Can, buyurun gelebilirsiniz. 30 yıllığına bu özelleştirme programına alınan yerler. Özgür Özel, yeni parti genel başkanı Özgür Özel bu konuya dair bir eleştiride bulundu. Özgür Bey'in ne dediğine bakalım. Özelleştirme ile ilgili Özgür Özel diyor ki, burayı alacak olanlara söylüyorum. Seneye geleceğiz, iktidara geleceğiz. Bütün otoyol

0: bu konuya dair bir eleştiride bulundu. Özgür Bey'in ne dediğine bakalım. Özelleştirme ile ilgili. Özgür Özel diyor ki, burayı alacak olanlara söylüyorum. Seneye geleceğiz, iktidara geleceğiz. Bütün otoyolları devletleştireceğiz. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel. Ne diyorsun Taha? Bir kere önce bu özelleştirme, 30 yıllık özelleştirme devrine nasıl bakıyorsun? Ve Özgür Özel geleceğiz diyor. Yeni parti için büyük bir seçim vaadi olabilir mi? Buna dönüşebilir mi bu?
1: Ya daha önceden de oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2023 kampanyasının ana temalarından birisi. Hepsine el koyacağız. Ve hepsini devletleştireceğiz oldu. Hatta
2: ihaleye girmeyin diye çağırdı.
1: Selin Saikböke miydi hocam? Dedi ki yani efendim nasıl yapacaksınız? Sözleşme var. Uluslararası alanda da hani bunların geçerliliği var. Yok biz gerekeni yapacağız dedi. Hepsine el koyacağız falan dedi. Böyle bir anlayış hani hukuken çok teknik olarak da mümkün değil. Baktığınız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin uygulamaları arasında da işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin serencamında ifade edilir. Rahmetli Bülent Ecevit'in de özelleştirdiği bir dünya marka vardır. Devletler bunu yaparlar efendim. Dolayısıyla bu yeni bir uygulama değildir. Şimdi ben birkaç tane örnek vermek istiyorum.
0: Evet.
1: Az önce üstadım kısmen girdi ama şimdi Yavuz Sultan Selim Köprüsü mesela çok eleştirildi değil mi? Efendim ne gerek var işte bu kadar maliyet şöyle böyle falan. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ne zaman devrediliyor biliyor musunuz devlete? 2028. Bitti yani.
0: 2 yıl sonra.
2: Biz konuşurken zamanı gelmiş bile.
0: 2 yıl. Sonra.
3: 15 ay.
1: Kuzey Marmarosu yolu. 2029 ve 2030. Bölüm bölüm yapıldı o biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Menemen Ali Ağa Çandarlı Otoyolu 2030. Çanakkale Köprüsü 2034. Osman Gazi Köprüsü 2035. Ankara Niğde Otoyolu ki deprem döneminde yani bütün aksı o sağlamıştı. O da 2035. Avrasya Tüneli 2042. Öte yandan Zafer Havalimanı 2044. İstanbul Havalimanı 2046. Çukurova Havalimanı 2049 yılında yeniden devlete bütün karıyla beraber şu anda da gelir getiriyor bütün bu kurumlar devrolunuyor. Dolayısıyla burada hani mesela eleştirilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü 2 yıl sonra devredildiğinde hem yıldan yıla devlete bu anlamda vergi geliri elde etmiş bir şekilde gelmiş olacak. Hem de devlet onun finansmanıyla, şusuyla, busuyla uğraşmadan bunca köprü sahibi olmuş oluyoruz.
0: Bu arada özür dilerim Üsküdar Belediyesi'ni konuştuk. 3 şüpheli tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi bilgisi geçiyor. Hmm.
1: Evet buyurun. Dolayısıyla burada böyle bir durum var. Yani yap işlet devrette sonsuza dek o özel şirketin olmuyor. Bu kapsam, şimdi mesela 2028'de Yavuz Sultan Selim Köprüsü devrolunacak ya,
0: evet.
1: Aynı zamanda devletin uhdesine, bilmiyorum karayollarına mı devrolunur, karayollarına devrolunur tabii, muhtemelen.
2: Karayolları genel bir
1: onun bilim, yeniden özel şirket tarafından işletilmesine de kapı aralayacak bu düzenleme. Şimdi şunun farkında olmamız gerekiyor. Devletler neden böyle düzenlemeler yapar? Az önce dediniz ya, devletin para ihtiyacı varsa biz vatandaş olarak hani buradayız hani bir yere kaçmıyoruz. Bu ağaç da bizim, bu köprü de bizim dediniz ya.
0: Tabii canım.
1: Şimdi ben bir vatandaş olarak açık söyleyeyim. Köprü ve otoyolların ücretleri ya bence bundan yukarı olmamalı yani. Ben her gün ödüyorum yani bunu, tamam mı? Ama şu da var. Mesela TEM'den gitmek yerine Kuzey Marmara'dan gidiyorum. Çünkü can güvenliğim daha iyi, daha süratli gidiyorum, daha konforlu gidiyorum. Fark ödüyorum ama daha konforlu gidebiliyorum. Ama ben bu demek değildir ki 5 katı yapın arkadaş ben yine öderim demek değil. Yok. Biz burada vatandaşın bu ekranları başında izlediği bir mecrada otururken ben köprü ve otoyolların ücret artışlarını savunacak değilim. Zaten bakanlık da bunu söylemiyor. Biliyorsunuz ki bu sözleşmeler bazı şartnameler çerçevesinde yapılır. Orada yıllık vatandaşın cebine yansıyacak rakamlarla ilgili bağlayıcı maddeler olabilir. Dolayısıyla şimdi daha dereyi görmeden paçayı sıvamamak lazım gerektiğini düşünüyorum. Bir diğer taraftan. Şimdi neden şimdi sorusu? Neden? Ne oluyor canım ya? Biz niye bu köprüleri özelleştirme yoluna gidiyoruz? Şimdi biliyorsunuz ki bir deprem atlattık. Aslında biz atlattık. Hatay'a gittiniz mi en son bilmiyorum.
0: Evet gittim.
1: Ben yakın zamanda gittim. Adıyaman'a gittim. Tanıyamadım. Bu külfeti devlet henüz atlatamadı. Onu söyleyeyim yani.
2: Hani 110 milyar dolar.
1: 110 milyar dolardan bahsediyorum.

0: diyoruz. Devlet hala bunun şoklarını yaşıyor. Bir diğer taraftan emeklinin maaşı var, memurun maaşı var, giderler var, yatırımlar var ve diğer taraftan Faruk Bey, şaka yapmıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı 2 yıl önce meclis kürsüsünden İsrail tehdidine dikkat çekerken bugün artık olur mu öyle şey canım, İsrail mi bize saldıracak diyenlerin, biz daha önce aslında bunu söylemiştik, bu tehdide dikkat çekmiştik falan dediği senaryoları konuşuyoruz. Bugün artık olur mu öyle şey canım, İsrail mi bize saldıracak diyenlerin, biz daha önce aslında bunu söylemiştik, bu tehdide dikkat çekmiştik falan dediği senaryoları konuşuyoruz. Bugün Ege'de, bugün Akdeniz'de, bugün Suriye'de, bugün Irak'ta, Libya'da, Sudan'da, Somali'de artık daha fazla varlık göstermeniz gereken bir dönemden geçiyoruz. Ve bütün bunlar para gücüne dayanıyor. Çelik kubbe, geçtiğimiz aylarda imzası atıldı değil mi? Bizim bir çelik kubbeye ihtiyacımız var mı? Bu stüdyoda hayır canım biz çelik kubbeye ihtiyacımız yok, bize kimse dokunamaz diyebilecek kimse var mı? Bu netlikte konuşabilir miyiz? Konuşamayız. Bizim hava sahamızı, gök vatanımızı korumamız gerekiyor değil mi? Kaç para ayırdık? 24 milyar dolar. Savunma sanayine bu sene ayırdığımız rakam 30 milyar dolardı. Ek bütçeyi düşünebiliyor musunuz? Bunun üstüne Kaan var. Bunun üstüne Altay tankı var. Bunun üzerine Türkiye'nin yeni uçak gemisinden tutun MİLGEM'lerine, denizaltına kadar projeler var. Ve bir diğer taraftan 11 şehirdeki deprem yaralarının henüz şoku da atlatılabilmiş değil. Bir de bunların üstüne yurt içerisinde altyapısı, üst yapısı yenilenmesi gereken bir sürü de projeniz var. Dolayısıyla devlet eğer burada, şimdi görmedik henüz şartnameyi veya işte hangi şartlar altında devri yapılacak, ben de 30 yıllık gelirimi alayım ve 30 yıl sonra bir güvenlik zaafı doğmayacak bir şekilde bu kaynakları ilgili yerlerde kullanayım diyorsa, kusura bakmayın da şimdi mesela evin kapısının kilidi bozukken siz içeride duvar saati almazsınız yani. Önce o çelik kapıyı güçlendirmeye gayret edersiniz. Dolayısıyla burada aciliyet arz eden kaynaklarla ilgili bir fon oluşturma arayışını ben açıkçası seziyorum ve görüyorum. Bütün bunları da bu çerçevede değerlendirmemiz peki gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki, peki. Tekrar döneceğim.
2: Bir şey ekleyeyim hemen.
1: Çok kısa önceki lütfen. Geliyorum hocam.
2: Şeye göre. Hani fiyatlar, işte rakamlar ne olur kaygısı var ya vatandaşta. Evet. Genellikle yap işlette, yani ilk yapılacak projede rakamlar yüksek olur. Malum en çok konuşulanlar dedik ya.
1: Evet.
2: Bunlar var olan projeler. Dolayısıyla orada çok büyük zamlar olmasını beklememek lazım. Olursa da vatandaşın tabii ki tepkisi daha ağır olur.
0: Sadece yani zaten... hocam çok özür dilerim. Bir de şu şeye de bakmamak lazım. Devlet sanki her şeyi, ben geçtiğimiz hafta Trabzon'daydım. Trabzon'da Ulaştırma Bakanımızla beraber orada ilk raylı sistemin temel atma programına katıldık. Sayın Abdülkadir Uraloğlu çıktı. Ben orada bütün tünelleri kullandım. Bunları para vermiyorsunuz. Yani hani AK Parti hükümeti her şeyi paralı yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Böyle bir algı pompalanıyor birileri tarafından. Veya şey o meşhur bir köprü var ya,
2: böyle
0: Nisip diye bir köprüsü müydü hocam?
2: Evet.
0: Ya müthiş bir köprü. Oradan da para vermiyorsunuz. Veya bunun gibi şehirleri birbirine bağlayan, saatlik yolculukları dakikalara düşüren pek çok proje var ki vatandaşın kullanımına ücretsiz bila bedel sunulmuştur.
2: Çok özür dilerim. Buna da bir cümle eklemem lazım. Şöyle. Şimdi bu yap işlet ya da işte işlet devam et, özelleştirmelerin mantığı ayrı dedik ya. Aslında hiçbir şekilde yap işlet devlet olarak finanse edilemeyecek, kredi bulunamayacak. Yani bu formüle sığmayan bir sürü vatandaşın ihtiyacı olan projeler var. İşte onlar söylediğiniz ücretsiz olarak zaten hazineden yaptırılan projeler. Yani hazine kaynakları illa buradan şu kadar araba geçecek, işte vatandaşa işte buradan da gelir, öyle bir şey yok.
0: Ama yapılması gerekiyor. Orada. Ama kamu yapılması menfaati gerekiyor. Gözetilir hocam.
2: Yani devlet ya da hazine parayı Boğaz Köprüsü'ne değil, hiçbir şekilde kaynak sağlanamayacak özel sektörden şuradan buradan oralara harcaması da bu işin temel mantığında var. Yani o oralardaki eksiklikler de daha kolay giderilir.
1: Peki. Hocam bu özelleştirme devir deniyor. Tam olarak şöyle yani satış demiyorlar. Kiralama. Satış değil diyor. 30 yıllığına işletme özelleştirilme devri programına alınan yerler
2: süreli
1: var.
2: Süreli işletme devri.
1: İşte işletme devri. Satış yok, işletme devri var diyor Hazine Bakanlığı.
3: Doğru söylüyor.
1: Nasıl bakıyorsunuz

0: bu fikre?
1: Yani ben şahsen vatandaşımızın hayat kalitesini yükseltecek tüm girişimleri destekleyen birisiyim. Yol yapın, bunun içerisinde yol yapılması, hastane yapılması tabii vesaire ki. Bunları zaten karşı olan artık o çok eskidi. 1988 yılında Turgut Özal ikinci köprüyü yaptığı faaliyete geçirdiği zaman Özal'ın karşısında kimler vardı? Yani onları buraya bir koysak şimdi eski arşivleri karıştırsak çok enteresan kişileri görürüz. Sonrasında hepsi özelleştirmeci oldular. Tony Blair'deki biraz değişim gibi. Bu biraz hayatın bir gerçeği, özelleştirme var. Ama şimdi geçenlerde tabii şu anda muhalefette olduğu için ne kadar sözü dikkate alınıyor bilmiyorum ama Ali Babacan odunun döneminde de biliyorsunuz çok fazla özelleştirmeler yapılmıştı ekonomi bakanı iken. Bir ifade kullandı. Dedi ki özelleştirmeler konusunda bazı hatalarımız oldu galiba dendi. Demişti. Kendi ifadesiydi.
0: Ali Babacan.
1: Ali Babacan'ın ifadesiydi. Şimdi burada önemli olan şu. Şimdi Taha Bey'in söylediklerine katılıyorum. Savunma sanayisinin artması gerekiyor. Bu harcamaların artması gerekiyor vesaire. Fakat bunun bu harcamaların nereden finanse edeceği konusuyla ilk olarak hemen ilk aklımıza vergi artı mevcutların satılarak devlete gelir gelmesi evet. olmaması gerekiyor. Yani mesela savunma sanayisine ne kadar para harcayabiliyor devletler? Bunun içerisinde NATO ittifakının içerisinde falan olduğumuz için de bazı yükümlülükler var. Belirli bir oranda ayırabiliyorsunuz. Siz de biliyorsunuz bunları. Şimdi burada önemli olan bizim bütçemizi, yıllık bütçemizi arttırmak. Üretim ekonomimize odaklanmamız gerekiyor. Bunun dışında vergi reformu yapmamız gerekiyor. Bunlar çok çok daha önemli. Şimdi
2: yapısal reformlar denilen bir dizi var.
1: Şimdi Avrasya Tüneli'nde ben İstanbul'da çok fazla toplu taşıma kullanan birisiyim genellikle. Yani çalıştığım kuruma da Marmaray'la vesaireyle giriyorum. Bunların hepsi olması gereken yatırımlardır. Ama şunun da ya devlette de devamlılık vardır. Yani Özal'ın yaptığı köprüyü de kullanıyoruz. Demirel'in yaptığı köprüyü de kullanıyoruz. Yavuz Sultan Selim'i bana ters ama kullananlar var sonuç itibariyle. Burada şimdi iki tane mesela benim dikkatimi çeken bir konu var. Birisi Avrasya Tüneli ile ilgili. Burada sözleşmelerin çok şeffaf olması gerekiyor. Şimdi Avrasya Tüneli ile ilgili olarak bu çok gündeme geldi. Pandemi döneminde gündeme geldi. O zaman ben de böyle merak edip bakmıştım. Çünkü pandemi döneminde hatırlayacak olursanız sokağa çıkma yasakları vardı. Ve sokağa çıkma yasağı olduğu için bunun mücbir bir sebep sayılarak şirkete para ödenmemesi. Çünkü araba çıkmıyor sokağa. Ama şirket para alıyor. O günlük geçiş garantisinden kaynaklı evet. olarak.
2: Garantiden hakkını alıyor.
1: O zaman bu tabii hak.
2: Geçmiyor
1: ama,
2: çünkü gelir
1: ama,
2: yok.
1: Ama devlet de demiştik o zaman.
2: Ve geçmiyor krediyi ödemek zorunda.
1: Yani yatırım için kullandığı. Burada mücbir bir sebep var. Yani sokağa çıkma yasağı hastalık var. Tüm dünyada bir pandemi var. Bunun yayılmaması için insanlar dışarıya çıkamıyor. Ama sen benden para alıyorsun. Ve Londra'da bu cezanın yani çünkü bir uyuşmazlık çıktığı zaman taraflar arasında bunda Londra'daki mahkemeler sorumlu tutulmuştu. Oraya gidilecekti. Bu sözleşme de var.
0: Evet.
1: Bir bu aklıma geliyor mesela. İkinci yine aklıma gelen siz daha iyi bilirsiniz. Avrasya yani yanlışsam düzeltin beni. Avrasya tünelinden şu anda 330 liraymış. Baktım kontrol ettim. Geçiş tek geçiş ücreti. Bu ücret sözleşmede 4 dolar artı KDV ilk yapılan sözleşmede 4 dolar artı KDV olarak belirleniyor ve her yıl Şubat ayında bir kere değil mi? Güncelleme yapılıyor. Ama 2026'da ne oldu? Ekonomideki aşırı artışlar, paranın değer kaybetmesi vesaire yani sebebiyle
2: hem Ocak'ta
1: zam geldi hem Temmuz'da zam geldi. Şimdi insanlar bunu yaşıyor. Mesela İstanbul'da evet Avrasya Tüneli şu anda çok kullanılıyor. Çünkü benzin fiyatları çok arttı. Köprü fiyatları var. Trafik var. İnsanlar diyor ki ya ben köprüden gidip benzin yakacağıma benzin parasını Avrasya'ya vereyim daha fazla geçeyim. Mesela ben çünkü Kadıköy'de oturuyorum. Orayı da görüyorum. Hı-hı. Eskiden Avrasya tünelinde o kadar çok trafik olmuyordu. Şimdi Avrasya'da da ciddi bir trafik oluyor. 45-50 dakikada geçiyorsunuz Yenikapı tarafına. Şeyden mesela işte Fenerbahçe Stadı'nın olduğu yerlerden. Evet. Şimdi buna hocam, bak insanlar bunları yaşadığı için burada sıkıntı var. Yoksa özellikle yani kamu harcamaları yoluyla, yap işlet devlet yoluyla, kamu özel işbirliği sizin söylediğiniz. Bunlara zaten destek olması gerekir. Ama burada önemli olan bu sözleşmeler nasıl yapılıyor? Bu sözleşmelerde devletin müeyyide, yani devletin uygulayabileceği müeyyideler karşı taraf taahhütüne uymazsa mesela nasıl garanti altına alınıyor? Bunlar çok çok önemli. Çağatay Bunlara hocam, bakmadan da
0: peki,
1: tabii yorum yapmamak gerekir.
0: Peki bu sizin söylediklerinize Özgür Bey niye itiraz ediyor? Mesela Özgür Bey diyor ki
2: burada
0: çok açık bir şekilde diyor ki bakın burada diyor ki burayı alacak olanlara söylüyorum.
1: Evet.
0: Seneye geleceğiz, iktidara geleceğiz.
1: Yok.
0: Bütün otoyolları devletleştireceğiz, yani kamulaştıracağız diyor.
1: Olmaz.
0: Yani neden böyle söylüyor? Mesela

0: bunun bir karşılığı var mı?
1: Sözleşmelere bakmak lazım ama çok mücbir bir sebep olması lazım. Hani Allah korusun bir savaş olursa, bir dünya savaşı olursa o bambaşka, seferberlik ilanı vesaire o başka. Ama onun dışında sonuçta sözleşmeler var ve devletlerde devamlılık var. Yani iktidar değişebilir ama devletlerdeki devamlılık değişmez.
2: Her sözleşmede
1: değişmez.
2: De karşılıklı yani devamlılık tazminat olduğu için yani,
1: tabii ki de. Yani geçmiş dönemde iyi de,
0: günün sonunda bir ülkedeki
1: de.
0: Özür dilerim. Tabii. Bütün mal mülk ya toprak yani bu. Tabii. Bu herhalde devletin malı değil mi? Yani
2: tabii ki.
0: Benim üzerime 3 dönüm 5 dönüm bir tarla olabilir. Ama bu olağanüstü bir durumda devletin ihtiyacı varsa benim tarlamı alır. Yani bu
1: tabii,
0: böyle bir işte şey
1: bu,
0: değil midir?
1: Ya, tabii,
0: orada
1: işte,
0: değilim.
1: O değil.
0: Ama burada
1: normal
0: başka bir şey
1: altında
0: söylüyor.
1: Yok. Normal
0: mesela burada başka
1: altında
0: bir şey söylüyor. Burada diyor ki...
1: Ben bitireyim ondan sonra Selamet Bey.
0: Özür dilerim.
1: Size de
0: burada diyor ki yani ben diyor geleceğim ve bütün otoyollar... Acaba bu yap işlet devret Kuzey Marmara falan... Evet. Onları da mı kastediyor?
3: Zaten bitiyor.
1: Muhtemelen onları da kastediyor.
0: Onları da mı kastediyor? Hep
1: yani ya bitiyor, bütün otoyollar dediğine
0: evet,
1: göre zaten bütün otoyollar devlet
0: evet,
1: şimdi
0: toparlayın hocam buyurun.
1: Tabii ben toparlayacağım. Şimdi şöyle bir şey var. Ya bu yapılamaz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yani ancak devlet kendi şunu yapabilir. Anadolu Otoyolu mesela şu an devlet kontrolünde. Kuzey Marmara'nın paraleli olan.
0: Evet.
1: Orada der ki ben ücreti kaldırıyorum. Bunu yapabilir. Ama
0: evet.
1: Kuzey Marmara sözleşme tarihi 2034 mi demiştiniz? 34'te devredildikten sonra yeniden yapmıyorum, kamu kullanıyorum diyebilir. Ama 2034'e kadar eğer sözleşmenin içeriğinde onu feshedilmesi
3: 2029.
1: 29 mu? Ha, 29'dan sonra vermeyebilir iktidarda olursa. Ama o sözleşme içerisinde feshi haklı çıkaracak bir durum olmadığı takdirde tabii ki de devamlılık olduğu için onu bozamaz. Onu söyleyeyim. Fakat burada şu önemli. Vatandaş açısından yine söylüyorum. Şimdi Kuzey Marmara yolu var. Anadolu Otoyolu var. Mesela tabii ki de bunların bir masrafı var. Mesela Almanya örneğini düşündüğünüz zaman Almanya'da mesela otoyollarda kamyonlardan para alınır.
0: Evet.
1: Ağır tonajlılardan ve ticaret yaptıkları
0: için. Otomobillerden
1: alınmıyor. Evet. Mesela biz de böyle düzenlemeler yapabiliriz. Yani çünkü insanlar artık bu küreselleşen dünyada artık farklı ülke örneklerini görüyor ve şu soruyu soruyor. Oranın da nüfusu 90 milyon, benimki de 86 milyon, yakın nüfuslu devletler. Yani orada yapılan bir şey burada niye yapılamıyor sorusunu
3: çok
1: soruyor tabii ki de insanlar
3: fakat
1: doğal olarak.
3: Almanlar,
1: bu da kötü bir şey değil.
3: İkinci Dünya Savaşı'nda yapmışlar, biz daha yeni yapıyoruz.
1: Hayır, yok bizim de mesela Anadolu'da mesela Çeşme Otoyolu var.
3: Aynı Avrupa'da, Fransa'da
1: İzmir-Çeşme Otoyolu var.
3: Rakamlar fahiş
1: rakamlar. İzmir-Çeşme Otoyolu'nun bedeli kaç yıl önce yapıldı? Yani sadece 2002'den sonra yapılmadı yollarımız. Adalet Partisi döneminde de Anavatan Partisi döneminde de yollar şey yapıldı, ödemiyor. Çevre yolları evet. yapıldı. Bir de mesela burada yine buraya gelirken bir Bursa'da bir tanıdığım aradı. Ben detaylı bilmiyorum ama mesela şu anda Çağlayan Kavşağı, Yenişehir Kavşağı kısmındaki yolun doğruysa eğer
0: Bursa
1: ifade,
0: Çevre Otoyolu.
1: Orası halihazırda ücretsizmiş şu anda. Yani 33 kilometrelik bir alanmış, 25 kilometre sanırım o köprüden
0: burada,
1: sonraki yolu söylüyor,
0: ki,
1: geçiş yoluna.
0: Hocam,
1: şimdi orası mesela diyor ki bu bizim Bursa için diyor çok önemli bir yol. İç şehir içi trafiğini
0: evet.
1: rahatlatmada ben bilmiyorum hani o ifade. Dolayısıyla burası şey olursa çok yani Bursa'nın içinde de mesela çok önemli bir şekilde etkiler. Tabii bunu da şuradan şunu da söylemem gerekir ama bu 2031'e kadar yapılacak alınan bir kararname. Yani evet. bu bugün yapıldığı yarın
0: yok, yok,
1: öyle
0: değil,
1: bir şey de
0: değil,
1: yok.
0: Değil.
1: Belki de
0: ya,
1: denecek ki
0: yok,
1: aynen
0: mesela yani.
1: Çağlayan kavşağını buradan çıkartıyoruz tabii. diyecek. Uygun bulmayacak. Kamu yararını söylediniz bu olacak. Yani
2: değişir,
1: bunlara bakmak lazım tabii
0: Anladım.
1: ki. Hemen...
0: Bir Ankara'ya gideyim. Ankara'da Nurettin Hoca ne diyor ondan sonra geleceğim Sermet Hocam. Nurettin Hoca bütün bunlara nasıl bakıyorsunuz? Yani bir kere devrende olsa özelleştirmeye karşı mısınız? Yoksa destekliyor musunuz? Ve şimdi bu süreçte neden bunu konuşuyoruz?
4: Faruk Bey, ben kategorik olarak özelleştirmeye karşı birisi değilim. Özelleştirme de, kamulaştırmaya da karşı değilim. Her ikisi de gerekli olduğu hallerde devletlerin alacağı aksiyonlar arasında olmalıdır. Öte tarafta muhalefetin buna tepki göstermesini de çok doğal ve tabii karşılıyorum. Muhalefet elbette ki bunun siyasal propagandasını yaparken iktidar devletin milletin malını tırnak içinde birilerine satıyor, birilerine peşkeş çekiyor diyecektir.
0: Evet.
4: Muhalefet bunu kullanacaktır. Özgür Bey'in iktidara geldiğimizde bütün otoyolları ve köprüleri kamulaştıracağız çıkışı da bence gerçekçi bir açıklama değil ama onu da anlıyorum kendi içerisinde. O da onun propagandasını yapmalı. Şimdi burada ben... özelleştirme meselesinde mesela Türk Telekom'un özelleştirilmesinin hatalı olduğunu düşünen birisiyim. Zaten o özelleştirmenin en büyük siyasal faillerinden olan Sayın Ali Babacan da oradaki hatasını kabul etti. Haberleşme tamamen

0: devletin uhdesinde kalması gereken bir alandı. Ama bu otoyol bahsinde çok bilmiyorum, detay bilmiyorum. Fakat şöyle bir şey, konuklara da sizlere de sormuş olayım. Şimdi İstanbul'da bir TEM otoyolu var bildiğimiz evet. gibi. Bu TEM otoyolunun İstanbul içerisinde kalan kısmı ücretli mi ücretsiz mi? Ücretli. Ona göre çünkü bir yorum
1: ücretli
0: yapacağım.
1: Yerleri ücretli, var, yerleri var.
2: Ücretli yerleri var, ücretsiz yerleri ücretli var.
3: Yani, BSM'den
0: değil mi? İstanbul içinde kalan Kadıköy'den
3: Mahmut Bey'e kadar ücretsiz.
2: Evet.
1: Tabii Kadıköy'den Sabiha'ya giderken mesela o tabii, kısım tabii. ücretli. Çamlıca gişeler
2: buyurun
1: var
2: buyurun hocam. Yani. Hem ha, ücretli hem ücretsiz tarafları var.
1: Evet, var.
0: Şimdi bence çevre yollarının işte tabii bu uygulamada bir birlik yok. Çevre yollarının şehir içinde kalan kısımları ücretsiz olmalı. Çünkü bunlar ücretli olduğu durumlarda insanları farklı alternatiflere yolluyor ve bir ek maliyet ve trafik baskısı yaratıyor.
3: Ama bu konuda zaten
0: ya dolayısıyla var. Burada böyle
2: evet buyurun, buyurun buyurun. Buyurun buyurun devam edin.
0: Heh, tamam. Sadece TEM otoyoluyla alakalı İstanbul'da onu söyleyebilirim. Bir de bu biraz hani köprü ve otoyolların özelleştirmesi meselesinden önce işte Zafer Havalimanı'ndan bahsedildi, bazı mega projelerden bahsedildi. Elbette bunların devlete tekrar teslim edilmesi çok önemlidir, devredilmesi önemlidir de bence şu anlayışı biz biraz sorgulamalıyız. Vatandaşta da bu anlayış var. Evet, bu memlekete bir çivi çakandan Allah razı olsun denilir. Fakat şunu bence sormalıyız. Çiviyi kaça aldı? Çiviyi hiç çakmasa daha mı iyiydi? Acaba çivi yanlış yere mi çakıldı? Mesela Zafer Havalimanı devlete devredilecek ama Zafer Havalimanı bildiğim kadarıyla zarar eden bir proje. Bu özellikle mega projeler, şehir hastaneleri pandemi döneminde çok işe yaradılar. Doğru. Fakat bu verimlilik anlamında bu mega projeleri ve büyük projeleri tekrar bir gözden geçirmek gerektiğini düşünüyorum. Öte taraftan bu özelleştirme meselesi doğrudan alanımla da alakalı olmadığı için söyleyeceklerim bu kadar.
2: Peki.
4: Bir ekleme çok çok teşekkürler. Buyurun. Mesela İstanbul'da bu işte TEM diyoruz ya. Yıllardır tartışılan konu işte Bahçeşehir gişeler mesela. Orada oradan oraya geçişte aslında çok fazla yol imkanı yok. TEM içinden de veriyorsun. Acaba bu daha ileri atılamaz mı? Tartışıldı ama Karayolları Genel Müdürü de şöyle düşünüyor. Benim en çok gelir elde ettiğim kısımlardan biri burası. O da ona direndi mesela. Bu tartışmalar olur. Yani devam eder.
3: Peki. Bu arada çok özür dilerim. Genel
2: buyur buyur buyur söyle. Hocam, siz...
4: Buyurun buyurun.
2: Buyur, buyur, söyle, söyle, söyle söyle söyle söyle lütfen. Söyle
3: gel. Servet Bey üzüldü.
2: Söyle söyle lütfen.
3: Tamam şu o zaman çok kısa ifade edeyim. Genel olarak şeyden bahsedilir ya efendim işte Zafer Havalimanı falan. Şimdi her projeye devlet rentable olarak bakmaz yani. Eğer Zafer tabii, Havalimanı ile ilgili gereken. Orada bir kamu menfaati evet. gözetiliyorsa mesela bir tanesi Zigana Tüneli'dir. Zigana Tüneli'nin devlete çok karlı bir yatırım olduğunu söyleyebilir miyiz? Geçiş ücreti bile yok.
2: Doğru.
3: Burada başka şeylere bakılır. Mesela farklı bir örnek vereyim. Sayın İmamoğlu göreve geldikten sonra büyük ölçüde yapımına başlanan Dolmabahçe Lavazım Tüneli'nin önünde dedi ki 40-50 bin araba geçecek diye ben bu tüneli yapmam dedi. Buyurun şimdi Dolmabahçe'den Ortaköy'e gidin bakayım. Her projeye rentable bakamazsınız. Anlatabiliyor muyum? Eğer öyle bakarsanız o Dolmabahçe'den giren Çağatane'den çıkan tüneli de bugün yapmamanız gerekir. O zaman bu stüdyolardan Beşiktaş'a gitmeniz sizin 1,5 saat sürer. Şu an 20 dakika sürüyor. 15 dakika sürüyor. O yüzden bu tarz yatırımlarda evet o çivinin de kaç para olduğunu sormak vatandaşın en doğal hakkıdır. Ama o çivi size işte pandemide öyle bir lazım oluyor ki işte o bir mıh, bir nalı, bir nat, bir nal, bir atı, bir at, bir süvariyi, bir süvari, bir orduyu kurtarıyor yani.
2: Beşiktaş demişken Beşiktaş Fenerbahçe 2-1 yenmiş. Maç da bitmiş yani.
3: Hayırlı olsun.
2: Hani tünel falan deyince ben de söyleyeyim dedim. önemli bir konu ama Sermet Hoca ne diyor? Yani Sermet Hoca biraz Besim Timuk gibi düşünüyor herhalde.
5: Ya şöyle ben klasik iki şeyi aydınlatmak
2: Besim
5: lazım.
2: Besim Bey'in bu konuda yani, çok orijinal açıklamaları vardı.
4: Aynı üslupla konuşmasın yani.
5: Orijinal değildir ona da geliriz. Biraz uzun konuşayım. Evet. İhtisasımız ben doktora tezimi bu konuda yazdım.
2: Evet.
5: Şimdi şöyle bir kere devletler kamulaştırır, özelleştirir, devletleştirir.
4: Tabii.
5: Dolayısıyla Özgür Bey diyor ki iktidara geldiğimizde devletleştireceğiz.

0: Devletleştirir kardeşim isterse. Hiç kimseden engel olamaz. Ne sözleşme, ne tazminat, ne başka bir şey. Devlet olmanın alemeti farikası budur. Ha, benim kanaatim bu açıklamanın pratik bir karşılığı yok. Devletleştirmeyeceğini, devletleştiremeyeceğini değil, devletleştirmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Yani. Dolayısıyla fiyat kıracak, işte ya korku oluşturup talepli sayısını azaltacak falan bir tavırdır, bence kaçınılması gerekir. İki, şimdi bunlar bitmiş projeler, halihazırda kullanılan yatırımlar. Dolayısıyla burada finansman değil, gelir elde etme amacı baskın.
1: Gelir.
0: Benim kanaatim devletin hem zamanlı olarak Türkiye otoyol ağı, demiryolu ağı çok yetersiz. Bakın gerçekten yetersiz. Hala biz ulaştırmada olmamız gereken yerde değiliz. Evet iyiyiz ama çok eksiyiz. Dolayısıyla eş zamanlı olarak mesela Kuzey Marmara Otoyolu'nun ikinci etabının, yani Hendek'ten başlayıp Ankara'ya kadar uzanacak etabının da bu projelerle birlikte gündeme alınması lazım. Yine birçok otoyol projesinin, havaalanı projesinin, liman projesinin ivedi olarak gündeme alınması lazım. Yani Ankara'dan İstanbul'a hızlı tren diyorlar. 5 saatlik hızlı tren olmaz kardeşim. Ortalama hızı 80 kilometre. Kimse kimseyi kaldırmasın. Japonya 650 kilometreyi deniyor. Bunlara zihin yormak lazım.
2: Eskişehir-Ankara arası iyi de...
0: Yani
2: Pendik'ten
0: bir saat evet. Yani,
2: Pendik'ten Söğütlü Çeşme'ye çok fena.
0: Türkiye'nin ortalama demiryolu sürati 4 kilometre saatte. Yük taşımacılığıyla birlikte. Karayolu, yani yolcu taşıma ortalaması 20 kilometre. Çok kötü bakın bunlar. Dolayısıyla benim söylemem...
1: Ne kadar ihtiyaç var?
0: Tabii çok ihtiyaç var.
1: Ve kaynak ihtiyacı var. Bunların hepsi çoğu dış kaynakta yapılıyor.
3: Aynen
1: yapılmış.
3: Öyle. Yani bu olay buraya geliyor ya.
0: Buralardan elde edecek gelirim bir kısmını oralara da kanalize etmek. Hatta bu özelleştirmeleri bazı Montu. Yatırım şartlarına bağlamak vesaire lazım. Engel olmak yerine. Benim kanaatim bu. Gelelim özelleştirme meselesine. Ya özelleştirme zannedildiği kadar öcü, efektif olmayan bir şey değildir. Tabii bazı stratejik yatırımlar, altyapı hizmetleri bakımından temkinli yaklaşılması gerekir. Ama TÜPRAŞ'ı özelleştirdik değil mi? Yani TÜPRAŞ da çok stratejik bir kurum Türkiye açısından. Neredeyse akaryakıt enerji güvenliğinin tamamı, arzının tamamı elinde olan bir kurum. Gayet de iyi yönetiliyor.
1: Erdemir.
0: Kimsenin de bir şikayeti yok. Yine bu yap işlet devret modeliyle yapılan birçok altyapıdan, ki içinde çok büyük otoyol, havalimanı projeleri var, hepimiz istifade ediyoruz. Bakın özel sektör karlılık esasına göre hareket eder. Devlet verimlilik ve ihtiyaç esasına göre. Taha Bey'in söylediği gibi devletin her yapacağı ihtiyacın rasyonel, ekonomik anlamda söylüyorum bunu, getirici özelliğe sahip olması gerekmiyor. Bunları kendi finansmanıyla yapar. Ama ya da cebinden yap işlet devlet modeliyle girenlere takviye verir. Ama
1: garanti
0: öte,
1: verir.
0: Yandan,
1: garanti,
0: tabii, öte yandan bir gelir elde etme metoduna da dönüştü bunlar. Türkiye bu işi beceriyor artık, bunu kabul edelim. Yani çizilen kara tablo, ya işte hastaneye hasta sayısı verdiler, oraya bir... Kardeşim adamın elinde istatistik var. Yılda benim kaç hastam işte bir hastaneye müracaat ediyor ya da yılda toplam ne kadar müracaat oluyor, buna falan bakıp bunları çıkarıyor. Bir hattan ne kadar araç geçiyor, Türkiye'de ne kadar motorlu araç var. Bütün akaryakıt tüketim yoğunluğuna bakıyor, bütün bunları buna göre hesaplıyor. Yani birilerine para kazandırayım diye yapmıyor bu hesapları. Dolayısıyla evet burada gelir elde etme amacı belki sürdürülebilirlik açısından risk yaratabilir. Tek seferde zamana yayılı alacağınız geliri tek seferde alacaksınız. Ve muhtemelen işte bazı stratejik hedeflere, planlara harcayacaksınız. Ama benim kanaatim devletin bir de böyle holding gibi bir sürü iktisadi teşebbüsle falan uğraşmasına gerek yok. Devlet asgari fonksiyonlarıyla ilgilensin. Güvenlik, yargı, eğitim gibi, sağlık gibi temel fonksiyonlarıyla ilgilensin. Dolayısıyla otoyol işletmeciliği, kumaş fabrikası işletmeciliği, maden işletmeciliği devletin yapmaması gereken
3: peki,
0: işler.
3: Peki tamam, bunlar uzman görüşleri. Bak, akademisyensiniz,
1: bir ekleme...
3: gazetecisiniz, uzman görüşleri. Daha doğrusu memleketin hikayesini, gidişatını bir aydın gözlüğüyle gören insanların. Ya tamam iyi de bunlar bunlar olacak, bunlar bunlar oluyor deyip hesap kitap yapan insanların eşittir söyledikleri cümleler. Vatandaş ne der buna? Yani vatandaş mesela evet ihtiyacı var, şu var, bu var, başka yerlere kanalize edilsin, demir yolları yenilensin. Vatandaş mesela şöyle düşünür mü? Şunun için soruyorum. Hükümete bir siyasi fatura çıkarır mı? Tamam, bu paraya ihtiyaç olabilir. Hazine ve Maliye Bakanlığı bunu devreye sokmuş olabilir ama vatandaş da yarın...

0: sandığa gidecek. Şu değer mesela muhalefet kalkıp burada sürekli olarak bakın sizin paranızla yapılmış, daha önce yapılmış yollarınızı bile sattılar. Özelleştirildiler gibi bir propagandayla seçime gider mi? Ki Özgür Özel'in söylediklerine bakarsak söylüyor öyle zaten. Olacak ya gibi.
1: Söylüyor zaten.
0: Bunu meydanda fazlaca kullanıp söyleyecek gibi görünüyor.
2: Burada her siyasi hareketin tabanı kendi pazarladığı dogmayı satın alıyor.
3: Evet.
2: Yani CHP'liler diyor ki işte özelleştirme yapılamaz şu bu. Hastaneye hasta sayısı verdiler. Geçmediğin köprünün parasını ödüyorsun. Oturup konuşuruz. Mesela geçmediğim köprünün parasını ödüyorum ama onun üzerinden geçen mal ve hizmeti satın alıyorum. Vesaire
1: dakika,
2: vesaire.
1: Geçen parasını ödüyor.
2: Vatandaş şöyle bakar.
1: Ters durum.
2: Sonuçta bana dokunan tarafı ne? Biraz evvel bahsettiğiniz gibi 59 liralık geçiş ücreti 250 lira falan olursa der ki ya bu olmadı. Ama 59 lira 65 lira olursa farazi konuşuyorum.
0: Sıkıntı yok.
2: Çok da peki. Umursamaz.
0: Peki. Peki. Çok teşekkürler. Taha yeteri kadar serinlediysen klimayı kapattırıyorum.
3: Valla bence ortam çok güzel ama siz bilirsiniz ya.
0: Peki.
3: Kapatalım ama açmak üzere kapatalım.
0: Gürkan Duman geldi. Betimar araştırma, kamuoyu araştırmacısı Gürkan Duman. Sevgili Gürkan hoş geldin yayına.
4: Hoş bulduk İstanbul'da ve arkadaşlara selamlar, hayırlı akşamlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Herkese. Biraz içeri ses alalım. Gürkan da biraz sesini yükseltirse daha iyi olur.
4: Evet.
0: Bu konuyla ilgili bir yorumun var mı? Kısaca almak isterim. Yani bütün bunlar Özgür Özel diyor ki bu özelleştirme devri ben geleceğim ve hepsini kamulaştıracağım diyor. Vatandaşta nasıl karşılık bulur köprüler, otoyollar meselesi?
4: Yani şöyle tabii ki bir karşılık bulur ama genel manada aslında sadece bu özelleştirme ile ilgili değil. Yani yeni partinin burada Sayın Özgür Özel'in partiyle ilgili stratejik planlaması ne olacak? Yani bu partinin karnesi ne olacak? Nasıl bir eylem planlaması da gelecek? Yani merkez sağda mı, solda mı, sosyal demokratta mı olacak? Bunları ilk önce açıklaması lazım bence. Yani bu tür sonuçlar bence ikinci eylem, üçüncü eylem, dördüncü eylem planlaması. Yani Sayın Özgür Özel dış politikada ne mesaj verecek? Bana göre daha önemli. Yani köprülerden ziyade. İşte adalet noktasında ne öneriler verecek? Milli eğitim noktasında, eğitim noktasında ne öneriler verecek? Emekliler noktasında, ana temel noktalarda nereye çıkarım sağlayacak? Yani ekonomiyle ilgili bir reçetesi elinde var mı? Yani emeklilerle ilgili elinde bir reçetesi var mı? Bence ana etken benim gördüğüm ekonomi. Yani bu süreçlere bakması lazım. Tabii ki köprülerdir, özelleştirmedir. Biliyorsunuz ki AK Parti'nin bu özelleştirme sürecinde CHP'nin eski yönetim diyeyim. Yani şu an için parti ayrıldı ama ana parti oldu. Biliyorsunuz özelleştirmelere ciddi anlamda karşı gelen bir parti modeli vardı. Şu anki şartlarda dediğim biraz daha farklı bir düşünce. Ama ben daha çok bunun vatandaşın cebine yansıyacak şekilde olan tarafına seçmen bakacaktır. İkinci boyutta da dış politika, üçüncü süreçte de liderlik profiline bakacaktır Faruk Bey.
0: Peki. Çok teşekkürler.
3: Ben de bir cümle ekleyebilir miyim?
0: Şöyle yapalım. Ankete geçeceksiniz. Ekle ama arkaya ledi açtık. Buyur böyle gel. Hem hocam sizi de alabilir miyim? Oturup biraz konuşalım. Buyurun buyurun gelin. Bir kalkın kan dolaşımı olsun hocam. İyidir. Kan dolaşımı iyidir. Şimdi Gürkan'ın yapıp ettiklerini gıyabında burada konuşacağız. Bugün seçim olsa ne olur ne olmaz gibi. Ama bu konuyla ilgili daha bir cümle söyleyecek galiba. Şöyle, şu özelleştirme konusu.
3: Siyasetin
0: kullanabilirsiniz hocam her tarafı. İsterseniz tamam. Benim masaya gelin bugün.
3: Evet, siyasetin evet. Bunu nasıl izah ettiğine göre değişir efendim. Evet. 2024 yerel seçimlerine giderken AK Parti, Cumhur İttifakı daha doğrusu AK Parti olarak ifade edelim. 11 şehirde yıkılan, oluşan yıkımla oluşan maliyet arasındaki korelasyonu emekliye zam konusundaki el kol bağlanmasına ilişkin kamuoyunu çok tatmin edememesi sonucu emekli kitle bir fatura kessin. Hmm. Bunu izah edebilseydi daha farklı bir sonuç elde ederdi. İzah edemeyince daha farklı bir sonuç ortaya çıktı.
0: O zaman yapılan işin anlatılmasıyla alakalı
3: şimdi
0: bir şeydi.
3: AK Parti eğer çıkar derse ki ya biz Yavuz Sultan senin köprüsünü de yaptık.
0: Evet.
3: Bakın artık bizim oldu. Üstüne para da kazandık. Efendim Kuzey Marmara'yı yaptık artık bizim oldu. Osman Gazi'yi yaptık bakın şurada 2 sene sonra bizim olacak.
0: Peki.
3: Dolayısıyla bunu anlatması AK Parti için başka bir senaryo ortaya çıkartıp bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha doğrusu o geleneğin şimdi yeni partide de

0: devam eden el koyacağız, yapacağız, durduracağız, yıkacağız söylemi bir şey kazandırmıyor. Çünkü vatandaş olaya şöyle bakıyor. Diyor ki ya arkadaşım sen bir şey yapmayacaksın. Hep yıkmaktan bahsediyorsun. Bakın bu 2018 genel seçimlerini kazandırmadı. 2023'te kazandırmadı. 2014'te de kazandırmadı. Ekmelettin İhsanoğlu'nun da vaatlerinden birisi buydu.
1: Peki. Peki. Şimdi Gürkan bir araştırma yaptı Betimar olarak. Kaynak Betimar. Hocam şöyle bir sonuç çıktı. Bugün seçim olsa ne olur? Evet. Kararsızlar dağıtıldığında diyor. %35,4 AK Parti oy alıyor. Gürkan Duman'ın Betimar araştırma danışmanlık şirketinin yaptığı araştırma bu. Türkiye gündemi araştırması. Yeni Parti %20,1 oy alıyor. İyi Parti %9,3 oy alıyor. DEM 9,2 oy alıyor. İyi Parti'ye dikkat lütfen.
2: Evet.
1: MHP 7,7 oy alıyor. Cumhuriyet Halk Partisi 5,3'te. Anahtar Parti Yavuz Ağaralioğlu'nun genel başkan oldu. Anahtar Parti 3,6. Yani şu hattı CHP, MHP, DEM, İyi Parti, Yeni Parti, AK Parti hattını geçtikten sonra bir de orada bir hat var.
2: Evet.
1: O hattın başına gelmiş Anahtar Parti. Öyle görünüyor. Yani Gürkan'ın araştırmasına göre öyle görünüyor. Zafer Partisi 2,8. Yeniden Refah 2,2. TİP 1,1 ve diğerleri 3,3.
2: Evet.
1: Genel olarak bu araştırma ve dağılımı bir değerlendirir misiniz?
2: Şimdi genel olarak benim dikkatimi çeken iki konu şu. 2015 yerel genel seçiminden beri aslında var olan bir durum var.
0: Evet.
2: Bir blok siyaseti ortaya çıkmaya başladı Türkiye'de biliyorsunuz. Özellikle 2018 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra Millet İttifakı, Cumhur İttifakı diye bir blok oldu. Sonra bunun dışında başka ittifaklar da var. Şu görünüyor artık böyle bloklar arasında geçişkenlik yok. Bloklar içerisinde konjonktüre göre geçişkenlikler var
1: hatlar
2: gibi görünüyor.
1: Hatlar belli, içeride
2: evet,
1: değişiklikler
2: yani bunu
1: oluyor.
2: Da kırmanın yolu, Gürkan Bey biraz konuşmasında bahsetti. Karşı tırnak içerisindeki karşı bloğun seçmeniyle konuşabilmek, ona pozitif siyasetle gelmek. Mesela az önce konuştuğumuz işte sürekli hükümeti eleştirmek ya da sürekli muhalefeti eleştirmek. Örneğin mesela Taha Bey'in söylediği CHP zihniyeti dediğiniz zaman CHP'den bu bloktan buraya hiçbir şey gelmez. Ama bu tarafı sıkılaştırır. Ya da bu iktidar zihniyeti işte biz bunları böyle atacağız, işte satacağız vesaire dediğiniz zaman yine kendi bloğunuzu sıkılaştırır.
1: AKP
2: ancak
1: ne yapmışsa
2: tarafı,
1: tersini yapacağız
2: evet, diğer,
1: demek de bir işe
2: tarafı,
1: evet, yaramıyor
2: diğer tarafı,
1: diyorsunuz.
2: Evet,
1: bu
2: diğer,
1: bu jargon da uymuyor.
2: Siyasetle.
1: Peki.
2: Çünkü bakın
1: peki.
2: Niye pozitif siyaset? Burası önemli biraz. Adalet ve Kalkınma Partisi şu anda burada mesela birinci parti görünüyor ama dikkat etmesi gereken bir şey var. Adalet ve Kalkınma
1: nedir?
2: Partisi buraya 49'lardan düştü. Ve o da orada kalmış durumda. Yani %14, %15 bir oy kaybı söz konusu Adalet ve Kalkınma Partisi için. Ki
1: ama
2: bu kendi oy oranı açısından düşünürsek
1: AK Parti
2: potansiyel
1: kurulduğunda da %34 ile iktidar
2: İşte oraya olmuş. Geldi. Yani
1: evet.
2: 49'dan yani 49'a gidebilmiş bir parti o gün onlara oy vermiş. Yani 2015 Kasım'ından bahsediyoruz. 2015 Kasım ya da 2011 Haziran yanlış hatırlamıyorsam o dönemdeki seçimlerde 49'lara ulaşmış bir parti bugün 35'lere düştü. Ve Adalet
1: Nereye
2: ve Kalkınma,
1: gitti o oy?
2: İşte o oy Milliyetçi Hareket Partisi'ne gitti. Milliyetçi Hareket Partisi'nin eski oyu İyi Parti'ye çıktı.
1: Evet.
2: Çünkü biliyorsunuz İyi Parti Milliyetçi Hareket Partisi içerisinden çıkan bir siyasi partiydi.
1: Aha.
2: Ve yine o oy büyük ihtimalle Ege bölgesinde biraz CHP'ye ve Yeni Parti'nin içerisinde de o oylar var. Ve diğer işte Zafer Partisi, Anahtar Partisi arasında dağıldığını düşünüyorum ben. Yani o oy içerisinden mesela Türkiye İşçi Partisi'ne çok fazla
1: ama
2: gitmiş
1: hocam,
2: olmamıştır.
1: Ama hocam oyu toplasak da %15 etmiyor. Yani mesela MHP'ye gitti. Hani MHP'nin zaten Türkiye'de daima %10 gibi bir oyu var.
2: Ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin oy oranında şöyle bir değişiklik var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 2007 ve 11 seçimdeki oylarına bakarsanız ağırlıklı olarak Ege bölgesi ve Akdeniz'de çok fazla oy olduğunu görürsünüz.
1: Tabii, tabii.
2: İyi Parti, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Adalet ve Kalkınma Partisi'yle birlikte siyaset yapmaya başlamasıyla beraber Meral Akşener'in oradan çıkıp İyi Parti kurmasından sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nin oy oranı aynı kaldı fakat profil değişti.
1: Hmm.
2: Seçmen profili değişti. İyi Parti Ege bölgesi ve Akdeniz'deki oyları eski MHP'ye giden oyları almaya başladı. Milliyetçi Hareket Partisi de geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi'ne giden Kayseri gibi, Maraş gibi, İç Anadolu'da daha çok yoğunlaşan, tabii ki de bunun istisnaları vardır ama istatistik olarak baktığımız zaman, evet, o bölgedeki oyları almaya başladı ve bu sayede

0: zaten ikisinin toplamı bakın Anahtar Partisi ve Zafer'i de koyduğumuz zaman onlar da İyi Parti'nin içerisinden çıktıkları için böyle topladığınız zaman 21-22'lere geliyor bakın bu rakam.
1: Evet.
0: Daha
1: evet,
0: önce evet, yani evet. MHP'nin mesela tek başına aldığı en yüksek oy oranı 18'dir. Hı-hı. Bu 99'da
1: evet, 99,
0: o dönemde. Onun dışında bir 14, evet. 14 vardır. Genellikle dediğiniz gibi işte 8-7 ile 12 arası da gelgittir. Ama şu anda işte İyi Parti, MHP, Anahtar Parti, Zafer Partisi bütün bunlara baktığınız zaman 21-22'lere gelmiş. İşte bu artış biraz Adalet ve Kalkınma Partisi'nden geliyor.
1: Ya bu normal,
0: geliyor.
1: Normal görünüyor mu size? Siz bunu mesela tamamdır evet. Yani böyle çıkar diyor
0: bu,
1: musunuz?
0: Bu şunu gösteriyor. Açıkçası 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminden beri 14'te, 18'de ve 23 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ne vardı? Bir oy donması vardı. Geçişkenlik evet, çok az. Evet. 52-48. Yani bunun küsuratları biraz oynuyor.
1: Bu değişiyor mu?
0: 47,5-52,5 oluyor. Bu değişmiyor. Yani bu gene hala böyle görünüyor.
1: Kendi
0: açıkçası.
1: İçinde değişiklikler var.
0: Kendi içerisinde bir değişkenlikler
1: peki.
0: Var.
1: Peki.
0: Ama yani burada da önemli olan şu işte karşı bloktan geçişler olacak mı? Tabii burada da şunu söylemek lazım. Yani şu an seçim satında olmadığımız için şu anda sandık gelmediği için şu anda insanlar mesela o kararsızların dağıtımını tabii metodolojik olarak yapıyor Gürkan Beyler. Ama o kararsızlar mesela seçim döneminde nasıl dağılacak? Bir partiye yönelim mi olacak? Bu mesela bir de Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde olduğumuz için Cumhurbaşkanı adayları kim olacak? Bu da
1: bunların
0: çok çok önemli.
1: Ayrı
0: çünkü
1: ayrı etkenler.
0: Tabii mesela Cumhurbaşkanı peki. Adayına göre şimdi meclis çoğunluğuna sahip olmasını tercih edileceği için ilk turda mesela bir siyasi partiye yönelik olarak daha fazla milletvekili çıkartsın diye. Belki bu partiler arasında yeni ittifaklar olacak. Ya da seçmen bakacak ve diyecek ki bu partiler madem kendileri ittifak yapmıyor. Ben mesela tıpkı belediye başkan seçimlerinde olduğu gibi seçmen düzeyinde kendiliğinden gelişen ittifaklar olacak. Ama bunları tabii söylemek
1: peki.
0: için çok çok erken.
1: Çok teşekkürler.
0: Ben geçeyim mi?
1: Buyurun geçin. Tamam, buyurun geçin hocam. Rahat geçin.
2: Bana geçeyim mi?
1: Hayır hayır sen geçme. Sen geçme lütfen. Sen biraz daha... ne diyorsunuz? Bir toparlayalım hızlı hızlı diğer tablolar da var.
3: Ben şöyle görüyorum. Şimdi bu tabloyu doğru kabul ediyoruz. Çünkü
1: evet.
3: Benim bunu
1: Nurettin
3: bilimsel
1: Hoca'ya
3: olarak
1: da gideceğim Ankara'ya.
3: Analiz edecek şeyim yok. Evet. Burada bir kere Cumhurbaşkanlığı seçiminin kimse için cepte olmadığı ortada.
2: Yok canım.
3: Yani
2: şu tabloda cepte.
3: Nasıl cepte? Yani 35 MHP'de koyun 42 diyor.
2: Tamam.
3: 7 puan nereden bulacaksınız?
2: Hocam AK Parti'nin buyurun, 2023 genel seçimindeki
1: şöyle,
2: oyu kaç?
1: Gelin gelin.
3: Bakın ben şunu söyleyeyim.
1: Size göre Cumhurbaşkanlığı seçimi cepte değil.
3: Değil kesinlikle
1: kimse
3: değil.
1: Kimse için. Yani ikinci... Ben ceketinizi düzelteceğim. Siz devam edin hocam.
3: İkinci tura kalıyor diyorsun. Bir kere net.
1: Evet, evet.
3: İkinci tura kalıyor. Ama ikinci turda da
1: evet.
3: Muhtemelen seçim kıran kırana geçecek.
4: Ama bu o ittifaka katılan başka bir parti
3: bakın,
4: olamaz
3: şöyle,
4: mı?
3: Şimdi CHP İyi Parti hattında, yeni parti hattında ben de İyi Parti dedim bu arada... Yeni Parti hattında yaşanan gerilim evet. Biraz seçmeni İYİ Parti'ye, biraz belki diğer küçük partilere kaçırmış gibi duruyor. Hatta belki AK Parti'ye istikrar arayanlar açısından. Yarın öbür gün ortalama bir metot ve uzlaşı bulunursa bu tablo biraz değişir. Ve Cumhur İttifakı açısından en büyük sorun şu. Bu terörsüz Türkiye sürecinin yarattığı politik tablo Zafer Partisi'nden, Anahtar Parti'den, İYİ Parti'den oy geçişine izin vermez. Geçmişte MHP AK Parti toplamı 50+1 etmese bile Sayın Cumhurbaşkanı Saadet grubundan, işte bugün anahtara oy veren gruptan, bugün yeniden refaha oy veren gruptan oy alabiliyordu.
4: O tabanlardan alıyordu.
3: Tabii alabiliyordu ve şimdi, hep şu deniyordu.
2: Şimdi alamayacak
3: Sayın
2: mı diyorsun?
3: Cumhurbaşkanının oyu
2: bu çok aceleci
3: Cumhur İttifakı'nın hocam, oyundan fazladır.
1: Bak bu önemli bir soru. Diyor ki şimdi
2: aceleci.
1: Alamayacak mı diyorsunuz diyor.
3: Yani şöyle
4: alır alır.
3: Burada bu oy tercihinin benim kanaatim şekillenmesinde 3 parametre var. Birincisi ekonomik koşullar.
2: Tamam.
3: İkincisi terörsüz Türkiye süreci.
2: Tamam.
3: Üçüncüsü de uluslararası jeopolitik.
2: Evet.
3: Cumhurbaşkanının elini güçlendiren tek nokta uluslararası jeopolitik.
2: Bunlar
3: terörsüz
2: yer...
3: Türkiye süreci açısından.
2: Bunlar yer de değiştirebilir bu arada.
3: Ya değiştirirse o gün onu konuşuruz. Ama bugünkü vasatı konuşursak hani bu pazar seçim olsa diyor soruluyor
2: evet,
3: ya
2: evet.
3: Soru. Bugünkü vasatı konuşursak benim kanaatim İlk turda 50+1 imkansız. Hı hı. İkinci turda da hiç kimsenin cebinde değil.
1: Neden cebinde peki daha?
2: Şu kutsal şeyi alabiliyor muyum?
1: Lütfen istediğin gibi rahat ol. İstediğin kutsal damacana.
4: Şimdi, yörük sopası.
2: Şimdi doğru kabul evet, edelim ifadesi geçti.
1: Evet.
2: Gürkan abi eski tanırım ama kişisel muhabbetimizin
3: ben
2: ayrı olarak.
3: Ben doğru kabul etmek istemiyorum da ondan.
2: Noktası virgülüne

0: kadar seçimi bilen bir anket şirketinin analizinden bahsediyoruz. Evet. O yüzden bence doğru kabul edelim yani.
1: Yo, ben soruyorum yani zaten, evet, hani
0: şimdi
1: bir hüküm
0: ne olmuş diye değil, buyur. Ne olmuş diye bakıyoruz. Evet. Bir, 2023 seçimlerinde AK Parti yine kendi oyuna geri gelmiş.
1: Evet.
0: Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir gerileme var gibi duruyor ama biliyorsunuz ki Milliyetçi Hareket Partisi
1: hep 2-3 fazla çıkıyor.
0: Anketlerden seçim sandığında bir şapkadan tavşan çıkartma meziyetine sahip bir parti, 9'ların 10'ların altına düştüğü pek vaki değildir. Diğer taraftan şimdi anahtar partinin bu artışı bence kayda değer. Fakat yeni kurulan partilerle ilgili şöyle bir durum var Faruk Bey. 6 Şubat depremlerini siz de, evet, gördünüz.
1: Evet.
0: Muharrem Bey müthiş bir sıçrama gerçekleştirdi.
1: Evet.
0: Fakat ben burada tabii ki de hani Gürkan Bey'in yanında bu analizi yapmaktan hani belki fazla cesur bir yorum ama sosyolojik olarak her hızlı yükselişin aynı zamanda hızlı düşüşleri oluyor.
1: Olur.
0: Dolayısıyla AK Parti'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabanında sizin de Servet Bey az önce ifade ettiğiniz gibi, bir müsaade buyurursanız.
1: Evet.
0: Terörsüz Türkiye'den dolayı bazı kaygılar nedeniyle kısmen İyi Parti'ye, az da olsa İyi Parti'ye.
1: Evet, evet.
0: Kısmen daha çok anahtar partiye ve Yeniden Refah Partisi'ne kayan oyların 2028'e giden süreçte, bakın jeopolitikten bahsettiniz ya, jeopolitik maalesef ve maalesef iyiye gitmiyor. Yani biz 2023'e dönelim. Biz 2020'ye
1: kıyaslama
0: dönelim.
1: Vardı. Kıyaslamayı bir getir, işte geldi.
0: Evet.
1: Bak 14 Mayıs 2023'e gidelim dedin ya, bak gittik.
0: Evet. Evet, çok güzel
1: Ağustos
0: tablo olmuş.
1: Ağustos 2026
0: bu.
1: 4 yıllık büyük değişim.
0: Evet.
1: Gürkan bunu çok iyi yapmış yani. Evet. AK Parti mesela 35-3, 35-4. Yani 2023-2026. CHP 25-4, 5-3. Tabi burada yeni parti olayı.
2: Burada, evet.
1: Yeni parti zaten oradan oraya geliyor.
2: Burada,
1: bir evet, saniye. Bu 5'i eklediğimizde Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada kalan 5'i aynı oy.
0: Aynı oy.
1: O da duruyor.
0: Yani şunu görüyoruz Faruk Bey. Yeni parti de, evet, Cumhuriyet Halk Partisi de başka partilerden oy alabilecek düzeyde değil. Hatta, hı hı, bana kalırsa zamanında aldıkları oylar, evet, İyi Parti'ye gitmiş durumda.
3: Herkes yerine gelmiş
0: artık. Dolayısıyla aynı, bakın efendim 2026'daki seçimlerinde AK Parti %35, toplayın, burada da MHP var, ne kadar yaptı? İkisi 43 yaptı, 43.1 yaptı.
1: Evet.
0: Nasıl %50'yi bulacaklar? Sayın Cumhurbaşkanı 2023'te, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Cumhur İttifakı'nın partilerinin toplamından fazla diğer parti seçmenlerinden de alan bir oy potansiyeli
1: İtiraz
0: var.
1: Ediyor.
0: 56'lara ulaşan.
1: İtiraz ediyor.
0: İki şey. Ben bir şeyi tamamlayayım. Bir de az önce bir ifade kullandım. Jeopolitik, hani 3 ana unsurdan bahsettiniz de, ekonomi,
1: terörsüz Türkiye
0: süreci, aslında ikisi bir jeopolitik. Terörsüz Türkiye ve jeopolitik durum birbirini etkiliyor. Şimdi bu değişkenler kendisi içerisinde öncelik sıralamasına farklılık gösterebilir. Şimdi az önce ifade ettiğim bir şey var. 2026'ya gelene kadar, 2023'e bakalım, 24'e bakalım, 25'e bakalım, 26'ya bakalım. Jeopolitik iyiye gitmiyor. Ve bütün partilerin seçmenlerine sorarsanız bu jeopolitikten bizi kim çıkartır sorusunda Sayın Cumhurbaşkanı şu bütün tabloyu toplasanız hepsinden daha fazla bir güven oyuna sahip bir lider olarak... Peki. Bu gidişatta
1: süre çok azalıyor.
0: Bu gidişatta
1: Nurettin Hoca'dan da gidişatta,
0: evet, bu gidişatta, evet, avantaja sahip tek aday olarak, hı-hı, ifade edilebilir. Bu, bence Gürkan Bey'in çizdiği bu tabloda hiç kuşkuya yer bırakmadan seçimin galibini
1: çok kısa
0: görebiliriz.
1: Kısa,
0: ama
1: Nurettin Hoca'dan da görüş alacağım.
0: Ama
1: hocam
0: bakın,
1: geleceğim.
0: Ama bakın bu da erkenci bir yorum çünkü, evet, daha vakit var yani.
3: 2023'ü Sayın Cumhurbaşkanı'na, evet, kazandıran hamlelerinden birisi Sayın Fatih Erbakan'ı adaylıktan çekilmeye ikna etmesiydi.
1: Tamam.
3: İkinci ekleyeceğim şey şu. Yavuz Ağaraloğlu'nun hareketi Muharrem İnce'nin hareketinden farklı olarak ben gözlemliyorum. Anadolu'da esnaftan, orta yaş grubundan karşılık buluyor. İl ilçe teşkilatlarında bunlar görev alıyor.
0: Evet.
3: Dolayısıyla biraz daha sürdürülebilir bir hareket gibi duruyor.
0: Bunu görmemiz gerekiyor işte.
3: Ben, peki, gözlemim o.
1: Peki.
0: Evet.
1: Peki. Ben... Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Buyurun. Buradan geçebilirsin hocam.
2: Ankara'ya da pas atmak için bir soru sormak istiyorum.
1: Tamam,
2: sadece
1: soruyu sor hocam.
2: Da belki şey yapar. Yani ben biraz retorik.
1: Teşekkürler. Sağ ol.
2: biraz retorik bir soru soracağım.
0: Evet, geliyorum Nurettin Hoca.

0: Biraz retorik bir soru olarak evet. soruyorum. Şuna da dikkat
1: Buyurun Faruk çekilmesini Bey. Geliyorum, istiyorum. Hemen geliyorum.
0: Şuna da dikkat çekilmesini istiyorum. 2025 Mart'tan beri Türkiye'de çok olağanüstü şeyler yaşanıyor. Bütün partilerin buna dikkat etmesi gerekiyor. Gürkan Bey de buna yorum yapar. Bir tarafta muhalefetle ilgili olarak yolsuzluk yapılıyor. Belediyeler şu oldu, bu oldu vesaire vesaire. Ama bakıyoruz oylarda hiç kımıldama yok. Kayda değer bir kımıldama yok. Diğer taraftan da ekonomide çok ciddi problemler var. Fakat iktidarın oylarında da kımıldama yok. İşte bunu da mesela siyasi partilerin liderlik kadrolarının oturup düşünmesi gerekiyor. Benim buna cevabım ülkedeki çok ciddi bir pozitif ve ikna edici siyasetin eksikliği.
2: Peki.
0: Yani negatif siyaset. O şöyle, bu böyle.
2: Kendini anlatmak yerine karşısındakiyle.
0: Bu çok enteresandır. Peki. Yani bu Peki. kadar büyük makro olaylara rağmen oy oranlarının bu kadar uzun süre stabil kalması
2: Anladım.
0: enteresan.
2: Peki Nurettin Hoca ne diyor bu konuda? Hocam tabloları getiriyoruz ekrana. Mesela 2023-2026 evet. hiçbir değişiklik yok. Yani nerede yok? AK Parti'de yok, CHP'de yok. Hani bir miktar MHP'de var ama o kadar yok. DEM'de yok, İYİ Parti'de yok. Hiçbirinde bir değişiklik yok. Bu tabloları nasıl okuyorsunuz?
3: Şimdi Faruk Bey, Türkiye'de çok gözden kaçan bir şeyi de söyleyeceğim. 2024 yerel seçim sonuçlarını da getirin. Hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci çıktığı yerel seçim sonuçlarını.
2: Evet, evet.
3: Orada da aslında şunu görürsünüz. 2024 yerel seçim sonuçlarında 2023'te Erdoğan'a, Sayın Erdoğan'ı destekleyen partileri toplayın, orada da %48 ediyor zaten. Yani AK Parti'nin ilk defa ikinci sıraya gerilediği, Cumhuriyet Halk Partisi'nin rekorlar üzerine rekorlar kırdığı 2024 yerel seçimlerinde bile 2023'te Sayın Erdoğan'ı destekleyen partileri topladığımızda %48'e ulaşıyor. Bu anlamda ben Taha Hüseyin Bey'e daha yakınım. Yani şu tablo Sayın Cumhurbaşkanı'nın önümüzdeki dönemin de en büyük favorisi olduğunu tescil ediyor. Çünkü burada daha DEM Parti'nin oyunu hesaba katmadılar kıymetli konuklar. Burada ben Mustafa Hoca'ya ilk kez katılmıyorum bu yayında. Kendisi AK Parti'nin oylarının erimesinden bahsetti. Doğru, fakat Adalet ve Kalkınma Partisi 2018 yılından beri zaten yasamada çoğunluğu tek başına değil, Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteğiyle sağlıyor. Şimdi sistem değiştiği için artık AK Parti'nin oy oranının işte %35'lerde, %36'larda olmasının çok bir önemi yok. Şu an siyasal sistemin ağırlık merkezinde Sayın Cumhurbaşkanı var. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsı var. Onun oyunun bir şekilde ittifaklarla %50 bantlarında olması zaten AK Partililer içerisinde AK Parti'nin oyunun çok böyle düşmesini de şey yapmıyor. Yani onlar da çok önemsemiyor. Hatta şöyle bir örnek vereyim. 2018 yılında AK Parti %42 aldı yerel seçimlerde, genel seçimlerde. Halbuki oyu %7 puan düşmüştü. Fakat çok önemsemediler. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı ilk turda seçilmişti. Yasamada Milliyetçi Hareket Partisi ile bir koalisyon vardı. Dolayısıyla herkes yoluna devam etti. Burada da AK Parti'nin 35-36 bantlarını koruması bence psikolojik sınır. Anahtar Parti'ye de burada bir parantez açmak lazım. Her şeyden önce Yavuz Ağaralioğlu tek başına bir milletvekili, 27. dönem bir milletvekilinin bu kadar örgütlenebilmesi, Türkiye'nin birçok yerinde teşkilat kurdular. Bu hakikaten başarıdır. Her milletvekili bunu yapamaz.
2: Tabii.
3: İyi de bir yere oturdular. O açıdan da şey yapmak lazım. Bir de şu var. Sermet Bey dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın en büyük hamlesi yeniden refaha ikna etmekti dedi. Doğru, fakat ona bir de ters taraftan da bakabiliriz. Eğer yeniden refah Sayın Cumhurbaşkanı'nı desteklemeseydi bu kadar teveccüh de göremezdi seçmenden. Yani
4: meclise de giremezdi.
3: Şöyle, ittifaklar arasında geçiş yok. Evet, giremezdi. %100 giremezdi. İttifaklar arasında evet. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı şunu yapıyor. Krizin, ekonominin faturasını seçmen AK Parti'ye kesiyor ama Sayın Erdoğan'a kesmiyor. Ve AK Parti'nin Cumhur İttifakı havuzu içerisinde, mücavir alanı içerisinde olan partilere yöneliyor. Mesela bunun yeni adayı da Anahtar Parti. Mesela Anahtar Parti'nin varlığı yeniden refaha ciddi oranda olumsuz etkilemiş. Ben bir de bu anketten onu görüyorum. Şunu da not etmek lazım. Gürkan Bey'in tekrar emeğine sağlık. Ben de bir kamuoyu şirket, araştırma şirketi yönetmeye başladım. Meslek büyüğümüz kendisi. Bu araştırma, şimdi bu

0: Pazar seçim olsa sorusu çok önemli bir sorudur ama aslında anlamsız bir sorudur. Sormak zorundayız. Neden anlamsız? Çünkü bu pazar seçim yoktur. Yani bu biraz şuna benziyor. Ben bu örneği sık tekrarlıyorum ama Faruk Aksoy
1: Evet.
0: araba üretse alır mısınız? Yani konuklar oradaki herkes alırım diyecektir de daha Faruk Aksoy araba üretti mi? Bu araba nasıl olacak? Servis ağı nasıl olacak? Yedek parça ağı nasıl olacak? Bunlar bilinmiyor. Yani seçmen bu pazar seçim olsa sorusuna biraz da spekülatif yaklaşır. Burada ben bir şeye dikkat çekmek istiyorum. İyi Parti bu oy oranını seçim satım haline girildiğinde koruyamayabilir. Burada İyi Parti açısından ciddi bir risk var. Öte taraftan şunu da söylemek lazım. Şimdi yeni parti, Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı, burada zaten İyi Parti'nin, muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı biraz İyi Parti'nin oy oranını da biraz da o etkileyecek. Yani ben şu an yeni partide hem DEM'i hem de İyi Parti'yi aynı anda yörüngede tutabilecek bir siyasal kapasite ve siyasal ahenk göremiyorum yeni partide. Burada iş yeni partinin omuzlarına
1: Evet.
0: bindiği için, hani ana muhalefet yeni parti olduğu
1: Güç
0: için
1: ilişkileri. Evet.
0: ve ankette de Sayın Duman'ın anketinde de ikinci parti yeni parti çıktığı için söylüyorum. Tabii bir de buna Cumhuriyet Halk Partisi'ni ekleyin. Yani şu anda kurumsal muhalefet darmadağın durumda aslında. Yani Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir sorun var. İyi Parti siyasal anlamda bence İyi Parti'ye bu çözüm terörsüz Türkiye süreci olmasa İyi Parti siyasal anlamda felçli bana göre. Bunu da neye dayanarak söylüyorum? Tamamen pozisyon olan bir İyi Parti var. AK Parti ya da Cumhuriyet Halk Partisi ya da Yeni Parti bir konu hakkında pozisyon alıyorlar. İyi Parti de aktörler arasında bir yere sıkışmaya çalışıyor. Şimdi böyle darmadağın bir ortamda ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın şansını 2023'ten daha yukarıda görüyorum. Kriz
1: Kesinlikle.
0: var deniliyor, işte terörsüz Türkiye süreci deniliyor da şunu da unutmayalım. Bakın geçen YPG, SDG kendisini feshetti. Ahali hemen devletin bir bildiği varmış noktasına da evrilebilir. Yani bu terörsüz Türkiye sürecinde işte muhalefetin bu
1: Evet.
0: anti Öcalan merkezli söylemini biraz daha dağıtması lazım. Yani öyle bir gelişme olur ki bölgesel gelişme, iktidarın attığı tüm adımlar meşru hale de gelir. Ekonomiyle alakalı son bir şey söyleyeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ekonomik krizi o kadar başarılı yönetti ki krizi kompartımanlara ayırdı. Yani krizin faturasını kendi seçmen grubunun üzerinden dağıtmayı çok iyi başardı. Türkiye'de uzunca bir süredir iktisadi anlamda sıkıntı var ama onu da yöneten bir iktidar var. Mesela 2023 seçimlerinde EYT meselesi bence en büyük iktisadi dinamiklerinden bir tanesiydi ve seçimi domine etmesini de sağlayan. Bugün siyasi sonuçlar, tabii iktisadi sonuçları ağır olsa da siyaseten kazandırdı.
1: Peki, çok teşekkürler Nurettin Hocam. Çok sağ olun. Ne
0: Rica ederim.
1: diyorsunuz?
0: Sağ
1: Genel
0: olun. Siz sağ
1: olarak
0: olun.
1: tablolar ortada ama en dikkat çekici şey yani 2023-26 arasında gerçekten neredeyse hiç kimsenin yerinden oynamamış olması. Yani araştırma şirketi
2: Ya da geriye dönmesi diyeyim.
1: Gürkan geleceğim. Final
2: Ben,
1: değerlendirmesi alacağım özellikle.
2: şöyle.
1: Nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Ben burada
1: Ve anahtar parti de özellikle ilk tabloda hani yüzde artık o ilk beşin ardından oraya gelmiş yani. Yeniden Refah'ı, Zafer'i falan geride bırakmış anahtar parti.
2: şimdi 2024 yerel seçimlerinde o şeyi hatırlayalım. Hani CHP blokunun seçimi kazanmasına en büyük etken
1: Evet.
2: şuydu buydu falan ama DEM yani ortak hareket etmeleriydi. İstanbul vesaire. Şimdi DEM Parti terörsüz Türkiye sürecinde tabanı ya da DEM Parti nasıl bir karar alacak? Yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde ya da işte genel seçimlerde.
1: Evet.
2: Bence orası çok etkili olur. Şu anda bile bunun Cumhur İttifakı'na fayda sağlayacağını düşünüyorum. Birinci turda evet alabilir. Yani tabii şu an çok erken konuşmak için.
1: Birinci turda seçim sonuçlanır gibi mi görünüyor bu
2: Sonuçlanabilir.
1: tabloya göre?
2: Sonuçlanabilir. Bütün bu anlatılanların dışında bu etken de
1: Sermet Hoca
2: duruyor
1: mucize
2: orada.
1: diyor. Öyle bir şey mümkün olmaz diyor.
2: O tabii ki yani görüşüne saygı duyuyorum.
1: Hani yok
2: Başka
1: şeyi topluyor yani.
2: değişimleri
1: Görüşten öte şöyle.
2: şöyle
1: Mesela
2: düşünelim.
1: oranları topluyor. Kim
2: İyi
1: kiminle
2: Parti
1: birlikte
2: ile
1: olurunu topluyor.
3: Rakibi bilmiyoruz.
2: Ile
1: Evet.
2: DEM,
1: Rakip
2: İyi Parti ile DEM nasıl yan yanda duracak şimdi? Hani
3: kendi
2: ya,
3: adayını çıkarır DEM.
2: çıkarır tamam.
3: Mesela.
2: Tamam o parti kadar, yani şurada çıkan

0: Yani partiye
1: ya mesela
0: aldığı
1: Demirtaş
0: oy kadar
1: 10
0: puan
1: oy almıştı.
0: Mi?
1: Tabii. Dem adayını çıkardığı müddetçe zaten birinci turda çözülmez gibi.
0: O zaman ikinci tura kalır.
1: Görünüyor. Doğru. Öyle diyor.
0: Ama şöyle düşünelim. Yok, belediye seçimlerini hatırlatayım.
2: 2018'de öyle olmadı mesela. Demin adayı vardı.
0: Hem aday onu söyleyecektim.
2: Ama 2018
0: hem adayı olur.
1: O ilk seçimdi.
0: Evet. Hem adayı olur hem adres gösterebilir. Çünkü bu sefer öyle olmayabilir. Burada tarihi bir dönem yaşıyoruz. Bu tabii muhalefet bunu işte ya yok öyle bir şey falan diye çok geçiştiriyor. Ben de izliyorum. Ama bu işin ekonomi tarafını da hani konuşsak onunla da çok ilgili bir şey bu. İşte güvenlik kaygılarının artması vesaire o açıdan da çok kritik bir durumdayız.
1: Bir şey bir
0: bütün bunlarla bir... ilgili çözüm noktasına gidiyormuşuz gibi.
1: Anladım. Bir şey soracağım. İlk tur

0: Ben sürekli oradan aklımda kalmış. Bazı asgari ücretle çalışan arkadaşlarla sürekli konuşuyorum.
1: Asgari siz ücret yemek 28... parasıyla beraber hesap ettiniz. Bak, yemek parası.
0: Evet evet. Çok oradan şey aklımda öyle kalmış. Yok. Hadi yapalım şeyi. 50 dedik. Asgari ücret 50. Emekli maaşı 40 en düşük. Ondan sonra...
2: Enflasyonda %90
0: enflasyon,
2: olur.
0: Yo. Enflasyon şimdi %31 ya. Yok, mesela yap... enflasyonu da %10-12 bandında gördük mesela. Birinci turda seçim sonuçlanır mı, sonuçlanmaz mı?
3: Sonuçlanmaz. Ben peki, bu seçim
0: şey birinci turda... Peki, bir şey demiyorum.
3: Bir de DEM'le ilgili bir parantez açayım. Ben demin seçmenini blok olarak herhangi bir yere sürükleyebileceğine inanmıyorum.
0: Neden?
4: Blok olarak sürüklemesi yapamaz. Gerekmiyor bu arada.
0: Ya Türkiye'de bunu yapabilen en önemli parti.
3: Bakın ikinci turda 2023'te yapamadı. Ümit Özdağ ile Kemal Bey arasında yaşanan ilişki Güneydoğu'da yaklaşık 1 milyon aya sebep oldu Kemal Bey açısından.
4: Tamam.
3: Yani bu... Bakın Gürkan Bey belki takip etmiştir.
0: O şartlarda bile...
3: Gidip soracağım.
4: O şartlarda bile ona sebep oldu. Şimdi şartlara bakalım. Yani,
3: burada... ben... Demin Cumhur İttifakı'nı işaret etse bile %9.2 blok olarak Cumhur İttifakı adayına veya Sayın Erdoğan'a oy verip vermeyeceğinden emin değilim.
4: 5 verse, 4 verse ne olacak?
3: Geçmez ilk turda yine. Hayır, ama i̇lk turda geçmez. Ya bakın şöyle bakın hocam. 35, evet. MHP ile birlikte 43 ediyor. 5 daha verse 48. Şu küçük o 5'li grup bir aday çıkaracak.
0: Peki
3: Deva gelecek bitti de.
0: Taha Hüseyin Karagöz'ün sürekli söylediği Cumhurbaşkanı'nın kişisel oyu var. Yani AK Parti 35 çıkıyor da Erdoğan 45 çıkıyor mesela. Hani
2: bu burada
0: ya da 40 çıkıyor gibi.
3: Ya mesela 49,5'ta kaldı 2023 hatırlayın. 49,5'ta kalabilir yine. Evet. Ben 50'yi geçeceğine ihtimal vermiyorum. Yani peki. Şuradaki siyasi iddiası olan Zafer, Yeniden Refah, Anahtar Parti bunlar aday çıkaracak.
1: Şimdi biz
3: ama öyle ama öyle aday çıkaracaklar.
1: Biz bazen
0: Gürkan Duman geliyorum.
1: Biz bazen taze olayları hiç olmamış gibi şey yapabiliyoruz. Evet. 2023'ten 2028'e gidene kadar bu köprünün altından çok sular akar. Şu anda hepimiz bence çok aceleci yorumlar yapıyoruz şu anki şu pazar seçime gidilse Türkiye'nin konjektürü AK Parti'nin çok fazla lehine olan bir konjektür içerisinde. 2023'ü hatırlayalım ya. Bir sabah uyanıyoruz dolar 12 lira olmuş. Ertesi sabah bir uyanıyoruz 15 lira olmuş. Benzin almış başına gitmiş. Bu ülkede AK Parti iktidarında ilk defa benzin kuyruğu gördük.
4: Hayır deprem olmuş.
1: Bakın böyle olaylar gördük.
4: Vatandaş ölmüş.
1: Evet. Bu kadar travma içerisinde gidilen bir seçimde.
3: Güvenlikçi politikalar üzerinden
1: Çok özür dilerim hocam. Bu kadar travmaları içerisinde gidilen bir seçimden galip çıkmış bir AK Parti bugün bu jeopolitik, bu dış politikadaki kazanımlar, bu kadar 11 şehrin imar edilmesi vesaire şu anda sorun yok değil. Abi. Ama diyorum ki daha önceki sorunları üst üste toplasak 500 ediyorsa bugün belki 250 ediyor, belki 300 ediyor.
3: Bazen bu tür sorunlar konsolidasyon sağlıyor ama. Bu tür sorunlar konsolidasyon sağlıyor güçlü lider etrafında. Bir de 2023'teki söylemin tam zıttı bir AK Parti var neredeyse.
1: Ama Servet Bey o zaman terör algısı vatandaş açısından güvenlik noktasında birinci noktadayken bugün terör değil, bugün terörsüz Türkiye ile beraber Türkiye'nin hasım bir ülke tarafından hedef alınması söz konusu. Burada, o yüzden zaman bu işe çözüm üretemeyen bir muhalefet varken bugün de yine aynı şekilde efendim kim bize saldıracak rahatlığındaki bir muhalefet görüntüsü muhalefeti aynı noktaya getiriyor.
0: Peki. Sadece çok kısa Gürkan'a da gideyim.
2: Şimdi Taha Bey'in söyledikleri, işte Sermet Bey'in söylediklerini anlıyorum. Fakat şu soruyu sormamız lazım. Mesela niye bu kadar jeopolitik çok yani konjonktür AK Parti lehineyken hala 35.4, konjonktür AK Parti'nin çok aleyhineyken yine 35.4.
0: Neden?
2: İşte sormamız lazım diyorum işte.
0: Peki. Gürkan'a soralım
2: bir de şunu söyleyeyim. Ondan sonra Gürkan Bey'e geçersin sanırım. Hı-hı. Zaten zamanımız azalıyor. Şunu biz deneyimlemedik. Bu partilerin sayısı şu yüzden çok önemli. Milletvekili sayılarını bilmiyoruz. Şimdi ilk turu görmemiz lazım. Adayları görmemiz lazım. İlk tur sonucunda parlamentoda hangi adayın destekleyen siyasi bloğun parlamentoda çoğunluğa sahip olabileceğini göstermek lazım. İkinci bloğa giderken bu çok önemli olacak çünkü. Çünkü bizim siyasal kültürümüzde 2015 Haziran Kasım'ı hatırlayın.
0: Güçlüden yana.
2: Güçlüden yana değil de istikrarsızlık olur. Aman parlamento şimdi bu başkasında Cumhurbaşkanı başkasında olursa sistem kilitlenir diye 2015 Haziran 2015 Kasım'da

0: hendek olayları oldu vesaire ama koalisyon kurulamadığı için bir anda %41-42'den %49'a bir anda böyle %8-9'luk bir seçmen kaydı.
1: Anladım.
0: Dolayısıyla aday kim? Bunları adaylar kim belki de?
1: Meclis nasıl sonuçlanıyor?
0: Meclis nasıl sonuçlanacak?
2: Meclis şu anda
0: bütün bunları gördükten
2: gözüküyor.
0: Sonra işte ama bunları işte görmemiz lazım. Çünkü bunlar Türkiye geneli. İşte bu tüm ülke genelinde bu oylar nasıl yansıyor? Kaç milletvekilleri çıkarıyor? İttifaklar nasıl olacak? Mesela CHP %5.3 tek başına seçime girerse baraj altında 0 milletvekili. Ama bir ittifakın içerisine girecek mi? Girerse o zaman 5.3'te milletvekilliği kazanır. Bütün bunları görmemiz gerekiyor.
1: Çok teşekkürler hocam. Gürkan Duman'ı göreyim. Gürkan, değerlendirmeleri gördün. Bütün bu konuşulanlara sebep senin bu araştırmaların. Genel olarak değerlendirmeleri yapar mısın? Yani ortamı senin araştırmanı doğru konuşabildik mi?
3: Hocam şöyle bir araştırmacı olarak ilk defa çok memnun oldum. Gerçekten güzel bir tanımlamalar, veri okumaları vardı. Yani hem Sermet Bey hem de Mustafa Hocam'ın ifadelerini öğrettim. Zaten bizim meslekten selamlar olsun. Daha zaten biliyorsunuz kardeşimiz zaten konulara da iyi bakıp şöyle bakmak lazım. Bakın Türkiye'de bir oy geçişkenliği vardır. Bu her seçimde mutlaka ki olur. Yani nasıl her seçimde olur? Şöyle söyleyeyim. Yüzer gezer oylar deriz biz. Bu yüzer gezer oyları daha çok biz kendini milliyetçi olarak tanımlayan seçmen kitlesinde görürüz ki onun için MHP'nin oylarını araştırma şirketleri 2 puan altta genellikle bulur. Biz özellikle 2018 seçim sürecinden bugünkü seçim sürecini analiz ettiğimiz zaman bakın AK Parti 2018'de %42 oy almış. Bugünkü 14 Mayıs'ta 35.3 oy almış.
1: Yalnız şöyle bir itiraz var sevgili Gürkan Duman. Sana yönelik bir itiraz var. Yani evet ya. Betimar tamam deniyor da evet. Ayrıca deniyor ki ya birçok araştırma şirketinde yapılan anketlerde yeni parti birinci görünüyor.
3: Evet,
1: yani yeni parti birinci görünüyor diyor. Ne diyorsun ona?
3: Evet. Hocam şöyle bakın meslekten Nurettin Bey var. Özellikle ifade ediyorum. Türkiye'de belki de bunu ilk defa açıklayacağım. Bu konuda da çok netim. Türkiye İstatistik Kurumu olabilir. İsterse özel kurumlar olabilir. Verilerini açıklayabilecek belki de Türkiye'de ender şirketlerden belki bir tanesi benimdir. Bakın açık ve net ifade ediyorum. Türkiye'de bugünkü konjonktürde potansiyel anlamında, erişim anlamında yeni partinin potansiyeli 30 olabilir. Ama oy verme davranışını geçen ay ben 19.3 görmüşüm. Bu ayki yaptığım çalışmada 20.1 çıkmış. Yani verisel noktada bir çalışma yapıyoruz. Duygusal anlamda bir çalışma yapmıyoruz. Yani onun için etik değerlere önemli değer vermek lazım. Biz bir parti mensubu olarak burada konuşmuyoruz. Biz mesleki anlamda burada olduğumuzu, Nurettin Bey de ben de burada mesleki anlamda buradayız. Özellikle bunu ifade edeyim. Etik değerlere önem verdiğimizi ifade edelim. Bakın 14 Mayıs seçim süreciyle 2018 seçim sürecinde AK Parti içindeki muhafazakar milliyetçi seçmenin biz o zamanki konjonktürde DEM Partisi'nin %10 barajının geçmesi, MHP'nin de %10 barajının altında olması ihtimaline karşı AK Parti içerisindeki muhafazakar milliyetçi seçmenin biz MHP'ye geçişini gördük. Ve oradan bir parti daha çıkmıştı hatırlarsanız 2017-2016 süreci İyi Parti. Oradaki kendini seküler milliyetçi olarak tanımlayan seçmen kitlesi de kendini İyi Parti'de konumlandırdı. Ne demek istiyorum? Yani Türkiye'de şöyle bir gerçek var. Bir milliyetçilik bir gerçeği var. Bu milliyetçilik gerçeği bir seküler milliyetçi, bir muhafazakar milliyetçi, iki ülkücü olarak kendini tamamen gören bir ayrı bir kitle var. Evet. Bir de kendini hem Atatürkçü hem milliyetçi olarak gören bir kitle var. Onun için bu yüzer gezer oyların gezdiği bir noktada bu Muharrem İnce'de de biz bunu gördük. Bakın biz buradan çok iddialı bir konuşma yapacağım. 14 Mayıs seçim sürecinde Muharrem İnce parti açılımına girdiği zaman oyları %9'a çıkmıştı ve MHP'nin oyları %3-3,5'lara düşmüştü Türkiye genelinde. Evet. Bakın yaptığımız araştırmada. Yani biz seküler milliyetçi, muhafazakar milliyetçi oyların Türkiye'nin konjonktürüne göre bu dış politika analizi de diyebilirsiniz, iç politika analizi de diyebilirsiniz. Buna göre değişken bir yapısı olduğunu ifade etmemiz lazım. İyi Parti'nin oyları neden arttı? Aslında sormamız gereken sorulardan bir tanesi bence İyi Parti'nin oylarının neden arttığıyla alakalı ve tamamen emanet oyların yani Yeni Parti'de ya da CHP'deki emanet oyların biz İyi Parti'ye geri geldiğini görüyoruz. Neden dolayı söylüyoruz? Bakın seçmen sadakati diyoruz.

0: Bir önceki seçimde hangi partiye vermiş, bugün nereye oy verebilir diye. Bakın Özgür Özel'in partisine oy vermeyi mi? Bir önceki ay yaptığımızda İyi Parti seçmeni %44,7'si Özgür Özel'in partisine oy verirken kendi partisine %31,5'i oy veriyor İyi Parti'nin. Ama bu ay Özgür Özel'in partisine oy vermeyeli mi %16,6'ya düşüyor. İyi Parti'den yeni partiye geçiş. Diğer tarafta da İyi Parti'nin seçmen sadakası %31,5'ken %68,8'e çıktığını görmemiz lazım. Az önce şeyi de ifade ettiniz. AK Parti 2018'de nasıl geri döner? Bakın burada bir tablo var. Az önce Tağ Bey de bunu ifade etti. Biz diğer bütün yaş gruplarına baktığımız zaman, ben bunu geçen ay de ifade etmiştim. Yaş gruplarına baktığımız zaman yeni partinin oyunun 10 ile 12 arasında olduğunu görüyoruz. 18 ile 45 yaş arasında. Ama özellikle bir yaş grubu var. Bu çok ilginç şekilde çıkıyor. 65 yaş üstü yaş grubu. Türkiye genelindeki seçmene de %14 yaklaşık bir etkisi olduğunu ifade etmek lazım. Toplam seçmenin %14'ü 65 yaş üstü seçmen. Ve bu seçmen davranışını, oy verme davranışı AK Parti oy verme davranışı 24,3, Yeni Parti oy verme davranışı 39,9. Yani aslında burada bir tabirce derler ya bir köpük olduğu gözüküyor. Bir tarafta 12, bir tarafta %40'lı bir oy kitlesi yaklaşık. Şimdi burada Sayın Özgür Özel'in bunu zaten veremeyeceğini şu anki konjektördeki, şu anki yaptığı açıklamalara göre veremeyeceğini zaten seçmen biliyor, emekli seçmen. Ama emekli seçmen şunu söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisinin görmesini gerektiğini bizzat burada bloklaşmış bir seçmen kitlesi olduğunu görüyoruz. Seçim kaderini bilecek bir seçmen kitlesi olduğunu görüyoruz. Ta ki 14 Mayıs seçimlerinde EYT çıkmasaydı EYT'nin seçimlere etkisi %2,5 civarındaydı. Ve
1: Abi çok
0: 2,5
1: önemli ama
0: civarındaki
1: çok büyük
0: etken
1: etki.
0: tabii 2,5 puanlık etkenden dolayı
1: Şimdi bir şey soracağım.
0: seçimlere
1: Çok
0: kadar
1: az
0: değişti.
1: vaktim kaldı sevgili
0: Şunu da
1: Gürkan.
0: söyleyeyim hocam.
1: Bir özür dilerim. Geçen akşam ana haber bültenini sunarken yani bir yurttaş, bir gazeteci olarak bu açıklamalara ben de eleştirilerimi getirdim. Mesela şu söyleniyor. Ev hanımlarına emeklilik. Yani Yeni Parti'den duydum, Özgür Bey'den duydum. İşte ev hanımları. Türkiye'de herhalde bir 5 milyon ev hanımı vardır.
2: Basic income diye bir şey var, öyle
1: Şimdi
2: bakma.
1: ev hanımlarına emeklilik. Bu çok büyük bir vaat. Yani bugünkü emekliler en düşük emekli maaşı 23 bin lirayken yani bu tür vaatleri EYT'de öyle oldu. Çok etkiledi,
3: EYT'de
1: ekonomiyi de etkiledi.
3: CHP'nin vaadi olarak
1: Şimdi bu tür
3: üniversite.
1: vaatlerle yani bu vaadi veriyorsunuz, böyle vaatlerde bulunuyorsunuz. Dolayısıyla bu sefer o oyu almak için iktidar da bunları yapmak zorunda kalıyor.
3: Mecbur kalıyor.
1: Yani
3: Evet.
1: 16 milyon emekli var. Artı 5 milyon daha eklendiğini düşünün bu
4: Bir de
1: pakete.
4: artı şey var. Güne
1: 21
4: takılanlar
1: milyon.
4: meselesi var.
2: Ama şöyle
4: yani.
2: Evrensel basic.
1: Bunu iktidar ya da muhalefet altını çizerek söylüyorum.
3: Popülist
1: Kimin
3: siyaset.
1: vaat ettiği önemli değil. Ama siyasette popülizm bir sonraki dönem için bugün oy getirebilir ama ondan sonra habire zam, habire yüksek hayat standartı
0: Evet.
1: yani sonuçları itibarıyla gerçekten kötü sonuçlar doğuruyor. Mesela bu ev hanımlarına emeklilik meselesi devreye girse yeni parti oyunu artırır mı?
0: Yani şöyle bakın ev hanımlarında zaten en yüksek oyu Recep Tayyip Erdoğan alıyor, AK Parti alıyor. Yani burada bir eksiklik görüyor ki Sayın Özgür Özel buradan bir kampanya modellemesi yapmış olabilir. Ben şöyle bakıyorum. Yani bakın bu EYT sürecinde çıkartan zaten o zamanki şartlarda İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in bir çıkışıydı. Sonra Sayın Kılıçdaroğlu vesaire derken Sayın Erdoğan da bunu yapmak zorunda kaldı. Belki istemeyerek yapmak zorunda kaldı.
3: Belki de
0: Ama
3: kesinlikle.
0: bugün konjonktürde baktığınız zaman yaklaşık 17 milyona yakın bir şey var. Yani emekli var Türkiye'de.
1: Onu
0: Bugün
1: söylüyorum yani.
0: 5 bin liralık bir 5 bin liralık bir zam yaptığınız zaman bütçeye maliyeti, bakın bunu ben söylerken emekliler bana kızacaktır. Ve emeklilerle ilgili yapılması gerektiğiyle ilgili en çok söyleyen, en çok araştırmalardaki veriyi söyleyen araştırma şirketlerinden bir tanesiyim. Fakat 5 bin liralık zammın bütçeye maliyeti, yıllık maliyeti 25 milyar dolar. Bakın 10 bin lira zam yaptığınız zaman 50 milyar dolara tekabül ediyor. Biz depremin 9 ilimizi etkilen depremin maliyeti bize 125 milyar dolar. Yani tabii ki biz bunların emeklilerimizin, ben de bu arada emekliyim, emeklilerimizin yaşam haklarını düzenlenmesi lazım. Orada ayrı bir, sadece tek bir çalışma sosyal güvenlik anlamında değil. Bu Aile Bakanlığı olabilir, işte
1: Peki.
0: Enerji Bakanlığı olabilir.

0: birçok entegreli buna destek verebilir. Sadece tek bakanlıkta da bu iş yürümez. Peki. Şunu ifade edeyim. Cumhurbaşkanlığı süreci de dedi bir iki şey söylemek istiyorum. Hem dış politika analiziyle ilgili. Bakın ben Mart ayında yaptığım çalışmada şöyle bir soru sormuştum. Bugün savaş ortamı vardı biliyorsunuz. Hala da devam ediyor İran'la ilgili sıkıntılar.
1: Peki.
0: Olası bir savaş durumunda Türkiye'yi kim yönetmesini istersiniz? Cumhurbaşkanlığının ismi geçer. Sayın Erdoğan'a %48.6 ile Erdoğan, %17.1 ile Ekrem İmamoğlu, %16.6 ile Mansur Yavaş, o gün konjonktürde partide değildi belki Sayın Hızlı'lar, %2.8. Bir yere getirmeye çalışıyorum.
1: Işte. Ama çok süre bitti. Hızlıca, çok hızlı bir cümle, iki cümle.
0: Şunu söyleyeyim. Türkiye'deki isimlere nasıl bakıyorsunuz? Yani sayacağım isimlere diye. Recep Tayyip Erdoğan'ı olumlu bulan %46 var Türkiye genelinde. Nisan'da yaptığım çalışmada kısmen olumlu bulan, yani ne olumlu ne olumsuz bulan %18.8 var. Sadece olumsuz bulan %35.2 var. Bugün yaptığım, Ağustos'ta yaptığım çalışmada ise Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan gelişmeleri düşündüğünüzde Türkiye'yi Cumhurbaşkanlığı olarak kim yönetmesini istersiniz? Bakın açık uçluda baktığınız zaman %34.7 Sayın Erdoğan, %14.2 Sayın Mansur Yavaş, %8.8 Ekrem İmamoğlu, %8.7 terörist Türkiye sürecinden bağlamda söyleyelim.
1: Peki.
0: Selahattin Demirtaş, %4.2 Yeni Parti'nin lideri Sayın Özgür Özel.
1: Teşekkürler Gürkan yani Duman. Burada... Süreyi tamamen bitirdik. Yönetmenim artık çok sert uyarıyor. O zaman güzel bir hafta sonu olsun. İyi geceler Türkiye.

0: HT Sinema'dan herkese iyi hafta sonları. Mehmet Açar'la yine filmlerimiz var. Mehmet, bu sefer biraz yüksekten başlayacağız Mehmet. Ne kadar 1000 metre miydi o kayanın tepesi? Filmimizin adı Fall 2 Ölümcül Tırmanış. Bir fragman izleyelim.
1: Do you know what you're asking? You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
2: Okay, welcome to the ancient plank walk.
3: Look out.
2: Get back!
0: Mehmet, Fall 2, yani bir de birincisi varmış. O tutunca bunu çekelim demişler. Orada bir antende, bir televizyon kulesinde kalıyorlar. 600 metre yükseklikte iki kişi. Demişler ki ikinci de abartalım, dağa yollayalım demişler. Ne diyorsun?
4: O ilk film 3 milyon dolarlık bir bütçeyle çekildi. Sadece sinemalarda 21 milyon dolar getirdi. Sonra bir de ayrıca dijital platformlarda çok büyük ilgi gördü. O yüzden hemen ikincisi tasarlandı. Hatta devamı da gelecek. Yani Scottman bir üçüncü filmi de düşünüyor. İlk filmin yönetmeni Scottman burada senaryo yazıyor. Yönetmenler Peter and Michael Spear. Yani iki kardeş yönetiyor bunu. Şimdi bu filmde karakter, yani bir ortak karakter var fakat hani oraya gidenler farklı karakterler. Şimdi ben en başta söyleyeyim, yani hikayeyi hiç inandırıcı bulmadım. Bu daha önce de vardı, bu şeytanın ağzı galiba, böyle bir devil's mouth.
0: Geçenlerde konuşmuştuk.
4: Şimdi oradakiyle aynı hikaye, yani herkes gitme gitme diyor ama onlar böyle bir şekilde gidiyorlar oraya. Yani asla gidilmemesi gereken bir yere, çok tehlikeli, çok riskli bir yere gidiyorlar. Şimdi bu aslında sinemada bir hikaye formatıdır. Sen seyirci olarak biraz rahatlarsın, yani ne başlarına ne gelecekse çeksin dersin. Böyle hani sanki sirkte hani trapezciler çok profesyonel bir şekilde o riskleri göze alır ya. Bu insanlar da senin için artık o hale gelirler. Yani her şey bellidir ama onlar o tehlikeyi, riski göze alırlar. Bu bir hikaye formatı. Buna karşı değilim bak. Ama bu o karakterin oraya gitmesine inanmadım. Hiç sahici bulmadım. Artı o hikayenin akışı içerisinde de bir takım sürprizler var. Onları çok zorlama buldum. Hikayede baştan sona bana sorarsan hiç karakterlerin derinliği de yok. Psikolojik derinliği

0: Elinde de yok, yürümüyor. Fakat işin yönetmenlik kısmına geldiğimde, yani o teknik olarak anlatım kısmına geldim, orada filmi beğendim. Bir kere yeşil ekranda çekmemişler. Şimdi yeşil ekranda çekersen her şeyi bir kere stüdyoya kilitliyorsun ve o yüzden oradaki gerçek ışığı, doğal ışığı, rüzgarı, havayı hissedemiyorsun. Burada o öyle bir yerde çekmişler ki 15 metre bir yükseklik, geri kalanını CGI ile halletmişler. Bir de bu artık şey diyorlar, assistive AI diyorlar, yani yardımcı yapay zeka ile de CGI ile karma tekniklerle. Hakikaten ama korkutucuydu yani. Her
1: Evet,
0: anlamda yani
1: yani o.
0: o iyi bir etki yaratıyorlar. Gerçekçi bir etki yaratıyorlar. O yönetmenliği beğendim. Bir de şu tabii ki hikaye belki çok zayıf ama Scott Mann'in üzerinde durdu. Senaryoyu yazmış. Onu şunu çok iyi becermiş. Biraz da bu iş şu. Ya öyle sahneler yazacaksın ki seyirciyi korkutup ürperteceksin. Onu becerdiğini düşünüyorum ben. Yani nasıl hani bir sirkte trapez yapanların bir şovu vardır. Bu tür filmleri yazanlar da aslında senaryoda biraz o şov üzerine kurarlar. Bence o da başarılı. Yani beklediğini verir ama hikaye ve karakterler çok zayıf. Hiçbir şey, o açıdan hiçbir şey beklemesinler.
1: Ya Mehmet, ben başından sonuna hiçbir şeyine inanmadım ya. Yani biz düz yolda kaldırımda yürüyemiyoruz. Yani şu kadarcık bir ya. Bir de uyudu kız ya. Bütün gece iki gece hiç mi sağdan sola dönmezsin yani? Hiçbir bağ olmuyor. Yani anlıyorum, söylediklerine katılıyorum. Evet, o arada kameranın o yukarı, o boşluk hissi, o şey gerilimli anlar falan, tamam. Fakat sürprizleri de çok söylemeyelim ama bir iki twist var karakterlerle ilgili. Filmin sonu bambaşka bir yere gidiyor. Hiçbirine ya ama yeter artık deyip ben kendi adıma çok zayıf buldum. İlk filmin, o söylediğin ilk filmdeki şey, tekrar bir izlemek istiyorum. O yani sadece orada kalan iki kişiye yoğunlaşıp bütün filmi, yaklaşık 90 dakikayı sadece o yükseklikte geçirmişler. Ama burada böyle bir geçmiş hikaye, geriye dönüşler oluyor. Bir yas var, işte bir pişmanlıklar falan gibi şeyler. Hiçbirisi olmamış gibi geldi. Bakalım, inşallah bir sonraki filmde dediğin gibi çengel attılar. Daha iyi bir senaryoyla, daha iyi bir film
0: Tayland'da
1: olur.
0: Tayland'da çekmişler ama
1: çekmişler.
0: hikayeyi hiç karışmamışlar belli, ama hikaye çok zayıf.
1: Evet,
0: Katılıyorum.
1: ben gitsem yani 30-35 saniye sonra ben düşmüştüm. Film o kadar kısa. Şey gibi, sosyal medya postu gibi olurdu benim film. Neyse, ikinci filmimize geçelim bu hafta. Sadece Bir Gece. İlginç bir film. Bir bakalım.
2: We're closed.
3: I know the owner.
2: That's just a typical lady answer. Night's almost over and we're running out of time. One who makes going through it worth it.
4: Who would you choose?
2: Allie!
4: If you only have one night.
1: Mehmet, bir romantik komedimiz var elimizde. İlginç de bir fikir aslında. Geliştirilebilirmiş. Yani değişik bir romantik komedi çıkış noktası diyorum ama sonra bırakmış arkadaş gibi geldi bana. Ya bu kadarı yeter bile diye.
0: Vallahi ben dürüstçe fikri de hiç sevmedim.
1: Ha.
0: Fikirde de bu sonuç olarak hani Amerika'daki bu siyasi kutuplaşma, Trump ve işte o Cumhuriyetçi Parti'nin gittiği nokta, oraya karşı bir endişe var. Bir yaşam biçimimize karışma endişesi var. İşte evlilik dışı ilişki baştan sona yasaklanıyor ama yılda bir kez serbest bırakılıyor bu evlilik dışı ilişki. O geceyi anlatıyor. Şimdi burada siz hani bu yaşam biçiminizi tehlike altında görürseniz, bunu hani hakikaten Trump ve onun temsil ettiği değerlerin eleştirisinde bir sürü nokta var. Ayrımcılık var, ırkçılık var, ekonomi var, şu var. Bu hep belki de yani en son olabilecek şeylerden bir tanesi. Onu beğenmedim bir kere. Oradan yaklaşımı beğenmedim. İkincisi, bu konuyu iyi anlatmıyor bence. Hiç iyi anlatamıyor. Yani bir eleştiri de getiremiyor. Hatta ilginç olabilir diyor mesela. Yani öyle bir okuma da yapabilirsin bak.
1: Bence olumluyor zaten bir
0: İşte
1: yerden sonra.
0: olumladığı için de
1: Evet.
0: zaten o zaman bir anlamı da kalmıyor yaptığı şeyin.
1: İnsanların buna yaklaşımı da
0: Evet.
1: tuhaf. Yani kabul etmişler ve bundan bir
0: Evet.
1: şikayetleri yok. Hatta eğleniyorlar hani öyle.
0: Şikayetleri olan da var. Bundan çok
1: Ama
0: rahatsız olan da var. Orada hani hatırla yani mesela poliste olan konuşmayı nasıl yapıyorsunuz falan diyor.
1: ama çok şey yani
0: Evet.
1: hani bir topluluk bir şeyi isyan edersin, böyle şey olur mu? Öyle bir şey yok.
0: Yok. Ha, öyle bir kabullenme. Ya bütün bunların hiçbirisi bir türlü aklıma yatmıyor. Bütün bunlardan kurtulup, bütün bunları kafamdan atıp hikayeyi, oradaki o romantik komediye girdiğin zaman evet, orada bir şeyler çalışıyor, gidiyor yani, ilerliyor. Ama orada da

0: bir sürü sorun var. Hani tam böyle birlikte amaç nedir? Sürekli geciktirmek. Bir geciktirme efekti. Romantik komedide amaç odur zaten. Hani gerilim filminde de geciktirme vardır. Romantik komedideki geciktirme fikri şuna da yaslanır. En sonunda birlikte olacaklar. Araya bir sürü engel girer. Bir kere o engellerden bazıları bana hiç inandırıcı gelmedi. Bana saçma geldi.
1: En şey, yani benim filmle ilgili en büyük problemim şu. O dediğin hani bu alt metinleri okuma, bu olaya yaklaşım, bununla ilgili orada bir sürü şeyler konuşabiliriz. Bir sürü şey, yani sen de anlatabilirsin hani hiç yapmadı. O dediğin şeye inandıramayınca, yani o bir gecede herkes birbirine böyle hani koştururken bunlar sürekli karşılaşıp ama dur biz bu tarafa... anlatabiliyor muyum? Yani işte. Olmadı yani. Kendileri de aynı şekilde karşılaşmışsınız. Böyle bir durum oldu. Colin Turner, bu arkadaş biliyorsun James Bond adaylarından birisi. Monica Barbaro da fena değil. Yani ikisinin böyle bir ışığı, bir sevimlilikleri falan var ama film vaat ettiğini vermeyen filmlerden. Ya bize bir şey sunuyor, aa bir şey gelebilir deyip sonunda elimiz boş çıktık yani. Kasa kazandı. Sinema biletine gitti para. Yine de romantik komedi arayanlar, gidelim şöyle hoş vakit geçirelim diyenler için sinemalarda neydi? Sadece Bir Gece, One Night Only, tavsiye etmiş olalım. En azından konuştuk deyip ev sinemasına geçelim. Mehmet, ev sinemasında da Drakula'mız var. Geri geldi. Hayorda has been studying this for 400 years. And you are the first to have captured a specimen. What exactly did I capture? A vampire. Centuries ago, I asked God for one favor. I will fight in his name. But I ask him to spare my wife. Let them go. If we succeed in destroying this demon, all those come a curse. Evet, sinema ne yapsa öldüremiyor Drakula'yı. Bir şekilde tekrar geri geliyor. Bu sefer de Luc Besson demiş ki dur bir de ben anlatayım. Bir de benden dinleyin Drakula'yı. İyi anlatabilmiş mi?
0: O şöyle diyor. Ya benim öyle Drakula çekmek gibi bir derdim yoktu. Bu Drakula'yı oynayan Caleb Landry Jones'la çalıştım bir filmde. Ve onunla başka bir filmde çalışmak istedim. Bana esin veriyordu. Esin veren bir oyuncuydu. Ve bir anda onu Drakula olarak düşündüm ve projeyi o şekilde şekillendirdim diyor. Şimdi buradan baktığında hani oyuncuya bakıyorsun, evet oyuncu iyi. Oyuncunun role getirdiği yorum da çok farklı, Drakula'ya getirdikleri yorum da çok farklı. Orada aşk var bir kere, yani Drakula'da alışkın olmadığımız derecede aşkın, zaten filmin adı da o. Drakula bir aşk hikayesi, A Love Tale, onun üzerine gidiyor. Şimdi bu Christoph Waltz'un oynadığı karakter, rahip karakteri aslında Van Helsing'tir ama o Van Helsing değil burada. Adı da Van Helsing olarak geçmiyor. Onun da finaldeki yaklaşımı, yani Drakula yaklaşımı çok farklı. O birazcık ya o bir kefaretin, hani bu sonsuz hayata mahkumiyeti bir lanet olarak görüyor film. Bir avantaj olarak değil, büyük bir lanet olarak görüyor. Bundan da kurtulunması gerektiğini düşünüyor. Şimdi o filmin başında da zaten hani Tanrı'ya meydan okuduğu için böyle bir lanetle cezalandırılıyor Drakula. Bütün bunlar aslında yeni yeni fikirler, açık söylemek gerekirse. Orijinaline gittiğinde, yani Bram Stoker'ın Drakula'sını okuduğunda bir kere reenkarnasyon diye bir şey yoktur. Yani yok, orada... Evet. Birden görür işte, aa benim eski sevgilim o, 400 yıllık bir arayış yoktur. Bunların hiçbirisi yoktur. Bunlar daha sonra popüler dönemde 1960'da Dark Shadows diye bir dizi vardır, televizyon dizisi. Orada bir reenkarnasyon hikayesi vardır benzer. Bir asıl 1992'de Coppola'nın Drakula'sı var. Gary Oldman'ın oynadığı orada vardır. Şimdi aslında Luc Besson romanından ziyade bu iki filmi, özellikle de Coppola'nın Drakula'sını yorumluyor bana sorarsan. Ona bir yorum getiriyor. Gerçek Bram Stoker'ın Drakula'sına bir yorum getirmiyor. İlginç şeyler var. Yani bazı ilginç noktalar olduğunu söyleyebilirim ama o işin aksiyon tarafı, o sahneler, onları çok büyütmüş Luc Besson. Hani seyirci yakalamak için. Onlar hiç ilgimi çekmedi. İşin aksiyon tarafı. Hikayede bazı ilginç noktalar var. Finaldeki o Drakula'yla o rahibin, Christoph Waltz'un, onların muhabbeti ilginç. Hani şöyle, böyle bir Drakula külliyatı içerisinde değişik bir yorum olarak benim aklımda kalacak. Ama en beğendiklerimden birisi kesinlikle değil.
1: Bu bir aşk filmi olmuş zaten. Yani kendisi de adından Love Tale, bir aşk hikayesi diyerek bunu ortaya koymuş Mehmet. Ben özellikle Coppola meselesi şeyde ilk o aradan 4 yıl geçti.

0: Geçtikten sonra Drakula'yı şatoda gördüğümüzde Gary Oldman sandım. Yani çok neredeyse aynı makyajlı. Yani hani o kadar dediğin gibi hani o filme bir saygı duruşu var. Bir de oyuncu Klaus Kinski'ye benzettim ya o ilk savaş sahnelerinde falan. Neyse onun dışında ben hani Drakula deyince işte geçen yıl mı izlemiştik o Robert Eggers'ın bir Nosferatu'su vardı yani.
1: Mesela o iyi işte o, yani.
0: Yani gerçekten hani o köy hikayeleri vardır ya efsaneler gibi onu korkunç gösteriyor. Burada hiç öyle yani adı Drakula ama aslında acıklı, zavallı, sevdiğine kavuşamamış, böyle en onu çok sevdiği dönemde elinde kaybetmiş bir adamın acısı ve onu yeniden kazanma, hafif diyelim ki aklını yitirmiş falan gibi böyle bir hikaye anlatmış ama dediğin gibi bu bir Luc Besson ve tıkır tıkır gidiyor sonuna kadar da o işte heykeller, o yaratıklar falan baba ne yapıyorsun sen diyorsun hani gerek var mı bunlara diye.
1: İşte Luc Besson aksiyoncu ya. Değil hiç mi? İhmal etmez aksiyon.
0: Eli kaçıyor duramıyor
1: evet,
0: diyorsun yani.
1: Evet hiç yapar yani.
0: Ama şu anda...
1: Değişik bir yorum işte o. Maria da mesela çok değişik bir Maria karakteri var ya o şey o da mesela çok farklı. Dediğim gibi değişik bir yorum sadece.
0: Neyse valla. İşte HBO Max'e miydi? Yanlış hatırlamayayım.
1: Evet, evet HBO Max'e.
0: Orada herkese tavsiye edelim. Aslında bu hafta en küçük gibi gözüken ama en büyük filmimiz Ultron. Bir ona bir bakalım. A low rumble. It takes over the whole island. And every part of your body. There is only so much height any wave can sustain before it comes crashing down. My breath pushes the clouds across the sky. And the waves roll into the shore in time with my beating heart. Mehmet, Saoirse Ronan çok iyi oyuncu ya. Filmi kesin. Öyle sana bırakayım. Gerçekten evet. Ya tek başına filmi böyle almış sırtına. Bizle beraber biz o İskoçya'nın daha da kuzeyindeki, en kuzeydeki o adada bizi öyle buz gibi yaptı film boyunca ya.
1: Evet, Saoirse Ronan konusunda dediklerine aynen katılıyorum. Şimdi filmin yönetmeni Nora Finkscheid, bir Alman. Bu üçüncü filmi. Önceki filmlerinde hem böyle festival ağlarına giren filmler çekiyor ama Hollywood'da da bir dirsek teması var. Burada da Amy Liptrot'un İskoç gazeteci ve yazar onun gerçek hayat hikayesi.
0: Otobiyografisi.
1: Evet, otobiyografisi. Böyle yayınlanmış bir kitap var. 2016'da yayınlanmış bir kitap. Fakat filmde karakterin ismini Rona yapıyorlar. Özellikle yapıyorlar. Yani çünkü diyorlar ki eğer orada Amy Liptrop yapsaydık karakterin ismini bu bizi çok bağlayacaktı. Biz biraz özgürleştik. Özgürleşmek istedik. Ve yani karakteri de kurgusal bir karakter olarak ortaya çıkarmak istedik. Bu hepimizi çok rahatlattı. O zaman çünkü Saoirse Ronan da direkt Amy Liptrop'ta oynamıyor yani. Başka bir karakteri, yazılmış başka bir karakteri oynuyor. Ama mesela o da bir biyoloji öğrencisi. Ve çok benzer, yani çok benzer bir süreçten geçiyor. Alkol bağımlılığı, madde bağımlılığından çıkış. Şimdi orada bu konuda çok film var Kadir. Sen de biliyorsun. Yani çok film seyrettik, birçok film seyrettik. İlk önce söyleyeceğim şey, burada şunu çok iyi üzerine gidiyor. Onu söylüyor karakter Ron'a. Mutlu değilim ben diyor. Yani hiçbir şey kullanmadığım zaman yani böyle bu şekilde ayık kafayla mutlu olmayı bilmiyorum diyor. Hiçbir şekilde bilmiyor. Ne yapacağını bilmiyor. Bunun hikayesi babasıyla ilişkili. Babası bipolar bir karakter. Yani sürekli değişkenlik içerisinde. Hayatı farklı farklı ruh hallerinde yaşıyor. Bütün çocukluğu onunla geçmiş. O sorunlar var. Annesi de başka bir uç noktaya gitmiş. O iki anne baba arasında kala kalmış, ne yapacağını bilmemiş. Bunları hissediyorsun ve bu karakterin mutlu olmasını bilmiyor. Ve bunu öğrenmesi gerekiyor ama başka bir çaresi yok. Bunu da çok güzel anlatıyor. Hem farklı bir yaklaşım var, çok daha başka detaylar da var ama biraz da seni dinlemek istiyorum.
0: Mehmet şöyle söyleyeyim, benim filmde en sevdiğim şey o mutlu olmayı bilmemek, mutlu olamamak. Nerede? Londra'da. Yani evet. Bütün o sorunlardan kaçıp, yani anne yok, baba yok, o küçücük ada yok, o adadaki insan. Londra'da daha şey bir hayat, arkadaşlar, işte eğlenceler, şunlar bunlar Londra'da. Fakat o mutluluğu bulmak için tekrar eve gitmek gerekiyor ya. Yani evet. Biz nereli olursak olalım, ne yaparsak yapalım, içinde doğduğumuz ev, doğduğumuz yer herhalde. Ben filmde en çok o dış ses olarak adayla konuştuğu yerler var ya, evet, mesela burada o dalgalarla falan finalde yani orayla bütünleşmesi, orayı oranın hem onu sahiplenmesi, onun orayı sahiplenmesi yani ikisinin karakterle tabiatın o akli miydi adanın adı?

0: Orkney Adaları.
1: Orkney Adaları. Orayla ilişkisi, oradaki bitkilerle, yosunlarla, denizle, işte o efsanelerden bahsediyorlar ya, folk balıklarının şeyleri. Ben en çok o dış sesin konuştuğu yerlerde, o adayla konuştuğu yerleri çok sevdim. Bu bana biraz da farklı da geldi. Yani bu bütün meselenin şeyini oraya dönüp orada çözmesi, dediğim gibi çok da üzüldüm. Aslında böyle çok da kanırtmıyor, hani bizi üzeyim böyle bundan bir şey sağayım demiyor ama o çıkışsızlığına, evet. Outrun'a da baktım, dedim ki ya bu benim, yani Outrun bir şeyden kaçmak ama hani beni yakalamasın diye kaçmak, seni kovalayan bir şeyden kaçmak gibi. Bean Connect'te bunu söyleyeyim, çok güzel bir film.
0: Evet ya, bu şimdi ev sana iyi gelir. Uzaklar her anlamda, o izole hayat. Fakat burada kış var, rüzgar var, deniz çok sert, hırçın bir tabiat var. Fakat o hırçın tabiat ona iyi geliyor işte. Orada giderek hayatının kontrolünü eline alabiliyor. Şimdi Londra sahnelerinde genelde mobil kamera çok yakından çekiyor, bambaşka. Ama oraya geçtiğimizde, Orkney Adaları'na gittiğimizde genel planlar, doğa çok önde, izolasyon çok ve doğayla baş başa. Londra'da tamamen yakın planlar, hep bir kaosun içinde. Hiçbir zaman kendinde değil, hep kafası başka yerde yani. Onu çok, o farkı çok iyi anlatıyor. Sen de çok güzel söyledin. Orada bir kere o folklarla ilgili olarak bir efsane var. Selkie galiba o efsane. Hı-hı. Onu çok güzel. Filmin onunla başlıyor zaten. Film onunla bitiyor. Hani hem insan hem folk olan öyle bir efsane. O çok güzel. Bir de orada bizde bıldırcın kılavuzu olarak geçen bir kuştan söz ediliyor. O kuş biliyorsun ha, şöyle bir özelliği var. O bir göçmen kuş, sadece mecburiyetten uçuyor. Adada da uçmayı sevmediği için genelde yürüyor ve bir ses çıkarıyor. Çiftleşme döneminde çıkardığı bir ses var mesela. Çok zor görülen bir kuş, onu söyle, onu görüyor. Hangi sahnede gördüğünü söylemeyelim. O kritik. Bütün bunlar onu değiştiriyor. Zaten biyoloji de okumuş. Bir anda yavaş yavaş mutlu olmayı öğreniyor. Yani nasıl mutlu olabileceğini öğreniyor. Hayatının kontrolünü eline alıyor yavaş yavaş. O dalgaları yönettiği bir sahne var mesela.
1: Çok güzeldi.
0: Ha, babası da diyor ya, ben rüzgarı ben yönetiyorum diyor mesela. Çocukken onları görmüş. Yavaş yavaş o her şeyi ben yönetiyorum demesi. Evin odasını böyle bir gemi gibi kullandığı sahneler. Yavaş yavaş hayattan keyif almaya başladığını, kendi kendine yettiğini gösteren sahneler. O yüzden onlar çok inandırıcı ve bunlar yaşanmış. Bir de çok güzel bir detay var, saç renkleri. Şimdi filmde acayip bir kurgu var. Bütün dönemler karma karışık. Yani her dönemi karıştırmış birbirine. O dönemde bir saçının pembe olduğu bir dönem var. En kötü dönemlerinden bir tanesi. Mavi de çok kötü bir dönem. Yani mavi artık giderek en zor dönemleri. Adaya geldiğinde saç rengi de değişiyor. Kendi doğal saç rengine doğru yavaş yavaş gidiyor. Hı. Ve biz o saç renkleri üzerinden aslında o geçmişe de gidip geliyoruz. Onu da çok iyi kullanmış. Folklar, o bıldırcın kılavuzu, bütün bunlar da çok iyi metafor. Ya bence haftanın sürpriz filmi. 2024 filmiydi bu. Görür görmez aldım ben ve çok da beğendim.
1: İyi
0: haftanın en iyi
1: Mehmet,
0: filmi.
1: Teşekkür ederiz. Ya ben sevdim. Saoirse Ronan da hem yapımcısı filmin kendisi, kocası da yapımcısıymış. Jack Nolan. O da bir başka James Bond adayıymış Mehmet. Onu da söyleyeyim
0: Yosun
1: arada.
0: Çok magazin. Güzel çünkü Yosun onun için gelecek fikri de olmaya başlıyor dikkat edersen.
1: Ben de çok beğendim filmi. Outrun, Bean Connect'te herkese tavsiye edip Antrak'ta gidelim. Antrak'ta bir ustanın filmi var. Mehmet, bir ustanın filmi var dedik. Kendisi usta, saygı duyuyor. 87 yaşındaymış maşallah, Allah uzun ömür versin. Hala film çekiyor. Bunu çekmese de olurmuş gibi geldi bana. Atlasa da olurmuş.
0: O zaman diyorsun ki hayal kırıklığı. Bu soruya evet mi diyorsun?
1: Evet ya Mehmet. Ben üzüldüm ya.
0: Evet.
1: Yani tam gerçekten. Bir, evet. Hani benim mesela yönetmen, bana sorsan favori yönetmenlerim falan. Hani geriye dönüp baksam herhalde ilk beşimde Ridley Scott vardır. Bu biraz hayal kırıklığı oldu bana.
0: Evet. Benim için de hayal kırıklığı oldu. Ama ilk başlangıçta, yani o ilk yarım saatte ben filmi sevdim. Filmin gideceği yerin de başka bir yer olacağını düşündüm. Şimdi burada bir kıyamet sonrası atmosfer var. Yani yanılmıyorsam 9-10 yıl sonrası, yani çok büyük bir grip salgını. Hatta şey de kısıtlı, yani bilgileri de kısıtlı. İletişim kesildiği için sadece yaşadıkları bölgedeki hayatı görebiliyoruz aslında. Orada o karakterin hali, o uçakla uçması, o işte köpeğiyle olan bağ, orada birlikte yaşadığı Bangley, onunla uzaklığı, öteki tarafa gitmesi, o çocuklara yardımcı olması, bütün bunlar oradaki o akış, o melankoli, o matem, geçmişten kurtulamaması, gidip sürekli o geçmişine araması, oradan acaba mutlu olabilir miyim diye düşünmesi, o boş kent, bunlar çok hoşuma gitti ve

0: Benim çok başka bir kıyamet sonrası filmi seyredeceğiz dedim ben. Yeni bir böyle düşünsel ağırlıklı bir şey geliyor. Blade Runner'da nasıl yaptı? Aksiyonu tümüyle sildi attı. Onun yerine son derece düşünsel, melankolik bir film çekti bize. Onun gibi bir şey gelecek diye beklerken görüntüler de çok iyi. Görüntü yönetimi de çok iyi. Birden film bir aksiyona döndü. Ya binlerce aksiyon seyrediyoruz. Yani onlardan bir tanesinin daha üretmenin ne manası var? Yani 3-4 tane aksiyon sahnesi var filmde. Onlar hikaye için önemli Kadir. Ya, hakikaten hikaye için önemli olduklarını teslim ediyorum. Yani bir karakterin böyle hep bir kırılma noktasına denk geliyor ama onların bir anlamı da yok. Yapamıyor da ilk yarım saatte o vaat ettiği düşünsel ve duygusal derinliği olan filme de ulaşamıyor. O yüzden benim için belirli bir noktadan sonra yavaş yavaş film düşmeye başladı.
1: Ya evet, köpeğiyle ilişkisi, gökyüzüyle ilişkisi, dediğin gibi o anlar, o ilk baştaki şeyler, evet bir şey başladı, geliyor mu? Ya ben eğlenmedim filmde. Ya filme bağlanamadım. Yani Hick karakterine, bu arkadaşın adını unutuyorum, bu çocuğun adını. Onun oynadığı karaktere bir temasım olmadı. Sonra o söylediğin çok güzel görüntüler var, uçaktan o kentler falan. Onlar bana gittikçe daha yapay, gerçekten bir set şeyi oldu. Öyle bir hissim olmadı. Hadi geliyoruz, tamam tamam derken ben o bir junction, bir yere gitti ya havaalanına.
0: Grand Junction. Filmin çöktüğü yer iyice.
1: Ya Mehmet şöyle söyleyeceğim, ya şöyle desem ayıp etmiş olur muyum? Yani Ridley Scott gibi bir yönetmene de bunu söylemek ayıp ama hani herkes şöyle, dikkat ettim filmle ilgili yazılarda şöyle diyorlar. Yani Ridley Scott elinden geleni yapmış da senaryo şey. Ridley Scott senaryoya dememiş mi hocam? Ne alaka ya? Yani orada yama gibi olmuş. Hani sen diyorsun ya o aksiyon sahneleri şu. Ya niye, ne var orada? Evet, gitme nedenini, o şeyini anlıyorum ama o kadar filmin duygusundan uzak bir şey ki, ya bizi içine sokmaya çalıştığı duygudan alıp başka bir tarafa attık. Geri de dönemedik oradan sonra.
0: Çok doğru bir şey söylüyorsun. Mark Smith yazmış bu senaryoyu. Hazır bekliyor. Sen gel yönetmen olarak bunu değiştir. De ki olmuyor bu de. Çünkü sen Blade Runner'da neler yaptığını biliyorum ben. Ben başka filmlerde senaryoya. Bu sefer bulaşmamış. Sadece yönetmenlik yapmak istemiş. Evet, bu senaryoda var. Yapımcılar böyle istemişler. Biz demişler eğer çok varoluşçu, melankolik bir film yaparsak seyirci de karşılığı olmaz. Biz bunu aksiyon gerilime çevirelim demişler. O yüzden Mark Smith almış, romanı da acayip değiştirmiş. Şimdi bu Peter Heller'ın yazdığı 2012 tarihli bir roman. Bu çok seviliyor bu Amerika'da bu roman. Ve Arthur C. Clarke ödülünün de aday gösterilen romanlardan bir tanesi. Ve romanda bunların hiçbirisi yok. Roman daha çok karakterin bilinç akışından o çevresindeki dünya ile kurduğu ilişkiler üzerine.
1: Daha böyle iç konuşma şey
0: gibiymiş.
1: Evet,
0: iç konuşmalar var. Ve yani o kadar çok şey farklı ki. Ya ben oturdum merak ettim. Çünkü hani ben tamam yine biraz yumuşaktım ilk çıktığımda. Fakat sonra Amerikalıların çok düşük notlar verdiğini öğrenince merak ettim. Roman okumadım ama romanla karşılaştırma yapabiliyorsun. İnanılmaz farklılıklar var. Çok farklılıklar var. Çok değiştirmişler
1: şey
0: her şeyi.
1: Oluyor,
0: O değişikliklerin hepsi olumsuz, hissediyorsun zaten. Yani bizim şu senle filmde beğenmediğimiz ne varsa hepsi romanda yok. Hepsi değiştirilmiş noktalar.
1: Senin dediğin şey, hani yumuşak çıktım derken gerçekten filmden çıktığımda kafamda şu diyordu. Diyorum ki ya ben herhalde kötü bir anıma, kötü
0: Evet,
1: birkaç
0: biraz
1: saatime
0: seni.
1: denk geldi. Ben mi acaba kaçırdım? Ya her şeye de bir kulp bulamam. Hani karakterin her hareketine, her olan olaya bir kafamda yok artık. Herhalde ben kötü bir moddaydım. Ben mi öyleyim diye düşündüm ama yani işte o bir sen western gibi ifaden var senin yazında.
0: Evet, western.
1: Yani
0: Ya tabii zorlarsan birçok şey çıkıyor. Western'in o uygar, yani bir taraftan yerleşikler var, bir de gezgin vahşiler var. O ikisi arasındaki çelişki üzerine kuruyor. Birileri hayatı devam ettirmeye çalışırlar, birileri de zorbalıkla hayatı devam ettirmeye çalışırlar. O çelişki üzerine kuruyor. İşte Bangley ile Hick arasındaki çelişki. Bangley tamamen eski bir asker, her şeyi paranoya üzerine kuruyor, silahlar üzerine kuruyor. Ama Hick şeyi arıyor, sevgiyi arıyor, geleceği arıyor, bir umudu var. Bütün bunlar. Bu karşıtlıkları üzerine kurarsan oluyor ama mesela Margaret Qualley'in oynadığı Simo mıydı, Chimo
1: Sim.
0: mıydı? Onunla ilişkisi mesela o kadar zayıf ki, hiç yürümüyor ki. Mesela o da bakıyorsun romanda farklıymış, çok farklı gelişmiş.
1: Evet, şöyle bir şey sorayım mı sana? Şey gördüm. Bir Josh Brolin'in bir röportajına denk geldim. Diyor ki filmin ilk günü menajerimi aradım. Ya beni buradan kurtar dedim diyor.
0: Hissetmiş mi her şeyi?
1: Diyor ki ya yaklaşım şey, çünkü daha önce de çalışmış galiba Ridley Scott'la, fakat

0: Ridley Scott'tan da duyduğum için söylüyor. Bunu görmüştüm. Yok artık o kadar da değil demiş. Ya bazı anlarda 11 kamera aynı anda çekimdeymiş.
1: Ha, anladım.
0: Anlatabiliyor muyum? Yani Josh Brolin diyor ki beni hani al buradan dedim diyor. Sonra şey demiş ki menajer yani bir sabır, bir bekle bir şey. Sonra Ridley Scott bunu almış çekim o görüntüleri göstermiş. Ne yapmaya çalıştığını anlatmış. Bir şekilde ikna etmişler ve devam etmiş. Yani Ridley Scott gibi bir usta daha önce de bunu yapmış galiba. Bu çoklu kameralarla çekim Gladiator 2'de falan da yapmış. Ya 11 kamerayla aynı anda çekimde biraz tuhaf değil mi?
1: Ben hiç itiraz etmem. Ben sonuca bakarım.
0: Ha öyle mi? Tamam.
1: Hiç. O onun yani oradaki psikolojik olarak oyuncu olarak giderek hani şey hissediyor. Psikolojik olarak geri planda kaldığını hissediyor. 11 kamera onu rahatsız ediyor. Onu anlarım. O bambaşka bir psikolojidir. Ama ben sonuca baktığımda Ridley Scott anlatı olarak mesela o sahnelerin hiçbirisini kötü çekmemiş. Bütün aksiyon sahneleri gayet teknik olarak da zaten vizyonu çok iyidir. Ama buradaki mesele yönetmenlik sadece bu değildir ki. Yönetmenlik önüne gelen senaryoyu da çok derin bir şekilde ilgilenip ondan ona bir yol çizmektir yani. Onu yapamazsan da başarısız olursun. Sadece iyi anlatım kurmak değildir, iyi bir dünya kurmak değildir. Orada bir Scott'ın hatası var, kabul. Hissetmiş bence Josh Brolin. Ha bak şuradan finalde mesela yine aksiyon gerilimi bırakıp yine bir düşünce haline geçiyorlar ya. Mesela o da hoşuma gitti ama bir şey kurtarmıyor, durumu kurtarmıyor.
0: İşte biraz önce dediğim bizi artık uzaklaştırdı. Yani geri gelemedik, biz kaldık havaalanında, oradan dönemedik. Ya şey gibi geldi, yazmışlar senaryoyu, getirmişler. Çok uğraşmıyorum. Hani diyorlar ya first draft, second draft falan. Bunlar ilkinden devam etmişler gibi geldi. Üzücü. Yani dediğin gibi hani kitap da çok seviliyormuş ama.
1: Yani bir de Grand Junction çok kötü. O bölüm çok kötü. Her şeyle romanlar
0: köpeğe
1: çok
0: kötü. Yazık olmuş ya. Köpek güzel.
1: Sonra o dar ya bu gezginler, vahşiler dolaşıyorlar saldırı. Havaalanına saldıran vahşiler. O mesela böyle al gidiyorsun geçmişteki bu post apokaliptik filmlerden bir tanesinden bir zombi ya da başka bir şey al birebir koy. Hiçbir yaratıcılık yok. Aynı birebir onlardan alınmış hikayeler yani.
0: Neyse Ridley Scott'ı seviyoruz. Bu olur. Nazarlık olsun. Kariyerde olacak arada böyle birkaç tane diyelim. Ama The Dog Stars sinemalarda yine de bir göz atabilirsiniz. Yani Ridley Scott'ın hatırına deyip. Mehmet bu hafta dijital platformlarda Coen'lerden, Ethan Coen'in bir
1: solo filmi var.
0: Solo böyle. Onlar bir ayrıldı çekti. İki kardeş. Evet, niye böyle oldu ya?
1: Bilmiyorum.
0: Hiç dedikodu da yok. Kavga mı ettiler? Ne yaptılar? Ethan Coen'in bir solo filmi var. Sen oradan yola çıkarak bize Coen'lerin en iyi 5 filmini seçtin. Bakalım hangileri?

0: Sen şarkılarını söyle. Film, New Yorklu genç bir müzisyenin hayatından 5-6 günlük bir kesit aktarıyor. İşlerin çok kötü gittiği bir dönemde geçiyor. Kalacak bir evi ve parası yok ama şarkılarını dinlediğimizde onun çok iyi bir folk müzisyeni olduğunu hissediyoruz. Hüzünlü ve duygusal bir film.
1: I'm interested in gigging here.
2: Okay, let's hear something.
1: You don't want to hear the record?
3: It's in the satchel.
4: It's full of money.
5: He's just a guy who happened to find that money.
3: I got a bad feeling, Llewellyn.
0: İhtiyarlara yer yok. Mafyanın parasını çalıp kaçan bir adamın peşine, gözünü kırpmadan adam öldüren son derece tehlikeli bir tetikçi düşer. Emekliliği yaklaşan Teksaslı şerif, olayların daha da kötüye gitmemesi için elinden geleni yapar. 4 Oscar'lı bir Coen kardeşler filmi.

0: gotta talk. It's something hard, geez. It's terrible.
1: Fargo. Coen kardeşleri en iyi özgün senaryo Oscar'ını kazandıran film, kışın en sert günlerinde yaşanan bir suç hikayesini anlatıyor. İşleri kötü giden bir otomobil satıcısı, zengin kayınpederinden para alabilmek için çok kötü bir plan yapıyor ve olaylar kontrolünden çıkıyor.
2: These folks drive by. There's a high speed pursuit.
3: Yeah.
2: Ends here and then this execution type deal.
1: Büyük Lebowski. Lebowski 1968

0: kuşağından kalma bir hippidir. Günlerini bowling oynamakla geçirir ve hiçbir şeyi dert etmez. Ta ki başka biriyle karıştırılana kadar. Halısının gördüğü zararı karşılamak isterken işler tahmin ettiği gibi gitmez. Politik alt metinleriyle de dikkat çeken kült bir komedi filmi. Barton Fink. New Yorklu başarılı oyun yazarı Barton Fink, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Hollywood'a transfer olur ve eski bir otele yerleşir. Ama senaryosunu yazması gereken güreş filmine bir türlü başlayamaz ve gerçekle düş arasında sınırlar giderek bulanıklaşır. Altın palmiye kazanan bir Coenler başyapıtı.
1: Mehmet'im 5 tane nefis film yani.
2: 5'ini de çok severim.
1: Mehmet yani şunu bir tanesini çeksek ben öbür billah yatarım yani. Adamlar 5 tane çekmişler. Özellikle ben biraz böyle geride kalıyor gibi onu belirteyim, mutlaka izlesinler. Inside Llewyn Davis, sen şarkılarını
2: onu
1: söyle.
2: Ben çok nefis, seviyorum. Ona belki başka bir film. Onun yerine başka herkes başka film koyabilir ama ben onu çok seviyorum.
1: Ben de onu gerçekten çok seviyorum. Herkes onu tavsiye edelim. Çok teşekkürler. Güzel bir program oldu. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 33 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla parçalı bulutlu 36 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 40, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz genelinde hava güneşli, Samsun 28, Trabzon 27 derece. İç Anadolu'da da gökyüzü güneşli, Ankara 32, Kayseri 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 24, Kars yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 33, Şanlıurfa 38 derece.
1: Genel tarım sayımı yapılıyor. Genel tarım sayımı kapsamında size randevu oluşturulmuştur. Tasarrufunuzda bulunan alanlara ait ada, parsel numarası ve büyüklüğü, ayrıca sahibi ya da ortağı olduğunuz traktör ve biçer döver plakalarıyla hayvan varlığına dair tüm bilgileri yanınızda bulundurmanız önemlidir. Belirlenen tarihte en yakın genel tarım sayımı bürosuna gitmeniz yeterlidir. Görevliler tüm bilgilerinizi doğru şekilde girmenize yardımcı olacak. Genel tarım sayımına katılımınız için teşekkür ederiz. Dilerseniz E-Devlet üzerinden de bilgilerinizi hızlı ve kolayca doldurabilirsiniz. Geleceğin tarım politikaları için verilerinizi paylaşın.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 6 Eylül Pazar sabahındayız. Bir saatlerimiz 5'e yaklaşırken yurttan ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na video mesaj gönderdi. Erdoğan, İmam Hatip mezunlarının önlerindeki engeller kalktı dedi.
1: Savunma sanayinden bürokrasiye, akademiden siyasete, özel sektörden sivil topluma kadar hemen her yerde İmam Hatip mezunu kardeşlerimiz büyük bir adanmışlıkla ülkemize hizmet ediyor.

0: İmam Hatip mezunları için önlerindeki engeller kaldırıldı dedi. Milli ve manevi değerlerine bağlı bir nesil yetiştiğini söyledi.
1: Hangi okuldan mezun olursa olsun, şuurlu, özgüvenli, donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı bir neslin yetişmesinden ülkemiz ve geleceğimiz adına bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak büyük bahtiyarlık duyuyorum.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na video mesaj gönderdi.
1: Milletimizin kurduğu, yaşattığı ve bugünlere getirdiği İmam Hatipler, başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıyarak yoluna devam ediyor.
0: Erdoğan, normalleşiyoruz ifadesini kullandı.
1: Önlerindeki zorunlu engeller kaldırıldığında İmam Hatip mezunlarının neler başarabildiğine, işte en son harp okullarımızın mezuniyet töreninde bir kere daha gururla şahit olduk. Tüm bunları yasaklardan ve vesayetçi prangalardan kurtulan Türkiye'nin artık normalleştiğinin birer işareti olarak görüyoruz.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin genel merkezinde Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'ün iç ve dış gündeme dair sorularını yanıtladı. Teröristler Türkiye sürecine gelinen aşamayı anlattı. Çerçeve yasa teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 oyla kabul edilmesinin toplumsal mutabakın güçlendirdiğine dikkat çekildi.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı değerlendirdi. Toplumsal desteğe sahadaki çalışmalar üzerinden örnek verdi.
3: Doğrusu 467 rakamını ben de beklemiyordum. Bu düzeyde bir kabul toplumsal mutabakatın genişlemesine ve dayanışmanın güçlenmesine vesile oldu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde arkadaşlarımız halkla temas halindeler. Oradaki aşiret liderleri, kanaat önderleri ve toplumun farklı kesimlerinden partimize akın akın ziyaretler gerçekleşti. Muazzam bir kaynaşmaya vesile oldu.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'e açıklamalarda bulundu. Ahmet Spor üzerinden yapılan tartışmaya tepki gösterdi.
4: Tribünlerdeki hareketliliği tribün liderleri, amigo denen kişiler yönlendiriyor. Benim endişem bunların maksatlı kullanılmasına yönelik hassasiyetimle ilgilidir. Bir Beşiktaş maçında atılan sloganlardan duyduğum rahatsızlık nedeniyle kulüp üyeliğimden ayrıldım. Tribünlerdeki hareketliliğin kontrolsüz hale gelmesi durumunda nereye gidebileceğini kimse kestiremez.
0: MHP lideri Türkiye'deki dini hayata dair bir araştırmaya ilişkin tartışmayı da değerlendirdi.
5: Kamuoyu araştırmalarının muhakkak sağlam bir yasal düzenleme ile ele alınması gerekiyor. Önüne gelenin araştırma yapması ve ilan etmesi doğru değil. Bunlar kamuoyu araştırması mı, yoksa kamuoyu oluşturma, algı oluşturma çabası mı? Bunlar kabul edilemez. İslami araştırma adı altında milletimizi köksüz, kişiliksiz, dinsiz bir toplum gibi göstermek, büyük bir saptırma ve bir beşinci kol faaliyetidir.
0: Bahçeli, Mekke Savunma Anlaşması hakkında da konuştu. Bu çalışmalar Türkiye'nin liderliğinde yürütüldüğü takdirde bizi merkeze taşır yorumu yaptı.
6: Fevkalade sağlıklı ve önemli bir anlaşma. Genişleme eğiliminde olması da son derece stratejik değere haiz. Türkiye'nin liderliğinde bu çalışmalar yürütüldüğü takdirde bu durum bizi merkeze taşır, dünyada çok daha itibarlı hale getirir. İslam dünyası da bundan büyük faydalar görür. Diğer ülkelerle bu ittifak çok daha güçlü hale gelecektir.
0: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili de görüşlerini paylaşan Bahçeli, siyasi istikrar vurgusu yaptı.
7: Türkiye'nin her şeyden önce siyasi istikrara ihtiyacı var. Bu ihtiyacı kalıcı olarak sağlayan sistem de budur. Aradan geçen iki dönem içinde sistemin uygulamasına dair bazı noktaların gözden geçirilmesi önemlidir. Her şeyden evvel sistemin sağlıklı işlemesi için bir anayasaya ihtiyaç vardır.
0: MHP lideri yakın zamanda yaptığı siyasi partiler ve seçim kanunlarında değişiklikler yapılmasına dair mesajlarına da açıklık getirdi.
7: Bizim söylediğimiz şudur. İki alanda da hem sistemi güçlendirecek hem de aksamaları giderecek değişiklikler üzerinde müzakere edilmelidir. Sadece siyaset değil, sivil toplum kuruluşları, aydınlarımız, akademisyenlerimiz bir araya gelerek bunu ele almalıdır. Sistemi güçlendiren, aksaklıkları gideren bu değişimler elbette yeni anayasa çalışmasıyla uyumlu olarak ele alınmalıdır.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Edirne'de.

0: de konuştu. Seneye iktidara geleceğiz diyen Özel, hak ettiğiniz gibi bir emeklilik yaşayacaksınız ifadelerini kullandı.
1: En düşük emekli maaşı asgari ücret olacak diyorum. Bakıyorlar, olur mu diyorlar. Bizim hesabımıza göre bugün asgari

0: özellikle Edirne ve Kırklareli'ne gitti. Selimiye Camii'ni ziyaret edip emeklilerle buluşma programına katıldı. Ardından da esnafla bir araya geldi. Gündeminde özelleştirme kapsamına alınan bazı otoyol ve köprüler vardı.
1: Sezim kazanmak için para lazım, çaresizsin, onu görüyorum. Bu ihaleye girecek olanlara, burayı alacak olanlara söylüyorum. Seneye geleceğiz, iktidara geleceğiz. Bütün otoyolları devletleştireceğiz.
0: Özel, Deniz Göktaş hakkında düzenlenen iddianamede istenen cezaya da tepki gösterdi.
1: Bugün küçük bir ima, küçük bir ima Cumhurbaşkanı'na hakaret sayılıyor. Hepimizin daha yeni yeni tanıdığı Deniz Göktaş diye espriler yapan, şakalar yapan ve öyle hakaret falan bilmeyen birisini bir anda Türkiye'de 14 milyon kişi izleyince hükümete Erdoğan'a ufak ufak eleştirileri olan birisini içeriye attılar, iddianame çıkardılar, 10 yıla kadar hapis cezasını istiyorlar.
2: Üsküdar Belediyesi soruşturmasında biri belediye başkan yardımcısı, 3 şüpheli daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 7'ye yükseldi. Soruşturmaya ilişkin bilgilendirme İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldı. Aralarında belediye başkan yardımcısı Amine Cansu Çelik'in bulunduğu 3 kişinin savcılık sorguları tamamlandı. Savcılık 3 şüpheli için de tutuklama talep etti. Mahkemede savcılığın talebi doğrultusunda şüpheliler için tutuklama kararı verdi ve böylece soruşturmada tutuklu sayısı 7'ye yükseldi. Daha önce görevinden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş dahil 4 kişi tutuklanmıştı. DEM Parti 5. Olağan Büyük Kongresini bugün Ankara'da yapacak. Partinin 5. Olağan Kongresi Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde toplanacak. Delegelerin katılımıyla parti organlarının seçimi yapılacak. Tüzük değerlendirilecek ve önümüzdeki siyasi döneme ilişkin bildirge kamuoyuyla paylaşılacak. Parti ismi tüzük veya programında değişiklik yapılması beklenmiyor. Eş genel başkanlar Tuncer Bakıran ve Tülay Hatimoğulları'nın yeniden seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Partinin merkez yürütme kurulu ve parti meclisinde ise sınırlı sayıda değişiklik öngörülüyor. İstanbul Silivri açıklarında batan gemiyle ilgili arama kurtarma çalışmaları 4. gününde de devam etti. Kıyıda kayıp mürettebattan haber bekleyen aileler geminin yerini tespit eden TCG Akın gemisine çıkarıldı. Ailelerin endişeli bekleyişi ise sürüyor.
3: Acı bize düştüğü için göremiyorsun, çok uzak. Yani şuradan baksam bir iki kişinin dalıp çıktığını, babamı aradığını ya da bizim gemiyi aradığını görsem belki içim soğuyacak.
0: Bu kez çalışmaları uzaktan değil, yerinde takip ettiler. Kayıp mürettebatın yakınları yetkililerden bilgi aldı.
4: İmamoğlu gemisinin ön tarafına ait sualtı robotuyla elde ettiğimiz 4 adet görüntü.
5: Şu an içinde bulunduğumuz Akın gemisi batan geminin enkazını tespit etti.
6: TCG Akın yapılan çalışmalar sonucunda batan gemiyi çarpışmanın yaşandığı yere 50 metre uzaklıkta ve 720 metre derinlikte buldu. İlk olarak Tuğberk İmamoğlu yazısı tespit edildi. Çalışmalar ise şimdi 550 kilometre karelik alanda sürdürülüyor.
0: Tuğberk İmamoğlu gemisinin deniz altındaki görüntüleri uzaktan kumandalı sualtı aracı tarafından kaydedildi.
7: Şu an ya ölü gibi yaşıyoruz. Aileler burada hallerini görüyorsunuz yani.
0: Kayıp 10 mürettebatın yakınları gelişmeleri kıyıdan takip ediyordu. Aileler bu kez TCG Akın gemisindeydi. Onlara İstanbul Valisi Davut Gül de eşlik etti.
5: Ailelerin bundan sonraki beklentisi içerisinde insan var mı? Mürettebat içeride mi? Onlar çıkartılabilecek mi? Nasıl çıkartılacak? Bu konuda da ilgili kurumlarımız çalışmalarına devam edecekler.
8: Aileler olarak talebimiz kurtarma geminin bir an önce sonuç alması.
7: Biz çocuklarımızı istiyoruz, babamızı istiyoruz, kardeşlerimizi istiyoruz biz.
0: Aileler kayıp mürettebattan gelecek iyi haberleri bekliyor.
9: Bulunması için nasıl çaba sarf edildiyse aynı şekilde oradan bu ailelerin, hepimizin canların çıkartılmasıyla ilgili, bu canların bulunmasıyla ilgili de aynı eforun, aynı çabanın devam ettirilmesini istiyoruz.
5: Umudumuz şu, acaba

0: dışarıda biri var mı, kurtuldular mı ya da bir şekilde saçıldı mı, onları bulmaya çalışıyoruz. Son ana kadar umudumuzu muhafaza ediyoruz. Burada öncelikle...
1: Girne açıklarında batan Filojet yolcu gemisinde kayıp 15 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. 554 metre derinlikteki enkazda robotik cihazlarla yürütülen çalışmalarda bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Faciada can kaybı 13'e yükseldi.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında batan yolcu gemisinde arama çalışmalarında bir kişinin daha cenazesine ulaşıldı. Açıklamayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üster yaptı.
3: Akşam yapılan arama kurtarma çalışmalarımızda bir naaşımıza daha ulaşılmıştır. DNA testiyle kimlik tespiti yapıldıktan sonra aileye teslim edilecek ve o doğrultuda biz hükümet olarak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nden gerekli işlemi yaptırdıktan sonra da ilgili yerine göndereceğiz.
2: Üster, Işın ve Alemdar gemileri tarafından yürütülen kayıpları arama çalışmalarının 7 gün 24 saat esasıyla yürütüldüğünü belirtti. Kayıp 15 kişinin hala arandığını söyledi. Kayıpları arama çalışmalarına 9 gemi ve 11 hava aracının katıldığı operasyona TCG Işın ve TCG Alemdar liderlik ediyor.
4: 554 metre derinlikte bulunan enkazdaki çalışmalar TCG Alemdar'dan denize indirilen uzaktan kumandalı robotik cihazlarla yürütülüyor. 1000 metre derinliğe inebilen ve 135 kilograma kadar yükü yüzeye çıkarabilen sualtı aracıyla enkazın içinde de aramalar yapılıyor.
2: Girne, Mersin, Taşucu arasında sefer yapan Filojet, 30 Ağustos'ta Girne'den ayrıldıktan kısa süre sonra su almaya başlamış, limana dönmeye çalışırken batmıştı.
5: Batıyoruz.
1: Bir süredir lem kanseri tedavisi gören oyuncu Serhat Kılıç İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Olay 51 yaşındaki Kılıç'tan haber alamayan kız arkadaşının evine gitmesiyle ortaya çıktı. Kız arkadaşı Kılıç'ı salondaki koltukta hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Yapılan ilk incelemede Kılıç'ın göç çevresiyle kollarında ve bacaklarında morluklar olduğu belirlendi. Vücudunda herhangi bir yara, kesi veya açık darp izine rastlanmadığı öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken Kılıç'ın kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda netlik kazanacak. Beşli'de düzenlenen sosyal medyada müstehcenlik operasyonunda aralarında şarkıcı Tuğba İkincir'in de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon Ankara Emniyetince düzenlendi. Şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinde yapılan incelemelerde cinsel içerikli paylaşımlarda bulundukları, para karşılığında özel üyelik sistemi üzerinden müstehcen görüntüler paylaştıkları tespit edildi. 7 şüpheliye yönelik operasyonda Tuğba İkinci dahil 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Eski bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüyle ilgili yalan tanıklık suçlamasıyla tutuklanan doktoru Nurettin Demirkol'un ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli doktor tüm çelişkili adımları için hatırlamıyorum, bilmiyorum, görmedim yanıtını verdi.
2: 10 yıl önceki olayı hatırlamıyorum dedi. Yalan tanıklık suçlamasını kabul etmediğini söyledi. Deniz Olgun'un ölümünde tutuklanan doktorun ifadesi ortaya çıktı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüyle ilgili sır perdesi aralanabilecek mi? Gözaltına alınan doktor Nurettin Demirkol yalan tanıklık suçlamasıyla tutuklandı. Çelişkili ifadeleri soruşturma dosyasına girdi. Demirkol, Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümünü 155'e kimin ihbar ettiğini bilmediğini söylemişti. Yapılan inceleme sonucunda acil çağrı merkezini bizzat kendisinin aradığı ortaya çıktı. Savcılık Demirkol'a olay günü polislerle birkaç kez görüştüğünü hatırlamasına rağmen ilk ihbarı kendisinin yapıp yapmadığını, neden hatırlamadığını sordu. Demirkol, problem 10 sene önceki olayı net hatırlayamamamdan kaynaklıdır ifadelerini kullandı. Olay yerinde telefonunu ortada bıraktığını, çiftliğe gelip giden kişilerden birinin telefonundan ihbar yapmış olabileceğini savundu. Soruşturmada dikkat çeken bir başka başlıkta,

0: Demirkol'un Deniz Olgun'la doktor hasta ilişkisine ilişkin ifadeleri oldu. Demirkol, maktulü 2-3 kere muayene ettim. Ancak aile doktoru nasıl olunur, bu tabirden neyin kastedildiğini bilmiyorum şeklinde savunma yaptı. Başsavcılık, Demirkol'un ilk ifadesindeki konum bilgileriyle HTS kayıtlarının da örtüşmediğini değerlendirdi. Bu çelişki sorulan Demirkol, bas kayıtlarının neden bu şekilde çıktığını bilmiyorum cevabını verdi. Ve bir başka detay, savcılık Demirkol'un olay yerine gittiğinde Deniz Olgun'un zaten hayatını kaybettiğini söylediğini, ancak HTS kayıtlarında Hisar Hastanesi adına kayıtlı telefonla ard arda görüşmeler yaptığını tespit etti. Bu görüşmelerin nedeni sorulan Demirkol, "O gün yaptığım görüşmeleri hatırlamıyorum," dedi. Demirkol, ardışık arama ve aranma kayıtlarına rağmen o gece Hilmi Tuna Kuriş'le konuşup konuşmadığını, hatırlamadığını söyledi. Alihan Kuriş'in olay yerinde olup olmadığı ile ilgili soruya da benzer yanıt verdi. Doktor Nurettin Demirkol, yalan tanıklık suçlamasıyla tutuklandı.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Hakkari'deydi. Bakan Bayraktar, terörün sona ermesiyle bölgenin ekonomik potansiyeli ortaya çıkacak dedi.
2: Terörsüz Türkiye ve bölge, ben inanıyorum ki bu bölgedeki birçok ilimizi, bütün illerimizi adeta yıldız gibi parlatacak. Çünkü her ilin kendine has çok önemli özellikleri var. Bu mücadeleyle geçen yıllarda maalesef gerçek potansiyeline kavuşamadığını görüyoruz.
0: Terörsüz Türkiye vurgusu yaptı. Sürecin bölge illerini parlatacağını söyledi.
2: Özellikle Gabar'da bizim terörden o bölgeyi arındırdıktan sonra oradaki petrol keşfi ve üretimiyle beraber adeta Gabar'ın ve tabii ki Şırnak'ın çehresi nasıl değiştiyse, bu bölgedeki diğer illerimiz ve özellikle tabii Hakkari bizim açımızdan madende bir merkez haline inşallah gelecek. Çok önemli bir potansiyeli var.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Hakkari'deydi. Bakan Bayraktar, terörün sona ermesiyle bölgenin ekonomik potansiyeli ortaya çıkacak dedi.
2: İki tane çok önemli gücü var Hakkari'nin bizim gördüğümüz. Bunların bir kısmı yerin altında, yani tabii kaynak olarak yerin altında. Ama yerin üstünde de özellikle genç nüfusuyla yaklaşık %20'ye ulaşan nüfusunun %20'si 15 ila 24 yaş arasında olan bu büyük insan kaynağıyla, dinamik gençleriyle beraber ben inanıyorum ki burayı madende bir parlayan yıldız haline inşallah bu bölgede getireceğiz.
0: Bakan Bayraktar doğal gaz dağıtımı hakkında da konuştu. Doğal gazın gitmediği yer kalmayacak dedi.
2: 2018'de Hakkari Merkez, 2024'te Yüksekova ile başlayan çalışmalarımız inşallah Derecik'te, Çukurca'da, Şemdinli'de ve şimdi beldelerden de talepler var. Evet. Zaten o güzergahtaysa inşallah oralarda da, yani büyük çiftlikte olsun, diğer yerlerde de inşallah bu hizmetleri vatandaşlarımıza götüreceğiz.
1: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ticari araçlar başta olmak üzere miadı dolmuş tüm araçların yenilenebilmesi için ÖTV indirimi talep etti. Eski araçların yerini yeni ve güvenli araçlar almalı dedi.
3: ÖTV'de bir indirim sağlanıp hem piyasaların canlanması, hem otomobillerin yenilenmesi, hem çağın konforunun yakalanması açısından çok önemli.
0: Eski araçların yenilenmesi için çağrı yaptı. Can ve mal güvenliği için ÖTV indirimi şart dedi.
3: Ülkemizde toplam 35 milyon araç var. Bu araçların yaş ortalaması 14 yaş sınırı üstünde. 7 milyonu bunun 20 yaş üzerinde. Yani şimdiki teknolojik kullanımına ve ülkemizdeki yollara aynı şekilde bunların masraflarına esnaf gerçekten de zorlanıyor.
0: Eski araçların yenilenmesi için ÖTV indirimi talebinde bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bu araçların trafikte risk oluşturduğunu söyledi.
3: Bunlar ticari olarak kullananlar, kendi işlerini yapan esnaf perişan oluyor. Bu araçların ekonomik ömürleri dolmuş. ÖTV'nin sıfırlanmasıyla piyasalardaki bu hareketliği, bu konforu, bu yeni teknolojiyi kullanma imkanı olacak.
1: Korsan taksicilik yapan emekli polis, kendisine ceza yazan trafik polisini vurdu. İki çocuk babası polis şehit oldu.
0: Emekli polis korsan taksiye çıktı.

0: Uygulama noktasında durdurulunca silahına sarıldı. Önce ceza yazan polisi, sonra kendini vurdu.
1: Adam mı vurmuştu orada?
0: Sivil trafik ekipleri İstanbul Esenyurt'ta denetim yapıyordu. Durdurulan emekli polis Ekrem Ağa'nın korsan taksicilik yaptığı belirlendi. Ekipler sürücüye ceza yazarken sürücü birdenbire silahını çekti. Polis memuru Mehmet Ali Topatan vurularak yaralandı. Saldırgan daha sonra namluyu kendine çevirdi. İhbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan iki çocuk babası Mehmet Ali Topatan şehit oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Ağır yaralı olarak tedavisi devam eden Ekrem Ağa'nın ise bu yıl polislikten emekli olduğu ortaya çıktı. Soruşturma devam ediyor.
2: İstanbul Bakırköy'de 6 katlı otelde çıkan yangında can pazarı yaşandı. Yangında 12 kişi yaralandı.
0: Birinci katta başlayan yangın diğer katlara da sıçradı. Herkes uykudayken oteli alevler sardı. 12 kişi yaralandı. İstanbul Bakırköy'de sabah saatleriydi. 6 katlı otelin birinci katında yangın çıktı. Alevler yangın merdivenine de ulaştı. Otelden kaçabilenler kaçtı. Mahsur kalanlar için itfaiye ekipleri devreye girdi. Bir yanda alevlerle mücadele, bir yanda can kurtarma telaşı vardı. Yan binada oturanlar da çatıya çıkarak kurtarılmayı bekledi. 5 kişi yaralı olarak kendi çabasıyla otelden çıktı. 7 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Alevler bir saat sonra kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
2: Orman yangınları ile mücadelenin yeni yol haritası belirlendi. Tarım alanlarında çalışan hasat makinelerinde yangın söndürme tüpü ve benzeri önlemlerin bulunup bulunmadığı kontrol edilecek. Yangın riskinin arttığı bölgelerde ormanlara girişler yasaklanmaya devam edecek.
0: Riskin arttığı dönemlerde ormanlara giriş yasaklanabilecek. Hasat makineleri yangın tedbirleri açısından denetlenecek. Yangınların erken tespitinde son teknolojiler devreye girecek. Orman yangınlarının önlenmesinden söndürülmesine, yangın sonrası iyileştirme çalışmalarına kadar tüm sürecin usul ve esasları yeniden belirlendi. Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yönetmelik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yaz aylarında yangın riskinin arttığı bölgelerde yeni tedbirler uygulanabilecek. Meteorolojik koşulların kritik seviyeye ulaşması halinde Orman İdaresi'nin talebi üzerine valilik ve kaymakamlıklar ormanlara girişi yasaklayabilecek. Yasaklı alanlara girişler Orman İdaresi ve kolluk kuvvetlerince denetlenecek. Tarım alanlarında çalışan hasat makineleri için de denetim sıkılaşacak. Makinelerde yangın söndürme tüpü, su tankeri ve benzeri önlemlerin bulunup bulunmadığı kontrol edilecek. Gerekli yangın tedbirlerini almayanların çalışmasına izin verilmeyecek. Yangınların erken tespitinde insansız hava araçları ve sensör ağlarının yanı sıra yapay zeka destekli risk analizleri ve erken uyarı teknolojileri kullanılabilecek. Havadan müdahalede ise ortak haberleşme sistemi devreye girecek. Yangın bölgesinde uçuş güvenliğini tehlikeye atan drone ve benzeri araçların kullanılması ise kolluk kuvvetlerince engellenecek. Yangınla mücadele sırasında zarar gören araç ve gereçlerin belgelendirilen zararları da devlet ormanlarında Orman İdaresi tarafından karşılanacak. Çalışmalar sırasında hayatını kaybeden veya yaralanan görevli ve gönüllülerle kanuni mirasçıları da ilgili kanunlardaki haklardan yararlanabilecek.
2: Kahramanmaraş'ta 9'u öğrenci 10 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısı ile ilgili davanın ilk duruşmasında saldırganın annesi tahliye edilmişti. Yapılan itiraz kabul edildi. Anne hakkında yeniden tutuklama kararı verildi. Saldırganın emniyet müdürü babası Uğur Mersinli ile annesi Peyman Pınar Mersinli duruşmaya tutuklu oldukları cezaevinden ses ve görüntü sistemi ile katıldı. Baba Uğur Mersinli silahların oğlu tarafından çalındığını iddia etti. Anne ise çantasına silah koyduğunu düşünemedim dedi. Anne Peyman Pınar Mersinli ilk duruşmada tahliye edildi. Tahliyeye yapılan itiraz Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Anne hakkında yeniden tutuklama kararı verildi. Saldırgan İsa Aras Mersinli.

0: 15 Nisan'da Aysel Çalık Ortaokulu'na silahla girmiş, öğretmen Ayla Karay'la 9 öğrenciyi öldürdükten sonra etkisiz hale getirilmişti. Burdur'da motosiklet sürücüsü park halindeki tıra çarparak hayatını kaybetti. 26 yaşındaki gencin aynı gün düğünü olacaktı.
1: Saatler sonra düğünü olacaktı. Damat motosiklet kazasında can verdi. Geride mutlu sona değil, sonsuz mutluluğumuzun ilk adımına davetlisiniz yazılı davetiye kaldı. Burdur'da yaşayan 26 yaşındaki İsmail Arpa, gece saatlerinde motosikletiyle seyir halindeydi. Arpa, park halindeki tırın dorsesine çarptı. Kendi bir yana, motosikleti bir yana savruldu. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. İsmail Arpa ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Arpa doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. İsmail Arpa evlilik hazırlığı yapıyordu. Kaza olmasaydı aynı günün akşamında düğünü olacaktı. Ailesi ve yakınları düğün yerine cenazeli bir araya geldi. İsmail Arpa'nın cenazesi gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
0: Kocaeli'de bilim merkezine dönüştürülen uçak birdenbire yandı. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye müdahale etti. Çayırova ilçesinde havacılık bilim merkezi olarak kullanılan Airbus A340 tipi yolcu uçağı alevlere teslim oldu. İhbar üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Hızla büyüyen yangın uçağın tamamını sardı. Ekipler yangına müdahale ederken uçağın yanan kuyruğu itfaiye aracının üzerine düştü. Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında uçakta geniş çaplı hasar oluştu. Neyse ki yaralanan olmadı. Kars'ta 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceylan Ağaç 6. kattan düştü. Omuriliği kırıldı. Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde yeniden hayata tutundu.
2: Pencereyi açtım. Migrenim var benim. Midem bulanıyordu. O sıra yere bakmamla düşmen bir oldum.
1: 6. kattan düştü. Hayata tutundu. Omuriliği kırılan, yürüyemez denilen genç kız yeniden ayağa kalktı, yürümeye başladı.
2: Düştüğümde bilincim açıktı. Ameliyata girene kadar bilincim açıktı. MR falan çekildiği için yürüyemez falan dediler. Benim yüzüme söylediler. Yaş dediler, %1 ihtimal var dediler. Bayağı acılar çektim.
1: Üniversite öğrencisi Ceylan Ağaç 21 yaşında. Mayıs ayında Kars'ta migren atağı etkisindeyken 6. kattan düştü. Omuriliği kırıldı. Tedavisi için Ankara Etlik Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne sevk edildi.
2: Çok acılar içindeydim yani ama diyorum Ceylan Ankara'da iyi olacaksın.
1: Öyle de oldu. Genç kız rehabilitasyon programıyla sağlığına kavuştu.
3: Ceylan kliniğimize ilk geldiğinde bacaklarında hiç hareket yoktu. Sonraki süreçte rehabilitasyonuna başladık. Geldiğinde çok ciddi ağrıları vardı. Ağrı kontrolü için medikal tedavilerini düzenledik. Rehabilitasyon sürecinde işte çeşitli işte elektrik stimülasyonları, bisiklet uygulamaları, ağırlık aktarımı ve yürümeyi ona hatırlatmak amacıyla robotik rehabilitasyondan yararlandık.
2: İlk günkü halim çok kötüydü. Şu an baya işte. Şu an çok çok iyi hissediyorum. Şu an yürüyorum, hani o kadar güzel bir his ki anlatılmaz bir duygu. Pes etmek yok.
0: Antalya'da sığ denize balıklama atlayan tatilci hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Önce suyu kontrol etti, sonra hızlanıp balıklama atladı. Derinliğini hesaplayamayan tatilci hayatını kaybetti. 39 yaşındaki Arif Erman tatil için Sakarya'dan Antalya Alanya'ya gitti. Konakladığı otelin iskelesine çıkan Erman uyarı tabelalarını dikkate almadı. Atlamanın yasak olduğu iskeleden derinliği 50 santimetre olduğu denize balıklama atladı. Arif Erman'ın hareketsiz kaldığını görenler hemen can kurtarana haber verdi. Can kurtaran suya atlayıp Erman'ı çıkardı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 çocuk babası hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dört büyük kulübün başkanlarını İstanbul'da kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki

0: Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yöneticileriyle bir araya geldi. Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın yanı sıra kulüplerin yönetim kurullarını kabul etti. Sosyal medyadan kabullere ilişkin paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, birkaç hafta önce başlayan Süper Ligimizin dostluk, kardeşlik ve adil rekabet iklimi içerisinde süreceğini, kulüplerimizin Avrupa'da elde edeceği zaferlerle göğsümüzü kabartacağına yürekten inanıyor, tüm spor kulüplerimize başarılar diliyorum ifadelerini kullandı. Sezonun ilk derbisinde Beşiktaş Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti. Siyah beyazların derbi zaferinde yıldız oyuncular ön plana çıktı. Rıdvan Yılmaz 2 sezon sonra gol sevinci yaşarken Beşiktaş'ın yıldızı Dusan Vlahovic de ilk derbi golünü kaydetti.
1: Beşiktaş'ta derbi galibiyeti yüzleri güldürüyor. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçı 2-1 kazandı. Siyah beyazlarda sol bek oyuncusu Rıdvan Yılmaz maçın 38. dakikasında Trossard'ın pasında sol çaprazdan yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Rıdvan Yılmaz Fenerbahçe karşısında takımının ilk golünü atarken 2 sezon sonra gol sevinci yaşadı. 26 yaşındaki oyuncu en son İskoçya Ligi ekiplerinden Rangers'da forma giyerken gol sevinci yaşamıştı. Deneyimli oyuncu yaşadığı sakatlık sebebiyle maçın ikinci yarısına çıkamadı. Mücadeleye 11'de başlayan Rıdvan, karşılaşmanın 46. dakikasında yerini Kassum Ouattara'ya bıraktı. Beşiktaş'ın yıldızı Dusan Vlahovic de derbiyi boş geçmedi. Siyah beyazların Sırp golcüsü Beşiktaş karşısında kaydettiği golle 11'de başladığı ikinci lig maçında da gol sevinci yaşadı. Vlahovic, Fenerbahçe karşısında 73. dakikada ilk derbi golünü kaydederek ligde 2 hafta üst üste gol sevinci yaşadı. Geçtiğimiz hafta iç sahada oynadıkları Çorum Futbol Kulübü müsabakasında hat-trick yaparak maça damga vuran Dusan Vlahovic, bu sezonki gol sayısını 4'e çıkardı. Mücadeleye 11'de başlayan Sırp forvet, 85. dakikada yerini Yang Yuo'ya bıraktı.
0: Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesinde yasa dışı bahis sitelerine yönelik operasyon düzenlendi. 98 bin internet sitesi kapatıldı. 1200 banka hesabına el konuldu. Operasyona ilişkin detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımında yasa dışı bahis ve suç gelirlerine geçit yok diyen Gürlek, 345 yasa dışı bahis sitesi, 110 farklı ödeme yöntemi, 1200 IBAN ve 98 bin internet sitesinin tespit edildiğini belirtti. İnternet sitelerinin kapatıldığını, banka hesaplarına da el konulduğunu aktaran Gürlek, sporun heyecanını yasa dışı kazanca dönüştürmeye çalışanlara müsaade etmeyeceğiz ifadelerini kullandı. ...2026 Save Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'la karşılaşan A Milli Kadın Voleybol takımı rakibini 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Ay Yıldızlılık, haberimizi izleyelim.
2: Filenin Sultanları 2026 Save Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finale yükseldi. Türkiye Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'la karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setini 25-20 kazanarak öne geçti. İkinci sette de etkili oyununu sürdüren milliler 25-19'luk skorla durumu 2-0'a taşıdı. A Milli Kadın Voleybol takımı 3. seti 25-20'lik üstünlükle tamamladı ve maçı rakibine set vermeden 3-0 kazandı. Bu sonuçta Daniele Santarelli yönetimindeki milliler Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi. Ay Yıldızlılar finalde Polonya'yı 3-1 mağlup eden İtalya ile karşı karşıya gelecek. Final mücadelesi bugün saat 19'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. A Milli Kadın Voleybol takımı A grubunu 2. sırada tamamladıktan sonra son 16 turunda Azerbaycan'ı eleyerek çeyrek finale yükselmişti. Almanya'yı da mağlup etmesini bilen Filenin Sultanları yarı finale ulaştı. Ve Sırbistan'ı set vermeden devirerek finale yükseldi. Avrupa Şampiyonaları tarihinde 1 altın, 2 gümüş, 3 bronz madalyası bulunan Türkiye, FIVB dünya sıralamasında 3 numara olarak katıldığı organizasyonda adım adım ilerleyerek seyircisi önünde mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası

0: olması durumunda Los Angeles 2028 yaz olimpiyat oyunları biletini de alacak. Avrupa Şampiyonası'nda son 4 takım arasına kalan milliler, bu sonuçta 2027 Dünya Kupası'nda mücadele etme hakkını da daha önce garantilemişti. Dünya Kupası 20 Ağustos-5 Eylül 2027 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da organize edilecek.
1: Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme çabaları sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Putin, Trump'ın temsilcisi Witkoff ve Kushner'ı kabul etti. Görüşmenin olumlu geçtiğini açıkladı. Kritik buluşma Kremlin Sarayı'nda gerçekleşti. Rusya Devlet Başkanı Putin, Witkoff ve Kushner'ı kabul ettiği görüşme yaklaşık 3 saat sürdü. Görüşmeye dair açıklama Putin'in dış politika danışmanı Ushakov'dan geldi. Ushakov, Ukrayna krizinin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı. Putin'in ABD'nin Ukrayna konusunda ara buluculuk rolünü takdir ettiği, Trump'a barış çabalarından dolayı teşekkür ettiği aktarıldı. Witkoff ve Kushner'a Rusya'nın savaşta belirlenen hedeflere ulaşacağının altı çizildi. ABD'li iki temsilcinin bir sonraki durağı Kiev olacak. Putin, temsilcilerin ziyareti nedeniyle Kiev'e yönelik saldırıların 3 gün süreyle durdurulduğunu, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de bu süre zarfında Moskova'ya yönelik saldırı düzenlemeyeceklerini duyurmuştu. Trump yönetimi İran'la savaşın ardından Orta Doğu'nun siyasi ve güvenlik haritasını yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor. Axios'un haberine göre planın merkezinde İran'ı bölgesel bir ittifakla çevrelemek ve Suudi Arabistan'la İsrail arasında normalleşmeyi sağlamak var.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetimi İran'la savaşın ardından Orta Doğu'yu yeniden şekillendirecek bir plan üzerinde çalışıyor. Beyaz Saray, İran'ı bölgesel bir ittifakla çevrelemeyi, Gazze ve Lübnan'daki krizleri sona erdirmeyi ve Suudi Arabistan-İsrail normalleşmesini sağlamayı hedefliyor. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Axios haber sitesi iddiayı iki Amerikalı yetkili ve konuya yakın kaynaklara dayandırdı. Habere göre henüz taslak aşamasındaki plan 3 temel sütun üzerine kuruluyor. İlk hedef Amerika Birleşik Devletleri'nin garantörlüğünde bölge ülkelerinden oluşacak yeni bir ittifakla İran'ı çevrelemek ve baskı altında tutmak. İkinci hedef 7 Ekim'in ardından bölgedeki krizleri sona erdirmek için Gazze planında ilerlenmesi, İsrail-Suriye güvenlik anlaşması ve İsrail-Lübnan mutabakatının uygulanması. Üçüncü olaraksa İbrahim anlaşmalarını genişletmek hedefleniyor. Habere göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın son haftalarda danışmanlarıyla bu konuda iki özel toplantı yaptığı ve savaş sonrası için çok daha büyük bir proje üzerinde çalıştığını söylediği belirtildi. Planın birkaç hafta içinde netleşmesi bekleniyor.
1: İran'ın Basra Körfezi'ndeki Hark Adası yakınında petrol tankerini hedef alması bölgede tansiyonu yeniden yükseltti. ABD ordusu İran tankerlerini vurduğunu açıkladı. Açıklama ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından yapıldı. Saldırının İran devrim muhafızlarının devriye gezen ABD'ye ait iki savaş gemisini füzelerle hedef almasının ardından gerçekleştirildiği belirtildi. 3 İran ham petrol tankerinin hedef alındığı ifade edildi. CENTCOM, Hark Adası'nda 2, Umman Körfezi'nde ise 1 İran tankerinin imha edildiğini duyurdu. Bir açıklamada İran devrim muhafızları cephesinden geldi. ABD saldırılarına misilleme olarak Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçen 3 petrol tankeri ile ABD bağlantılı 3 geminin hedef alındığı aktarıldı. Gazze saldırılarının ardından Batı Şeria'da da toprak işgalini sürdüren İsrail ordusu bölgeye ilişkin yeni bir harita yayınladı. Haritaya göre güvenlik gerekçesiyle bölgede yeni bir askeri kule ve yol inşa edilmesi planlanıyor.
2: Batı Şeria'da İsrail işgali genişliyor. Birleşmiş Milletler'e göre 2023'ten bu yana yerleşimci şiddeti nedeniyle 6400'den fazla Filistinli yerinden edildi. 130 yerleşim yerinin etkilendiği süreçte 48 Filistin yerleşimi tamamen boşaltıldı. Sadece bu yıl 2500'den fazla Filistinli evini terk etmek zorunda kaldı. Yerinden edilenlerin yarısından fazlasını çocuklar oluşturuyor. Birleşmiş Milletler yerleşimci saldırıları ve kısıtlamalar nedeniyle bölgedeki insani krizin derinleştiği uyarısında bulundu. Açıklamanın

0: Ardından İsrail'den Batı Şeria'daki arazilerle ilgili yeni bir işgal adımı geldi. İsrail ordusunun Cenin'in Kabatiya kasabasında yaklaşık 7,5 dönümlük Filistin toprağına askeri ve güvenlik gerekçesiyle el koyma kararı aldığı bildirildi. İsrail ordusu ayrıca yeni bir harita yayınladı. Haritaya göre bölgede askeri kuleyle sonlandırılması planlanan yeni bir yol inşa edilmesi öngörülüyor. Filistin yönetimine bağlı Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu bu adımın bölgedeki yasa dışı yerleşimleri birbirine bağlayacak bir altyapı oluşturabileceği uyarısında bulundu. Yapılacak yolun yasa dışı NOA yerleşimiyle tehlikeli bir coğrafi bağlantı kuracağı ve yeni işgallerin önünü açacağı vurgulandı. Komisyona göre İsrail'in mevcut hükümeti döneminde yaklaşık 109 bin dönüm Filistin toprağına el konuldu.
1: ABD'de kamuya personel alımında yapay zeka dönemi başlıyor. Federal hükümet işe alım süreçlerini hızlandırmak için adayların ilk mülakatlarını yapay zeka ajanlarına yaptırmaya hazırlanıyor. Ancak nihai kararı yine insanlar verecek.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde federal memur adayları artık ilk olarak yapay zeka ile mülakata girecek. Federal hükümet kamuda işe alım süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor. Bunun için de yapay zeka destekli mülakatları test etmeye hazırlanıyor. Hi, I am Neon. Pilot uygulama ilk olarak özel sektördeki teknoloji uzmanlarını 2 yıllığına kamuya çekmeyi amaçlayan Tech Force programında kullanılacak. Adayların ilk mülakatlarını CodeSignal platformunun yapay zeka sanal temsilcileri yapacak. Adaylara standart sorular yöneltecek yapay zekanın hazırladığı özet ve mülakat kayıtları incelenerek nihai karar verilecek. Ancak işe alıp almama kararını işe alım uzmanları verecek. Adayların performansı yapay zekanın hazırladığı kayıt ve özetler üzerinden insan kaynakları yetkilileri tarafından değerlendirilecek. Amerikan Personel Yönetimi Ofisi de kritik personel kararlarında insan denetiminin korunmasını istiyor. Pilot uygulamanın başarılı olması halinde yapay zeka mülakatlarının önümüzdeki yıllarda kamuda yaygınlaşması bekleniyor.
1: Orta vadeli program bugün Beştepe'de açıklanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027-2029 yıllarını kapsayan enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro hedeflerini paylaşacak.
0: Fiyat istikrarından büyümeye, istihdamdan finansa kadar çeşitli konularda hedefler belli olacak. Ekonomi yönetimi orta vadeli programa dair hazırlıklarını tamamladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yeni orta vadeli programın detaylarını kamuoyuyla paylaşacak. Orta vadeli programla finans ve fiyat istikrarı, büyüme, istihdam gibi kritik alanlarda nasıl bir rota izleneceği belirlenecek. Programda enflasyon, büyüme politikaları ve yapısal reformların öne çıkması öngörülüyor. Kamu idarelerinin ödenek teklif tavanları da orta vadeli programda yer alacak. Orta vadeli programla makroekonomik politikalar da belirlenecek. Temel ekonomik büyüklükler, gelir gider tahminleri, bütçe dengesi ve borçlanma durumu ortaya konulacak. Program duyurulduktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanacak. 2026-2028 dönemini kapsayan orta vadeli programda ekonominin 2026'ya %3,8, 2027'de %4,3 ve 2028'de %5 büyümesi hedeflenmişti. Enflasyonun bu yıl içinde %16, 2027 için %9, 2028 için %8 olması öngörülmüştü.
1: Kamu personeli seçme sınavı süreci bugün yapılacak ve genel yetenek ve genel kültür oturumuyla başlayacak. Adaylara 120 soru sorulacak. Adaylar saat 10'dan sonra da sınav binalarına alınmayacak.
0: Adaylara 120 soru sorulacak. Cevaplamaları için 130 dakika süre verilecek. Kamu personeli seçme sınavı maratonu başlıyor. Sınava 1.708.329 aday başvuru yaptı. Saat 10.15'te başlayacak sınav için adaylar saat 10'dan sonra binalara alınmayacak. Sınav saat 12.25'te sona erecek. Kamu personeli seçme sınavı alan bilgisi sınavları ise 12-13 Eylül'de 3 oturum şeklinde yapılacak. Birinci oturumda kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanlarında sorular sorulacak. İkinci oturumda adaylara hukuk

0: İktisat ve maliye soruları yöneltilecek. Üçüncü oturumsa işletme, muhasebe ve istatistik alanlarında yapılacak. Kamu personeli seçme sınavı lisans sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak. Sonuçlar açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.
1: Okulların açılmasına artık az bir zaman kaldı ve okul servisi fiyatları yine gündemde. Peki bu yıl İstanbul'da okul servisleri için fiyat tarifesi nasıl olacak? Veliler neye dikkat etmeli? Yanıtlar Habertürk muhabiri İrem Şimşek'in haberinde.
2: Ücretle ilgili tabii değişik ekonomik sınıflardan öğrenci velilerimiz var. İşte kimine daha kolay geliyor ücret, kimine daha zor geliyor ama 11-12 doluluk oranları mevcut.
0: Yeni eğitim öğretim yılına artık az bir süre kaldı. Velilerin gündemi ortak. Bu yıl okul servisine ne kadarlık bütçe ayırmak gerekecek?
3: Özellikle büyük şehirlerde velilerin en büyük harcama kalemlerinden birisi de okul servisi ücretleri. İstanbul'da bu yıl servis ücretlerine %10 zam yapıldı.
2: Buna göre işte 0-1 kilometre 4456 lira, 1-3 kilometre 4700 lira, 3-5 kilometre de 5100 lira gibi ücretlerle belirlendi.
0: Servis fiyatları yıllık 39 bin liradan başlıyor, 93 bin liraya kadar çıkıyor. Kilometre aralığına göre tarife değişirken 25 kilometre üstü için her kilometre başına 87 lira 99 kuruş alınıyor. Peki veliler servis seçerken nelere dikkat etmeli?
2: Anaokulu, ilkokul ve ortaokul servislerinde rehber personel bulunmak zorunda. Her koltukta çalışabilir bir emniyet kemeri olacak. Acil çıkış yerleri olacak. Aracın orta kapısı elle kontrol edilecek şekilde dışarıdan açılıp kapatılacak.
0: Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus korsan servisler.
2: İstanbul'da okul ve personel taşımacılığı 34LAA001, 34LZZ999 kombinasyonu tahtiti servis plakası ile yapılıyor. Bunun dışında yapılan taşımacılıklar korsan taşımacılıklar.
1: Antalya'da düzenlenecek COP31 konferansı için hazırlıklar devam ediyor. COP31 alanı ve oteller bölgesi yollarının açılışı yapıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31'in Antalya için bir fırsat olduğunu söyledi.
4: Dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimizi burada ağırlayacağız. Yaklaşık 100 bine aşkın bir misafirden bahsediyoruz. COP31 organizasyonu Antalya için bir fırsattır. Çünkü dünyanın dikkati Antalya'ya çevrilecek.
0: COP31'in öneminden bahsetti. Yapılan yatırımları anlattı.
4: Turistlerimiz, vatandaşlarımız yolların kalitesizliğinden şikayetçiydi. Büyük bir ihtiyaçtı. Tam 38 kilometrelik Belek turizm yolunu Allah'ın izniyle tamamladık.
0: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da COP31 alanı ve oteller bölgesi yollarının açılışına katıldı.
4: Bu yollar sadece COP31 için mi yapıldı? Elbette hayır. Zirve bitecek. Herkes ülkesine dönecek. Ama bu yollar, bu hizmetler burada kalacak.
0: Programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile katıldı. Bakan Ersoy, son 24 yılda Antalya'da kültür ve turizme 19,2 milyar dolar yatırım yapıldığını söyledi.
5: 2002 yılında Antalya'da işletme belgeli konaklama tesis sayısı 523, bu tesislerdeki yatak kapasitesi ise 150.955 idi. Bugün işletme belgeli konaklama tesis sayımız 5 kattan fazla bir artışla 2709'a, bu tesislerdeki yatak kapasitesi ise 4 kattan fazla artışla 619.644'e yükselmiştir.
0: 9-20 Kasım'da düzenlenecek COP31'de devlet başkanları, bilim insanları, iş dünyası temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve gençler Antalya'da bir araya gelecek.
1: Depozitosu olan ambalajlar sistemiyle 1 Temmuz'dan bu yana 205.709.303 ambalaj toplandı. Açıklama Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Kurum 3 milyondan fazla vatandaşın sisteme kaydolduğunu belirtti.
0: Cam, pet şişe, teneke kutu. 1 Temmuz'dan bu yana 205.709.303 ambalaj toplandı. Doğa sistemi hem geri dönüşüme hem de vatandaşların bütçesine katkı sundu. Türkiye Çevre Ajansı'nın geliştirdiği Doğa, yani depo

0: asbestosu olan ambalajlar sistemi 1 Temmuz'da 81 ilde hayata geçti. Vatandaşlar üzerinde doğa logolu plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını depozito iade makinelerine teslim ederek ambalaj başına 1 lira teşvik bedeli alıyor. Teşvik ödemeleri ise doğa uygulamasındaki cüzdana aktarılıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, doğa sistemine ilişkin 2 aylık verileri açıkladı.
1: Atmıyoruz, topluyor, dönüştürüyor, çevreye de ekonomiye de katkı sağlıyoruz. Doğayla 200 milyon ambalaj topladık, geri dönüşüme kazandırdık. Sıfır atık gibi doğa bilinci de dalga dalga büyümeye devam edecek.
0: 1 Temmuz'la 5 Eylül arasında en çok ambalaj toplanan il 46 milyon 678 bin 972 ile Antalya oldu. Antalya'yı İstanbul, İzmir, Adana ve Ankara izledi. Sisteme kayıtlı kullanıcı sayısı ise 3 milyon 214 bin 992'ye ulaştı. Her yıl 25 milyar ambalajın toplanacağı doğayla Türkiye ekonomisine 30 milyar lira katkı sağlanması hedefleniyor.
2: Sosyal medyada gördüğü fotoğrafın izini sürdü. Dünyada ilk kez Konya'da görülen bitki türünü keşfetti. Konya sarınotu bitkisini literatüre kazandıran emekli profesör, bitkinin eczacılık alanında kullanılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.
0: Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf karesi bilim dünyasına yeni bir tür kazandırdı. O bitki türü literatüre Konya sarınotu ismiyle girdi.
3: Konya sarınotu olarak geçmektedir. Ben bu şekilde önerdim. Konya'ya has bir bitkidir. Dünyada sadece Konya'da yetişen bir bitkidir. Çok nadir bir bitkidir. Nesli tehdit altında. Öncelikle korunması gereken bitkiler arasında yer almaktadır.
0: Emekli Profesör Doktor Ahmet Duran 2 yıl önce sosyal medyada bir fotoğraf gördü. O fotoğrafta daha önce hiç görmediği bir bitki türü vardı. Konya'da o bitkinin izini sürdü.
3: Ben bunu Meram Dere'den takip ettim. Bu bitkinin yeni olduğunu araştırmalarım sonucunda keşfettim.
0: Profesör Duran çalışmalarını 2 yılda tamamladı. Maydanozgilleri ailesinden olan bitkiyi anlatan makale Uluslararası Bilim Dergisi'nde yayımlandı. Konya sarınotu üzerinde çalışmalar devam ediyor. Hem tıbbi hem gıda yönünden araştırılıyor.
3: Bizim aldığımız bitki de tıbbi bitkiler grubunda uçucu yağ yönünden çok zengin. Kokusu, aroması çok belirgin. Bitkinin ilaç ham madde özelliklerini ve gıda özelliklerini araştırmak üzere çalışmaya başladık.
0: Profesör Doktor Ahmet Duran 2 yıl sonra yine bitkiyi ilk gördüğü sahadaydı. Ancak bu kez bitkiye rastlamadı. Duran'ın yetkililerden ve Konyalılardan bir talebi var.
3: Bitkinin nesli hayat döngüsü yönüyle aşırı baskı altındadır, tehdit altındadır. Hayat döngüsü çok sıkıntılıdır. Konyalıların sahip çıkması, yerelde koruması ve nesli tehdit altında olan bu bitkinin gelecek nesillere aktarılması için halkımızın hassasiyet göstermesini bekliyoruz.
2: Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'ndeki Türk Resmini İzlemek başlıklı sergi yenilendi. Sergiye yeni bölümler eklendi. Siz sergiyi gezintiye çıkarken biz de bir ara verelim. Saat başında yeniden birlikte olacağız.

0: Başlangıcın temel taşlarından Anadolu esinlenmelerine, İstanbul'un resminden sanatçı kadın odalarına, Türk resmini izlemek başlıklı sergiyi yeni bölümleriyle ziyaretçilerle buluştu.
1: Türk resmi kavramı nasıl oluştu? Osman Hamdi Bey zamanından, ondan sonra nasıl gelişti ve günümüze kadar nasıl geldi? Bunu sergiliyoruz.
0: Sergide yağlı boya tablolar, manzara resimleri ve Anadolu insanının yaşamından izler var.
1: Örneğin Anadolu odasında bir Halil Dikmen'in fındık toplayan kadınları var ki olağanüstü.
2: Sergide Başlangıcın Temel Taşları adında bir oda var. Bu odada Türk resminin önce isimlerinden Osman Hamdi Bey'in kaplumbağa terbiyecisi ve Mihriye Hanım'ın otoportresi yer alıyor.
1: İki versiyonlu. Osman Hamdi Bey bu eseri önce 1906'da Paris'te sergilemiş. Sonra çok ilgi görmüş. Kendi dünürü de çok beğenmiş anlaşılan paşa. Ve bir tane de ona yapmış. Bu versiyon burada.
0: Resmin hikayesine gelince.
1: Burada da bir derviş kıyafetinde kaplumbağaları terbiye ediyor. Ki kaplumbağa terbiyecisi 1907 tarihli olanın ilave bazı şeyler var ilk yaptığı tabloya göre. Örneğin buradaki Hilye-i Şerif'i ilave etmiş.
0: Ve Mihriye Hanım'ın otoportresi.
1: Kendisi 20. yüzyılın başlarında İnaz Sanayi Nefise Mektebi'nde hoca. Kızların resim yapmasını cesaretlendiriyor. Onları açık havaya çıkarıyor. Açık havada resim yapın diyor. Resimlerinizi sergileyin diyor. Bir öncü o. Ve burada onun bu muhteşem otoportresi var.
0: Sergide İstanbul'un resmi, kadın sanatçılar gibi yeni tematik odalar da var. Memleket manzaraları odası da görülmeye değer.
1: Tüm Türkiye'den harikulade peyzajları bir araya topladık. Şimdi o odalardan birinin içindeyiz. Bir yanda Ankara'lar var, bir yanda Bursa'lar var. Öte yanda Doğu Anadolu'dan manzaralar var. Tunceli'den bir yanda izlemek gerçekten keyif bence.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 33 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla parçalı bulutlu 36 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 40, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz genelinde hava güneşli, Samsun 28, Trabzon 27 derece. İç Anadolu'da da gökyüzü güneşli, Ankara 32, Kayseri 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 24, Kars yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 33, Şanlıurfa 38 derece.
1: Dijital dünya, çocuklarımız için sonsuz bir keşif alanı. Ancak bu dünya onlar için yeterince güvenli değil. Çocuklarımız yeni sosyal medya düzenlemesiyle daha güvende. Sosyal medyada ve oyun platformlarında çocuklarımızı koruyan güçlü adımlar atıyoruz. Güvenli dijital dünya ile daha güçlü bir geleceğe ilerlemeleri için çalışıyoruz. Çocuklar güvende, geleceğimiz güvende.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. Bugün 6 Eylül Pazar sabahındayız ve saatlerimiz 6'ya yaklaşırken gelişmelerle karşınızdayız. Evet, Almanya bugün sandığa gidiyor ve anketler aşırı sağcı AfD'nin eyalet seçimlerinde açık ara önde olduğunu gösteriyor. Ancak AfD'nin çoğunluğu sağlayamaması halinde partinin koalisyon kurma ihtimali neredeyse imkansız görünüyor.
1: Almanya'da aşırı sağ yükselişte. Anketlere göre seçimlerde AfD'nin birinci olması bekleniyor. Anketler aşırı sağcı AfD partisinin seçimleri %40'ın üzerindeki oy oranıyla açık ara önde tamamlayacağını gösteriyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in partisi Hristiyan Demokrat Birliği'nin ikinci sırada kalması bekleniyor. AfD'nin tek başına hükümet kurabilecek çoğunluğa ulaşması Merz açısından özellikle ağır bir siyasi darbe olarak nitelendiriliyor. Zira AfD'nin Merz döneminde yükselişe geçtiği belirtiliyor.

0: belirtiliyor. AfD'nin seçimi kazanması halinde Almanya'da 2. Dünya Savaşı sonrası aşırı sağın ilk kez iktidara ulaşmasının önü açılabilir. Ancak yeterli çoğunluğu sağlayamazsa koalisyon sistemi devreye girecek. AfD'nin diğer partilerle işbirliği yapması ise neredeyse imkansız görünüyor. Zira partiler AfD ile koalisyonu reddediyor. AfD koalisyon hükümeti kurmazsa diğer partilerin hükümeti kurmak için işbirliği yapması gerekiyor.
1: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda sona erdirme çabaları sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Putin, Trump'ın temsilcisi Witkoff ve Kushner'ı kabul etti. Görüşmenin olumlu geçtiği açıklandı. Kritik buluşma Kremlin Sarayı'nda gerçekleşti. Rusya Devlet Başkanı Putin, Witkoff ve Kushner'ı kabul ettiği görüşme yaklaşık 3 saat sürdü. Görüşmeye dair açıklama Putin'in dış politika danışmanı Ushakov'dan geldi. Ushakov, Ukrayna krizinin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı. Putin'in ABD'nin Ukrayna konusunda arabuluculuk rolünü takdir ettiği, Trump'a barış çabalarından dolayı teşekkür ettiği aktarıldı. Witkoff ve Kushner'a Rusya'nın savaşta belirlenen hedeflere ulaşacağının altı çizildi. ABD'li iki temsilcinin bir sonraki durağı Kiev olacak. Putin, temsilcilerin ziyareti nedeniyle Kiev'e yönelik saldırıların 3 gün süreyle durdurulduğunu, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de yine bu süre zarfında Moskova'ya yönelik saldırı düzenlemeyeceklerini hatırlayacaksınız duyurmuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre iki bakanın gündeminde müzakere süreci vardı. Telefon görüşmesinde devam eden müzakerelerle ilgili son durum kapsamlı bir biçimde değerlendirildi. İran'ın Basra Körfezi'ndeki Hark Adası yakınında petrol tankerini hedef alması bölgede tansiyonu yeniden yükseltti. ABD ordusu İran tankerlerini vurduğunu açıkladı. Açıklama ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından yapıldı. Saldırının İran devrim muhafızlarının devreye gezen ABD'ye ait iki savaş gemisini füzelerle hedef almasının ardından gerçekleştirildiği belirtildi. 3 İran ham petrol tankerinin hedef alındığı ifade edildi. CENTCOM, Hark Adası'nda 2, Umman Körfezi'nde ise 1 İran tankerinin imha edildiğini duyurdu. Bir açıklamada İran devrim muhafızları cephesinden geldi. ABD saldırılarına misilleme olarak Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçen 3 petrol tankeriyle ABD bağlantılı 3 geminin hedef alındığı aktarıldı. Yemen'de hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasında çatışmalar şiddetlendi. Yemen ordusu Babül Mendeb Boğazı yakınlarındaki Husi mevzilerini vurdu ve bazı stratejik noktaları geri aldı. Çatışmalar nedeniyle 2 günde 1790 aile yerinden edildi.
2: Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar stratejik Babül Mendeb Boğazı çevresinde yoğunlaştı. Yemen ordusuna ait savaş uçakları, Taiz ve Hudeyre'de Husi mevzileri, toplanma alanları ve askeri araçlara 15'ten fazla hava saldırısı düzenledi. Böylece Yemen savaş uçakları Temmuz'dan bu yana ilk kez Taiz'de Husilerin mevzilerini vurdu. Bölgede karada da çatışmalar şiddetlendi. Askeri kaynaklar Taiz'de Lahic arasındaki Hayfan cephesinde yıllardır Husilerin kontrolünde bulunan bazı stratejik noktaları geri aldığını açıkladı. Taiz'in çeşitli cephelerinde çıkan çatışmalarda Husilerden onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığını ifade eden askeri kaynak, Husilere ait onlarca askeri aracın da imha edildiğini aktardı. Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad El Alimi ile Husileri Babül Mendeb konusunda uyardı. İran'ın boğazı kontrol etmesine izin vermeyeceklerini söyleyen Alimi, Husilerin bölgedeki her girişiminin ağır bir yıpranmaya dönüşeceğini savundu. Çatışmalar sivilleri de vurdu. Birleşmiş Milletler'e göre Taiz'de sadece 2 günde 1790 aile evlerini terk etmek zorunda kaldı.
1: Girne açıklarında batan filo jet yolcu gemisinde kayıp 15 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. 554 metre derinlikteki enkazda robotik cihazlarla yürütülen çalışmalarda bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Ve faciada can kaybı da böylece maalesef 13'e yükseldi.

0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında batan yolcu gemisinde arama çalışmalarında bir kişinin daha cenazesine ulaşıldı. Açıklamayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üster yaptı.
1: Akşam yapılan arama kurtarma çalışmalarımızda bir naaşımıza daha ulaşılmıştır. DNA testiyle kimlik tespiti yapıldıktan sonra aileye teslim edilecek ve o doğrultuda biz

0: ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nden gerekli işlemi yaptırdıktan sonra da ilgili yerine göndereceğiz.
1: Üstel, IŞİD ve Alemdar gemileri tarafından yürütülen kayıpları arama çalışmalarının 7 gün 24 saat esasıyla yürütüldüğünü belirtti. Kayıp 15 kişinin hala arandığını söyledi. Kayıpları arama çalışmalarına 9 gemi ve 11 hava aracının katıldığı operasyona TCG IŞİD ve TCG Alemdar liderlik ediyor.
2: 554 metre derinlikte bulunan enkazdaki çalışmalar TCG Alemdar'dan denize indirilen uzaktan kumandalı robotik cihazlarla yürütülüyor. 1000 metre derinliğe inebilen ve 135 kilograma kadar yükü yüzeye çıkarabilen sualtı aracıyla enkazın içinde de aramalar yapılıyor.
1: Girne-Mersin-Taşucu arasında sefer yapan Filojet, 30 Ağustos'ta Girne'den ayrıldıktan kısa süre sonra su almaya başlamış, limana dönmeye çalışırken batmıştı.
3: Batıyoruz.
4: İstanbul Silivri açıklarında batan gemiyle ilgili arama kurtarma çalışmaları 4. günde de devam etti. Kıyıda kayıp mürettebattan haber bekleyen aileler geminin yerini tespit eden TCG Akın gemisine çıkarıldı. Ailelerin endişeli bekleyişi ise sürüyor.
5: Acı bize düştüğü için göremiyorsun, çok uzak. Yani şuradan baksam bir iki kişinin dalıp çıktığını, babamı aradığını ya da bizim gemiyi aradığını görsem belki içim soğuyacak.
1: Bu kez çalışmaları uzaktan değil, yerinde takip ettiler. Kayıp mürettebatın yakınları yetkililerden bilgi aldı.
6: İmamoğlu gemisinin ön tarafına ait sualtı robotuyla elde ettiğimiz 4 adet görüntü.
7: Şu an içinde bulunduğumuz Akın gemisi, batan geminin enkazını tespit etti.
8: TCG Akın yapılan çalışmalar sonucunda batan gemiyi çarpışmanın yaşandığı yere 50 metre uzaklıkta ve 720 metre derinlikte buldu. İlk olarak Tuğberk İmamoğlu yazısı tespit edildi. Çalışmalar ise şimdi 550 kilometre karelik alanda sürdürülüyor.
1: Tuğberk İmamoğlu gemisinin deniz altındaki görüntüleri uzaktan kumandalı sualtı aracı tarafından kaydedildi.
6: Şu an ya ölü gibi yaşıyoruz. Aileler burada hallerini görüyorsunuz yani.
1: Kayıp 10 mürettebatın yakınları gelişmeleri kıyıdan takip ediyordu. Aileler bu kez TCG Akın gemisindeydi. Onlara İstanbul Valisi Davut Gül de eşlik etti.
7: Ailelerin bundan sonraki beklentisi içerisinde insan var mı? Mürettebat içeride mi? Onlar çıkartılabilecek mi? Nasıl çıkartılacak? Bu konuda da ilgili kurumlarımız çalışmalarına devam edecekler.
9: Aileler olarak talebimiz kurtarma geminin bir an önce sonuç alması.
6: Biz çocuklarımızı istiyoruz, babamızı istiyoruz, kardeşlerimizi istiyoruz biz.
1: Aileler kayıp mürettebattan gelecek iyi haberleri bekliyor.
10: Bulunması için nasıl çaba sarf edildiyse aynı şekilde oradan bu ailelerin hepimizin canların çıkartılmasıyla ilgili, canların bulunmasıyla ilgili de aynı eforun, aynı çabanın devam ettirilmesini istiyoruz.
7: Umudumuz şu, acaba dışarıda biri var mı, kurtuldular mı ya da bir şekilde saçıldı mı, onları bulmaya çalışıyoruz. Son ana kadar umudumuzu muhafaza ediyoruz. Burada öncelikle...
4: Bir süredir lenf kanseri tedavisi gören oyuncu Serhat Kılıç İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Olay 51 yaşındaki Kılıç'tan haber alamayan kız arkadaşının evine gitmesiyle ortaya çıktı. Kız arkadaşı Kılıç'ı salondaki koltukta hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Yapılan ilk incelemede Kılıç'ın göz çevresiyle kollarında ve bacaklarında morluklar olduğu belirlendi. Vücudunda herhangi bir yara, kesi veya açık darp izine rastlanmadığı öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken Kılıç'ın kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda netlik kazanacak. Korsan taksicilik yapan emekli polis kendisine ceza yazan trafik polisini vurdu. İki çocuk babası polis şehit oldu.
1: Emekli polis korsan taksiye çıktı. Uygulama noktasında durdurulunca silahına sarıldı. Önce ceza yazan polisi, sonra kendini vurdu.
11: Adam mı vurmuştur orada?
12: Şey olmuştu.
1: Sivil trafik ekipleri İstanbul Esenyurt'ta denetim yapıyordu. Durdurulan emekli polis Ekrem Ağa'nın korsan taksicilik yaptığı belirlendi. Ekipler sürücüye ceza yazarken sürücü birdenbire silahını çekti. Polis memuru Mehmet Ali Topatan vurularak yaralandı. Saldırgan daha sonra namluyu kendi

0: İhbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan iki çocuk babası Mehmet Ali Topatan şehit oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Ağır yaralı olarak tedavisi devam eden Ekrem Ağa'nın ise bu yıl polislikten emekli olduğu ortaya çıktı. Soruşturma devam ediyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na video mesaj gönderdi. Erdoğan, İmam Hatip mezunlarının önlerindeki engeller kalktı dedi.
2: Savunma sanayinden bürokrasiye, akademiden siyasete, özel sektörden sivil topluma kadar hemen her yerde İmam Hatip mezunu kardeşlerimiz büyük bir adanmışlıkla ülkemize hizmet ediyor.
0: İmam Hatip mezunları için önlerindeki engeller kaldırıldı dedi. Milli ve manevi değerlerine bağlı bir nesil yetiştiğini söyledi.
2: Hangi okuldan mezun olursa olsun, şuurlu, özgüvenli, donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı bir neslin yetişmesinden ülkemiz ve geleceğimiz adına bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak büyük bahtiyarlık duyuyorum.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na video mesaj gönderdi.
2: Milletimizin kurduğu, yaşattığı ve bugünlere getirdiği İmam Hatipler, başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıyarak yoluna devam ediyor.
0: Erdoğan, normalleşiyoruz ifadesini kullandı.
2: Önlerindeki zorunlu engeller kaldırıldığında İmam Hatip mezunlarının neler başarabildiğine, işte en son harp okullarımızın mezuniyet töreninde bir kere daha gururla şahit olduk. Tüm bunları yasaklardan ve vesayetçi prangalardan kurtulan Türkiye'nin artık normalleştiğinin birer işareti olarak görüyoruz.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Edirne'de konuştu. Seneye iktidara geleceğiz diyen Özel, hak ettiğiniz gibi bir emeklilik yaşayacaksınız ifadelerini kullandı.
3: En düşük emekli maaşı asgari ücret olacak diyorum. Bakıyorlar, olur mu diyorlar. Bizim hesabımıza göre bugün asgari ücret 39 bin lira olmalı ve en düşük emekli maaşı da bir asgari ücret olmalıdır.
0: Sözü emekli maaşlarına getirdi. Yeni parti iktidarında maaşlar artacak dedi.
3: Seneye geleceğiz. İktidara geleceğiz. Hak ettiğiniz gibi bir emeklilik yaşayacaksınız.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Edirne ve Kırklareli'ne gitti. Selimiye Camii'ni ziyaret edip emeklilerle buluşma programına katıldı. Ardından da esnafla bir araya geldi. Gündeminde özelleştirme kapsamına alınan bazı otoyol ve köprüler vardı.
3: Sizin kazanmak için para lazım, çaresizsin, onu görüyorum. Bu ihaleye girecek olanlara, burayı alacak olanlara söylüyorum. Seneye geleceğiz. İktidara geleceğiz. Bütün otoyolları devletleştireceğiz.
0: Özel, Deniz Göktaş hakkında düzenlenen iddianamede istenen cezaya da tepki gösterdi.
3: Bugün küçük bir ima, küçük bir ima Cumhurbaşkanı'na hakaret sayılıyor. Hepimizin daha yeni yeni tanıdığı Deniz Göktaş diye espriler yapan, şakalar yapan ve öyle hakaret falan bilmeyen birisini bir anda Türkiye'de 14 milyon kişi izleyince hükümete Erdoğan'a ufak ufak eleştirileri olan birisini içeri attılar, iddianame çıkardılar, 10 yıla kadar hapis cezasını istiyorlar.
1: Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimi yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle ertelendi. Üsküdar Belediye Meclisi Başkan Vekili seçimi için toplandı. Toplantının başlaması için önce yoklama yapıldı. Salonda 22 meclis üyesinin olduğu belirlendi. CHP grubunun meclis üyeleri toplantıya katılmadı. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle seçim 8 Eylül Salı gününe ertelendi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, gözaltındaki CHP'li meclis üyelerinin oy kullanabilmelerini teminen seçime CHP ve Yeni Parti grubu olarak katılmama kararı aldıklarını belirtti. Tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine 5 Ağustos'ta başkan vekili seçimi yapılmış. CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya başkan vekili seçilmiş.

0: AK Parti karara itiraz edince yürütmeyi durdurma kararı verilmişti.
1: Şu anda 22 kişiyiz. Bu sebepten ötürü...
0: MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin genel merkezinde Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'ün iç ve dış gündeme dair sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı anlattı. Çerçeve yasa teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 oyla kabul edilmesinin toplumsal mutabakatın güçlendirdiğine dikkat çekildi.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı değerlendirdi. Toplumsal desteğe sahadaki çalışmalar üzerinden örnek verdi.
3: Doğrusu 467 rakamını ben de beklemiyordum. Bu düzeyde bir kabul toplumsal mutabakatın genişlemesine ve dayanışmanın güçlenmesine vesile oldu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde arkadaşlarımız halkla temas halindeler. Oradaki aşiret liderleri, kanaat önderleri ve toplumun farklı kesimlerinden partimize akın akın ziyaretler gerçekleşti. Muazzam bir kaynaşmaya vesile oldu.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'e açıklamalarda bulundu. Ahmet Spor üzerinden yapılan tartışmaya tepki gösterdi.
4: Tribünlerdeki hareketliliği tribün liderleri, amigo denen kişiler yönlendiriyor. Benim endişem bunların maksatlı kullanılmasına yönelik hassasiyetimle ilgilidir. Bir Beşiktaş maçında atılan sloganlardan duyduğum rahatsızlık nedeniyle kulüp üyeliğimden ayrıldım. Tribünlerdeki hareketliliğin kontrolsüz hale gelmesi durumunda nereye gidebileceğini kimse kestiremez.
2: MHP lideri Türkiye'deki dini hayata dair bir araştırmaya ilişkin tartışmayı da değerlendirdi.
5: Kamuoyu araştırmalarının muhakkak sağlam bir yasal düzenleme ile ele alınması gerekiyor. Önüne gelenin araştırma yapması ve ilan etmesi doğru değil. Bunlar kamuoyu araştırması mı, yoksa kamuoyu oluşturma, algı oluşturma çabası mı? Bunlar kabul edilemez. İslami araştırma adı altında milletimizi köksüz, kişiliksiz, dinsiz bir toplum gibi göstermek büyük bir saptırma ve bir beşinci kol faaliyetidir.
2: Bahçeli, Mekke Savunma Anlaşması hakkında da konuştu. Bu çalışmalar Türkiye'nin liderliğinde yürütüldüğü takdirde bizi merkeze taşır yorumu yaptı.
6: Fevkalade sağlıklı ve önemli bir anlaşma. Genişleme eğiliminde olması da son derece stratejik değere haiz. Türkiye'nin liderliğinde bu çalışmalar yürütüldüğü takdirde bu durum bizi merkeze taşır, dünyada çok daha itibarlı hale getirir. İslam dünyası da bundan büyük faydalar görür. Diğer ülkelerle bu ittifak çok daha güçlü hale gelecektir.
2: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili de görüşlerini paylaşan Bahçeli, siyasi istikrar vurgusu yaptı.
7: Türkiye'nin her şeyden önce siyasi istikrara ihtiyacı var. Bu ihtiyacı kalıcı olarak sağlayan sistem de budur. Aradan geçen iki dönem içinde sistemin uygulamasına dair bazı noktaların gözden geçirilmesi önemlidir. Her şeyden evvel sistemin sağlıklı işlemesi için bir anayasaya ihtiyaç vardır.
2: MHP lideri yakın zamanda yaptığı siyasi partiler ve seçim kanunlarında değişiklikler yapılmasına dair mesajlarına da açıklık getirdi.
8: Bizim söylediğimiz şudur. İki alanda da hem sistemi güçlendirecek hem de aksamaları giderecek değişiklikler üzerinde müzakere edilmelidir. Sadece siyaset değil, sivil toplum kuruluşları, aydınlarımız, akademisyenlerimiz bir araya gelerek bunu ele almalıdır. Sistemi güçlendiren, aksaklıkları gideren bu değişimler elbette yeni anayasa çalışmasıyla uyumlu olarak ele alınmalıdır.
0: Kamu personeli seçme sınavı süreci bugün yapılacak genel yetenek ve genel kültür oturumu ile başlayacak. Adaylara 120 soru sorulacak. Adaylar saat 10'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
2: Adaylara 120 soru sorulacak. Cevaplamaları için 130 dakika süre verilecek. Kamu personeli seçme sınavı maratonu başlıyor. Sınava 1.708.329 aday başvuru yaptı. Saat 10.15'te başlayacak sınav için adaylar saat 10'dan sonra binalara alınmayacak. Sınav saat 12.25'te sona erecek. Kamu personeli seçme sınavı alan bilgisi sınavları ise 12-13 Eylül'de 3 oturum şeklinde yapılacak. Birinci oturumda kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanlarında sorular sorulacak. İkinci oturumda adaylara hukuk, iktisat ve maliye soruları yöneltilecek. Üçüncü oturumsa işletme, muhasebe ve istatistik alanlarında yapılacak. Kamu personeli seçme sınavı lisans sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak. Sonuçlar

0: açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.
1: Yeni eğitim öğretim yılı öncesi özel okul ücretleri yeni tartışma konusu. Veliler zamların fahiş, okul sahipleri ise makul olduğu görüşünde.
2: Türkiye'de 13 bin özel okul var ama içerisinde 70-80 okulun uyguladığı ücretlerle bütün sektörü böyle mercek altına alan, sanki her okul çok yüksek ücretler uyguluyormuş gibi vurgulayan haberlerle karşılaşıyoruz. Bu gerçekten bizim için üzücü bir durumdur.
0: Özel okul ücretlerine ilişkin tepkilere sektörden yanıt var. Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği Başkanı İbrahim Taşer, okulların çoğunda ücretlerin makul ve mantıklı olduğunu söyledi.
2: Özel okullarda genel anlamda %80'inin uyguladığı ücretlerden haberdarız. Hepsinde de makul ve mantıklı eğitim öğretim ücretleri, yemek ücretleri ve yayın ücretleri alınması konusunda dernek olarak her türlü çabayı gösteriyoruz.
0: İbrahim Taşer'in gündeminde özel okullardaki servis ücretleri de vardı.
2: Özel okullar servislerden bir kar sağlama peşinde değiller. Onlardan bir komisyon falan almıyorlar yani. Sadece özel okullardaki servis ücretinin maliyetinde araçların yeni ve konforlu olması, içerisinde hostes kullanılması, servis ücretlerinde ister istemez bir artış meydana getiriyor. Parça fiyatları, akaryakıt fiyatları, bunların hepsini dikkate alarak bir fiyat belirliyorlar.
1: Orta vadeli program bugün Beştepe'de açıklanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027-2029 yıllarını kapsayan enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro hedeflerini paylaşacak.
0: Fiyat istikrarından büyümeye, istihdamdan finansa kadar çeşitli konularda hedefler belli olacak.
3: Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz,
0: ekonomi yönetimi orta vadeli programa dair hazırlıklarını tamamladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni orta vadeli programın detaylarını kamuoyuyla paylaşacak. Orta vadeli programla finans ve fiyat istikrarı, büyüme, istihdam gibi kritik alanlarda nasıl bir rota izleneceği belirlenecek. Programda enflasyon, büyüme politikaları ve yapısal reformların öne çıkması öngörülüyor. Kamu idarelerinin ödenek teklif tavanları da orta vadeli programda yer alacak. Orta vadeli programla makroekonomik politikalar da belirlenecek. Temel ekonomik büyüklükler, gelir gider tahminleri, bütçe dengesi ve borçlanma durumu ortaya konulacak.
3: Orta vadeli program tanıtımı.
0: Program duyurulduktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanacak. 2026-2028 dönemini kapsayan orta vadeli programda ekonominin 2026'ya %3,8, 2027'de %4,3 ve 2028'de %5 büyümesi hedeflenmişti. Enflasyonun bu yıl içinde %16, 2027 için %9, 2028 için %8 olması öngörülmüştü.
1: Trabzon'a gidelim. Avyasağ'ın kalkmasıyla birlikte tezgahlar hareketlendi. Bu yılın balığı olarak gösterilen palamut 100 liradan satışa çıktı.
4: Köylere maaşat olan balıklar bunlar. Buyurun.
0: Avyasağ kalktı. Ağlar denize atıldı. Çeşit çeşit balıklar tezgahtaki yerini aldı.
5: Yeni gelen.
6: Tezgahta şu an istavrit'te var, mezgit'te var, barbon'da var, palamut'ta var. Yani diğer çeşitler zaten oluyor.
0: Denizlerde avyasağın 1 Eylül'de sona ermesiyle birlikte tezgahlar doldu. Balıkseverler özlediği lezzete yeniden kavuştu.
7: Denizlerde av sezonu başladı. Tezgahlarsa palamutla şenlendi.
6: Buyurun. Geçen sene hamsilen başladı, palamut yoktu. Bu sene tam tersi, palamut başladı, hamsi az az geliyor. Yani bu da Allah'ın bir takdiridir diyelim. Bu sene tam bollukla başladı.
8: Bu yıl biraz daha palamut bol, tadına bakacağız.
9: Eylül bir başlangıcından bu yana bir fil tip palamut devam ediyor. Evet, genelde çeşit hepsi var. Ama yoğunluk palamut üzerine. Bunu da 3-4 senedir halkımız özlemini çekiyor. Bu bollukta da özlemini gideriyor.
10: Bence güzel. 100 lira, 125 lira, 150 lira büyüklüğüne göre.
7: Palamut aldınız, ne yapacaksınız palamut?
11: Ekşili, domatesli, maydanozlu, soğanlı, soslu, güzel, böylece kuruna.
7: Karadeniz'de.

0: tezgahın sultanı hamsi. Hamsi de az miktarda ağlara takılırken tezgahtaki fiyatı ise 150 lira.
1: Trabzon'da tezgahlarda istavrit 100, mezgit 200, çupra 500, levrekse 600 liradan satışa sunuluyor.
2: Denizli'de bir kafede alacak verecek tartışmasında kan döküldü. Silahlı kavgaya dönüşen olayda iki kişi hayatını kaybetti, dört kişi de yaralandı. İddiaya göre iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet vardı. Taraflardan biri anlaşmazlık yaşadığı grubun kafede oturduğunu gördü. Kalabalık bir grupla kafeye giderek içeridekilere ateş açtı. Karşı tarafın da karşılık vermesiyle silahlı çatışma yaşandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler iki kişinin hayatını kaybettiğini, dört kişinin de yaralandığını belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken polis saldırının ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu ve fuhuş ağına 3. dalga operasyon başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu ekipleri 21 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 3. dalga operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. 6 şüpheli ise aranıyor. Yapılan aramalarda uyuşturucu ve kırmızı reçeteli ilaçlar bulundu. 7 Ağustos'ta başlayan soruşturma dalgalarında bugüne kadar 64 şüpheliye adli işlem yapıldı. Şüphelilerden 32'si tutuklandı. Sinema dünyası Cannes ödüllü Fransız yönetmen Tony Gatliff'i 77 yaşında kaybetti. Roman kültürünü ve müziğini sinemaya taşıyan Gatliff, 20'den fazla filme imza attı. Usta yönetmen, 2008 yılındaki Türkiye ziyaretiyle de hafızalarda iz bırakmıştı.
1: Sinema dünyası usta yönetmen ve en özgün seslerinden birine veda ediyor. Roman kültürünü ve müziğini dünyaya tanıtan Cannes ödüllü Fransız yönetmen Tony Gatliff 77 yaşında hayatını kaybetti. Gatliff'in 2 Eylül'de hayatını kaybettiği açıklandı. Usta yönetmen Fransa'nın Arles kentinde film projesi üzerinde çalışırken sağlık sorunları yaşadığı belirtildi. Roman kültürünü sinemada ölümsüzleştiren usta yönetmenin ailesi Gatliff'e roman dilinde iyi yolculuklar anlamına gelen La Chaudrome sözleriyle veda etti. Asıl adı Michel Dahmani olan usta isim 1948'de Cezayir'de dünyaya geldi ve genç yaşta Fransa'ya yerleşti. Yönetmenliğin yanı sıra senaristlik, oyunculuk ve yapımcılık da yapan Gatliff, kendi yaşamından ve roman kültüründen ilham alan 20'den fazla filme imza attı. Yapımlarında flamenco ve roman müziğini usta yönetmen La Chaudrome ve Gaggio Dillo gibi unutulmaz yapımlarla hafızalara kazındı. ...2004 yılında Excel filmiyle Cannes Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülünü kazanan usta isim Türkiye ile de yakın bağlar kurmuştu. 2008 İstanbul Film Festivali için Türkiye'ye gelen Gatliff, Sulu Kule'yi ziyaret etmiş ve Transilvanya filminde Birol Ünel'le birlikte çalışmıştı.
2: ABD'de bir yolcu uçağında çıkan olay, uçağın acil iniş yapmasına yol açtı. Diğer yolculara saldıran ve kendisine müdahale eden bir kişiyi ısıran yolcu, plastik kelepçe ve koli bandıyla koltuğuna bağlandı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde uçakta taşkınlık çıkaran bir yolcu koli bandıyla koltuğuna bağlandı. Olay American Airlines'in Dallas'tan Newark'a giden 618 sefer sayılı uçağında yaşandı. Görgü tanıklarına göre bir yolcuya vuran 67 yaşındaki saldırgan, kendisine müdahale etmeye çalışan bir kadına ve kabin ekibine de saldırdı. Yolcunun ırkçı ifadeler kullandığı, küfürler ettiği ve özellikle arkasındaki kadınlara yönelik rahatsız edici sözler söylediği öne sürüldü. Bunun üzerine emekli bir polis memuru ve iki yolcu olaya müdahale etti. Saldırganın bilekleri önce plastik kelepçeyle bağlandı. Ancak direnmeye devam edip müdahale eden emekli polisi ısırınca bu kez koli bandıyla birinci sınıftaki koltuğuna sabitlendi. Federal Havacılık İdaresi'ne göre uçak, yaşanan olay nedeniyle Baltimore-Washington Uluslararası Havalimanı'na yönlendirilerek güvenli şekilde indirildi. Saldırgan polis tarafından gözaltına alındı. Uçak daha sonra Newark'a yoluna devam etti.

0: Sezonun ilk derbisinde Beşiktaş Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti. Siyah beyazların derbi zaferinde yıldız oyuncular ön plana çıktı. Rıdvan Yılmaz 2 sezon sonra gol sevinci yaşarken Beşiktaş'ın yıldızı Dušan Vlahović de ilk derbi golünü kaydetti.
1: Beşiktaş'ta derbi galibiyeti yüzleri güldürüyor. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçı 2-1 kazandı. Siyah beyazlarda sol bek oyuncusu Rıdvan Yılmaz maçın 38. dakikasında Trossard'ın pasında sol çaprazdan yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Rıdvan Yılmaz Fenerbahçe karşısında takımının ilk golünü atarken 2 sezon sonra gol sevinci yaşadı. 26 yaşındaki oyuncu en son İskoçya Ligi ekiplerinden Rangers'da forma giyerken gol sevinci yaşamıştı. Deneyimli oyuncu yaşadığı sakatlık sebebiyle maçın ikinci yarısına çıkamadı. Mücadeleye 11'de başlayan Rıdvan, karşılaşmanın 46. dakikasında yerini Kasım Muattara'ya bıraktı. Beşiktaş'ın yıldızı Dušan Vlahović de derbiyi boş geçmedi. Siyah beyazların Sırp golcüsü Beşiktaş karşısında kaydettiği golle 11'de başladığı ikinci lig maçında da gol sevinci yaşadı. Vlahović, Fenerbahçe karşısında 73. dakikada ilk derbi golünü kaydederek ligde 2 hafta üst üste gol sevinci yaşadı. Geçtiğimiz hafta iç sahada oynadıkları Çorum Futbol Kulübü müsabakasında hat-trick yaparak maça damga vuran Dušan Vlahović, bu sezonki gol sayısını 4'e çıkardı. Mücadeleye 11'de başlayan Sırp forvet, 85. dakikada yerini Yang Yuo'ya bıraktı.
0: Bu haberimize bu saat dilimini noktalamış olalım. Saat başında yeniden birlikte olacağız.

0: Efendim Beyoğlu sinemasından herkese merhabalar. Şimdi 7 yaşından beri sahnede halen insanın, hikayelerin ve aslında zor karakterlerin peşinde diyebiliriz. Bugün oyuncu Ezgi Çelik bizlerle birlikte. Onunla hem insana dair konuşacağız, hem tiyatroyu hem sinemayı konuşacağız. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi 7 yaşından beri gerçekten sahnedesin. Hatta ilk başlangıç hikayen de çok büyük bir şans diyorum ben. Atıf Yılmaz gibi bir isimle başlıyorsun. Hı hı. Ve işte bugüne geliyor. Tiyatro, sinema devam ediyor. Bugün buradan baktığında o küçük kızla ilgili ne düşünüyorsun?
1: Yani çok eğleniyorum gibi hatırlıyorum. Hep hani çok mutlu, eğlenerek gittiğimi hatırlıyorum. Hiç böyle çok sıkıldığım, yorulduğum bir anı hatırlamıyorum o kadar küçük yaştayken. O yüzden tabii büyük şans.
0: Oyun gibi diyorsun bir.
1: Çok oyun gibiydi, evet. Yani ilk başladığımda zaten biz gerçekten oyun oynamaya gidiyor gibiydik. Sonra tabii böyle hani o eğitimler şeyler başlayınca olayın rengi değişti ama ben ilk sahneye çıktığımda da öyle hiç gerildiğimi, işte böyle korktuğumu hatırlamıyorum. Yani çok benim için çok eğlenceli, çok keyifliydi hep.
0: Peki nerede ilk kırılma noktası yaşandı? Yani bu oyun dedin ya hani öyle başladı dedin. Bu bir meslek ve bazı bir takım gerçeklikleri var dediğin nokta neresiydi?
1: Yani şöyle, bir kere şimdi üniversite sınavına hazırlanırken, konservatuara hazırlanırken onu zaten böyle bir artık yaşta büyümüş olduğu için
0: evet.
1: Onu bir idrak ediyorsun. Orada belirli istenen şeyler var. Sonuçta bir üniversite sınavı, başka bir ciddiyeti var. Hı hı. O sırada bir idrak ediyorsun ama bana tam bu gerçekten bir meslek. Nerede yapıyorum, hangi ülkede yapıyorum, mesleğin tırnak içinde aşırı zor.

0: zorlukları, sıkıcı tarafları, belki hani sinir bozucu tarafları kısmı konservatuvarda bitirdikten sonra, yani
1: Oo.
0: tam profesyonel hayata geçtiğimde geldi. Ben Mimar Sinan mezunuyum. Mimar Sinan'ın çok şanslı bir dönemindeydi. Acayip iyi bir ekip vardı hoca olarak. O yüzden orada da çok değil de, yani tabii çok havalı, çok da böyle kapalı, snob bir şekilde yetiştirildik biz.
1: Yani
0: Yani
1: hem de disiplin de vardı
0: çok
1: hayatında, değil mi?
0: disiplinli ve böyle hani çıktığımda tabii ki bütün yönetmenler, bütün tiyatrolar, ondan sonra işte filmler, film yönetmenleri, televizyon yapmak istersek televizyon, herkes zaten ben hepsiyle görüşeceğim ve kendim istediğim şeyleri seçeceğim
1: Parmağımın
0: gibi.
1: ucunda.
0: Tabii ki yani inanılmaz havalı bir şekilde mezun oldum. Neden o kadar da havalandım bilmiyorum, yani çok da bir disiplinli bir okuldu, hani öyle çok hoş insanlardan, ben okuldayken teklifler gelmişti bana, yani çok çalışmak
1: Var mı
0: istediğim
1: böyle
0: insanlardan,
1: verebileceğin isim?
0: yani Uğur Yücel'den çok güzel bir teklif gelmişti,
1: Çok güzel.
0: evet, Osman Sınav'dan çok güzel bir teklif
1: Ya için
0: gelmişti,
1: acımadı mı bunları reddederken?
0: o sırada hiç acımadı. Nereden öyle bir kafa yaşıyordum bilmiyorum ama yani böyle Uğur Yücel'e şey dediğimi çok net hatırlıyorum. Yani benim okulum var ya, ne demek dizi? Ben haftada 4 gün nasıl sete geleyim
1: Çok
0: yani?
1: havalıymış
0: Evet,
1: gerçekten.
0: ben
1: Uğur Yücel'e
0: gelemem
1: bu cevap.
0: diye. Sonra böyle mezun olduktan sonra tabii hani ne kadar doğru bir şey o kadar sert olunması ve şey. Tabii ki öyle şeylere tırnak içinde pişman olduğum. Acaba o zaman öyle bakmasaydı ya da biri beni uyarsaydı, hani başka bir tarafında gösterseydi acaba hayatım ne olurdu diye düşünmüyor değilim. Çünkü acayip, yani şu anda da hemen çalışmak isteyeceğim isimler. Osman Sınav yani, evet, aramızdan ayrıldı
1: Evet.
0: ama o da aynı şekilde.
1: Aslında senin bir demecinde gördüğüm bir şey bu. Sezgisel yaklaşıyorum diyorsun oyunculuğa. Bu seni nasıl bir oyuncu haline getiriyor ve gerçekten hala öyle misin?
0: Nasıl bir oyuncu olduğumu ben çok şey yapamam. Yani inşallah karşı taraf güzel şeyler düşünüyordur, çalışanlar, çalıştığım kişiler, ama şöyle sezgiselden kastım şu. Yani birçok şey okuduk, birçok teknik çalıştık. Ben hala çalışmaya devam ediyorum. Kendim meraklıyım. Yani ne oluyor acaba oralarda, bana ne oluyor, oyunculukta ne oluyor diye. Ama açıkçası bir role çalışırken ya da önüme yeni bir iş, yeni bir proje, senaryo geldiğinde bir dakika şimdi şu teknikle çalışacağım, bir dakika şimdi şu yönteme geçiyorum gibi bir şeyim yok. Gerçekten birçok hani o senaryoda ne anlatılıyor, karakter ne, neredeyim, ne yapıyorum'a çok kafa yoruyorum. Ondan sonrası gerçekten sezgisel dediğim o. Yani bütün o yıllar içinde getirdiğin şeyle bir sezgi oluyor. Üzerine de çalışınca oradan bir karakter yaratılmaya başlanıyor. Hani böyle spesifik söyleyebileceğim bir metodum hala yok.
1: Peki şimdi bir oyuncu olarak sana şunu sormak istiyorum. Çok iyi bir rol geldi sana diyelim. Fakat senaryoyu beğenmedin. Ama istediğin bir rol. Yani bu gerçekten içinde yer almak isteyeceğin bir şey. Nasıl bakarsın?
0: Yani hiç sevmiyorum büyük konuşmayı.
1: Değil mi?
0: Çünkü çok başıma geldi.
1: Evet.
0: Evet. Çok büyük konuştum birçok şeyde eskiden. Hepsinde tek tek yaşadım. O yüzden büyük konuşmamakla beraber ama çok tercih edeceğimi zannetmiyorum. Çünkü bunu yaptım. Yani senaryonun iyi olmadığını, daha doğrusu o sırada belki yeterli olmadığını, televizyon işiydi bu. Bile bile karaktere çok heyecanlandığım için ve ben kesinlikle, hele ki Türk televizyonlarında, ulusal bir kanalda böyle bir rol oynamam lazım deyip girdim ve olmadı.
1: Şans verdin aslında.
0: Çok heyecanlandım. Yani o rol, böyle bir rol bir daha sadece benim karşıma değil, televizyonda kaç kere olur diye çok heyecanlandım. Ama doğru bir karar değildi. Çünkü senaryo iyi olmazsa
1: Olmuyor, değil mi?
0: o rol de iyi olmuyor. Fikren güzel oluyor. Başlangıçta sizi heyecanlandıran bir şey oluyor ama zaten o heyecanlandığınız gibi yazılamadığı için
1: İlerlemiyor da.
0: onun da öyle, o şekilde ilerlemiyor. Yani her türlü, her yerde senaryo.
1: Senaryo
0: Her
1: önemli,
0: türlü,
1: değil
0: evet.
1: mi? Hatta bazen bu kitaptan uyarlanan filmler falan oluyor işte. O çok hepimizin izlediği kült işler
0: Evet,
1: vardır. Hakikaten onlar bile fark ediyorsun yani, mesela bir kitaptan yansıdığını ya da iyi bir yazarın elinden çıktığını, işte Bir Kırık Aşk Hikayesi falan vardır Türk sinemasında mesela, onları düşünüyorum. O Selim İleri'nin kaleminden çıktığını anlıyorsun
0: Tabii.
1: izlerken. Dediğin gibi gerçekten
0: Hemen.
1: senaryo çok önemli.
0: Çok. Çok. Evet. Ya benim için ilk sırada.
1: Evet, kesinlikle öyle. Peki şimdi zor kadınlar meselesine de gelmek istiyorum. Sen hakikaten böyle zor

0: karakterleri seviyor gibisin. Macbeth onlardan biri aslında. Yani Lady Macbeth. Hiç yine de bir bağ kurduğun oldu mu Macbeth'le? Onu anlayabildiğin tarafları oldu mu oynarken?
1: Çok. Yani
0: Öyle mi?
1: evet. Genel olarak bütün oynadığım şeylere öyle yaklaşmaya çalışıyorum zaten. Yani o karşı taraf için diğer karakterler ya da seyirci için başka bir şey ifade ediyor olabilir. Ki niyet oysa umarım eder ki ben onu hani iyi anlatabilmişim demek. Ama ben onu yapmaya çalışıyorum. Yani mutlaka anlayıp sahiplenip onun tarafında olmam gerekiyor ki o işte belki anti kahramansa da onun anti tarafı geçsin seyirciye, doğru anlatılsın diye. Lady Macbeth için de aynı şey geçerli. Çok iyi anlıyorum.
0: Çok
1: Çok.
0: güçlü bir
1: Evet.
0: karakter
1: Ya çok
0: yani.
1: güçlü, çok tutkulu, çok hırslı. Müthiş bir iktidar hırsı söz konusu. Ve işte orada kalma, o gücü bırakmama.
0: Sonra da o vicdanla muhasebe.
1: Evet. Yani o
0: İnanılmaz
1: kadınlık
0: bir
1: meselesi,
0: hikaye.
1: kadınlığını bu konuda kullanma, kadın erkek ilişkilerini kullanma, kadınların anaç tarafını kullanma gibi bir sürü özelliğini ortaya seriyor. Bu
0: İnanılmaz.
1: tabii yani bir oyuncu için çok iştahlı bir şey. Sonrasında da yani ben çok şanslıyım. Çünkü yönetmenim de bütün metne, rejiye her şey oradan bakıyordu.
0: Evet, onu da söylemek
1: Kemal
0: lazım.
1: Aydoğan,
0: Doğru.
1: aynen moda sahnesi. Sonrasında da bütün vicdanını, yıkımını, bütün o
0: Terse dönüyor bir
1: ikircikli
0: anda.
1: halinde görmüş oluyoruz.
0: O da yine işte hakikaten hikayenin muhteşemliği ile ilgili. Bir de şimdi son dönemde oynadığınız o kadınlara baktığımda da ben hep böyle bir o güçlü karakter, o farklı karakterleri görüyorum. Siz galiba biraz çekiyor gibisiniz de aslında.
1: Galiba evet.
0: Ya da hep
1: Yani.
0: öyle mi denk geliyor? Bu acaba ya da ne bileyim yüz hatlarınız, yüz çizginizle mi ilgili? Çünkü çok sinematografik bir
1: Ay çok
0: yüzün
1: mutlu.
0: var. Evet öyle.
1: Teşekkür ederim. Yani şöyle evet onlar geliyor genel olarak. Bence hani bu çok Türkiye'de böyle bir şey var zaten artık klasik hani herkes biliyordur. İşte çok oynadığın tarzda bir şey sana gelmeye başlar. Sen onu çok ısrar edip hani kırarsan belki orada yol değiştirebiliyorsun. Ki benim onu yapma şanslarım da oldu. Ama genel olarak çok oynadığımız, alıştığımız şeyler geliyor tabii. Bana çok sert, güçlü, işte aynen böyle hep iktidar, tutku, öyle kadınlar daha çok geliyor. Ama ben de seviyorum. Ben yani sevmiyorum diyemem.
0: Bunu kırmak istediğin var mı? Yani böyle bir şu rolde gelse belki daha yumuşak, daha anaç bir karakter ne bileyim. Böyle bir hayalin kafanda var olan bir beklediğin bir rol var mı?
1: Bunu diledim ve yani bunu oynayarak, yani söyleyerek, anlatarak, isteyerek değil de önüme gelsin oynayarak yapayım diye ve gerçekten geldi. Bir tanesi Hamiyet müzikalinde oldu. Peyk'le beraber yaptığımız İrfancığımı da anmak istiyorum buradan. Onunla orada oynadığım rol, Feride rolü tamamen şu ana kadar hiç hayatımda oynamadığım kadar naif, tatlı, böyle pırıl pırıl bir kadındı. Ve şu an oynadığım Blue Sket moda
0: Ona da
1: sahnesinde.
0: geleceğim şimdi,
1: Aynen. Coffin'in bir oyunu. Blue Sket'te de çok ters köşe bir şey oynuyorum. Yani benim yapmak istediğim, dilediğim o kadınlardan bir tanesi. Yani bu zıtlığı oynayarak göstereyim diye. O da tam öyle.
0: Ve müthiş farklı, gerçekten özgün bir hikaye.
1: Evet,
0: Yani
1: aynen.
0: Caner Cindoruk sanırım yine
1: Caner'le,
0: partneri
1: evet
0: değil mi?
1: Caner Cindoruk'la beraber yine Kemal Aydoğan yönetti. Orada da yani böyle bütün o ters köşeleri olan, hatta böyle bir komedisi, kara komedisi olan, hani o yüzden o göstermediğim taraflarımı da gösterebileceğim bir rol. Doğru dilekler dilemişim,
0: Bir de
1: doğru
0: şimdi orada
1: zamanlarda.
0: şöyle bir şey var. Oyunda anlatmak istemiyorum ama iki insan, iki yabancı kadın ve erkek bir yerde sıkışıp
1: Bir
0: kalıyorlar. Bir
1: asansörde,
0: asansörde.
1: aynen evlerine giderken asansörde kalıyorlar. Asansör bozuluyor ve aslında oradaki o bir saatlik süreçteki durumlar diyelim.
0: Hem çok
1: Evet, çok spoiler
0: yakınlar
1: vermeden.
0: hem de çok uzaklar.
1: Aynen, evet.
0: Biraz günümüz ilişkilerine de benzemiyor mu sence?
1: Çok benziyor çünkü yani iki taraflı aslında. Hem çok ciddi bir kadın erkek meselesine bir bakışı var oyunun. Kadın temsili ve erkek temsiline çok farklı bir yerden bakıyor. Ama aynı zamanda sosyolojik, ekonomik

0: onlar oradaki işte finansla ilgilenen bir bizim ülkemiz için geçerli bu tabii her yerde işte Fransa'da başka Amerika'da başka ama bizde belki beyaz yaka diye tabir edeceğimiz bir çalışan bir erkeğin oradaki işteki o durumları o sayılarla o ekonomiyle aslında o güç dengeleriyle savaşması kadının kendi içindeki travmalarıyla ve bir
1: Duygusal
0: adamla
1: gelgitleriyle.
0: evet asansörde kaldığı zamanki psikolojik gelgitleri. O yüzden birçok farklı yerden bakıyor. Çok yani ülke bu ülkeyle, dünyayla, kadın erkek meselesiyle her şeyle çok çok ilgili.
1: Peki şimdi bir de oyunda iki isim var ve çok yan yanasınız, bir aradasınız. Biraz böyle gerçekten güven bağı gerektiren bir iş bu. Yani iki oyuncunun birbirine güvenerek yol alabileceği bir iş. Siz o aranızdaki dengeyi nasıl kurdunuz? Yani birbirinizi nasıl besliyorsunuz?
0: Yani Caner'le daha önceden tanışıyordum ben tabii ki ama sahnede partner olarak bir işte ilk defa çalışıyoruz. Ama çok iyi anlaştık. Yani hem arkadaş olarak çok iyi anlaştık, sahnede partner olarak çok iyi anlaştık. O çok önemli bir şey.
1: Değil mi? Hiç oldu mu mesela hiç anlaşamadığım biriyle böyle rol arkadaşlığı
0: Tiyatroda hiç
1: yaptın?
0: olmadı. Tiyatroda hiç olmadı. Sette oldu. Ama öyle şanslıyım yani sette de hani oldu dediğim belki hani çok tercihim olmaz bir daha çalışmak ama kötü bir anım olmadı. Ben şanslıyım öyle.
1: Şimdi oyunda çok dikkatimi çeken bir güçlü bir cümle var. Korkularımda marine ediyorsun beni.
0: Evet.
1: Yani sen
0: Korkularımın suyunda marine ediyorsun, bekletiyorsun beni diyor.
1: bekletiyorsun beni. Yani çok derin bir anlam var. Bu cümleyi ilk duyduğunda ne hissettin?
0: Yani şöyle oyunda bunun gibi kadına ait birkaç tane daha böyle çok etkili cümle var. Ya benim için şey çok önemli. Oyunun bir genel anlattığı bir bütün dünyanın yapısına işte dediğim gibi o insanların geldiği noktaya dair çok büyük bir eleştiri var. Ama kadınların şu anki durumuyla ilgili bakış açısını çok seviyorum Kofi'nin. Çünkü çok gerçek bir yerden çok böyle dağın diye söylüyor. Ve oyunun sonunda hani spoiler vermeden çok kadının yani bütün kadınların travmasını sahipleniyor. Ne olursa olsun başına ne gelirse gelsin kadın kendi duygusunu, korkusunu, travmalarını sahiplenen bir yerde kadını bırakıyor. O benim için çok kıymetli. Çünkü yani her dakika işte korkularımın suyunda marine ediyorsun beni gibi yaşıyoruz zaten şu an dünyanın.
1: Bekletiyorsun beni yani o
0: Evet,
1: korkularla
0: dünyanın geldiği
1: inanılmaz
0: noktada. Yani çok garip yerlerde hayatta çok hiç beklemediğiniz pozisyonlarda bir takım gerginlikler içinde buluyorsunuz kendinizi bu korkular yüzünden.
1: Ve en çok da kadınlar muzdarip galiba bundan.
0: Kesinlikle yani çok çok yüksek bir oranda hem de. Hani burada bu normalde böyle şeylere çok dikkat ederim. Hatta yani ayırmayalım bir insanın ne durumda olduğu, ne yaşadığı,
1: Elbette, tabii
0: sıkıntısı
1: ki.
0: diye ama bu konuda çok bayağı keskinim.
1: Bunu
0: Kadınlar
1: biliyoruz
0: %100
1: aslında.
0: ağırlıklı evet bu durumda.
1: Senin bu anlamda duyarlılıkların da var. O yüzden bence Ezgi Çelik'i böyle bir klasik bir dizi oyuncusu olarak eksenlemek çok doğru olmaz. Sen hem sinema hem tiyatro ile ilgileniyorsun hem de bir yandan da bu toplumsal bir takım sorunlarla ilgili de yaptığın, ürettiğin şeyler var. Biraz ona da gel istersen. O da çok önemli. Ben bunda biraz galiba anne ve babanın gazeteci olmasıyla alakalı olduğunu düşünüyorum, değil mi?
0: Yani çok alakası var tabii ki onlar çok politik bir süreçten tabii ki geçmişler. Politikler kendi hayatlarında da. Ben hiçbir zaman öyle olmadım. Yani o şey yani ortaokulda da lisede de konservatuvarda da yani hayata öyle bir yerden belki çok öyle bir ailenin içinde büyüdüğüm için bir tepki olarak da olabilir. Çok öyle bir yerde durmayı seçmedim ama bazı konular var. Onlar evet belki de genlerime işlemiş. Kendi içinde bir şekilde içgüdüsü olarak oraya beni götürdü hayat diyeyim. Yani işte yaptığım işlerde, projelerde ya da işte birçok STK ile işbirliğinde var öyle şeylerim.
1: Peki sinemaya gelelim. Gündüz Apollon, gece Athena.
0: Evet.
1: Bu arada Tokyo'da da
0: Filmimiz.
1: ödül aldı. Şimdi dünyanın bambaşka bir ucunda bu kadar yerel bir mesele ilgi gördü. Nasıl hissettirdi size Ezgi?

0: bu? Yani bunu nasıl ifade ediyorsun?
1: Çok heyecanlıydı.
0: Evet.
1: Çünkü biz Tokyo'da açtık festivalde. Ondan bir 5 ay değil mi? 5-6 ay sonra da Çin'e gittik. Pekin'deki büyük festivalde işte orada da yarıştık. İkisinde de filmin bu kadar anlaşılması, bu kadar sevilmesi yani tabii çok mutlu edici bir şey. Bir de sen çok kendi dünyanda sette işte yönetmeninle, senaristinle, oyuncu arkadaşlarınla bir şey üretiyorsun. Sonra o perdede seyirciyle buluşuyor. Yine kendi ülkende biraz da o empati beklediğim bir şey.
0: Bambaşka bir ülkede, bambaşka insanlarla, değil
1: Ama
0: mi?
1: bir anda
0: Evet.
1: Tokyo'da
0: Çok heyecan
1: evet
0: verici.
1: bütün yani Japonların olduğu ya da başka ülkelerden hani
0: Evet.
1: başka yabancı basının olduğu yani Türklerin çok az olduğu bir salonda bir anda hani o sette konuştuğun duyguların bahsedilmesi aynı yerden anlaşılmak çok güzel bir şey.
0: Evet,
1: Çok
0: harika.
1: çok yani çok sahiplendiler, inanılmaz
0: Tebrik
1: sahiplendiler.
0: ediyoruz sizi
1: Çok
0: gerçekten.
1: teşekkürler.
0: Peki Türkiye'de oyuncu olmak nasıl bir şey Ezgi? Zorlukları ne yani? Sence en büyük zorluğu ne?
1: Bence en büyük zorluğu devamlı mesleğini yapmak istiyorsun. Oyunculuğu aktif olarak yapmak istiyorsan, seviyorsan ve aynı şekilde heyecanlanıyorsan yani o oyuncular için söylüyorum. Kendisi özel olarak durmak isteyen, ara vermek isteyen, sıkılan olabilir tabii ki. Ama aynı heyecanla devam etmek isteyenler için zor bir meslek. Türkiye'de yapması da bence çok zor. Evet yani hiç böyle çok
0: Peki orayı
1: süsleyemeyeceğim o
0: açabilir
1: kısmı.
0: miyiz? Neden zor?
1: Çünkü her meslek için bunu düşünelim. Mesleğini çok seven ve böyle iştahla yapan biri durmak istemez. Arada böyle büyük boşluklar vermek istemez. Ya da bu kadar başka insanların tercihine, belki zevkine, belki tabii ki seçimlerine, ürettiği şey üzerinden tabi olmak istemez. Çünkü onun devam etmesini ister. Her an hayatında olsun ister. Bence bu her meslek için geçerli.
0: O zaman sabretmek, yani
1: Aynı şey
0: sabır.
1: oyunculuk için de geçerli. Maalesef mesleğin en büyük handikaplarından bir tanesi bu. Bu dünyanın her yerinde böyle bu arada. İyi proje beklemek, belki sadece o an proje beklemek, hani kariyerinizin gidişine göre. Bunlar zor. Türkiye'de bir de bunlar bir 4-5 kat daha zor diyebilirim.
0: Doğru, evet. Biz
1: Evet.
0: içinde olmadığımız halde bunun böyle olduğunu tahmin
1: Evet,
0: edebiliyoruz
1: yani çok
0: aslında.
1: sabır göstermek gerekiyor.
0: Peki şimdi mesela baktığında şu anki işte dizi sektörüne ben dışarıdan bir izleyici olarak gördüğümde hep aynı hikayeleri görüyorum, hep aynı yüzleri görüyorum. İşte seçilen hanımefendiler işte ya da karşı karakterler hep böyle belli tipler, belli kalıplar üzerinde duruluyor. Özellikle son dönemde. Neden böyle oldu Ezgi? Kimi anlatıyor? Kimin hikayelerini anlatıyor bu sektör şu anda?
1: Beni daha çok tedirgin eden devamlı aynı döngüde olması. Hikayenin aynı döngüde olması. Yani bir hikayeden 10 tane birden yapılması. Aynen işte biz 5 oyuncuyuz sadece 5'imizin aktif bir şekilde çalışıyor olması. Her şeyin aynı böyle bir dairenin içinde dönüp durması. Bence bu daha tedirgin edici. Ama kırılıyor.
0: Peki bir kadın oyuncu olarak şimdi bugüne kadar pek çok rolde oynadın. Şu ana kadar en hoşuna giden, sende böyle iz bırakan iş neydi?
1: Ay çok zor. Çok var yani çok var. Oyunlarımdan da çok var. Ama
0: Oyunlardan da olabilir, evet.
1: tabii ki şimdi Gündüz Apollon'u yani mutlaka söylemek zorundayım. Gündüz Apollon, Gece Atina, Defne. Yani o filmin süreci, bütün işte geçtiğimiz yollar hepsi. Ama aynı zamanda da o rol benim için her zaman başka bir yerde, başka bir noktada kalacak. O yüzden Defne diyebilirim böyle sıcağı sıcağına. Ama çok var. Yani ben çok şanslıydım o konuda. Yani
0: Öyle
1: televizyonda da
0: gerçekten.
1: evet. Belki mesela bazı benim çok heyecanlanıp oynadığım roller uzun soluklu olmadı. Ama o rolü oynamak bence çok heyecan vericiydi. Çok denk gelebilir roller değildi. O yüzden ben o konuda şanslıyım.
0: Peki hala beklediğin bir rol, çok istediğin, içinde yer almak istediğin bir şey var mı böyle kalbinde, gönlünde?
1: Çok var.
0: Var değil mi?
1: Evet, çok var. Yani onu bir tane söyleyemem. O kadar çok var ki. Yani bir de ben o konuda böyle çok şeyim. Hani hemen hemen heyecanlanıp böyle gaza gelip böyle kendimden geçerim. Hayaller kurarım falan hani üretirim, üretmeye çalışırım ya da

0: hadi ne yapıyoruz, üretiyor muyuz derim. Harekete geçerim yani. Öyle şimdi harekete geçmek üzere olduğum şeyler de var. Hani kendi projemizi yapalım o zaman diye. Birkaç arkadaşımla beraber. Hem de öyle hayalini kurduğum çok rol var tabii.
1: Peki, şimdi
0: Filmde özellikle.
1: dizi de devam ediyor bu arada.
0: Evet, Altı Üst
1: Oyun
0: İstanbul.
1: için de şimdi provalar başlayacak. Bayağı yoğun bir döneme giriyorsun
0: Evet, aynen, ne
1: diyebiliriz.
0: güzel.
1: Seviyor musun bu yoğunluk? Hoşuna
0: Çok
1: gidiyor
0: seviyorum.
1: mu?
0: Evet, çok seviyorum.
1: Peki, ne güzel. Alkışın bol olsun diyelim.
0: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
1: Harika bir sezon olsun.
0: Umarım
1: Hem senin için
0: hepimize.
1: hem de bütün oyuncular, bu sektörde yer alan, tüm
0: Kesinlikle,
1: bu
0: evet.
1: işi yapan emektar herkes için öyle olsun.
0: Yapmak isteyen, sıkılmamış olan, aynı tutkuyla devam
1: Aynen.
0: eden bütün oyuncu arkadaşlarım için bunu diliyorum. Çok önemli bir şey.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bugün oyuncu Ezgi Çelik'le güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Beyoğlu sinemasından
0: Evet.
1: sizlere hoşça kalın diyorum.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 33 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla parçalı bulutlu 36 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 40, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz genelinde hava güneşli, Samsun 28, Trabzon 27 derece. İç Anadolu'da da gökyüzü güneşli, Ankara 32, Kayseri 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 24, Kars yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 33, Şanlıurfa 38 derece.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 6 Eylül Pazar sabahındayız ve saatlerimiz 7'ye yaklaşırken yurttan ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. İstanbul Silivri açıklarında batan gemiyle ilgili arama kurtarma çalışmaları 4. günde de devam etti. Kıyıda kayıp mürettebattan haber bekleyen aileler geminin yerini tespit eden TCG Akın gemisine çıkarıldı. Ailelerin endişeli bekleyişi sürüyor.
1: Acı bize düştüğü için göremiyorsun, çok uzak. Yani şuradan baksam bir iki kişinin dalıp çıktığını, babamı aradığını ya da bizim gemiyi aradığını görsem belki içim soğuyacak.
2: Bu kez çalışmaları uzaktan değil yerinde takip ettiler. Kayıp mürettebatın yakınları yetkililerden bilgi aldı.
3: İmamoğlu gemisinin ön tarafına ait sualtı robotuyla elde ettiğimiz 4 adet görüntü.
4: Şu an içinde bulunduğumuz Akın gemisi batan geminin enkazını tespit etti.
5: TCG Akın yapılan çalışmalar sonucunda batan gemiyi çarpışmanın yaşandığı yere 50 metre uzaklıkta ve 720 metre derinlikte buldu. İlk olarak Tuğberk İmamoğlu yazısı tespit edildi. Çalışmalar ise şimdi 550 kilometre karelik alanda sürdürülüyor.
2: Tuğberk İmamoğlu gemisinin deniz altındaki görüntüleri uzaktan

0: kumandalı sualtı aracı tarafından kaydedildi.
1: Şu an ya ölü gibi yaşıyoruz. Aileler burada hallerini görüyorsunuz yani.
0: Kayıp 10 mürettebatın yakınları gelişmeleri kıyıdan takip ediyordu. Aileler bu kez TCG Akın gemisindeydi. Onlara İstanbul Valisi Davut Gül de eşlik etti.
2: Ailelerin bundan sonraki beklentisi içerisinde insan var mı? Mürettebat içeride mi? Onlar çıkartılabilecek mi? Nasıl çıkartılacak? Bu konuda da ilgili kurumlarımız çalışmalarına devam edecekler.
3: Aileler olarak talebimiz kurtarma geminin bir an önce sonuç alması.
1: Biz çocuklarımızı istiyoruz. Babamızı istiyoruz, kardeşlerimizi istiyoruz biz.
0: Aileler kayıp mürettebattan gelecek iyi haberleri bekliyor.
4: Bulunması için nasıl çaba sarf edildiyse aynı şekilde oradan bu ailelerin hepimizin canların çıkartılmasıyla ilgili, canların bulunmasıyla ilgili de aynı eforun, aynı çabanın devam ettirilmesini istiyoruz.
2: Umudumuz şu, acaba dışarıda biri var mı, kurtuldular mı ya da bir şekilde saçıldı mı onları bulmaya çalışıyoruz. Son ana kadar umudumuzu muhafaza ediyoruz. Burada öncelikle
5: Girne açıklarında batan Filojet yolcu gemisinde kayıp 15 kişi arama çalışmaları sürüyor. 554 metre derinlikteki enkazda robotik cihazlarla yürütülen çalışmalarda bir kişinin daha naaşına ulaşıldığı faciada can kaybı 13'e yükseldi.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında batan yolcu gemisinde arama çalışmalarında bir kişinin daha cenazesine ulaşıldı. Açıklamayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üster yaptı.
6: Akşam yapılan arama kurtarma çalışmalarımızda bir naaşımıza daha ulaşılmıştır. DNA testiyle kimlik tespiti yapıldıktan sonra aileye teslim edilecek ve o doğrultuda biz hükümet olarak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nden gerekli işlemi yaptırdıktan sonra da ilgili yerine göndereceğiz.
0: Üstel, Işın ve Alemdar gemileri tarafından yürütülen kayıpları arama çalışmalarının 7 gün 24 saat esasıyla yürütüldüğünü belirtti. Kayıp 15 kişinin hala arandığını söyledi. Kayıpları arama çalışmalarına 9 gemi ve 11 hava aracının katıldığı operasyona TCG Işın ve TCG Alemdar liderlik ediyor.
7: 554 metre derinlikte bulunan enkazdaki çalışmalar TCG Alemdar'dan denize indirilen uzaktan kumandalı robotik cihazlarla yürütülüyor. 1000 metre derinliğe inebilen ve 135 kilograma kadar yükü yüzeye çıkarabilen sualtı aracıyla enkazın içinde de aramalar yapılıyor.
0: Girne-Mersin-Taşucu arasında sefer yapan Filojet, 30 Ağustos'ta Girne'den ayrıldıktan kısa süre sonra su almaya başlamış, limana dönmeye çalışırken batmıştı.
8: Batıyoruz.
5: Bir süredir lenf kanseri tedavisi gören oyuncu Serhat Kılıç, İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Olay 51 yaşındaki Kılıç'tan haber alamayan kız arkadaşının evine gitmesiyle ortaya çıktı. Kız arkadaşı Kılıç'ı salondaki koltukta hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Yapılan ilk incelemede Kılıç'ın göz çevresiyle kollarında ve bacaklarında morluklar olduğu belirlendi. Vücudunda herhangi bir yara, kesi veya açık darp izine rastlanmadığı öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken Kılıç'ın kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda netlik kazanacak. Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci 10 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısıyla ilgili davanın ilk duruşmasında saldırganın annesi tahliye edilmişti. Yapılan itiraz kabul edildi. Anne hakkında yeniden tutuklama kararı verildi. Saldırganın emniyet müdürü babası Uğur Mersinli ile annesi Peyman Pınar Mersinli duruşmaya tutuklu oldukları cezaevinden ses ve görüntü sistemiyle katıldı. Baba Uğur Mersinli silahların oğlu tarafından çalındığını iddia etti. Anne ise çantasına silah koyduğunu düşünemedim dedi. Anne Peyman Pınar Mersinli ilk duruşmada tahliye edildi. Tahliyeye yapılan itiraz Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Anne hakkında yeniden tutuklama kararı verildi. Saldırgan İsa Aras Mersinli 15 Nisan'da Aysel Çalık Ortaokulu'na silahla girmiş, öğretmen Ayla Kara ile 9 öğrenciyi öldürdükten sonra etkisiz hale getirilmişti. Eski Bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüyle ilgili yalan

0: tanıklık suçlamasıyla tutuklanan doktor Nurettin Demirkol'un ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli doktor tüm çelişkili adımları için hatırlamıyorum, bilmiyorum, görmedim yanıtını verdi.
1: 10 yıl önceki olayı hatırlamıyorum dedi. Yalan tanıklık suçlamasını kabul etmediğini söyledi. Deniz Olgun'un ölümünde tutuklanan doktorun ifadesi ortaya çıktı. Eski Ulaştırma

0: soruşturma dosyasına girdi. Demirkol, Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümünü 155'e kimin ihbar ettiğini bilmediğini söylemişti. Yapılan inceleme sonucunda acil çağrı merkezini bizzat kendisinin aradığı ortaya çıktı. Savcılık Demirkol'a olay günü polislerle birkaç kez görüştüğünü hatırlamasına rağmen ilk ihbarı kendisinin yapıp yapmadığını, neden hatırlamadığını sordu. Demirkol, problem 10 sene önceki olayı net hatırlayamamamdan kaynaklıdır ifadelerini kullandı. Olay yerinde telefonunu ortada bıraktığını, çiftliğe gelip giden kişilerden birinin telefonundan ihbar yapmış olabileceğini savundu. Soruşturmada dikkat çeken bir başka başlıkta Demirkol'un Deniz Olgun'la doktor hasta ilişkisine ilişkin ifadeleri oldu. Demirkol, maktulü 2-3 kere muayene ettim. Ancak aile doktoru nasıl olunur, bu tabirden neyin kastedildiğini bilmiyorum şeklinde savunma yaptı. Başsavcılık Demirkol'un ilk ifadesindeki konum bilgileriyle HTS kayıtlarının da örtüşmediğini değerlendirdi. Bu çelişki sorulan Demirkol, bas kayıtlarının neden bu şekilde çıktığını bilmiyorum cevabını verdi. Ve bir başka detay, savcılık Demirkol'un olay yerine gittiğinde Deniz Olgun'un zaten hayatını kaybettiğini söylediğini, ancak HTS kayıtlarında Hisar Hastanesi adına kayıtlı telefonla ard arda görüşmeler yaptığını tespit etti. Bu görüşmelerin nedeni sorulan Demirkol, "O gün yaptığım görüşmeleri hatırlamıyorum." dedi. Demirkol, ardışık arama ve aranma kayıtlarına rağmen o gece Hilmi Tuna Kuriş'le konuşup konuşmadığını, hatırlamadığını söyledi. Alihan Kuriş'in olay yerinde olup olmadığı ile ilgili soruya da benzer yanıt verdi. Doktor Nurettin Demirkol, yalan tanıklık suçlamasıyla tutuklandı.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Önder 23. İmam Hatipler Kurultayı'na videolu mesaj gönderdi. Erdoğan, İmam Hatip mezunlarının önlerindeki engeller kalktı dedi.
2: Savunma sanayinden bürokrasiye, akademiden siyasete, özel sektörden sivil topluma kadar hemen her yerde İmam Hatip mezunu kardeşlerimiz büyük bir adanmışlıkla ülkemize hizmet ediyor.
0: İmam Hatip mezunları için önlerindeki engeller kaldırıldı dedi. Milli ve manevi değerlerine bağlı bir nesil yetiştiğini söyledi.
2: Hangi okuldan mezun olursa olsun, şuurlu, özgüvenli, donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı bir neslin yetişmesinden ülkemiz ve geleceğimiz adına bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak büyük bahtiyarlık duyuyorum.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na video mesaj gönderdi.
2: Milletimizin kurduğu, yaşattığı ve bugünlere getirdiği İmam Hatipler, başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıyarak yoluna devam ediyor.
0: Erdoğan, normalleşiyoruz ifadesini kullandı.
2: Önlerindeki zorunlu engeller kaldırıldığında İmam Hatip mezunlarının neler başarabildiğine, işte en son harp okullarımızın mezuniyet töreninde bir kere daha gururla şahit olduk. Tüm bunları yasaklardan ve vesayetçi prangalardan kurtulan Türkiye'nin artık normalleştiğinin birer işareti olarak görüyoruz.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin genel merkezinde Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'ün iç ve dış gündeme dair sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye sürecine gelinen aşamayı anlattı. Çerçeve yasa teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 oyla kabul edilmesinin toplumsal mutabakatın güçlendirdiğine dikkat çekti.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı değerlendirdi. Toplumsal desteğe sahadaki çalışmalar üzerinden örnek verdi.
3: Doğrusu 467 rakamını ben de beklemiyordum. Bu düzeyde bir kabul toplumsal mutabakatın genişlemesine ve dayanışmanın güçlenmesine vesile oldu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde arkadaşlarımız halkla temas halindeler. Oradaki aşiret liderleri, kanaat önderleri ve toplumun farklı kesimlerinden partimize akın akın ziyaretler gerçekleşti. Muazzam bir kaynaşmaya vesile oldu.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'e açıklamalarda bulundu. Ahmet Spor üzerinden yapılan tartışmaya tepki gösterdi.
4: Tribünlerdeki hareketliliği tribün liderleri, amigo denen kişiler yönlendiriyor.

0: Benim endişem bunların maksatlı kullanılmasına yönelik hassasiyetimle ilgilidir. Bir Beşiktaş maçında atılan sloganlardan duyduğum rahatsızlık nedeniyle kulüp üyeliğimden ayrıldım. Tribünlerdeki hareketliliğin kontrolsüz hale gelmesi durumunda nereye gidebileceğini kimse kestiremez.
1: MHP lideri, Türkiye'deki dini hayata dair bir araştırmaya ilişkin tartışmayı da değerlendirdi.
2: Kamuoyu araştırmalarının muhakkak sağlam bir yasal düzenleme ile ele alınması gerekiyor. Önüne gelenin araştırma yapması ve ilan etmesi doğru değil. Bunlar kamuoyu araştırması mı, yoksa kamuoyu oluşturma, algı oluşturma çabası mı? Bunlar kabul edilemez. İslami araştırma adı altında milletimizi köksüz, kişiliksiz, dinsiz bir toplum gibi göstermek büyük bir saptırma ve bir beşinci kol faaliyetidir.
1: Bahçeli, Mekke Savunma Anlaşması hakkında da konuştu. Bu çalışmalar Türkiye'nin liderliğinde yürütüldüğü takdirde bizi merkeze taşır yorumu yaptı.
0: Fevkalade sağlıklı ve önemli bir anlaşma. Genişleme eğiliminde olması da son derece stratejik değere haiz. Türkiye'nin liderliğinde bu çalışmalar yürütüldüğü takdirde bu durum bizi merkeze taşır, dünyada çok daha itibarlı hale getirir. İslam dünyası da bundan büyük faydalar görür. Diğer ülkelerle bu ittifak çok daha güçlü hale gelecektir.
1: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili de görüşlerini paylaşan Bahçeli, siyasi istikrar vurgusu yaptı.
0: Türkiye'nin her şeyden önce siyasi istikrara ihtiyacı var. Bu ihtiyacı kalıcı olarak sağlayan sistem de budur. Aradan geçen iki dönem içinde sistemin uygulamasına dair bazı noktaların gözden geçirilmesi önemlidir. Her şeyden evvel sistemin sağlıklı işlemesi için bir anayasaya ihtiyaç vardır.
1: MHP lideri yakın zamanda yaptığı siyasi partiler ve seçim kanunlarında değişiklikler yapılmasına dair mesajlarına da açıklık getirdi.
2: Bizim söylediğimiz şudur. İki alanda da hem sistemi güçlendirecek hem de aksamaları giderecek değişiklikler üzerinde müzakere edilmelidir. Sadece siyaset değil, sivil toplum kuruluşları, aydınlarımız, akademisyenlerimiz bir araya gelerek bunu ele almalıdır. Sistemi güçlendiren, aksaklıkları gideren bu değişimler elbette yeni anayasa çalışmasıyla uyumlu olarak ele alınmalıdır.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Edirne'de konuştu. Seneye iktidara geleceğiz diyen Özel, hak ettiğiniz gibi bir emeklilik yaşayacaksınız ifadelerini kullandı.
4: En düşük emekli maaşı asgari ücret olacak diyorum. Bakıyorlar, olur mu diyorlar. Bizim hesabımıza göre bugün asgari ücret 39 bin lira olmalı ve en düşük emekli maaşı da bir askeri ücret olmalıdır.
1: Sözü emekli maaşlarına getirdi. Yeni parti iktidarında maaşlar artacak dedi.
4: Seneye geleceğiz, iktidara geleceğiz. Hak ettiğiniz gibi bir emeklilik yaşayacaksınız.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Edirne ve Kırklareli'ne gitti. Selimiye Camii'ni ziyaret edip emeklilerle buluşma programına katıldı. Ardından da esnafla bir araya geldi. Gündeminde özelleştirme kapsamına alınan bazı otoyol ve köprüler vardı.
4: Sezim kazanmak için para lazım, çaresizsin, onu görüyorum. Bu ihaleye girecek olanlara, burayı alacak olanlara söylüyorum. Seneye geleceğiz, iktidara geleceğiz. Bütün otoyolları devletleştireceğiz.
1: Özel, Deniz Göktaş hakkında düzenlenen iddianamede istenen cezaya da tepki gösterdi.
5: Bugün küçük bir ima, küçük bir ima Cumhurbaşkanı'na hakaret sayılıyor. Hepimizin daha yeni yeni tanıdığı Deniz Göktaş diye espriler yapan, şakalar yapan ve öyle hakaret falan bilmeyen birisini bir anda Türkiye'de 14 milyon kişi izleyince hükümete Erdoğan'a ufak ufak eleştirileri olan birisini içeriye attılar, iddianame çıkardılar, 10 yıla kadar hapis cezasını istiyorlar.
3: DEM Parti 5. Olağanüstü Kongresini bugün Ankara'da gerçekleştirecek. Partinin 5. olağan kongresi Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde toplanacak. Delegelerin katılımıyla parti organlarının seçimi yapılacak. Tüzük değerlendirilecek ve önümüzdeki siyasi döneme ilişkin bildirge kamuoyuyla paylaşılacak. Parti ismi, tüzük veya programında değişiklik yapılması beklenmiyor. Eş genel başkanlar Tuncel Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'nın yeniden seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Partinin merkez yürütme kurulu ve parti meclisinde ise sınırlı sayıda değişiklik görülüyor.

0: Üsküdar Belediyesi soruşturmasında biri belediye başkan yardımcısı, 3 şüpheli daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 7'ye yükseldi. Soruşturmaya ilişkin bilgilendirme İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldı. Aralarında belediye başkan yardımcısı Amine Cansu Çelik'in bulunduğu 3 kişinin savcılık sorguları tamamlandı. Savcılık 3 şüpheli için de tutuklama talep etti. Mahkeme de savcılığın talebi doğrultusunda şüpheliler için tutuklama kararı verdi ve böylece soruşturmada tutuklu sayısı 7'ye yükseldi. Daha önce görevinden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş dahil 4 kişi tutuklanmıştı. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek adına finale yazdırdı. Milliler finalde İtalya ile mücadele edecek.
1: Filenin Sultanları 2026 Save Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finale yükseldi. Türkiye Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'la karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setini 25-20 kazanarak öne geçti. İkinci sette de etkili oyununu sürdüren milliler 25-19'luk skorla durumu 2-0'a taşıdı. Amirli kadın voleybol takımı 3. seti 25-20'lik üstünlükle tamamladı ve maçı rakibine set vermeden 3-0 kazandı. Bu sonuçta Daniele Santarelli yönetimindeki milliler Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi. Ay Yıldızlılar finalde Polonya'yı 3-1 mağlup eden İtalya ile karşı karşıya gelecek. Final mücadelesi bugün saat 19'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Amirli kadın voleybol takımı A grubunu ikinci sırada tamamladıktan sonra son 16 turunda Azerbaycan'ı eleyerek çeyrek finale yükselmişti. Almanya'yı da mağlup etmesini bilen Filenin Sultanları yarı finale ulaştı ve Sırbistan'ı set vermeden devirerek finale yükseldi. Avrupa Şampiyonaları tarihinde 1 altın, 2 gümüş, 3 bronz madalyası bulunan Türkiye, FIVB dünya sıralamasında 3 numara olarak katıldığı organizasyonda adım adım ilerleyerek seyircisi önünde mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası olması durumunda Los Angeles 2028 yaz olimpiyat oyunları biletini de alacak. Avrupa Şampiyonası'nda son 4 takım arasına kalan milliler bu sonuçta 2027 Dünya Kupası'nda mücadele etme hakkını da daha önce garantilemişti. Dünya Kupası 20 Ağustos-5 Eylül 2027 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da organize edilecek.
0: Sezonun ilk derbisinde Beşiktaş Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti. Siyah beyazların derbi zaferinde yıldız oyuncular ön plana çıktı. Rıdvan Yılmaz 2 sezon sonra gol sevinci yaşarken Beşiktaş'ın yıldızı Dušan Vlahović de ilk derbi golünü kaydetmiş oldu.
2: Beşiktaş'ta derbi galibiyeti yüzleri güldürüyor. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçı 2-1 kazandı. Siyah beyazlarda sol bek oyuncusu Rıdvan Yılmaz maçın 38. dakikasında Trossard'ın pasında sol çaprazdan yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Rıdvan Yılmaz Fenerbahçe karşısında takımının ilk golünü atarken 2 sezon sonra gol sevinci yaşadı. 26 yaşındaki oyuncu en son İskoçya Ligi ekiplerinden Rangers'da forma giyerken gol sevinci yaşamıştı. Deneyimli oyuncu yaşadığı sakatlık sebebiyle maçın ikinci yarısına çıkamadı. Mücadeleye 11'de başlayan Rıdvan, karşılaşmanın 46. dakikasında yerini Kasım Muattara'ya bıraktı. Beşiktaş'ın yıldızı Dušan Vlahović de derbiyi boş geçmedi. Siyah beyazların Sırp golcüsü Beşiktaş karşısında kaydettiği golle 11'de başladığı ikinci lig maçında da gol sevinci yaşadı. Vlahović, Fenerbahçe karşısında 73. dakikada ilk derbi golünü kaydederek ligde 2 hafta üst üste gol sevinci yaşadı. Geçtiğimiz hafta iç sahada oynadıkları Çorum Futbol Kulübü müsabakasında hat-trick yaparak maça damga vuran Dušan Vlahović, bu sezonki gol sayısını 4'e çıkardı. Mücadeleye 11'de başlayan Sırp forvet, 85. dakikada yerini Yang Yuo'ya bıraktı.
0: Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesinde yasa dışı bahis sitelerine yönelik operasyon düzenlendi. 98 bin internet sitesi kapatıldı. 1200 banka hesabına el konuldu. Evet, operasyona ilişkin detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımında yasa dışı bahis ve suç gelirlerine geçit yok diyen Gürlek, 345 yasa dışı bahis sitesi, 110 farklı ödeme yöntemi, 1200 IBAN ve 98 bin internet sitesinin tespit edildiğini belirtti. İnternet sitelerinin kapatıldığını, banka

0: Dış gündemle devam edelim. İran'ın Basra körfezindeki Hark Adası yakınında petrol tankerini hedef alması bölgede tansiyonu yeniden yükseltti. ABD ordusu İran tankerlerini vurduğunu açıkladı. Açıklama ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından paylaşıldı. Saldırının İran devrim muhafızlarının devreye gezen ABD'ye ait iki savaş gemisini füzelerle hedef almasının ardından gerçekleştirildiği belirtildi. 3 İran ham petrol tankerinin hedef alındığı ifade edildi. CENTCOM, Hark Adası'nda 2, Umman Körfezi'nde ise 1 İran tankerinin imha edildiğini duyurdu. Bir açıklamada İran devrim muhafızları cephesinden geldi. ABD saldırılarına misilleme olarak Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçen 3 petrol tankeriyle ABD bağlantılı 3 geminin hedef alındığı aktarıldı. ABD ordusunda İran operasyonları ile ilgili bilgi sızıntısı iddiaları gündemde. Ülke basınının iddiasına göre sızıntının kaynağını belirlemek için üst düzey personele yalan makinası testi uygulandı.
1: Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanlığı'nda bilgi sızıntısı krizi yaşanıyor. Pentagon'un İran saldırıları nedeniyle mühimmat sıkıntısı yaşadığına dair haberlerin basına düşmesi üzerine ordu alarma geçti. Amerikan basınından New York Times gazetesi, Genelkurmay'da görevli yaklaşık 50 üst düzey personelin yalan makinesi testine tabi tutulduğunu öne sürdü. İddiaya göre geçen ay hem sivil hem de askeri üst düzey yetkililere tek tek poligraf testi uygulandı. Test sırasında personele İran'a yönelik operasyonların gizli bilgileri basına ifşa edip etmedikleri soruldu. Sızıntılara dair raporlarda Amerikan ordusunun İran çatışmaları nedeniyle mühimmat stoklarının kritik seviyeye gerilediği bilgisi yer alıyordu. Pentagon sözcüsü Sean Parnell ise test iddialarına yorum yapmaktan kaçındı. Ancak sözcü ulusal güvenliği ilgilendiren gizli bilgilerin sızdırılmasının son derece ciddiye alındığını vurguladı. Geçen haftalarda Amerikan medyasında İran'a yönelik saldırılar esnasında mühimmat stokunda sıkıntı yaşandığına dair haberler sıkça yer almıştı.
0: Gazze saldırılarının ardından Batı Şeria'da da toprak işgalini sürdüren İsrail ordusu bölgeye ilişkin yeni bir harita yayınladı. Haritaya göre güvenlik gerekçesiyle bölgede yeni bir askeri kule ve yol inşa edilmesi planlanıyor.
1: Batı Şeria'da İsrail işgali genişliyor. Birleşmiş Milletler'e göre 2023'ten bu yana yerleşimci şiddeti nedeniyle 6400'den fazla Filistinli yerinden edildi. 130 yerleşim yerinin etkilendiği süreçte 48 Filistin yerleşimi tamamen boşaltıldı. Sadece bu yıl 2500'den fazla Filistinli evini terk etmek zorunda kaldı. Yerinden edilenlerin yarısından fazlasına çocuklar oluşturuyor. Birleşmiş Milletler, yerleşimci saldırıları ve kısıtlamalar nedeniyle bölgedeki insani krizin derinleştiği uyarısında bulundu. Açıklamanın ardından İsrail'den Batı Şeria'daki arazilerle ilgili yeni bir işgal adımı geldi. İsrail ordusunun Cenin'in Kabatiya kasabasında yaklaşık 7,5 dönümlük Filistin toprağına askeri ve güvenlik gerekçesiyle el koyma kararı aldığı bildirildi. İsrail ordusu ayrıca yeni bir harita yayınladı. Haritaya göre bölgede askeri kuleyle sonlandırılması planlanan yeni bir yol inşa edilmesi öngörülüyor. Filistin yönetimine bağlı Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu bu adımın bölgedeki yasa dışı yerleşimleri birbirine bağlayacak bir altyapı oluşturabileceği uyarısında bulundu. Yapılacak yolun yasa dışı NOA yerleşimiyle tehlikeli bir coğrafi bağlantı kuracağı ve yeni işgallerin önünü açacağı vurgulandı. Komisyona göre İsrail'in mevcut hükümeti döneminde yaklaşık 109 bin dönüm Filistin toprağına el konuldu.
0: Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme çabaları sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Putin, Trump'ın temsilcisi Witkoff ve Kushner'ı kabul etti. Görüşmenin olumlu geçtiği açıklandı. Kritik buluşma Kremlin Sarayı'nda gerçekleşti. Rusya Devlet Başkanı Putin, Witkoff ve Kushner'ı kabul ettiği görüşme yaklaşık 3 saat sürdü. Görüşmeye dair açıklama Putin'in dış politika danışmanı Ushakov'dan geldi. Ushakov, Ukrayna krizinin temel

0: Nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı. Putin'in ABD'nin Ukrayna konusunda arabuluculuk rolünü takdir ettiği, Trump'a barış çabalarından dolayı teşekkür ettiği aktarıldı. Witkoff ve Kushner'a Rusya'nın savaşta belirlenen hedeflere ulaşacağının altı çizildi. ABD'li iki temsilcinin bir sonraki durağı Kiev olacak. Putin temsilcilerin ziyareti nedeniyle Kiev'e yönelik saldırıların 3 gün süreyle durdurulduğunu, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de yine bu süre zarfında Moskova'ya yönelik saldırı düzenlemeyeceklerini hatırlayacaksınız duyurmuştu. İtalya Başbakanı Meloni, ülkesinde rekor kıran görev süresi dolayısıyla kendisini tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Meloni mesajını sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda bu önemli kilometre taşı için gönderdiğiniz mesajı ve tebrikleri büyük bir memnuniyetle karşıladım, dedi. Meloni, Roma ve Ankara arasındaki ilişkileri pekiştirdik. Ortak ilgi alımındaki dosyalarda ve Akdeniz'i güvenliği ve bölgesel istikrarı ilgilendiren ana zorluklarda birlikte çalıştık. Bu yolun devam edeceğinden eminim, ifadelerini kullandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Hakkari'deydi. Bakan Bayraktar, terörün sona ermesiyle bölgenin ekonomik potansiyeli ortaya çıkacak, dedi.
1: Terörsüz Türkiye ve bölge, ben inanıyorum ki bu bölgedeki birçok ilimizi, bütün illerimizi adeta yıldız gibi parlatacak. Çünkü her ilin kendine has çok önemli özellikleri var. Bu mücadeleyle geçen yıllarda maalesef gerçek potansiyeline kavuşamadığını görüyoruz.
2: Terörsüz Türkiye vurgusu yaptı. Sürecin bölge illerini parlatacağını söyledi.
1: Özellikle Gabar'da bizim terörden o bölgeyi arındırdıktan sonra oradaki petrol keşfi ve üretimiyle beraber adeta Gabar'ın ve tabii ki Şırnak'ın çehresi nasıl değiştiyse bu bölgedeki diğer illerimiz ve özellikle tabii Hakkari bizim açımızdan madende bir merkez haline inşallah gelecek. Çok önemli bir potansiyeli var.
2: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Hakkari'deydi. Bakan Bayraktar, terörün sona ermesiyle bölgenin ekonomik potansiyeli ortaya çıkacak dedi.
1: İki tane çok önemli gücü var Hakkari'nin bizim gördüğümüz. Bunların bir kısmı yerin altında, yani tabii kaynak olarak yerin altında. Ama yerin üstünde de özellikle genç nüfusuyla yaklaşık %20'ye ulaşan nüfusunun %20'si 15 ila 24 yaş arasında olan bu büyük insan kaynağıyla, dinamik gençleriyle beraber ben inanıyorum ki burayı madende bir parlayan yıldız haline inşallah bu bölgede getireceğiz.
2: Bakan Bayraktar doğalgaz dağıtımı hakkında da konuştu. Doğalgazın gitmediği yer kalmayacak dedi.
1: 2018'de Hakkari Merkez, 2024'te Yüksekova ile başlayan çalışmalarımız inşallah Derecik'te, Çukurca'da, Şemdinli'de ve şimdi beldelerden de talepler var. Evet. Zaten o güzergahtaysa inşallah oralarda da, yani büyük çiftlikte olsun diğer yerlerde de inşallah bu hizmetleri vatandaşlarımıza götüreceğiz.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul İkinoğlu Barosu'nun adli yıl açılış programında konuştu. Sivil anayasa konusunda kararlılık mesajı verdi.
3: Güçlü Türkiye'ye giden yolda, adaletin yüzyılına açılan kapıda, sivil anayasanın inşa edilmesi konusunda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Güçlü hukuk düzeninin tesis edilmesine, avukatlık mesleğinin siz değerli mensuplarıyla el ele vermeye devam edeceğiz. Yargı sistemimizin insan kaynaklarının ve fiziki şartlarının iyileştirilmesi yönünde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Avukatlarımızın, vatandaşlarımızın haklarını ararken karşılaştığı uzun adli süreçleri makul sürelere indirmek, zaman ve emek kayıplarını önlemek amacıyla yürüttüğümüz çalışmaları teoriden pratiğe geçiriyoruz. Artık bu uygulamaların sonuçlarını almaya başladık.
0: Orta vadeli program bugün Beştepe'de açıklanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027-2029 yıllarını kapsayan enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro hedeflerini paylaşacak.
2: Fiyat istikrarından büyümeye, istihdamdan finansa kadar çeşitli konularda hedefler belli olacak. Ekonomi yönetimi orta vadeli programa dair hazırlıklarını tamamladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yeni orta vadeli programın detaylarını kamuoyuyla paylaşacak. orta vadeli programlar

0: Finans ve fiyat istikrarı, büyüme, istihdam gibi kritik alanlarda nasıl bir rota izleneceği belirlenecek. Programda enflasyon, büyüme politikaları ve yapısal reformların öne çıkması öngörülüyor. Kamu idarelerinin ödenek teklif tavanları da orta vadeli programda yer alacak. Orta vadeli programla makroekonomik politikalar da belirlenecek. Temel ekonomik büyüklükler, gelir gider tahminleri, bütçe dengesi ve borçlanma durumu ortaya konulacak. Program duyurulduktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanacak. 2026-2028 dönemini kapsayan orta vadeli programda ekonominin 2026'ya %3,8, 2027'de %4,3 ve 2028'de %5 büyümesi hedeflenmişti. Enflasyonun bu yıl içinde %16, 2027 için %9, 2028 için %8 olması öngörülmüştü.
1: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ticari araçlar başta olmak üzere miadı dolmuş tüm araçların yenilenebilmesi için ÖTV indirimi talep etti. Eski araçların yerini yeni ve güvenli araçlar almalı dedi.
2: ÖTV'de bir indirim sağlanıp hem piyasaların canlanması, hem otomobillerin yenilenmesi, hem çağın konforunun yakalanması açısından çok önemli.
0: Eski araçların yenilenmesi için çağrı yaptı. Can ve mal güvenliği için ÖTV indirimi şart dedi.
2: Ülkemizde toplam 35 milyon araç var. Bu araçların yaş ortalaması 14 yaş sınırı üstünde. 7 milyonu bunun 20 yaş üzerinde. Yani şimdiki teknolojik kullanımına ve ülkemizdeki yollara aynı şekilde bunların masraflarına esnaf gerçekten de zorlanıyor.
0: Eski araçların yenilenmesi için ÖTV indirimi talebinde bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bu araçların trafikte risk oluşturduğunu söyledi.
2: Bunlar ticari olarak kullananlar, kendi işlerini yapan esnaf perişan oluyor. Bu araçların ekonomik ömürleri dolmuş. ÖTV'nin sıfırlanmasıyla piyasalardaki bu hareketliği, bu konforu, bu yeni teknolojiyi kullanma imkanı olacak.
1: Kamu personeli seçme sınavı süreci bugün yapılacak genel yetenek ve genel kültür oturumuyla başlayacak. Adaylara 120 soru sorulacak. Adaylar saat 10'dan sonra da sınav bilanlarına alınmayacak.
0: Adaylara 120 soru sorulacak. Cevaplamaları için 130 dakika süre verilecek. Kamu personeli seçme sınavı maratonu başlıyor. Sınava 1.708.329 aday başvuru yaptı. Saat 10.15'te başlayacak sınav için adaylar saat 10'dan sonra binalara alınmayacak. Sınav saat 12.25'te sona erecek. Kamu personeli seçme sınavı alan bilgisi sınavları ise 12-13 Eylül'de 3 oturum şeklinde yapılacak. Birinci oturumda kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanlarında sorular sorulacak. İkinci oturumda adaylara hukuk, iktisat ve maliye soruları yöneltilecek. Üçüncü oturumsa işletme, muhasebe ve istatistik alanlarında yapılacak. Kamu personeli seçme sınavı lisans sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak. Sonuçlar açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.
1: Okulların açılmasına az bir süre kaldı ve bu anlamda da okul servisi fiyatları da yine gündeme geldi değerli izleyiciler. Peki bu yıl İstanbul'da özellikle okul servisleri için fiyat tarifesi nasıl olacak? Veliler neye dikkat etmeli? Yanıtlar Habertürk muhabiri İrem Şimşek'in haberinde.
3: Ücretle ilgili tabii değişik ekonomik sınıflardan öğrenci velilerimiz var. İşte kimine daha kolay geliyor ücret, kimine daha zor geliyor ama 11-12 doluluk oranları mevcut.
0: Yeni eğitim öğretim yılına artık az bir süre kaldı. Velilerin gündemi ortak. Bu yıl okul servisine ne kadarlık bütçe ayırmak gerekecek?
4: Özellikle büyük şehirlerde velilerin en büyük harcama kalemlerinden birisi de okul servisi ücretleri. İstanbul'da bu yıl servis ücretlerine %10 zam yapıldı.
3: Buna göre işte 0-1 kilometre 4.456 lira, 1-3 kilometre 4.700 lira, 3-5 kilometre de 5.100 lira gibi ücretlerle belirlendi.
0: Servis fiyatları yıllık 39 bin liradan başlıyor, 93 bin liraya kadar çıkıyor. Kilometre aralığına göre tarife değil.

0: değişirken 25 kilometre üstü için her kilometre başına 87 lira 99 kuruş alınıyor. Peki veliler servis seçerken nelere dikkat etmeli?
1: Anaokulu, ilkokul ve ortaokul servislerinde rehber personel bulunmak zorunda. Her koltukta çalışabilir bir emniyet kemeri olacak. Acil çıkış yerleri olacak. Aracın orta kapısı elle kontrol edilecek şekilde dışarıdan açılıp kapatılacak.
0: Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus korsan servisler.
1: İstanbul'da okul ve personel taşımacılığı 34LAA001 34LZZ999 kombinasyonu tahtiti servis plakası ile yapılıyor. Bunun dışında yapılan taşımacılıklar korsan taşımacılıklar.
2: Korsan taksicilik yapan emekli polis kendisine ceza yazan trafik polisini vurdu. İki çocuk babası polis şehit oldu.
0: Emekli polis korsan taksiye çıktı. Uygulama noktasında durdurulunca silahına sarıldı. Önce ceza yazan polisi, sonra kendini vurdu.
3: Adam mı vurmuştur orada?
0: Şey olmuştu. Sivil trafik ekipleri İstanbul Esenyurt'ta denetim yapıyordu. Durdurulan emekli polis Ekrem Ağa'nın korsan taksicilik yaptığı belirlendi. Ekipler sürücüye ceza yazarken sürücü birdenbire silahını çekti. Polis memuru Mehmet Ali Topatan vurularak yaralandı. Saldırgan daha sonra namluyu kendine çevirdi. İhbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan iki çocuk babası Mehmet Ali Topatan şehit oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Ağır yaralı olarak tedavisi devam eden Ekrem Ağa'nın ise bu yıl polislikten emekli olduğu ortaya çıktı. Soruşturma devam ediyor.
2: Denizli'de bir kafede alacak verecek tartışmasında kan döküldü. Silahlı kavgaya dönüşen olayda iki kişi hayatını kaybetti, dört kişi de yaralandı. İddiaya göre iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet yaşandı. Taraflardan biri anlaşmazlık yaşadığı grubun kafede oturduğunu gördü. Kalabalık bir grupla kafeye giderek içeridekileri ateşe açtı. Karşı tarafın da karşılık vermesiyle silahlı çatışma yaşandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler iki kişinin hayatını kaybettiğini, dört kişinin de yaralandığını belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken polis saldırının ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Antalya'da sığ denize balıklama atlayan tatilci hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Önce suyu kontrol etti, sonra hızlanıp balıklama atladı. Derinliğini hesaplayamayan tatilci hayatını kaybetti. 39 yaşındaki Arif Erman tatil için Sakarya'dan Antalya Alanya'ya gitti. Konakladığı otelin iskelesine çıkan Erman uyarı tabelalarını dikkate almadı. Atlamanın yasak olduğu iskeleden derinliği 50 santimetre olduğu denize balıklama atladı. Arif Erman'ın hareketsiz kaldığını görenler hemen can kurtarana haber verdi. Can kurtaran suya atlayıp Erman'ı çıkardı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 çocuk babası hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Burdur'da motosiklet sürücüsü park halindeki tıra çarparak hayatını kaybetti. 26 yaşındaki gencin aynı gün düğünü olacaktı.
0: Saatler sonra düğünü olacaktı. Damat motosiklet kazasında can verdi. Geride mutlu sona değil, sonsuz mutluluğumuzun ilk adımına davetlisiniz yazılı davetiye kaldı. Burdur'da yaşayan 26 yaşındaki İsmail Arpa, gece saatlerinde motosikletiyle seyir halindeydi. Arpa, park halindeki tırın dorsesine çarptı. Kendi bir yana, motosikleti bir yana savruldu. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. İsmail Arpa ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Arpa doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. İsmail Arpa evlilik hazırlığı yapıyordu. Kaza olmasaydı aynı günün akşamında düğünü olacaktı. Ailesi ve yakınları düğün yerine cenazeli bir araya geldi. İsmail Arpa'nın cenazesi gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
2: Kocaeli'de bilim merkezine dönüştürülen uçak bir

0: Birdenbire yandı, kısa sürede büyüyen yangına itfaiye müdahale etti. Çayırova ilçesinde Havacılık Bilim Merkezi olarak kullanılan Airbus A340 tipi yolcu uçağı alevlere teslim oldu. İhbar üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Hızla büyüyen yangın uçağın tamamını sardı. Ekipler yangına müdahale ederken uçağın yanan kuyruğu itfaiye aracının üzerine düştü. Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında uçakta geniş çaplı hasar oluştu. Neyse ki yaralanan olmadı. Bolivya'nın Viacha kentindeki askeri kışlada şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamada en az 10 kişi hayatını kaybetti. Bolivya'nın başkent La Paz'ın yaklaşık 30 kilometre dışındaki patlamada 10'dan fazla kişi de yaralandı. Patlamanın Savunma Bakanlığı'na ait havai fişek ve pirotehnik malzemelerinin depolandığı alanda meydana geldiği belirtildi. Şiddetli patlama çevredeki onlarca eve de hasara yol açtı. Ekipler bölgede yeni bir patlama riski bulunduğunu belirterek halka en az 150 metre uzakta durma çağrısı yaptı. Patlamanın nedeni araştırılıyor. Antalya'da düzenlenecek COP31 konferansı için hazırlıklar devam ediyor. COP31 alanı ve oteller bölgesi yollarının açılışı yapıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31'in Antalya için bir fırsat olduğunu söyledi.
1: Dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimizi burada ağırlayacağız. Yaklaşık 100 bini aşkın bir misafirden bahsediyoruz. COP31 organizasyonu Antalya için bir fırsattır. Çünkü dünyanın dikkati Antalya'ya çevrilecek.
2: COP31'in öneminden bahsetti. Yapılan yatırımları anlattı.
1: Turistlerimiz, vatandaşlarımız yolların kalitesizliğinden şikayetçiydi. Büyük bir ihtiyaçtı. Tam 38 kilometrelik Belek turizm yolunu Allah'ın izniyle tamamladık.
2: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da COP31 alanı ve oteller bölgesi yollarının açılışına katıldı.
1: Bu yollar sadece COP31 için mi yapıldı? Elbette hayır. Zirve bitecek. Herkes ülkesine dönecek. Ama bu yollar, bu hizmetler burada kalacak.
2: Programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Bakan Ersoy, son 24 yılda Antalya'da kültür ve turizme 19,2 milyar dolar yatırım yapıldığını söyledi.
3: 2002 yılında Antalya'da işletme belgeli konaklama tesis sayısı 523, bu tesislerdeki yatak kapasitesi ise 150.955 idi. Bugün işletme belgeli konaklama tesis sayımız 5 kattan fazla bir artışla 2709'a, bu tesislerdeki yatak kapasitesi ise 4 kattan fazla artışla 619.644'e yükselmiştir.
2: 9-20 Kasım'da düzenlenecek COP31'de devlet başkanları, bilim insanları, iş dünyası temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve gençler Antalya'da bir araya gelecek.
0: Zorunlu deprem sigortasında yeni dönem başladı. Konut satışlarında artık DASK poliçesi yeni mülk sahibine devredilemeyecek.
2: Zorunlu deprem sigortası artık yeni ev sahibine devredilemeyecek. Poliçenin kullanılmayan süresine ait prim iade edilecek. Konut satın alan kişinin yeni poliçe yaptırması gerekecek. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun geçen ay resmi gazetede yayınlanan düzenlemesi yürürlüğe girdi. Uygulamayla birlikte konut satışlarında zorunlu deprem sigortası poliçesinin yeni mülk sahibine devredilmesi uygulamasına son verildi. Ev satıldığında eski ev sahibinin zorunlu deprem sigortası poliçesi otomatik olarak alıcıya geçmeyecek. Eski ev sahibi sigorta şirketine ya da acentesine iptal başvurusu yapacak. Poliçe satışın tapuda tescil edildiği tarih itibariyle sona erdirilecek. Poliçenin kalan süresine karşılık gelen prim tutarı da başvuru üzerine poliçeyi yaptıran kişiye iade edilecek. Ev satın alan kişinin ise kendi adına yeni bir zorunlu deprem sigortası poliçesi yaptırması gerekecek. Tapu işlemlerinde satın alan kişinin adına geçerli poliçesi bulunup bulunmadığı kontrol edilecek.
0: Orman yangınları ile mücadelenin yeni yol haritası belirlendi. Tarım alanlarında çalışan hasat makinelerinde yangın söndürme tüpü ve benzeri önlemlerin bulunup bulunmadığı kontrol edilecek. Yangın riskinin arttığı bölgelerde ormanlara girişler yasaklanmaya devam edecek.

0: Riskin arttığı dönemlerde ormanlara giriş yasaklanabilecek. Hasat makineleri yangın tedbirleri açısından denetlenecek. Yangınların erken tespitinde son teknolojiler devreye girecek. Orman yangınlarının önlenmesinden söndürülmesine, yangın sonrası iyileştirme çalışmalarına kadar tüm sürecin usul ve esasları yeniden belirlendi. Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yönetmelik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yaz aylarında yangın riskinin arttığı bölgelerde yeni tedbirler uygulanabilecek. Meteorolojik koşulların kritik seviyeye ulaşması halinde Orman İdaresi'nin talebi üzerine valilik ve kaymakamlıklar ormanlara girişi yasaklayabilecek. Yasaklı alanlara girişler Orman İdaresi ve kolluk kuvvetlerince denetlenecek. Tarım alanlarında çalışan hasat makineleri için de denetim sıkılaşacak. Makinelerde yangın söndürme tüpü, su tankeri ve benzeri önlemlerin bulunup bulunmadığı kontrol edilecek. Gerekli yangın tedbirlerini almayanların çalışmasına izin verilmeyecek. Yangınların erken tespitinde insansız hava araçları ve sensör ağlarının yanı sıra yapay zeka destekli risk analizleri ve erken uyarı teknolojileri kullanılabilecek. Havadan müdahalede ise ortak haberleşme sistemi devreye girecek. Yangın bölgesinde uçuş güvenliğini tehlikeye atan drone ve benzeri araçların kullanılması ise kolluk kuvvetlerince engellenecek. Yangınla mücadele sırasında zarar gören araç ve gereçlerin belgelendirilen zararları da devlet ormanlarında Orman İdaresi tarafından karşılanacak. Çalışmalar sırasında hayatını kaybeden veya yaralanan görevli ve gönüllülerle kanuni mirasçıları da ilgili kanunlardaki haklardan yararlanabilecek.
1: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu halk sağlığı haftası dolayısıyla aşı çağrısı yaptı. Sağlıklı gelecek için aşılarımızı ihmal etmeyelim dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Memişoğlu, hastalıklara karşı aşının en güçlü kalkan olduğunu belirtti. 13 hastalığa karşı rutin aşılama hizmetinin devam ettiğini kaydetti. Bakan Memişoğlu, önceliğimiz aşıyla önlenebilir hastalıklara karşı evlatlarımızı korumak. Sağlıklı bir gelecek için aşılarımızı ihmal etmeyelim açıklaması yaptı. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 17. durağı Kayseri oldu. 9 gün sürecek festivalde tiyatrodan konserlere, sergilerden operaya kadar onlarca etkinlik düzenlenecek.
0: Konserler, tiyatrolar, sergiler. Etkinlikler 9 gün boyunca sürecek. Festival rüzgarı Kayseri'de esecek.
2: Medreseleri, kümbetleri, hanları ve geleneksel şehir dokusuyla kültür, sanat ve tarihin buluşma noktalarından biri olarak ziyaretçilerini ağırlayacak Kayseri'mizde 9 gün boyunca sanatı, kültürü ve coşkuyu hep birlikte yaşayacağız inşallah.
0: Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yeni durağı Kayseri oldu. Festivalin açılışı Kaleiçi Arkeoloji Müzesi'nde yapıldı.
2: Şehrimizin dört bir yanında 8 farklı noktada konserlerden sergilere, atölyelerden söyleşilere, tiyatrodan çocuk etkinliklerine kadar tam 34 lezzet noktası ve 185 etkinlik bizleri beklemekte.
0: Her yaşa uygun yüzlerce etkinliğin düzenleneceği festival 13 Eylül'e kadar devam edecek.
1: Haftanın kültür sanat ajandası var sırada. Malum bugün pazar günü, belki değerlendirmek istediğiniz etkinlikler olabilecektir. Evet, biz veda ediyoruz. Bizden sonra Kübra Nur Uslu burası hafta sonu programı ile karşınızda olacak. Yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına güzel bir pazar günü geçirmenizi dileyelim efendim. Hoşçakalın.
3: Tchaikovsky'nin Fındık Kıranı'na çağdaş bir yorum geliyor. Fındık Kıran bu bir masal değil, İstanbul'da izleyiciyle buluşuyor. Novaya Opera, Balet Moskva'nın 35 yıllık çağdaş bale prodüksiyonu, Altın Maske ödüllü koreograf Pavel Glukov'un klasik Fındık Kıran anlatısını 1. Dünya Savaşı'nın gölgesinde yeniden yorumluyor. Gösteri 11-12 Eylül'de Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Altıncı İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali dinleyiciyle buluşuyor. Etkinlik kuşağının yıldız isimleri olan Fedor Rudin, Alexandra Sum, Mateşus, Lydia Shelley ve Julien Liber'in oluşturduğu beşlinin Türkiye'de ilk kez sahne alacağı açılış konseriyle 6 Eylül'de başlıyor. Kapanış konserinde ise dünyanın en seçkin oda müziği toplanıyor.

topluluklarından biri olan Elish Quantity ağırlayacak. Festival 6-24 Eylül tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleşecek. Müziğin sevilen sanatçısı Bengü hayranlarıyla buluşuyor. Sahici, Korkma Kalbim, Yaralı ve Unut Beni gibi unutulmaz şarkılarını seslendireceği konser 11 Eylül'de Vadi Açık Hava sahnesinde.

Kara Film sezonu zamana meydan okuyan yapımlarla açıyor. Şimdi Uzaklardasın programı Quentin Tarantino'dan David Lynch'e, Coen kardeşlerden Brian De Palma'ya sinemanın usta yönetmenlerinin imzasını taşıyan 7 filmlik bir seçkiyi 9 Eylül 11 Ekim arasında Pera Müzesi Auditorium'unda izleyiciyle buluşturuyor. Bozcaada Caz Festivali bu yıl geçicilik temasıyla düzenleniyor. 3 ayrı sahnede yer alacak programda atölyeler, söyleşiler ve disiplinler arası etkinlikler bulunuyor. Festival 6 Eylül'de Bozcaada'da müzikseverleri ağırlıyor. İstanbul'da Erol Evgin coşkusu, sanatçı zarafeti, duruşu ve sıcak enerjisiyle unutulmaz şarkılarını dinleyiciyle buluşturuyor. Konser 7 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde gerçekleşecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul Tiyatro Festivali 30. yılında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye'den ve dünyadan dikkat çeken tiyatro, performans ve dans yapımlarını İstanbul'un farklı sahnelerine taşıyacak festivalin açılışı Karolin Gila Nguyen imzalı Lacrima ile yapılacak. Program 22 Ekim günü tiyatro severlere kapılarını açıyor. Yoluna koyamadıysak kadeh koyalım, yalanı doyalım. Alternatif rock müziğin yükselen isimlerinden Sena Şahin İstanbul'da sahne alıyor. Kendine özgü vokali, enerjik duruşuyla dikkat çeken sanatçı 9 Eylül'de Zorlu PSM'de dinleyiciyle buluşuyor. Ben melek miyim? Doğaçlama Tiyatro Festivali ilk kez tiyatro severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden doğaçlama tiyatro ekiplerini İstanbul'da bir araya getirecek program, 3 gün boyunca performanslardan atölyelere uzanan kapsamlı bir etkinlik sunacak. Festival 6 Eylül'de Dastas'ın farklı sahnelerinde devam edecek.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 33 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla parçalı bulutlu 36 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 40, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz genelinde hava güneşli, Samsun 28,

Trabzon 27 derece. İç Anadolu'da da gökyüzü güneşli, Ankara 32, Kayseri 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 24, Kars yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 33, Şanlıurfa 38 derece.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

Habertürk ekranlarından merhaba, herkese günaydın, mutlu sabahlar. Bugün 6 Eylül Pazar, ben Kübra Nuruslu. Saatlerimiz artık 8'e geliyor ve burası hafta sonu başlıyor. 12'ye kadar karşınızda olacağız efendim. Yine dolu dolu bir program hazırladık. Her zaman olduğu gibi önce bir gazetelere bakarak başlayalım. Burası hafta sonunda geldi gazetelerimize. Hürriyet'e başlayacağız. Hürriyet'in manşetinde dosyada kritik teklif var ifadelerine yer veriliyor. Efendim malumunuz Amerikan Başkanı Trump görevlendirdi ve Witkoff ve Kushner de Moskova'ya gitti. İddialara göre Ukrayna konuşulacak ve dosyada kritik teklifler de olacak. Detaylarını gün boyunca aktaracağız bu haberinde. Ve Hürriyet gazetesinin üstünde gördüğünüz gibi Kadıköy'de Zafer Kartal'ın başlığı yer alıyor. Neredeyse bütün gazetelerin ilk sayfasında yer alıyor. Beşiktaş'ın galibiyeti dünkü maçta Fenerbahçe karşısında 2-1'lik bir skorla çıkmıştı. Kadıköy'de Zafer Kartal'ın diye duyuruyor bu haberi de Hürriyet gazetesi. Geçelim Milliyet'e. Milliyet'in manşetinde yaşlılık alarmı ifadesine yer veriliyor. Hani hep söylüyoruz ya, aslında nüfus açısından bir kriz dönemine mi giriyoruz acaba diye. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada bu mesele konuşuluyor. Bakın, dünyada ilk kez 65 yaş ve üzeri nüfus 5 yaş altı nüfusu geçti. Doğan bebek sayısı da 142 milyondan 132 milyona düştü. Ekonomiden sosyal hayata her şeyi değiştirebilecek olan bu tabloya karşı tüm dünya çözüm arıyor. Yaşlılık alarmı diye duyuruyor Milliyet gazetesi de. Bu arada finaldeyiz efendim. A milli kadın voleybol takımımız Avrupa Şampiyonası yarı finalinde karşılaştığı Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Filenin sultanları bugün finalde İtalya ile karşı karşıya gelecek. Hakikaten harika bir maçtı.

Bakalım bugün de başarılar diliyoruz filenin sultanlarına. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Köprüler resmen satışta diyor Karar Gazetesi. Her ne kadar Maliye Bakanlığı satış yok, işletme hakkı devri var dese de kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı bu karar diyor Karar Gazetesi. Yine birazdan haberlerimizde de bunun detayını aktaracağız efendim. Dünden beri eleştirilerin odağındaki bir meseleydi. Karar da böyle duyurmuş. Geçelim Sabah Gazetesi'ne. Sabah Gazetesi'nin manşetinde Akkuyu tek başına İstanbul'a yetecek deniliyor. Hemen şöyle manşeti sizinle ben de paylaşayım efendim. Akkuyu malumunuz uzun zamandır da gündemde olan bir meseleydi. Sabahın aktardığına göre santralde yılbaşından önce ilk elektrik üretilecek. Nükleerle tanışan Türkiye enerjide bir üst lige çıkacak. 23 bin işçi 7/24 çalışıyor Akkuyu nükleer tesisini hayata geçirmek için. Bu arada iki yeni santral için de görüşmeler sürüyor diyor. Hatta Sayın Bakan'la da görüşmüş Sabah Gazetesi. Ona ilişkinde bir fotoğraf paylaşılmış. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyelim biz de. Geçelim Cumhuriyet'e. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde parsel parsel satış fırtınası ifadesine yer veriliyor. Özgür Özel'in bir eleştirisi var bu konuyla ilgili. Köprü, otoyollar ve taşınmazların özelleştirilmesi artık resmi gazetede diyor Cumhuriyet Gazetesi de. Özgür Özel'den aktarıyor. Bu arada o da gördüğünüz gibi pazardaydı. Edirne ve Tekirdağ'da vatandaşlarla buluştu yeni parti lideri Özgür Özel. İktidarın özelleştirme kararlarına sert tepki gösterdi. Altın yumurtlayan tavuğu kesiyorlar. İhaleye girecek olanlara söylüyorum. Seneye geleceğiz, iktidara geleceğiz. Bütün otoyolları devletleştireceğiz dedi. Cumhuriyet Gazetesi de efendim bunu aktarmış. Ve Türkiye'ye bakalım. Türkiye Gazetesi'nin manşetinde de 3 gemide derin mesai ifadelerine yer verilmiş. Çünkü hala efendim kayıplarımızı arıyoruz. Yine canlı yayın noktalarından da bağlanacağız bugün de kayıplarımızın olduğu noktada. Ve 3 gemide hatırlarsınız Girne faciasında ilişkin hala aramalar sürüyor. Son bilgi şu, 16 kaybımız var. Dolayısıyla o kayıpları arama çalışmaları da devam ediyor. Ona ilişkin detayları paylaşmış Türkiye Gazetesi de. Ve gördüğünüz gibi neredeyse işte her gazetede vardı. Foto maçta destan başlığıyla duyuruyor dünkü maçın sonucunu. Beşiktaş ikinci yarısını tek kaleye çevirdiği dev derbide Fenerbahçe'yi yıktı geçti. 1-0 geriye düşen siyah beyazlılar Rıdvan ve Vlahovic ile zafere uzandı. İşte tam da onların fotoğrafı yer alıyor. Vlahovic'in fotoğrafı yukarıda da gördüğünüz gibi Orkun var. Özellikle ikisinin uyumu da çok takdir gördü dünkü maçta. Bir kez daha Beşiktaş'ı da Beşiktaş camiasında kutlayalım bu vesileyle. Şimdi efendim geçelim haberlerimize. Elbette gazetelerden seçtiğimiz bölümler olacak. Sizinle paylaşmayı sürdüreceğiz. Gördünüz Üsküdar Belediyesi'nden söz edeceğiz. Çünkü Üsküdar Belediyesi soruşturmasında biri belediye başkan yardımcısı 3 şüpheli daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 7'ye yükseldi. Soruşturmaya ilişkin bilgilendirme İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldı. Aralarında belediye başkan yardımcısı Amine Cansu Çelik'in de bulunduğu 3 kişinin savcılık sorguları tamamlandı. Savcılık 3 şüpheli için de tutuklama talep etti. Mahkemede savcılığın talebi doğrultusunda şüpheliler için tutuklama kararı verdi. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 7'ye yükseldi. Daha önce görevinden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş dahil 4 kişi tutuklanmıştı. Ve yine dün Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimi yapılacaktı fakat yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle seçim ertelendi. Üsküdar Belediye Meclisi Başkan Vekili seçimi için toplandı. Toplantının başlanması için önce yoklama yapıldı. Salonda 22 meclis üyesinin olduğu belirlendi. CHP grubunun meclis üyeleri toplantıya katılmadı. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle seçim 8 Eylül Salı gününe ertelendi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, gözaltındaki CHP'li meclis üyelerinin oy kullanabilmelerini teminen seçime CHP ve yeni
Yeni Parti grubu olarak katılmama kararı aldıklarını belirtti. Tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine 5 Ağustos'ta başkan vekili seçimi yapılmış CHP'nin adayı Sibel

0: Veltan Çetinkaya başkan vekili seçilmişti. AK Parti karara itiraz edince yürütmeyi durdurma kararı verilmişti.
1: 8 Eylül Salı günü sabah saat 9'a.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli Partisi'nin genel merkezinde Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'ün iç ve dış gündeme dair sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı anlattı. Çerçeve yasa teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 oyla kabul edilmesinin toplumsal mutabakat

0: desteğe sahadaki çalışmalar üzerinden örnek verdi.
1: Doğrusu 467 rakamını ben de beklemiyordum. Bu düzeyde bir kabul, toplumsal mutabakatın genişlemesine ve dayanışmanın güçlenmesine vesile oldu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde arkadaşlarımız halkla temas halindeler. Oradaki aşiret liderleri, kanaat önderleri ve toplumun farklı kesimlerinden partimize akın akın ziyaretler gerçekleşti. Muazzam bir kaynaşmaya vesile oldu.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'e açıklamalarda bulundu. Ahmet Spor üzerinden yapılan tartışmaya tepki gösterdi.
2: Tribünlerdeki hareketliliği, tribün liderleri, amigo denen kişiler yönlendiriyor. Benim endişem bunların maksatlı kullanılmasına yönelik hassasiyetimle ilgilidir. Bir Beşiktaş maçında atılan sloganlardan duyduğum rahatsızlık nedeniyle kulüp üyeliğimden ayrıldım. Tribünlerdeki hareketliliğin kontrolsüz hale gelmesi durumunda nereye gidebileceğini kimse kestiremez.
0: MHP lideri, Türkiye'deki dini hayata dair bir araştırmaya ilişkin tartışmayı da değerlendirdi.
3: Kamuoyu araştırmalarının muhakkak sağlam bir yasal düzenleme ile ele alınması gerekiyor. Önüne gelenin araştırma yapması ve ilan etmesi doğru değil. Bunlar kamuoyu araştırması mı, yoksa kamuoyu oluşturma, algı oluşturma çabası mı? Bunlar kabul edilemez. İslami araştırma adı altında milletimizi köksüz, kişiliksiz, dinsiz bir toplum gibi göstermek büyük bir saptırma ve bir beşinci kol faaliyetidir.
0: Bahçeli, Mekke Savunma Anlaşması hakkında da konuştu. Bu çalışmalar Türkiye'nin liderliğinde yürütüldüğü takdirde bizi merkeze taşır yorumu yaptı.
1: Fevkalade sağlıklı ve önemli bir anlaşma. Genişleme eğiliminde olması da son derece stratejik değere haiz. Türkiye'nin liderliğinde bu çalışmalar yürütüldüğü takdirde bu durum bizi merkeze taşır, dünyada çok daha itibarlı hale getirir. İslam dünyası da bundan büyük faydalar görür. Diğer ülkelerle bu ittifak çok daha güçlü hale gelecektir.
0: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili de görüşlerini paylaşan Bahçeli, siyasi istikrar vurgusu yaptı.
2: Türkiye'nin her şeyden önce siyasi istikrara ihtiyacı var. Bu ihtiyacı kalıcı olarak sağlayan sistem de budur. Aradan geçen iki dönem içinde sistemin uygulamasına dair bazı noktaların gözden geçirilmesi önemlidir. Her şeyden evvel sistemin sağlıklı işlemesi için bir anayasaya ihtiyaç vardır.
0: MHP lideri yakın zamanda yaptığı siyasi partiler ve seçim kanunlarında değişiklikler yapılmasına dair mesajlarına da açıklık getirdi.
2: Bizim söylediğimiz şudur. İki alanda da hem sistemi güçlendirecek hem de aksamaları giderecek değişiklikler üzerinde müzakere edilmelidir. Sadece siyaset değil, sivil toplum kuruluşları, aydınlarımız, akademisyenlerimiz bir araya gelerek bunu ele almalıdır. Sistemi güçlendiren, aksaklıkları gideren bu değişimler elbette yeni anayasa çalışmasıyla uyumlu olarak ele alınmalıdır.
4: Bolu Belediyesi'ne yönelik araç kiralama ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 7 şüpheli tutuklandı. Bolu Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada bazı çöp toplama araçlarının çalışmadığı günlerde çalışmış gibi gösterildiği iddia edildi. Bu yöntemle yüklenici firmaya 34 milyon liradan fazla ödeme yapıldığı öne sürüldü. Soruşturma kapsamında 21 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aralarında tutuklu belediye başkanı Tanju Özcan'ın da olduğu 7 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Eski bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüyle ilgili yalan tanıklık suçlamasıyla tutuklanan doktoru Nurettin Demirkol'un ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli doktor tüm çelişkili adımları için hatırlamıyorum, bilmiyorum, görmedim dedi.
0: 10 yıl önceki olayı hatırlamıyorum dedi. Yalan tanıklık suçlamasını kabul etmediğini söyledi. Deniz Olgun'un ölümünde tutuklanan doktorun ifadesi ortaya çıktı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüyle ilgili sır perdesi aralanabilecek mi? Gözaltına alınan doktor Nurettin Demirkol yalan tanıklık suçlamasıyla tutuklandı. Çelişkili ifadeleri soruşturma dosyasına girdi. Demirkol, Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümünü 155'e kimin ihbar ettiğini bilmediğini söylemişti. Yapılan inceleme sonucunda acil çağrı merkezini bizzat kendisinin aradığı ortaya çıktı. Savcılık Demirkol'a olay günü polislerle birkaç kez görüştüğünü hatırlamasına

0: rağmen ilk ihbarı kendisinin yapıp yapmadığını, neden hatırlamadığını sordu. Demirkol, problem 10 sene önceki olayı net hatırlayamamamdan kaynaklıdır ifadelerini kullandı. Olay yerinde telefonunu ortada bıraktığını, çiftliğe gelip giden kişilerden birinin telefonundan ihbar yapmış olabileceğini savundu. Soruşturmada dikkat çeken bir başka başlıkta Demirkol'un Deniz Olgun'la doktor hasta ilişkisine ilişkin ifadeleri oldu. Demirkol, maktulü 2-3 kere muayene ettim. Ancak aile doktoru nasıl olunur, bu tabirden neyin kastedildiğini bilmiyorum şeklinde savunma yaptı. Başsavcılık, Demirkol'un ilk ifadesindeki konum bilgileriyle HTS kayıtlarının da örtüşmediğini değerlendirdi. Bu çelişki sorulan Demirkol, bas kayıtlarının neden bu şekilde çıktığını bilmiyorum cevabını verdi. Ve bir başka detay, savcılık Demirkol'un olay yerine gittiğinde Deniz Olgun'un zaten hayatını kaybettiğini söylediğini, ancak HTS kayıtlarında Hisar Hastanesi adına kayıtlı telefonla ard arda görüşmeler yaptığını tespit etti. Bu görüşmelerin nedeni sorulan Demirkol, "O gün yaptığım görüşmeleri hatırlamıyorum," dedi. Demirkol, ardışık arama ve aranma kayıtlarına rağmen o gece Hilmi Tuna Kuriş'le de konuşup konuşmadığını, hatırlamadığını söyledi. Alihan Kuriş'in olay yerinde olup olmadığı ile ilgili soruya da benzer yanıt verdi. Doktor Nurettin Demirkol, yalan tanıklık suçlamasıyla tutuklandı.
1: Bir süredir lenf kanseri tedavisi gören oyuncu Serhat Kılıç, İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Olay, 51 yaşındaki Kılıç'tan haber alamayan kız arkadaşının evine gitmesiyle ortaya çıktı. Kız arkadaşı Kılıç'ı salondaki koltukta hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Yapılan ilk incelemede Kılıç'ın göz çevresiyle kollarında ve bacaklarında morluklar olduğu belirlendi. Vücudunda herhangi bir yara, kesi veya açık darp izine rastlanmadığı öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Kılıç'ın kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda netlik kazanacak. Efendim, bize kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine de başsağlığı dileyelim. Şimdi hakikaten dünden beri en çok konuşulan görüntülerden biriydi. Şimdi ekranlarınıza getireceğiz. Yani bir insanın o son anlarına şahitlik ediyor olmak da insanı çok etkiliyor. Antalya'da sığ denize balıklama atlayan tatilci hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. İzleyelim o görüntüleri.
0: Önce suyu kontrol etti, sonra hızlanıp balıklama atladı. Derinliğini hesaplayamayan tatilci hayatını kaybetti. 39 yaşındaki Arif Erman tatil için Sakarya'dan Antalya Alanya'ya gitti. Konakladığı otelin iskelesine çıkan Erman uyarı tabelalarını dikkate almadı. Atlamanın yasak olduğu iskeleden derinliği 50 santimetre olduğu denize balıklama atladı. Arif Erman'ın hareketsiz kaldığını görenler hemen can kurtarana haber verdi. Can kurtaran suya atlayıp Erman'ı çıkardı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 çocuk babası hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Antalya'da güzelleşmek uğruna bıçak altına yatan kadın iddiaya göre az kalsın canından olacaktı. Nefes alamadığı gerekçesiyle entübe edilen kadın iyileşir iyileşmez 5 milyon liralık tazminat davası açtı.
2: Nefes alamaz ve dayanılmaz duruma geldim. Estetik görünümümü beğenmediğim bir işlem olmaktan çıktı. Hayatla yaşam mücadelem oldu.
3: Güzelleşmek, aynalarla barışmak için ameliyat masasına yattı, kabusa uyandı.
2: Boğazım şişmeye başladı. İlk gün kan akışı olacak, ön taraftan korkma diye beni bantladı personelleri.
3: 40 yaşındaki Gonca Osan, geçtiğimiz Haziran ayında gıdısını aldırmak için gittiği klinikten dönüşte fenalaşmıştı.
2: Evime geldim ve artık nefes alamaz ve dayanılmaz duruma geldim. Kanlar içinde kaldım.
3: Acil hastaneye kaldırıldı.
2: Direkt kırmızı alana aldılar. Bana çok ciddi müdahaleler başladı. Ölümcül bir pozisyona geldiğimi doktorlar söyledi. Boğazım çok ciddi anlamda hematom ve kanla doluydu. Boynumda acil trakeostomi açtırdılar.
3: İddiaya göre entübe edilerek ölümden dönen kadın 5 milyon liralık tazminat davası açtı.
2: Davacıyım doktordan. Beni bu hale getiren kişiden davacıyım.
1: Avukat çetesi, efendim,

0: Vermiştik haberini. Bakın, bu mağdurlardan biri Sabah gazetesine konuşuyor. Beni benden iyi tanıyordu. 1.2 milyonum uçtu diyor. Avukat çetesi tarafından yasa dışı panellerle verilen verilerini çalan ve sahte icra tehdidiyle dolandıranlar karşı mağdurlar oluştu ve bu mağdurlarda Sabah'a konuştum. İstanbul'da yaşayan lojistik çalışanı Osman Y. Beni benden iyi tanıyorlardı. Emniyete koştum ama 1.2 milyon lira çoktan buhar olmuştu. Banka adı kullanarak kandırılan Nezahat Hanım'ın da avukatı onay kodu alarak çektirdikleri 90 bin lira krediyle ortadan kayboldular diyor. Dün de aktarmıştık bu çeteye ilişkin. Şöyle ifadeler vardı bazı gazetelerin manşetlerinde. Ya her şeyimizi biliyormuş meğer bu avukatlar. Bu sistemleri ele geçirerek yedi ceddimizi biliyormuş şeklinde hatta aktardı pek çok gazetede. İşte bu bilgiler sayesinde de pek çok kişiyi böyle mağdur ettiler efendim. Şimdi yeni eğitim öğretim yılı öncesi özel okul ücretleri yine tartışma konusu. Veliler zamların fahiş, okul sahipleri ise makul olduğu görüşünde.
1: Türkiye'de 13 bin özel okul var ama içerisinde 70-80 okulun uyguladığı ücretlerle bütün sektörü böyle mercek altına alan, sanki her okul çok yüksek ücretler uyguluyormuş gibi vurgulayan haberlerle karşılaşıyoruz. Bu gerçekten bizim için üzücü bir durumdur.
2: Özel okul ücretlerine ilişkin tepkilere sektörden yanıt var. Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği Başkanı İbrahim Taşer, okulların çoğunda ücretlerin makul ve mantıklı olduğunu söyledi.
1: Özel okullarda genel anlamda %80'inin uyguladığı ücretlerden haberdarız. Hepsinde de makul ve mantıklı eğitim öğretim ücretleri, yemek ücretleri ve yayın ücretleri alınması konusunda dernek olarak her türlü çabayı gösteriyoruz.
2: İbrahim Taşer'in gündeminde özel okullardaki servis ücretleri de vardı.
1: Özel okullar servislerden bir kar sağlama peşinde değiller. Onlardan bir komisyon falan almıyorlar yani. Sadece özel okullardaki servis ücretinin maliyetinde araçların yeni ve konforlu olması, içerisinde hostes kullanılması, servis ücretlerinde ister istemez bir artış meydana getiriyor. Parça fiyatları, akaryakıt fiyatları, bunların hepsini dikkate alarak bir fiyat belirliyorlar.
0: Yargıtay, eksik prim günü nedeniyle emekli olamayanları ilgilendiren önemli bir karar verdi. Yüksek Mahkeme, sigortasız çalışan kişinin çalıştığı süreyi ispatlaması halinde emekli olabileceğine hükmetti.
3: Yargıtay'dan milyonları sevindiren karar geldi. Sigortası olmadan çalışan kişi bunu kanıtlarsa emekli olabilir.
4: Yargıtay'ın kararı sigortasız çalıştırılan işçilerin iş yerinde çalıştıklarına dair nasıl kanıtlayacaklar konusunda çok önemli ayrıntılar içeriyor.
5: 1994 yılında çalışmaya başlayan bir işçi 2017 yılında hastaneye gitti. Ancak sigortasının yatırılmadığını öğrendi.
3: İşinden istifa eden o kişi iş mahkemesinin yolunu tuttu. Sigorta prim asgari ücret üzerinden yattığını söyledi. Alacakları için dava açtı.
4: Yakın akraba o iş yerinde çalışıyorsa, bilgisi varsa bu geçerlidir diyor Yargıtay.
5: Yerel mahkeme işçinin 23 yıl 2 ay kesintisiz çalıştığını söyledi. Kıdem tazminatına da hak kazanmıştır dedi. Ve davanın kısmen kabulüne karar verildi.
3: İş yeri karara itiraz edince mahkeme tanıkların işçinin akrabası olduğunu belirtti. Ama istinaf başvurusu kabul edildi.
4: Sadece sosyal güvenlik kurumu kayıtlarının esas alınabileceğini belirtmiş. Ancak Yargıtay SGK kayıtlarında görünmeyen çalışmalar için diyor.
3: Yargıtay dosyaya son noktayı koydu. İşçinin tanıkları, o iş yerinde çalışıldığına dair mahkemeye sunulan evraklar, bunların hepsi yeterlidir denildi. Mahkemenin verdiği o karar bozuldu.
4: İş yerindeki kayıtlar, işe giriş çıkış belgeleri, işverenin kayıtları, iş yerindeki iç yazışmalar, iş yerinde o dönemde çalışan işçilerin tanıklıkları geçerlidir diyor.
0: Ağustos ayında da gıda işletmelerine denetimler devam etti. İşletmelere 186,5 milyon lira idari para cezası uygulandı. Açıklamayı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptı. uygunsuz ürünlere yönelik çalışmalara dikkat çekti. Ağustos ayında yurt genelinde gıda işletmelerine yönelik 100.128

0: denetim gerçekleştirdiklerini aktardı. Yumaklı, denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 186,5 milyon lira idari para cezası uygulandığını, 49 işletmeyle ilgili de suç duyurusunda bulunulduğunu kaydetti. Saç spreyinden güneş kremine, nemlendiriciden diş macununa kadar milyonlarca kişinin kullandığı kozmetik ürünlere içerik ayarı geliyor. Bazı ürünlerde bulunan sentetik maddelerin kullanılması artık yasaklanacak.
1: Kozmetik ürünlerle aranız nasıl?
2: Hiç makyaj yok gördüğünüz gibi.
3: Çok iyi olur. Bence çok mantıklı. Kore ürünüyse ben bakmadan da alıyorum.
4: Raflardaki ürünlerin içeriği değişecek. Kozmetikte yeni dönemin şifresi doğallık ve şeffaflık olacak.
1: Saç kremleri, fondötenler, diş macunları ve saç boyaları hemen hemen hayatımızın her alanında bulunan ürünler. Ancak bu ürünlerin içeriğinde kullanılan alerjik ve sentetik maddelerin kullanımı yasaklanıyor. Artık kozmetikte doğal dönem başlıyor.
2: Ben doğallıktan yanayım. Bence daha güzel olur ya. İçeriğini bilmeden almıyorum zaten. Güzel olmuş o.
4: Ticaret Bakanlığı kozmetikte yeni standartlar getiriyor. Özellikle fondöten, güneş kremi ve saç spreyinde sentetik, silikon içeren ürünler yasaklanacak.
5: Bitkisel olmasına dikkat ediyorum diş macununda.
1: Neye dikkat ediyorsunuz alırken? İçerik önemli mi?
2: Önemli. Vegan olmasına özellikle. Olabildiğince doğal içerik olmasına dikkat ediyorum.
1: Kozmetik ürünlerle ilgili bir başka yenilik de kare kod düzenlemesi olacak. Tüketiciler ürünlerin üzerine yerleştirilen kare kodlar üzerinden ürünlerin içerik bilgilerine kolaylıkla ulaşabilecek.
6: Kare kodun gelmesi gerçekten iyi olur. Çünkü yüzümüze ne sürdüğümüzü biz de bilmiyoruz. En azından o kare kodu okutup içeriğini öğrenebilmek bizim açımızdan da iyi olur.
5: Biliyorsak, eğer içeriğinde ne olması gerektiğini biliyorsak faydası olur.
0: Bolivya'nın Viacha kentindeki askeri kışlada şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamada en az 10 kişi hayatını kaybetti. Bolivya'nın başkent La Paz'ın yaklaşık 30 kilometre dışındaki patlamada 10'dan fazla kişi de yaralandı. Patlamanın Savunma Bakanlığı'na ait havai fişek ve malzemelerin depolandığı alanda meydana geldiği belirtildi. Şiddetli patlama çevredeki onlarca evde de hasara yol açtı. Ekipler bölgede yeni bir patlama riski bulunduğunu belirterek halka en az 150 metre uzakta durma çağrısı yaptı. Patlamanın nedeni ise araştırılıyor.
7: Bueno, estamos cerca del cuartel Bolívar.
0: Trump yönetimi İran'la savaşın ardından Orta Doğu'nun siyasi ve güvenlik haritasını yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor. Axios'un haberine göre planın merkezinde İran'ı bölgesel bir ittifakla çevrelemek ve Suudi Arabistan'la İsrail arasında normalleşmeyi sağlamak var. Başarır mı elbette, göreceğiz efendim. İzleyelim haberimizi.
8: Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetimi İran'la savaşın ardından Orta Doğu'yu yeniden şekillendirecek bir plan üzerinde çalışıyor. Beyaz Saray, İran'ı bölgesel bir ittifakla çevrelemeyi, Gazze ve Lübnan'daki krizleri sona erdirmeyi ve Suudi Arabistan-İsrail normalleşmesini sağlamayı hedefliyor. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Axios haber sitesi iddiayı iki Amerikalı yetkili ve konuya yakın kaynaklara dayandırdı. Habere göre henüz taslak aşamasındaki plan 3 temel sütun üzerine kuruluyor. İlk hedef, Amerika Birleşik Devletleri'nin garantörlüğünde bölge ülkelerinden oluşacak yeni bir ittifakla İran'ı çevrelemek ve baskı altında tutmak. İkinci hedef, 7 Ekim'in ardından bölgedeki krizleri sona erdirmek için Gazze planında ilerlenmesi, İsrail-Suriye Güvenlik Anlaşması ve İsrail-Lübnan Mutabakatı'nın uygulanması. Üçüncü olaraksa İbrahim Anlaşmalarını genişletmek hedefleniyor. Habere göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın son haftalarda danışmanlarıyla bu konuda iki özel toplantı yaptığı ve savaş sonrası için çok daha büyük bir proje üzerinde çalıştığını söylediği belirtildi. Planın birkaç hafta içinde netleşmesi bekleniyor.
0: Efendim, konu tam da Trump'tan açılmışken Trump'la ilgili başka meseleler de var. Onu konuşalım istedik. Habertürk yazarı Oray Ayın bu dilimde bizimle birlikte. Günaydın Oray, hoş geldin.
9: Hoş bulduk Kübra Nur. Günaydın.
0: Şöyle ki, bu Beyaz Saray'daki balo salonu malum Trump'ın çok istediği bir şeydi ve nihayetinde Yüksek Mahkeme hafta başında

0: bu balo salonu inşaatına devam edilmesi noktasında izin verdi. Nasıl çözüldü bu iş?
1: Kübra'nın çözülmedi aslında. Trump zaman kazanıyor ve bu yargıdaki aslında prosedürlerin ne kadar yavaş işlediğinden çok iyi bildiği için kendisi tabii eski müteahhit, eski inşaatçı, emlakçı bu işleri çok iyi biliyor ve nasıl böyle yasalardan aralarından faydalanacak işte bu işleri zamanında da yapmıştı. Böyle fırsattan istifade etmeyi biliyor. Şimdi 20 saat günde 20 saat işçiler çalışıyor ve bu yargıya taşınmasına rağmen inşaat devam ediyor Beyaz Saray'da ve sonunda da Anayasa Mahkemesi işte bu Washington DC'nin silüetinden, güzelliğinden, şehrin yapısından sorumlu olan bir heyet var. Aslında onlardan bir onay almadan hiçbir şekilde çivi dahi çakmamak gerekiyor Washington DC şehrine. Fakat Anayasa Mahkemesi tamamen teknik bir sebepten dolayı bunların başvurusunu reddetti. O da şu, diyor ki siz doğrudan muhatabı değilsiniz bu inşaatın. Yani bu inşaatın yapılmasından dolayı siz doğrudan mağdur olmuyorsunuz. Mesela atıyorum benim evimin önüne birisi bir bina yaparsa buradan ben doğrudan muhatap olduğum için karşıdaki değil mi inşaatı yapan kişiye dava açabiliyorum. Ama diyor ki Anayasa Mahkemesi, şimdi siz bu heyet olarak evet DC'nin güzelliğinden vesaire sorumlusunuz ama siz doğrudan mağdur olmadığınız için diyor bu davayı açma hakkınız yok diyor ve bu sayede dava düştü. Şimdi ister istemez de bu inşaat devam ederken de bir anlamda Anayasa Mahkemesi Başkanı aslında bu Justice Roberts diyor ki yani belli ki bu inşaat yasal değil diyor ama bizim yapabileceğimiz bir şey değil diyor. Ve bu şekilde mahkemeler aslında teknik ayrıntılardan faydalanarak Trump'a bu inşaatı yapmasının yolunu açıyorlar. Yani bu inşaat belki bitene kadar dava o zaman
0: sürecek.
1: Ancak sonuçlanır ama iş işten geçmiş olacak.
0: Aynen öyle,
1: bu arada.
0: Zaten yapılıyor, öyle değil mi şu an?
1: Tabii.
0: Ne aşamada mesela inşaat?
1: Tabii. İnşaat başladığı gibi bugün de üstelik sadece balo salonu değil Washington DC'de Trump'ın bu kafayı taktığı bir zafer takı.
0: Aa, bir de o
1: işte,
0: var tabii. Onu da yaptırmak
1: bir de
0: istiyor,
1: o var.
0: değil
1: Bugün
0: mi?
1: onun temeli atıldı Washington DC'de yani düşün hani onunla yaptığı da bir de daha önemli olan şey şu, bugüne kadar Trump seçmenine hem kendi seçmenine hem de Amerikan halkına cebinizden tek kuruş para çıkmayacak diyordu. Sadece bu balo salonu için vergi verenlerin cebinden en az 300 milyon dolar çıkacağı artık netleşti. Zafer takiyle birleştirildiği zaman Washington DC'deki başka Trump inşaatları işte Kennedy Center'daki sütunlar kalktı, ağaçlar kesildi, boyandı vesaire 900 milyon dolarlık falan bir Amerikan halkına bir fatura çıkıyor burada.
0: Zafer Takı'nı da o bölgeye mi yaptırıyor Oray? Yani böyle görkemli bir kendi imzasını bırakmak istiyor yani Washington'a.
1: Bütün Washington'a damgasını vurmak istiyor ve orayı bir Trump şehri olarak bırakmak istiyor birkaç sene sonra görevden ayrıldığında. Yani işte zaten Beyaz Saray'da altın varaklı işte süslemeler yaptı her yere kendisi. Böyle tutkal makinalarıyla gidip duvarlara süsler asarken kaç kişi onu görmüş, kitaplarda yer aldı. Ve şimdi şehre de benzer şekilde damgasını vurmak istiyor. Ama şu Washington çok denetlenen bir şehir. İşte orada anıtın üzerine çıkmamak gerekiyor vesaire. Hiç gökdelen yok burada. Ve bunlar da yargıya taşınıyor isterseniz. Ama yargı o kadar yavaş işliyor. Pek çok yargıç da Trump yanlısı olduğu için bu teknik sebeplerden dolayı
0: artık
1: Trump süre kazanıyor.
0: Iş
1: bu arada
0: işten geçmiş olacak
1: devam
0: muhtemelen.
1: Tabii.
0: Aynen
1: evet.
0: Öyle Oray.
1: Gerçekten geçti.
0: Bir de hemen sana hızlıca Almanya'yı sorayım. Çünkü seçimler var o noktada. Özellikle AfD'nin de bir yükselişi var, öyle değil mi?
1: Şimdi bugün Almanya'da çok önemli bir eyalet seçimi var. Aslında hiç kimse ilgilendirmiyor olabilir Almanya'da bir eyalet seçimi ama niye ilgilendiriyor? Çünkü AfD bu Saksani-Anhalt bölgesinde favori gözüküyor. Zaten şu anda genel seçimlerde de birinci parti konumunda. Hatta bu yaz özellikle Hristiyan Demokratlar, iktidardaki Hristiyan Demokratlar bu Alternative for Deutschland yani işte Nazizm unsurları barındıran aşırı sağ olarak nitelendirilen bu partiye yönelik koalisyon kurmasına rağmen Sosyal Demokratlarla Hristiyan Demokratlar acaba biz Merz'i görevden alsak mı, yeni bir başbakan mı atasak, bu iş böyle gitmiyor. Böyle giderse bu AfD başa geçecek gibi bir kaygıyla hareket ediyor. Yani ciddi bir panik yaşanırken bu bir eyalet seçiminde birinci çıkması şu anlama gelecek AfD'nin. Bir eyalet hükümeti kurabilecek ve önümüzde başka eyalet seçimleri de var ve oralarda da hükümet kurabilirse federal bir yapı olduğu için Almanya son derece etkili iktidarı ele geçirme konusunda son derece etkili bir konuma gelecek. O yüzden bugünkü seçim çok önemli. Şimdi AfD tabii ki Nazizmle anılıyor, işte ırkçılıkla anılıyor, göçmen karşıtı anılıyor ama şöyle bir tarafı da var. Biliyorsun Merz bütün Almanya bütçesini Almanya'nın ordusunu güçlendirmeye harcadı şu anda. İşte büyük bir Amerika'ya karşı çıkacak bir ordu. AfD buna da karşı Avrupa Birliği'ne karşı daha ekonomik muhafazakar isimlerden oluşuyor. hatırlarsanız

0: Bu Almanya Merkel döneminde Yunanistan'ın kurtuluşuna hiçbir alternatifimiz yok. Kurtarmak zorundayız Yunanistan'ı demişti. İşte Almanya için alternatif partisi var, bir alternatifimiz var. Biz Yunanistan'ı kurtarmak zorunda değiliz diyen aslında daha muhafazakar ekonomistlerin etkisiyle çıktı. Yani Nazizm unsurları sonradan eklendi ama bir ekonomik kaygı var ve dünyada da şimdi bu ekonomi, Almanya ekonomisi aslında gerilerken, koltuğu sallanırken Merz'in bir alternatif olarak ön plan çıkıyor. Ve işte bu eyalet seçimini bugün kazanırsa, önümüzdeki diğer eyalet seçimi kazanırsa hakikaten pek çok kişi için tehlikeli
1: Cumhurbaşkanlığı
0: bir
1: seçimini de
0: iktidar
1: doğrudan
0: yürüyüşü başlayacak
1: etkileyecek.
0: tabii.
1: Evet, bu arada
0: Tabii, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık tabii.
1: bu arada aşırı sağın yükseldiği bir diğer noktada Fransa, öyle değil mi? Artık Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine o noktada da gerildi. Daha önce de seninle konuşmuştuk. Şimdi başörtüsü üzerinden başlayan da siyasi bir tartışma var. Aşırı sağcı Le Pen başörtüsünü yasaklamak istiyor. Senin de önüne düşmüştür sosyal medyada. Müslüman kadınlarla dayanışma göstermek isteyen çok sayıda kadın da başını örttüğü videolar çekip paylaşmaya başladı mesela Fransa'da. Nasıl yankılandı bu mesele?
0: Şimdi öyle gözüküyor ki 30 küsür tane adayın olduğu Fransa Cumhuriyeti, en azından aday adayının olduğu Fransa'daki Cumhurbaşkanlığı seçimindeki, önümüzdeki sene bunu bol bol konuşuyor olacağız, bu seçimleri. Le Pen şu anda favori gözüküyor. Ve Le Pen aslında aşırı sağ bir partiyi temsil etmesine rağmen kendisini daha merkezde konumlandırmıştı. Ve bu aşırı uçlardan da kendini sıyırmaya başlamış. Hatta başbakan adayı Jordan Bardella, partinin ikinci ismi, daha böyle merkezde genç bir figür, işte merkez sağa yakın, serbest piyasa vesaire, hatta bazı ekonomik politikaları da soldan bir isimdi. Fakat Le Pen anlaşılıyor ki pek de aşırı sağdan vazgeçmemişe benziyor. Şimdi yeniden bu İslamofobi meselesini kaşımaya başladı. Bu bir anlamda ona oy getiriyor mu, getirmiyor mu, işte bu aslında bir kumar şu anda. Çünkü Fransa işte insan haklarının ortaya çıktığı ülke, demokrasinin böyle belki de en iyi işlediği ülkelerden bir tanesi. İşte Fransa devriminden bu yana 5 kere cumhuriyet kurdular, 5 kere yıktılar ve işte kan dökülerek bu günlere gelindi. Ya özgürlüklerin hakikaten çok önemli olduğu bir ülke. Ama aynı zamanda laiklik de tabii çok önemli. Fransa'da, yani işte Fransa'ya ilerletmez hemen devlete bağlılıkta Fransa'nın en önemli değerlerinden bir tanesi laisitedir deniyor. Bu, yani bildiğimiz bir seküler toplumun daha ötesinde bir laiste. Çok daha keskin bir anlayış var bunun. Avrupa'da kiliseye vergi vermeyen tek devlet mesela Fransa. Bunlar hep Fransız devriminin ürünü. Le Pen de bunu kastediyor. Şimdi daha evvel bütün dini sembollere karşı çıkmıştı. İşte Yahudilerin kipasına da kamusal alanda kullanılmasına karşı çıkmıştı. Başörtüsüne de. Kipayla pek
1: Tam
0: problemi
1: olarak
0: yok
1: nerede
0: artık. Hiç
1: yasaklanmasını
0: gündeme
1: istiyor
0: gelmiyor.
1: Oray? Yani kamusal alanda hiç
0: Her
1: takılmasın mı
0: yerde
1: diyor?
0: Kübra Hanım. Her yerde. Kamusal alanda değil. Bu çok daha ekstrem bir istek. Sokaklarda da başörtülü kadın olmasını istiyor. Dolayısıyla bu, yani kamusal alanda, okullarda falan yasaklaması belki kanuna uygun olabilir ama tam da işte bu çok aslında abartılı, çok ekstrem bir ve bu yüzden de çok tepki çeken bir istek ya da bir talep ya da bir politika vaadi. Birincisi anayasaya aykırı, insan haklarına aykırı, insan hakları bildirgesine aykırı Fransa'da ortaya çıkan ve daha da önemlisi, ve Le Pen de bunu biliyor, bunun bir anayasal zemini olmadığını, biz bunu referanduma götürürüz diyor. Geçebilir referandumdan, ama bu da şunu gösteriyor o zaman: her türlü hak, her türlü özgürlük o zaman referanduma götürülerek demek ki kısıtlanabilirmiş, değil mi? Yani bu yüzden aslında büyük bir tepki var Le Pen'e. Bu aslında bir anlamda iyi bir şey, böyle bir şey yapması. Şundan dolayı belki bu Le Pen'e yönelik, işte bizi kurtaracak, işte aşırı sağ değil artık merkezde bir figür diyen seçmen ondan yavaş yavaş uzaklaşmaya ve başka alternatifler, daha merkeze yakın alternatifler bulmaya başlayabilir. Çünkü belli ki işte bir kere insan aşırı sağcıysa hep aşırı sağcı kalıyor anladığım
1: Bu
0: kadarıyla.
1: vesileyle gerçek yüzünü de göstermiş oluyor. Her ne kadar ben merkezdeyim dese de hakikaten tepkiler de inanılmaz bu arada. Pek çok kişiden gelen tepkiler. Şimdi dönelim, bir de Met Gala'da da bir kriz var. Özellikle Yahudi karşıtı söylemler üzerinden. Nedir oradaki kriz?
0: Met Gala biliyorsun, Oscar'lar, işte Super Bowl finali kadar Amerikan artık kültürün en önemli olaylarından biri oldu. Hatta global bir etkisi oldu. Her Mayıs ayının ilk pazartesi günü bütün dünya o kırmızı halıda o şaşalı geçişi izliyor. Ve aslında bu Metropolitan Müzesi'nin, Kostüm Enstitüsü'nün yeni sergisinin açılış galası bu. Niye önemli? Çünkü müze için çok büyük bir gelir kaynağı. Müzenin en çok ziyaret edilen sergisi. Ve tabii büyük de bir reklam. Ve bu sene John Galliano'yu onurlandıracaktı. Bu tarihinde ilk defa, üçüncü kez yaşayan bir modacıyı onurlandıracaklardı. Ve John Galliano hakikaten dünyanın bu onurlandırılmayı hak eden az sayıda yaşayan tasarımcıdan bir tanesi. Efsanevi bir Dior süreci vardı.

0: Marcella da yakın zaman bir 10 sene olağanüstü bir dönem geçirdi. Ancak bu ikisinin arasında Paris'te küçük denemeyecek, hatta böyle kariyerini neredeyse bitirecek bir hadise yaşandı. Mare'de bir barda son derece alkollü bir şekilde, işte daha akıllı telefonlar bile çıkmamıştı. Bu hani eski telefonlar hatırlarsın, uyduruk
1: Evet.
0: kameralarıyla yakalanan o böyle bayağı bulanık bir görüntüde Yahudilere ağzına gelenleri söyledi. Daha sonra başka yerlerden Hitler'i çok seviyorum gibi açıklamalar yapmıştı. Bu tabii sonu oldu Galliano'nun. Ciddi bir imaj rehabilitasyonuna girdi. Özürler diledi, işte Yahudi cemaatiyle buluştu. Holokost üzerine dersler aldı
1: Evet.
0: vesaire. Ve bu iş kapandı zannediliyordu. Fakat Met Gala şimdi onu tekrar onurlandırınca, işte New York'ta üstelik böyle bir siyasi iklimde. Niye bunu yaptılar? Çünkü iklimin uygun olduğunu düşünüyorlar. İşte anti İsrail karşıtı gösteriler var, bir hassasiyet değişti. Ancak paranın sahibi New York'ta Yahudiler olduğu için,
1: Doğru.
0: müzenin önemli bir bağışları Yahudiler olduğu için ayaklandılar. Yani şehir belediye meclisi ayaklandı, bağışlar ayaklandı.
1: Evet.
0: Metropolitan ciddi bir krizde boğuştuğu için de bu iptal edildi, bu gala. En azından şimdi John Galliano sergisi iptal edilecek.
1: Peki.
0: Kendisine zorla çekittiler. Bakalım ne olacak bundan sonra.
1: Pekala. Orayın çok teşekkür ederiz. Çok sağ olasın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kal.
0: Görüşmek
1: Efendim,
0: üzere, hoşça kalın.
1: orayla şöyle bir dünya gündemine baktık. Şimdi dünyanın konuştuğu bir başka meseleye daha bakalım. Kitap okumak nasıl havalı hale geldi diye soracağız. Guardian'dan bir örnek paylaşacağız. Sizinle bu arada sadece Guardian'da değil, pek çok gazetede de benzer içerikler paylaşılıyor, yazılıyor şu sıralarda. Özellikle kitap artık bir entelektüel aksesuar olarak görülüyor. Bir roman taşımak sadece bir metin okuma eylemi değil, kişinin tarzını, zevkini ve duruşunu dışarıya yansıtan bir kültürel imaj olarak konumlanıyor. Hele ki gördüğünüz Dua Lipa'yı işte bu pozlarıyla çok meşhur bu şu sıralarda. Tam da eline böyle kitabı alıp kitap tanıtımında bulunuyor. Onun da sayesinde, onun da kurduğu platform sayesinde de kitap okumak artık epey havalı bir hale geldi. Şimdi istedik ki bu meseleyi konuşalım. Bu dilimde bir konuğumuz var. Yunus Emre Erdölen hukukçu bizimle birlikte olacak ve bu meseleyi enine boyuna bir konuşacağız, tartışacağız. Kitap okumak tekrar havalı oldu da nasıl oldu? Dua Lipa sayesinde mi, yine pek çok başka isim sayesinde mi? Bu sadece kültürel bir imaj mı yoksa sahici bir tarafı var mı? Hepsini soracağız. Günaydın efendim, hoş geldiniz.
2: Günaydınlar, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz, sağolunuz. Şimdi artık bu kültürel imaj oluşturma dalgası mı diyelim şu an içinden geçtiğimiz bir şeye, performatif bir süreçten mi geçiyoruz? Yoksa hakikaten ya vesile oldu, bu sayede de pek çok kişi kitapla tekrar bağ kurdu mu diye yorumlayalım, ne dersiniz?
2: Valla yani uzun bir zamandır Türkiye'de de bu var, Amerika'da da, işte metroda top taşımada kitap okuyanlar işte performatif mi, işte yoksa bu bir hani poz mu, yoksa gerçekten mi okunuyor gibi bir tartışma vardı. Fakat artık kitap okumak ciddi anlamda bir popüler kültürün bir parçası haline geldi. Şimdi bunun tabii başlangıcı ve bunu cool hale getiren insan Dua Lipa. Yani kendisi bir kitap kulübü açtı. Kendi okuduğu organik kitapları, yani kendi zevki için okuduğu kitapları yazarlarıyla söyleşiler yapmaya başladı. Ardından ilgi arttı. Hem okudu kitapları paylaştı, hem de kendi kurduğu Society 365 ile daha kendi okuduğu her şeyi, izlediği bütün filmleri, yani yaptığı bütün kültürel aktiviteleri insanlara anlattığı ve önerdiği bir platforma dönüştü. Yani aslında gerçekten bu kültür, sanat, işte kitap işin içinde olan bir ünlü bu özel hayatının bu kısmını açıp insanlara bunu yansıttı. Bu tabii Dua Lipa'yı daha da cool hale getirdi. Yani onu söylemek lazım. Yani kesinlikle ona bir artısı oluyor ama kendisi zaten organik anlamda bu kitapları okuyan ve bu kültürü tüketen biri olduğu için çok yapmacıkla durmadı. Ama Dua Lipa'dan
1: Galiba
2: sonra
1: bir de
2: özellikle bu...
1: nitelikli kitaplar paylaşıyor, öyle değil mi? Siz bilmiyorum
2: Tabii.
1: platforma bir baktınız mı, takip ediyor musunuz? Bizim mesela prodüktör arkadaşımız Berivan var. O da müdavimlerinden. Hani biraz konuştuk neler paylaşılıyor diye. Oldukça kaliteli, nitelikli içerikler paylaşıldığını söylüyor. Ne dersiniz?
2: Tabii yani Dua Lipa zaten kendisi mesela Orta Doğu konusunda, Filistin konusunda, işte kadın hakları konusunda çok nitelikli içerikler üretip çok nitelikli konuşmalar yapan çok dolu biri. Bunun tabii işte Arnavutluk, Kosova o bölgeden olması, daha savaşlarla dolu, işte acılarla dolu bir coğrafyadan gelmesi ve bir bilincinin olması da var bunun hakkında. Çok hani çok prestijli, tuzlu kuru bir geçmişten gelmiyor. Fakat Dua Lipa'nın okuduğu kitaplarda ve işte etrafındaki çevresi derken kendisi çok organik bir şekilde buraya geldi. Fakat diğer oyuncular, diğer

0: İşte Hollywood ünlüleri birazcık da bunu tuttuğunu görüp de farklı bir cool bir imaj ortaya çıktığını görünce bu tarz kulüpleri yapmaya başladılar. Ve zamanla mesela Amerika'da bakın çoğu ünlünün okuttuğu kitap, aynı anda önerdiği kitap aynılaşmaya başladı. Yani onun da bir aslında popüler kültür nasıl bazı şeyleri anakımlaştırıyor. Birazcık buna evrildi. Yani bazıları büyük ihtimalle yapmış olmak için bunu yapıyor. İşte gerçekten performatif bir şeye dönüştü. Dua Lipa'nınki çok organik. Ve şu anda mesela Dua Lipa'nın kitap kulübü sadece kitap kulübü değil, başkalarıyla da söyleşi yapan, işte başkalarının da bir şeyler önerdiği, yazdığı bir kültür sanat platformu, bir internet mecrasında, bir aslında bir sosyal kulübe dönüşmüş durumda. Bunun da ötesinde şey çok ilginç yani kesinlikle. Yani Amerika'da, Batı'da artık mesela insanlar eğlenmek için, gençler başkalarıyla tanışmak, daha zaman geçirmek için gece kulüplerine, dans kulüpleri yerine kitap kulüplerine, şiir kulüplerine ya da yazdığınız içerikleri, kısa yazıları okuduğunuz ve tartıştığınız daha farklı sosyal şehir kulüplerine gitmeye başladı ve şu anda bunların sayısının açılması çok arttı. Türkiye'de de bu var işte. Türkiye'de de işte sosyal medya üzerinden, online platformlar üzerinden toplanan ya da mesela daha fiziki toplanan işte farklı yaş grupları, gençlerin gittiği var,
1: Neden
0: orta yaş
1: böyle
0: kadınların
1: oldu
0: işte
1: sizce?
0: gittiği
1: Mesela
0: var.
1: az önce Guardian'ı okurken Guardian diyor ki dijital çağın yüzeyselliğinden yorulan yeni kuşak için okumak artık edilgen bir hobi değil. Aslında dış dünyaya ben kimim mesajı veren güçlü bir stil beyanı. Devamında da şunu söylüyor. Kısa videolarla işte dijital uyarıya çok maruz kalan bu kuşak artık bıktı ve kitaba yöneldi. Biraz dijital detoksun da sayesinde diyor. Sizce neden peki? Neden gençler bir anda kitaba yöneldi böyle?
0: Yani çok basit bir şey var. Çünkü insanlar telefonda, ekranda o kadar çok vakit geçirdi, o kadar çok o kültürün içinde oldu ki gerçek bağlara, gerçek anlara ve o telefondan ve ekrandan uzaklaşmaya ihtiyaçları doğdu. Ve bunu yapabilen ekran, mesela şeyi çok tartıştık değil mi? Neden, nasıl bir şeye odaklanabiliriz? Ekran bağımlılığını nasıl azaltabiliriz? Bunu azaltabilmenin aslında cool olduğu ve olağan dışı olduğu bir dünyada kitap okuyabilmek için zaman ayırmak da cool oldu. Ya burada esas amaç kitap okuyup oradan bir şeyler öğrenmekten öte telefondan ve herkesin yaptığı o tüketim kültüründen kaçabilmek, farklı bir şey yapabilmek olarak bu popülerleşti. Bunun tabii ki bu minvalde popülerleşmesinin eksisi var ama sonuçta popülerleşen şey kitap okumak olduğu için bunun da bir artısı oluyor. Yani insanların en azından bunun da popülerleşmesi, bunun da yaygınlaşması, performatif bile olsa en azından insanların kitap göstererek cool olması, işte kitap mesela dekorasyonlar kullanmak da çok arttı. Yani bugün çoğu mobilya mağazasında ya da işte dekorasyon mağazasında eve sergilenecek kitap da özel olarak satılıyor. Yani hangi kitap nereye konur, işte okunmayan ama dekoratif olarak konulan kitaplar, işte televizyonun yanında, sehpanın üstüne, bu tarz şeyler de arttı. Bunlar birazcık gerçek kitap sevdalılarına, bu işe her zaman en başından beri zaman ayıranlara tuhaf geliyor. Hatta öfkeleniyorlar ama bence burada çok tuhaf bir korumacılık gösteriyorlar. Çünkü en azından 10 kişiden biri bile gerçekten kitap okuma alışkanlığını bu cool olduğu için edinebilir. Ya bugün metroda kitap okumak bir insanı daha cool yapıyorsa, ya bırakınız bu yapsın yani. Yani daha başka şeyler yapacağını, kitap okumak cool yapsın bir insanı. Bence bu önemli. Yani birazcık buna geçildi. Eskiden 2 sene önce yolda kitap okuyan bir insan, ya ne şov yapıyorsun denirdi. Şimdi çok normalleşti bu. Türkiye'de de bunu gözlemliyorum. İşte mesela ben de bazı kitap kulüplerine giriyorum, gözlemliyorum, katılıyorum. İnsanlar çok istekli. İnsanların canı sıkılıyor. Yani iş, ev, buna yeni bir boyut eklenmek istiyorlar ve gerçekten konuşmak, bir bağ kurmak, okuduğu üzerine düşünmek, konuşmak çok iyi geliyor bir sürü insana. Bu yüzden ben Türkiye'de de mesela bu tür şeylerin arttığını görüyorum. İşte hani sosyal medyada işte Sadun Kitap Kulübü diye bir kulüp var benim gittiğim mesela. Sosyal medyada kısa mesajlar, komik şeylerle yapılıyor. Daha gençlere yönelik. Ama mesela daha orta yaşlı kadınlar mesela, onların kitap kulüpleri çok daha farklı. Ne zaman toplandıkları farklı. İşte daha gün içinde toplanılıyor. Her hafta toplanan var, yemekli yapan var. Kitabın konusuna göre toplantının yeri ve mekanı ve o toplantıda yenen yemekleri değiştiren kitap kulüpleri var. Bunlar çok ilginç. Yani bunlar birden arttı ve son 1-2 senedir bunu görüyorum. Mesela şu anda ben bir sürü influencer Türkiye'de birden kitap önermeye başladılar. Yani bu çok hoş bir şey aslında. O yüzden bunun popüler kültürleşmesine de çok tepki göstermek böyle tuhaf bir konu.

0: kurmacılık oluyor. Bırakınız bu
1: Vesile
0: yayılsın
1: oluyor
0: bir güzel
1: aslında değil mi
0: şey.
1: kitapla bağ kurmaya? Yani evet bir yandan
0: Kesinlikle.
1: samimiyetsiz olarak da algılanabilir. Ya o kitabı gösteriyor işte bunu okuyorum diye şöyle havalı, entelektüel biriymiş gibi bir imaj çalışması yürütüyor diye de eleştirebiliriz. Belki de öyledir. O kitabı sonra kenara koyuyordur, hiç okumuyordur bilemeyiz ama birilerinin okumasına vesile oluyordur ya da kendisinin okumasına vesile oluyordur. Biz iyi tarafından bakan kesimdeyiz o halde öyle değil mi?
0: Kesinlikle yani bu işte cool olanın bu işte bir yani artı puan getiren kitap okumak olması ve tabii bunun alt metninde de yani insanın o ekran bağımlılığından ve tüketim kültüründen ve işte o hengameden kendini ayırabilmenin lüks ve özel bir özellik olmasının övülmesi hoş bir şey. Bunu tabii ki popüler kültür olduğu zaman yine ayrı bir tüketim kültürü, daha hızlı okunan, hızlı yazılan, daha işte herkesin okuduğu aynı kitaplar gibi tekleşme de olabilir. Ama mesela şu anda aynı kitabı okumak yerine farklı bir kitabı keşfedip o kitabı ilk öneren olmanın da getirdiği bir coolluk
1: Doğru.
0: var mesela. O yüzden insanlar tekrardan eski kitaplara dönüyorlar ve hiç tanımamış yazarlara bakmaya
1: Evet.
0: çalışıyorlar. Bu çok güzel bir şey. Ben mesela bugün bir şey ne okuyayım diye soru işaretinde gerçekten önüme 2-3 tane her gün başkasının okuduğu kitap geliyor. Yani
1: Ne güzel.
0: artık ben ünlülerin özel hayatını değil, hangi filmi, hangi kitabı okumuşunu merak ediyorum. Bu da kaliteyi de arttırıyor. Mesela bir
1: Evet.
0: sanatçı, bir şarkıcı artık röportaj sırasında aniden gelen hangi kitabı önerirsiniz sorusuna cevap vermek zorunda. O kadar da boş beleş insanların bir yerlere gelmeme ihtimalini de arttıran bir şey. Bu da bence güzel. Bunları konuşmak, en azından saçma magazin
1: Bu
0: şeyleri
1: arada
0: konuşmak
1: saçma
0: çok daha iyi.
1: magazin demiş olmayayım ama ya Dua Lipa da galiba eşiyle bu kitaplar sayesinde tanışmıştı öyle değil mi? Yani biraz önce
0: Evet,
1: dediniz
0: çok
1: ya
0: iyi.
1: artık gençler yeni arkadaş edinmek için, ortamlara girmek için başka yerlere değil de kitap kulüplerine gidiyor diye doğru mu hatırlıyorum?
0: Vallahi çok güzel bir yere bağladınız. Ben de bunu söyleyecektim tam. Yani Dua Lipa mesela erkek arkadaşıyla hatta şu anda evlendiler ve
1: Evlendiler
0: nişan
1: evet.
0: tam evlendiler aynen. O eşiyle şöyle tanışıyor. Bir doğum günü partisinde konuşuyorlar. O sırada hangi kitabı okuyorsun şu anda diyor çocuk. O da diyor ki bu kitabı okuyorum. Aynı kitabı okudukları ortaya çıkıyor. Aynı sayfada, aynı bölümde oldukları ortaya çıkıyor ve oradan bir muhabbet açılıyor. Şimdi bu şöyle yani işte insanın tipini, başka bir şeyini, gelirine göre birileriyle tanışmasından öte aynı şeyden, aynı kültür aktiviteden zevk aldıkları için tanışıyorlar ve oradan daha organik bir sohbet doğuyor. Yani bu hem sosyalleşme hem daha insanın işte kendini ifade
1: Evet.
0: etme, kendini anlatma ihtiyacını bir topluluk içerisinde bulması. Bütün bunları birleştirdiğimiz zaman çok daha organik, çok daha sahici
1: Evet.
0: bir bağ da ortaya çıkıyor. Bence Dua Lipa da bunun örneği ama Dua Lipa
1: Peki.
0: çok eksepsiyonel. Yani mükemmel bir entelektüel olduğu için
1: Evet.
0: bunları yaşaması çok olağan dışı değil ama iyi ki bunları yaşıyor ve hani siyasi duruşuyla da bunları birleştirdiği
1: Evet.
0: zaman okuduğunu da hayatına etkiliyor. Yani Filistin hakkında bir sürü kitap okudu o
1: Evet.
0: son 3-4 senede ve o yüzden her konuşması bir siyasetçi kadar derin. İşte, sahici olduğu için bütün bu hikayelerde onu buluyor yani.
1: Peki.
0: Başkası da böyle eşiyle tanışmıyor.
1: Pekala. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Yunus Emre Erdören'le keyifli bir sohbet yaptık. Daha çok kitap okuyalım. Bu vesileyle bakın kitap okumak artık cool ve havalı bir hale geldi. Şimdi devam edelim sıradaki haberimize. Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'ndeki Türk resmini izlemek başlıklı sergi yenilendi. Sergiye yeni bölümler eklendi. Gelin şimdi sizi o sergiye götürelim.

0: Başlangıcın temel taşlarından Anadolu esinlenmelerine, İstanbul'un resminden sanatçı kadın odalarına, Türk resmini izlemek başlıklı sergiyi yeni bölümleriyle ziyaretçilerle buluştu.
1: Türk resmi kavramı nasıl oluştu? Osman Hamdi Bey zamanından, ondan sonra nasıl gelişti ve günümüze kadar nasıl geldi? Bunu sergiliyoruz.
0: Sergide yağlı boya tablolar, manzara resimleri ve Anadolu insanının yaşamından izler var.
1: Örneğin Anadolu odasında bir Halil Dikmen'in fındık toplayan kadınları var ki olağanüstü.
2: Sergide Başlangıcın Temel Taşları adında bir oda var. Bu odada Türk resminin önce isimlerinden Osman Hamdi Bey'in kaplumbağa ter

0: Terbiyecisi ve Mihriye Hanım'ın otoportresi yer alıyor.
1: İki versiyonlu. Osman Hamdi Bey bu eseri önce 1906'da Paris'te sergilemiş. Sonra çok ilgi görmüş. Kendi dünürü de çok beğenmiş anlaşılan paşa. Ve bir tane de ona yapmış. Bu versiyon burada.
2: Resmin hikayesine gelince.
1: Burada da bir derviş kıyafetinde kaplumbağaları terbiye ediyor. Ki kaplumbağa terbiyecisi 1907 tarihli olanın da ilave bazı şeyler var ilk yaptığı tabloya göre. Örneğin buradaki Hilye-i Şerif'i ilave etmiş.
2: Ve Mihriye Hanım'ın otoportresi.
1: Kendisi 20. yüzyılın başlarında İnaz Sanayi Nefise Mektebi'nde hoca. Kızların resim yapmasını cesaretlendiriyor. Onları açık havaya çıkarıyor. Açık havada resim yapın diyor. Resimlerinizi sergileyin diyor. Bir öncü o. Ve burada onun bu muhteşem otoportresi var.
2: Sergide İstanbul'un resmi, kadın sanatçılar gibi yeni tematik odalar da var. Memleket manzaraları odası da görülmeye değer.
1: Tüm Türkiye'den harikulade peyzajları bir araya topladık. Şimdi o odalardan birinin içindeyiz. Bir yanda Ankaralar var, bir yanda Bursalar var. Öte yanda Doğu Anadolu'dan manzaralar var. Tunceli'den bir yanda izlemek gerçekten keyif bence.
3: Efendim saat başında devam edeceğiz.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 33 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla parçalı bulutlu 36 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 40, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz genelinde hava güneşli, Samsun 28, Trabzon 27 derece. İç Anadolu'da da gökyüzü güneşli, Ankara 32, Kayseri 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 24, Kars yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 33, Şanlıurfa 38 derece.

0: Habertürk ekranlarından tekrar merhaba. Herkese günaydın, mutlu sabahlar efendim. Saatlerimiz artık 9'a geliyor. Ben Kübra Nur Uslu. Burası hafta sonu devam ediyor efendim. Sıcak noktalara bağlanacağız bu dilimde. Habertürk ekipleri sahada. Önce bir Öznur'la başlayacağız. Çünkü Silivri'de batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatını arama çalışmalarında 5. gün geride kaldı. Ailelerin acılı bekleyişi de sürüyor. Habertürk muhabiri Öznur Karslı Çetiner de işte tüm bu süreci takip ediyor. Öznur, nedir son durum? Nedir notların?
1: Kübra, biliyorsun dün gemi kazası ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kazanın 4. gününde batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin bulunduğu yer ve geminin enkazı tespit edildi. Milli Savunma Bakanlığı bu açıklamayı yapmıştı. Marmara açıklarının, Marmara çukuru olarak ifade edilen Marmara Denizi'nin 710 metre derinliğinde tespit edildi geminin battığı nokta ve gemiden 4 ayrı görüntü, görsel paylaşıldı ve açıklamayı yapan yetkili kişi bu görüntüleri gösterirken özür diliyorum, geminin orta yerini işaret etti ve bu kısımda bir yırtılma diye ifade etmişti. Bir yırtılma olduğunu ve hasar aldığı, geminin hasar aldığı noktaları göstermişti. Aynı zamanda dün gemide bulunan 10 gemi insanının, 10 denizcinin yakınları da geminin yerini tespit eden TGC Akın gemisine çıktılar. Onlara İstanbul Valisi Davut Gül de eşlik etti, açıklamalar yaptı. Yani bu gelişme üzerine aileler günler sonra Akın gemisinden Tuğberk İmamoğlu gemisinin bulunduğu yeri ve görselleri ekranlardan izlemiş oldular. Tabii günlerdir aralıksız 7/24 devam eden kesintisiz bir çalışma var. Bu da yeni bir açıklama olarak geldi Milli Savunma Bakanlığı'ndan. 7/24 esasına göre kesintisiz bir şekilde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalara biz de Habertürk olarak 2 gün önce eşlik etmiştik. Beylikdüzü, Gülpınar kıyılarından, limanından sahil güvenlik komutanlığına bağlı bir sürat teknesiyle birlikte 33-34 kilometre açıldık. TCG Akın gemisini görüntüledik. Tüm bu çalışmaların koordine edildiği bir de sahil güvenliğe bağlı güven gemisi var. İçerisinde tüm amiralin bulunduğu, Serkan Tezel'in bulunduğu, kendisinin koordinesinde yapılıyor bütün bu çalışmalar. Bizim bulunduğumuz dakikalarda Marmara Çukuru'na ROV cihazları, yani su altı cihazı gibi de düşünebilirsiniz, indirilmişti. Biz karaya 13.30 sularında döndük. Yaklaşık 15-15.30 gibi de Milli Savunma Bakanlığı TCG Akın gemisinden derinliklere indirilen ROV ve sonar cihazları eşliğinde Tuğberk İmamoğlu gemisinin bulunduğu noktayı ve enkazın tespit edildiğini açıklamıştı.

0: çıktı ve şu anda arkamda gördüğünüz kazadaki bir diğer gemi Alsu gemisiydi. Silivri'de neredeyse kıyıya 900 bin metrelik bir mesafeye çekildi. İşte bu gemide bilir kişiler, gemi kaptanları ve gemi inşaat mühendisleri içine girerek, içinde mürettebat da vardı, incelemeler yaptılar ve bir ön rapor oluşturmuşlardı. Bu raporda özetle hemen hemen iki gemiye de kusur bulunmuştu. Alsu gemisinde bir ve üçüncü kaptan tutuklandı. Kaptanlardan bir tanesinin henüz 7 ay önce işe başlayarak bu gemide görevine başladığı bildirilmişti. Geminin üzerinde köprü üstünde kaptan köşkünde kaptanın dışında bir gözcü bulunmadığı tespit edilmişti. İmamoğlu gemisiyle ilgili de geminin hayalet modunda olduğu ve çarpışmanın o anlarda yaşandığı belirtilmişti. Buradayız, gün boyu aktarmaları gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
1: Pekala, çok teşekkür ediyoruz efendim. Özgür Kaslı Çetin Ersilivri'den aktardı. Şimdi bir başka facia noktasına dönelim. Girne'ye. Girne'de batan gemide de kayıp 15 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Detaylar bölgede haber nöbetini sürdüren Habertürk Akdeniz temsilcisi Yasin Anzerli'de olacak. Merhaba Yasin, ne tür çalışmalar yürüyor o noktada? 15 kişiyi mi arıyor şu an ekipler? Son bilgiler nedir?
2: Günaydın Kübra Nur. Dün yine aynı saatte seninle konuşmuştuk neler oluyor diye. Cuma günü iki kadın naaşının bilgisini paylaşmıştık. Daha sonra yapılan testler sonucunda isimler çıkmıştı. Ve Nazmiye Özbolat ve Şerife Özdemir isimlerini paylaştık. İşte 24 saatte ne oldu derseniz bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Yani sayı 12'den dün 13'e çıktı ölü sayısı. Kayıp sayısı da 16 kişiydi. An itibariyle 15 kişiyi arama faaliyetleri devam ediyor. Bir yandan denizin üzerinde gemilerle, deniz unsurlarıyla, deniz araçlarıyla, botlarla aramalar yapılırken bir yandan da bu arama çalışmaları havadan devam ediyor. Girne'deki o feribot faciasının üzerinden tam bir hafta geçti. Bir hafta boyunca 5 kişinin bu arama faaliyetlerinde cansız bedenine ulaşıldı. İlk etapta kazanın olduğu gün 8 kişinin biliyorsunuz cansız bedenine ulaşılmıştı. Bu arama faaliyetlerinde ise son bir haftada işte 5 kişi daha naaşına ulaşılınca toplamda da şu anda 13 kişi ölü sayısı olarak kayıtlara geçti. 15 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Tabii Girne tekne faciasında o kadar fazla kişi etkilenmişti ki 239 kişi kurtarıldı diyoruz ama hastanelere yatanlar, hastanede tedavi olan da yaralılar vardı. Hatta ilk gün 4 kişi yoğun bakımda tedavilerine başlanmıştı. Ama bu süreçte neyse ki hastanelerden, bölgedeki hastanelerden kötü bir haber almadığımızı söyleyelim. Ve yaralıların da durumları bu bir haftalık süreçte iyiye gitti. 132 kişi toplamda hastanede yataklı alanlarda, evet, yine yoğun bakım alanlarında tedaviye alınmıştı. Dün de bilgi paylaşıldı. Sadece bir kişinin olduğunu hastanede söyleyelim. Evet. O kişinin de durumunun iyi olduğunu, hayati
1: Yasin,
2: bir tehlikesinin olmadığını
1: belirtelim. Yasin, 550 metreden çıkarılıyor ya bu naaşlar. Mesela merak edilen hususlardan biri, şunu algılayabiliyoruz. Evet, bir kamerayla aslında o noktaya ulaşılıyor, bulunuyor. O naaşların çıkarılması sonrasında nasıl oluyor? Teknik olarak elinde ne tür bilgiler var senin?
2: Tabii şimdi TCG Alemdar ve TCG Işın gemilerinden o robotik dalışla alakalı bir süreç oluyor. O enkazın olduğu yere normal olarak, insan olarak hani dalmanız mümkün değil. Onun için de bu ekipmanlar yoluyla bir şekilde oraya dalınıyor ve taramalar yapılıyor. Yine bu ekipmanlar 135 kilograma kadar yükü denizin dibinden denizin yüzeyine çıkarma özelliğine sahip, 1000 metreye de derinliğe de inme özelliği var. 550 metrede olduğu için aslında o ekipmanların çalışmasıyla alakalı herhangi bir sorun yok. Ama enkaz malumunuz küçük değil, büyük. Bir de nasıl bir yapıyla oraya indi, nasıl bir şekilde? Onun içerisinde işte hani söylüyoruz ya, sıkışan insanlar var mı acaba, ya da enkazın altında kalan kişiler var mı? Onun için oradaki çalışma yapılıyor. O ekipmanlarla birlikte de naaşlar aslında enkazın olduğu yerden çıkarılıyor.

0: DNA örnekleri alınmıştı. Tabi o çıkan naaşlardaki alınan örneklerle eşleştirmeler yapılacak. Ardından da ilk olarak ailelere bilgi veriliyor. Hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkilileri, kurumların, hem de Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğu konuyu yakından takip ediyor. Evet. Yani bize bile önce bilgi gelmeden o kişilerin yakınlarına aileleri bilgi veriliyor. Çünkü biliyorsunuz onlar da acılı bir bekleyişteler. Ama tam anlamıyla DNA testi yapılmadan da bilgi paylaşılmıyor. Yani naaşlar alınıyor, tespitler için de gerekli incelemeler yapıldıktan sonra paylaşım yapılıyor. Peki. Dileriz ki diğer 15 kişiye de kısa sürede ulaşılır diyelim Kübra Nur. Yine biz gün içerisinde Girne'deki arama kurtarma arama faaliyetlerini ekranlara taşıyacağız, gelişmeleri aktaracağız diye.
1: Çok teşekkür ediyoruz Yasin Azerli, Girne'den aktardı efendim. Dün de aslında o bahsettiği acılı aileler tam da arkasındaydı. Onların durumunu bize aktarmıştı. İşte bugün de o çalışmaların teknik olarak nasıl sürdüğünü Yasin Azerli'den bir kez daha dinledik. Gün boyunca Girne'ye bağlanmayı sürdüreceğiz. Efendim bugün sınav var. Kamu personeli seçme sınavı süreci bugün yapılacak. Genel yetenek ve genel kültür oturumuyla başlayacak. Adaylara 120 soru sorulacak. Adaylar saat 10'dan sonra, şöyle bir bakıyorum, yani yaklaşık 45 dakikamız kalmış diyebiliriz, artık sınav binalarına alınmayacak.
2: Adaylara 120 soru sorulacak. Cevaplamaları için 130 dakika süre verilecek. Kamu personeli seçme sınavı maratonu başlıyor. Sınava 1.708.329 aday başvuru yaptı. Saat 10.15'te başlayacak sınav için adaylar saat 10'dan sonra binalara alınmayacak. Sınav saat 12.25'te sona erecek. Kamu personeli seçme sınavı alan bilgisi sınavları ise 12-13 Eylül'de 3 oturum şeklinde yapılacak. Birinci oturumda kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanlarında sorular sorulacak. İkinci oturumda adaylara hukuk, iktisat ve maliye soruları yöneltilecek. Üçüncü oturumsa işletme, muhasebe ve istatistik alanlarında yapılacak. Kamu personeli seçme sınavı lisans sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak. Sonuçlar açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.
1: Efendim dün derbi vardı malum. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde yasa dışı bahis sitelerine yönelik operasyon düzenlendi. 98 bin internet sitesi kapatıldı. 1200 banka hesabına da el konuldu. Operasyona ilişkin detayları Adalet Bakanı Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımında yasa dışı bahis ve suç gelirlerine geçit yok dedi. 345 yasa dışı bahis sitesi, 110 farklı ödeme yöntemi, 1200 IBAN ve 98 bin internet sitesinin tespit edildiğini belirtti. İnternet sitelerinin kapatıldığını, banka hesaplarına da el konulduğunu aktardı. Sporun heyecanını yasa dışı kazanca dönüştürmeye çalışanlara müsaade etmeyeceğiz ifadelerini kullandı. Kahramanmaraş'ta 9'u öğrenci 10 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısıyla ilgili davanın ilk duruşmasında saldırganın annesi tahliye edilmişti. Yapılan itiraz kabul edildi. Anne hakkında yeniden tutuklama kararı verildi. Saldırganın emniyet müdürü babası Uğur Mersinli ile annesi Peyman Pınar Mersinli duruşmaya tutuklu oldukları cezaevinden ses ve görüntülü sistemle bağlandı. Baba Uğur Mersinli silahların oğlu tarafından çalındığını iddia etti. Anne ise çantasına silah koyduğunu düşünemedim dedi. Anne Peyman Pınar Mersinli ilk duruşmada tahliye edildi. Tahliyeye yapılan itiraz Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Anne hakkında yeniden tutuklama kararı verildi. Saldırgan İsa Aras Mersinli 15 Nisan'da Aysel Çalık Ortaokulu'na silahla girmiş, öğretmen Ayla Kara'yla 9 öğrenciyi öldürdükten sonra etkisiz hale getirilmişti. Kars'ta 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceylan Ağaç, 6. kattan düştü, omuriliği kırıldı, Ankara Etlikşehir Hastanesi'nde yeniden hayata tutundu.
3: Pencereyi açtım, migrenim var benim.

0: Midem bulanıyordu. O sıra yere bakmamla düşmen bir oldum.
1: Altıncı kattan düştü. Hayata tutundu. Omuriliği kırılan, yürüyemez denilen genç kız yeniden ayağa kalktı, yürümeye başladı.
0: Düştüğümde bilincim açıktı. Ameliyata girene kadar bilincim açıktı. MR falan çekildiği için yürüyemez falan dediler. Benim yüzüme söylediler. Yaş dediler, %1 ihtimal var dediler. Bayağı acılar çektim.
1: Üniversite öğrencisi Ceylan Ağaç 21 yaşında. Mayıs ayında Kars'ta migren atağı etkisindeyken 6. kattan düştü. Omuriliği kırıldı. Tedavisi için Ankara Etlik Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne sevk edildi.
0: Çok acılar içindeydim yani. Ama diyorum Ceylan, Ankara'da iyi olacaksın.
1: Öyle de oldu. Genç kız rehabilitasyon programıyla sağlığına kavuştu.
2: Ceylan kliniğimize ilk geldiğinde bacaklarında hiç hareket yoktu. Sonraki süreçte rehabilitasyonuna başladık. Geldiğinde çok ciddi ağrıları vardı. Ağrı kontrolü için medikal tedavilerini düzenledik. Rehabilitasyon sürecinde işte çeşitli işte elektrik stimülasyonları, bisiklet uygulamaları, ağırlık aktarımı ve yürümeyi ona hatırlatmak amacıyla robotik rehabilitasyondan yararlandık.
0: İlk günkü halim çok kötüydü. Şu an baya baya açtım. Şu an çok çok iyi hissediyorum. Şu an yürüyorum hani. O kadar güzel bir his ki, anlatılmaz bir duygu. Pes etmek yok.
3: İstanbul'dan metrobüs içinde dini içerikli konuşma yapılması üzerine yolcuların bir kısmı tepki gösterince ortalık karıştı. Duraklar arasında yolculuk sürerken niye rahatsız oluyorsun tartışması başladı.
4: Gideceğiz, kafeye gideceğiz, tek başımıza kalacağız. Allah'tan başka hiçbir yardımcımız olmayacağını az kalın. Sen mi anlatacaksın? Tek olamayacağız.
5: Onları sen mi anlatacaksın?
4: Bizim davetlerine icabet.
5: Kimse bizlere de sen mi anlatacaksın?
6: Niye rahatsız oluyorsun ki? Niye rahatsız oluyorsun? Sen pisliksin be, terbiyesiz yapma. İnin istiyorsan ne konuşuyorsun lan?
7: Metrobüste duaya öfke, tepkiyle karşılandı. Yolcular arasında tartışma çıktı.
6: Niye rahatsız oluyorsun? Niye rahatsız oluyorsun ki? Niye rahatsız oluyorsun?
5: Sen niye rahatsız oldun?
6: Sana ne?
5: Sana da ne?
6: Sen ne bağırıyorsun adamı?
5: O mu anlatacak bana?
6: Sana ne? Bana anlatıyor.
5: Sana da ne?
6: Bana anlatıyor. Sana ne?
5: Umurumda değil. Sana ne anlat?
7: İstanbul'da Şirin Evler durağı yakınlarında yaşanan olay bir kişinin yüksek sesli dini içerikli konuşmalar yapmasıyla başladı.
4: Bana halak ve el cinne ve lise ilahi yabudun. Ben ancak cinleri ve insanları...
7: Yerinden kalkıp kapıya yönelen bir adam, sen mi anlatacaksın bunları diye bağırınca ortalık karıştı.
5: Umurumda değil, sana ne anlattı?
6: Zoruna mı gidiyor?
5: Tabii ki.
6: Zoruna mı gidiyor?
5: Bana anlatamaz. Ben de ne oldu?
6: Zoruna mı gidiyor? Ortaya anlatıyor, dinleyeceksin.
5: O mu anlatacak bana ne
6: oldu? Sana ne? Duyma o zaman.
5: Sana da ne?
6: Bana anlatıyor.
5: Sana da ne?
6: Bana anlatıyor. Abicim sus ya.
7: Seslerin yükseldiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
6: İşine gelmiyor değil mi?
5: Hadi.
6: İşine gelmiyor.
5: Beraber misiniz?
6: Yo, ben adamı tanımıyorum bile ben.
5: Ne işin uğraşıyorsun?
6: Abicim sus ya. Sen pisliksin be, terbiyesiz yapma.
7: Karşılıklı hakaretlerin edildiği tartışma bir tarafın durakta inmesiyle son buldu.
5: Hadi, hadi pisliksin.
6: Sen pisliksin be, terbiyesiz yapma. İnin istiyorsan ne konuşuyorsun lan?
3: Kanada'dan Trabzon'a sınırsız aşk. Takvim gazetesinden aktarıyoruz. Trabzonlu yazılım mühendisi Selçuk Aker, Kanada'da tanıştığı Kenyalı Stella ile dünya evine girdi. Farklı kültürlerin buluştuğu düğünde Kenyalı gelin horon tepti. İskender kebaba bayıldığını ve Trabzon'u da çok sevdiğini söyledi. Mutluluklar dileyelim biz de. İstanbul Küçükçekmece'de iki kadın müşteri gibi girdikleri dükkanda hırsızlık yaptı. Bir esnafı oyaladı, diğeri de eline aldığı paspası kendine siper ederek eline geçeni şalvarının içine attı.
8: Vizit kontrol ediyordu. Kasadaydım o sıra.
9: Paspasla kendini kamufle ederek bir kalemlik çalıyor.
8: Kalemlik çalmış ama kalemlik önemli değil. Önemli olan hırsızlık yapmak.
10: Biri oyaladı, diğeri paspası kalkan yaptı. Eline aldığını dipsiz kuyu misali şalvarına attı. Hırsızlığın böylesi söze gerek bırakmadı.
8: Paspas önüne koyuyor, önüne ne gelirse artık. Amacı hırsızlık yapmak yani, ne olursa olsun.
10: İstanbul Küçükçekmece'deki züccaciyeciye giren iki kadın planlarını önceden yapmıştı. Kadınlardan biri iddiaya göre kasada bekleyen Yunus Emre Buluş'u oyalarken suç ortağıysa eline aldığı paspası kendine kamufle etti, eline geçeni şalvarından içeri attı.
8: bir ürün almaya çalışıyordu. İndirim yapmak için uğraşıyordu. O sırada diğeri tabii istediğini almış alacağını.
9: Kalemliğin bir zaruri ihtiyacı da yok.
10: Yasin Buluş o kadınların peşinden koşup yakaladı. Kadınlar iddiaya göre önce hırsızlığı inkar etse de sonrasında kabul edip çaldıkları kalemlikleri iade etti.
9: Yakaladığımda 6-7 kişilerdi. Çoluk, çocuk. Çete gibi bir şey kurmuşlar bunlar. Ne çaldık diyor, soruyor. Önce çalmadık falan, kamera kayıtları deyince tamam abi vereyim abi.
10: Hırsızların biri gidiyor, diğeri geliyor diyen esnaf isyandaydı.
9: Bir değil, iki değil. Yani günde 3 tane hırsızlık olayı bile oluyor yani.
8: İş yerimizde 16-17 tane kamera var. Bildikleri halde gelip hala çalmaya devam ediyorlar.
9: Hırsızlık olaylarından kafamızı kaldıramıyoruz.
3: İstanbul'un ilçeleri arasındaki gelişmişlik farkları ve kentsel eşitsizlikler yayımlanan yeni yaşam kalitesi verileriyle bir kez daha gözler önüne serildi. Marmara Belediyeler Birliği'nin nüfusu 2000'in üzerindeki mahalleleri baz alarak hazırladığı mahalle düzeyinde yaşam kalitesi endeksine göre İstanbul'da en düşük puan alan mahalle 0 puanla Sultanbeyli'nin Hamidiye Mahallesi, en yüksek puan alansa Beşiktaş'ın Levent Mahallesi oldu. Bu arada nelere bakılıyor efendim? Demografiye, sosyal yapıya, eğitime, sağlığa, gelir ve refah düzeyine, sosyal yaşama, çevre ve yeşil alana, kentsel altyapıya, afet direncine, ulaşım başlıkları gibi aslında 11 alt endeks var ve 107 gösterge var. Tüm bunlara bakılıyor. Salca, Gökçe Ali, Arnavutköy Fatih, Sultanbeyli Yavuz Selim, Pendik Ramazanoğlu, Sultanbeyli Mecidiye, Başakşehir Şahintepe ve Pendik Ertuğrul Gazi mahalleleri de en düşük yaşam kalitesine sahip mahalleler olarak görülüyor efendim. Ekranlarınıza getirdik Marmara Belediyeler Birliği'nin bu verisini de. Şimdi bir başka veriden size bahsetmek isterim efendim. Geldi gördüğünüz gibi ya, 150 bin liraya çoban bulunamıyor. 130 bin liraya, hatta 150 bin liraya, 130 bin liraya değişiyor fiyatlar. Tunceli'de geçen yıl bu 150 bin liraya kadar çıkan çoban üreticileri 130 bin liraymış. Bu yıl artık 150 bin lirayı buldu mu mesele deniliyor. Ancak üreticilerin aradığı çoban yine bulunamadı. Yani 20 bin lira daha arttı maaşlar, fakat hala çoban yok. Özellikle yaylalarda hayvanların bakımını, beslenmesini ve sağımını üstlenecek çoban sıkıntısı yaşayan üreticiler iş gücü açığını yabancı uyruklu çobanlarla kapatmaya çalışıyor. Fakat yüksek ücretin yanı sıra yemek ve yatacak yer gibi ihtiyaçları da karşılanan Afgan çobanların bir süre sonra işi bırakarak gitmesi üreticilerin yaşadığı sorunu daha da büyütüyor. Çoban bulamadıkları için hayvanlarının bakımını kendileri üstlenmek zorunda kalan üreticiler de bu soruna bir an önce çözüm bulunmasını talep ediyor. Şöyle bir Anadolu'ya gitseniz efendim, hakikaten konuşsanız derler ki ya bu sektörde Afganlar var artık, Afgan çobanlar var. Ellerini eteklerini hatta bizden çekerlerse kimse kalmayacak derler. İşte 150 bin liraya ulaşmasına rağmen verilen aslında maaşlar, ne yazık ki çoban bulunamıyor. Devam edelim sıradaki haberimizle. Muğla'da bir aile oğullarının düğünü için servet harcayıp 3 gün 3 gece düğün yaptı. Ama sadece bir hafta sonra Özbek gelin altınlarla kayıplara karıştı. Damadın her yerde aradığı kadın bugün polis merkezine giderek inanılmaz şeyler anlattı. İzleyelim.
7: Dillere destan düğünleri 3 gün 3 gece, mutlulukları ise sadece bir hafta sürdü. Gelin ortadan kaybolunca masası evlilik kabusa döndü.
10: Muğla'da yaşayan Mustafa Ateşoğlu arkadaşlarının tanıştırmasıyla Özbek Mamura Burkanova ile 20 Ağustos'ta dünya evine girdi.
7: Düğünde kazanlar kaynadı. 500 yıllık geleneğe uygun güreş turnuvası bile yapıldı. Organizasyonun masrafı 10 milyon lirayı aştı. ...28 yaşındaki kadın ailenin iddiasına göre 5 milyon liralık takılarıyla kayıplara karıştı.
10: Bu durumda damat hüsrana uğrarken ailesi solu adliyede aldı. Kayınpederse paranın değil onurumuzun peşindeyiz diye açıklama yaptı.
7: Her yerde aranan gelin polis merkezine giderek damat ve ailesi tarafından tehdit edildiğini, iddiaların aksine yanına 20 çeyrek altın ve 226 bin lira aldığını anlattı.

0: karşılıklı şikayetlerle ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Altın bir güldürüyor, bir ağlatıyor. Bakın grafik ortada. Şöyle bir düşüyor, sonra yükseliyor diyoruz. Tekrar düşüyor. Nereye varacak bu işin sonu? Konuğumuza soracağız. Ekonomist, doçent doktor Filiz Er Yılmaz bu dilimde bizimle birlikte. Günaydın hocam, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, günaydın. Hoş buldum, iyi yayınlar.
1: Hocam şöyle bir ileri iki geri mi diyelim, yoksa iki geri bir ileri mi diyelim? Yani hakikaten altında artık böyle bir hareketlilik olduğu kesin. Fakat hangi yönde hareketlilik daha fazla, bir manada onu ölçmeye çalışıyoruz. Ne dersiniz, biz ne zaman artık ya tamam artık altın hızını aldı, buradan dönüş yok diyeceğiz?
2: Evet, aslında şöyle dediğiniz gibi yani yakın vadeye kadar bir ileri iki geriydi. Fakat son bir haftada iki geri bir ileri gidiyor demek yanlış olmaz. İnanılmaz volatil. Tabii sadece altın fiyatları değil, piyasa inanılmaz volatil. Dolayısıyla bu kadar oynaklığın, volatilitenin ana sebebi elbette ki savaş, savaşa dair haber akışları, işte petrol fiyatlarının yükselmesi ve artan bu petrol fiyatlarının da merkez bankalarının yol haritasını ve dolayısıyla merkez bankası yöneticilerinin açıklamalarını değiştiriyor olması diyebilirim. O nedenle özellikle altında son bir haftada yaşananlara baktığımızda ana kaynak ne dersem aslında ana kaynak Amerika'da Fed'in yani ABD Merkez Bankası'ndan gelen açıklamalar diyebilirim. İşte geçen hafta Cuma, bir önceki hafta Cuma Fed Başkanı Kevin Warsh konuştu ve çok şahin konuştu. Piyasa o kadar şahin konuşmasını beklemedi. Ne demek şahin konuştu? Yani biz Eylül'de faiz arttırabiliriz, yönümüz artırmaktan yana minvalinde konuşunca altın çok sert düştü geçen hafta. 4.282 dolara kadar geldi. Gram altına baktığımda orada da 6.650 TL'lere kadar ekran fiyatının geldiğini gördüm. Sonra Amerika'dan veriler geldi
1: hocam,
2: hafta
1: bu dediğiniz 1 Eylül tarihi değil mi? Şimdi mesela hemen yanınızda grafik var. O noktada da izah etmek isterim. Yani 7.212 liralara kadar çıkmıştı gramı 25 Ağustos'ta. Şöyle biraz düşmüştü 26 Ağustos'ta, tekrar bir 27 Ağustos'ta çıkış görüyoruz. 28'inden 31'ine kadar neredeyse sabit, 6.913 liralarda. Şöyle 1 Eylül'de sert bir düşüş var. O Fed Başkanı'nın konuşması nedeniyle yaşanan düşüş
2: evet
1: mü?
2: Evet, aynen öyle. Yani o konuşma sonrası gelen düşüş diyebilirim ve Amerika'dan gelen verilerin etkisi. Sonra hafta içi başka Fed üyeleri konuştu. Yani faiz artırmaya da biliriz. Bir bakacağız. 11 Eylül'de Amerika'dan ve enflasyon verisi gelecek. Altın için çok kritik. Önümüzdeki hafta Cuma Türkiye saatiyle 15.30. Ona bir bakalım, ona göre karar vereceğiz deyince piyasada yeniden altın tarafında bir yükseliş oldu. Fakat Cuma günü yine Amerika'dan veri geldi. Yine Fed'in kararlarını etkilediği için altını etkiliyor. Neden? Çünkü Fed şu an Eylül'de, 16 Eylül'de Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Artıracak mı, artırmayacak mı? Tam bir yazı turaya dönmüş durumda. Ama bence önümüzdeki hafta Cuma günü, ya bu hafta Cuma gelecek veri çok netleştirecek bence onu. Hmm. Orada bir yazı tura durumu olduğu için artıracak dendiğinde altın baskı yiyor. Yok artırmayacak, artırmayabilir, sabit tutacak dendiğinde altının bir miktar yukarı gittiğini görüyoruz. O nedenle bu son haftalardaki, özellikle bir haftadaki volatilitenin ana sebebi Fed'le ilgili ve Amerika'dan gelen veriler demem yanlış olmaz. Dolayısıyla şu an
1: sizce
2: piyasa...
1: Sizce ne yapacak
2: son gelen...
1: hocam? Fed nasıl karar alır?
2: Şöyle bakın, öngörmek o kadar zor ki, çünkü yani verilere bakacak olursak eğer, yani şu verilerle Amerika'da bence ya sabit bırakabilir gibi de geliyor. Şimdi Cuma günkü veri çok önemli. Çünkü son konuşmasında Warsh dedi ki, yani Fed Başkanı, enflasyon çok güçlü gelirse faiz artırırız. Biz enflasyona bakıyoruz ki istihdam piyasası güçlü görece hala, ekonomi görece güçlü. Cuma günü bence belli olacak Kübra'nın. Fakat bir de orada şu tartışma var. Trump yeni Fed Başkanı göreve gelene kadar hiç karışmamıştı ama artık Trump son Kevin Warsh'un şahin konuşmasından sonra sadece Trump da değil diğer ekonomi yönetimi hani faiz artırmamanız gerekir demeye başladı. Dolayısıyla piyasada şöyle inananlar da var. Enflasyon çok güçlü gelse de Fed faiz artıramaz bu ortamda diyen var. Ben bir enflasyonu görmek isterim. Gerçekten beklentinin çok üzerinde bir enflasyon olursa artırma ihtimali olabilir ama beklentiye paralel veya beklentinin altında bir veriyle artırmama ihtimali de güçlü olabilir. Yani şu an veriyi gördükten sonra netleştireceğim. O nedenle de altın fiyatlarını çok etkileyecek Cuma günkü veri. Çünkü net bir durum yok. Yazı tura aşamasındayız şu an yani.
1: Şu sıralarda da herhalde altının gramı da 6.954 lira seviyelerinde. Şimdi bir Cuma'yı bekleyelim dediniz siz ama ben yine de sorayım. Vatandaş ne yapsın? Alsın mı, satsın mı, beklesin mi diye?
2: Tabii şöyle, şimdi altın yatırımcısını ikiye ayırmak gerekir.

0: kısa vadeli ve uzun vadeli olarak. Kısa vadeli al sattan para kazanan, eline biraz para geçmiş, sonra para lazım olacak yatırımcı olarak bakmak lazım. Yani onların şu an bence hiçbir şey yapmadan beklemesi çok daha uygun gibi görünüyor. Yani mesela baktığım zaman birazcık böyle 4.450 dolar üzerinde tutunmayı gördüğünde bir alım yapmaları uygun olabilir. Veya gram altın tarafına baktığımda birazcık daha böyle 7.000 TL üzerinde tutunmalarda kademeli alım daha uygun gibi görünüyor. Uzun vadeli tarafa baktığımda uzun vadeli satmıyor. Elindeki pozisyonlarını bence korumaya devam etmeli. Geri çekilmeleri, belirgin geri çekilmeleri kademeli bir şekilde, yalnız tek seferde değil. Yani elinizde bir paranız var, altın almak istiyorsunuz. Ayırdığınız o parayı bence iki ya da üçe bölerek geri çekilmelerde alım fırsatı. Orada da ne olabilir geri çekilmeden kastım? Eğer kabaca 6.600 TL üstünde kalmaya devam ediyorsa gram, 6.600 TL'ye kadar geri çekilmelerde bir ya da iki kademe alım. Yine 4.400 dolar üzerinde kalıyorsa ons tarafında bir kademe alım uygun olabilir, ama bu seviyelerin altına iniyorsa acele etmemek lazım. Bir nereye kadar düşüyor? Çünkü bu seviyelerin altında düşüş daha hızlanabilir. Onu gördükten sonra alım yapmak daha uygun olabilir. Peki, uzun vadeli tarafta. Şimdilik beklemek uygun gibi görünüyor.
1: Evet, hele ki Cuma'ya da özellikle dikkat çektiniz. Bekleyelim, en iyisi öyle. Doçent Doktor Filizer Yılmaz bizimle birlikteydi. Sağ olun hocam, kıymetli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim Kübra Nur Hanım. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Efendim, şimdi altına da şöyle bir baktık. Gelin şimdi bir de dünya basınında bu hafta manşetlerde neler vardı? Hızlıca hemen size onu da aktaralım. Şöyle bir başlayacağız. İtalya'dan Almanya'ya kadar pek çok gazetemiz var gördüğünüz gibi. Önce bir İtalya ile başlayalım. Corriere della Sera gazetesi var. Özellikle Rusya'ya bir dikkat çekmiş gazetenin manşetlerinden birini aktarıyoruz. Rusya ve seçimler istihbarat servislerinden alarm başlığını kullanıyor. Avrupa'da hibrit saldırı endişeleri artıyor. Roma istihbarat servisleri de seçimleri koruyacaklarını açıkladı. Danimarka'da teyakkuzda diyor. Yani uzun zamandır biz aslında Avrupa bir savaşa mı hazırlanıyor şeklinde haberler yapıyorduk size. Bununla ilişkili Rusya'ya ilişkin gerginlik Avrupa'nın neredeyse genelinde hakim durumda efendim. Geçelim Almanlara. Alman gazetesi Die Welt. O da yine dikkat ederseniz bir fotoğraf var. Astronotların olduğu bir fotoğraf. Hemen paylaşalım detaylarını. Köln sanki aydaymış gibi diyor. Alman Havacılık ve Uzay Merkezi Köln'deki 700 metrekarelik bir simüle alan inşa etmiş. Ay yüzeyi tesisinde astronotların otonom yeni teknolojileri, robotları ve uzay giysilerini gerçekçi koşullarda test ettiği aktarılıyor. İşte bu fotoğrafla birlikte o koşullarda paylaşılmış. Geçelim İspanyollara. El País gazetesi. Efendim El País'te de Ceuta var. Aslında günlerdir İspanyol basınında Ceuta'ya ilişkin haberleri görüyoruz. Hükümet Ceuta için, hatırlayacaksınız, o göç krizinin yaşandığı yerden bahsediyorum, 309 milyon euroluk acil eylem planını onayladı diyor. Bu arada gazetenin dikkat çektiği bir başka başlık var. Malum havalar çok sıcaktı. Avrupa'da yaz boyunca size aktardık. Bakın İspanya'da 5100 ölümle en sıcak ve en ölümcül yaz mevsimi kaydedilmiş. 5100 kişi aşırı sıcaklar nedeniyle İspanya'da hayatını kaybetmiş. Bir de bakalım Fransızlara, Le Monde var sırada. Bir fotoğraf paylaşıyor. Aslında Avrupa gazetelerinin pek çoğunda Ukrayna yer alıyor efendim. Manşetlere taşıyorlar hatta. İşte Ukrayna'dan bir fotoğraf var orada da. Günlük yaşam hedef alınıyor diyor gazete. Çünkü depolar, fabrikalar vuruluyor. Hava saldırıları, okulların açıldığı bu dönemde günlük hayatı da felç etti Ukrayna'da. Rus tarafındaysa Ukrayna saldırıları enflasyonu bir yandan körüklüyor diyor. İşte gördüğünüz gibi bir anne ile kızın fotoğrafına da yer verilmiş tam da o yanan deponun önünde. Geçelim İngilizlere. Guardian'dan bir manşet paylaşalım. İngiliz halkına son 1000 yılın en büyük El Niño'suna hazırlanmaları uyarısı yapıldı diyor gazete. Az önce İspanyollardan da aktarmıştık aşırı sıcaklar nedeniyle nasıl etkilendiğini. Daha sırada El Niño var. Dolayısıyla bakanlar kış aylarında yaşanabilecek elektrik kesintileri, fırtınalar ve sel felaketlerine karşı da İngiliz halkına evlerinde yiyecek ve su depolamaları tavsiyesinde bulunuyor diyor Guardian gazetesi de. Son olarak Washington Post'tan bir manşette ekranlarınıza getirelim. Efendim yine o manşette de Ukrayna var. Bakın bir anne ile kızını görmek mümkün. Sarılmışlar birbirlerine, arkasında da yanmış araçlar bulunuyor. Şöyle aktarıyor gazetede. fırtınadan sonraki durgunluk sözleriyle aktarıyor. Ukrayna'daki Rus füze saldırısının ardından çekildi bu fotoğraf. Natalya ve 6 yaşındaki kızı Elia'nın yaşadıkları binanın dışındaki durumu aktarılıyor. Ve işte bu sessizliğe de fırtınadan sonraki durgunluk sözleriyle manşete taşıyor Washington Post gazetesi de. Efendim şöyle bir dünya basınına sizinle birlikte bakmış olduk. Devam edeceğiz. Şimdi sırada hangi haberimiz var arkadaşlar? Onunla devam edelim. Dünya basınından, gazetelerden size yine haberleri de aktarmayı sürdüreceğiz. Burası hafta sonunda. Efendim ABD'de bir yolcu uçağından çıkan olay. Uçağın acil iniş yapmasına yol açtı. Aslında o fotoğrafı dünden beri görmüşsünüzdür. Çok dikkat çekici bir fotoğraf. Diğer yolculara saldıran ve kendisine müdahale eden bir kişiyi ısıran yolcu, ne yapacaksınız? Uçaktasınız şimdi, adamı atamazsınız. Başka da bir şey yapamazsınız. Şöyle yapmışlar. Plastik kelepçe ve koli bantlarıyla adamı koltuğa bantlamışlar. İzleyelim.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde uçakta taşkınlık çıkaran bir yolcu koli bandıyla koltuğuna bağlandı. Olay American Airlines'in Dallas'tan Newark'a giden 618 sefer sayılı uçağında yaşandı. Görgü tanıklarına göre bir yolcuya vuran 67 yaşındaki saldırgan, kendisine müdahale etmeye çalışan bir kadına ve kabin ekibine de saldırdı. Yolcunun ırkçı ifadeler kullandığı, küfürler ettiği ve özellikle arkasındaki kadınlara yönelik rahatsız edici sözler söylediği öne sürüldü. Bunun üzerine emekli bir polis memuru ve iki yolcu olaya müdahale etti. Saldırganın bilekleri önce plastik kelepçeyle bağlandı. Ancak direnmeye devam edip müdahale eden emekli polisi ısırınca bu kez koli bandıyla birinci sınıftaki koltuğuna sabitlendi. Federal Havacılık İdaresi'ne göre uçak, yaşanan olay nedeniyle Baltimore-Washington Uluslararası Havalimanı'na yönlendirilerek güvenli şekilde indirildi. Saldırgan polis tarafından gözaltına alındı. Uçak daha sonra Newark'a yoluna devam etti.
1: Bu hafta Ağrı'da heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. İşte konuğumu da gördünüz, Lütfü Özşahin. Birazdan onu size anons edeceğim. Efendim önce olayı bir size anlatayım. Hazreti Nuh peygamberin gemisiyle ilgili araştırmalarda Amerika Birleşik Devletleri'nden getirilen özel radar cihazıyla tarama yapılmış ve yer altında geminin odalarına ait olabileceği düşünülen düzgün kenarlara sahip boşluklar tespit edilmişti. Bilim insanlarını heyecanlandıran bu gelişmeyi şimdi dinler tarihi açısından da değerlendirelim istedik. Dinler tarihçisi Doktor Lütfü Özşahin bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
3: Olur, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz hocam. Sağ olunuz. Hocam şöyle ne dersiniz, sizi heyecanlandırdı mı bu gelişme? Yani Hazreti Nuh'un gemisi artık bulundu diyebilir miyiz?
3: Yani tabii şöyle, inanç olarak tabii biz Hazreti Nuh'un gemisine inanırız. Yani iman ederiz. Buna aynı zamanda Yahudiler ve Hristiyanlar da iman eder. Ve dolayısıyla zaten tufan efsanesi hemen hemen bütün medeniyetlere var. Azteklerden Hindistan'a kadar, Sümerlerden, Akat'tan, Babil'den. Böyle bir tufanın zaten meydana geldiği noktasında insanlığın kolektif şuurunda ve tarih, insanlık tarihinde, medeniyet tarihinde bu zaten kayıtlara geçmiş bir hadise. Fakat arkeolojik olarak, yani şöyle söyleyeyim, arkeolojik olarak bunu doğrulamak mümkün mü? Bu çok kolay bir şey değil. Yani iman etmek başka bir şey. Ama mesela biz tufan oğlu Nuh'un gemisi Cudi Dağı'na veyahut da Tora'ya göre, İncil'e göre Nuh'un gemisi Ararat'a, yani Ağrı Dağı'na oturdu. Yani istiva etti Kur'an'ın deyimiyle. Evet, buna biz iman ederiz ama nasıl oldu dediğimiz zaman işte buraya bilim devreye girer. Yani bunu nasıl kanıtlayacağız?
1: Hocam kutsal metinlerde tam olarak ne yazıyor Nuh'un gemisiyle ilgili? Yer, konum, yani bilgisi var mı mesela? Yani, bir de bize isterseniz şöyle hızlıca, elbette dediğiniz gibi pek çok kültürde var, pek çok kişi biliyordur ama bir hikayeyi de anlatır mısınız?
3: Evet. Yani Tora'da, yani Tevrat'ta tekvim bölümünde şöyle geçer. Allah yani insanı yaratıyor önce. Adem'i yaratıyor ama daha sonra insanlık kötülüklere doluyor. Yani insanlar cinayet işliyor. kötülük yapmaya devam ediyor ve dolayısıyla Tanrı Yahve Yehova diyor ki artık diyor

0: ben insanlığı hayvanlarla beraber diyor yok edeceğim diyor. Çünkü her yer kötülükle doldu. Kalbi sızlaya sızlaya ve çok diyor yani üzücü olmasına rağmen tufana karar veriyor. Ve Hazreti Nuh'a diyor ki Noah diyorlar bir gemi yap. Gofer ağacından bir gemi yap. En az 300 arşın uzunluğunda, 50 arşın genişliğinde, 30 metre, 30 arşın yüksekliğinde yani yaklaşık 200 metre uzunluğunda, 30 metre filan genişliğinde, 15-16 metre yüksekliğinde bir gemi ve bütün sana inananlarla beraber bütün hayvanlardan birer çift al. Ve ondan sonra tabii sular yükseldiği zaman Allah seni inananlarla beraber kurtaracak. Esasen yani hikayenin aslı tekvim bölümünde böyledir. Ama Kur'an-ı Kerim bunu açık söyleyeyim. Birkaç nüanslar hariç aynen olduğu gibi tasdik eder. Yani Kur'an-ı Kerim geminin boyutunu filan vermez. Evet yani ne kadardı, ne kadar kaç kişi oldu filan, kaç yılda yapıldı. Tevrat'a bakarsanız 52 yılda yapılmıştır bu gemi.
1: Hocam Kur'an-ı Kerim'de yer bilgisi var mı?
0: Var. Kur'an-ı Kerim'de yani beni en çok etkileyen ayetlerden birisi olur. Sarsılır bu ayeti etkilediğim zaman. Şöyle diyor Nuh'a Allah. Hafızlığım çok iyi değil ama وَقِيلَ يَا عَرْزُ اَيْ yer dedi ki اَبْلَغِي مَا اَكِي suyunu çek. Veya semâ-u aklâ-i, ey sema sen de suyunu tut. Ve ondan sonra ayet-i kerime devam eder. Ve'îzel mâ-u su çekildi. Ve kuziyel emr, Allah'ın emri hakim oldu. Ve yani su çekildiği zaman Allah'ın yerine geldi. Ha burası çok önemli. Estağfurullah yine Vastavet yani istiva etti ala cudi. Aynen böyle geçer. Yani Nuh'un gemisi şeye istiva etti. Ararat dağına yani Ağrı dağına cudi dağına istiva etti. Fakat bu cudi dağı bizim Hakkari'deki cudi dağı mı? Kesin olarak mesela bu noktada arkeologlar veyahut da İslam alimler arasında da bir görüş
1: başka
0: birliği yok.
1: Başka nerede cudi dağı olabilir hocam?
0: Ha evet bravo harikasınız. Yani Diyarbakır söyleniyor işte aşağı Hakkari'den işte Süleymaniye şeyine kadar cephesine kadar birçok Rus sahibinden tutun o bölgeye yani Urfa'ya hatta Hindistan'a kadar o bir takım dağ sıraları var orada aşağıda. Birçok yer var yani o bölgede Cudi Dağı olarak. Dolayısıyla tam olarak neresi olduğu noktasında bir fikir birliği yoktur. Fakat o zaman şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Kutsal kitaplarda çelişki mi var? Yani bazıları diyor ya işte vahiy dediğiniz şey çelişki filan. Aslında bence çelişki yok. Yani bence Nuh'un gemisi yok. Yani böyle yorumlar da var. Nuh'un gemileri var Kübra. Aslında bir tane Nuh'un gemisi yok. Tabii o dönemde o teknoloji bir yapılamayabilir 200-300 metre gemi yani 52 senede. Doğrusu bazı alimler mesela full kelimesini, gemi kelesini çoğul olarak gemileri de okuyabilirsiniz. Nuh'un gemileri, sefine kelimesini sufun gemiler şeklinde de okuyabilirsiniz. Nuh'un gemileri var. Demek ki şöyle de denilebilir. Geminin birisi gerçekten Ararat Dağı'na yani Ağrı Dağı'na oturmuş olabilir. Birisi de Cudi Dağı'na. Belki başka birisi de başka bir dağa oturmuş olabilir.
1: Tartışmada kapanır hocam. Yani bu gemin nerede değil de belki birden fazla gemi var. Orada da var, orada da var olmuş olur diyorsunuz.
0: Evet, aslında Nuh'un gemileri var desek işte Kur'an'a veyahut da işte Tora'ya yani Tevrat'a aykırı bir yorum değildir. Dolayısıyla yani her ikisini de doğrulamış olur. Fakat bugün özellikle protestanlar yani Anadolu topraklarını kutsal saydıkları için yani Tanrı'nın the lands where God walked diyorlar ya İngilizce Tanrı'nın yürüdüğü topraklar. Dolayısıyla bu topraklar Hristiyanlar için aşırı kutsal olduğu için özellikle bunun bir misyonerlik boyutu da var. Yani Anadolu'yu kutsamak, Hristiyan dünyasının bir parçası saymak. Doğal tabii onlar için kınamıyorum yani ama tabii biz de tedbirimizi alalım diyorum yani. Onlar için gerçekten böyle yedi kilise buradadır. Ararat Dağı Ermeniler için kutsal bir dağ gibidir. Yani Hintliler için Himalaya ne kadar kutsalsa Ermeniler için yani
1: bu kutsallık
0: Hristiyan
1: hocam diyorsunuz. Hazreti Nuh'tan gelen bir kutsallık mı?
0: Tabii Hazreti Nuh'tan, Noah'tan gelen bir kutsallık. Yani çünkü Nuh da biliyorsunuz onların da peygamberidir. Yani o konuda bizde Yahudiler ve Hristiyanlar arasında aramızda bir fark yoktur. Ama şunu söyleyeyim, tabii Yahudilere burada bir şey söyleyeyim. Yani Yahudiler Nuh'u çok kübra, çok şey önemli bulurlar. Yahudi teolojisinde, ilahiyatında Allah'ın yaptığı ilk anlaşmalardan birisi de Nuh'ladır. Ve onun simgesi gökyüzüdür. Burada yeri gelmişken söyleyeyim, biliyorsun bu ekranlarda İsrail'i falan çok sert eleştiren birisiyim ben Amerika'yı, ama Yahudi teolojisi Hristiyan teolojisine göre biraz daha çoğulcudur. Mesela Yahudilere göre Nuh'un kanunlarına inananlar, Nuh'un emir ve yasaklarına inananlar cennete gidebilir yani. Bir de cennetin kıyısında yer verirler tabii bir Yahudi gibi olmasa, ama daha çoğulcudur. Fakat Hristiyan teolojisi aslında Yahudi teolojisine göre daha monisttir, evet. Tekdipçidir. Onlara göre İsa'yı baba kabul etmeyen, yani İsa'yı Tanrı olarak kabul etmeyen birisi cennete giremez. Yani Sipriyan Kartaca'nın dediği şey geçerlidir. Extra ecclesiam nulla salus. Kilise dışında bir hakikat yoktur. Veyahut da Matta İncil'de yol ve hakikat benim, kimse bensiz babaya ulaşamaz. İsa'nın sözü. Dolayısıyla Hristiyan teolojisi daha şey, yeri gelmişken. Ama şimdi şeye dönelim.
1: Hocam toparlayalım mı? Süremizin sonuna yaklaşıyoruz. Evet. Buyurun hocam.
0: Evet. Güzel oluyor aslında tabii.
1: Çok keyifli hocam sizinle sohbet etmek. Evet. İnşallah tekrar stüdyomuza sizi ağırlayalım. Devam edelim bu sohbetimize de.
0: İnşallah. Gerçekten yani bu ekranlarda en iyi anlatanlardan birisi de sizsiniz gerçekten.
1: Estağfurullah hocam, sağ olun.
0: Gerçekten muhteşem, güzel, isabetli sorular soruyorsunuz. Toparlarsak şöyle söyleyelim. Evet, yani bugün bir Nuh'un geri gemisini arkeolojik anlamda, yani bilimsel anlamda öyle çok doğrulamak çok şey değil. Yani bütün bilim adamlarının kabul ettiği şekilde doğrulamak mümkün değil. Fakat bu bir iman meselesi olarak elbette ki, yani biz ona iman ederiz. Nuh bizim peygamberimizdir. Ama insanların, yani her arkeolojik doğrulanamıyor diye bunun olmadığı anlamına gelmez. Bazı böyle pozitivist, scientist takılanlar var. İşte benim efendim bilimsel doğrulamıyoruz, inanmıyorum.
1: Ama hocam yani burada hakikaten dünyada bir ortaklaşma var. Mesela siz biraz önce de dediniz ya, bütün kültürlerde diye. Yurt dışında şöyle bir şey hatırlıyorum. Böyle bir Brezilyalı, Amerikalı işte ile konuşuyordum. Bir de mesela Japon vardı. Hiç unutmuyorum, konu böyle Hazreti Nuh'a gelince. Ya Brezilyalı da mesela anlattı, Amerikalı da anlattı. Bir tek Japon şaşırdı. Yani bir galiba o taraflarda böyle bir Nuh'la ilgili bir bilgi yok, ama dünyanın hakikaten çoğunu da ilgilendiren bir mesele. Hocam çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için.
0: Oğlum ben teşekkür
1: tekrar
0: ediyorum.
1: Tekrar görüşmek üzere hocam. Sağ olunuz. Doktor Lütfü Özşahin bu dilimde bizimle birlikteydi. Hazreti Nuh'un gemisine ilişkin arkeolojik araştırmalar üzerinden şöyle bir dinler tarihine de bakmış olduk efendim. Şimdi gelin Ankara'ya dönelim. Başkent'te yeni haftanın gündeminde acaba neler var, bir öğrenelim. Yine oldukça çünkü hareketli bir haftaya başlıyoruz. Habertürk muhabiri Serkan Şimşek yayına hazır. Günaydın Serkan, merhaba. Önümüzdeki hafta Ankara'da neler yaşanacak?
2: Günaydın Kübra Nur Uslu, mutlu pazarlar dileyelim bizler de. Tabii oldukça yoğun bir haftanın geçeceğini öngörüyoruz önümüzde, ama bu yoğunluğun hafta başlamadan, yani bugün de başlayacağını belirtebiliriz aslında. Yaklaşık bir saat sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından yeni orta vadeli program açıklanacak. Bu kapsamda Türkiye'nin 2027-2029 yıllarını kapsayan o 3 yıllık arada Türkiye ekonomisindeki yeni yol haritası bu duyuruyla şekillenmiş olacak. Bu kapsamda fiyat istikrarından büyümeye, istihdamdan finansa kadar çeşitli konularda hedefler ortaya konulmuş olacak. Özellikle orta vadeli programda enflasyon, büyüme politikaları ve yapısal reformlarında öne çıkacağını tahmin ediyoruz. Tabii mevcut OVP'deki hedeflere de bakmak lazım. Hatırlatacak olursak 2026-2028 dönemini kapsayan OVP'de ekonominin 2026'da %3,8, 2027'de %4,8 %1,3 ve 2028'de de %5 büyümesi hedeflenmişti. Enflasyonunsa bu yıl için %16, 2027 için %9 ve 2028 içinse %8 olması öngörülmüştü. İşte bu kapsamda hem mevcut OVP'deki yaşanan gelişmeler hem de yeni yol haritası, Türkiye ekonomisinin 2027-2029 yıllarını kapsayan yol haritası duyurulmuş olacak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün yaklaşık bir saat sonra. Tabii önümüzdeki haftada bir diğer önemli gündem maddesi kabine toplantısı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın Beştepe'de düzenlenecek ve tabii ki ana gündem maddelerinden bir tanesi terörsüz Türkiye süreci olacak. Süreçte gözler PKK'nın silah bırakmasına ilişkin tespit ve teyit sürecinde. Tabii Erbil ve Süleymaniye sınırında toplam 5 silah teslim noktası belirlenecek ve hatırlanacaktır. Milli İstihbarat Teşkilatı bu süreçte 72 bölgenin boşaltılmasını sahada bizzat denetlemiş olacak. Ayrıca Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'nun çalışmaları da bir yandan devam ediyor. 24 Ağustos'ta oluşturulan kurul bünyesinde 4 alt komisyonda görev yapacak. Şöyle o komisyonların görev tanımına ilişkin de bir hatırlatma yapacak olursak, hukuki, adli ve sosyal uyum başlıklarında teknik çalışmalar yapacak ve hazırlanan raporlar Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'na da sunulacak. İşte Cumhurbaşkanlığı kabinesinde de yarın o toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyeleri tarafından hem terörsüz Türkiye sürecinde özellikle sahada gelinen aşama hem de Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'nun çalışmaları da ele alınmış olacak. Kabinede bir diğer önemli gündem maddesi de İstanbul'da ilk kez hayata geçirilecek olan sosyal kiralık konut uygulaması. Vatandaşlar tarafından oldukça merak edilen bir diğer gündem maddesi bu. Tabii ki yarın da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyeleri tarafından ele alınacak bir konu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bu konuya ilişkin bir açıklama yapmıştı ve Eylül ayında, yani bu ay, konut teslimlerini yapıyor olacağız ifadelerini kullanmıştı. Bu proje TOKİ'nin ilk kez hayata geçirdiği ve toplamda İstanbul'da 15 bin konutun kiralık olarak vatandaşlara teslim edilmesini kapsayan bir proje. Bakan kurumsa açıklamasına şu şekilde devam etmişti. Kiralık konut projesinin özellikle dar gelirli vatandaşların desteklenmesi ve kira fiyatlarındaki artışın sınırlandırılması açısından da önem taşıdığını ifade etmişti. Tabii bir kez daha OVP'ye dönecek olursak, bugün açıklanacak bu orta vadeli program da Cumhurbaşkanlığı kabinesinde ele alınmış olacak. Bugün açıklanan bu yeni yol haritasıyla birlikte Türk ekonomisinin ilerleyişi de yine masaya yatırılmış olacak ve son olarak kabinenin gündeminde elbette dış politikaya dair gündem maddeleri de yer alacak. Özellikle Orta Doğu'daki gerilim ve Rusya ile Ukrayna arasındaki devam eden savaşta Cumhurbaşkanlığı kabinesinin gündeminde olacak. Siyasete bakacak olursak yine bugün bir program söz konusu. DEM Parti'nin 5. olağan kongresi de bugün saat 10'da, artık yaklaşık 10 dakika sonra düzenlenmiş olacak. O programda da yine açılış konuşmalarını DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakıran yapmış olacak. Yeni hafta oldukça yoğun geçecek ve bu yoğun haftada hem siyasette hem de diğer düzenlenecek programlarda öne çıkan sıcak başlıklar bu şekilde Kübra Nursu.
1: Çok teşekkür ediyoruz Serkan Şimşek efendim. Dolu dolu bir gündem, gördüğünüz gibi Ankara'nın gündemi hem bugün hem de önümüzdeki hafta için geçerli. Bakalım, bize takip etmeyi sürdüreceğiz. Filenin Sultanlarım Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Milliler finalde İtalya ile mücadele edecek.
3: Filenin Sultanları 2026 Save Trend Yol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finale yükseldi. Türkiye Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'la karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setini 25-20 kazanarak öne geçti. İkinci sette de etkili oyununu sürdüren milliler 25-19'luk skorla durumu 2-0'a taşıdı. A milli kadın voleybol takımı 3. seti 25-20'lik üstünlükle tamamladı ve maçı rakibine set vermeden 3-0 kazandı. Bu sonuçta Daniele Santarelli yönetimindeki milliler Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi. Ay Yıldızlılar finalde Polonya'yı 3-1 mağlup eden İtalya ile karşı karşıya gelecek. Final mücadelesi bugün saat 19'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. A milli kadın voleybol takımı A grubunu ikinci sırada tamamladıktan sonra son 16 turunda Azerbaycan'ı eleyerek çeyrek finale yükselmişti. Almanya'yı da mağlup etmesini bilen Filenin Sultanları yarı finale ulaştı ve Sırbistan'ı set vermeden devirerek finale yükseldi. Avrupa Şampiyonaları tarihinde 1 altın, 2 gümüş, 3 bronz madalyası bulunan Türkiye FIVB dünya sıralamasında 3 numara olarak katıldığı organizasyonda adım adım ilerleyerek seyircisi önünde mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası olması durumunda Los Angeles 2028 yaz olimpiyat oyunları biletini de alacak. Avrupa Şampiyonası'nda son 4 takım arasına kalan milliler bu sonuçta 2027 Dünya Kupası'nda mücadele etme hakkını da daha önce garantilemişti. Dünya Kupası 20 Ağustos-5 Eylül 2027 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da organize edilecek.
1: Öğrenmenin yaşı yok, azmin zaferi var. Zonguldak'tan 81 yaşındaki Şahin Dermiş, televizyonda izlediği ünlü ressam Bob Ross'tan ilham alarak hiçbir eğitim almadan resim yapmaya başladı. 44 tabloya imza atan Ermiş, eşini genç yaşta kaybettikten sonra hayatına giren aslında bu resim tutkusunu yıllardır sürdürüyor ve resim yaparken dünyayı unutuyorum diyor. Efendim biz çok sevdik Şahide Hanım'ı. Bakın gelin izleyelim neler söylüyor. O kendi dilinden dinleyelim.
4: Bobros sonradan öğrendik. Onu seyrederken ben dedim bu resimden bunlardan öğreneyim. Yapacağım, uğraşacağım, basacağım dedim. Sonra sergide buldum kendimi. Kırtasiyeden malzeme alırken öyle 44 tablo yaptım. 2006'da sergi açtık. Başka boş kağıda böyle çiziyordum kalemle o zaman. Bobros'u seyrediyoruz o arada. Onu çizerken tepeler, dağlar çıktı böyle. Enişli yokuşlu bir yerler çıktı.
1: Tepeden dağlar çıktı, Bobros'u izledim ve şöyle aslında bir başladım, devamı da geldi diyor efendim. Hayırlı, sağlıklı, uzun, huzurlu, mutlu ömürler dileyelim biz de. Saat başında devam edeceğiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Son 20 yılda Orta Akdeniz ülkeleri orman yangınlarıyla boğuşuyor. İlkbahar sonrası başlayan yangın sezonları kış mevsimine kadar sürüyor. Sayısı ve şiddetinde belirgin bir artış gözlemlenen yangınların yok ettiği yüz binlerce hektar orman ve orman yaşamı, yeşillendirme ve ağaç ekimi çalışmalarıyla geri getirilmeye çalışılıyor. Türkiye'de her yıl 2 ila 3000 orman yangını çıktığı hesaplanırken, bahar ve yaz mevsimleri birkaç yıldır daha sıcak ve daha kurak geçiyor. Dünya sıcaklık ortalaması henüz 1.3 derece artmışken, Akdeniz ve Batı Avrupa ülkelerinde yazlar çok şiddetli sıcak hava dalgalarıyla geçiyor. Yeşil örtünün yıllar içinde arttığı bazı alanlar olsa da, ormanların yaşlı ağaç sayısı ve orman içi biyoçeşitliliği azalıyor. Sıcaklık artışı ve kuraklık gibi risklere karşı yeşil alanları ve içindeki yaşamın devamlılığını sağlamak, geleceğimizi korumak adına önemli adımlardan biridir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Halkbank. Karşımda yepyeni bir yiğit var.
3: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
2: Sizleri kazanmak için buradayız.
4: Size çok teşekkür ederim.
5: Yiğit! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun?
2: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
6: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.

gökyüzü rehberiniz Airport, dünyanın kapılarını aralamaya devam ediyor. Airport'ta bu hafta Havalimanı Deneyim Zirvesi 2026 ekrana geliyor. İGA İstanbul Havalimanı ev sahipliğinde gerçekleşen zirveye 80 ülkeden 800'ün üzerinde havacılık profesyoneli katıldı. Etkinlikte hangi konular öne çıktı? Airport'un uçuş rotası, doğal parkları, modern ve geleneksel mimarinin sentezinden oluşan binaları, müzeleri ve sıcak havasıyla Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad. Güntay Şimşek'in konuğu, Türk sivil havacılığına yön veren en önemli isimlerden biri olan Cem Kozlu. Airport, bugün saat 12.15'te Habertürk'te.

0: Haber Türk ekranlarından tekrar herkese merhaba. Saatlerimiz artık ona geliyor. Ben Kübra Nur Uslu. Burası hafta sonu devam ediyor. Efendim hemen şimdi Silivri'ye bağlanarak başlayalım bu dilime. O noktada bizi Özgür Karşı Çetiner bekliyor. Çünkü 5 gündür aranıyor mürettebat. Özgür Karşı Çetiner, bugün o noktada ne tür bir çalışmalar yürütülecek?
1: Evet Kübra Nur, gemi kazasının 4. gününde Tuberk İmamoğlu gemisine ait bir iz bulundu. Dolayısıyla aileler bugün daha da hem umutlu hem heyecanlı bir şekilde başka tespitler de bekliyorlar. Yeni gelişmeler olabilir mi diye. Dün ne olmuştu? TCG Akın gemisinden su altına indirilen uzaktan kumandalı ve üzerinde bir kameranın olduğu bir cihaz gibi düşünebilirsiniz. Bu cihaz Marmara Çukuru'nun 720 metre derinliğinde batan gemi Tuberk İmamoğlu'nun yazısını ve görüntülerini tespit etti. Bu görüntüye göre aktarılan bilgi şu şekildeydi. Geminin orta bölümünde bir yırtılma şeklinde bir hasar olduğu görülüyor görsellerde ve isminin yazısının olduğu bölüm gösteriyordu. İşte o anlara gemideki 10 mürettebatın yakın da eşlik etti. İstanbul Valisi Davut Gül'le birlikte aileler TCG Akın gemisine çıktılar ve dünkü gelişmeyle ilgili onlara hem İstanbul Valisi Davut Gül bir açıklama yaptı. Son duruma dair bilgiler verdi ve o görüntüler izletildi ailelere. Dolayısıyla bu gelişmenin ardından bugün neler olacak? Yeni gelişmeler duyabilir miyiz? Kayıp mürettebata ilişkin bir tespit olacak mı? Başka bir gelişme olacak mı? Zaman zaman bizim de yanımıza gelip soruyorlar. Az önce mesela geminin Tuberk İmamoğlu gemisinin kaptanının yakınları yanımıza geldiler. Bizlere de soruyorlar. Biz de onlara sorduk dün neler olduğuna dair. Ne olmuştu? 5 gün önce şu anda arkamda gördüğünüz Alsu gemisiyle bu gemi 2022'de denize indirildi. Batan gemi Tuberk İmamoğlu ise 92 yapımı, Hamburg'da inşa edilmiş 35 yıllık bir yük gemisiydi. Kazadan hasar almayan bu Alsu gemisi ise ona göre daha ağır tonajlı bir tanker gemisi. Kabaca kafa kafaya çarpıştılar diyebiliriz. Bilirkişi bir ön rapor oluşturdu. Bu rapora göre iki gemide de aslında kusur vardı. Şu anda deniz yüzeyinde 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 İHA, kıyı emniyeti, sahil güvenlik komutanlığına bağlı gemiler de bu çalışmaları 24 saat olacak şekilde kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Yaşanan gelişmeleri gün boyu yine aktarmaya devam edeceğiz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Öznur Kaysi Çetiner Silivri'den aktardı efendim. Hakikaten çok zor. Ailelerin bekleyişi o noktada sürüyor. Ailelerinin bekleyişinin sürdüğü bir diğer noktada Girne. O facia noktasına da dönelim. Yasin Anzerli bizi o noktada bekliyor. Yasin, evet, tam da işte o ailelerin hatta önünde arkasında o ailelerin bekleyişini görmek mümkün. Yasin, ne diyor aileler? Konuşuyor musun? Bugün hakikaten yeni birinin naaşına daha ulaşılabilir mi? Çalışmalar
2: evet,
0: ne durumda?
2: 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen faciaya dönüşen feribot kazasının ardından bir haftayı geride bırakıyoruz. Girne'de de umutlu bekleyiş devam ediyor. Kayıp olan vatandaşların aileleri, yakınları bu noktada. Girne Limanı'nın hemen önündeyiz. Tabii o gemiden, o feribottan yaralı olarak çıkarılan vatandaşlarımız vardı. Hayatını kaybeden vatandaşlar vardı ve maalesef kayıp olan vatandaşlar da var. Şu anda 15 vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor. Ölü sayısı ise dün itibariyle 13'e yükseldi. Yaralı vatandaşların müdahaleleriyle birlikte hem sağlık ekipleri burada, aynı zamanda da psikolojik destek için uzman ekipler de bu noktada yer alıyor. Bakanlığın uzman kadroları burada ailelerle her gün görüşüyorlar. Bir ihtiyaçları var mı? Durumlarının nasıl olduğu, psikolojik olarak bu travmayı nasıl atlatacakları ile ilgili uzmanlar da ellerinden geldiğince burada yakınlarına, o kazazedelerin yakınlarına destek oluyorlar. Umutlu bekleyiş sürüyor diyoruz. Dediğimiz gibi 15 kişiye hala ulaşılamadı. Robotik cihazlarla taramalar yapılıyor. Denizin üzerinde, denizin altında çalışmalar an ve an devam ediyor. Sadece hani gündüz saatlerinde değil, akşam saatlerinde de bu çalışmalar devam ediyor. Yukarıda işte hava araçlarıyla, denizin üzerinde deniz araçlarıyla ve yine robotik cihazlarla denizin altında da bu çalışmalar yapılıyor. Ama buradaki aileler hiç buradan ayrılmadılar. Çünkü hani bazıları çocuğunu, bazıları annelerini, babalarını, kardeşlerinden bekliyorlar. Onlardan gelecek haberi bekliyorlar. En azından naaşlarına ulaşmak istiyorlar. Bunun için de 7/24 yetkililer, teknik ekipler çalışmalarını gerçekleştiriyor. Ailelere de olduğunca buradaki uzman kadroların destekleri sürüyor diyelim.
0: Pekala, çok teşekkür ediyoruz. Yasin Azerli Girne'den aktardı. Orta vadeli program bugün Beştepe'de açıklanacak, 11'de kaldı yaklaşık şöyle bir saat. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2027-2029 yıllarını kapsayan enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro hedefleri paylaşacak.
3: Fiyat istikrarından büyümeye, istihdamdan finansa kadar çeşitli konularda hedefler belli olacak. Ekonomi yönetimi orta vadeli programa dair hazırlıklarını tamamladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yeni orta vadeli programın detaylarını kamuoyuyla paylaşacak. Orta vadeli programla finans ve fiyat istikrarı, büyüme, istihdam gibi kritik alanlarda nasıl bir rota izleneceği belirlenecek. Programda enflasyon, büyüme politikaları ve yapısal reformların öne çıkması öngörülüyor. Kamu idarelerinin ödenek teklif tavanları da orta vadeli programda yer alacak. Orta vadeli programla makroekonomik politikalar da belirlenecek. Temel ekonomik büyüklükler, gelir gider tahminleri, bütçe dengesi ve borçlanma durumu ortaya konulacak. Program duyurulduktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanacak. 2026-2028 dönemini kapsayan orta vadeli programda ekonominin 2026'ya %3,8, 2027'de %4,3 ve 2028'de %5 büyümesi hedeflenmişti. Enflasyonun bu yıl içinde %16, 2027 için %9, 2028 için %8 olması öngörülmüştü.
0: İtalya Başbakanı Meloni, ülkesinde rekor kıran görev süresi dolayısıyla kendisini tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Meloni mesajını sosyal medya hesabından paylaştım. Paylaşımda bu önemli kilometre taşı için gönderdiğiniz mesajı ve tebrikleri büyük bir

Memnuniyetle karşıladım dedi. Meloni, Roma ve Ankara arasındaki ilişkileri pekiştirdik. Ortak ilgi alanındaki dosyalarda ve Akdeniz'i, güvenliği ve bölgesel istikrarı ilgilendiren ana zorluklarda birlikte çalıştık. Bu yolun devam edeceğinden eminim ifadelerini kullandı. Efendim, dünyanın haritası değişti. Meğer biz aslında

Gelin gerçek hali. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ülkelerin yüz ölçümlerini daha doğru yansıtan Equal Earth haritasının kullanımını teşvik eden kararı kabul etti. Karar Afrika ülkelerinin girişimiyle gündeme geldi. Haritayı düzelt adı verilen karar Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 164 ülkenin oyuyla kabul edildi. Kim karşı çıktı dersiniz? Amerika Birleşik Devletleri sadece karşı oy kullanan. Gördüğünüz gibi şöyle bir baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkenin oyuyla kabul edildi. Kim karşı çıktı dersiniz? Amerika Birleşik Devletleri sadece karşı oy kullanan. Gördüğünüz gibi şöyle bir baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin o boyutunun da küçüldüğünü görüyoruz aslında bu haritayla birlikte. Şimdi efendim şöyle, bizim eskiden kullandığımız harita 1569'a kadar dayanıyor. Uzun süredir biz bunu kullanıyorduk. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe kara parçalarını aşırı derecede büyütüyordu bu harita. Yani gerçekte Afrika kütlesi Grönland'ın yaklaşık 14 katıyken böyle olduğu için, bu projeksiyonla bakıldığı için aslında tam tersi gibi görünüyor. Grönland bir anda devleşiyor, Afrika küçülüyordu. İşte şimdi gerçek hali artık kabul edildi. 2018'de de uzmanlar bu Equal Earth projeksiyonunu gündeme getirdiler ve bugün itibariyle de Birleşmiş Milletler'de kabul edildi. Ez cümle efendim, işte yeni haritamız ektedir. Neyi görüyoruz? Grönland'ın küçüldüğü.

Açıklama ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından yapıldı. Saldırının İran devrim muhafızlarının devriye gezen ABD'ye ait iki savaş gemisini füzelerle hedef almasının ardından gerçekleştirildiği belirtildi. 3 İran ham petrol tankerinin hedef alındığı ifade edildi. CENTCOM, Hark Adası'nda 2, Umman Körfezi'nde ise 1 İran tankerinin imha edildiğini duyurdu. Bir açıklamada İran devrim muhafızları cephesinden... Şimdi sıradaki haberimize. Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre iki bakanın gündeminde müzakere süreci vardı. Telefon görüşmesinde devam eden müzakerelerle ilgili son durum kapsamlı biçimde değerlendirildi. İşte efendim son aktarıyoruz bir kez daha size. Hakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü. Görüşmede de müzakereler ele alındı. İran'ın Basra Körfezi'ndeki Hark Adası yakınında petrol tankerini hedef alması bölgede tansiyonu yeniden yükseltti. Amerikan ordusu İran tankerlerini vurduğunu açıkladı. Açıklama ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından yapıldı. Saldırının İran devrim muhafızlarının devriye gezen ABD'ye ait iki savaş gemisini füzelerle hedef almasının ardından gerçekleştirildiği belirtildi. 3 İran ham petrol tankerinin hedef alındığı ifade edildi. CENTCOM, Hark Adası'nda 2, Umman Körfezi'nde ise 1 İran tankerinin imha edildiğini duyurdu. Bir açıklamada İran devrim muhafızları cephesinden geldi. ABD saldırılarına misilleme olarak Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçen 3 petrol tankeriyle ABD bağlantılı 3 geminin hedef alındığı aktarıldı.

0: Yeni Şafak gazetesinden bir haber paylaşalım. 554 metreden bir cenaze daha çıkarıldı. Az önce izledik ki Girne'den de arkadaşımız aktardı. Girne açıklarında batan Filojet adlı katamaranın kayıp yolcularını arama çalışmalarında bir naaşa daha ulaşıldı. Peki nasıl ulaşılıyor efendim? TCG Işın ve TCG Alemdar 554 metre derinlikte robotik sistemlerle enkazı taradı. Bir kadına ait olduğu belirlenen naaş. Kimlik tespiti için hastaneye götürüldü. Can kaybı 13'e yükseldi. 15 kişiyi arama çalışmaları da sürüyor. İşte o çalışmaların detaylarını gösteren bir fotoğrafla da paylaşıyor Yeni Şafak son durumu. Ve şimdi Cumhuriyet'ten bir başka haber paylaşacağız. Cumhuriyet gazetesi diyor ki Bahçeli'nin seçim sisteminde değişiklik isteminin perde arkası netleşiyor. Muhalefete yeni sınır. Kılıçdaroğlu'nun avukatı genel başkan adayı diyemedi diye de ek aslında bilgiler de var Cumhuriyet gazetesinden. Fakat Bahçeli ile ilgili sunduğu bölümde şuna dikkat çekilmiş. MHP lideri Bahçeli'nin siyasi partiler yasasının yeniden düzenlenmesi çağrısının muhalefetin işbirliğini sınırlandırmaya yönelik olduğu belirtiliyor. Olası düzenlemede Cumhur İttifakı'nın güvence altına alınmasının ancak muhalefetin seçeneklerinin daraltılmasının amaçlandığı da konuşuluyor. Bu yönde bir kulis bilgisini paylaşıyor Cumhuriyet gazetesi. Tam da şöyle CHP'den de bahsetmeye başlamışken hadi gelin siyaset kulvarına girdik bir de yeni partiye bakalım. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Edirne'de konuştu. Seneye iktidara geleceğiz dedi. Özel, hak ettiğiniz gibi bir emeklilik yaşayacaksınız ifadelerini de kullandı.
1: En düşük emekli maaşı asgari ücret olacak diyorum. Bakıyorlar, olur mu diyorlar. Bizim hesabımıza göre bugün asgari ücret 39 bin lira olmalı ve en düşük emekli maaşı da bir asgari ücret olmalıdır.
2: Sözü emekli maaşlarına getirdi. Yeni parti iktidarında maaşlar artacak dedi.
1: Seneye geleceğiz, iktidara geleceğiz. Hak ettiğiniz gibi bir emeklilik yaşayacaksınız.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Edirne ve Kırklareli'ne gitti. Selimiye Camii'ni ziyaret edip emeklilerle buluşma programına katıldı. Ardından da esnafla bir araya geldi. Gündeminde özelleştirme kapsamına alınan bazı otoyol ve köprüler vardı.
1: Sizin kazanmak için para lazım, çaresizsin, onu görüyorum. Bu ihaleye girecek olanlara burayı...

0: olacak olanlara söylüyorum. Seneye geleceğiz. İktidara geleceğiz. Bütün otoyolları devletleştireceğiz.
1: Özel, Deniz Göktaş hakkında düzenlenen iddianamede istenen cezaya da tepki gösterdi.
0: Bugün küçük bir ima, küçük bir ima Cumhurbaşkanı'na hakaret sayılıyor. Hepimizin daha yeni yeni tanıdığı Deniz Göktaş diye espriler yapan, şakalar yapan ve öyle hakaret falan bilmeyen birisini Libya'da Türkiye'de 14 milyon kişi izleyince, hükümete Erdoğan'a ufak ufak eleştirileri olan birisini içeri attılar, iddianame çıkardılar, 10 yıla kadar hapis cezasını istiyorlar.
2: Demem tahrik uyarısı Türkiye Gazetesi'nden paylaşacağız haberi İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan Demdiler'in taziye tiyatrosuna tepki gösterdi diyor gazete. Milletin sabrını sınamayın ifadelerini kullandı. Turan şöyle dedi. 3 sene sonra 5 sene sonra taziye mi olur? Bu istismardan başka bir şey değil. Türkiye'nin terör kanunları değişmedi. Türkiye'nin meri mevzuatı terör liderlerinin posterlerini asma imkanı vermez. Bu milletin sabrını sınamayın, devletin sinir uçlarıyla oynamayın. Lütfen kendinize gelin diyor İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'dan DEM'e yönelik böyle bir mesaj var. Tam da DEM Parti demişken bugün 5. Olağan Büyük Kongresini gerçekleştirecek DEM Parti Ankara'da. Partinin 5. Olağan Kongresi Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde toplanacak. Delegelerin katılımıyla parti organlarının seçimi yapılacak. Tüzük değerlendirilecek ve önümüzdeki siyasi döneme ilişkin bildirge kamuoyuyla paylaşılacak. Parti ismi, tüzük veya programında değişiklik yapılması beklenmiyor. Eş genel başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'nın yeniden seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Partinin merkez yürütme kurulu ve parti meclisinde ise sınırlı sayıda değişiklik öngörülüyor. Ve saat 10.15 olduğu kamu personeli seçme sınavı an itibarıyla başladı. Adaylara 120 soru sorulacak. Genel yetenek, genel kültür oturumu 130 dakika yani 2 saat 10 dakika sürecek. Ve sınav saat 12.25'te sona erecek. Biz de tüm memur adaylarına başarılar, zihin açıklığı dileyelim efendim. An itibarıyla KPSS sınavı başladı. Beşiktaş'ta düzenlenen sosyal medyada müstehcenlik operasyonunda aralarında şarkıcı Tuğba İkinci'nin de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon Ankara Emniyetince düzenlendi. Şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinde yapılan incelemelerde cinsel içerikli paylaşımlarda bulundukları, para karşılığında özel üyelik sistemi üzerinden müstehcen görüntüler paylaştıkları tespit edildi. 7 şüpheliye yönelik operasyonda Tuğba Ekinci dahil 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise sürüyor. Efendim dünden beri herkesin konuştuğu o ölüm haberiyle devam edelim. Herkesi çok şaşırttı hakikaten. Kılıç'ın öldüğü 2 gün sonra anlaşıldı. Vücudunda morluklar tespit edildi diyor Akşam gazetesi de. 80'ler dizisindeki Ergun Plak rolüyle şöhreti yakalayan oyuncu Serhat Mustafa Kılıç 51 yaşındaydı. İstanbul Kağıthane'deki evinde dün ölü bulundu ve 2 gün sonra aslında öldüğünün anlaşıldığı belirtiliyor. Çok sayıda oyuncu arkadaşı da hemen evine koştu efendim. Hakikaten çok acı bir haber. Tüm sevenlerine de başsağlığı dileyelim, kendisine de Allah'tan rahmet dileyelim. Ve av yasağı hafta başında kalktı. Balıkların denizlerden tezgaha, oradan da sofraya yolculuğu da başladı. Peki bu sezon acaba durum nasıl? Hangi balıklar bol, hangileri az? Vatandaş bu yıl mesela palamuta doyacak deniyordu. Hakikaten öyle mi? Muhabirimiz Dilara Civelek bizim için gitti ve tüm bu soruları uzmanına soracak. Söz sende Dilara.
3: Kübra Nur Uslu, biz kameraman arkadaşım Ahmet Ullah ile birlikte Karaköy Tarihi Balıkçılar Çarşısı'ndayız. Hafta başında av yasağı kalktı, ağlar denize atıldı. Artık bereketler tezgahlara taşınmaya başlandı. Ve senin de dediğin gibi bu yıl palamuta doyacağız gibi duruyor. Fiyatları sormak için de esnafımıza yöneliyoruz.

0: verelim. Esnafımız anlatsın bize. Bakalım tezgahta hangi balık ne kadara? Savaş Bey de yanımızda. Savaş Bey, bu yıl palamuta duyacak mıyız?
1: Tabii ki. Yani. Şu an palamut balığı maşallah var. Yani biz balıkçılar olarak bir sözümüz var. O sene bu sene diye, ama bu sene herkes, biz o sözü artık unuttuk. Bu sene çılgın bir sene. Palamut olarak yani gerçekten çılgın bir sene. Deniz ağzına alabildiğince palamut dolu. Maşallah hala geliyor. İrileşmeye başladı. Fiyat da düştü. Vatandaş da bunun bilincinde. Pazar günü erkenden gelip balon alan var. Kahvaltı yiyenler var. İleriki saatlerde burada curcun oluyor. Özellikle hafta sonları çok yoğun oluyoruz. Bazen yetiştiremiyoruz yani.
0: Peki palamutun fiyatı ne kadar şu an?
1: Şu an bakın bir hafta önce şu palamut 300 gram, 350 gramdı. 200 lira, 300 lira civarındaydı. Şu an sezonun başlamasıyla beraber palamut balığı 125 lira düştü ve yarım kiloya ulaştı. Şu an gayet ucuz. %80, %90'lık bir palamut satışı var. Vatandaşın geçen sene olan palamut özlemi bu sene fazlasıyla gideriliyor. Bunu bilen zaten gelip bol bol palamut alıyor.
0: Peki hamsi, biz Türk milleti olarak hamsiyi de çok severiz. Hem tavada hem pilavlarda.
1: Olmazsa olmazı. Her ev için, herkes için hamsi bir numara. Hiç vazgeçilmez. Sezon başında 500 liraydı kilosu. Şu an o da kendini bol gösterdi. Kilosu şu an 200 lira. İstavrit balığı bakın böyle iri istavrit. Kilosu sezon ortasında yani sezon demeyeyim de yasakta 1000 lirayı gördü. Şu an o da 250 lira. O da gayet kendini geri çekti. Bol bol vatandaşın yani palamutu sevmeyen istavrit alıyor. İstavrit sevmeyen hamsi alıyor. Herkesin bir damak tadına göre balık veriyoruz. Onun dışına bakın sardalya balığı B12'si en yüksek balık. En çok palamuttan sonra aranan balıklardan bir tanesi de odur aslında. Şu an kilosu 300 lira. Levrek çupralar var bakın. Bunlar üretim balığı olduğu için bunlar 12 ay var. Yazın bile vatandaşın doyduğu balık. Tane 250 ama biz vatandaşa 200 liradan veriyoruz. Ama baktığın zaman şimdi vatandaş bundan doydu yaz boyunca. Zaten balık olmadığı için bunları yiyor. En çok tüketilen balık, aranan balık palamuttu. O da tezgahta yerini aldı. Bunu bilincinde olan vatandaş, sizin haber kanalları olsun, sosyal mecralar olsun, bol bol görüyorlar. Gelip Karaköy'de, tarihi Karaköy Balıkçı Açası'nda ucuz ucuz, taze taze, afiyetle balıklarını alıp götürüp yiyorlar.
0: Teşekkür ederiz efendim. Savaş Bey de bizlere fiyatları aktardı. Bu yıl palamuta doyacağız. Havaların da soğumasıyla birlikte ve yağışın da artmasıyla birlikte palamutun da yağlanması, tadının da artması ve kilosunun artması bekleniyor. Bir tane başına da ağırlığının artması bekleniyor. Şu an palamut 125, hafta başına av yasağı bittikten sonra 300 lirayla başlamıştı sezona. Şu an 125 liraya kadar geriledi. Hafta sonundan sizlere aktarmış olduk. Şu an palamut 125 lira ve kalabalık da giderek artıyor ve vatandaşların geldiğinde ilk sorduğu balık genellikle palamut oluyor. Sizin de dediğiniz gibi bizler bu yıl palamuta doyacağız gibi duruyor. Tezgahlar bereketiyle açılmış durumda. Bir haftayı geride bıraktık balık sezonunda. Önümüzdeki günlerde de yine buralardan sizlere tezgahlardan aktarmaya devam edeceğiz.
2: Pekala, çok teşekkür ediyoruz Dilara Civelik efendim. Şöyle bereketli bir sezon olsun. Her sofrada balık olsun diyelim biz de. Denizli'de bir kafede alacak verecek tartışmasında kan döküldü. Silahlı kavgaya dönüşen olayda iki kişi hayatını kaybetti, dört kişi de yaralandı. İddiaya göre iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet vardı. Taraflardan biri anlaşmazlık yaşadığı grubun kafede oturduğunu gördü. Kalabalık bir grupla kafeye gitti. İçeridekilere de ateş açtı. Karşı tarafında karşılık vermesiyle silahlı çatışma yaşandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler iki kişinin hayatını kaybettiğini, dört kişinin de yaralandığını belirledi. Olayla ilgili de soruşturma başlatıldı. Polis saldırının ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
3: Evet, gel.
2: Kocaeli'de bir terzi iddiaya göre tadilat meselesi yüzünden 3 yıldır tartıştığı esnafı yumruklayıp sopayla kovaladı. 68 yaşındaki adama göre karşı tarafın amacı onu yıldırıp dükkanına çökmek.
4: Bardağı masaya bırakır bırakmaz çünkü ondan önce ben saldırdım, haşat ettim, kaçtılar.
5: Ayağa kalktı, saldırıp yumrukladı. Eline aldığı sopayla peşlerinden koştu.
4: Dükkanıma çökmeye çalışıyorlar.
5: İki esnafın son konuşması da kavgayla noktalandı. 26 yıldır Kocaeli'de terzilik yapan Ertuğrul Çakman, yan taraftaki iki dükkan satılınca iddiaya göre huzura hasret kalmıştı.
4: Bir gece haber ver.

0: vermeden duvarları yıktı. Bir baktım ki tavırlı bir davranış.
1: İddialar, bitmeyen tadilatlar, suçlamalar derken mevzu defterleri bir türlü kapanmadı.
0: Sayfamda bir eleştiri yazısı yazdım. Emniyete beni şikayet etmiş. Ben rüşvet vermedim. Böyle bir iddiası var.
1: O günden sonra da aralarındaki husumet katlandı.
0: 15 gün sonra sen al yanına bir tane bodyguard, bas dükkanımı. Biz de bunun eğitimini almışız.
1: Sol kroşeyi yiyen esnaf arkadaşıyla birlikte dükkandan kaçtı. İki tarafta birbirlerinden şikayetçi oldu.
0: Amaçları beni buradan yıldırmak, bu dükkanı alıp orayı büyütmek.
2: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında Hakkari'deydi. Bakan Bayraktar, terörün sona ermesiyle bölgenin ekonomik potansiyeli ortaya çıkacak dedi.
3: Terörsüz Türkiye ve bölge, ben inanıyorum ki bu bölgedeki birçok ilimizi, bütün illerimizi adeta yıldız gibi parlatacak. Çünkü her ilin kendine has çok önemli özellikleri var. Bu mücadeleyle geçen yıllarda maalesef gerçek potansiyeline kavuşamadığını görüyoruz.
4: Terörsüz Türkiye vurgusu yaptı. Sürecin bölge illerini parlatacağını söyledi.
3: Özellikle Gabar'da bizim terörden o bölgeyi arındırdıktan sonra oradaki petrol keşfi ve üretimiyle beraber adeta Gabar'ın ve tabii ki Şırnak'ın çehresi nasıl değiştiyse bu bölgedeki diğer illerimiz ve özellikle tabii Hakkari bizim açımızdan madende bir merkez haline inşallah gelecek. Çok önemli bir potansiyeli var.
4: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında Hakkari'deydi. Bakan Bayraktar, terörün sona ermesiyle bölgenin ekonomik potansiyeli ortaya çıkacak dedi.
3: İki tane çok önemli gücü var Hakkari'nin bizim gördüğümüz. Bunların bir kısmı yerin altında, yani tabii kaynak olarak yerin altında. Ama yerin üstünde de özellikle genç nüfusuyla yaklaşık %20'ye ulaşan nüfusunun %20'si 15 ila 24 yaş arasında olan bu büyük insan kaynağıyla, dinamik gençleriyle beraber ben inanıyorum ki burayı madende bir parlayan yıldız haline inşallah bu bölgede getireceğiz.
4: Bakan Bayraktar doğal gaz dağıtımı hakkında da konuştu. Doğal gazın gitmediği yer kalmayacak dedi.
3: 2018'de Hakkari Merkez, 2024'te Yüksekova ile başlayan çalışmalarımız inşallah Derecik'te, Çukurca'da, Şemdinli'de ve şimdi beldelerden de talepler var. Evet. Zaten o güzergahtaysa inşallah oralarda da, yani büyük çiftlikte olsun diğer yerlerde de inşallah bu hizmetleri vatandaşlarımıza götüreceğiz.
2: Zorunlu deprem sigortasında yeni dönem başladı. Konut satışlarında artık DASK poliçesi yeni mülk sahibine devredilemeyecek.
4: Zorunlu deprem sigortası artık yeni ev sahibine devredilemeyecek. Poliçenin kullanılmayan süresine ait prim iade edilecek. Konut satın alan kişinin yeni poliçe yaptırması gerekecek. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun geçen ay resmi gazetede yayınlanan düzenlemesi yürürlüğe girdi. Uygulamayla birlikte konut satışlarında zorunlu deprem sigortası poliçesinin yeni mülk sahibine devredilmesi uygulamasına son verildi. Ev satıldığında eski ev sahibinin zorunlu deprem sigortası poliçesi otomatik olarak alıcıya geçmeyecek. Eski ev sahibi sigorta şirketine ya da acentesine iptal başvurusu yapacak. Poliçe satışın tapuda tescil edildiği tarih itibariyle sona erdirilecek. Poliçenin kalan süresine karşılık gelen prim tutarı da başvuru üzerine poliçeyi yaptıran kişiye iade edilecek. Ev satın alan kişinin ise kendi adına yeni bir zorunlu deprem sigortası poliçesi yaptırması gerekecek. Tapu işlemlerinde satın alan kişinin adına geçerli poliçesi bulunup bulunmadığı kontrol edilecek.
2: Şimdi sırada yurttan ve dünyadan ilginç görüntülerden derlediğimiz haber turu var.
5: Motosikletle tek teker şova kalkıştı, fazla sürmedi, savrulu pendeyi boyladı. Hem ıslandı hem de motoru üzerine devrildi. Meksika'daki amatör maçta sahayı inekler bastı. Futbolcular bir anda üzerlerine gelen sürü yüzünden sahayı terk etmek zorunda kaldı. Right. son sürat gelen araç kontrolden çıkıp istasyona doğru savruldu. Telefonla bakan adamı sıyırıp geçerken yakıt pompalarına çarptı. Neyse ki patlama yaşanmadı. İstanbul Boğazı'nda tekneyle balık avlayanlara yunuslar bir türlü rahat vermedi. Avlarını kaptıran balıkçıların tepkisi böyle görüntülendi.
6: Hadi al.
7: Serkan,
6: hadi
7: yürüsene, burada burada.
6: Hadi yürüsene.
7: Lan balık kopar da onu al da.
5: Masadakiler keyiflerine bakarken onun gözü ekrandaydı. Öyle dikkatsizdi ki merdivenlerden yuvarlanmaktan kurtulamadı. Kazayı kırıksız çıkıksız atlattı. Düğün konvoyundaki araçlardan sarktılar. Trafikte makas atıp tehlike saçtılar. Keçiören Emniyeti kural tanımazları tespit etti, operasyon başlattı. Sürücüler gözaltına alınırken hepsine para cezası kesildi. 3 araç trafikten men edildi. Hiç zorlanmadı, saniyeler içinde balkona tırmandı. Sonra da masanın üzerindeki market torbasını alıp kaçtı. Aile de onu korkutup uzaklaşmasını sağladı.
8: O da tıkıldı.
5: Rusya'daki akaryakıt fiyatları araç sahiplerini önlem almaya itti. Bu sürücü de aracına yerleştirdiği bidonlara benzin doldururken aniden yangın başladı. Alevler kısa sürede söndürüldü ama hasar büyüktü. Çeşitli suçlardan 31 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranıyordu. İzmit'te adresi tespit edilen firari bulaşık makinesinden çıktı. Tutuklanan hükümlü cezaevine gönderildi.

0: Hareket halindeki trene binerken asılı kaldı, sürüklenmeye başladı. Görevliler adamın peşinden koşup müdahalede bulundu. Şans eseri kurtulan adamın ezilmesine ramak kalmıştı. Şanlıurfa'ya taşınan çift araçlarının arkasına hoş geldin demek için kornaya bas mesajı yazdı. Sonra da caddelerde vatandaşların tepkilerini böyle kayıt altına aldı.
1: Geçtiğimiz günlerde öne çıkan 3 dergi kapağını sizin için derledik. Önce bir ekonomiste başlayacağız efendim. Keep out ifadesine yer veriyor ekonomist. Hemen aktaralım. Gördüğünüz gibi çok da dikkat çekici aslında. Bir görsel de var, bir tasarım da var. Şöyle ki ABD'nin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yürüttüğü o küreselleşme ve açık kapı politikalarından vazgeçerek dışa kapalı, korumacı bir zihniyete geçtiğini artık hepimiz söylüyoruz. Malum Trump'ın ifadelerinde de bu var. Özellikle vize süreçleri zorlaştı, küresel beyin göçü kısıtlandı, yüksek gümrük vergileri de var bir yandan. Bir de hatırlayacaksınız Amerika Birleşik Devletleri'nde şöyle bir mantık oluşmaya başladı. Her şeyi biz kendi sınırlarımız içinde üretelim. Bu da ne oluyor? Dış dünyayı aslında sınırlar örülmesine neden oluyor. Göçmen politikasını dahil edebiliriz bu meseleye ama bir de her şeyi biz kendi içimizi üretelim deyip de gümrük vergileri koyunca o sınırlar, o duvarlar da işte böyle artıyor. Şöyle altta da bir ifade daha var. Hemen size onu da aktarayım. Orada da misafirperverliğini yitiren Amerika Birleşik Devletleri ifadesine yer verilmiş. Hani eskiden derdik ya Amerika Birleşik Devletleri fırsatlar ülkesidir diye. Neden öyleydi? Çünkü öğrencileri, girişimcileri hep alırdı kendisine. Fakat şimdi işler değişti. Dışarıda kalın artık diyor. İşte üstteki başlıkta da aslında bu ifade var. Herkesi dışarıda bırakma eğilimi var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Geçelim efendim. BBC'nin dergisine, Science Focus dergisi. Orada da gördüğünüz gibi şöyle bir dondurma külahı var. Sanki eriyormuş gibi. Fakat eriyen aslında bir beyin. Hatta

0: Başlık da şöyle, beyin eriten sıcaklar. Yükselen küresel sıcaklıkların ve aşırı sıcak dalgalarının doğrudan insan beyni ve nörolojisiyle zihinsel sağlığı üzerinde etkileri olduğu ortaya konulmuş. Yani aşırı sıcaklar beyni doğrudan etkiliyor diyor dergi. Son olarak Bloomberg Business Week'e bakalım. Orada da hep birlikte artık sinema izlemeye başladık şeklinde bir görsel var. Şöyle ki sinemaya geri döndüğümüz yıl diyor dergi. Evdeki dijital yayın platformlarının sunduğu sonsuz seçeneklerin artık kullanıcıda bir bıkkınlık oluşturduğu, hatta ifade şu, ne izleyeceğini bilememe felcine yol açtığı belirleniyor. Artık onun için bıktık evde bir şeyler izlemekten ve bu yıl sinemaya döndük deniliyor. Bu arada şunu da hatırlatmak gerekir. Christopher Nolan'ın The Odyssey filmine de dikkat çekiyor dergi. Aslında bir deneyime dönüştü artık film izlemek işte IMAX teknolojisiyle birlikte. Dolayısıyla bu yıl ailecek sinema salonlarını ziyaret etmeyi daha da arttırdık diye özetleyebiliriz derginin aslında makalesini. Efendim devam edelim sıradaki haberimize. Amerika Birleşik Devletleri'nde kamuya personel alımında yapay zeka dönemi başlıyor. Federal hükümet işe alım süreçlerini hızlandırmak için adayların ilk mülakatlarını yapay zeka ajanlarına yaptırmaya hazırlanıyor. Ancak nihai kararı yine insanlar verecek.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde federal memur adayları artık ilk olarak yapay zeka ile mülakata girecek. Federal hükümet kamuda işe alım süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor. Bunun için de yapay zeka destekli mülakatları test etmeye hazırlanıyor. Pilot uygulama ilk olarak özel sektördeki teknoloji uzmanlarını 2 yıllığına kamuya çekmeyi amaçlayan Tech Force programında kullanılacak. Adayların ilk mülakatlarını CodeSignal platformunun yapay zeka sanal temsilcileri yapacak. Adaylara standart sorular yöneltecek yapay zekanın hazırladığı özet ve mülakat kayıtları incelenerek nihai karar verilecek. Ancak işe alıp almama kararını işe alım uzmanları verecek. Adayların performansı yapay zekanın hazırladığı kayıt ve özetler üzerinden insan kaynakları yetkilileri tarafından değerlendirilecek. Amerikan Personel Yönetimi Ofisi de kritik personel kararlarında insan denetiminin korunmasını istiyor. Pilot uygulamanın başarılı olması halinde yapay zeka mülakatlarının önümüzdeki yıllarda kamuda yaygınlaşması bekleniyor. What country are you from?
0: Erica, the Android. Gelin şimdi İstanbul'daki bir sanayi sitesine gidelim. Uzun tırnakları, pembe saçlarıyla herkesin dikkatini çeken ustanın sıra dışı patronluk hikayesini izleyeceğiz.
2: CNC ustasıyım. Bu sektörde hiç kadın yok. Kadınların yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığını göstermeyi istedim. Her şey pembe bu dükkanda.
3: Görenler bir pembe saçına, bir uzun tırnaklarına, bir de kullandığı makineye baktı.
2: Dışarıda gördüğüm insanlar zaten bu mesleği yaptığıma inanmıyorlar.
4: Neden inanmıyorlar?
2: Tırnaklar genelde. Tırnaklarımdan inanmıyorlar.
3: Tezatın böylesi ağızları açık bıraktı.
5: Evet, ilk başlarda biz de gerçekten çok şaşırdık.
2: Bana sanayinin Barbie'si diyorlar. Ben bu arada gerçekten tırnaklarım olmadan çalışamıyorum.
4: Sanayide kadın usta görmek alışık olduğumuz tablonun çok dışında ama onun hikayesi çocuk yaşlarda bir merakla başladı. 22 yaşındaki Helen Kınık hayalinin peşinden gitti. Sanayide CNC ustası oldu.
2: Birçok sektöre bilgisayar yazılım destekli imalat parçaları yapıyorum.
4: Şimdi ise erkek egemen bir sektörde kendi dükkanını açtı.
2: İlk 3 ay gerçekten çok sıkıntılıydı. Sonrasında zaten işler oturdu. 6 tane çalışanım var.
5: İmalat sektöründe bir kadın patronla çalışmak hiçbir eksiği olmadığı gibi çok daha eğlenceli ve keyifli.
4: Size hiç sen bu işi yapamazsın diyenler oldu mu?
2: Çok. Buna ailem bile dahil. Sanayi denince erkek gücü falan söylerler burada. Ben 42 kiloyum bu arada. 20-25 kiloya kadar tek başıma kaldırabiliyorum. Ben burada pembeyi gücü temsil etmesini istedim.
4: O kendini Barbie olarak tanımlıyor ama onun dünyasında pembe hayallerin yerini işte bu makineler ve anahtarlar alıyor. Sanayinin Barbie'si şimdi kendi mesleğinde daha fazla kadınlara yer açılmasını istiyor.
2: Kadın erkek ayırtmaksızın bence bu mesleği herkes yapabilir. Herkes bence hayallerinin peşinden koşsun.
0: Sosyal medyada gördüğü fotoğrafın izini sürdüm. Dünyada ilk kez Konya'da görülen bitki türünü keşfetti.

0: Konya sarunotu adı literatüre kazandırdı. Emekli profesör bitkinin eczacılık alanında kullanılması için çalışmaların sürdüğünü de söyledi.
1: Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf karesi bilim dünyasına yeni bir tür kazandırdı. O bitki türü literatüre Konya sarunotu ismiyle girdi.
2: Konya sarunotu olarak geçmektedir. Ben bu şekilde önerdim. Konya'ya has bir bitkidir. Dünyada sadece Konya'da yetişen bir bitkidir. Çok nadir bir bitkidir. Nesli tehdit altında. Öncelikle korunması gereken bitkiler arasında yer almaktadır.
1: Emekli Profesör Doktor Ahmet Duran 2 yıl önce sosyal medyada bir fotoğraf gördü. O fotoğrafta daha önce hiç görmediği bir bitki türü vardı. Konya'da o bitkinin izini sürdü.
2: Ben bunu Meramdere'den takip ettim. Bu bitkinin yeni olduğunu araştırmalarım sonucunda keşfettim.
1: Profesör Duran çalışmalarını 2 yılda tamamladı. Maydanozgilleri ailesinden olan bitkiyi anlatan makale Uluslararası Bilim Dergisi'nde yayımlandı. Konya sarunotu üzerinde çalışmalar devam ediyor. Hem tıbbi hem gıda yönünden araştırılıyor.
2: Bizim aldığımız bitki de tıbbi bitkiler grubunda uçucu yağ yönünden çok zengin. Kokusu, aroması çok belirgin. Bitkinin ilaç ham madde özelliklerini ve gıda özelliklerini araştırmak üzere çalışmaya başladık.
1: Profesör Doktor Ahmet Duran 2 yıl sonra yine bitkiyi ilk gördüğü sahadaydı. Ancak bu kez bitkiye rastlamadı. Duran'ın yetkililerden ve Konyalılardan bir talebi var.
2: Bitkinin nesli hayat döngüsü yönüyle aşırı baskı altındadır, tehdit altındadır. Hayat döngüsü çok sıkıntılıdır. Konyalıların sahip çıkması, yerelde koruması ve nesli tehdit altında olan bu bitkinin gelecek nesillere aktarılması için halkımızın hassasiyet göstermesini bekliyoruz.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in mikrofonlarla kurduğu ilişki zaman zaman gündem oluyor. Son olarak işte bu görüntü dünden bu yana en çok konuşulan başlıklardan birine döndü. Özgür Özel aslında önündeki medya kuruluşlarına ait mikrofonları uzun uzun inceledi, tek tek düzeltti, yaptığını beğenmedi. Sonra birkaç kez daha yerlerini değiştirdi. İşte o sıralarda yüzündeki o yoğun odaklanma hali de sosyal medya kullanıcıları tarafından da hayli dikkat çekici yorumlara da neden oldu. Bu arada bu ilk değil. Özgür Özel daha önce de mikrofonlarla böyle temas kurmuş, yerlerini değiştirmişti farklı zamanlarda. Şimdi meseleyi ben size anlattım. Gelin bir de izleyelim. Bakın, önce şöyle bir mikrofonları koydu. Sonra aslında mikrofonları bir düzenledi. Yerli yerine koydu. Beğenmedi. Beğenmedikten sonra işte bakın mikrofonlar önce yukarıdaydı. Kimisi yukarıda, kimisi aşağıda indiriyor. Yerlerini önce bir beğenmeyecek Özgür Özel. Bakın odaklanmış bir şekilde de aslında mikrofonlara odaklanıyor. Yerleştirdi. Duruşlarını düzeltti önce. Ardından aslında simetriye göre düzenledi. Sonrasında dikkat ederseniz bunu da beğenmeyecek şimdi. Zannediyorum renklerine göre düzenliyor burada da. Ya da mesela aynı mikrofonlar var. Birini bir başa koydu. Bakın aynı mikrofonun diğerini diğer başa. Simetriyi ayarladı, rengini ayarladı. Bir yandan da odaklanıyor. Memnun olup tatmin olmasını da bekliyoruz tabii biz bunları izlerken. Gördüğünüz gibi diğerini koydu. Herhalde şurada işte rengine göre tekrar düzenledi. Kırmızı, iki kırmızıyı bakın ortaya aldı. Bir kırmızı bir yaşta, bir kırmızı diğer başta. Özgür Özel'in efendim mikrofonlarla ilgili dediğimiz gibi bu detaycılığı da yeni değil. Daha önce de aslında önündeki mikrofonları düzenlediği çok olmuştu. Hatta ben şöyle bir ifadesini de hatırlıyorum efendim. Özgür Özel Başak Burcu. Daha önce de mesela yine katıldığı bir programda buna dikkat çekmiş. Ya ben Başak Burcu'yum, takıntılıyım şeklinde de bir açıklaması da olmuştu. İşte bu mikrofonlarla kurduğu bağ, o düzen, tertip hali de bir kez daha gündem oldu. Devam edelim. Yarın itibarıyla anaokulu ve birinci sınıf öğrencileri, yani okulla yeni tanışanlar için uyum haftası başlıyor. Anne babalar da çocuklarıyla birlikte okullara gidecek ve çocuklarının eğitim hayatıyla ilk temasına yardımcı olacak. Peki uyum haftasında neler yapılıyor? Okullarda ebeveynler nelere dikkat etmeli? Mesela hangi cümleleri bu süreçte çocuklara söylemek yasak, hangilerini sık tekrarlamalı? Gelin bir bakalım uyum haftasına ilişkin tüyolar ekranlarınızda. Bir hafta geç gitse ne olur demeyin mesela. Çocuğunuzu uyum haftasında okula götürün diyor uzmanlar. Okulla ilk tanışma öğrencinin tüm eğitim hayatını, hatta iş yaşamını etkiler. Dolayısıyla başlangıç çok önemlidir. Veliler aman bu konuya özen göstersin diyor yine uzmanlar. Doğru olan çocuğun elini hiç bırakmamak değil, yavaşça öğretmene teslim etmek. Ona burada güvendesin mesajını verin, korkutucu bir dil kullanmayın, okul kapısında bitmek bilmeyen şekilde değil, kısa, net ve sevgi dolu vedalaşın. En önemli mesele aslında güven efendim. Yani burada güvendesin mesajını verdikten sonra işte o çocuk da kendini öyle hissettiği için okulu sevmeye başlayacak. Efendim başarılar dileyelim şimdiden yeniden okula başlayacak tüm çocuklarımıza da. Devam edelim. Bir başka konuya da değinmek istedik. Turşular. Çünkü her yıl aynı turşuları kuranlara bir pencere açacağız. Malumunuz turşuda klasik lezzetlerimiz var aslında. İşte salatalık, lahana, biber gibi. Ama bir de farklı ve müptelası olunacak turşular var. Aa, bunun da mı turşusu yapılıyormuş diyeceğiniz türden turşular. Neler onlar bakın. Efendim karpuzun da turşusunu yapıyorlar. Ya yumurtaya ben şaşırdım, bilmiyordum doğrusu. Ya yumurtanın da turşusu yapılıyormuş. Kirazın da, avokadonun da, semizotunun da, mango, muz, erik turşuları da yapılıyormuş. Şöyle bir hayal etmeye çalıştık. Doğrusu erik biraz daha makul geliyor. Aslında o sertliği ve ekşiliğiyle turşuya yakışıyor ama doğrusu karpuz, semizotu, mango, muz, hatta yumurtanın turşusu nasıl olur biz bilemedik efendim. Ama bizden söylemesi, bu türden turşular yapanlar da var. Belki bir gün sizin de karşınıza çıkabilir bu turşular ya da denemek istersiniz, neden olmasın. Trabzon'da dere kenarında yiyecek ararken kayalara sıkışan yavru ayı bitap haldeyken vatandaşlar tarafından fark edildi. Ayı kurtarma operasyonu başlatıldı ayıya yönelik ve sonrasında hatıra fotoğrafları da çekildi.
3: Biri kulaklarından tuttu, diğeri gövdesine sarıldı. Ayı kurtarma operasyonu an be an kameraya yansıdı.
4: Abi köpek kadar neredeyse.
3: Trabzon Çaykara'da yavru bir ayı derede yiyecek ararken kayalıklara sıkışıp kalmıştı. Kurtulmak için mücadele ederken bitap düşen ayının yardımına vatandaşlar koştu. Sıkıştığı yerden çıkarılan yavru brandaya yatırılıp el birliğiyle dik yamaçtan yola taşındı. Vatandaşların hatıra fotoğrafı çekilip doğa koruma ekiplerine teslim ettiği ayı tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak.
0: Sinema dünyası Fransız yönetmen Tony Gatliff'i 77 yaşında kaybetti. Roman kültürünü ve müziğini sinemaya taşıyan isim 20'den fazla filme imza attı. Usta yönetmen 2008'de de Türkiye ziyaretiyle hafızalarda iz bırakmıştı.
1: Sinema dünyası usta yönetmen ve en özgün seslerinden birine veda ediyor. Roman kültürünü ve müziğini dünyaya tanıtan kan ödüllü Fransız yönetmen Tony Gatliff 77 yaşında hayatını kaybetti. Gatliff'in 2 Eylül'de hayatını kaybettiği açıklandı. Usta yönetmen Fransa'nın Arles kentinde film projesi üzerinde çalışırken sağlık sorunları yaşadığı belirtildi. Roman kültürünü sinemada ölümsüzleştiren usta yönetmenin ailesi Gatliff'e roman dilinde iyi yolculuklar anlamına gelen La Chaudrome sözleriyle veda etti. Asıl adı Michel Dahmani olan usta isim 1948'de Cezayir'de dünyaya geldi ve genç yaşta Fransa'ya yerleşti. Yönetmenliğin yanı sıra senaristlik, oyunculuk ve yapımcılık da yapan Gatliff, kendi yaşamından ve roman kültüründen ilham alan 20'den fazla filme imza attı. Yapımlarında flamenco ve roman müziğini usta yönetmen La Chaudrome ve Gaggio Dillo gibi unutulmaz yapımlarla hafızalara kazındı. ...2004 yılında Excel filmiyle Cannes Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülünü kazanan usta isim Türkiye ile de yakın bağlar kurmuştu. 2008 İstanbul Film Festivali için Türkiye'ye gelen Gatliff, Sulu Kule'yi ziyaret etmiş ve Transilvanya filminde Birol Ünel'le birlikte çalışmıştı.
0: Ve şimdi sırada haftanın kültür sanat ajandası var. Ardından saat başında devam edeceğiz.
5: Tchaikovsky'nin Fındık Kıran'ına çağdaş bir yorum geliyor. Fındık Kıran bu bir masal değil, İstanbul'da izleyiciyle buluşuyor. Novaya Opera, Balet Moskva'nın 35 yıllık çağdaş bale prodüksiyonu, Altın Maske ödüllü koreograf Pavel Glukov'un klasik Fındık Kıran anlatısını Birinci Dünya Savaşı'nın gölgesinde yeniden yorumluyor. Gösteri 11-12 Eylül'de Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Altıncı İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali dinleyiciyle buluşuyor. Etkinlik kuşağının yıldız isimleri olan Fedor Ludin, Alexandra Sum, Mateşus, Lydia Shelley ve Julien Liber'in oluşturduğu beşlinin Türkiye'de ilk kez sahne alacağı açılış konseriyle 6 Eylül'de başlıyor. Kapanış konserinde ise dünyanın en seçkin oda müziği topluluklarından biri olan Elish Quantity ağırlayacak. Festival 6-24 Eylül tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleşecek. Müziğin sevilen sanatçısı Bengü hayranlarıyla buluşuyor. Sahici, Korkma Kalbim, Yaralı ve Unut Beni gibi unutulmaz şarkılarını seslendireceği konser 11 Eylül'de Vadi Açık Hava sahnesinde.

0: Perafilm sezonu zamana meydan okuyan yapımlarla açıyor. Şimdi Uzaklardasın programı Quentin Tarantino'dan David Lynch'e, Coen kardeşlerden Brian De Palma'ya, sinemanın usta yönetmenlerinin imzasını taşıyan 7 filmlik bir seçkiyi 9 Eylül-11 Ekim arasında Pera Müzesi Auditorium'unda izleyiciyle buluşturuyor. Bozcaada Caz Festivali bu yıl geçicilik temasıyla düzenleniyor. 3 ayrı sahnede yer alacak programda atölyeler, söyleşiler ve disiplinler arası etkinlikler bulunuyor. Festival 6 Eylül'de Bozcaada'da müzikseverleri ağırlıyor.
1: Efendim söyleyeceğim, istersen iste benden, istersen geçsin hayat bayramlarına seyreden.
0: İstanbul'da Erol Evgin coşkusu, sanatçı zarafeti, duruşu ve sıcak enerjisiyle unutulmaz şarkılarını dinleyiciyle buluşturuyor. Konser 7 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde gerçekleşecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul Tiyatro Festivali 30. yılında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye'den ve dünyadan dikkat çeken tiyatro, performans ve dans yapımlarını İstanbul'un farklı sahnelerine taşıyacak festivalin açılışı Caroline Gila Nguyen imzalı Lacrima ile yapılacak. Program 22 Ekim günü tiyatro severlere kapılarını açıyor. Yoluna koyamadıysak hadi koyalım, yalanı doyalım. Alternatif rock müziğin yükselen isimlerinden Sena Şahin İstanbul'da sahne alıyor. Kendine özgü vokali, enerjik duruşuyla dikkat çeken sanatçı 9 Eylül'de Zorlu PSM'de dinleyiciyle buluşuyor. Ben melek miyim? Doğaçlama Tiyatro Festivali ilk kez tiyatro severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden doğaçlama tiyatro ekiplerini İstanbul'da bir araya getirecek program, 3 gün boyunca performanslardan atölyelere uzanan kapsamlı bir etkinlik sunacak. Festival 6 Eylül'de Dastas'ın farklı sahnelerinde devam edecek.

0: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Uzmanlar iklim değişikliğinin tarımsal üretimde verim kaybına ve gıda kalitesine düşüşe yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Artan enerji maliyetleri gıdaların depolama ve taşınma süreçlerinde yeni güvenlik risklerini gündeme getiriyor. Gıda üretiminde su kaynaklarının kirlenmesi, hem ürün kalitesini hem de tüketici sağlığını tehdit eden önemli faktörler arasında bulunuyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 33 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla parçalı bulutlu 36 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 40, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz genelinde hava güneşli, Samsun 28, Trabzon 27 derece. İç Anadolu'da da gökyüzü güneşli, Ankara 32, Kayseri 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 24, Kars yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 33, Şanlıurfa 38 derece.

0: Habertürk ekranlarından herkese tekrar merhaba. Saatlerimiz artık 11'e geliyor. Ben Kübra Nur Uslu. Burası hafta sonu devam ediyor. Efendim orta vadeli program açıklanacak dakikalar içinde. Bakın 11'de açıklanmasını bekliyorduk. Yani şunun şurasında birkaç dakika kaldı diyebiliriz. Ekonomide yeni yol haritasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyuracak. Peki neler söyleyecek? Neden bu kadar önemli bu programın açıklanması? Emre Karaca'ya soracağız. Telefon attığımızda neden bu programın açıklanması bu kadar önemli Emre?
1: Evet Kübra Nur, saniyeler içerisinde programın başlamasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programda Cumhurbaşkanı Yardımcı Cevdet Yılmaz konuşacak ve önümüzdeki 3 yılın önemli parametrelerini açıklamış olacak. Tabii her Eylül ayının ilk haftasında aslında gözler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çevriliyor ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gibi divan üyelerinin yer aldığı toplantıyla birlikte önümüzdeki yılın göstergeleri ön plana konuluyor. Tabii bugün neler öğreneceğiz? Önümüzdeki 3 yıla dair enflasyon tahminleri, ekonomik beklentiler ve yine genel çerçevenin nasıl şekilleneceğini öğrenmiş olacağız. Bugün Cevdet Yılmaz'ın bir sunumu gerçekleştirmesi bekleniyor. Kapsamlı bir sunum olacak. Aslında A'dan Z'ye hem küresel ve bölgesel gelişmelerin de içerisinde yer aldığı ekonomik göstergelerin, bilançonun hem bir yılın muhasebesi yapılacak hem de önümüzdeki döneme ilişkin olarak yol haritasının nasıl şekilleneceği, hangi konularda önlem alacağının da altı çizilecek önemli bir toplantı. Şimdi biz de buradaki havayı da aktaralım. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeyiz. Tabii ekonominin önemli tüm bürokratları burada yer alıyor. Tabii 5 kişi olacak sahnede, yani kürsüde. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz var. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da burada olacak. O da sorulara yönelik olarak özellikle cevaplar verebileceğini hafızdan çizelim. Tabii sorular da olacak. Özellikle bu sunumun hemen ardından bu yetkili kişilere yönelik olarak hem Cevdet Yılmaz hem Mehmet Şimşek'e hem Karahan'a çok çeşitli sorularda basın mensupları tarafından dile getirilmiş olacak. Şimdi hazırlıklar da artık son aşamaya gelinmiş durumda. Benim de bir yandan gözüm kürsüde, ilerleyen saniyelerde artık gelecek. Şu anda artık notların da masaya konduğunu görüyorum. Kapsamlı bir sunum bekliyoruz. Dediğim gibi uzun bir sunum olmasını da yine beklentilerimiz arasında olduğunu söyleyelim. Tabii enflasyon, büyüme anlamında hedeflerin neler olduğu da bir başka önemli gösterge olacak. Tabii Türkiye'nin büyüme eğrisinin nasıl şekillenebileceğine dair tahminler de yine masada olacak ve Yılmaz'ın sunumu içerisinde yer alacak. Şimdi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve diğer divan üyelerinin kürsüye geldiğini görüyorum. Artık toplantı başlamak üzere.
0: Efendim Emre Karaca işte tam da o salondan bize aktardı. Onun da aktardığı üzere geldiler. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz oturdu. Ortada gördüğünüz gibi 5 kişi o noktada. Bir yanda da Merkez Bankası Başkanı da mesela en sağda oturuyor. Emre de aktardı. Hakikaten önemli. Ekonominin yeni yol haritası netleşti. Hedefler açıklanacak birazdan. Bizler de canlı olarak ekranlarınıza getireceğiz. Mehmet Şimşek de yine hemen Cevdet Yılmaz'ın tam da sağ tarafında oturuyor. Emre'nin de aktardığı gibi hakikaten önümüzdeki yıla ilişkin yol haritasını dinleyeceğiz birazdan ve o konuşma başladı. Dinleyelim.
2: Saygıdeğer katılımcılar, ekranları başında bizleri takip eden kıymetli vatandaşlarımız, sizleri şahsım ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan adına saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün Türkiye ekonomisinin önümüzdeki 3 yıllık dönemine yön verecek 2027-2029 orta vadeli programımızı kamuoyuyla paylaşmak üzere bir aradayız. Öncelikle dünya ekonomisindeki mevcut görünüme değinecek, ardından uygulamakta olduğumuz program kapsamında bugüne kadar kaydettiğimiz mesafe ve sonrasında 2027-2029 dönemine ilişkin makroekonomik hedeflerimizi sizlerle paylaşacağız. Bu hedeflere nasıl ulaşacağımıza dair öncelikli reform alanlarımızı, planlanan politika ve tedbirlerimizi ortaya koyacağız. Orta vadeli programımızın ülkemiz ve milletimiz için şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Önümüzdeki 3 yıla ilişkin temel politika belgemiz olan OVP, kalkınma planımız doğrultusunda hazırlanan ve her yıl güncellenen 3 yıllık bir politika çerçevesi sunmaktadır. Program, makroekonomik hedef ve tahminlerimizi, gelir ve gider ile borçlanma görünümünü, kamu idarelerinin

ödenek teklif tavanlarını ve reform gündemimizi ortaya koymakta, aynı zamanda bütçe sürecinin temel çerçevesini oluşturmaktadır. Orta vadeli program her yıl olduğu gibi bu yılda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımızın müşterek çalışmasıyla hazırlanmıştır. Hazırlık sürecine bakanlıklarımız ile ilgili kamu, kurum ve kuruluşlarımız önemli katkı sunmuş, özel sektör ve meslek kuruluşlarımızın görüş ve değerlendirmeleri alınmıştır. Ortak aklı ve katılımcılığı esas alan bir anlayışla hazırladığımız programımızda ilgili tüm taraflarla yürüttüğümüz istişareler de politikalarımıza ve tedbirlerimize yansıtılmıştır. Kıymetli basın mensupları, dünya ekonomisi son dönemde ekonomik, teknolojik ve jeopolitik gelişmelerin iç içe geçtiği, öngörülebilirliğin azaldığı ve risklerin tarihi yüksek seviyelere çıktığı yeni bir süreçten geçmektedir. Türkiye ekonomisi de elbette dünyadan ve bölgemizde yaşanan bu gelişmelerden bağımsız değildir. Özellikle bölgemizde yaşanan savaşın doğrudan ve dolaylı etkileri, enerji ve emtia fiyatlarından küresel ticarete, enflasyon görünümünden büyüme beklentilerine kadar birçok alanda hissedilmektedir. Bunun yanı sıra geleneksel tarife artışlarının yanında yeni nesil korumacılık eğilimleri ve ticaret politikalarındaki belirsizlikler de küresel görünümü etkilemektedir. Programımızın makroekonomik çerçevesini oluştururken geçtiğimiz yıl esas aldığımız varsayımlar bu yılın başında bölgemizdeki savaş başta olmak üzere meydana gelen hadiseler doğrultusunda güncellenmiştir. Geçtiğimiz OVP'deki varsayımların başında gelen küresel büyüme tahmini aşağı yönlü revize edilmektedir. Ticaret ortaklarımızın büyüme tahmini %2,4'ten %1,6'ya, Avro bölgesi büyümesi %1,2'den %0,9'a gerilerken, bölgemizde yaşanan savaşın etkisinin en belirgin görüldüğü Orta Doğu ve Kuzey Afrika, MENA dediğimiz ülkelerde ise %3,4 olarak öngörülen büyüme bu yıl %-0,5'e kadar gerilemiştir. Geçtiğimiz yıl OVP'yi hazırlarken uluslararası kuruluşların tahminleriyle uyumlu olarak 2026 yılı için 64,3 dolar olarak varsaydığımız Brent petrol fiyatı ortalamada 89,3 dolara yükselmiştir. Enerji dışı emtia fiyatlarında %5,7 oranında düşüş beklerken bugün %18,6 oranında bir artış tahmin edilmektedir, öngörülmektedir. Küresel enflasyon tahmini ise bu gelişmelere bağlı olarak %3,6'dan %4,7'ye yükselmiş durumdadır. Özellikle savaşla birlikte enerji ve emtia fiyatlarında ortaya çıkan arz yönlü baskılar ve başlıca ticaret ortaklarımızdaki zayıflama doğal olarak 2026 yılı ekonomik tahminlerimize yansımıştır. 2026 yılı büyüme tahminimizi %3,3 olarak güncelledik. Sanayi büyümesi tahminimiz %2,3'e gerilerken yıl sonu enflasyon tahminimiz %28,4'e yükseldi. Enerji fiyatlarındaki yükselişin dış dengemiz üzerinde doğrudan etkisiyle enerji ithalatı tahminimiz 63 milyar dolardan 71 milyar dolara yükselirken dış ticaret açığı tahminimiz 96 milyar dolardan 105 milyar dolara çıkmıştır. Buna bağlı olarak cari işlemler açığının milli gelire oranına ilişkin tahminimizi de %2,6 olarak güncelledik. Turizm gelirleri tahminimiz ise yine savaşın etkisiyle 68 milyar dolardan 65 milyar dolara revize edilmiştir. Bu güncellemeler programımızın yönünde veya ana çerçevesinde bir değişiklik anlamına gelmemektedir. Nitekim 2026'da öngörülmeyen ölçekte ortaya çıkan savaş ve beraberinde getirdiği enerji ve emtia şoku
dış talepteki zayıflamayla birlikte tüm ekonomiler üzerinde ilave yük oluşturmuştur. Buna rağmen Türkiye ekonomisi üretmeye, büyümeye ve istihdam oluşturmaya devam etmektedir. 2026 yılı hem küresel büyümenin hem de dünya ticaretinin belirgin biçimde ivme

karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte 2027 yılına ilişkin beklentiler küresel görünümde yeniden bir toparlanmaya işaret etmektedir. Küresel büyümenin %3,4'e, küresel ticaret hacmindeki artışın ise %4,3'e yükselmesi beklenmektedir. Özellikle küresel ticarette beklenen bu canlanmanın dış talep koşullarının iyileşmesine ve Türkiye gibi ihracatçı ülkeler açısından daha destekleyici bir ortamın oluşmasına katkı sağlamasını bekliyoruz. İhracatımızın yaklaşık %96'sını oluşturan başlıca ticaret ortaklarımızın ağırlıklı büyümesinin 2025 yılındaki %24 seviyesinden 2026 yılında %1,6'ya gerilemesi tahmin edilmektedir. 2027 yılında ise dış talep koşullarının yeniden iyileşmesiyle bu oranın %2,8'e yükselmesini öngörüyoruz. Bu zayıflama ihracatımızın yaklaşık %43'ünü gerçekleştirdiğimiz Avrupa Birliği ile %22'sini gerçekleştirdiğimiz MENA bölgesinde özellikle dikkat çekicidir. En büyük ihracat pazarımız olan Avrupa Birliği'nde 2025 yılında %1,6 olarak gerçekleşen büyümenin 2026 yılında %1,2'ye gerilemesi, 2027 yılında ise sınırlı bir toparlanmayla %1,4 seviyesine yükselmesi beklenmektedir. MENA bölgesinde ise Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da savaşın ve jeopolitik gerilimlerin ekonomik faaliyet üzerindeki etkisi çok daha belirgindir. 2025 yılında %3,3 büyüyen bölge ekonomisinin 2026 yılında %0,5 oranında daralacağı tahmin edilmektedir. 2027 yılında beklenen %7,3'lük güçlü büyüme ise 2026 yılındaki bu sert daralmanın oluşturacağı baz etkisinin ve diğer faktörlerin devreye girmesiyle gerçekleşecektir. Dolayısıyla Avrupa Birliği ve MENA bölgelerinin toplam ihracatımızın yaklaşık 1/3'ünü oluşturduğu dikkate alındığında 2026 yılında ihracatçılarımızın oldukça zorlu bir dış talep ortamına rağmen son derece başarılı bir performans ortaya koyduklarının altını çizmek isterim. Yıllar içerisinde ihracat pazarlarını çeşitlendiren ülkemizin mevcut pazardaki güçlü konumunu korurken yeni pazarlara erişimini arttırma, ihracatımızı bölgesel ve küresel şoklara karşı daha dayanıklı hale getirme çabamız önümüzdeki dönemde de devam edecektir. Küresel ekonomik görünüm üzerinde belirleyici olan unsurlardan biri de jeopolitik risklerde yaşanan belirgin artıştır. Savaşın başlamasıyla birlikte jeopolitik risk endeksinin çok hızlı bir şekilde yükseldiğini grafikten de görüyoruz. Savaş öncesinde uzun dönem ortalaması etrafında seyreden endeks, savaşın ardından tarihsel ortalamasının oldukça üzerine çıkmış ve oynaklık yükselmiştir. Jeopolitik gerilimler enerji ve emtia piyasalarından ticaret ve lojistik hatlarına, yatırım kararlarından finansal piyasalara kadar birçok kanal üzerinden dünya ekonomisine yayılmaktadır. Bu gelişmeleri ve oluşturabilecekleri ilave riskleri yakından takip ediyor, etkileri sınırlayıcı tedbirler alıyor, ekonomi politikalarımızı farklı senaryoları dikkate alan, dışsal şoklara karşı dayanıklılığı güçlendiren bir anlayışla yürütüyoruz. Küresel arz koşullarından kaynaklanan fiyat hareketleri, bir taraftan enerji ithalat maliyetlerimizi ve dış ticaret dengemizi etkilerken, diğer taraftan üretim ve ulaştırma maliyetleri üzerinden enflasyon görünümüne de yansımaktadır. Nitekim geçtiğimiz yıl 2026 yılı için 63 milyar dolar olarak öngördüğümüz enerji ithalatı tahminimizi bu yıl 71 milyar dolara güncellememizde de bu gelişmeler etkili olmuştur. Değerli basın mensupları, kıymetli vatandaşlarımız, programımızı hayata geçirdiğimiz günden bu yana temel önceliğimiz makroekonomik istikrarı güçlendirmek, ekonomide dengelenmeyi sağlamak, enflasyonu kalıcı biçimde düşürmek ve kazanımlarımızı sürdürülebilir hale getirmek olmuştur. Birazdan paylaşacağım göstergeler son dönem

dönemde karşı karşıya kaldığımız ilave dışsal şoklara rağmen programımızın temel alanlarda somut sonuçlar üretmeye devam ettiğini ortaya koymaktadır. Programımız kapsamında yatırımların tüketimin üzerinde seyrettiği, dolayısıyla büyümenin kompozisyonunda daha dengeli, üretken ve sürdürülebilir bir yapının öne çıktığını görmekteyiz. Yeni yatırımlar üretim kapasitemizi genişletmekte, teknolojik dönüşümü, verimlilik artışını desteklemekte, aynı zamanda yeni istihdam imkanları oluşturmaktadır. Nitekim son yıllarda toplam faktör verimliliğinin büyümemize daha fazla olumlu etkide bulunduğunu görüyoruz. Baktığınız zaman 2026'da öngördüğümüz 3.3'lük büyümenin 1.2 puanının toplam faktör verimliliği kaynaklı olduğunu görüyoruz. Yani büyümenin 1/3'ünden fazlası toplam faktör verimliliğinden gelmektedir. Bunu önümüzdeki dönemde de sürdürmeyi hedefliyoruz. Tüketim ağırlıklı bir yapı yerine üretim kapasitesini arttıran yatırımların öne çıkması, enflasyonla mücadeleyi destekleyen, dış denge üzerindeki baskıları sınırlayan ve potansiyel büyümemizi yükselten daha sağlıklı bir makroekonomik görünüm sergilemektedir. Uyguladığımız politikalar çerçevesinde TL'ye güven artarak devam etmiş, TL mevduatımızın toplam mevduat içindeki payının %31,6 seviyesinden 28 Ağustos itibarıyla %61,5 seviyesine yükselmesi izlediğimiz politikaların isabetli olduğunun diğer bir somut göstergesidir. Koşullu yükümlülüklerimizden olan kur korumalı mevduattan çıkış sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştır. Kararlılıkla uyguladığımız politikalarla küresel ekonomik görünümdeki belirsizliklere ve jeopolitik risklere rağmen brüt rezervlerimiz 89,7 milyar dolar artarak 188,2 milyar dolara ulaşmıştır. Rezervlerde sağlanan bu güçlü artış ekonomimizin dış şoklara karşı dayanıklılığını desteklemektedir. Jeopolitik gerilimlere rağmen risk primimiz de önemli ölçüde gerilemiş ve 700'lü seviyelerden bugün 220'nin altına inmiştir. Bu önemli gelişme, risk primlerimizin düşmesi, gerek kamunun gerekse özel kesimin borçlanmalarında faiz yükünü aşağıya çekmektedir. Döviz cinsi, yabancı para cinsi borçlanmaları kastediyorum. Kaydettiğimiz mesafenin önemli göstergelerinden biri de ihracatımızdaki olumlu seyir ve ihracatımızın teknolojik kompozisyonundaki iyileşmedir. Yıllıklandırılmış ihracatımız ticaret ortaklarımızdaki belirgin yavaşlamaya ve zorlu dış talep koşullarına rağmen Ağustos ayı itibarıyla 280 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. İhracatımız nitelik olarak da güçlenmiş ve 2024 Ağustos'unda %40 seviyesinde olan orta ve yüksek teknolojili ürünlerin toplam ihracatımız içindeki payı 2026 Ağustos ayı itibarıyla %44,1'e ulaşmıştır. Böylece bir taraftan ihracatımızı arttırıyor, bir taraftan da ihracatımızın yüksek teknoloji ve yüksek katma değere dayalı yapısını güçlendiriyoruz. İhracatımızdaki güçlü performansa rağmen enerji ve emtia fiyatlarındaki yükseliş dış dengemiz üzerinde geçici bir baskı oluşturmuştur. Cari işlemler açığının milli gelire oranı 2024 yılı Haziran ayında %1,8, 2025 yılı Haziran ayında ise %1,6 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2026 yılında bu oran %2,3'e yükselmiştir. Bu yükselişin içinde baktığımızda 0,7 puanlık farkın savaş nedeniyle geldiğini hesaplamaktayız. Dolayısıyla bunu çıktığınız zaman aslında yapısal bir bozulma olmadığını çok rahat bir şekilde görüyoruz. Ayrıca mevcut seviyenin 2000-2025 dönemi uzun dönem ortalaması olan %3,2'nin de belirgin bir şekilde altında kaldığını ve yönetilebilir seviyelerde olduğunu da vurgulamak isterim. Dolayısıyla dış dengede daha dayanıklı bir yapı söz konusudur.

programımızın temel önceliği olan enflasyonla mücadelede önemli mesafe kat ettik. 2024 yılı Mayıs'ında %75,5 seviyesine yükselen enflasyon uyguladığımız politikalarla belirgin bir düşüş eğilimine girmiştir. Bu güçlü düşüş eğilimi savaş koşullarının oluşturduğu arz yönlü baskılar nedeniyle geçici olarak yataylaşmıştır. 2026 Ağustos itibarıyla %31,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2026 yılı son çeyreğinde enflasyon oranının yeniden düşüş göstereceğini ve yıl sonunda %28,4 seviyelerinde olmasını bekliyoruz. Sağ taraftaki grafikte TÜFE sepetinin %34,5'unu oluşturan gıda, akaryakıt, doğalgaz ve ulaştırma hizmetlerinden oluşturduğumuz endekste savaş kaynaklı belirgin bir yükseliş görmekteyiz. Buna karşılık savaştan doğrudan etkilenen bu kalemleri dışarıda bıraktığımızda enflasyonun ana eğilimindeki aşağı yönlü seyrin devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla mevcut veriler bize son dönemde manşet enflasyondaki düşüşün yavaşlamasında programın temel dinamiklerinden ziyade savaşın doğrudan etkilediği ve TÜFE sepetinde önemli bir ağırlığa sahip olan kalemlerden gelen ilave fiyat baskılarının etkili olduğunu göstermektedir. Nitekim Merkez Bankamıza göre savaşın enflasyon üzerindeki maliyeti, enflasyon artışına etkisi 7 puana yakın hesaplanmaktadır. Arz şoklarının etkisinin zayıflamasıyla birlikte uyguladığımız sıkı ve koordineli politika çerçevesinin desteğiyle enflasyondaki düşüş eğiliminin yeniden belirginleşmesini bekliyoruz. Geçtiğimiz OVP'de 2025 yılı için bütçe açığının milli geliri oranı %0,8 seviyesindeki deprem harcamalarına rağmen 2025 yıl sonunda %2,9 oranında gerçekleşmiştir. Bu gelişmede deprem kaynaklı harcamalar sürerken diğer harcamalar üzerinde alınan ilave tedbirler etkili olmuştur. Uyguladığımız tasarruf genelgesiyle harcama disiplinini güçlendirdik. Tasarruf tedbirleri bilgi sistemimiz ile 260 kamu idaresini yakından takip ediyoruz. Tedbirlerin uygulanmasına yönelik denetimler de aralıksız sürdürülüyor. Bugüne kadar 2016 harcama biriminde denetim gerçekleştirildi. Denetim raporları Cumhurbaşkanlığı ve ilgili idarelerle paylaşıldı. Genelge kapsamındaki harcamaların bütçe içindeki payı uzun dönem ortalaması olan %4,6'dan 2024 yılında 3,1'e, 2025 yılında ise %2,9 seviyesine geriledi. Bu yöndeki kararlılığımızı önümüzdeki dönemde de elbette sürdüreceğiz. Bildiğiniz üzere 2002 yılında 238 milyar dolar olan ekonomik büyüklüğümüz, 3600 dolar civarında bir kişi başına gelirimiz vardı. 2026 yılı sonunda milli gelirimizin Cumhuriyet tarihimizde ilk kez 1,8 trilyon doları aşmasını, kişi başına milli gelirimizin de yine ilk kez 20 bin doları geçmesini bekliyoruz. Türkiye'nin 2026 yılında da yüksek gelirli ülkeler grubu eşiğinin üzerinde olacağını tahmin ediyoruz. Bu rakamlarla 2026 yılında dünyada nominal olarak 16. büyük ekonomi, satın alma gücü paritesine göre 11. büyük ekonomi konumumuzu da sürdüreceğiz. Bu tabloyu yalnızca rakamsal bir büyüme olarak değerlendirmiyoruz. Ülkemizin üretim kapasitesinin, girişimcilik gücünün ve ekonomik potansiyelinin ulaştığı seviyenin önemli bir göstergesi olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle ortaya koyduğu vizyonla programımızı 2023 yılından bu yana kararlılıkla ve bütüncül bir anlayışla sürdürüyoruz. Bu süreçte kırılganlıkları azaltırken makroekonomik istikrarın sürdürülmesi ve büyümenin dengeli kompozisyonunun sağlanması, enflasyondaki belirgin gerileme, dış dengenin güçlendirilmesi, rezervlerin artırılması ve finansal dayanıklılığın güçlendirilmesi alanlarında önemli.

önemli mesafeler kaydettik. Önümüzdeki dönemde temel hedefimiz fiyat istikrarını kalıcı hale getirerek enflasyonu tek haneli seviyelere indirmek ve mali disiplinimizi güçlü bir şekilde muhafaza etmektir. Büyümenin toplumun tüm kesimlerine daha güçlü şekilde yansıması amacıyla istihdamı arttıracak, atıl iş gücünü azaltacağız. Enerji başta olmak üzere kritik girdilerde arz güvenliğimizi güçlendirecek ve arz şoklarına ekonomi üzerindeki bu şokların etkilerini en aza indirecek politikaları hayata geçireceğiz. Programda öngördüğümüz yapısal reformlarla verimliliği ve rekabet gücümüzü yükselteceğiz. İstikrarsızlığın ve belirsizliğin arttığı bir küresel ortamda siyasi istikrar ve öngörülebilir politikalar ile oluşturulan bu çerçeve karşımıza çıkacak fırsatları değerlendirmemize ve ülkemizin cazibesini arttırmamıza katkı sunacaktır. Bu bağlamda Türkiye Yüzyılı yatırım için güçlü merkez programı ile vergi mimarisinde küresel ölçekte çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Yaptığımız düzenlemeler ile uluslararası doğrudan yatırımları arttırmayı, rekabetçi bir transit ticaret merkezi oluşturmayı, küresel yeteneklerin, girişimcilerin, teknoloji şirketlerinin ve çok uluslu firmaların merkez operasyonlarını ülkemize çekmeyi amaçladık. Ayrıca vergiye uyumu güçlendirmek için yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye'ye getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasını teşvik edici düzenlemeler yaptık. Değerli basın mensupları, şimdi de elde ettiğimiz kazanımların üzerine inşa ettiğimiz 2027-2029 orta vadeli programımızın makroekonomik hedeflerine geçmek istiyorum. 2026 yılında %3,3 olarak gerçekleşmesini beklediğimiz büyümenin kademeli olarak güçlenerek 2027 yılında %4,2'ye, 2028 yılında %4,6'ya, 2029 yılında ise %5'e ulaşmasını öngörüyoruz. Yeni program döneminde makroekonomik istikrarla uyumlu, üretim kapasitesi ve verimliliği arttıran, enflasyonist baskı oluşturmayan sürdürülebilir bir büyüme anlayışı içindeyiz. Bunun için büyümenin niteliğini de dönüştürüyoruz. Tarımda teknoloji ve verimlilik artışını, sanayide üretim kapasitesi ile teknoloji yoğunluğunun yükseltilmesini, hizmetlerde ise bilgi ve teknolojiye dayalı yüksek katma değerli faaliyetlerin daha fazla ön plana çıkmasını sağlayacağız. Beşeri sermayemizi güçlendirirken kamu yatırımlarının özel sektör yatırımları açısından ön açıcı ve tamamlayıcı olmasına özen göstereceğiz. Bu yaklaşımın merkezinde verimlilik yer alıyor. Kaynaklarımızı daha etkin kullanan, teknolojiyi üretim süreçlerine güçlü bir şekilde dahil eden ve toplam faktör verimliliğini kalıcı olarak arttıran bir ekonomik yapı oluşturmayı hedefliyoruz. Nitekim program döneminde her yıl ortalama faktör verimliliğinin, toplam faktör verimliliğinin 1,1 puanlık bir büyüme desteği getirmesini bekliyoruz. Büyüme kadar öncelik verdiğimiz bir diğer temel alan ise istihdamdır. 2026 yılında %8,1 seviyesinde gerçekleşmesini beklediğimiz işsizlik oranını 2027'de %8'e, 2028'de %7,8'e, 2029'da ise %7,6'ya düşürmeyi hedefliyoruz. Program döneminde ekonomimize yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam kazandırarak iş gücü piyasasına daha fazla bireyin katılımını sağlamayı ve toplumsal refahı arttırmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilir büyüme hedefimizle birlikte programımızın önceliği dezenflasyon sürecini kararlılıkla sürdürerek fiyat istikrarını kalıcı bir şekilde tesis etmektir. 2026'da %28,4 olarak gerçekleşmesini öngördüğümüz enflasyonun 2027 yılında %21'e, 2028 yılında %13,5'e, 2029 yılında ise %9'a gerileyerek program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz. Dış dengede küresel ticarette artan yeni nesil korumacılık eğilimlerine, jeopolitik gerilimlere ve ticaret politikalarındaki belirsizliklere rağmen cari işlemleri açığını sürdürülebilir seviyelerde tuttuk.

Program döneminde ise bölgemizdeki savaşın etkisinin azalmasıyla birlikte cari işlemler açığının yeniden kademeli olarak gerilemesini 2027 yılında %1,9'a, 2028 yılında %1,8'e, 2029 yılında ise %1,6'ya düşmesini öngörüyoruz. Programda bütçe açığının kademeli bir şekilde düşürülmesini hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıl 2026 için %3,5 olarak öngördüğümüz bütçe açığının milli gelire oranının aldığımız tedbirlerle bu yıl %3,1 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Kalan deprem harcamaları 2027 bütçesine de yansıyacak olmasına rağmen benzer bir yaklaşımla önümüzdeki yılda da hedeflenenden daha iyi bir bütçe açığı için gerekli çabayı göstereceğiz. Geçen yıl 3,5 demiştik, gerçekleşmemiz bu yıl 3,1 olacak. Gördüğünüz gibi bazı hedeflerde de olumlu yönde sapmalar yaşıyoruz. Gelecek yıl yine 3,5 diyoruz ama burada da daha iyi performans göstermek için tüm gayretimizi ortaya koyacağız. Afet sonrası dönemde devam eden ihtiyaçlar süratle karşılanmaktayken savunma, personel giderleri ve sosyal güvenlik harcamalarındaki artışa rağmen alacağımız ilave tedbirlerin etkisiyle mali disiplindeki duruşumuzu sürdürmeyi öngörüyoruz. 2027'de %3,5 olarak öngördüğümüz bütçe açığımızın milli gelire oranını program dönemi sonunda %3'ün altına 2,8'e düşürmeyi hedefliyoruz. 2023-2026 yılları arasında depremin yol açtığı kayıp ve zararın telafi edilmesi için afet risklerinin azaltılmasına yönelik 2026 yılı fiyatlarıyla toplam 5,4 trilyon TL, 104 milyar dolar tutarında harcama yapılmış olacağı tahmin edilmektedir. Yani bu yıl sonu itibarıyla bu yılın fiyatlarıyla 5,4 trilyon harcama yapılmış olacak. Bu da 104 milyar dolarlık ekstra fazladan bir harcamaya tekabül ediyor. Burada ifade edilen tutar büyük ölçüde yeniden inşa edilen konut ve iş yerleri ile yenilenen kamu altyapısı için yapılan harcamalardan oluşmaktadır. 2027 sonunda bu rakamın 116 milyar doları aşacağı tahmin edilmektedir. Yıkılan konut ve iş yerlerinin yerine aynıları yapılmamış, daha güvenli, daha dayanıklı ve daha nitelikli yaşam alanları inşa edilmiştir. Aynı şekilde sağlık, eğitim gibi kamu altyapıları da daha modern standartlarla yeniden kurulmuştur. Yıkılan konut ve iş yerlerine ilişkin olarak hak sahipleri için toplam 455 bin bağımsız bölümün inşası tamamlanmış olup bölgede ilave sosyal konut inşası devam etmektedir. Depremle ilgili kalan ihtiyaçların karşılanması için 2027'de de kaynak ayırıyoruz. Yalnız şunu ifade etmem lazım. Son 4 yıllık ortalamaya baktığınız zaman 25-26 milyar dolar her yıl para harcamışız depreme. Gelecek yıl ise bunun 10 milyar dolar civarına düşeceği görülüyor. Yani giderek azalmakla birlikte gelecek yılda depreme belli bir harcama yapacağız. Afete ilişkin harcamaların yanı sıra özellikle personel giderleri ve sosyal güvenlik harcamalarında yaşanan artışın etkisiyle son yıllarda bir miktar yükselmiş olmakla birlikte AB tanımlı genel yönetim borç stokunun milli gelire oranı tarihi düşük seviyelerdedir. Uluslararası kıyaslanabilir verilere göre kamu borcunun milli gelire oranı ülkemizde %20'ler seviyesindeyken bu oranın gelişmekte olan ülkelerde %70'ler, gelişmiş ülkelerde ise %100'lerin üstünde olduğunun altını çizmek isterim. Küresel risklerin devam ettiği, zorlukların devam ettiği bir ortamda ülkemizin geleceği adına en güçlü dayanaklarımızdan birini kamunun düşük borçluluk stokunun olduğunu ifade edebilirim. Programımızın kararlılıkla uygulanmasıyla dönem sonunda daha fazla istihdam üreten, ekonomik ölçeğini büyüten ve oluşturduğu refahı toplumun geneline daha güçlü biçimde yansıtan bir Türkiye hedefliyoruz. Bu dönemde 2,1 milyon ilave istihdam oluşturulmasını ve işsizlik oranının %8'in altına gerilemesini

görüyoruz. Üretim kapasitemizi, verimliliğimizi ve rekabet gücümüzü arttırmaya yönelik politikalarımızla ekonomik ölçeğimizi büyüteceğiz. Program dönemi sonunda milli gelirimizi 2,2 trilyon doların üzerine, mal ve hizmet ihracatımızı ise 450 milyar dolara taşımayı hedefliyoruz. Esas hedefimiz büyümeyi vatandaşlarımızın yaşam standartlarına yansıyan kalıcı sosyal refah artışına dönüştürmektir. Bu doğrultuda kişi başına milli gelirin 25 bin dolar seviyesine ulaşmasını, artan refahın geniş toplumsal kesimlere yansıtılmasını ve enflasyonun yeniden tek haneli seviyelere gerilemesini öngörüyoruz. Değerli katılımcılar, önümüzdeki dönemde başarımızı belirleyecek olan yalnızca ortaya koyduğumuz hedefler değil, bu hedefleri destekleyecek yapısal dönüşümü ne ölçüde hayata geçireceğimiz olacaktır. Program döneminde büyümenin yalnızca hızına değil, kalitesine ve sürdürülebilirliğine odaklanacağız. Verimlilik artışlarını büyümenin temel itici güçlerinden biri haline getirirken, üretim kapasitemizi ve rekabet gücümüzü güçlendirecek, kaynaklarımızın daha etkin kullanılmasını sağlayacağız. Bu politikaları fiyat istikrarını sağlamaya yönelik politikalarımızla eş güdüm içinde yürüterek dengeli ve sürdürülebilir büyüme patikası tesis edeceğiz. Bu yaklaşımımızın en önemli ayaklarından birini imalat sanayimizin üretim ve ihracat kapasitesinin korunması ve güçlendirilmesi oluşturuyor. Sanayimizin kapasitesini korurken yeşil ve dijital dönüşümle rekabet gücünü arttıracağız. Yapay zeka destekli ve otonom üretim sistemleriyle enerji, ham madde, iş gücü ve makine kullanımında verimliliği arttırırken düşük karbonlu üretim, enerji verimliliği ve döngüsel ekonomi uygulamalarını yaygınlaştıracağız. Bu dönüşümlerin gerektirdiği beşeri ve fiziki altyapıyı da eş zamanlı güçlendireceğiz. Mesleki ve teknik eğitimi sektörlerimizin ihtiyaçlarıyla daha güçlü bir şekilde buluşturacak, stratejik teknolojik alanların gerektirdiği insan kaynağını yetiştirecek, sanayi bölgelerimizin lojistik ve dijital altyapısını geliştireceğiz. Türkiye ekonomisinin üretim gücü, ihracat kapasitesi ve teknolojik dönüşümünün temel taşı imalat sanayimizdir. Bunun ihracatımızın yaklaşık %94'ünü oluşturduğunu ifade etmek isterim. Bugün yalnızca Türkiye değil, dünyanın önde gelen sanayi ekonomileri de zorlu bir dönemden geçmektedir. Birçok ülkede sanayi politikaları yeniden gündemin merkezine yerleşmiş, üretim kapasitesinin korunması stratejik bir öncelik haline gelmiştir. Bu amaçla imalat sanayimize yönelik veriye dayalı ve hedef odaklı kapsamlı bir imalat sanayi güçlendirme programını hayata geçiriyoruz. Bu yılki orta vadeli programın en önemli vurgularından birinin bu olacağını ifade etmek isterim. Finansmana erişimi kolaylaştıracak, yatırım, üretim ve ihracata yönelik seçici kredi imkanı sunacak, KOBİ'lerimizin teminat ve işletme sermayesi sorunlarını hafifleteceğiz. İmalat sanayi finansman desteği programı kapsamında 250 milyar TL büyüklüğünde ilave kredi desteğini sağlıyoruz. İhracatçımıza düşük faizli reeskont kredisi sunarken orta yüksek ve yüksek teknoloji ağırlıklı sanayi yatırımlarına yönelik olarak 3 yıl süre için ayırdığımız 750 milyar liralık YİTAK kredilerini kullandırmaya devam edeceğiz. Genel finansal koşullarda iyileşmenin yanı sıra ihtiyaç duyulacak alanlarda selektif uygulamaları geliştirmeyi sürdüreceğiz. Sanayide kullanılan elektrik ve doğalgaza maliyeti azaltıcı sübvansiyon uygulamalarımıza devam edeceğiz. İmalat sanayi istihdamı koruma destek programı kapsamında istihdamı koruyan işletmelerine sunduğumuz destekleri de yine vermeyi sürdüreceğiz. Enerji verimliliği yatırımlarını hızlandıracak, lojistik ve üretim maliyetlerini azaltacak uygulamaları yaygınlaştıracağız. Organize sanayi bölgelerimizi yalnızca üretim alanları değil, aynı zamanda ortak altyapıların kullanıldığı daha güçlü ekosistemler haline getireceğiz. Sanayimizin en önemli meselelerinden biri haline gelen ara kademe teknik iş gücü ihtiyacını karşılamak için sektör okul işbirliklerini güçlendireceğiz. İhracatta

yeni pazarlara erişimi güçlendirecek, Eximbank desteklerini ve ihracat sigortası imkanlarını genişletecek, ihracat finansmanını güçlendireceğiz. Kamu alımlarını da stratejik bir amaç olarak, araç olarak kullanacağız. Yerli üretime öngörülebilir talep oluşturacak, savunma sanayinde başarıyla uygulanan uzun vadeli sipariş ve tedarik yaklaşımını sağlık teknolojileri, raylı sistemler, enerji ekipmanları, elektronik ve kritik sanayi girdileri gibi alanlara da yaygınlaştıracağız. Hükümetimiz yatırım yapan, üreten, istihdam sağlayan, ihracat yapan sanayicinin her zaman yanında olduğu, yanında olmaya devam edecektir. Daha müreffeh ve kapsayıcı bir ekonomik yapının tesisinde güçlü ve etkin işleyen bir iş gücü piyasasının taşıdığı önemin bilinciyle istihdam politikalarımızı 4 temel eksen üzerine inşa ettik. Birincisi iş gücünün beceri uyumunun iyileştirilmesi. İkincisi yeni nesil çalışma biçimleri ve sektörel dönüşümlere uyumun sağlanması. Üçüncüsü iş gücüne katılımda güçlük yaşayan kesimlerin istihdamının desteklenmesi. Özellikle kadınlar, gençler, engelliler gibi. Dördüncüsü atıl iş gücünün azaltılması. Burada geçen sene biliyorsunuz ilk defa OVP'de atıl iş gücüne bir başlık açmıştık. Onu güçlendirerek devam ettiriyoruz. Birçok tedbirimiz var ama üçünün özellikle altını çizmek isterim. Birincisi üretim kültürünü ve emeğin değerini her çerçevede vurgulamamız gerekiyor. Eğitim sisteminden iletişim politikalarımıza kadar. Alın teri döken, emek harcayan insanların gerçek kahramanlar olduğunu bizim her fırsatta ortaya koymamız lazım. Gerçek kahramanların üretenler olduğunu her fırsatta ortaya koymamız lazım. İkincisi mesleki eğitim. Mesleki eğitimi çok güçlü bir şekilde sürdürmemiz gerekiyor. İnsanımızı yeniden bu üretime, emek piyasalarına çekmek için. Üçüncüsü de bakım hizmetleri. Özellikle kadınlar için çocuk bakım hizmetlerinin çok daha güçlü bir şekilde devreye alınması, atıl iş gücünün azaltılmasında önemli bir etki yapacaktır diye bekliyoruz. Programımızın önceliği olan fiyat istikrarını kalıcı biçimde tesis etmek ve enflasyonu tek haneli seviyelere indirmek için para, maliye ve gelirler politikalarımızı güçlü bir eş güdüm içerisinde uygulamaya devam edeceğiz. Bu süreçte enflasyon beklentilerinin hedeflerimizle uyumlu biçimde çıpalanması özel önem taşımaktadır. Yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar ile tarımsal ürünlerin alım fiyatlarında program hedefleriyle uyumu çok daha hassas bir şekilde gözeteceğiz. Vatandaşlarımızın günlük hayatında doğrudan hissettiği alanlardan biri olan gıda fiyatlarında ise arz yönlü politikaları daha güçlü biçimde devreye alacağız. Tarımsal üretimde verimliliği arttırarak, üretim planlamasını güçlendirerek ve maliyet baskılarını azaltacak yapısal adımları hızlandırarak gıda fiyatlarındaki oynaklığı sınırlandırmayı hedefliyoruz. Böylece kaliteli gıdaya makul fiyatlarla erişimi kolaylaştırırken özellikle düşük gelirli vatandaşlarımızın bütçesindeki yükün hafiflemesini sağlayacağız. Program döneminde makro ihtiyati politika araçlarını para politikası duruşunu destekleyecek şekilde etkin bir şekilde kullanmayı sürdüreceğiz. Yatırım ve ihracata yönelik faaliyetlerde finansmana erişim koşullarının iyileşmesini destekleyeceğiz. Aynı zamanda yurt içi tasarruflarımızı arttırarak finansal sistemimizin kaynak tabanını güçlendirmeyi hedefliyoruz. Finansal okuryazarlığı yaygınlaştıracak, uzun vadeli tasarrufları teşvik edecek mekanizmaları destekleyeceğiz. Finansal istikrarın güçlendirilmesinde bankacılık sektörüne ilişkin düzenlemelerde uluslararası normlarla uyumu gözetirken banka dışı finansal kuruluşlara yönelik düzenleyici çerçeveyi geliştireceğiz. Dijital Türk Lirası'nın kullanıma sunulması ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarımızı devam ettirirken ödeme sistemlerinin ve finansal teknoloji ekosisteminin güvenli ve yenilikçi şekilde gelişmesini destekleyeceğiz. Program döneminde sermaye piyasalarımızı da daha derin ve etkin bir yapıya kavuşturacağız. Düzenleyici çerçeveyi piyasa işleyişini güçlendirecek şekilde gözden geçirecek,
Türk lirası tasarruf ve yatırım

araçlarını çeşitlendirecek ve şirketlerimizin sermaye piyasalarının sunduğu finansman imkanlarından daha fazla yararlanmasını sağlayacağız. Dış ticarette önceliğimiz rekabet gücümüzü daha da arttırmak, ihracatımızı nitelik açısından daha güçlü bir yapıya kavuşturmaktır. Bu doğrultuda ihracatımızda yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun ürün ve hizmetlerin payını arttıracağız. Düşük ve orta teknolojili sektörlerimizin dönüşümünü desteklerken firmalarımızın yeşil ve dijital dönüşüme uyumunu hızlandıracak, küresel değer zincirindeki konumunu güçlendireceğiz. Türk malı ve hizmetlerinin uluslararası pazarlardaki bilinirliğini ve marka değerini yükseltecek, ihracatımızdaki artışı daha yüksek katma değere ulaştıracak politikaları destekleyeceğiz. Mevcut ticaret anlaşmalarımızın etkinliğini artıracak, yeni pazarlara yönelik ilişkilerimizi geliştirecek ve ticaret diplomasisi araçlarını daha hedef odaklı kullanacağız. AB ile ilişkilerimizin derinleştirilmesinin yanı sıra uzak ülkeler stratejisi, özellikle Afrika coğrafyasına yönelik stratejik açılım, Orta Asya ve Türk dünyasıyla ürün ve pazar çeşitliliğini arttıracağız. Kritik girdi ürün ve teknolojilerde yerli üretim kapasitemizi geliştirerek tedarik kaynaklarımızı ve stratejik ticaret koridorlarımızı çeşitlendireceğiz. Lojistik ve dağıtım altyapımızı güçlendirirken stratejik bağlantısallık projeleriyle Türkiye'nin bölgesel ve küresel ticaret ağlarındaki konumunu tahkim edeceğiz. Bu noktada kalkınma yolu, Zengezur koridoru, Orta Koridor, Hicaz Demiryolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde demiryolu bağlantısı gibi stratejik hatlara yoğunlaşacağız. Buradaki amacımız Türkiye'nin o eski köprü imajının yerine merkez ülke, cazibe merkezi olan ülke, yolların kesiştiği bir üretim ve lojistik merkezi olan ülke konumunu pekiştirmek olacaktır. Program döneminde öngörülebilir, şeffaf, rekabetçi ve yatırımcı dostu bir iş ve yatırım ortamının güçlendirilmesini önceliklendiriyoruz. Bürokratik süreçleri bu anlamda sadeleştireceğiz. Özellikle dijital imkanları bu noktada daha fazla devreye alarak bu süreçleri etkinleştireceğiz. Doğrudan yatırımları sadece miktar olarak değil, nitelik olarak da yükseltici politikalar izleyeceğiz. Güçlü merkez Türkiye yaklaşımımızla İstanbul'u ve özellikle İstanbul Finans Merkezi'ni daha güçlü bir pozisyona taşıyacağız. Tüm bu politikaları izlerken de özel kesimle ve paydaşlarımızla, meslek kuruluşlarıyla çok yakın istişare içinde olacağız. Bu süreçte üçer aylık periyotlarla olabilir. Özel sektörle, paydaşlarımızla bir araya gelip politikalarımızı, gelişmelerimizi birlikte değerlendirmeyi de planlıyoruz. Değerli basın mensupları, kıymetli vatandaşlarımız, ilk defa açtığımız bir başlık olarak program döneminde ekonomik güvenlik ve dayanıklılığı önceleyerek kritik alanlarda dışa bağımlılığı azaltan ve ekonomimizin çoklu şoklara karşı direncini güçlendiren bir yaklaşımı esas alıyoruz. Yansıda görüldüğü üzere bu alanda 4 kritik başlığa odaklanıyoruz. Birinci odaklandığımız başlık enerji ve doğal kaynaklarda arz güvenliğini güçlendirecek hususlardır. Kritik minerallerden nükleer ve hidrojen teknolojilerini, enerji ve madencilikte kullanılan kritik ekipmanların yerleştirilmesine kadar stratejik alanlarda Ar-Ge ve yerli üretim kapasitemizi geliştireceğiz. Bu güvenli ve dayanıklı ekonomi kapsamında ikinci başlığımız gıda arz güvenliğimizi ve tarımsal dayanıklılığımızı arttıracak faaliyetlerdir. Kritik teknolojilerde üçüncü başlığımız ise kritik teknolojilerde yerli kapasitemizin geliştirilmesidir. Özellikle savunma sanayi, sağlık, yarı iletkenler ve yapay zeka başta olmak üzere stratejik alanlarda Ar-Ge, üretim ve yenilik kapasitemizi daha ileriye taşıyacağız. Dördüncü alan ise ailenin güçlendirilmesi, demografik yapımızın korunması ve şehirlerimizin afetlere karşı daha dayanıklı hale getirilmesidir. Bu noktada da aile ve nüfus politikalarını destekleyen

hususlar söz konusu. Yine sosyal konut, afete dayanıklı yapılar inşa edilmesi gündemimizde olan hususlar olacak. Bu konuları önümüzdeki dönemlerde daha güçlü bir şekilde tartışacağız. Kamu maliyesinde mali disiplinden taviz vermeden verimlilik ve etkinliği en üst düzeye çıkarmayı hedefliyoruz. Harcamalarda tasarruf sağlarken öte yandan afetlere karşı direncin artırılması noktasında gerekli kaynakları ayırıyoruz. İstanbul başta olmak üzere risk azaltıcı kentsel dönüşüm projelerine ivme kazandırmayı planlıyoruz. Kayıt dışılıkla etkin mücadelemiz devam edecek. Burada özellikle yapay zeka ve diğer dijital imkanlardan en üst düzeyde faydalanacağız. Sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla prim gelirlerini arttıracak, sistemi yeni nesil esnek çalışma modellerine uyumlu hale getireceğiz. Sağlık alanında da harcamaları etkinleştirmeyi sürdüreceğiz ve kitlerde yönetişim reformunu hayata geçireceğiz. Özellikle burada enerji kitlerini önceliklendirdiğimizi de ifade etmek isterim. Enerji kitlerimizin dünyada artık çok daha aktif hale gelmesini, küresel şirketler olarak çok daha farklı, etkili bir yönetişim sistemiyle çalışmasını öngörüyoruz. Vergi sistemimizi yatırımı, istihdamı ve büyümeyi desteklerken aynı zamanda gelir dağılımında adaleti de gözeten bir yapıda güçlendiriyoruz. Değerli katılımcılar, önceliklerimizin sadece metinlerde güzel cümleler olarak kalmadığını göstermek için burada sizinle bütçedeki bazı tercihlerimizi, rakamsal tercihlerimizi de paylaşmak isterim. Bu rakamlardan da göreceğiniz gibi ifade ettiğimiz politikaları bütçede de kaynakların artış hızına yansıtmış durumdayız. Ülkemizin stratejik ihtiyaçlarını ve vatandaşlarımızın doğrudan hayatına dokunan alanları gözeterek bütçemizi şekillendiriyoruz. Gıda arz güvenliği kapsamında sulama yatırımlarını %42, içme suyu yatırımlarını %71, organize tarım bölgesi yatırımlarını ise %103 oranında arttırıyoruz. Enerji, savunma sanayi, yüksek teknoloji ve sanayimizin geleceği açısından kritik öneme sahip madenlerde dışa bağımlılığımızı azaltmak zorundayız. Bu doğrultuda MTA'nın yatırımlarını %139 arttırıyoruz. Aramakla bulunmaz ama bulanlar hep arayanlardı diye güzel bir söz var. Aramadan bu işler olmuyor. İnşallah bu hızlanan aramalar bize farklı şekillerde geri dönecek. Sanayi altyapımızı organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri başta olmak üzere güçlendiriyoruz. Bu kapsamda sanayi altyapı yatırımlarını %54 oranında arttırıyoruz. Savunma sanayinde kendi teknolojisini geliştiren, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen ve yüksek katma değer üreten bir Türkiye hedefliyoruz. Bu kapsamda savunma harcamalarını %229 arttırıyoruz. Güvenliğin olmadığı yerde ne kalkınma olur ne demokrasi olur. Güvenlik çok sağlam tutmamız gereken bir alan. Biz de bu çerçevede bütçemizi şekillendiriyoruz. Özellikle dar ve orta gelirli vatandaşlarımızın konuta erişimini kolaylaştırmak için sosyal konut yatırımlarımızı, bu alana yaptığımız bütçe aktarımını %150 arttırıyoruz. 100 milyardan 250 milyara gibi bir değişim söz konusu. Program çerçevesinde İstanbul'da başlattığımız kiralık sosyal konut projelerimizi de ülke satına yaymayı planlıyoruz. Bu da ilk tecrübe olacak İstanbul'da. Daha sonra bunu farklı illerimize yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Sadece satılık değil, kiralık sosyal konut üzerinde de önemli bir önceliğimiz olduğunu söyleyebilirim. Sanayi ve ticaretimizin hızlı biçimde gelişmesi, bireysel ulaşım konforunun artması için ulaştırma modlarımız içinde demir yollarını önceliklendirmiş durumdayız. Nitekim Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı demir yolu projelerine ayırdığımız kaynağı %49 oranında arttırmış bulunuyoruz. Sayın basın mensupları, kıymetli vatandaşlarımız, bugün sizlerle paylaştığımız 2027-29 orta vadeli programı ekonomide sağladığımız kazanımları kalıcı hale getirirken önümüzdeki dönemin ihtiyaçlarına güçlü bir şekilde cevap verecek politika çerçevemizi ortaya koymaktadır. Temel amacımız makroekonomik istikrarı daha da güçlendirirken üretim kapasitemizi ve rekabet gücümüzü

0: arttırmak, ekonomimizin potansiyelini yükseltmek ve elde ettiğimiz kazanımların vatandaşlarımızın refahına daha güçlü biçimde yansımasını sağlamaktır. Önümüzdeki dönemin küresel ölçekte yeni sınamalar kadar yeni fırsatları da beraberinde getireceğinin farkındayız. Türkiye Cumhuriyeti olarak bu süreci yalnızca dış gelişmelere uyum sağlayan değil, sahip olduğu güçlü üretim yapısı, girişimcilik kapasitesi ve stratejik avantajlarıyla değişen dünya ekonomisinde konumunu daha da güçlendiren bir ülke olarak değerlendirmeye kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde ilgili bütün kurumlarımızla etkin bir eşgüdüm içerisinde çalışarak programımızda yer verdiğimiz politika ve reformları kararlılıkla hayata geçireceğiz. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımızın tüm bu çalışmalarda ortaya koyduğu güçlü iradeye, kararlı ve dirayetli liderliğe şükranlarımızı sunuyoruz. İnanıyoruz ki bu süreç sonunda daha fazla üreten, daha fazla ihraç eden, nitelikli istihdam oluşturan, rekabet gücü yüksek ve vatandaşlarımızın refahını kalıcı bir şekilde arttıran ekonomik yapıyı hep birlikte inşa edeceğiz. Bu vesileyle konuşmama son verirken, orta vadeli programımızın hazırlık sürecini yürüten Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığımız ve Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere katkı sunan tüm bakanlıklarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, meslek kuruluşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, özel sektör temsilcilerimize, görüş ve önerileriyle katkı sunan herkese yürekten teşekkür ediyorum. 2027-2029 orta vadeli programımızın ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için hayırlı olmasını temenni ediyor. Sizleri bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet değerli arkadaşlar, böylece uzun detaylı bir sunumu tamamlamış olduk. Şimdi mikrofonu sizlere uzatacağız. Yalnız burada söz vermeden müsaadenizle bir uyarı yapmak istiyorum sadece. Çok önemli bir döküman. Dolayısıyla bu döküman üzerinde sorular alabilirsek çok seviniriz. Başka konuları elbette bütün sorular değerli ama başka vesilelerle konuşabiliriz o konuları diye düşünüyoruz. Başka konuları. Bugün burada sizlerden ricamız sorularınızı orta vadeli programa odaklamanız. Bu tabii sizin tercihiniz ama bizim beklentimiz bu. Biz cevap verirken en azından orta vadeli programa odaklanacağımızı ifade etmek isterim. Baştan anlayışınızı da beklediğimi söylemek isterim. Şimdi soruları alalım. Yalnız soruları alırken kendinizi temsil ettiğiniz medyayı ifade ederseniz seviniriz. Buyurun.
1: Efendim teşekkür ediyoruz sunum için. Fırat Kozok, Bloomberg. Benim sorum size olacak enflasyonla ilgili. Merkez Bankası'nın 2027 enflasyon öngörüsüne göre 2027'deki orta vadeli program öngörüsü biraz daha fazla yüksek gözüküyor. Bunu hangi etkenlere dayandırıyorsunuz? Dış etkenler mi? İkincisi, para politikasının sadece enflasyonu düşürmede yeterli olmadığı bir gerçek. Önümüzdeki süreçte bu konuda ne gibi yeni adımlar atmayı planlıyorsunuz? Vatandaşın nezdinde bu enflasyondaki düşüş ne zaman gerçekten hissedilir hale gelecek? İkinci sorum da Sayın Şimşek'e. Efendim siz açıkladınız kamuda tasarrufla ilgili 2 yıllık bilançoyu yaklaşık 490 milyarlık bir tasarruf sağlandığını söylediniz. Bu konuda önümüzdeki dönemde ne gibi adımlar atmayı planlıyorsunuz? Bu tasarrufun bütçedeki kalemlerini de tablodan gördük ama tasarrufun daha çok yatırımların kısılarak yapıldığı yönde eleştiriler var, harcamaların değil. Bu konuda ne düşünüyorsunuz ve ne gibi önlemler alacaksınız?
0: Evet, bir 7-8 soru alalım, sonra topluca cevaplarız. Mikrofon kimde? Buyurun.
2: Anadolu Ajansı Özcan Yıldırım. Programda 2.1 milyonluk ilave bir istihdam artışı söz konusu. Bu artış dikkat çekici, yüksek bir rakam. Bu artışa hangi adımlarla, hangi reformlarla ulaşmayı planlıyorsunuz? Birinci sorum bu. İkinci sorum yine istihdamla ilgili.

0: açıkladığı işsizlik rakamıyla geniş tanımlı işsizlik rakamları arasında ciddi bir makas var. Bu farkı azaltmaya yönelik hangi adımları devreye sokacaksınız?
1: Çok teşekkürler. Sizden şöyle geliyor anladığım kadarıyla. Buyurun.
2: Efendim benim sorum size olacak. Nisan Korkmaz, CNN Türk. Küresel ekonomideki yüksek belirsizlik göz önüne alındığında orta vadeli programda açıkladığınız enflasyon ve büyüme tahminlerinin yeniden revize edilmesi riski var mı? Teşekkür ederim.
1: Evet, nerede mikrofon şimdi? Buyurun.
3: Nevzat Devranoğlu, Reuters Haber Ajansı, teşekkürler. Enflasyon hedeflerine ilişkin bir soru sormak istiyorum. Daha önceki OVP'de 2027 hedefi tek haneydi. Geçen yıl 15, şimdi 21'e ciddi bir revizyon var yukarı yönlü. Bu hedefin gerçekliği ve tutarlı olmasına ilişkin piyasaları nasıl ikna edeceksiniz? Ne gibi adımlar planlıyorsunuz? Teşekkür ederim. Bir de kayıt dışı ekonomi daha önceki OVP'lerle de oldukça önemli bir yerdeydi. Gelinen nokta hakkında bilgi rica edebilir miyim? Teşekkürler.
1: Evet, teşekkürler.
4: Buyurun. Zeynep Duyar, Anadolu Ajansı. Benim sorum Sayın Bakan'a. Sayın Bakan, 2026-28 OVP'si geride kalmışken şunu sormak isterim. Bir önceki OVP neyi başardı? Hedefler tuttu mu? Teşekkür ederim.
1: Evet, hemen yanınızdan devam edelim.
5: Maruf Buzcugil, Ekonomi Gazetesi. Öncelikle orta vadeli program ekonomimize hayırlı uğurlu olsun. Efendim, benim sorum enflasyonla ilgili. Enflasyon... Türkiye 2004-2016 arasında tek hane ve civarında enflasyonla yaşadı ve o dönem sizin de belirttiğiniz gibi katma değeri yüksek bir dönem. Şimdi önümüzdeki yani 2018'den itibaren yüksek bir enflasyonla geliyoruz. Yaklaşık 3 orta vadeli plan dönemini kapsayan bir dönemden bahsediyoruz. Geldiğimiz nokta %30'un üzerinde Ağustos sonu itibariyle sizin de belirttiğiniz gibi yıl sonunda da %28'ler seviyesini bekliyoruz. Merkez Bankası'nın savaş etkisi 7 puan diyoruz ama savaşın doğrudan tarafı ülkelerde çok daha yüksek bir enflasyona sahibiz. Dolayısıyla bu enflasyon ve tahminler hep yukarı doğru revize ediliyor bugüne kadar enflasyonda. 2026 için tahmin 16 iken şimdi 28'leri telaffuz ediyoruz. Dolayısıyla efendim niye enflasyonla mücadelemiz bu kadar hızlı sürüyor? Dünyadan çünkü çok ayrıştık. OECD, G20 başta olmak üzere bizim kadar yüksek enflasyonu olan ülke kalmadı bizim sikletimizde. Dolayısıyla bu mücadele niye bu kadar uzun sürüyor?
1: Evet. Bir soru daha alalım. Sonra ikinci tur daha yapacağız.
6: Birinci Dünya Gazetesi.
1: Çünkü epeyce soru geldi. Buyurun.
6: Evet, Dünya Gazetesi'nden Nagihan Kalsın. Benim sorum Sayın Bakan'a. Sanayi yüksek maliyetler finansmana erişimde zorluklar ve zayıf dış talep nedeniyle ciddi baskı altında üretim ve istihdamı korumak için ne yapmayı planlıyorsunuz? Teşekkürler.
1: Evet. Şimdi bu ilk turla ilgili... İbrahim Bey'e pek bir soru var mı gördünüz? Hakkı Bey'e de yok. Merkez Bankası Başkanı bir şey söylemek isterse bu enflasyonla ilgili hususlarda buyurun.
7: Evet, epey kapsamlı sorular var enflasyonla ilgili. Önce şunu söyleyeyim. En son enflasyon raporumuzda aslında 2026 yıl sonu enflasyonunu tahminimizi güncellerken 2027 için ve sonrası için olan süreci aslında OVP sürecinde yapacağımızı daha önce anons etmiştik. Bunun iletişimini yapmıştık. Bugün yapılan revizyonda aslında bunun bir yansıması. Dolayısıyla bir soruda Merkez Bankası'nın hedeflerinden yüksek hedef açıklandığı söylendi ama bir eş güdüm içerisinde birlikte belirlenmiş hedefler bunlar. Dolayısıyla da aslında eş güdümün bundan sonraki süreçte özellikle yönetilen

0: yönlendirilen fiyatlarda daha da güçlü olacağı mesajını da içeriyor. Onun dışında revizyona bakacak olursak tabii ki bir yıl içinde enflasyonun gerçekleşmesi hedefin üstünde olduğunda bunun önümüzdeki yıla ve ondan sonraki yıllara da bir miktar sarkan etkisi oluyor. Dolayısıyla revizyonun bir kısmı bunu yansıtıyor. Bir diğer kısmı da aslında küresel konjonktürde değişen dinamikleri yansıtıyor. Son yıllara baktığımızda arz şoklarının çok daha sık ve çok daha yüksek boyutlarda görüldüğü bir küresel ekonomiden bahsediyoruz. 2020'den bu yana baktığımızda bu durumu çok net görebilirsiniz. Önce pandemiyle başladı. Daha sonra tedarik zincirlerinde yaşanan dönem dönem sıkıntılar, sonra ticaret savaşları ve sonra bu yılda gerçekleşen fiziksel savaşlar. Bunların enflasyon dinamiğine ciddi etkisi oluyor. Nitekim bu yılda bu etkinin 7 puana yakın olduğunu hesaplıyoruz. Bu 7 puan içinde tabii çeşitli kalemler söz konusu. Doğrudan etkiler var. Enerji maliyetlerinin artması kaynaklı olarak. Ama bu artan enerji maliyetlerinin dışında tabii bunun ulaştırma hizmetlerine yansıyan etkileri, ulaştırma hizmetlerinin gıdadan tutun da birçok ürüne yansıyan etkileri söz konusu. Onun dışında yine savaşın beraberinde getirdiği dinamiklerin gübre gibi birçok tarıma girdi teşkil eden kalemlerde yarattığı yukarı yönlü fiyat baskıları ve bunun enflasyon sepetinde yol açtığı etkiler var. Yine temel mallarda, dayanıklı tüketim mallarında petrokimya ürünleri, petrokimyaya bağlı ürünlerde yukarı yönlü baskılar gördük. Bütün bunları bir genel içerisinde değerlendirdiğimizde 7 puana yaklaşan bir etki görüyoruz. Onun dışında tabii ciddi bir revizyon ama enflasyon görünümünde karamsarlığa sebep olacak bir revizyon olarak da açıkçası değerlendirmiyoruz. Enflasyon verilerine son dönemde baktığımızda savaşın birçok olumsuz etkisine rağmen para politikasının etkileyebildiği alanlarda özellikle talebe dayalı alanlarda enflasyon verilerinin olumlu geldiğini görüyoruz. Bunu temel mallarda görebiliriz. Hem emtia fiyatlarında yaşanan artışlara hem de kurda bir miktar daha yani yıl içinde yaşanan gelişmelerin etkisine baktığımızda bunlara kıyasla temel mal enflasyonun daha düşük olduğunu, bunun da talepteki dengelenmeyle uyumlu olduğunu, dolayısıyla para politikasının etki alanının etkileyebildiği kalemlerde başarılı olduğunu görüyoruz. Hizmet enflasyonunda yine aylık verilere baktığımızda bir katılık söz konusu ama burada da esas asaletin olduğu kalemlerde hizmet ve eğitim gibi önündeki senelere göre daha olumlu bir görünüm söz konusu. Öte yandan buradaki yatay, toplamdaki yatay görünümün ulaştırma ve haberleşme kalemlerinden kaynaklandığını görüyoruz. Özellikle ulaştırma tarafında bunun savaş nedeniyle olduğu aşikar. Dolayısıyla aslında bu sene ve bu seneki temel sapmanın sebebi aslında savaşın hem beklenenden daha şiddetli gerçekleşmiş olması hem de sürecin hala devam ediyor olması.
1: Teşekkür ediyoruz. Mehmet Bey, size yönlendirilen sorular oldu. Buyurun.
2: Ben de orta vadeli programımızın ülkemize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Birkaç temel başlıkta sorular var. Müsaade ederseniz kamuda tasarruf konusuyla devam etmek istiyorum. Öncelikli olarak şunun altını çizmekte fayda görüyorum. Yatırımlardan kesintiyle kamuda tasarruf olduğu algısı doğru değil. Yatırımların milli gelir içerisindeki payı 2027 bütçesinde 2026'ya göre bir düşüş yok. Tam aksine yedek ödenekte park ettiğimiz yatırımların hızlandırılması kapsamında kullanmayı planladığımız ödeneklerle birlikte milli gelire oranla kamu yatırımlarının payında cüzi de olsa bir artış, yani %1.8'e yükseltme gibi bir durum söz konusu. Yani dolayısıyla tasarrufu yatırımları azaltarak yapıyorsunuz ifadesi tam gerçeklerle uyuşmuyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kamuda tasarrufta bir başarı var. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın

sunumunda da rakamlar yansıtıldı. Burada da güçlü bir irade var. Cumhurbaşkanımızın güçlü bir iradesi var. Çünkü 2024 yılında Cumhurbaşkanımız bir tasarruf genelgesi yayınladı. Şimdi diyebilirsiniz ki daha önce de tasarruf genelgeleri yayınlandı. Sonuç alınmadı. Şimdi bu defa çok farklı bir çerçeve oluşturuldu. Öncelikle çok güçlü bir izleme, denetleme, raporlama

Yani Hazine Maliye Bakanlığı yaptırım boyutu hariç izleme, denetleme ve raporlama boyutlarında çok güçlü bir fonksiyon ifa ediyor ve sonuç alıyoruz. Tasarruf genelgesi kapsamındaki harcamalara bakarsanız vatandaş, sizler biliyorsunuz ama vatandaşlarımıza hatırlatmak açısından tekrarlayayım. Burada taşıtlar var. Kamu taşıtları, kamu binaları, haberleşme giderleri, seyahat giderleri, enerji, su, kırtasiye, demirbaşlar, yani üç aşağı beş yukarı kamunun cari tüketiminin önemli boyutları burada var. Savunma tabii ki hariç. Şimdi burada öncelikle şunu söyleyeyim. Rakamlar ortaya konuldu. Yani tasarruf genelgesinden önceki 10 yılda bu kalemlerin, az önce zikrettiğim bu kalemlerin bütçe içindeki payı %4.6 idi. Bugün bu yani bu kalemlerin bütçe içindeki payı 2025 sonu itibariyle %2.9. Muhtemelen 2026'da çok fazla değişmeyecek. Ve burada cari fiyatlarla baktığınız zaman bu tasarruf neye tekabül ediyor? 484 milyar liraya tekabül ediyor. Bu da aslında 6 bakanlığın bütçesinden daha büyük bir tasarrufa tekabül ediyor. Onun için bunu önemsiyoruz. Mesela en çok vatandaşlarımızın sahada bize ilettiği hususlardan bir tanesi kamuda taşıt konusu, taşıt kullanımı. Bir rakam vereyim sizinle, size paylaşayım daha doğrusu sizinle. 2025 yılında sözleşmesi sona eren kiralık araçlarda biz yenilenen sözleşmelerde yeniden kiralanan taşıtları %21 düşürdük. Yani 2025 yılında diyelim ki 100 taşıtın kiralama sözleşmesi bitti. Yenilerken bunu 79 olarak yenilemişiz. Basitleştirmek için söylüyorum. Dolayısıyla burada çok güçlü bir tasarruf var. Doğru, yatırımlar boyutuyla bakarsanız sadece ve sadece biz hizmet bina yapımlarını gözden geçirdik. Onları sınırladık. O doğru. Ama zaruri haller dışında, yani deprem gibi bir takım kaygılar nedeniyle veya tespitler nedeniyle yenilenen binaları bir kenara bırakırsak, doğru, biz hizmet binaları, onlar da yatırıma giriyor, yenilenmesinde biz biraz temkinliyiz. Özellikle enerji ve su kullanımında ciddi tedbirler aldık. Bir taraftan yenilenebilir enerji ama bir taraftan da LED dönüşümünü hızlandırdık. Ve dolayısıyla bir tasarruf var. Bu önemli bir başlıktı. İkinci bana yöneltilen önemli başlık kayıt dışılıkla mücadele hususuydu. Değerli arkadaşlar, biz kayıt dışılıkla mücadele ederken samimi bir şekilde gönüllü uyumu önceliklendiriyoruz. Yani burada kayıt dışı kesimlerin veya vergiye uyumda sorun yaşayan kesimleri cezalandırma gibi bir yaklaşımımız, bir stratejimiz hiçbir zaman olmadı. Tespitlerimizde biz genelde mükellefe lütfen git düzelt. Bak, bizim tespitler bu. Hatta Vergi Denetim Kurulu şimdi yeni bir prensip, yeni bir takım ilkeler ortaya koydu. Ve biz önceden büyük veri analitiğini kullanarak, yapay zeka tabii ki devrede, tespitlerimizi mükelleflerimizle veya mükelleflerimizin temsilcileriyle paylaşıyoruz. Biz, bakın, tespitlerimiz bu. Biz denetlemeden önce siz düzeltmek isterseniz buyurun düzelteceğiz. Bu önemli bir husus. Peki denetim nerede yoğunlaşıyor? Sahada tabii algı farklı ama büyük şirketlerin, her 100 büyük şirketin 31'ini denetliyoruz. Yani büyük şirketlerde denetim oranı 2026 yılı için konuşuyorum, %31.3. Mesela 2024 yılında bu %11 civarıydı. Dolayısıyla büyük şirketlerde denetimi 3'e katlamışız denetim oranını. Orta ölçekli şirketlerde arttırmışız %3.6'dan %7.3'e. Ama küçük ölçekli, toplumda böyle bir algı var, yani küçüklerle uğraşılıyor diye, öyle bir şey yok. Küçük ölçekli şirketlerde denetim oranı %2.1 iken 2024 yılında bu sene %1.1'e geriledi. Dolayısıyla gönüllü uyum esas, rehberlik esas ama burada tabii ki büyüklere bir yoğunlaşma var.

Mesela gelir vergisi beyannamesi ciddi bir şekilde arttı. Yani 3.8 milyon beyannameden 5.5 milyon gibi rekor bir düzeye ulaştık. Yine bakın bu vergi gelirlerine yansıdı. 2022 yılında mesela vergi gelirlerin milli geliri oranı %15.4. 2023'te 16.6'ya çıktı milli geliri oran olarak. 2026'da ise %17'nin üzerine çıktı. 2027'de bizim tahminimiz %18 civarı, tam rakam %17.9. Bu arada şunun da altını çizmek istiyorum, sorulmadı ama bu fırsat yani elime geçmişken ifade edeyim. Dolaylı vergiler biliyorsunuz genelde adil vergiler olarak görülmez. Vergide adaleti sağlamak için çok ciddi tedbir aldık gerçekten. Ve bu tedbirler sayesinde dolaylı vergilerin toplam vergiler içerisindeki payını da azalttık. Bakın 2023 yılında dolaylı vergilerin toplam vergiler içerisindeki payı %65,5'a kadar çıkmıştı. 2026 için tahminimiz %60'ın belki bir tık altına kadar inebilir. Yani %59 küsür, %60 civarı. Bu ciddi bir ilerleme. Hala yüksek ama ciddi bir ilerleme söz konusu. Üçüncü başlık, yanlış hatırlamıyorsam bu program neyi başardı başlığı. Gerçi Cumhurbaşkanı Yardımcımız bence çok kapsamlı bir çerçevede değerlendirdiler ama müsaade ederseniz orada bir iki hususu eklemek istiyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, tabii programlar yani küresel ve içerideki konjonktürle ilişkilidir programların performansları. Yani ondan bağımsız göremezsiniz. Hakikaten son birkaç yılda gerek bölgemizde gerekse küresel ekonomide çoklu şoklar yaşandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi neredeyse bir kriz fırtınası esiyor. Şimdi yani zor bir coğrafyadayız. Belirsizliklerin yüksek olduğu bir dönemdeyiz. İkinci Çin şokunun yaşandığı dönemdeyiz. Hakikaten yani zor bir konjonktür. Bahane falan da yani bunları bahane olarak sunmuyorum size. Çok uzun yıllardır bakanlık yapan arkadaşlarınız olarak şunu söyleyeyim, yani önceki dönemlere göre daha zorlu bir süreçle karşıyayız. Küresel ticaretten, efendim işte jeopolitik gerginliklerden, fiili çatışmalara kadar. Bu programın bence en önemli getirisi, orta vadeli programların en önemli getirisi öngörülebilirliktir. Evet, bu çok önemlidir. Öngörülebilirlikte bir artış var değerli arkadaşlar. Evet, hedefler şöyle böyle tartışılabilir ama bu programlar öngörülebilirliği artırıyor, arttırdı. Kural bazlı yaklaşım esas oldu. Proaktiflik esas bu dönemde. Tamponları inşa ettik. Burada detaylı bir şekilde sunumda ifade edildi. Yani rezervlerin yeniden inşasından, koşullu yükümlülüklerin azaltılmasına, bütçe disiplinin yeniden tesis edilmesine. Yani ekonomide bu zor coğrafyada, bu zor dönemde hakikaten ekonominin şoklara karşı dayanıklılığında ciddi bir artış var. Bu yansıyor yani rakamlara. Burada bence en önemli hususlardan bir tanesi programın bu dayanıklılığı artırma noktasında çok güçlü bir siyasi irade var Sayın Cumhurbaşkanımız. Yani programın sahiplenilmesi bu konuda çok değerli. Enflasyon bu tür konjonktürlerde bırakın düşmeyi kontrolden çıkabilirdi, çıkmadı. Evet, yani arzuladığımız noktada değiliz. Yani başlangıçta hedeflerimiz tabii ki iddialıydı. Biz ataleti muhtemelen düşük ölçtük. Bakın yani açık konuşalım burada. Ama samimi bir şekilde söylüyorum, bu zor konjonktürde enflasyonun özellikle 2023'te dahil olmak üzere bir deprem yaşanmış. KKM'nin tabii ki doğduğu sonuçlar var. EYT var. Yani ciddi 2023'te önemli şoklarla karşı karşıya kaldık. Kontrolden çıkmaması önemliydi. Şimdi dolayısıyla burada mesela temel mal enflasyonu az önce başkanımız da söylediler. %16'nın altına düşmüş. Yani aslında çok ama bazı alanlarda özellikle kiraydı, eğitimdi. Yine önceki dönemin yani önceki dönem derken bir takım düzenlemelerin etkileri bu program dönemine taşındı. Cari açıkta kırılganlığın azalmış olması yapısal olarak bir bozulmanın

olmaması bence çok değerlidir. Yani 25 yıllık ortalamalara bakın ki orada gösterildi şeyde sunumda. Ciddi bir şekilde hele özellikle altın hariç. Altın hariç bakarsanız düzelme çok daha ciddi boyutlarda yapısal olarak. Bu da önemli. Bir rakam sizinle paylaşmak istiyorum. Bakın brüt ülkenin brüt dış borç stokunun milli gelire oranı tarihi ortalama 25 yıllık %44,5 civarıdır. Bugün %32'nin altına düşmüştür. Yani bu zor konjonktürde önemlidir değerli arkadaşlar. Yine brüt dış finansman ihtiyacının milli gelire oranı 25 yıllık ortalama %20 civarıdır. Bugün %16 civarından bahsediyoruz. Bütün bunlar aslında Türkiye'nin kırılganlığının azaldığını gösteriyor. Yani cari açıktaki yapısal iyileşme, borçlardaki düşüş, dış finansman ihtiyacındaki düşüş milli gelire oran olarak. Ha, mutlak rakam olarak bakılmaz bu tür şeylere. Milli gelire oran olarak bakılır. Gelir dağılımında iyileşme var mı? Var. Evet, bu program döneminde iyileşme var. Gelir dağılımında daha da iyileştirme olmalı mı? Tabii ki. Zaten önemli hedeflerimizden bir tanesi bu ama gelir dağılımında bir iyileşme var. Gini katsayısına bakın, göreceksiniz. KKM önemli bir koşullu yükümlülüktü. Oradan çıkış önemliydi bizim açımızdan. Vatandaşlarımızın bakın bütün bu şoklara rağmen geçmişe oranla döviz talebi yani liraya olan güven çok farklı bir noktada. Bütün bunları ben programın kazanımları olarak görüyorum. Yani olay sadece birkaç hedefin takibi şeklinde olmaması gerektiğine inanıyorum. Son bir konu gündeme getirildi. Sanayimizin zor bir konjonktürden geçtiği, özellikle finansmana erişim, maliyetler boyutu. Aslında yine Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın sunumunda çok değerli hususlar var. Şunun altını çizmek istiyorum. Finansmana erişimi selektif olarak, seçici olarak, yani üretken kapasiteyi destekleyecek nitelikte biz aslında çok güçlü bir şekilde hiçbir dönemde olmadığı kadar destekliyoruz. Ve bakın KOBİ kredilerinin toplam krediler içerisindeki payı uzun vadeli ortalamalara bakarsanız %24,6, %25 diyelim. Bugün %27. Yani KOBİ'lerin finansmana erişimi artmış. Yani 100 liralık sistemde kredi varsa bunun eskiden 24-25'i KOBİ'lere giderken şimdi %27'si KOBİ'lere gidiyor. Mesela ihracat Cumhurbaşkanımızın en önemli önceliklerinden bir tanesi. Bir zincir var biliyorsunuz. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat. İhracat önemli bu halkada. Bakın ihracat kredilerinin toplam krediler içerisindeki payı uzun vadeli ortalaması %6,3 iken bugün neredeyse %12 civarlarına çıkmış durumda. Bunların hiçbiri tesadüf değil. Çünkü reskont kredilerinin günlük limitini biz 17 kat arttırdık. Yani enflasyonun 2 kat artmadığı bir dönemde 17 kat eğer siz bir krediyi artırıyorsanız şu bu demek ki bu hükümet hakikaten ihracatı dolayısıyla sanayi üretimini önceliklendirmiş demektir. Ve burada da yine Merkez Bankamızın burada desteği değerli. Reskont kredi faiz oranları %23,9. Yani enflasyonun oldukça altında. Ha, bankaların aldığı 1-1,5 bazen 2 puanlık ilaveler var. Yani 25-26 arasında mal oluyor ama o bile enflasyonun oldukça altında. Yine tarımsal üretim burada çok öncelikli bir konu olarak işlendi. Ekonomik güvenlik kapsamında da işlendi. Bakın çiftçilerimize 2025 yılında, 2026'da daha fazla olacak, 956 bin çiftçimize biz 661 milyar liralık kredi vermişiz. Şimdi bu krediyi nasıl vermişiz? Diyelim ki Ziraat Bankamız hazineden bu krediyi verirken %40,5 bir faiz işlemiş, basitleştiriyorum %40 civarı, biz çiftçimize %12 olarak yansıtmışız. Yani tabiri caiz hazine bu faizin önemli bir kısmını ödemiş ve şu an, bakın bu sene yıllıklandırmış olarak söylüyorum. Yani 200 şu ana kadar yıllık yani son bir yıl içerisinde 244 milyar lira çiftçimize faiz sübvansiyonu vermiş. Bunlar büyük rakamlar hakikaten. Benzer şekilde esnafımız yani Halk Bankamız esnafımıza sübvansiyonlu kredi veriyor. Bunun faizinin yarısını
hazine karşılığı.

0: Ve burada 3-5 esnaf falan değil, 2025 yılında örneğin 258 bin esnafımız bu kredilerden yararlanmış. Yatırım konusunda da aslında hükümet olarak özellikle Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın çok güzel bir çalışması oldu. Oturduk, Türkiye'de arz yani anlamında yeterli olmayan alanlara baktık. Orta yüksek ve yüksek teknoloji. Burada ürünler belirlendi, listelendi. Bu ürünlerden herhangi birisini kim belli bir ölçekte üretecekse gelsin 10 yıl vadeli, 2 yıl faiz ödemesiz, ana para ödemesiz biz kredi vereceğiz dedik. Bu kredilerin faizleri piyasa faizin 1/3 düzeyine kadar düşebiliyor. Yani 1/3 ile yarısı. Şimdi bütün bunlar aslında sanayimizin içinden geçtiği bu zorlukları aşmak için. Şimdi YİTAK kredileri dönüşüm için de kullanılıyor. İşte sanayide dönüşüm için finansman veriyoruz. Tekrar söyleyeyim, yani bütün boyutlarıyla aslında destekliyor. Ama sadece bu değil, siz de biliyorsunuz istihdamı koruma için bu sene 3500 lira belli sektörlerde kişi başı her ay 3500 liralık destek verdik. Zaten asgari ücret için yani asgari ücreti çalışanlara biz işverenlere çalışan başına 1270 lira veriyoruz. Yani neredeyse çalışan başına 5000 liralık sanayide ücret desteği var. Dolayısıyla yani uzatabilirim bunu ama son bir şey söyleyeyim. En son açıklanan 250 milyar liralık biliyorsunuz bir işletme sermayesi yani imalat sanayine yönelik 36 ay vadeli 6 ay ana para ödemesiz TLRF artı 2 puan. Ama biz 12 puanlı biz karşılayacağız. Yani referans faizi diyelim ki %37 bugün artı 2 puan 39 ama onun 12 puanını düşürdüğünüz zaman o zaman ne oluyor? Hazine aslında imalat sanayine işletme sermayesi anlamında kredilerde de enflasyonun altında bir kredi sunuyor. Ha diyebilirsiniz ki bunlar yeterli değil. Daha büyük ölçü. Ama bunların hepsi imkan meselesi. Cumhurbaşkanı yardımcımız altını çok net bir şekilde biz sanayicimizin yanındayız. Biz üreten kesimlerin yanındayız. Ve çok güçlü bir şekilde üretimi, istihdamı, ihracatı ve yatırımları desteklemeye devam edeceğiz. İmkanlar çerçevesinde.
1: Evet, tamamladınız galiba. Teşekkür ediyorum. Ben de kısa kısa bir şeyler söyleyeyim. Sonra ikinci tura geçelim. Enflasyon konusunda hem başkanımız hem bakanımız bayağı teferruatlı açıklamalar yaptı ama şöyle bir soru da vardı. Para politikası dışında bir boyutu yok mu bu mücadelenin diye? Elbette var. Biz bunun bütüncül bir mücadele olduğuna inanıyoruz. Bir tarafı para politikası elbette. Merkez Bankamızın alanı. Ama diğer taraftan Sayın Bakanımızın alanı olan maliye politikaları var. Burada yönetilen, yönlendirilen fiyatlara çok daha hassas bir şekilde 2027 içinde bakacağımızı sunumumda ifade etmiştim. Geriye dönük baktığımızda enflasyon ortalamasının üstünde olduğunu görüyoruz. Yönetilen, yönlendirilen fiyatlardaki artışların 2027'de bu konuda çok daha hassas davranacağımızı ve maliye politikamızın enflasyonla mücadelemize daha fazla katkı sunacağını ifade etmek isterim. Diğer taraftan arz yönlü politikalar da burada çok kıymetli. Sadece para politikası, maliye politikası yetmez. Bir taraftan da arz yönlü politikalar önemli. Orada da önceliklendirdiğimiz alanlar çok net. Öncelikle gıda üretimi, gıda arzını arttırma. Bu noktada Tarım Bakanlığımız ve diğer bakanlıklarımızla yoğun bir çalışma içindeyiz. Gıda komitemizin yine çok önemli kararları var. Bu çerçevede gıda konusunu, sulama yatırımlarını önceliklendirmiş durumdayız. Bütün bunlarla ticaret politikalarımız dahil olmak üzere bu konuda gerekli tüm enstrümanları kullanmaya kararlıyız. Konut yine arz yönlü politikalarda çok önemli bir başlık. Deprem konutlarının bitmesiyle deprem alanlarında, deprem yaşayan illerimizde kiralarda çok ciddi bir etkilenmeyi gördük. Merkez Bankamızın da bir güzel çalışması vardı. Konut arzının kiralara yansıdığını o çalışmalar da teyit ediyor. Önümüzdeki dönemde bu sosyal konut ve kiralık sosyal konut uygulamasını yaygınlaştırma konusunda kararlıyız. Bir 500 bin konut ve 15 bin kiralık konut başladı biliyorsunuz.

0: Ama bunu bu süreci yine önceliklendiriyoruz. Bütçemizden de destek veriyoruz. Bütçe dışı alanlardan da buraya gerekli destekleri, gelirleri oluşturmaya kararlıyız. Enerji yine çok önemli bir başlık. Bu arz yönlü politikalarda yerli yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştirme yönünde yine güçlü bir çaba içindeyiz. Üretken kesimlerin kendi enerjilerini üretmeleri, yenilenebilir enerji üretmelerinden tutun başka politikalara varıncaya kadar enerjide yine adımlar atıyoruz. Lojistik diğer bir alan. Lojistik maliyetleri düşürmek için az önce de söyledim, demir yollarına özellikle de iltisak hatları dediğimiz üretim alanlarıyla limanları bağlayan, pazarlarla üretim alanlarını bağlayan demir yollarını önceliklendirmiş durumdayız. Ulaştırma Bakanlığımız bu çerçevede bir yol haritası çıkarmış durumda ve bu projelere öncelikli olarak destek sunuyoruz. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Burada bütüncül bir setimiz var. Para politikaları, maliye politikaları ve arz yönlü politikalar, reformlar, verimliliği arttırıcı politikalar bu mücadeleyi aynı kararlılıkla ve bütüncül çerçevede yürüteceğiz. Kamunun belirlediği fiyatlarda kural bazlı artışların oluşması için gerekirse ilave düzenlemeler de yapacağız. Ta hani diğer ülkelerden niye daha fazla etkilendik diye bir soru oldu. Şimdi bir atalet dediğimiz bir şey var. Yani geçmişten gelen bir yüksek enflasyon oranınız varsa o belli oranda ne yaparsanız yapın yansıyor. Bunu düşük bazda bu sürece girenlerle daha yüksek enflasyonla girenler aynı şekilde etkilenmiyorlar. Belki yüzdelik oran olarak benzer şekilde etkilenebilirler ama o geçmişin getirdiği atalet var. Bunu unutmamak lazım. Dolayısıyla ama işte dünya enflasyonundaki şeyi de söyledim, gelişmeyi. Belki puan olarak yüksek gelmeyebilir ama geçmiş oransal baktığınız zaman ciddi bir etkilenme olduğunu görüyorsunuz. Neden bu kadar uzun sürdü enflasyonla mücadeleniz gibi bir soru vardı. İki şey söyleyebilirim. Bir tanesi dış konjonktür bize hiç destek olmadı doğrusu. Hep olumsuz sürprizlerle karşılaştık. Savaşlar, başka bir takım gelişmeler. Programlar yaşanırken kontrol edemediğiniz sürprizler her zaman olur.
1: Evet, Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası açıklandı. 2027-2029 orta vadeli program Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklandı. Açıklamalara göre 2026 enflasyon hedefi bir önceki OVP'de %16 idi ancak %28,4'e çıktı, güncellendi. 2027'de enflasyon beklentisi %21, 2028'de %13,5, 2029'da ise tek haneli %9 olarak açıklandı program kapsamında. Büyüme rakamlarını da kısaca bahsedeyim. 2026'da büyüme hedefi bir önceki orta vadeli programda %3,8'di ancak o da güncellendi. 2026 için büyüme hedefi %3,3'e indi. 2027'de bu hedef %4,2, 2028'de 4,6, 2029'da ise %5. Daha pek çok açıklama ve detaylar var. Temel hedefin istikrarı güçlendirmek olduğunu söyledi Cevdet Yılmaz. Kur korumalı mevduat sisteminden çıkışın sorunsuz tamamlandığını belirtti. Enflasyonun tek haneli seviyelere indirileceğini açıkladı. Detaylarını ilerleyen dakikalarda konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi başlayalım haberlerimizle, haber bültenine. Merkez Bankası da bir yandan faiz kararını açıklayacak. Bu hafta, önümüzdeki hafta, yeni haftada yılın 6. faiz kararı olacak bu. Peki ekonomistlerin beklentisi ne yönde? Anketler ne diyor? Orta Doğu'daki tansiyon faiz kararına yansır mı? İşte detaylar.
2: Piyasaların gözü yılın 6. faiz kararını açıklayacak Merkez Bankası'nda. Para Politikası Kurulu Perşembe günü Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketine katılan 25 ekonomisten 24'ü politika faizinin sabit bırakılacağı görüşünü bildirdi.

0: bildirdi. Bir ekonomist ise faizin 100 bas puan indirilerek %36'ya çekileceğini tahmin etti. Bloomberg HT'nin Eylül ayı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararına ilişkin anketine de 19 kurum katılım sağladı. Ankete göre Merkez Bankası'nın 10 Eylül'de gerçekleşecek toplantısında faizi %37 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. Yılın ilk faiz kararında 100 bas puan indirime gidilmiş, politika faizi %38'den 37'ye düşürülmüştü. Kurul Mart, Nisan, Haziran ve Temmuz aylarında ise politika faizini sabit tuttu. Son Para Politikası Kurulu'nun ardından Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada jeopolitik gelişmelerin enflasyona etkisinin takip edildiği kaydedilmişti.
1: Marmara Denizi'nde Alsu isimli gemiyle çarpışıp batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Bakalım son duruma. TCG Akın gemisi Tuğberk İmamoğlu'nun yerini cuma günü tespit etmişti. 720 metre derinlikte tespit edilmişti gemi. Su altı aracıyla görüntülenmişti. Deniz tabanında bulunan geminin adı net şekilde görüldü. Ve su altı aracı şimdi enkazda mürettebattan bir iz arıyor. 2 Eylül'de Alsu isimli gemiyle Tuğberk İmamoğlu isimli gemi Silivri açıklarında çarpışmıştı. 10 mürettebatı bulunan Tuğberk İmamoğlu yaklaşık 11 dakikada suya gömüldü. Deniz kuvvetleri, sahil güvenlik ve kıyı emniyeti o gün bugündür 10 mürettebattan bir iz arıyor ve arama çalışmaları devam ediyor. Dönelim Girne'deki o faciaya. Girne açıklarında da batan yolcu gemisinde yine arama çalışmaları devam ediyor. Bir kişinin daha cenazesine ulaşılmıştı dün. Faciada can kaybı sayısı 13'e yükseldi. Girne açıklarında batan yolcu gemisindeki kayıp 15 kişiyi de arama çalışmaları devam ediyor. 554 metre derinlikte batan gemi ve enkazda robotik cihazlarla çalışmalar yürütülüyor. 9 gemi ve 11 hava aracına ek olarak TCG Işın ve TCG Alemdar da yine bu çalışmalara liderlik ediyor. Girne Mersin Taşucu arasında sefer yapan Filojet 30 Ağustos'ta limandan ayrıldıktan kısa süre sonra su almaya başlamıştı. Limana dönmeye çalışırken de batmıştı. Faciada hayatını kaybedenlerin kimlikleri de yine DNA testiyle belirlenecek.
2: Batıyoruz.
1: Ünlü oyuncu Serhat Kılıç İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Ölümü kayıtlara şüpheli olarak geçti. Cenazesi de otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
2: Başınız sağ olsun.
0: Kız arkadaşı 2 gün boyunca haber alamadı. Merak edip evine gidince ünlü oyuncunun cansız bedenini buldu. Ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın ölümü başta ailesi olmak üzere sevenlerinin yüreğini yaktı.
2: Özlem Hanım başınız sağ olsun tekrardan. Tamam.
0: 51 yaşındaki oyuncu Serhat Kılıç İstanbul Kağıthane'de yaşıyordu. Kız arkadaşı Özlem E. Perşembe gününden bu yana Kılıç'a ulaşamayınca evine gitti. Kapıyı çaldı. Açan olmayınca kendisindeki anahtarla eve girdi. Ünlü oyuncuyu salonda, koltukta oturur vaziyette hareketsiz buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi Serhat Kılıç'ın öldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerde Kılıç'ın vücudunda kesi, yara ve darp izine rastlanmadı. Evde inceleme yapan polis uyuşturucu madde buldu. Ünlü aktörün ölümü kayıtlara şüpheli olarak geçti. Ölüm haberini alan arkadaşları eve geldi. Yakınları gözyaşlarına boğuldu.
3: Başınız sağ olsun.
4: Çok kısa konuşsaydık efendim.
5: Başınız sağ olsun.
4: Neler söylemek istersiniz?
5: Başınız sağ olsun.
0: Serhat Kılıç'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
1: Evet, 5 ilde düzenlenen sosyal medyada müstehcenlik operasyonunda aralarında şarkıcı Tuğba Ekinci'nin de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon Ankara Emniyetince düzenlendi. Şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan incelemelerde cinsel içerikli paylaşımlarda bulundukları, para karşılığında özel üyelik sistemi üzerinden müstehcen görüntüler paylaştıkları tespit edildi. 7 şüpheliye yönelik operasyonda Tuğba İkinci dahil 5 kişi gözaltına

0: alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Devam edelim kaldığımız yerden. Almanya'nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde bugün seçim var. Seçmenler sandık başına gidiyor. Bakalım detaylara. Almanya için kritik bu seçim. Anketlerde aşırı sağcı AfD öne çıkıyordu. Partinin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana eyalet düzeyinde iktidara gelen ilk aşırı sağcı parti olabileceği belirtiliyor. Özellikle bazı küçük partiler %5'lik seçim barajını aşamazlarsa AfD'nin tek başına salt çoğunluğu elde etme ihtimali var. Sandıktan çıkacak sonuç göç ve güvenlik konularında daha sert bir çizgi benimseyerek AfD'nin yükselişini frenlemeye çalışan Merz hükümeti açısından da tabii bir sınav niteliğinde. Son anketler AfD'nin oy oranını %40'ın üzerinde gösteriyordu. Almanya Başbakanı Merz'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik Partisi ise %23 seviyelerinde. İlk resmi sonuçların Türkiye saatiyle 19'da gelmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile telefonda görüştü. Peki ne konuştular? Detaylarına bakalım. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre iki bakanın gündeminde müzakere süreci vardı. Telefon görüşmesinde de yine devam eden müzakerelerle ilgili son durum kapsamlı bir biçimde değerlendirildi. Bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki arabuluculuk çabaları devam ediyor. Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner, Kremlin'de Rus lider Putin'le 3 saati aşan bir görüşme yaptı. İki isim bugün de Ukrayna'ya gidiyor. Orada da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir araya gelecekler.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner Moskova'ya gitti. Rusya Devlet Başkanı Putin, Witkoff ve Kushner'ı Kremlin'de ağırladı. Putin, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'a arabuluculuk çabaları için teşekkür etti.
2: Bugün ele almamız gereken durum elbette zor. Ancak başlamadan önce ABD Başkanı Sayın Trump'a en iyi dileklerimi ve teşekkürlerimi iletmenizi rica ediyorum. Genel olarak zor bir durumla karşı karşıya olduğunu anlıyoruz. Bununla birlikte Rusya-Ukrayna çatışmasının çözümüne katkıda bulunma çabalarında ısrarcı davranıyor.
1: Witkoff da Putin'in ziyaret öncesinde Kiev'e saldırıları 3 günlüğüne durdurma kararı için teşekkür etti. 3 saati aşan görüşme sonrası açıklama ise Kremlin dış politika danışmanı Yuri Ushakov'dan geldi. Yapıcı, güvene dayalı ve faydalı bir toplantı olduğunu ifade eden Ushakov, görüşmede Ukrayna krizinin çözümü ve diğer güncel konuların ele alındığını belirtti. Beyaz Saray'da görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için atılacak adımlara yönelik somut planların ele alındığını kaydetti. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş 4. yılını geride bıraktı. Kiev ve Moskova savaşı bitirecek uzlaşmaya şimdilik varamadı. Şimdi ABD'nin arabuluculuk çalışmalarının sonuç verip vermeyeceği merak konusu. Ukrayna ve Rusya daha önce Türkiye'nin arabuluculuğunda bir araya gelmiş ancak masadan anlaşma çıkmamıştı.
3: Değerli heyet başkanlarına...
0: Özelleştirme İdaresi bazı köprü ve otoyolların özelleştirme kapsamına alınmasının kamu varlıklarının satışı değil, işletme hakkının belirli süreyle devredilmesine yönelik olduğunu açıkladı. Bakalım açıklamanın detaylarına. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kontrolünde bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile bazı otoyol ve çevre otoyollarının 30 yıllığına özelleştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmanın rutin bir hazırlık çalışması olduğu kaydedildi. Kamu varlıkların satışını değil, mülkiyetinin devlette kalması kaydıyla işletme hakkının belirli bir süre için devredilmesine esas alan bir modelin değerlendirilmesine yönelik olduğu paylaşıldı. Açıklamada resmi gazetede yayımlanan 5 Eylül tarihli Cumhurbaşkanı kararının özelleştirme ihalesine çıkılmasını ifade etmediği belirtildi.

0: Yeni eğitim öğretim yılı öncesi özel okul ücretleri yine tartışma konusu. Veliler zamların fahiş olduğu görüşünde, okul sahipleri ise makul olduğu görüşünde.
1: Türkiye'de 13 bin özel okul var ama içerisinde 70-80 okulun uyguladığı ücretlerle bütün sektörü böyle mercek altına alan, sanki her okul çok yüksek ücretler uyguluyormuş gibi vurgulayan haberlerle karşılaşıyoruz. Bu gerçekten bizim için üzücü bir durumdur.
2: Özel okul ücretlerine ilişkin tepkilere sektörden yanıt var. Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği Başkanı İbrahim Taşer, okulların çoğunda ücretlerin makul ve mantıklı olduğunu söyledi.
1: Özel okullarda genel anlamda %80'inin uyguladığı ücretlerden haberdarız. Hepsinde de makul ve mantıklı eğitim öğretim ücretleri, yemek ücretleri ve yayın ücretleri alınması konusunda dernek olarak her türlü çabayı gösteriyoruz.
2: İbrahim Taşer'in gündeminde özel okullardaki servis ücretleri de vardı.
1: Özel okullar servislerden bir kar sağlama peşinde değiller. Onlardan bir komisyon falan almıyorlar yani. Sadece özel okullardaki servis ücretinin maliyetinde araçların yeni ve konforlu olması, içerisinde hostes kullanılması, servis ücretlerinde ister istemez bir artış meydana getiriyor. Parça fiyatları, akaryakıt fiyatları, bunların hepsini dikkate alarak bir fiyat belirliyorlar.
0: Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası da yarın başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2026-2027 eğitim öğretim yılında okul öncesi ilkokul ve ortaokul 5. sınıfa başlayan öğrencilere yönelik uyum haftası 11 Eylül'e kadar sürecek.
3: Sınıflarda hazırlıklar tamamlandı. Okullarda ilk zil uyum haftası için çalacak. Uyum haftası okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 5, ortaokul 5. sınıf öğrencileri için ise 3 gün olarak uygulanacak. Programlar eğitim öğretim yılı boyunca her ay uygulanacak şekilde planlandı. Oyun temelli ve yaşantıya dayalı olarak tasarlanan modeller, okul aile işbirliği çerçevesinde okul dışı öğrenme ortamlarını da kapsayacak şekilde eğitim öğretim yılı boyunca sürdürülecek. İlkokul 1. sınıf programında öğrencilerin okul müdürünü, öğretmenlerini, okul personelini, okul ortamını, aidiyet geliştirmeleri, gereksinimlerini ifade etmeleri hedefleniyor. Ortaokul 5. sınıf programında öğrencilerin ortaokulun yeni düzenini, branş öğretmenlerini, öğrenme ortamlarını ve yardım yollarını tanımaları ve akranlarıyla sağlıklı iletişim kurmaları öngörülüyor. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinden kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazı doğrultusunda kamuda çalışan velilerden biri, talep edilmesi halinde uyum haftası eğitimlerinde ders saatlerine uygun olarak 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak. Uyum haftası 11 Eylül'e kadar sürecek.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 büyük kulübün başkanlarını İstanbul'da kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yöneticileriyle bir araya geldi. Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın yanı sıra kulüplerin yönetim kurullarını da kabul etti. Sosyal medyadan kabullere ilişkin paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, birkaç hafta önce başlayan Süper Ligimizin dostluk, kardeşlik ve adil rekabet iklimi içerisinde süreceğine, kulüplerimizin Avrupa'da elde edeceği zaferlerle göğsümüzü kabartacağına yürekten inanıyor. Tüm spor kulüplerimize başarılar diliyorum ifadelerini kullandı. Ve Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti. Adını finale yazdırdı. Milliler finalde bu akşam İtalya ile karşılaşacak.
4: Filenin Sultanları 2026 Save Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finale yükseldi. Türkiye Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'la karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setini 25-20 kazanarak öne geçti. İkinci sette de etkili oyununu sürdüren milliler 25-19'luk skorla durumu 2-0'a taşıdı. Amirlik

0: Kadın voleybol takımı 3. seti 25-20'lik üstünlükle tamamladı ve maçı rakibine set vermeden 3-0 kazandı. Bu sonuçta Daniele Santarelli yönetimindeki milliler Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi. Ay Yıldızlılar finalde Polonya'yı 3-1 mağlup eden İtalya ile karşı karşıya gelecek. Final mücadelesi bugün saat 19'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı A grubunu ikinci sırada tamamladıktan sonra son 16 turunda Azerbaycan'ı eleyerek çeyrek finale yükselmişti. Almanya'yı da mağlup etmesini bilen Filenin Sultanları yarı finale ulaştı. Ve Sırbistan'ı set vermeden devirerek finale yükseldi. Avrupa Şampiyonaları tarihinde 1 altın, 2 gümüş, 3 bronz madalyası bulunan Türkiye, FIVB dünya sıralamasında 3 numara olarak katıldığı organizasyonda adım adım ilerleyerek seyircisi önünde mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası olması durumunda Los Angeles 2028 yaz olimpiyat oyunları biletini de alacak. Avrupa Şampiyonası'nda son 4 takım arasına kalan milliler bu sonuçta 2027 Dünya Kupası'nda mücadele etme hakkını da daha önce garantilemişti. Dünya Kupası 20 Ağustos-5 Eylül 2027 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da organize edilecek.
1: Evet, Filenin Sultanlarına yürekten başarılar dileyelim ve bu dilimi noktalayalım. Saat başında yeniden buradayız. Bekliyoruz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Plastikler 1940'lı yıllarda dünya genelinde kullanılmaya başlandı. 1960'lardan itibaren ise çok yaygın ve her sektörde plastiklerle karşılaşır olduk. Bilim insanları hayatı kolaylaştıran plastik ve türevlerinin doğada öyle kolayca çözünmediğini, ufak parçalara ayrıldığını keşfetti. Derin okyanusların diplerinde, hatta kutupların el değmemiş buzulları dahil tüm ekosistemlerde bugün boyutları 5 milimetre ile 1 nanometre arasında değişen plastik parçaları, yani mikroplastikler bulunuyor. Yapılan güncel araştırmalara göre doğaya karışan plastiklerin %9'u taşıtların lastiklerinden, en az %15'i ise boyalardan kaynaklanıyor. Eski binalar, otomobiller ve her sektörde kullanılan çeşitli boyalar mikroplastiklere dönüşüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 33 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla parçalı bulutlu 36 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 40, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz genelinde hava güneşli, Samsun 28, Trabzon 27 derece. İç Anadolu'da da gökyüzü güneşli, Ankara 32, Kayseri 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 24, Kars yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 33, Şanlıurfa 38 derece.

0: Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. 13 bülteni ile beraberiz. Türkiye'de ve dünyada neler olup bitiyor hepsini anlatacağız. Bağlantılarımız var. Hızlıca başlayalım bu dilime. Son bir haftada peş peşe iki büyük deniz kazası yaşadık ne yazık ki. Önce Girne'de bir yolcu gemisi alabora oldu, battı. Sonra da Silivri açıklarında iki gemi çarpıştı. O gemilerden biri de battı ne yazık ki. İki kaza sonrasında da arama çalışmaları devam ediyor. Silivri'de arkadaşımız Öznur Kars Çetiner var. Girne'de de Yasin Anzerli var. Takip ediyor. Önce bir Silivri'ye gidelim. Ne olmuştu? Silivri açıklarında Alsu isimli tankerle çarpışan Tuğberk İmamoğlu gemisi batmıştı ve o geminin yeri tespit edilmişti. 10 denizci arama çalışmaları ise sürüyor. Şimdi Öznur bize son durumu anlatacak. Söz sende Öznur.
1: Evet Tuba, bu kazanın üzerinden 5 gün geçti. Dün Milli Savunma Bakanlığı bir açıklama yaptı. Batan gemi ve içerisinde 10 deniz insanının, 10 gemicinin olduğu batan gemi Tuğberk İmamoğlu'nun yerinin tespit edildiği açıklanmıştı biliyorsunuz. Ve bu gelişme üzerine de Silivri'de günlerdir bekleyen aileler TCG Akın gemisine gittiler. İstanbul Valisi Davut Gül'le birlikte ve geminin battığı noktadaki görüntülerini, yazısını gördüler ve İstanbul Valisi Davut Gül ailelere bilgilendirme yaptı. Ne olmuştu? 5 gün önce 2 Eylül'de şu anda Silivri kıyılarında bulunan kıyıya yaklaşık 1000 metre mesafede bulunan Alsu gemisi, tanker gemisiyle yük gemisi Tuğberk İmamoğlu gemisi Marmara'nın açıklarında kıyıdan yaklaşık 33-34 kilometre ilerideki bir mesafede çarpışmışlardı ve bu kaza öyle yaşanmıştı. Sonrasında bilirkişideki görevliler, gemi kaptanları, gemi inşaat mühendisleri şu anda arkamda göreceğiniz Alsu gemisine geldiler. İçeriye girerek gözlem yaptılar, inceleme yaptılar ve bir ön rapor çıktı. Bu nihai rapor değil elbette ama ön rapor olmasına rağmen çarpıcı detaylar vardı kazaya ilişkin. Şöyleydi, Alsu gemisinin kaptan köşkünde 1 ve 3. kaptanlarının bulunduğu, onlar şu anda tutuklular, tutuklandılar. Kaptanlardan birinin işe 7 ay önce başladığını ve bu yolculuğa çıktığını söylüyordu bize. Tuğberk İmamoğlu gemisine dair de şöyle bir tespit vardı. AIS cihazı kapalıydı ve gemi hayalet modunda seyrediyordu. Diğer gemiye çok yaklaştığı bir noktada da bu kaza yaşandı. Telsiz kayıtları çıkmıştı. İmamoğlu gemisinden Alsu gemisine bir çağrı vardı. Alsu İskele'ye kır yönünde, hatırlayacaksınız. İşte bu konuşmaların yayınlanmasının ardından, ortaya çıkmasının ardından yaklaşık 3 gün sonra, 2 gün sonra yani dün bu gelişmeyi yaşadı. Ve kazaya dair ilk iz, ilk işaretler TCG Akın gemisinden Marmara Denizi'nin tam 720 metre derinliğine uzatılan sualtı uzaktan kumandalı sualtı görüntüleme cihazıyla tespit edildi ve aileler bilgilendirildi. Tabii bu gelişme üzerine aileler bugün daha farklı duygular içerisindeler. Bekleyişleri devam ediyor. Acaba dün gemi görüntülendi ama başka tespitler de olacak mı? Kayıp gemicilere ulaşılabilecek mi? Tabii ki bugünkü bekleyişleri çok daha farklı. Biz de buradaki olası başka gelişmeleri gün boyunca aktarmaya devam edeceğiz.
0: Peki. Çok teşekkür ediyoruz Öznur Kars Çetiner'e ve kameraman arkadaşımıza. Şimdi Girne'ye dönelim. Girne'de 30 Ağustos'ta o korkunç kaza meydana gelmişti ve o faciada hayatını kaybedenlerin sayısı dün maalesef yükseldi, 13'e ulaştı. Kayıp 15 kişi ise arama çalışmaları sürüyor. Yasin Anzerli orada bizi bekliyor. Son durum nedir? Yasin senden dinleyelim.
2: Evet, Girne açıklarında meydana gelen ve faciaya dönüşen o feribot kazasının ardından bir haftayı geride bıraktık. Ve ikinci haftada da çalışmaların, arama çalışmalarının hala devam ettiğini söyleyelim. Maalesef 15 vatandaşımıza hala ulaşılamadı.

0: dün itibariyle bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. 12 idi ölü sayısı, 13'e yükselmiş oldu. 15 kişiyi de dediğimiz gibi arama çalışması devam ediyor. Bir yandan da umutlu bir bekleyiş var Girne Limanı'nın önünde. Hemen kameraman arkadaşım Özgür Balaban ekranlarınızda getirecek. Kazadan hayatını kaybeden, yine kazada kaybolan kişilerin yakınları buradalar, umutla içeriden gelecek haberi bekliyorlar. İçeriden diyorum ama denizin üzerinde ve yine denizin dibinde ve yine havadan çalışmalar devam ediyor. Bir yandan denizdeki hem savaş gemilerimiz hem de yanlarında bulunan bazı deniz araçlarıyla birlikte arama faaliyetleri devam ederken havadan da İHA'lar ve yine helikopterlerin taramaları devam ediyor. Tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kabinesinden bazı üyeler, işte Çalışma Bakanı, Tarım Bakanı az önce bu noktaya gelmişlerdi. Ailelerle sürekli olarak görüşüyorlar ve yine Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı bazı sosyologlar, yine bazı psikologlar bu noktaya geldiler. Onlar da işte burada haber bekleyen, kayıp olan kişilerin yakınlarıyla sürekli görüşüyorlar ve yine Türkiye'deki yakınlarıyla iletişim de kurduruyorlar. Yani onların bir yandan da psikolojileriyle yakından ilgilenildiğini söyleyelim. Tabii geminin olduğu, daha doğrusu battığı noktada robotik cihazlarla, uzaktan kumandalı cihazlarla dalış gerçekleştiriyor. Enkaz tamamen taranıyor. Aynı anda da Girne Limanı'ndaki girişler, çıkışlar da kontrol altına alınıyor. Sürekli olarak devlet erkanından buraya geliş gidişler yarılıyor. Ki en son duyduğumuz bugün gün içerisinde yine KKTC Başbakanı Ünal Üstel'in buraya gelmesi bekleniyor. Ki her gün zaten ciddi olarak buradaki ailelerle görüşüp bir resmi açıklama yapıyor. Bugün de yine bu açıklamayı yapması bekleniyor. Gerek burada sözlü olarak, gerekse yazılı olarak son durumla ilgili açıklama alınacak. Ama söylediğimiz gibi dün itibariyle bir kişinin daha naaşına ulaşıldı ve böylelikle hayatını kaybeden kişi sayısı 13'e yükselmiş oldu. Hastanede tedavi görenler vardı. Toplamda 132 kişi hastanelere yatırılmıştı. Bazıları yoğun bakım servisinde, genel olarak ise yataklı servislerde tedavileri devam ediyordu. Dün itibariyle bu sayıda paylaşıldı. 131 kişinin, kazazedenin taburcu edildiğini hastanelerden, sadece bir kişinin hastanede tedavisinin devam ettiğini söyleyelim. Neyse ki o bir kişinin de sağlık durumunun iyiye gittiğini, herhangi bir hayati tehlikesinin bulunmadığını söyleyelim. Son olarak bir kez daha ben ailelerin olduğu noktaya size ekranlarınıza getirecek kameraman arkadaşım. Çünkü o umutlu bekleyişi amman sürdürüyorlar. Hiçbir zaman bu noktadan ayrılmadı aileler. Kazanın ilk anından, ilk gününden itibaren bu noktadalar. İkinci haftaya girdik. İkinci haftada da tabii ki bu arama faaliyetleri devam edecek. Bahsettiğimiz gibi hem robotik cihazlar kullanılıyor, hem gemiler, hem de işte hava araçlarıyla bu arama faaliyetleri gerçekleşiyor diyelim.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz Yasin Anzerli'ye ve kameraman arkadaşımıza da. Şimdi Diyarbakır'a dönelim. Diyarbakır'da 9 katlı bir binada yangın çıktı. 3'ü çocuk, 6 kişi dumandan etkilendi. İşte o yangının görüntüleri. Bağlar ilçesindeki Aytek apartmanı burası. Yangın o apartmanın 4. katında başladı ve duman, yoğun duman apartmanın içine doldu. Bina sakinleri hemen itfaiyeyi çağırdı. Üst katlarda mahsur kalanları kurtarmak için itfaiye merdivenini uzattı ve dumandan etkilenen 3'ü çocuk 6 kişiye sağlık ekipleri müdahale ettiler. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle neyse ki kontrol altına alındı. İşte böyle yoğun duman yükselmişti 4. kattaki o dairenin içinden. Yangın neden çıktı peki? Bu henüz bilinmiyor, araştırılıyor. Ve 6 kişiye ise sağlık ekiplerinin müdahale ettiği bilgisi var. Ekonomide yol haritası açıklandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz orta vadeli programda 2026 yılı yıl sonu enflasyon tahmininin %28,4'e yükseldiğini açıkladı. 2026'da

%28,4 olarak gerçekleşmesini öngördüğümüz enflasyonun 2027 yılında %21'e, 2028 yılında %13,5'e, 2029 yılında ise %9'a gerileyerek program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz. Dış dengede küresel ticarette artan yeni nesil korumacılık eğilimlerine, jeopolitik gerilimlere ve ticaret politikalarındaki belirsizliklere rağmen cari işlemleri açığını sürdürülebilir seviyelerde tuttuk. 2026 yılında %8,1 seviyesinde gerçekleşmesini beklediğimiz işsizlik oranını 2027'de %8'e, 2028'de %7,8'e, 2029'da ise

0: işlemleri açığını sürdürülebilir seviyelerde tuttuk. 2026 yılında %8,1 seviyesinde gerçekleşmesini beklediğimiz işsizlik oranını 2027'de %8'e, 2028'de %7,8'e, 2029'da ise %7,6'ya düşürmeyi hedefliyoruz.
1: Bir yandan da Merkez Bankası bu hafta yılın 6. faiz kararını açıklayacak. Peki ekonomistlerin beklentisi ne yönde? Orta Doğu'daki tansiyon Perşembe günü açıklanacak bu faiz kararına yansır mı? İşte ayrıntılar haberimizde.
2: Piyasaların gözü yılın 6. faiz kararını açıklayacak Merkez Bankası'nda. Para Politikası Kurulu Perşembe günü Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketine katılan 25 ekonomisten 24'ü politika faizinin sabit bırakılacağı görüşünü bildirdi. Bir ekonomist ise faizin 100 bas puan indirilerek %36'ya çekileceğini tahmin etti. Bloomberg HT'nin Eylül ayı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararına ilişkin anketine de 19 kurum katılım sağladı. Ankete göre Merkez Bankası'nın 10 Eylül'de gerçekleşecek toplantısında faizi %37 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. Yılın ilk faiz kararında 100 bas puan indirime gidilmiş, politika faizi %38'den 37'ye düşürülmüştü. Kurul Mart, Nisan, Haziran ve Temmuz aylarında ise politika faizini sabit tuttu. Son Para Politikası Kurulu'nun ardından Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada jeopolitik gelişmelerin enflasyona etkisinin takip edildiği kaydedilmişti.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen, Kent Lokantalarından Sorumlu Şube Müdürü Ali Toy ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi Ekrem Baki'nin de bulunduğu 12 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Mülkiye müfettişleri ile bilirkişiler İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Müdürlüğü'nün yaptığı ihaleleri incelemiş. Başkanlık konutuna materyal alımı dahil bazı ihalelere fesat karıştırıldığı belirtilmişti. Bu kapsamda yeni dalga operasyon düzenlenerek 13 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. 12 şüpheli yakalanmış, bir şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Edirne'de konuştu. Seneye iktidara geleceğiz dedi Özel. Hak ettiğiniz gibi bir emeklilik yaşayacaksınız ifadelerini kullandı.
3: En düşük emekli maaşı asgari ücret olacak diyorum. Bakıyorlar, olur mu diyorlar. Bizim hesabımıza göre bugün asgari ücret 39 bin lira olmalı ve en düşük emekli maaşı da bir asgari ücret olmalıdır.
4: Sözü emekli maaşlarına getirdi. Yeni parti iktidarında maaşlar artacak dedi.
3: Seneye geleceğiz. İktidara geleceğiz. Hak ettiğiniz gibi bir emeklilik yaşayacaksınız.
4: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Edirne ve Kırklareli'ne gitti. Selimiye Camii'ni ziyaret edip emeklilerle buluşma programına katıldı. Ardından da esnafla bir araya geldi. Gündeminde özelleştirme kapsamına alınan bazı otoyol ve köprüler vardı.
3: Sezim kazanmak için para lazım, çaresizsin, onu görüyorum. Bu ihaleye girecek olanlara, burayı alacak olanlara söylüyorum. Seneye geleceğiz, iktidara geleceğiz. Bütün otoyolları devletleştireceğiz.
4: Özel, Deniz Göktaş hakkında düzenlenen iddianamede istenen cezaya da tepki gösterdi.
3: Bugün küçük bir ima Cumhurbaşkanı'na hakaret sayılıyor. Hepimizin daha yeni tanıdığı Deniz Göktaş diye espriler yapan, şakalar yapan ve öyle hakaret falan bilmeyen birisini bir anda Türkiye'de 14 milyon kişi izleyince hükümete Erdoğan'a ufak ufak eleştirileri olan birisini içeriye attılar, iddianame çıkardılar. 10 yıla kadar hapis cezasını istiyorlar.
1: Evet, bir son dakika bilgisiyle devam edelim. Orta vadeli program resmi gazetede, mükerrer karar resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz saat 11'de.

0: orta vadeli programın detaylarını açıklamıştı. Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası belirlendi. 2027, 2028 ve 2029 tahminleri, beklentileri yapıldı. 2026'ya dair veriler de, bazı enflasyon ve büyüme rakamları da yine güncellendi ve orta vadeli program resmi gazetede diyebiliriz. Son dakika bilgisini aktaralım. Mükerrer karar resmi gazetede yayımlandı. Bu son dakika bilgisini de aktardıktan sonra dönelim. DEM Parti'nin bugün 5. olağan kongresi var. Ona dönelim. Habertürk muhabiri arkadaşımız Serkan Şimşek takip ediyor. Ve son durumu Serkan'dan dinleyeceğiz. Serkan.
1: DEM Parti'nin 5. olağan kongresi şu anda devam ediyor. Kongrede henüz oy verme işlemine geçilmedi. Aslında saat 13'te başlayacağı öngörülüyordu ama şu an elimize ulaşan bilgiler kapsamında henüz oy verme işleminin başlamadığını ifade edelim. Tabii DEM Parti'nin en son kongresi Ekim 2023'te yapılmıştı. Zira şu anda da kongrede aslında eş genel başkanlıkta ya da partinin diğer organlarında çok makro, çok büyük bir değişiklik beklenmiyor ama DEM Parti tabii ki yasal zorunluluk sebebiyle bu kongreyi gerçekleştirmiş oluyor. Tabii delegelerin katılımıyla sabah saatlerinde başladı kongre ve kongrenin açılışında da DEM Parti eş genel başkanları Tuncer Bakıran ve Tülay Hatimoğulları birer konuşma yaptı. Hemen onların dizelerinden birkaç cümle aktaracak olursak, Tülay Hatimoğulları yaptığı konuşmada bu süreci büyütmek hepimizin insani vicdani görevidir dedi. Terörsüz Türkiye sürecini kastederek kendimize güveniyoruz, sizlere güveniyoruz ve bunun için mutlaka başaracağız ifadelerini kullandı. Öte yandan biraz önce de ifade ettim, bir diğer konuşma yapan isim diğer DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakıran'dı. O da 50 yıllık çatışmanın ve şiddetin sonuna doğru yürüyoruz. Memlekete barış imkanı sunan tüm siyasi aktörlere binlerce kez teşekkür etmek istiyorum ifadelerini kullandı. Türkiye son 50 yılda Kürt meselesinin çözümsüzlüğünden ötürü çok bedel ödedi. Artık maliyet ödeme değil, hasat alma dönemidir ifadelerini kullandı. Tabii bir kez daha ifade edelim, kapsamlı kongre 2027 yılının bahar aylarında yapılacak DEM Parti'de. Bu kapsamda onun öncesinde aslında bir ara kongre olarak da görülüyor DEM Parti'nin mevcut bugün yapılan 5. kongresi. Bir kez daha altını çizmek gerekirse şu an oy verme işlemleri henüz başlamadı. Oy verme işleminin başlamasının ardından oy sayımı yapılacak. Oy verme işleminin tamamlanmasıyla ve daha sonrasında da bir kez daha DEM Parti'de hem eş genel başkanların hem de partinin diğer karar alma organlarının seçimi tamamlanmış olacak.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz Serkan Şimşek'e ve kameraman arkadaşımıza. DEM Parti'nin bugün 5. olağan kongresini takip ediyor olacağız yine ilerleyen dakikalarda. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul İkinoğlu Barosu'nun adli yıl açılış programında konuştu. Sivil anayasa konusunda kararlılık mesajı verdi.
2: Güçlü Türkiye'ye giden yolda, adaletin yüzyılına aşılan kapıda, sivil anayasanın inşa edilmesi konusunda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Güçlü hukuk düzeninin tesis edilmesine, avukatlık mesleğinin siz değerli mensuplarıyla el ele vermeye devam edeceğiz. Yargı sistemimizin insan kaynaklarının ve fiziki şartlarının iyileştirilmesi yönünde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Avukatlarımızın, vatandaşlarımızın haklarını ararken karşılaştığı uzun adli süreçleri makul sürelere indirmek, zaman ve emek kayıplarını önlemek amacıyla yürüttüğümüz çalışmaları teoriden pratiğe geçiriyoruz. Artık bu uygulamaların sonuçlarını almaya başladık.
0: Almanya'nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde seçmenler bugün sandık başına gidiyor. Önemli bir seçim, kritik bir seçim. Bakalım detaylarına. Almanya için kritik olan bu seçim öncesi tabii anketler de yapıldı. Aşırı sağcı AfD o anketlerde öne çıkan parti oldu. Partinin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana eyalet düzeyinde iktidara gelen ilk aşırı sağcı parti olabileceği belirtiliyor. Özellikle bazı küçük partiler eğer %5'lik seçim barajını aşamazlarsa AfD'nin tek başına salt çoğunluğu elde edip yine hükümet kurma, parlamentoyu kurma yetkisi olacak, ihtimali olacak. Sandıktan çıkacak sonuç göç ve güvenlik konularında daha sert bir çizgi benimseyerek AfD'nin yükselişini frenlemeye çalışan Almanya Başbakanı Merz açısından da tabii kritik bir sınav. Son anketler AfD'nin oy oranını %40'ın üzerinde gösteriyordu. Almanya Başbakanı Merz'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik ise

0: %23 seviyelerinde kalıyordu o anketlerde. İlk resmi sonuçlar Türkiye saatiyle 19 gibi gelecek. Beklenti bu. Takip edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna ve Rusya arasındaki arabuluculuk çabaları devam ediyor bir yandan. Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner, Kremlin'de Rus lider Putin'le görüştü. 3 saati aştı o görüşme. İki isim bugün de Ukrayna'ya gidiyor. Orada da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir araya gelecekler. Witkoff ve Kushner'ın Kiev'e vardığı açıklandı.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner Moskova'ya gitti. Rusya Devlet Başkanı Putin, Witkoff ve Kushner'ı Kremlin'de ağırladı. Putin, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'a arabuluculuk çabaları için teşekkür etti.
2: Bugün ele almamız gereken durum elbette zor. Ancak başlamadan önce ABD Başkanı Sayın Trump'a en iyi dileklerimi ve teşekkürlerimi iletmenizi rica ediyorum. Genel olarak zor bir durumla karşı karşıya olduğunu anlıyoruz. Bununla birlikte Rusya-Ukrayna çatışmasının çözümüne katkıda bulunma çabalarında ısrarcı davranıyor.
1: Witkoff da Putin'in ziyaret öncesinde Kiev'e saldırıları 3 günlüğüne durdurma kararı için teşekkür etti. 3 saat aşan görüşme sonrası açıklama ise Kremlin dış politika danışmanı Yuri Ushakov'dan geldi. Yapıcı, güvene dayalı ve faydalı bir toplantı olduğunu ifade eden Ushakov, görüşmede Ukrayna krizinin çözümü ve diğer güncel konuların ele alındığını belirtti. Beyaz Saray'da görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için atılacak adımlara yönelik somut planların ele alındığını kaydetti. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş 4. yılını geride bıraktı. Kiev ve Moskova savaşı bitirecek uzlaşmaya şimdilik varamadı. Şimdi ABD'nin arabuluculuk çalışmalarının sonuç verip vermeyeceği merak konusu. Ukrayna ve Rusya daha önce Türkiye'nin arabuluculuğunda bir araya gelmiş ancak masadan anlaşma çıkmamıştı.
3: Değerli heyet başkanlarına,
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki o yükselen gerilimin adresi bir kez daha Hürmüz Boğazı oldu. ABD, İran'a ait 3 petrol tankerini vurduklarını açıkladı. İran, 2 ABD savaş gemisiyle 3 petrol tankerini hedef aldı.
1: İran ve ABD, Hürmüz Boğazı'nda karşılıklı saldırılar yaptı. CENTCOM, Halk Adası yakınlarındaki 3 İran gemisini vurduklarını açıkladı. Tahran, ABD donanmasına ait gemilere hedef aldıklarını duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı CENTCOM'dan yapılan açıklamada, İran'a ait 3 petrol tankerini vurduk denildi. Davni ve Stark adlı petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'nda, Kaylo adlı tankerin ise Umman Körfezi'nde vurulduğu açıklandı. Saldırının, İran'ın Hürmüz'deki ABD donanması gemilerine füze atmasının ardından yapıldığı ifade edildi. İran saldırısında ABD gemilerinin isabet almadığı kaydedildi. CENTCOM komutanı Amiral Bradley Cooper, "İki gemimize ateş ederseniz size çok daha yüksek bir ekonomik bedel ödeteceğiz. Üç geminizi de batıracağız." ifadelerini kullandı. Tahran, ABD donanmasına ait gemileri hedef aldığını doğruladı. Devrim muhafızlarından yapılan yazılı açıklamada, deniz ablukasına katılan bir uçak gemisiyle bir muhrip gemisinin balistik füzelerle hedef alındığı belirtildi. Açıklamada ABD gemilerinin hasar aldığı öne sürüldü. Devrim muhafızları ayrıca Hürmüz'ü izinsiz bir rotadan geçmeye çalışan 3 petrol tankerini de vurduklarını da belirtti. Bunun yanında boğaza girmeye çalışan ABD'ye ait insansız deniz aracını da hedef aldıklarını açıkladı. İran, ABD'nin uyguladığı ekonomik baskıya karşı Ekonomik Savaş Karargahı adlı bir birim kurulduğunu duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Ekonomi Bakanlığı bünyesinde kurulan birim, savaş koşullarından kaynaklanan ekonomik sorunlara hızlı çözüm üretmek ve ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla kuruldu.
0: Evet, ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın ölüm haberi dün akşam geldi. Sevenlerini üzdü bu haber ve Serhat Kılıç'ın şüpheli ölümüyle ilgili de bir yandan soruşturma sürüyor. Kesin ölüm nedeni nedir? Otopside belli olacak. Şimdi son bilgileri Emine Derya'dan alalım. Sanırım evinin önünde Serhat Kılıç'ın. Emine, pek çok şey konuşuluyor. Kız arkadaşının fark ettiği, perşembe gününden beri haber alamadığı, belki kanser hastası olduğu ihtimali de yine konuşulanlar arasında. Ne

0: son bilgiler anlatır mısın? Senden dinleyelim.
1: Tuğba Södekoğlu ünlü oyuncunun neden öldüğüne dair henüz kesin bir bilgi yok. Çünkü hala naaşı Adli Tıp Kurumu'nun morgunda yapılan incelemelerin ardından otopsi sonucu belli olacak. Ama olay nasıl gelişti, nasıl haber alındı onları aktaralım. Şimdi 51 yaşındaki ünlü oyuncu Serhat Kılıç'tan söz ediyoruz. Kendisi uzun zamandır dizi, sinema ve film dünyasında oyunculuk yapıyor, rol alıyor. Hepimizin de aslında yakından aşina olduğu bir oyuncu ve sima. Şimdi hemen Emre Altun ekranlara getirsin. Kağıthane'de işte bu sitede yaşıyordu. İstanbul Kağıthane Nurtepe mahallesindeki bu sitede ikamet ediyordu. Ama kendisinden iki gündür iddiaya göre haber alamayan kız arkadaşı dün akşam saatlerinde işte bu yaşadığı siteye geldi. Kapıyı çaldı. Kapıyı çaldıktan sonra da açan olmayınca kendisinde olan anahtarla içeriye girdi. Ve içeriye girdiğinde de aslında ünlü oyuncunun evinin salonundaki koltukta oturur bir vaziyette buldu. Ancak hayatını kaybetmişti. Tabii ki hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları ilk incelemede ünlü oyuncunun vücudunda herhangi bir yara, darp ya da kesik gibi herhangi bir MR'ye rastlamadı. Daha sonra da tabii ki naaş az önce bahsettiğim gibi alındı ve Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Şimdi dün akşam saatlerinde burada ekiplerle birlikte haberi duyar duymaz gelen oyuncunun sevenleri ve yakınları vardı. Ailesinin bugün şehir dışından yine geldiğini biliyoruz. Ancak şu anda kesin ölüm nedenine ilişkin bir sonuç yok. Evinde bu arada uyuşturucu madde de bulundu ünlü oyuncunun. Bunlar da yapılan incelemeler sonucunda vücudunda uyuşturucu madde olup olmadığı da tespit edilecektir. Şimdi Serhat için tabii ki bir cenaze töreni düzenlenecek. Ancak dediğimiz gibi bunların yapılabilmesi için de önce kesin ölüm nedeninin belirleniyor olması gerekiyor. Ancak burada kritik olan şu, iki gündür ünlü oyuncudan iddiaya göre kız arkadaşı haber alamadı. İki gün gerçekten uzun bir süre, neredeyse 48 saati aşan bir süreden bahsediyoruz. Yani Perşembe gününden bu yana haber alamayınca artık dün akşam, yani cumartesi akşam saatlerinde evine geldi ve işte içeriye girdiğinde, daireye girdiğinde de ne yazık ki ünlü oyuncunun hayatını kaybettiği anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Biz de takip ediyoruz.
0: Evet, devam ediyoruz kaldığımız yerden. Bugün herkesin gözü kulağı Ankara'daydı. Orta vadeli program açıklandı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı. 2027-2029 kapsamında ekonomisinin yol haritası çizildi. Şimdi sözü Emre Karaca ve konuğuna bırakıyoruz. Söz sende Emre.
2: Evet, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güne özel olarak özel bir yayında karşınızdayız. Bugün orta vadeli program açıklandı ve Türkiye'nin önümüzdeki 3 yıllık ekonomik rotası aslında belirlenmiş oldu. Şimdi kitapçığı da göstererek başlayalım. İşte orta vadeli program resmi gazetede de mükerrer sayıda yayınlandı. Bundan sonraki süreçte bu 3 yıllık süreç içerisindeki göstergeler, öngörüler, hedefler takip edilecek. Ne kadar uygulanacak, ne kadar uygulanmayacak şüphesiz ki bunların hepsi önümüzdeki dönemde tartışılacak. Şimdi yanımızda değerli bir konuğumuz var. Doçent Doktor Atılım Murat, Top ETÜ akademisyen, öğretim üyesi. Kendisine özellikle bugün konuşulan önemli başlıkları soracağız. Hocam, öncelikle programımıza hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, teşekkürler.
2: Hocam, tabii en çok merak edilen parametreler genelde enflasyon odaklı oluyor. Enflasyon ve büyüme ön planda. Ben hemen enflasyon oranlarındaki önümüzdeki döneme dair öngörüleri söyleyeyim. Daha da sonra sözü size bırakayım. 2026'da %28.4'lük bir beklenti var enflasyonda. 2027 yılında %21, 2028 yılında %13.5, 2029 yılında ise tek halde hedefi öngörülüyor ve %9'luk bir hedefin altı çizildi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından. Hocam, enflasyon, büyüme, bu parametreler bize ne söylüyor orta vadeli programda?
3: Şimdi bir yıl önceki orta vadeli programda 2026 için öngörülen enflasyon rakamı %16 idi. Şimdi güncellenen rakam %28.4. Tabii bir yılda çok gelişme oldu. En başta işte bugün Cevdet Yılmaz da söyledi. Hani savaş çıktı bir kere en başta ve bu savaşın etkileriyle beraber oradan zaten enflasyonu

0: 8 puanlık bir katkı oldu. Yani orada bir 12 puanlık, 12,4 puanlık bir güncelleme var. Yukarı yönde bir güncelleme var. Bu belirgin bir güncelleme tabii. Bir avantaj şu bizim için. Yani mesela Merkez Bankası da 2 hafta önceki, 2-3 hafta önceki enflasyon raporu toplantısında yıl sonu enflasyon tahminini %28'e güncellemişti. Şu an orta vadeli program tabii yılın bitmesine artık 4 ay kaldı aslında. Yani çok fazla bir süre de yok. Belirgin bir sapma olmayacağını düşünürsek şu an Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminiyle orta vadeli program işte öngörüsü 28,4 paralellik taşıyor. Amacımız bizim zaten işte bu dezenflasyon programını sürdürmek, enflasyonu düşürmek. Bu aşıdan baktığımız zaman da yani %28, sonra gelecek sene için %21, sonra kademe kademe düşüş var işte ve en sonunda da umarız ki tek hane enflasyonu göreceğiz. Şimdi burada tabii büyüme tarafına baktığımız zaman da büyüme tarafında da işte
1: Hocam isterseniz ben bir altını çizeyim. Tabii. Cevdet Yılmaz aktarmıştı. Büyümede de tahminler şu şekilde: 2026 yılında %3,3, 2027'de %4,2, 2028'de %4,6 ve 2029'da %5'lik bir büyüme vurgusu var. Burada hep sürdürülebilir kelimesinin de altı çizildi Cevdet Yılmaz tarafından.
0: Şimdi şöyle bakalım. Şimdi %3,3'lük bir büyüme tahmini, yani yılın ilk yarısına baktığımız zaman, bu yılın ilk yarısına baktığımız zaman iyimser bir tahmin aslında. Çünkü biz bu yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdük. İkinci çeyrek büyüme rakamı geçen hafta açıklandı, o da 2,3'tü. Şimdi dediğim gibi ilk 6 ayda kabaca 2,5 civarında, 2,4 civarında bir büyüme var. Yani bizim şimdi yıl sonunda 2026 için 3,3'lük bir büyümeyi yakalamamız için yılın ikinci yarısında 4'ün üzerinde büyüme gerekiyor. Matematiksel olarak böyle olması gerekiyor. Şimdi bir yandan enflasyonu düşürmeye çalışıyoruz. Şu an 31-31,5 civarında bir gerçekleşen enflasyon var. Daha yeni açıklandı enflasyon. Şimdi biz az önce de konuştuk. Yani orta vadeli programda 28,4'lük bir enflasyon var. Merkez Bankası'nın tahmini 28, yani kabaca 3 puanlık bir düşüş bekliyoruz yıl sonuna kadar. Şimdi enflasyonun bir yandan düşeceğini öngörüyoruz. Yani ekonomi bürokratları, politika yapıcılar bunu öngörüyor. Ama öte yandan da şu büyüme tahminlerine göre baktığımız zaman da yılın ikinci yarısında ciddi bir büyüme olacak o zaman. Yani 4'ün üzerinde bir büyüme demek, yani mesela şimdi yılın ilk yarısında dediğim gibi 2,5 civarındaki büyüme bizim dezenflasyon programımızla uyumlu. Ama şu tahminlere baktığımız zaman da ciddi bir büyüme geleceği için o zaman ben şöyle düşünüyorum. Yani tüketici için Merkez Bankası'nın kendi çalışmalarında enflasyonu tetikleyen krediler tüketici kredileri aslında. Ve yani o ticari kredilerin enflasyonu fazla tetiklemediği düşünülüyor Merkez Bankası'nın çalışmalarında. Bu açıdan baktığımız zaman eğer bu şekilde bir büyüme gelecekse, yakalayacaksak büyümeyi, tüketici kredilerinin açılmayacağını ama ticari krediler tarafındaki reel sektörün ciddi şikayeti var tabii ki uzun süreden beri o daralmadan dolayı. O zaman yılın ikinci yarısında biz ticari kredilerde bir genişleme bekleyebiliriz. İşte kredi büyüme sınırlarında bir gevşeme bekleyebiliriz. Bu tarz hamleler gelmeli ki şu büyüme rakamına ulaşalım. Çünkü dediğim gibi Türkiye'nin zaten potansiyel büyüme oranı %4. Şu rakamlara göre %4'ün üzerine büyümenin yakalanması demek biz potansiyel büyümenin de üzerine çıkacağız. Yani benim ilk başta derinlemesine incelemek lazım tabii ki, daha yeni bir toplantı. Yani enflasyon tahminiyle bu yılın büyüme rakamı arasında ben bir uyuşmazlık görüyorum. Çünkü hem dezenflasyon programı devam edecekse ki erecek, bundan vazgeçemeyiz. Şu büyüme rakamını yakalamak biraz zor olabilir. Ya da şöyle bir öngörüsü var ekonomi bürokratlarının, politika yapıcıların. Hani iç talep zaten zayıflıyor. Biz geçen hafta bunu gördük. Tam istediği gibi ekonomi yönetiminin. O zaman dış talebin artacağını düşünüyorlar. Özel sektör yatırımlarının artacağını düşünüyorlar. Bu şekilde bir öngörü bulunabiliriz. Dış talep derken de bizim en önemli ihracat pazarımız zaten Euro bölgesi. Demek Euro bölgesinde bir hareketlenme bekleniyor. Veya işte dediğim gibi özel sektör yatırımlarında veya kamu yatırımlarında, kamu harcamalarında bir artış bekleniyor. Bu şekilde yorumlayabiliriz.
1: Hocam şimdi bu büyüme konusu önemli. Büyüme konusunda da soru cevap kısmında uzun bir toplantı oldu bu arada. 2 saati geçti. Evet. Neredeyse 2,5 saate dayanan bir toplantı gerçekleşti. Soru cevap da oldu. Şimdi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a şu soru yöneltildi. Yani büyüme oranları ile enflasyon hep birbiriyle hani tartışılan bir denge unsurudur. Büyüme seviyemizin enflasyonu zorlayıcı bir seviyede olmadığının altını çizdi. Tutarlı olduğunu söyledi. Hatta Merkez Bankası'nın öngörüsü de Fatih Karahan'a, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı'na da soruldu. O da eş güdümlü bir şekilde yapıyoruz ve bizimkilerle aslında çakışmayan, yani tutarlı bir politika izlendiğini söyledi. Yani kurumlar arası eş güdüme vurgu yaptı.
0: Evet.
1: Bu bağlamda bir tutarlılık olduğu en azından taraflar açısından bugün deklar
0: çok
1: edilmiş
0: önemli
1: oldu.
0: Tabii. çok önemli bu. Yani işte zaten hani enflasyon rakamında da Merkez Bankası da %28'e güncellemişti. Yukarı yönlü revizyon yapmıştı. Orta vadeli programları bu şekilde. Şimdi burada zaten bizim 3 yıldır, 3,5 yıldır yani bu dezenflasyon programı başladığından beri tartıştığımız konu

0: O zaman çok uzun sürdü aslında program. Yani işte 2023 Haziran'da başladık biz programa, geldik Eylül'e. Yani 3 yıl 3 ay oldu. Yani bir dezenflasyon programı için çok uzun bir süre. Doğal olarak da işte reel sektörden, işte ne bileyim hane halkından şikayetler yükseliyor tabii. Yani bu eşgüdüm önemli. Ama dediğin gibi yani Türkiye'nin potansiyel büyüme oranı %4 civarında. Bizim enflasyonu gerçekten düşürebilmek için %4'ün altında, yıllık anlamda söylüyorum, %4'ün altında bir büyüme gerekiyor. Yılın ilk iki çeyreğindeki büyüme rakamları da aslında şu an dezenflasyon programıyla uyumlu. O nedenle yılın ikinci yarısındaki büyüme rakamlarını tabii ki biz gelecek sene göreceğiz, 2027'de göreceğiz. Ama ilk etapta ben tahminleri, öngörüleri mantıklı bulsam da orta vadeli programda, sadece kafamdaki soru işareti, yani dezenflasyon programının devam edeceğini düşünürsek bu büyüme rakamı nasıl olacak? Biraz iyimser büyüme rakamı bence.
1: Hocam şimdi çok kapsamlı bir toplantı oldu. Çok konu başlığı var ama evet, ben hızlıca en çok merak edilenlere gitmek istiyorum özellikle. İşsizlik oranları. Şimdi burada da bir takvimlendirilme yapıldı. Şu soru önemli. Şimdi ben önce yine verileri aktarayım. Veriler lütfen üzerinden konuşalım. 2026 beklentilerse %8.1. 2027 işsizlik oranı beklentisi %8. 2028 7.8. 2029 7.6. Şimdi tam bu noktada aslında bir soru soruldu. İşsizliğin hani görünen işsizlik ve görünmeyen işsizlik ikilemi vardır yani. Bu da değinildi. Ve şunu çok net olarak ifade etti Yılmaz. Hem sizin fikrinizi de almak isterim. Dünyada dedi işsizlik oranları nasıl hesaplanıyorsa bizde de aynı şekilde hesaplanıyor. Hatta burada veri olarak da Eurostat'ı gösterdi. Doğru. Bilindiği gibi Eurostat zaten bunu arasında formüle eden kurum. Biz nasıl atıl iş gücünü nasıl belirleniyorsa biz de bu şekilde belirliyoruz dedi. Doğru. Şimdi işsizlik oranlarında bir de bir dipnot daha düşeyim. 2.1 milyonluk bir istihdam hedefini açıkladı 3 yılda. Yani yaklaşık olarak yılbaşına 700 binlik bir istihdam olanağı yaratacağını söyledi bu programın. İşsizlik bağlamında nasıl görüyorsunuz panoramayı?
0: Şimdi tabii Eurostat uyumlu çalışıyoruz. Cevdet Yılmaz'ın dediği gibi. Orada bir sıkıntı yok. Zaten bu TÜİK'in son dönem açıkladığı verilerde de ben bir sıkıntı oldum. Bir ara çok eleştiriyordu TÜİK açıkladığı verilerle. Ben iyi veriler açıkladığını düşünüyorum. Yani uyumlu veriler açıkladığını düşünüyorum. Ama tabii burada o sorunun gelmesi önemli. Herkesin kafasındaki soru işareti geniş tanımlı işsizlik oranı. İşte geçen hafta gördük. Geniş tanımlı işsizlik oranı 2 puan daha yükseldi. 28,6 idi. Ve 30,6'ya yükseldi. Yani çok yüksek tabii ki. Yani bu açıdan baktın. Tamam, hani o manşet işsizlik oranı %8,1, işte tahminlerde o şekilde devam edecek gibi duruyor ama geniş tanımlı işsizlik oranına baktığımız zaman da yani işte iş aramayı bırakmış, çalıştığı halde işinden memnun olmayan, umudunu yitirmiş, o geniş tanımlı atıl işsizlik oranı, o geniş bir tabii yelpaze var orada. Ve orada da son rakamlara göre de 12 milyon civarında bir işsiz var. Geniş tanımlı işsiz oranına göre baktığımız zaman. Tabii hani orada işte genç nüfus var, gençler var işsiz kısımda. İnsanların da merak ettiği o oluyor. Yani o artık birazcık o da yerleşti, algı olarak da yerleşti. Yani manşet işsizlik oranından ziyade bu geniş tanımlı işsizlik oranı biraz kafa yoruyor. Ama işte Cevdet Yılmaz'ın işte bu 2 milyon istihdam yaratma şeyi, hedefi ekonomi yönetiminin, bu olumlu. Çünkü ya daha başka destekler de gerekiyor gerçekten yani. Çünkü ciddi bir sıkıntı var orada. Yani önümüzdeki yıllarda da gerçekten o manşet işsizlik oranındansa bu geniş tanımlı işsizlik oranı daha fazla takip edilecek gibi duruyor.
1: Hocam enflasyonda alt başlıklar var. Şimdi özellikle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek buna dikkat çekti. Bir soru yöneltti kendisine. Özellikle eğitim, gıda gibi alanlardaki enflasyonun daha yüksek olması değerler bağlamında. Ve kendisi de geçen %66 bu yılda %53'lük bir eğitimde enflasyon oranının tespit edildiğini ifade etti ve eğitimdeki fahiş fiyatlarında kabul edilemez olduğunu söyledi. Bu noktada tabii geçmiş yıllarda da tedbir alınmıştı. Size sorumu şöyle yöneltmek istiyorum. Gıda ve eğitim gibi vatandaşın hayatına direkt olarak dokunan noktalarda alınabilecek önlemlere ilişkin sizler en azından bugünkü toplantıda bu program içeriğinde gerekli göstergeleri tespit edebildiniz mi?
0: Şimdi şöyle, yani bu gıda enflasyonu gerçekten çok baş ağrısı. Yani biz gıda komitesi ülkemizde 2014'te kurulmuştu. Yani 2014'ten beri bu gıda enflasyonunu yaşıyoruz ve tarım ülkesi olmamıza rağmen de bu gıda fiyatları %30'un üzerinde seyrediyor. Yani OECD ülkeleri açısından bakıyoruz, orada çok yükseklerdeyiz. Dünya açısından bakıyoruz, çok yükseklerdeyiz. Yani bu hani eğitim ayrı bir dünya gerçekten. Orada biraz hani fırsatçılık da olabiliyor eğitim harcamalarında vesaire, o rakam fiyatlamalarda. Ama bu gıda enflasyonunu, yani ben gerçekten bir ekonomist olarak, bir yorumcu olarak gerçekten üzülüyorum. Yani biz tarım ülkesi ve işte çarşıya, pazara gidiyoruz ve çok ciddi rakamlar var burada. Çok yapısal sorunlar gerekiyor. Yapısal çözümler gerekiyor burada. Yani kısa vadeli bazen hamleler yaptığımız oldu geçtiğimiz yıllarda işte. Hani stokçulara operasyonlar yaptık. İşte ne bileyim taban fiyat koymaya çalıştık bazı ürünlerde. Devlet girdi işte tarım kredi kooperatifleri üzerinden işte bu perakendecilik sektörüne vesaire. Bunlar çok etkili olmadı. Az önce de dediğim gibi yani gıda enflasyonunda dünyada ilk sıralardayız.

0: için yani üretim arttırmak gerekiyor. Tarımsal üretim arttırmak gerekiyor. Bu çok ortada yani. İşte ne bileyim biz çok kendi kendimize yetebileceğimiz ürünlerde dahi ithalat yapıyoruz. Yani örnekte vermek gerekirse kuru soğan mesela. Yani şuraya ekseniz kuru soğan çıkar ama ithal ediyoruz. Ve işte o kuru soğanda örneğin ithalat vergileri işte 31 Ocak 2027'ye kadar uzatıldı vesaire. Yani orada bir toplu bir şey lazım. Politika değişikliği lazım tarımda. Eğitimde de yani işte orada artık birazcık kontrol mekanizması gerekiyor herhalde. Okullar başlıyor işte gelecek hafta. Ve işte benim çocuklarımla işte hazırlıklarımızı yaptık gerçekten. Fiyatlar geçen seneye göre gene çok yükselmiş durumda yani. Yani enflasyonun çok üzerinde. Buralara bir kontrol mekanizmasının oluşturulması gerekiyor. Ya bunları sürekli konuşuyoruz. Yani her enflasyon raporu toplantısında Merkez Bankası Başkanı Karahan da bakıyor. Hizmet sektörüne vurgu yapıyor. Gıda enflasyonuna vurgu yapıyor. Eğitim harcamalarına vurgu yapıyor. Kiraya vurgu yapıyor. Kirayı biraz kontrol altına aldık gibi ama gerçekten bu eğitim daha da önemlisi gıda tarafındaki sorun için daha yapısal çözümlere ihtiyaç var.
1: Hocam dikkatimizi çeken bir başka konu. Dolaylı vergilerin toplam vergilerdeki oranlarına dikkat çekti. Yani 2023 yılında Mehmet Şimşek dedi ki %65,5 civarındaydı. Şimdi bunu bu yılın sonunda %60'ın altına çekeceğiz dedi.
0: Çok
1: önemli
0: iyi,
1: mi?
0: Çok önemli. Şimdi aslında bu tarz dengeler yani dolaylı vergilerle dolaysız vergiler arasındaki dengede en dengeli ülkeler İskandinav ülkeleri. Yani Norveçler, Danimarkalar, Finlandiyalar. Oralarda baktığınız zaman da %50'ye 50 veya bilemediniz 55'e 45. Yani bu çok önemli gerçekten. Eğer %60'ın altına çekebilirsek ki dediğim gibi yani Norveç'te falan %55'e 45 diye hatırlıyorum. Yani %55 dolaylı vergiler %45 ki kişi başına düşen gelir çok yüksek ve refahın yüksek olduğu ülkelerden bahsediyoruz. Yani bu ben bunu kaçırmışım aslında şeyde dışarıdan takip ettiğim için. Çok önemli. Umarım %60'ın altına çekebiliriz. Zaten eğer böyle bir hedef varsa, niyet varsa da kademe kademe dünyadaki kişi başına düşen gelirin yüksek olduğu, refahın yüksek olduğu ülkelerin seviyesine geliriz. Dediğim gibi oralardaki oranlar %50'ye 50 veya işte 55'e 45 dolaylı vergiler, dolaysız vergiler oranı.
1: Hocam küresel ve bölgesel gelişmeler bunlar evet, da çok etkiliyor. Zaten arz şoklarının çok altı çizildiği yetkililer tarafından bugünkü toplantıda. Doğru. Aslında hep beklenmeyen sürprizlerin olduğu söylendi olumsuz anlamda. Şimdi mesela özellikle 28 Şubat'ta başlayan bir savaş var. İran, İsrail, ABD ekseninde evet, ve devam ediyor. Saldırılar devam ediyor. Bunun tabii direkt etkisi Brent petrolde. Geçen yılki OPEP'de hocam Brent petrol 64,3 olarak öngörülürken şu an 89,3 seviyesinde. Tabii çok istikrarsız bir gelgitli bir tablonun oluştuğunu da söyleyelim. Bu bağlamda öngörülemez bir tablo içerisinde miyiz? Çünkü özellikle enerji fiyatlarına yönelik olarak bir direkt etkisi var. Bu konuda nasıl bir tablo çizersiniz?
0: Şimdi biz öncelikle iyi ki bu Eşel Mobil'i kullanıyoruz gerçekten. Yoksa yani hem enflasyonda hem diğer makroekonomik göstergelerde daha yukarı yönlü revizyon gerekebilirdi. O çok önemliydi yani bizim için. Şimdi bakıyoruz hala bu savaş bitmedi. Yani Trump'a göre 3 haftada bitecekti bu savaş. 6 ay oldu, 7 ay oldu, bitmedi. İşte Brent petrolün fiyatı da 95-96 dolarlar civarında. Zaten bugün de vurgu yapılmış. Yani daha bu sıkıntı devam eder diye düşünüyorum. Yani ne bileyim hani bir ateşkes açıklarlar, tekrar savaşıyorlar vesaire. Bir şeyi görmek lazım aslında. Bence o çok önemli. O konuşulduğumu tam şey yapamıyorum ama yani Ekim sonunda İsrail'de seçim var. Netanyahu için çok önemli. Bir hafta sonra da Amerika'da seçim var. Trump için çok önemli. Zaten bence İran, herkes o 2 haftayı bekliyor. İşte 1 hafta 10 günü bekliyor. Çünkü Netanyahu şu anki anketlere göre baktığınız zaman geride, yani seçimi kaybediyor. O zaman belki farklı bir tablo önümüzde olacak. Eğer Trump seçimi kaybederse, yani ara seçimler ama çoğunluğu kaybederse gücü azalmış olacak. Belki de Kasım'ın ilk haftasından sonra farklı şeyler konuşuyor olabiliriz. Yani hem Netanyahu seçimi kaybederse, Trump'ın da gücü törpülenirse o zaman işte barışı konuşabiliriz belki. Belki petrol fiyatı düşer ki düşer yani böyle bir şey olursa zaten. Ama tersi bir senaryoda yani İsrail'deki seçimin işte Netanyahu'nun kazanması veya Trump'ın güçlü çıkması Kasım'daki seçimlerde ben Orta Doğu'daki belirsizliklerin artarak devam edeceğini düşünüyorum. Yanı sıra maalesef bir sıkıntı da şu bence. Biz tabii günlük işimiz gereği sizler de bizler de petrol fiyatına odaklanıyoruz ama rafine edilmiş ürün fiyatları çok daha hızlı artıyor. Mesela işte benzin fiyatı, motorun fiyatı, jet yakıtı fiyatı, önümüz kış işte bu açıdan baktığımız zaman o rafine edilmiş ürünler petrolden bağımsız olarak daha hızlı artıyorlar. Çok yüksek seviye. Tarihi zirveler zaten onlar. Hani mesela petrol fiyatı bir 10 dolar 15 dolar düştüğü zaman bile onlar o kadar düşmüyor. Orada da bir sıkıntı var. O nedenle sanki bu akaryakıt tarafı, enerji tarafındaki baskıyı önümüzdeki dönemde hissetmeye devam edeceğiz. Bir şey dediğim gibi işte bu seçimleri Netanyahu'nun ve işte Trump'ın kaybetmesi olur. Yani piyasa açısından bir moral bu olabilir.
1: Hocam çok teşekkürler öncelikle.
0: Rica ediyorum.
1: Çok bilgilendirici ve keyifli bir sohbet oldu. Tabii önümüzdeki dönemde bu konular tartışılmaya devam edecek. Bizim yayın süremiz en azından şu aşamada sona ermiş oldu. Evet, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeyiz. Bugün orta vadeli program açıklandı. Önümüzdeki 3 yılın ekonomik anlamda rotası çizildi diyebiliriz. Bir kez daha kitapçığı gösteririm. Mükerrer sayıda da yayınlandı. Resmi gazetede de yayınlandı. Resmi

0: de kazanmış durumda. Bu önemli toplantının çıktılarını değerli hocamız Atılım Murat hocamızla birlikte, Top Et Öğretim Üyesi hocamızla birlikte konuştuk. Önümüzdeki dönemde konuşmaya devam edeceğiz. Çok fazla başlıkta kalmış durumda. Ancak en azından enflasyon büyüme arasındaki ilişkiyi de vurgu yaparak bazı sayısal verileri sizlere sunmaya çalıştık. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden notlarımız bu şekilde.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Emre Karaca'ya ve değerli konuğuna. Biz de ilerleyen saatlerde konuşmaya devam edeceğiz orta vadeli programın detaylarını. Şimdi sırada haftanın kültür ve sanat ajandası var. Bakalım sanatseverleri bu hafta neler bekliyor? İzleyelim.
2: Tchaikovsky'nin Fındık Kıranı'na çağdaş bir yorum geliyor. Fındık Kıran bu bir masal değil, İstanbul'da izleyiciyle buluşuyor. Novaya Opera, Balet Moskva'nın 35 yıllık çağdaş bale prodüksiyonu, Altın Maske ödüllü koreograf Pavel Glukov'un klasik Fındık Kıran anlatısını 1. Dünya Savaşı'nın gölgesinde yeniden yorumluyor. Gösteri 11-12 Eylül'de Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali dinleyiciyle buluşuyor. Etkinlik kuşağının yıldız isimleri olan Fedor Rudin, Alexandra Sum, Mateşus, Lydia Shelley ve Julien Liber'in oluşturduğu beşlinin Türkiye'de ilk kez sahne alacağı açılış konseriyle 6 Eylül'de başlıyor. Kapanış konserinde ise dünyanın en seçkin oda müziği topluluklarından biri olan Elish Quantity ağırlayacak. Festival 6-24 Eylül tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleşecek. Türk pop müziğin sevilen sanatçısı Bengü hayranlarıyla buluşuyor. Sahici, Korkma Kalbim, Yaralı ve Unut Beni gibi unutulmaz şarkılarını seslendireceği konser 11 Eylül'de Vadi Açık Hava sahnesinde. Öyle.

Terafilm sezonu zamana meydan okuyan yapımlarla açıyor. Şimdi Uzaklardasın programı Quentin Tarantino'dan David Lynch'e, Coen kardeşlerden Brian De Palma'ya, sinemanın usta yönetmenlerinin imzasını taşıyan 7 filmlik bir seçkiyi 9 Eylül 11 Ekim arasında Pera Müzesi Auditorium'unda izleyiciyle buluşturuyor. Bozcaada Caz Festivali bu yıl geçicilik temasıyla düzenleniyor. 3 ayrı sahnede yer alacak programda atölyeler, söyleşiler ve disiplinler arası etkinlikler bulunuyor. Festival 6 Eylül'de Bozcaada'da müzikseverleri ağırlıyor. Söyle canım, istersen işte benden, istersen geçsin hayat bayramlarla seyranlar. İstanbul'da Erol Evgin coşkusu, sanatçı zarafeti, duruşu ve sıcak enerjisiyle unutulmaz şarkılarını dinleyiciyle buluşturuyor. Konser 7 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde gerçekleşecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul Tiyatro Festivali 30. yılında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye'den ve dünyadan dikkat çeken tiyatro, performans ve dans yapımlarını İstanbul'un farklı sahnelerine taşıyacak festivalin açılışı Karolin Gila Nguyen imzalı Lacrima ile yapılacak. Program 22 Ekim günü tiyatro severlere kapılarını açıyor. Yoluna koyamadıysak kadeh koyalım, yalanı doyalım. Alternatif rock müziğin yükselen isimlerinden Sena Şahin İstanbul'da sahne alıyor. Kendine özgü vokali, enerjik duruşuyla dikkat çeken sanatçı 9 Eylül'de Zorlu PSM'de dinleyiciyle buluşuyor.

0: Harçlama Tiyatro Festivali ilk kez tiyatro severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden doğaçlama tiyatro ekiplerini İstanbul'da bir araya getirecek program, 3 gün boyunca performanslardan atölyelere uzanan kapsamlı bir etkinlik sunacak. Festival 6 Eylül'de Dastas'ın farklı sahnelerinde devam edecek.
1: Bursa'dan cirit atların kışın yapılacak müsabakalara hazırlanıyor. Yetiştiricileri, şampiyon atları Deniz'de yeni sezona bakın nasıl hazırlıyor.
2: Atlar önce ısınıyor, ardından denize sokuluyor. Cirit atları kışa böyle hazırlanıyor. Bursa'da cirit takımlarının atları için kış hazırlık dönemi başladı. Sporcular ve antrenörleri onları müsabakalara hazırlamak için denizi tercih ediyor.
3: Atlar denize sokulmadan önce ısınması gerekiyor. Bunun için de atlı cirit oyunu oynanacak.
2: Atlar Gemlik ilçesine bağlı Kurşunlu sahiline getiriliyor. Sabahın ilk ışıklarıyla kumsalda önce cirit oynuyorlar.
3: Ciritin ardından atlar denize sokuldu. Yazın yorgunluğunu atacaklar. Aynı zamanda kışa da ciddi bir hazırlık yapacaklar. Çünkü deniz suyu onlar için şifa demek.
4: Hani insana nasıl yüzme iyi geliyorsa atlara da aynı şekilde. Atlar bizim için bir yaşam kaynağı. O yüzden atlarımızı sevdiğimiz için yani her sene standart geliyoruz biz buraya.
5: Atlarımızın tedavisi için, bakımı için ve sporcularımıza bir eğlence olsun diye böyle bir iki gün kamp yapıyoruz.
2: Deniz suyundaki zengin mineraller atların sağlığı üzerinde olumlu bir etki sağlıyor.
1: Şimdi bu dilimin sonuna geldik. Kapatıyoruz. Saat başında yeniden görüşmek dileğiyle.

0: Atmosferimizin temel bileşenlerinden su buharı, dünyamızın su döngüsünün vazgeçilmez aktörüdür. Su buharı sayesinde yağış gerçekleşir ve canlılığın devamı için gerekli olan temiz su kaynakları yenilenir. Su buharı doğası gereği güçlü bir sera gazıdır ve atmosferdeki ısı dengesinde önemli bir yer tutar. Yeryüzünden yansıyan uzun dalga boylu radyasyonu bir süre daha atmosferde tutarak gezegenin ortalama sıcaklığının yaşam için uygun seviyede kalmasını sağlar. Ancak atmosferdeki su buharı miktarı sıcaklık artışıyla orantılı olarak artma eğilimindedir. Daha sıcak okyanus ve denizler atmosferde daha fazla su buharı anlamı taşır. Bu durum pozitif geri besleme döngüsüne neden olarak zamanla artan şekilde küresel ısınmanın olası etkilerini güçlendirebilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.
4: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar.
5: Seymen.
6: Çiğ besinlerdeki mikroorganizmaların pişmiş veya doğrudan tüketilen gıdalara temasının engellenmesi.

0: gıdalarda çapraz bulaşma riskini önler. Gıda ile temas eden herkesin el yıkama kurallarına uyması, çalışma alanlarının ve ekipmanların sürekli sterilizasyonu esastır. Et, tavuk ve yumurta gibi riskli gıdaların zararlı bakterilerden arınması için iç sıcaklığının güvenli seviyelere ulaşması gerekir.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Yeniden hoş geldiniz Habertürk ekranlarına. 14 bülteninde beraberiz ve bir son dakika bilgisiyle başlayalım. Gülistan Doku soruşturmasına dair çok dikkat çeken kritik bir gelişme var. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı olan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden iadesi istenen Umut Altaş'ın ifadesi alındığı ortaya çıktı FBI tarafından. 2 gün sürdü bu ifade işlemi ve 34 sayfalık bir tutanak var Türkiye'ye verilen ve içinde çok çarpıcı ifadeler var Umut Altaş'a ait. Ben sözü fazla uzatmayayım. Serkan Şimşek o çok dikkat çeken detayları bizimle paylaşsın. Serkan, söz sende.
1: Evet, aslında bu soruşturma kapsamında Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir adli yardımlaşma süreci başlamıştı, hatırlayacaksınız. Aslında o yardımlaşma sonuç verdi diyebiliriz. Gülistan Doku soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden iadesi talep edilen Umut Altaş'ın FBI tarafından 2 gün sorgulandığı ortaya çıktı. İşte o 2 günlük sorguya ait de bazı ayrıntılar elimize ulaştı. Hemen aktarmaya başlayalım o ayrıntıları. Tabii adli yardımlaşma kapsamında Türkiye'ye gönderilen 34 sayfalık bir tutanak bulunduğu ifade edildi ve o tutanakta Gülistan Doku'nun Mustafa Türkay Sonel tarafından araç içerisinde vurularak öldürüldüğü ve cesedin bagaja taşındığı ortaya çıktı. Aynı zamanda olayın ardından dönemin valisinin de koruma görevlisi Şükrü Eroğlu'nun devreye girdiğini ve kendisine "babam bu işi halledecek" denildiği de öne sürüldü. Altaş ayrıca cesedin Pertek yolu çevresine gömülmüş olabileceğini, olay yerine daha sonra aynı araçla dönülerek kameraların kontrol edildiğini ve kendisinin cinayet sırasında olay yerinde bulunduğunu FBI görevlilerine doğruladı. Bir kez daha altını çizelim, oldukça önemli bir gelişme. FBI'ya bu Gülistan Doku soruşturması kapsamında Amerika'dan iadesi talep edilen Umut Altaş 2 gün boyunca yapılan sorguda ifade verdi ve o ifadede Gülistan Doku'nun Mustafa Türkay Sonel tarafından araç içerisinde vurularak öldürüldüğünü gördüğünü ifade etti. Cesedin bagaja taşındığını, olayın ardından dönemin valisinin koruma görevlisi Şükrü Eroğlu'nun devreye girdiğini ve kendisinin "babam bu işi halledecek" ifadelerini de kullandığı belirtildi. Umut Altaş'ın verdiği ifadede tabii biraz ayrıntılarına da bakmak gerekirse Altaş'ın FBI'ye anlattığı iddiaya göre olay 5 Ocak 2020 günü gerçekleşti. Altaş Mustafa Türkay Soner'le birlikte Gülistan Doku'nun bulunduğu bölgeye gittiğini ifade etti ve Doku'yu köprü kenarında gördüklerini, daha sonra ise Gülistan'ın araca bindiğini ileri sürdü. Tabii Altaş'ın anlatımına göre Sonel sürücü koltuğunda, kendisi ön koltukta, Gülistan Doku ise arka koltuktaydı araç içerisindeyken. Ve Altaş araç içerisinde Gülistan Doku'nun kendilerine "beni rahat bırakın, neden beni takip ediyorsunuz" şeklinde uyardığını da ifade etti. Yine Altaş'ın iddiasına göre ertesi sabahsa Mustafa Türkay Sonel kendisini yeniden aradı. Olay gerçekleşmesinin ardından bu sabah gerçekleşiyor. Altaş Sonel'e neler olduğunu sorduğunu ve aldığı cevaptaysa "merak etme, hallettik, sadece hiç kimseye bir şey söyleme" ifadelerini kullandığını da belirtti. Tabii FBI tutanağındaki en önemli yeni iddialardan bir diğeri de Gülistan Doku'nun cesedinin muhtemel yeriyle ilgili. Aslında soruşturmanın başından itibaren sıkça tartışılan başlıklardan bir tanesiydi. Altaş'ın anlatımına göre ise Mustafa Türkay Sonel cesedin olay yerinden Pertek istikametine doğru yaklaşık 15-20 dakikalık bir mesafede bulunduğunu ifade etti. FBI sorgusunda yaptığı ifadelerde tabii Altaş daha sonra bu mesafeyi yaklaşık 30 dakika olarak düzeltti ve bölgenin toprak yol olduğunu, o dönemde yeni bir yol yapıldığını belirtti. Cesedin Pertek yolu çevresinde yeni yapılan yolun kenarına gömülmüş olabileceğini öne sürdü. Ancak Altaş bunun kendi gördüğü bir olay değil, Sonel'den aldığı bilgiye dayanan bir tahmin olduğunu öne sürmüş oldu. Bir kez daha ifade edelim, olayın 5 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştiği öne sürüldü. Ve Mustafa Türkay Sonel, Umut Altaş ve Gülistan Doku'nun aynı araç içerisinde olduğu olay anındaysa Mustafa Türkay Sonel'in silahını çıkarıp araç içerisinde Gülistan Doku'yu vurarak öldürdüğünü ifade etti Umut Altaş FBI'ye yaptığı sorguda. Tabii aslında Gülistan Doku'nun cansız bedeninin akıbetine ilişkin de bilgi verdi. FBI tutanağına yaptığı Altaş'ın anlatımına göre olay bununla sınırlı kalmadı aslında ve Sonel'in kendisine bu kapsamda cesedi bagaja taşıması için yardım istediğini belirtti ve olay gerçekleşmesinin ardındansa Gülistan Doku'nun cansız bedeninin önce aracın bagajına, ardından da biraz önce kendisinin ifade ettiği gibi cansız bedenin gömülmesi için Pertek yolu çevresine götürüldüğünü ifade etti. Olaydan sonra koruma polisi Şükrü Eroğlu'nu da aradığını belirtti FBI tutanağında. Ve Altaş'ın FBI'ye verdiği ifadede dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in koruma görevlisi Şükrü Eroğlu hakkında da çok önemli iddialar yer aldı. Aslında biraz önce bir özet yaptık ama tekrar paylaşalım. Sonel ve Eroğlu'nun yaklaşık 15-20 dakika görüştüklerini ve kendisinin konuşmanın dışında tutulduğunu söyledi. Altaş'a göre Mustafa Türkay Sonel kendisine kimseye bundan bahsetme dedi ve Altaş'ın bu mesele ortadan kalkmaz demesi üzerine ise Sonel, babam bu işi halledecek ve ortadan kaldıracak, sen hiç kimseye bir şey söyleme dediği ortaya çıkmış oldu. Altaş'ın iddiasına göre ertesi sabahsa Mustafa Türkay Sonel bir kez daha kendisini yeniden aradı ve Altaş Sonel'e neler olduğunu sorduğunda da merak etme hallettik, sadece hiç kimseye bir şey söyleme ifadelerini kullandığı belirtti. Tabii olayda aslında bas kayıtları da incelendi. 3 ismin aynı bölgede olduğu da bas kayıtlarıyla doğrulanmış oldu. FBI sorgusunda Altaş'ın önüne Türk soruşturma makamlarınca elde edilen daraltılmış bas kayıtları ve plaka tanıma sistemi verileri de konuldu. Dolayısıyla soruya aktarılan dosya tespitlerine göre de 5 Ocak 2020'de saat 22.09'da Umut Altaş, Gülistan Doku'nun son görüldüğü Sarıs Altuk Viyadüğü civarında olduğu

0: bu da tespit edildi. Gülistan 9 soruşturması kapsamında Amerika'dan iadesi tespit edilen, talep edilen Umut Altaş'ın FBI'ya 2 gün sorgu verdiği ortaya çıktı ve o sorgudaki ifadeleri işte bu şekildeydi.
1: Peki Serkan Şimşek'e çok teşekkürler. Gülistan 9 soruşturmasına dair bu ilginç, kritik gelişmenin detaylarını bize aktardı. ABD'de FBI tarafından ifadesi alan Umut Altaş'ın ifadesinde söyledikleri epey dikkat çekici. Şimdi devam edelim. Antalya'da orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Bakalım hemen son duruma. Yangın Kepez'deki Kızıllı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıktı. Alevler rüzgarla birlikte büyüdü. Dumanı fark edenlerin ihbarıyla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yangına 6 helikopter, 2 uçak ve 85'ten fazla personelle müdahale ediliyor. İşte bakın havadan müdahalenin görüntüleri de ekranda. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Hala müdahale sürüyor. Umarız en kısa zamanda kontrol altına alınır Kepez'deki yangın. Ve bir son dakika bilgisi daha şu anda ekranımızda da görüyorsunuz. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Ormanlarımızı yakanlar adaletten kaçamayacak dedi. Aktaralım o paylaşımı. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından 30 Ağustos 6 Eylül haftasında meydana gelen 9 yeni orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 2 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden biri tutuklandı, biri hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 1 Haziran 2026'dan bugüne kadarsa 27 ilimizde meydana gelen 103 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda da yine 70 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerden 16'sı tutuklandı, 32 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı ve 2 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı ifadelerine yer verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyadan yaptığı bu paylaşımda. Orman yangınları soruşturmalarındaki son durum işte bu şekilde. Şimdi bir Silivri'ye dönelim. Marmara Denizi'ndeki o korkunç kaza. Alsu isimli tankerle Tuğberk İmamoğlu isimli gemi çarpıştı. Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri geçtiğimiz cuma günü tespit edilmişti. Mürettebat, 10 kişilik mürettebatı arama çalışmaları hala sürüyor. Öznur Karşı Çetiner'de o bölgede bize son durumu aktaracak. Öznur sende söz.
2: Evet Tuba, arama kurtarma çalışmalarının bugün 5. günü, çalışmaların 3. gününde o haber gelmişti. Batan gemi Tuğberk İmamoğlu'nu Marmara Denizi'nin Marmara açıklarının 720 metre derinliğinde o noktada bulundu. Yeri tespit edildi. TCG Akın gemisinden denize indirilen uzaktan kumandalı sualtı cihazıyla görüntülenmişti biliyorsun. Geminin isminin bulunduğu yazı görüntülenmişti ve sonrasında da orta bölümünden hasar aldığı bilgisi paylaşılmıştı. Bu gelişme üzerine aileler dün İstanbul Valisi Davut Gül'le birlikte TCG Akın gemisine çıktılar. Bu geminin içerisinde ailelere bilgilendirmeler yapıldı. Aileler, yakınları, gemi çalışanlarının merak ettiklerini tabii ki elbette sordular. Dolayısıyla bu gelişme üzerine umutları daha da arttı. Yeni bir bilgi gelecek mi? Kayıplara dair bir başka bir iz bulunabilecek mi gemiden? Ve tabii ki elbette kayıplarla ilgili bir tespit olacak mı diye. Bugün gün boyunca da zaman zaman yanımıza gelip onlar da bizlere soruyorlar yeni bir gelişme oldu mu diye. Mürettebatın çoğu İstanbul'da ikamet ediyormuş. Burada olan aileleri ilk gün aslında kazanın olduğu gün ilk olarak İstanbul'dan gelen aileler vardı burada. Daha sonra diğer şehirlerden gelenlerle birlikte o günden beri burada bekleyişlerini sürdürüyorlar. Öğretmen evleri ve otellerde kalıyorlar. Ne olmuştu? 2 Eylül'de yaşandı bu kaza. Tam da Girne'deki kazayı konuştuğumuz o günlerde Silivri'den bu haber geldi. Tuğberk İmamoğlu Marmara açıklarında kıyıdan 33-34 kilometre ileride bir noktada batmıştı. Kayıp 10 denizciyi, gemiciyi arama çalışmaları dediğim gibi devam ediyor. 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 İHA ile birlikte kıyı emniyeti sahil güvenliği komutanlığına bağlı gemiler

0: Ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı gemiler ve ekiplerle birlikte bu çalışmalar kesintiye uğramadan devam ediyor.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Öznur Karşı Çetiner'e ve kameraman arkadaşımıza. Hakkında kesinleşmiş 64,5 yıl hapis cezası bulunan Gürüsten Kurt, İstanbul'da polis operasyonuyla yakalandı. 215 suç

0: İşte böyle yakalandı.
1: Ah, yediler Hürrem'in başına.
0: Çevresinde Hürrem olarak tanınan Gülistan Kurt hakkında kesinleşmiş 64 yıl 6 ay hapis cezası vardı. Polisin aradığı Kurt Esenler'de bir adreste saklanırken yakalandı.
2: Kim o?
3: Hürrem'in kapısı çalıyor, açma Hürrem.
1: Sana bakayım cavlıktan sana. Ode! Gitti Hürrem.
0: Sosyal medyadan arkadaşlarıyla canlı yayındayken yakalanan Gülistan Kurt hakkında çoğunluğu hırsızlık olmak üzere 215 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan zanlı kadın tutuklandı.
4: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan kilisede bu yıl 14. ayin yapıldı. Farklı kentlerden yüzlerce kişi ayin için Akdamar'a geldi.
0: Kimi Türkiye'nin farklı şehirlerinden, kimi yurt dışından geldi. Akdamar Adası'ndaki tarihi kilise bir kez daha ayine ev sahipliği yaptı. Akdamar Kilisesi, Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunuyor. Yaklaşık 11 asırlık kilise restore edilip 2007 yılında anıt müze olarak ziyarete açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı yılda bir kez tarihi kilisede ayine izin verdi. İnanç turizmi açısından büyük önem taşıyan kilisede bu yıl 14. kez ayin düzenlendi.
5: İlk kez geliyorum ama Van'a çok beğendim Van'ı. Özellikle burası çok mistik bir ortam tabii ki.
6: Her zaman hayal ediyordum ki Tamar'ı göreyim. Çünkü duymuşumdur Tamar ağlıyordu sevgilisi için. Bu kilise yapılmıştı. Böyle bunun için bir de dua yapacağım.
0: Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda kişinin geldiği ayine Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan da katıldı. Ayine katılanlar mum yaktı, dua etti ve ilahiler okudu.
4: Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yayınımız Airport programıyla devam edecek. Saat başında yeniden buradayız, bekleriz.

Oktay Şimşek'in hazırladığı 28 yıldır ekran klasiği olan Airport'tan merhaba. Sekseni aşkın ülkeden yaklaşık 800 havacılık profesyoneli Havalimanı Deneyim Zirvesi 2026 için İstanbul'da bir araya geldi. İGA İstanbul Havalimanı ev sahipliğinde gerçekleşen zirvede hangi konular öne çıktı? Airport'un bu haftaki uçuş rotası, geniş parkları, modern ve geleneksel mimariyi buluşturan yapıları ve müzeleriyle Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad. Programımızın konuğu, Türk sivil havacılığına yön veren en önemli isimlerden biri olan Cem Kozdu. Hürjet ve Gökbey'de yeni gelişmeler. İş jeti pazarında arz daraldı. İkinci el uçak fiyatları arttı. Airport başlıyor.

Dünyanın en önemli havacılık temsilcileri İstanbul'da bir araya geldi. İGA İstanbul Havalimanı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen Havalimanı Deneyim Zirvesi 2026, küresel havalimanı sektörünün en büyük çatı kuruluşu Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından düzenlendi. Zirvenin bu yılki ana teması havalimanı

0: Osmanlı deneyiminde yeni dönem olarak belirlendi. Dünya Havalimanları Deneyim Zirvesi bu yıl 8. kez düzenlendi. Dünya havacılığının önde gelen temsilcilerinden oluşan ve 80 ülkeden 800'ün üzerinde üst düzey profesyonelin katılımıyla gerçekleşen zirveye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da katıldı.
1: Havalimanlarımızdaki yolcu deneyimi de bizim için operasyonlarımızın merkezindendir. Ücretsiz Wi-Fi, su sebilleri, bebek bakım ve çocuk oyun alanları, erişilebilirlik belgelerimizle yolcu memnuniyetini sürekli yükseltmekteyiz. Havalimanlarımızın büyük çoğunluğu karbon akreditasyonuna sahip olarak sürdürmekte öncüyüz.
0: Programda konuşan Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'ndaki yatırımlara değindi.
1: Hatırlayacağınız üzere İstanbul Havalimanı'nda üçlü bağımsız pist operasyonunu ile Avrupa'da bir ilki gerçekleştirmiştik. Bu uygulamayı Amerika'nın ardından hayata geçiren ülke olarak tarihe geçtik. Şimdi yeni bir adım daha atıyoruz. İstanbul Havalimanımızın 4. ana pistinde çalışmalarımızda son aşamaya gelmiş durumdayız. Doğu batı ekseninde 2820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki pistimizin teknik testleri ardından önümüzdeki günlerde operasyona başlamasını da hedefliyoruz.
0: Açılışta ayrıca İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen, Uluslararası Havalimanları Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı ve Münih Havalimanı CEO'su Jost Lammers ve Genel Direktörü Justin Erbacci de konuşma yaptı.
2: Havacılıkta son dönemde yolcu memnuniyeti, yolcu deneyimi en ön plana çıkan konulardan, başlıklardan bir tanesi oldu. İGA İstanbul Havalimanı olarak da biliyorsunuz çok büyük ölçekli bir tasarımla hayata geçen büyük kapasiteli bir yatırımı devreye almıştık. Projenin ilk tasarım aşamasından bugün işte operasyona geçtikten sonraki 7 yıllık süreçte de yolcu ve çalışan deneyimini operasyonlarımızın merkezine koyduk. Biz de ilk günden bugüne kadar hem bütün yolcu profillerini doğru şekilde tanımlayarak, onların ihtiyaçlarını anlayarak, onun ihtiyaçları adresleyecek hizmetleri devreye almaya çalıştık. 65 yaş üstü yolcu programımız gibi, aile dostu havalimanı konseptimiz gibi, engelli dostu veya evcil hayvan dostu konseptlerimiz gibi veya Çin dostu konseptlerimiz gibi birçok alt başlıkta yolcu deneyimini ele alıp karşılaşılan ihtiyaçlar, zorlukları en iyi şekilde adresleyeceğimiz bir süreçle yönetiyoruz yolcu deneyimimizi.
0: Zirvede pek çok panel düzenlendi. En önemli gündemlerden biri yapay zekanın havalimanı operasyonlarına entegrasyonu oldu. Yapay zeka ile yolcu akışının tahmin edilmesi, kalabalık yönetimi ve bekleme sürelerinin azaltılması, akıllı güvenlik sistemleri, kişiselleştirilmiş yolcu hizmetleri ve veri analitiği ile operasyonların iyileştirilmesi tartışıldı. Zirvenin merkezindeki konulardan biri, havalimanlarının artık yalnızca ulaşım noktaları değil, deneyim alanları olarak tasarlanması. Tartışılan başlıklar arasında daha az sıra ve daha hızlı işlemler, kişiselleştirilmiş hizmetler, engelli ve yaşlı yolcular için erişilebilirlik, aile dostu havalimanı tasarımları ve yolcu memnuniyet ölçümleri yer aldı. Biyometrik sistemler geleceğin havalimanları açısından önemli bir başlık oluşturuyor. Bu konuda zirvede öne çıkan konulardan biri oldu. Özellikle yüz tanıma ile kimlik doğrulama, pasaport ve biniş kartlarının kullanımının azaltılması, kesintisiz yolculuk modelleri ve dijital kimlik uygulamaları üzerinde duruldu. Hedefin, yolcunun belgelerle uğraşmadan daha hızlı hareket edebilmesi olduğu açıklandı. Çevresel dönüşüm de zirvenin ana gündemlerinden biri oldu. Karbon emisyonlarının azaltılması, yenilenebilir enerji kullanımı, elektrikli yer hizmet araçları, atık yönetimi ve sürdürülebilir terminal tasarımları tartışılan konular arasında yer aldı.

özellikle Büyük Hap Havalimanlarının 2050 net sıfır hedeflerine nasıl yaklaşacağı ele alındı. Uluslararası Havalimanları Konseyi bu yıl yalnızca yolcu deneyimine değil, çalışan deneyimine de vurgu yaptı. Havalimanı çalışanlarının dijital araçlarla desteklenmesi, iş gücü planlaması, operasyon ekiplerinin verimliliği ve yeni nesil eğitim modelleri gündemde. Zirvede ayrıca havalimanlarının gelir modelleri de önemli bir başlık olarak yer aldı. Havacılık sektörü açısından bakıldığında 2026 zirvesinin en kritik tartışması şu soru etrafında şekillendi. Havalimanları nasıl yolcuyu sadece taşıyan noktalar olmaktan çıkıp akıllı yaşam alanlarına dönüşecek? Bu sorunun yanıtı önümüzdeki dönemin en fazla tartışılan konularından biri olacak.

turizmle dünyaya kapılarını açmak için çeşitli projelerin hayata geçirildiği, doğal parkları, modern ve geleneksel mimarinin sentezinden oluşan binaları, müzeleri ve sıcak havası. Airport bu hafta sizi Suudi Arabistan'ın başkenti ve en büyük şehri Riyad'a götürüyor. Riyad turumuza Türk Hava Yolları ile İstanbul Havalimanı'ndan başlıyoruz. Yaklaşık 4,5 saat sonra Kral Halit Havalimanı'na teker koyuyoruz. Arap Yarımadası'nın en gösterişli ve kalabalık şehirlerinden biri olan Riyad, Suudi Arabistan'ın başkenti ve aynı zamanda da en popüler kentlerinden. Suudi yetkililer Riyad'ı dünyanın en iyi 10 şehir ekonomisinden birine dönüştürmeyi ve nüfusunu 2030 yılına kadar 15 ila 20 milyon kişiye çıkarmayı hedefliyor. 8 milyona yakın kişiye ev sahipliği yapan Riyad, Suudi Kraliyet ailesinin de merkez üssü. Son zamanlarda yapılan yatırımlarla gelişip büyüyen şehirde dev gökdelenler ve şaşalı binalar görmek mümkün. Özellikle Türkiye'de kış mevsimi yaşanırken ideal bir sıcaklığa sahip olan Riyad, gezginler için farklı alternatifler sunuyor. Riyad'da zamanın nasıl geçtiğini bile anlamayacağınız 7 keşif noktasını sizler için gezdik, inceledik ve ekranlarınıza getiriyoruz. Riyad'da gezilecek yerlerin başında Masmak Sarayı geliyor. Suudi Krallığı'nın kuruluşundaki tarihi olaylara sessizce tanıklık eden saray, bir turist gezi noktası olarak Riyad şehrinin ortasında zarif bir şekilde ayakta duruyor. Saray 14. yüzyılda İmam Abdullah bin Faysal'ın hükümdarlığı sırasında ikametgah güç ve paranın merkezi olarak inşa edilmiş. Geçmişte sağlam yüksek duvarlarıyla düşmanlara karşı güçlü bir kale olarak da hizmet veren saray bugün müze olarak kullanılıyor. Masmak, Arapça'da güçlü ve kalın bina anlamına geliyor. İçinde bir de cami bulunan sarayda ülke tarihini anlatan savaşların izleri görülebiliyor. Kostümler, silahlar ve tarım aletleri sergileniyor. Saray 6 ana bölüme ayrılmış. Batı tarafındaki kale kapısı, cami, meclis veya yerel olarak bilinen adıyla divaneyah, kuzeydoğu tarafındaki kuyu, avlunun dört köşesindeki kuleler ve hükümdarın ve misafirlerinin sergi salonlarına dönüştürülen konut birimleri. Sarayın içinde gezerek duvarlarına asılı görsel sunumlar ve antik tarihi kalıntılar aracılığıyla tarihe tanıklık edebilirsiniz. Riyad'ın kuzeybatı eteklerinde yer alan Diriyah, 1727 ile 1818 yılları arasında ilk Suudi hanedanlığına başkentlik yapmış. Suudi kraliyet ailesinin evine de av sahipliği yapan bölge, 1818 yılında Osmanlı İmparatorluğu tarafından kuşatılmış. Hanedan üyeleri ve yöneticiler Diriyah'tan kaçarak şimdiki başkent Riyad'a sığınmışlar. Bu olay, Suudi Arabistan tarihinde keskin bir dönüşe yol açmış. Bu tarihi yerleşim yeri, Diriyah Geliştirme Otoritesi'ne restorasyon görevi verilene dek terk edilmiş halde beklemiş. Geçmişi

15. yüzyıla kadar uzanan bu antik kale ile kil ve kerpiç mimarisiyle Suudi tarihini sergileyen bölge, aynı zamanda Abdullah bin Faysal'ın hüküm sürdüğü dönemi anımsatan bir miras alanı. ...2010 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Diriyah, hem turistlerin hem de şehirde yaşayanların uğrak yeri. Yapılan kazılarla eski dönemlerde kullanılan saray, hamam ve kale gibi yapılar ortaya çıkarılmış. Bunlardan biri de İmam Muhammed bin Suud Camii. Suudi Devleti'nin ortadan kalkmasından sonra harabeye dönen caminin sadece doğu tarafındaki kısmı 1970'lere kadar ayakta kalmış. UNESCO Miras Programı kapsamındaki geliştirmenin bir parçası olan caminin bugünkü hali geleneksel bir bina ile değiştirilmiş. Skybridge, hareketli şehrin muhteşem manzarasını sunan Riyad'ın en önemli turistik yerlerinden biri. Kingdom Tower olarak da bilinen Kingdom Center, Suudi Arabistan'ın en yüksek gökdelenlerinden. Riyad'ı en iyi gözlemleme imkanı veren bu binanın en üst katına, yerel ve uluslararası markaların geniş bir yelpazesine ev sahipliği yapan alışveriş merkezinin içinden çıkılıyor. Mağazalarda alışveriş yaptıktan sonra bu nefes kesici manzaranın tadını çıkarmak oldukça keyifli. Skybridge'e yolculuk iki asansörle sağlanıyor. İlk asansörün 180 metredeki transfer yerine ulaşması 50 saniye sürüyor. İkinci asansör varış noktasıyla 300 metre yükseklikteki tepeye 40 saniyede ulaşılıyor. Her iki tarafında bulunan pencerelerden şehrin tüm bölgesi izlenebiliyor. Tüm ziyaretçiler burada fotoğraf çektiriyor. Ancak profesyonel kamerayla çekime izin verilmiyor. Cep telefonu ise serbest. Suudi Arabistan'ın 6. en yüksek gökdeleni 99 katlı ve 2002 yılında tamamlanmış. Kral Fahd Milli Kütüphanesi, Suudi Arabistan'ın en dikkat çeken ve mutlaka ziyaret edilmesi gereken yapılarından biri olarak öne çıkıyor. Küboid mimaride tasarlanan yapı 87 bin metrekarelik bir alan kaplıyor. Orta Doğu desenleriyle son teknolojiyi birleştiren kütüphane filigran bir cepheyle kaplı. Zemin katta restoranlar, kafeler, sergi alanları ve bir kitapçı bulunuyor. Kütüphanede kadınların burka giymeden vakit geçirebilecekleri özel bir alanda yer alıyor. Kral Fahd Milli Kütüphanesi'nde 2,5 milyon civarında kaynak bulunuyor. Bu kaynaklardan her yıl ortalama 100 bin kişi yararlanıyor. Kütüphane, öğrenciler, araştırmacılar ve okuyucular için en iyi yer olarak kabul ediliyor. Öte yandan kütüphanede eski döneme ait kaynaklara da ulaşmak mümkün. Girmiş olduğumuz bir odada 80'li yılların popüler müzik ve filmleri ilgimizi çekiyor. Çok geniş yelpazeye sahip alanda 80'li yıllarda kullanılan VHS kasetleri izleyebilir, geçmişe dair plakları dinleyebilirsiniz. Riyad'ın kalbindeki Aldirah semtinde yer alan Suk al-Zal, 100 yıllık bir tarihi barındırıyor. Riyad'ın en eski geleneksel pazarlarından biri olan Suk al-Zal, 38 bin metrekarelik bir alan kaplıyor. Tarihi çarşı, antikaları, nadir paraları ve eski mutfak eşyalarıyla ünlü. Ayrıca çarşıda, müzik aletlerinden eski plakçılara ve eski halk gelenekleri müzesinden gelmiş gibi görünen yüzlerce ilginç eşyaya kadar her şey bulunabiliyor. Suk al-Zal'da halen daha kullanılan Suudi Arabistan'ın geleneksel el sanatları hakkında bilgi edinebilir, pazarın harika atmosferinin tadını çıkarabilirsiniz. Ayrıca antik kiremitli yürüyüş yollarını, eski binaların mimari tarzını, tütsü, ud, oryantal parfüm dükkanlarını ve Suudi erkeğinin zarafetinin bir simgesi olarak kabul edilen geleneksel erkek pelerini al-Misrah'ı da deneyimleyebilirsiniz. Faysaliye, Riyad'ın en uzun gökdelenlerinden biri. Aynı zamanda Arabistan'ın en büyük dördüncü gökdeleni olan yapı, konut ve ofislerden oluşuyor. Gökdelenin boyu 264 metre ve 44 katlı. Küre şeklindeki en tepesinde ise bir restoran yer alıyor. Gündüzleri kapalı olan mekanda, akşam yer bulmak pek

Mümkün olmuyor. Şehir manzarası eşliğinde dünya lezzetlerini bu restoranda tatmanız mümkün. 1998 yılında yapımına başlanan Gökdelen 2 yılda tamamlanmış. Giriş katında birkaç kahve mekanı bulunan yapı, şehirdeki tüm Gökdelenler gibi alışveriş merkeziyle bağlantılı şekilde tasarlanmış. Havacılık alanına ilgi duyanlar için Riyad'daki en önemli nokta Suudi Kraliyet Hava Kuvvetleri Müzesi. 1920 yılında kurulan müzede açık ve kapalı olmak üzere iki ayrı alanda uçaklar, silahlar, üniformalar ve ülke havacılık tarihine ait eşya ve amblemleri yakından incelemek mümkün. Müzenin açık alanı askeri uçaklara ayrılmış durumda. Bir dönem Suudi hükümetinin kullandığı Boeing 707 de müzede yer alıyor. HZHM-2 tescilli uçak ilk uçuşunu 29 Temmuz 1975'te icra etmiş. 21 Ocak 1992'de İtalya-Roma Fiumicino Havalimanı'na yapılan seyahatten sonra emekliye ayrılmış. Hava araçlarının önlerinde uçakların teknik özelliklerinin yazıldığı bilgiler mevcut. Ayrıca müzeyi 16'dan sonra ziyaret ederseniz kapalı alanını da görebileceğinizi hatırlatalım. Riyad'ın en popüler caddesi Tahriye, kenti ziyaret edenlerin mutlaka uğramak zorunda olduğu noktaların başında geliyor. Cadde restoran, kafe, alışveriş merkezi, müze ve lüks otellere ev sahipliği yapıyor. Bölgede yerel ve dünya mutfağından lezzetleri bulabilirsiniz. Riyad 2030 vizyonu çerçevesinde günden güne yeni, modern ve yüksek iş merkezlerine, rezidanslara, üretim tesisleri ve fabrikalara kavuşuyor. Özellikle Orta Doğu'da küresel şirketlerin yönetim merkezi olma hedefiyle projelendirilen Riyad'ın birçok yerinde yükselen inşaatlar, mimari projeler dikkat çekiyor. Şehir adeta yeniden tasarlanıyor. Bu sebeple de Riyad'da her an dünyanın dört bir yanından gelen insanlarla karşılaşmak mümkün. Geleceğin en önemli kentlerinden biri olması hedeflenen Riyad turumuz sona eriyor. Sizi devasa gökdelenlerle baş başa bırakıp biz dünyayı keşif yolculuğumuza devam ediyoruz.

0: Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Türk Silahvazlığı'na önemli hizmetlerde bulunmuş, kitap barıyla, üniversitedeki hocalarıyla da yakından tanıdığımız bir ismi, önemli bir konu ağırlıyorum. Cem Kozlu, Cem Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Ben böyle kısadan anlattım ama üniversite hocalığınız, kitaplarınız, iş dünyası, THY, yani yelpaze biraz geniş, iş dünyası derken de çok sayıda şirkette yönetim kurulunda bulundunuz, idareciliğini yaptınız. Dolayısıyla bilinmeyen bir yönünüz daha keşfettik. Kitaplarınızı biliyorduk da ama roman tarafını bilmiyorduk. En son Sandima Tabletleri kitabınızla da tanışmış olduk. Açıkçası bir nefeste veyahut da bir solukta okudum. Yani roman tadıyla birlikte daha fazla bilgilendirici olması, Anadolu'yu daha yakından tanımamıza fırsat vermiş olması iyiydi. Nereden icap etti Sandima Tabletleri'ni yazmak, sizi buraya ne getirdi?
1: İki şey birleşti. Biri arkeoloji merakı. Yani gençliğimden beri Türkiye'deki birçok ören yerini gezdim. Birçok arkeoloji müzesini gezdim. Kendi çocuklarımı da genç yaştan itibaren oralara götürmeye çalıştım. Bir o var ve onun, o dünyanın kafamda yarattığı büyük bir soru işareti var. Okulda da, üniversitede de okuduğumuz tarih genellikle günümüzün uygarlığının yahut günümüzün batı uygarlığı diyelim. İşte bu bölgeye ana Yunanistan ana karasından göç etmiş, milattan önce 1000. yıl gibi bir dönemde İyonyalıların, işte Miletus'ta başlayan, o bölgede güçlenen bilim faaliyetleri, felsefe, matematik faaliyetlerinin Batı uygarlığının beşiği.

0: ne oluşturduğu tezi. Yani büyük ölçüde bununla büyüdük. Ama daha sonra Anadolu'nun Orta Anadolu, Hititler, Çatalhöyük, şimdi de yani son yıllarda Göbekli Tepe, Karahan Tepeler doğuya doğru açılınca bu tezin çok büyük eksiklikleri olduğunu gördüm. Roman konusu diğer yani bu soru işaretiyle birleşen içimde bir heves vardı. İşte siz de değindiniz. Kendimi bildim bileli bir şeyler karalıyorum. Ama bunlar daha çok...
1: Karalamıyorsunuz. Epeyce kitabınız var yani. O şekilde çok şey yapmayalım. Yani siz tamam tevazu gösteriyorsunuz da.
0: Yazıyorum, çiziyorum. Zevk alıyorum. İşte kelimeler, heceler, paragraflar, bölümler, planlaması falan. Benim için bir zanaat. Edebiyatçı değilim. Sanatkar değilim. Ama kendimi bir zanaatkar olarak görüyorum. Zanaatımdan da zevk alıyorum. Dedim bu zanaatı bu sefer daha evvel hep kurgu dışı şeyler, kitaplar işte ekonomi, ihracat, kalkınma falan. Dedim bir romanda deneyeyim. Kafamda da bu konu var. Bu konuyu roman şeklinde ele alayım. Belki daha büyük bir kitleye ulaşırım. Bir de ulaşırken hani hem dediğiniz gibi biraz bilgi naklederim ama umarım ki biraz da eğlendiririm.
1: Ruhileri nasıl keşfettiniz?
0: Çok yani cehaletimi bağışlayın. Dedim ya meraklıydım. Çok yani 1970'li yıllarda bilmem Çatalhöyük'e gittim, Alacaköy'e gittim falan. Ama Luvileri duyma, Boğazköy'e gittim, Hatuşaş, Hititlerin, Gordion'a gittim. Ama Luvileri duymamıştım. Bir arkadaşım Gökşin Bey, o Luvileri bana anlattı. Yani bundan 2-3 sene evvel duydum. O zaman kafamda şeyler birleşti. Yani diyelim elektrik kabloları birbirine yaklaşmıştı ama bağlantı kurulmamıştı. Çünkü Hititler üzerinde Luviler, Luviler işte bu İyonyalıların geldikleri bölgede yaşayan insanlar. Ama dilleri tam çözülmemiş, daha hala kendileri hakkında öğreneceklerimiz var.
1: Türk Hava Yolları da bu konuda iyi öncü rol aldı. Yurt dışında çok iyi tanıtımlarını yaptı. Ben de bir iki bu tanıtım organizasyonlarına katıldım. İşte uçakta olsun lan ekmekte ayrı bir hikayesi var. Oradaki tanıtımlara ne diyorsunuz?
0: Bir çok iyi diyorum. Bir de siz hatırlayabilirsiniz. Bir geçmişi de var. Şimdi herhalde ya 90 ya 91'de Boeing alımı yapıldı.
1: Evet.
0: Hatırlıyorsunuz. 10 artı 10. 737. Anlaşma imzalandıktan sonra yani böyle sosyal bir şey işte hani el sıkışıldı, şu oldu bu toplantıda. Ben dedim ki tamam ama bu anlaşmada düğmeye basmadan evvel bir kaç ricamız var. Şimdi biri gelen uçaklarla bu bir dostlar anlatmıştı. Emirgan'daki Körler Okulu yani hatırlıyorum. Onlar bu Braille alfabesinin özel daktiloları var. Ona ihtiyaçları vardı. Dedim unuttum şimdi rakamı ama işte 10 tane ya 20 tane bundan o uçağa koyacaksınız. Bir de dedim Çatalhöyük'e destek vereceksiniz.
1: Evet.
0: Gidip görmüştüm. Tam ondan 1-2 sene evvel. Yani Boeing bu konuda destek verdi. Ne kadar sürdü hatırlamıyorum. Tabii göre artı Türk Hava Yolları da giden gelenlerin bir kısmını taşıdı. Yani böyle güzel bir gelenek
1: hatta oraya
0: var.
1: Bir de o dönem gezi organize edilmişti. Çatalhöyük'e Boeing'den gelenler doğru, falan götürmüştü. Doğru. Ben de o vesileyle gitmiştim. O tamam. Kadar hatırlıyorum.
0: Doğru. Yani. Tabii yani Türk Hava Yolları'nın ama yıllardır çok önemli tabii. Bunlar Türkiye'nin tanıtımında çok önemli araç da demek istemiyorum. Ne diyeyim? Yani çok önemli semboller. Ülkemizin uygarlığının nerelere kadar uzandığı ve uygarlık tarihindeki yeri Türkiye'nin toplam tanıtımının bir parçası.
1: Siz kitabı yazmaya karar verdikten sonra özellikle gezmek istediğiniz antik kent oldu mu?
0: Daha evvel birkaç kere gitmiştim ama Knidos'a gittim tekrar. Evet. O kitaptaki olaylar yani sarnıçlar, yollar falan tekrar kafamda da kağıt üzerinde de

0: haritaladım, yaşadım tekrar orada. Ondan sonra tekrar Eskişehir odun pazarını bir
1: Evet.
0: ziyaret ettim. Bir hızlı tren seyahati daha yaptım. Evet, şeye gitmiştim, o kitapta yok ama yine yazma süreci içinde Göbekli Tepe, Karahan Tepelere gittim.
1: Cem Bey, şu anda bir Koç Üniversitesi'nin daha önce işte Coca-Cola'da hem Türkiye dahil Rusya, Balkanlar, yani çok büyük bir coğrafyayı
0: 51 ülkem vardı.
1: yönetiyordunuz.
0: Şimdi
1: Evet,
0: seyahat
1: yani
0: ettiniz de biri hariç 50'sini de ziyaret ettim. Bilin bakalım gidemediğim diyelim. Afganistan'dı. Bir oraya gitmedim. İçimde kalmıştır yani.
1: neden gidemediniz?
0: Tabii ticari olarak da bir önem sıralaması yaptım.
1: Evet.
0: Yani bölgemde İtalya var, İsviçre var, Avusturya var, İskandinavya'nın tamamı, Rusya var,
1: Evet.
0: Pakistan var filan, İran var. Afganistan çok ufak bir pazar. Ama şimdi şeyi de itiraf edeyim. Belki bilinçaltı şöyle de bir şey oldu. Biz bir dönem Afgan Hava Yolları'nın uçaklarını onardık. Yine böyle işte 80'li, 90'lı yıllar birkaç tane uçağı. Oradan sivil havacılık uzmanları falan geldi. Bizim pilotlarımıza da sorduğumuzda efendim dediler, bizim bildiğimiz, yani devamlı uçmuyoruz ama bizim bildiğimiz, gördüğümüz en tehlikeli havaalanı dediler. Hiç unutmam, şey gibi, bu
1: Konumu, evet, şeyin
0: sirmişon gibi,
1: arasında, evet.
0: mantar açacağı gibi
1: Dönerek
0: böyle
1: gidiyorsun.
0: dönerek inmeniz gerekir.
1: Evet,
0: Dediler
1: dağların
0: en son
1: arası.
0: gitmemiz gereken filan diye. Dedim Türk Hava Yolları'nın içi şey yapmıyorsa ben de çok hevesli olmadım.
1: Peki aklınızda kalan ülke veyahut da gittiğiniz ülkede ziyaret ettiğiniz bir şehir falan nedir
0: Çok
1: siz? Var mı
0: çok
1: böyle cez?
0: çok var. Çok var. Zamanımız yetmez ama bir numara Yemen'di. Benim nenem, babamın annesi, Yemen'de annesi hamile olmuş. Annesinin karnında 40 günde İstanbul'a gelmişler. Çünkü babası orada mutasarrıf. Osmanlı İmparatorluğu zamanında. Şimdi hep Yemen'i ben çöl filan zannederdim. Halbuki Yemen'de böyle sarp dağlar var,
1: Yeşillikler var.
0: yeşillikler
1: İlk
0: var.
1: medeniyet kurdukları Arapların
0: Tabii,
1: yerlerden birisi.
0: muazzam teraslar var, yemyeşil. Böyle güzel ekili, böyle bir dünyada. Ama bir şeyi söyleyeyim, Yemen deyince çok anım var da, şimdi biz bindik şeyden uçuyoruz, Cidde'den Taiz'e uçuyoruz. O zaman da Yemenli işçiler Suudi Arabistan'da bizim Almanya'ya giden misafir işçiler gibi büyük bir kitle var. Şimdi bunlarla oturduk. Bunlar tabii hançerlerini uçağa alamıyorlar ama kemerleri var böyle kalın, hançerin girdiği. Yanımızda 2-3 tane anons yapıldı. Kemerlerinizi bağlayın diye. Şimdi o işçiler baktılar şöyle sağa sola.
1: Kemerler
0: Kendi
1: bağlı.
0: o hançeri tutan kemeri iki düğme sıkıştırdılar.
1: Evet.
0: Sonra Fuad'e döndüler, Lübnanlı benim arkadaşımıza. Bizden dediler niye bunu istiyorlar?
1: Zaten bağlı yani.
0: Yani böyle bir çok anımız vardır. Yemen çok güzeldi. Sonra şey Özbekistan. Yani orada ben oğullarımızı götürdüm. Onlar için bir inanılmaz Türk tarihine bir geri dönüş oldu. Özbekistan'ın doğası.
1: Özbekistan'ı yakla, evet.
0: Yakla.
1: Bir
0: Rusya'yı
1: de Rusya
0: ayrı.
1: turunuz vardı onu.
0: Rusya turumuzda gene yakla ama o Rusya'nın bir ucundan Murmansk'tan Vladivostok'a kadar ama 8-9 günde in bin bütün Sibirya, bütün büyük şehirler ve şey zamandı.
1: Yes.
0: Kıştı.
1: Evet.
0: Tam hatta şey çok iyi hatırlıyorum. Yılbaşına 3-5 gün kala. 5 gün.

0: gün kala. Hala yani sene nedir? Sene 2001-2 filan. İnanılmaz bir fakirlik. Yani o soğukta Sibirya'da işte biz gidiyoruz, baktık bir arkadaşımızın yüzü sizin gömleğiniz gibi mavi olmaya başladı. Dediler ki bu şey donuyor.
1: Donma.
0: Hemen bir şeye dükkana girdik. O soğukta yaşlı kadınlar bir portakal sandığı üzerine bir sandık koymuş. Üzerinde 5 tane soğan, 3 tane portakal bir şeyler koymuş. Bütün gün o soğukta kaç kuruş kazanır, kaç ruble kazanır filan. Yani Rusya acık, yani Rusya Sovyetler bir trajediydi. Ben 78'den beri gidiyorum. Ama hala bir trajedi devam ediyor.
1: Peki Cem
0: Şimdiki
1: Bey,
0: Rusya.
1: kitaba dönersek,
0: Dönelim.
1: bu kitabın motivasyonuyla benzer bir şey daha, bir roman daha bekleyelim mi?
0: Çok zor, güzel soru. Şöyle, psikolojime bağlı diyeceğim. Çünkü okuyanlardan aldığım geri bildirim, dediğim gibi çok yüreklendirici. Hakikaten beni teşvik ediyor. Bir. İkincisi, karakterleri çok sevdim. Yani dostlarım gibi oldu. Sade boxer değil. Şey de, Ela da çok iyi bir insan, hoş bir insandı, cesur bir insandı. Olağan şüphelilerde her türlü ve orada hakikat yani birçok gerçek hayattan esinlenme var yani.
1: Evet.
0: Mesela Sara bir erkek olarak düşünün. Çok benzer bir olayı yaşamış bir erkek polis dostum vardı.
1: Teşekkür ediyorum Cem Bey.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Yeni kitap bekliyoruz gibi geliyor ama.
0: Şimdi size bakıyorum da hakikaten çok uzun bir geçmişimiz var. Bu sektörde ikimiz de bu sektörden çok zevk aldık. Renkli, yani yüksek teknoloji de var, en basit insan gayreti, emeği de var. Belki bu sektörle ilgili bir şey düşünmek lazım. Havacılıkla ilgili. Çünkü az çok bildiğim bir şey yani.
1: Evet.
0: Arkeolojiden daha çok bildiğim bir şey. Ne dersiniz?
1: Merakla bekliyorum o zaman. Cem Bey, tekrar katıldığınız için teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun,
1: Sağ olun.
0: Günter Bey. Çok keyif aldım.

TUSAŞ'ın geliştirdiği milli hava platformlarında iki önemli aşama daha kaydedildi. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmesi planlanan ilk Hürjet, yer ve taksi testlerinin ardından ilk uçuşunu gerçekleştirdi. İlk prototipin eşlik ettiği uçuş 18 dakika sürdü. Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü için üretilen T-625 Gökbey helikopteri, TUSAŞ'ın kahraman kazan tesislerinde düzenlenen törenle teslim edildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, emniyet teşkilatı için toplam 18 Gökbey'in envantere alınacağını, ikinci helikopterin de kısa süre içinde teslim edileceğini açıkladı. Küresel iş jeti pazarında arz daralması dikkat çekici boyutlara ulaştı. Jefferies verilerine göre Ağustos 2026'da satışta olan ikinci el iş jeti sayısı 1009'a geriledi. Bu sayı geçen yıl aynı dönemde 1206 seviyesindeydi. Arzdaki daralma ortalama ikinci el uçak fiyatlarının da yıllık bazda yaklaşık %3 yükselmesine katkı sağladı. En belirgin düşüş büyük kabinli iş jetlerinde görülürken Gulfstream'in satıştaki uçak sayısı %66 azalarak yalnızca 22'ye indi. Özellikle G650 modelinde satışa sunulan uçak sayısının bir yılda 30'dan

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 33 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla parçalı bulutlu 36 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 40, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz genelinde hava güneşli, Samsun 28, Trabzon 27 derece. İç Anadolu'da da gökyüzü güneşli, Ankara 32, Kayseri 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 24, Kars yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 33, Şanlıurfa 38 derece.
1: Mutlak Mutlan davasından İmamoğlu'na. Kritik davalarda ne kararlar çıkar? CHP'de Mansur Yavaş'a tarafını seç ultimatomu mu geldi? Cemil Tugay AK Parti yolunda mı? Üsküdar Belediyesi'ni kim kazanacak? Kerem Kırçıval soruyor. Hukukçu Profesör Doktor Selami Kur'an, siyaset bilimci Doktor Sezin Öney, akademisyen Doktor Alihan Limoncuoğlu, kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş ve gazeteci Gürkan Zengin yanıtlıyor. Habertürk Gündem. Bu akşam 20'de Habertürk'te.
2: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
3: Gıda hijyeni tehlikeleri kontrol etmek için gerekli tedbir ve şartlarla bir gıda maddesinin insan tüketimine uygunluğunun sağlanmasıdır. Hijyen, işleme, paketleme, depolama, bina koşulları ve personel gibi gıda işletmelerinin tüm bileşenleri için önemli bir gerekliliktir. Uzmanlar çiğ tavuk ve kırmızı etin pişirmeden önce yıkanmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Yıkama işlemi bakterilerin lavaboya ve etraftaki tezgahlara yayılmasına neden olur.
2: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Habertürk ekranlarına yeniden hoş geldiniz. Saatler 15'i gösteriyor. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Gülistan doku soruşturmasının kilit isimlerinden biri olan Umut Altaş'ın FBI'ya verdiği ifade ortaya çıktı. Çok çarpıcı bölümler var. Şimdi detayları alacağız. Habertürk muhabiri arkadaşımız Serkan Şimşek'ten. Serkan, söz sende.
1: Tuğba, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri aslında bu soruşturma kapsamında bir adli yardımlaşma süreci yürütüyordu. İşte bu süreç sonuç verdi ve bu ismin Umut Altaş'ın FBI tarafından yaklaşık 2 gün süren sorgusuna dair bazı ifadeleri ortaya çıktı. Oldukça dikkat çekici bazı ifadeler var. O ifadelerde Altaş, Gülistan Doku'nun Mustafa Türkay Sönel tarafından araç içerisinde vurularak öldürüldüğünü ve bu olayı da gördüğünü, yani bizzat tanık olduğunu, cesedin bagaja taşındığını ve olayın ardından da dönemin valisinin koruma görevlisi Şükrü Eroğlu'nun devreye girdiğini ifade etti ve kendisine "babam bu işi halledecek" denildiği de öne sürüldü. Mustafa Türkay Sönel tarafından Gülistan Doku araç içerisinde vurularak öldürüldü dedi FBI'ye verdiği ifadede ve bu durumun nasıl ortadan kaldırılacağına ilişkin sorusunun ardından da Sonel'in "babam bu işi halledecek" ifadelerini kullandığı ifade edildi. Tabi Altaş'ın FBI'ye anlattığı iddiaya göre bu olay 5 Ocak 2020 tarihinde gerçekleşti. Altaş, Mustafa Türkay Sönel'le birlikte Gülistan Doku'nun bulunduğu bölgeye gitti bir araçla ve Doku'yu köprü kenarında gördüklerini, daha sonraysa Gülistan'ın araca bindiğini öne sürdü. Altaş'ın anlatımına göre araç içerisinde Sonel, yani Altaş'a göre bu olayı yapan kişi sürücü koltuğunda, kendisi ön yolcu koltuğunda ve Gülistan Doku'ysa aracın arka koltuğunda bulunuyordu.

0: Tabi araç içerisinde Gülistan Doku'nun kendilerine beni rahat bırakın, neden beni takip ediyorsunuz şeklinde uyardığını da ifade etti FBI'ye verdiği sorguda ve tartışmanın ardından da çığlık atmaya başladığını ifade etti Doku'nun. Tabi Altaş'ın iddiasına göre ertesi sabahta Mustafa Türkay Sonel kendisini yeniden aradı ve Altaş Sonel'e neler sorduğunu, aldığı cevabınsa merak etme hallettik, sadece hiç kimseye bir şey söyleme dediği ortaya çıktı. Tabi Altaş daha sonra Gülistan Doku'nun cesedine, yani cansız bedene ne olduğunu sorduğundaysa nereye gömdün dediğini de yine FBI görevlilerine söylemiş oldu bu ifadede. Tabi FBI tutanağındaki en önemli yeni iddialardan biri de Gülistan Doku'nun cansız bedeninin muhtemel yeriyle ilgili hatırlanacaktır. Çok sayıda tartışma vardı bu konuya ilişkin ama Altaş'ın anlatımına göre Mustafa Türkay Sonel cansız bedenin olay yerinden Pertek istikametine doğru yaklaşık 15-20 dakikalık bir mesafede bulunduğunu söyledi. Daha sonra Altaş ifadede bu mesafeyi biraz uzattı. Yaklaşık 30 dakikalık bir mesafe olarak düzeltti ve o dönemde bölgenin toprak yol olduğunu ve o dönemde yeni bir yol yapıldığını aktardı yaptığı ifadede. Tabi cesedin Pertek yolu çevresinde yeni yapılan yolun kenarına gömülmüş olabileceğini öne sürdü ve Altaş bunu kendi gördüğü bir olay değil, Sonel'den aldığı bilgiye dayanan bir tahmin olduğunu da öne sürdü. Türkiye Gülistan Doku soruşturması kapsamında Amerika Birleşik Devletleri ile bir adli yardımlaşma süreci yürüttü ve ABD'den iadesi talep edilen Umut Altaş'ın FBI tarafından yaklaşık 2 gün süren sorgusuna dair ortaya çıkan kritik ifadeler bu şekildeydi Tuğba.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Serkan Şimşek bize FBI'ye verdiği, Umut Altaş'ın FBI'ye verdiği o ifadenin detaylarını anlattı. İlerleyen saatlerde konuklarımızla da konuşacağız enine boyuna. Ama şimdi 30 Ağustos'ta Girne açıklarında batan gemide iki son durumu alalım. Can kaybı sayısı 13'e ulaşmıştı. Kayıp 15 kişi, arama çalışmaları da devam ediyor. Şimdi Girne'ye dönüyoruz. Habertürk Akdeniz temsilcisi Yasin Anzerli bizi orada bekliyor. Arkada da ailelerin hem endişeli hem umutlu bekleyişi sürüyor. Söz sende Yasin.
2: Teşekkürler Tuğba. Senin de söylediğin gibi ailelerin umutlu bekleyişi devam ediyor. Her gün bu noktada içeriden gelecek haberi bekliyorlar. 30 Ağustos günü Girne açıklarında faciaya neden olan o feribot kazasının hemen ardından çalışmalar başlamış. Arama kurtarma çalışmaları. Bugün ise artık bir haftayı geride bırakıyoruz. İkinci haftanın aslında arama çalışmalarında başladığını söyleyelim. Aileler hemen arkamda. Gördüğünüz gibi o çadırların altında bulunuyorlar. Şu an için kaybolan, yani kayıp kişi sayısı 15. Dün en son bilgi gelmişti. Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşılmıştı ve resmi rakamlarda an itibariyle de 13 kişi bu kazada, bu elim kazada hayatını maalesef kaybetti. 15 kişiye aramaya yönelik çalışmalarda hem denizin üzerinde hem havadan, hava araçlarıyla hem de robotik uzaktan kumandalı cihazlarla enkazın olduğu, yani denizin 554 metre dibinde devam ediyor. Dakikalar önce ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ve beraberindeki heyet bu noktaya geldiler. Şu anda Başbakan Üstel o noktada ailelerle görüşüyor. Belki de son bilgileri, çalışmalarla ilgili son bilgileri paylaşıyor. Ailelerle görüştükten sonra ise Başbakan Üstel ve beraberindeki heyet kameralar karşısına geçirecek. Her gün olduğu gibi bir bilgilendirme açıklaması yapacaklar. Bizim de aslında kulağımız orada olacak. Acaba yeni naaşlara ulaşıldı mı, yeni cenazelere ulaşıldı mı, sayılar değişecek mi? Biz de onu takip ediyor olacağız. 7/24 esasına göre çalışma yapılıyor. Gündüz ayrı çalışmalar yapılırken gece de yine hem denizin üzerindeki çalışmalar hem de dipteki enkazla ilgili çalışmalar sürüyor. Bir yandan da hastanelerden taburcular devam ediyor. 132 kişinin hastanede kaza anından sonra toplamda 132 kişi hastanedeydi. Bir kişinin dışında herkes taburcu oldu. O kişinin de sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyelim. İşte söylediğimiz gibi Başbakan Ünal Üstel az önce bizim de yanımızdan geçti ve kameralar karşısına geçti. Orada bugünkü açıklamayı yapacak, bugünkü bilgilendirmeyi yapacak yeni bilgiler var mı? Biz de onlardan öğrenmiş olacağız.

0: Peki, çok teşekkür ediyoruz Yasin Anzerli'ye ve kameraman arkadaşımıza. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Üstel'in açıklamalarını biz de takip edeceğiz. Şimdi sıradaki haberimize bakalım önce. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in şüpheli sıfatıyla ifade verdiği soruşturmada bu kez oğlu Ahmet Gökçek de gelini Hülya Gökçek de yine yarın ifade verecek. Melih Gökçek, kendisi ve ailesi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 4 Eylül'de şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Gökçek'in savcılıkta ifade verme işlemi 2 saat sürdü. Oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek ise 7 Eylül Pazartesi günü yani yarın saat 14'te savcılığa ifade verecek. Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde Melih Gökçek ve ailesinin Almanya'da 30 bin euro sermaye ile şirket kurduğu öne sürülmüştü. Şirketin başlangıçta çalışanı ve ticari faaliyeti bulunmamasına rağmen hesabına Türkiye'den yüksek miktarlarda para gönderildiği iddia edilmişti. Milyonlarca euroluk AVM ve gayrimenkul alımı girişiminde bulunulduğu da yine öne sürülenler arasındaydı. Adalet Bakanı Akın Gürlek orman yangınlarına yönelik soruşturmaların detaylarını paylaştı. 103 orman yangınında 16 kişi tutuklandı. Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayı 30 Ağustos 6 Eylül haftasında meydana gelen 9 yeni orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 2 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden biri tutuklandı, biri hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 1 Haziran 2026'dan bugüne kadarsa yine 27 ilde meydana gelen 103 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 70 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 16'sı tutuklandı, 32 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı ve 2 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Bakan Gürlek, yeşil vatanımıza kasteden veya ihmaliyle ormanlarımızın yanmasına sebep olan hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak. Orman yangınlarına karşı adli mücadelemizi tavizsiz sürdüreceğiz mesajı verdi. Evet, dün önemli bir görüşme gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner Moskova'ya gitmişti. Putin'le görüşmüştü. Ardından bugün de Ukrayna'nın başkenti Kiev'deler. Witkoff ve Kushner Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılması için diplomatik temaslarına devam ediyor. İki isim Kiev'deki tren istasyonunda Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Budanov'la Dış İstihbarat Servisi Başkanı Umerov tarafından karşılandı. Daha sonra da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Witkoff ve Kushner'la buluştu. Zelenski, ABD'li heyetle samimi bir diyalog gerçekleştirmeyi umduğunu belirtti. Müzakerelere daha sonra Fransa, Almanya ve İngiltere'den ulusal güvenlik temsilcilerinin de katılacağı aktarıldı. Kamu personeli seçme sınavı yani KPSS maratonu başladı. Genel yetenek, genel kültür oturumu 145 merkezde yapıldı. Sınavda 120 soru yöneltildi. Sonuçlar 7 Ekim'de açıklanacak.
1: ...1.708.329 aday başvurdu. Kamu personeli seçme sınavı genel yetenek, genel kültür oturumu 145 merkezde yapıldı. Sınavda 120 soru yöneltildi. Adaylara soruları cevaplamak için 130 dakika verildi.
2: Kolaydı bence, çok zor bir sınav değildi. Ortalama bir sınavdı.
3: Denedik bakalım. Olursa ve iyi puan gelirse değerlendireceğim.
4: Matematik zordu bence. Türkçe de kolay. Yani neye çalıştıysam onu yaptım.
1: 2026 KPSS lisans sınavının genel yetenek, genel kültür oturumunun temel soru kitapçığıyla cevap anahtarının %10'u ÖSYM tarafından erişime açıldı. Sınava başvuran adaylar temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek. KPSS lisans sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak. Sonuçlar açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. KPSS alan bilgisi sınavları ise 12-13 Eylül'de 3 oturum şeklinde yapılacak.
0: Bültenimizi noktalıyoruz. Yayınımız Gizem Özsu'nun sunduğu Dünya'da Nasıl programıyla devam edecek. Saat başında yeniden buradayız. Görüşmek dileğiyle.

0: Herkese merhabalar, Dünya'da Nasıl'a hoş geldiniz. Bugün hemen hemen hepimizin ortak bir derdini konuşacağız. Nasıl zayıflayacağız? Önce zayıflama ineleri hayatımıza girdi, ardından artık hapları konuşuyoruz. Peki bu hapların yan etkileri var mı? Kimler kullanabilir, kimler kullanamaz? Dünya'da kullanımı nasıl? Hepsini soracağız. Konuklarımız var stüdyoda bugün benimle birlikte. Habertürk yazarı Oray Yayın, hoş geldin Oray.
1: Hoş bulduk.
0: Koç Üniversitesi Hastanesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Dilek Yazıcı. Hoş geldiniz Dilek
2: Çok
0: Hanım.
2: Çok teşekkürler, hoş bulduk.
0: Şimdi ortak derdimiz diyoruz. Hakikaten çok konuşur olduk. Gündemimizde sürekli bu var neredeyse. Hem bizim gündemimizde hem dünya gündemimizde. Galiba artık bu bir hap atıyorum, kilo veriyorum efsanesi yavaş yavaş gerçek oluyor gibi görünüyor. Ben önce size sorarak başlayayım tabii ki. Bu ilaç öncelikle iğneyle aynı etkiye mi sahip? Bu iğnelerin üzerine bu ilaçları konuşmamızdaki en büyük neden ne? Ne olacak bu ilaçlarla hayatımızda? Biz size sorarak başlayalım.
2: Şöyle, aslında ilaç tamamen aynı mekanizma ile etki ediyor. Şu anda iki tane ilaç var. İkisi de henüz Türkiye'de kullanılmıyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde, bir tanesi de Avrupa'da da onay aldı. Yemeği yediğimiz zaman bağırsakta, bağırsağa geldiği zaman bir hormon salgılanır. Bunun aynı etkisini yapıyor. Ne diyor? İlk önce pankreasa diyor. Pankreasa insülin salımını arttırıyor. Dolayısıyla kan şekerini düzenliyor. Onun dışında mide boşalmasını yavaşlatıyor. Ne diyor yani? Yeter, tamam. Sen yemek aldın yeteri kadar. O yüzden birazcık yavaş yavaş şey yap. Dolayısıyla midenin boşalmasını azaltınca tabii ki daha çabuk bir doygunluk hissi oluyor. Ama en önemlisi, bizim beynimizde iştahımızı kontrol eden bir merkez var. Oraya etki ediyor ve orada iştahımızı baskılıyor ve sonuç olarak çok çok daha az miktarlarda yemek yememize neden oluyor tabii.
0: Vallahi.
1: Ama
0: güzel
1: sadece gibi. Yemek yemeyi de etkilemiyor. Çünkü başka birçok şeyi de etkiliyor. İşte
2: tabii.
1: Alkolizm tedavisinde şimdi kullanılmaya başlandı.
2: Tabii.
1: Yani genel olarak bağımlılıkla ilgili
2: tabii.
1: Ve işte alışveriş dürtüsüne

0: etkilemeye başladı. Şimdi başka bunun sosyolojik tartışmaları oluyor.
1: Onları da mı azaltıyor?
0: Onları da azalttığına dair ciddi, çünkü alışveriş yapmak da işte dopamin salgılamak da insanın kendini tatmin etmesiyle ilgili, yemek yemek de ona benzer bir şekilde. Ama daha önemli bir, aslında şu anda Amerika'da dönen bir tartışma var. Biraz daha kısık sesle başlayan bir tartışma. Bence önümüzdeki yıllarda çok daha giderek artacak. Bu işte önce mesela insanların sosyalleştiği alanlar ne olacak? Lokantalar artık gitmiyorsak, hiçbir şey yemeyeceksek, işte porsiyonlar biraz küçülmeye başlıyor. Zaten yeni kuşak hemen hemen hiç içki içmiyor. İşte Kaliforniya'da şarap bağlarını yakmaya başladılar. 2008'de çok kıymetli Kaliforniya şarapları için o bağlar kurulmuştu. Şimdi talep çok azaldığı için o bağları yakıyorlar başka şekilde, o toprakları değerlendirmek için. Zaten içkide bir problem var. Bu içki isteğini azaltıyor. Şimdi sosyal, ama daha önemlisi, en önemli tartışma şu. İş hayatında insanların motivasyonları azalmaya başlayacak. Çünkü niye biz işe gidiyoruz? Para kazanmak için. Niye para kazanıyoruz? Bir şeyleri satın alabilmek için, değil mi? Bir yerlere gidebilmek için, yemek yiyebilmek.
1: Bütün hayatı etkileyecek o zaman.
0: Alışveriş yapabilmek için. Şimdi pek çok şirket çalışanlarının motivasyonlarının azaldığını gözlemlemeye başladı. Çünkü ben bir şey yemek istemiyorum. İşte bir yere gitmek istemiyorum. İçki içmek istemiyorum. Evde oturmak istiyorum falan. O zaman niye çalışayım gibi bir, zaten yeni kuşağın performansı, yani bizim kuşağımıza bir önceki kuşağa kıyasla çok daha zora gelemiyorlar. Çalışmayı sevmiyorlar. 15 iş değiştiriyorlar. Evet. 3 senede falan. Ondan sonra yani zaten bir iş veriyorsunuz, her şey külfet olarak geliyor. Öyle problem varken şimdi de bu ilaçlarla ciddi bir, bunun kültürel ve sosyolojik engellerini de bence dünya tartışmaya başlarken, bir tek zayıflama da diyemeyiz buna.
2: Tabii tabii, aslında yani zevk için yaptığınız her şeyi baskılamış oluyor. Yani zevk aldığınız, yemek için zevk alma, yemekten zevk alma, işte alkolden zevk alma, bütün onları azaltmış oluyor. Tabii bu birazcık ütopik ama belki uzun sürede olabilecek bir şeydir ama bir yandan gıda endüstrisi de değişecek ama. Yani düşünün, artık restoranlar bütün menülerini GLP'ye göre değiştirecekler.
0: Lokantalar olmaya başladı
2: evet,
0: şimdi New York'ta.
2: Evet evet, yani hazır gıda endüstrisi de değişecek. Yani işte atıyorum şey koyacaklarına, koydukları protein miktarını artacaklar hazır gıdalara. Yani bence bütün bu endüstrisi de değişecek bir yandan. Gıda endüstrisi de.
1: Çok özür dilerim. Şimdi Amerika'daki tartışmaları söyleyince hani burada alışık olmadığımız söylemler çok fazla gündemde gibi duruyor. Değil mi? Evet. Sanki tartışmaların merkezi gibi. Şimdi önümdeki verilerde şöyle bir şey var. Mesela her 7 kişiden biri Amerika'da bu ilaçları en az kullanmış diye. Bu çok yaygın geliyor benim kulağıma. Böyle bir durum var mı Amerika'da?
0: Şimdi şöyle de bir problem var. Yani bu birkaç sene öncesine kadar belli bir elite hitap eden bir bir ilaçtı. Dolayısıyla işte aylık $1000 alabiliyorsunuz bunu. Sigorta karşılamıyor vesaire. Şimdi giderek bunun demokratikleşmesi söz konusu. Trump geldi. Trump RX testiyle biraz ilaç fiyatlarını düştü. Her ne kadar hala Avrupa seviyesine inmese bile. Bu hapların çıkması, haplar iğnelerden çok daha ucuza temin ediliyor. Cepten ödeseniz
1: tabii
0: bile.
1: Bir de böyle
0: sigortalar
1: bir
0: kabul etmeye başladı. Bir de buna aslında şimdi terminoloji de değişmeye başladı. Bu şimdi bir zayıflama ilacı olarak görülmüyor. Bu kronik obeziteyle mücadele ilacı olarak görülüyor. Yani tansiyon hastaları gibi obezite de bir hastalık olarak Dünya Sağlık Örgütü de zannedersen bu kategoride artık değerlendiriyor bunu. Yani hani 10 kilo fazlam var, ben zayıflayayım gibi bir şey değil. Çünkü bu bir obezite uzun vadeli bir problemse, uzun vadeli bir çözüm olarak işte her gün nasıl bir ilaç alıyorsunuz başka hastalıklar için. Bu da benzer şekilde devam ettirecek bir şey. Ama burada bilinmeyen şey işte bu tartışma bir şu. Yani giderek daha demokratikleşeceği orası kesin. Bunun fiyatı düştükçe daha çok insana erişecek. Daha da demokratikleşmesi gerekiyor. Çünkü obezite çok ciddi bir Amerikan problemi. Bir Türk problemi de aynı zamanda. Her ne kadar üzerinde çok yeteri kadar konuşulmasa da. Ve başka problemleri de beraberinde getiriyor. İşte sağlık hizmetinde başka yükler oluyor. Mesela bu açıdan bir mucize tabir var. Ve sürekli bu konuşuluyor. Ve sürekli de bunun bir mucize olduğu da pompalanıyor. İşte bu açıdan az önce bahsettiğim o riskler, işte motivasyonsuzluk gibi yan etkileri de bu bağlamda tartışılıyor. Dolayısıyla daha ya Amerika şu anda bununla işte değil mi, cinsel iktidar ilaçlarından sonraki en önemli devrim olarak bakıyorlar ama kültürel etkisi belki onlardan bile daha fazla olabileceği için de bu kadar belki gündemde.
1: Evet. Şimdi bir şey sormak istiyorum, tam orayın dediği laftan, hani 10 kilom var vermek istiyorum, 10 kilo fazlam var. Şimdi size gelen hastalar böyle bir söylemde bulunduğunda, yani 10 kilo fazlam var benim, bunu vermek istiyorum. Bana hocam iğne yazın. Çünkü haplar şu an bizde yok, değil mi?
2: Yok, hayır.
1: İğneler var. Hı-hı. Yaygın da kullanımdalar yanılmıyorsam. Evet. Türkiye'de de artık
0: tanıdığım bütün zenginler iğne kullanıyor. Yani Türkiye'de onu söylüyorum. Tanıdığım bütün zenginler.
1: Vallahi benim etrafımda da hayli var. Herkes erişebiliyor zannediyorum. Biraz onu konuşuruz
0: hala
1: şimdi.
0: Hala masraflı yani. Hala ucuz değil
2: tabii,
0: bu ilaçlar
2: hiç,
0: değil mi? Yani
2: hiç ucuz değil. Bir tedavi
0: ya Amerika'dan
2: değil.
0: Daha ucuz olmakla birlikte kesinlikle. Bayağı
2: Amerika'dan
0: pahalı.
2: Amerika'dan çok ucuz ama
0: 300-400 eurolara falan geliyor aylık yani.
1: Amerika'da ne kadar maliyeti?
0: İşte 1000 küsur dolar sigorta karşılamıyorsa en az tabii 1500 dolara başlamıyor. Burası için de 300 dolar, 300
2: kolay
0: euro,
2: şey
0: 400
2: tabii.
0: euro aylık tabii. Bir insanın bir masrafı için kolay bir
2: kolay
0: şey değil,
2: değil
0: yani.
2: Sigorta, bazı özel sigortalar geri ödeme yapıyor şu
0: Türkiye'de.
2: Anda. Türkiye'de evet.
1: Onun için de bir şart aranıyordur
2: tabii
1: herhalde.
2: Ki, tabii ki. İşte orada zaten hekime gelmesi gerekiyor hastanın. Yani kendi kafasını kullanmaması gerekiyor. Ve benim karşıma bir hasta geldiği zaman ben hastayı değerlendiriyorum. Hı hı. Yani kişinin sizin söylediğiniz obezitenin bir kronik hastalık olduğu nu kesinlikle hepimizin kabul etmesi lazım. Yani artık Amerika'da Dünya Sağlık Örgütü de bunu kabul etti. Nasıl tanımlıyoruz? Vücut kütle endeksi diye bir indeks var. Bu kişinin kilogram cinsinden kilosunun, metre cinsinden boyunun karesine bölünmesiyle elde edilen bir rakam. 30 diye bir şey var. 30'un eğer 30 veya üzerindeyse bu kişide obezite var diyoruz. Hı hı. Ve 30'un üzerindeyse aslında şey verebiliyoruz. Yani ilaç tedavisi endikasyonu var. Ama bunun yanında daha fazla kilolu olup da fazla kiloya bağlı komplikasyonlar gelişmişse, işte sizin dediğiniz tansiyon yüksekliği, kolesterol yüksekliği, karaciğer yağlanması, kalp hastalığı, eğer bunlar da varsa hastada ilaç vermeyi düşünüyoruz. Ama onun dışında işte 3-5 kilo fazlam var, işte bir düğüne gideceğim, kilo vermem lazım vesaire.
1: Acil bu yazı çıkarmam lazım.
2: İnanılmaz. Yani
1: böyle şeyler geliyor mu size?
0: Onlar hatırlıyorsun Oscar
2: çok
0: rejimleri
2: geliyor.
0: Vardı.
2: Evet
0: eskiden
2: ya.
0: Oscar öncesinde evet. Hollywood'da değil mi? Şubat ayında yemek kesilir.
2: Evet, aynen.
0: Sonra Oscar gecesinden sonra hamburgerciye gidilirdi böyle meyve suyuyla. Sonra juicing, o meyve suyu modası dünya yayıldı oradan. Şimdi iğneyle.
2: İğneyle tabii ne kadar kilo vermiş ünlüler var yani evet. Şimdi onları görüyoruz. Hmm. İşte bunları yapmamak
0: ya
2: lazım.
0: Şişman rolleriyle meşhur olmuş John Goodman gibi oyuncular mesela şimdi tanınmaz hale geldiler.
2: Geldiler doğru. Yani dolayısıyla yani hastayı hekimin değerlendirip uygun olup olmadığını görerek ona göre vermesi lazım. Yani öyle 3 kilo 5 kilolarda olmaz. Kesinlikle önermiyoruz.
1: Obezite haritası geldi şimdi arkaya. Hakikaten aslında dünya genelinde fazla risk görülüyor. 1 milyardan fazla şu an obezite sorunu varmış verilere göre tüm dünyada. Bu yüksek bir rakam. Bu giderek de büyük ihtimalle artacak.
2: Tabii tabii. Yani bu 2030'larda neredeyse bütün dünya nüfusunun yarısı obeziteli olacak diye düşünülüyor.
0: Çünkü obeziteye yol açan gıdaya erişim çok daha kolay, çok tabii. Daha ucuz. İyi beslenmek çok daha masraflı.
2: Ya kesinlikle
0: yani
2: öyle.
0: Şimdi sınıfsal bir şey dönüştü. Eskiden zenginler de eski resimlere falan baktığımızda şişman resmedilirdi zenginler. Böyle tabii. İyi besili insanlar.
1: Refah içerisinde olanlar.
0: Evet şimdi bütün zenginler fit, bütün fakirler şişman. Evet. Çünkü ucuz gıdaya erişim.
2: Erişmek çok zor
0: daha kolay.
2: Ve ekonomik
0: ucuza,
2: değil.
0: Ucuz gıda erişmenin de böyle bir bedeli var işte.
1: Sağlıklı yaşamda
0: yani. Sağlıklı yaşam çok pahalı yani. İyi evet. Bir et yemek, iyi bir yumurta yemek çok
2: kesinlikle.
0: Bunlar. Ben yani New York'ta biliyorsun sen de bunu hep konuştuk. Yumurta ciddi bir krize dönüştü.
2: Evet,
0: özellikle
2: evet.
0: Bu Trump döneminde. Yani 3 dolara da var, 12 dolara da var karton, bir karton, yani bir düzine yumurta. Ama evet. İkisi arasında da ciddi bir fark var. Ve bu sadece lezzet farkı değil.
2: Kesinlikle öyle. Yani önlem için aslında çok bir şey yapılmıyor. Şu anda yapılan tek şey Allah'tan yine de tedavi edilebiliyor bir şekilde. Ama esas yapılması gereken şey önlem. Yani önlemediğiniz sürece yapacak hiçbir şey yok.
1: Şöyle bir genel dünyadaki kullanımına da bakarsak şimdi konuşuyoruz. Hem obezitenin çok arttığından bahsediyoruz. Hem de siz yayın açarken de bir söylemiştiniz Avrupa Birliği de şu an onay verdi diye. Şu an yine en yüksek onaylı ve en fazla kullanımını Amerika Birleşik Devletleri'nde görüyoruz. O öne çıkıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde görüyoruz. İngiltere'de onay aldı geçtiğimiz haftalarda. Avrupa'da kısıtlı bir onayı var. Ne dersin Oray? Dünya genelindeki bu kullanımıyla ilgili daha da artar mı? Nereye evrilir? Avrupa'da, ülkemizde iyi de konuşuruz şimdi
0: belki
1: üzerine.
0: Bir parantez açarak Amerika'da niye bu kadar yaygın
1: evet,
0: kullanıldığını aslında
1: haklısın,
0: bir vurgulamak lazım.
1: Neden merkezde bu kadar Amerika?
0: Işte aslında bu şirketler değil mi? Bir tanesi, İskandinav şirketi bu yapan. Yani Amerikan şirketleri de değil bunlar. Ama Amerika ilaçlara daha çabuk onay veren bir ülke. Daha çabuk deneyen bir ülke. Pek çok şey Amerika'da gündelik hayatın parçası. Mesela diş beyazlatma bantları. Avrupa'da hemen hemen hiçbir yerde görmüyorum ben bunları. Mesela bu yıllardır Amerika'da kullanılıyor. İşte böyle bu gibi şeylere de çok daha kolay uyum sağlayan, hı hı. Çok daha hızlı uyum sağlayan bir yer. Avrupa çok daha dirençli bu konularda. İşte mesela Fransa. Evet. Ki orada kültürel bir obezite, şişmanlığa yönelik kültürel bir fobi var. Yani hiçbir şekilde en büyük, hiçbir dayanamazlar yani şişman olduğunu.

0: bir karşısı vurgulamadan başkasına mutlaka müdahale eder mi? Bir fobiye dönüştüğü için öyle bir problem, ama aynı zamanda da işte kendi gıdaları konusunda çok daha milliyetçiler, nasıl yetiştirileceği konusunda Amerika kadar gevşek değiller.
1: Değiller, evet. Bir de maliyetler açısından herhalde Amerika daha zengin ve çok daha hani kolay onay tabii verebiliyor.
0: Öyle. Özellikle
1: Avrupa
0: son
1: birazcık
0: 20 yılda
1: daha,
0: çok daha arttı tabii, Amerika'nın refah seviyesi
1: arttı.
0: Tabii.
1: Bir de ama yan etkilerle ilgili şöyle bir şey var. Yani ilaçlar çıkana kadar çok belli çalışmalar yapılıyor. Evet. Ama çıktıktan sonraki çalışmalar esas önemli. Yani ondan sonra bir rekül oluşuyor, işte yan etkiler oluşuyor. İster istemez yani daha fazla kişi kullandıkça o ilaç FDA'nın sistemi iyi aslında. Bütün yan etkiler bildiriliyor ve oradan bir şey çıkıyor. Yani daha sonra neler beklemeliyiz vesaire diye. Onları takip edilmesi önemli. Hepsi hemen çıkmıyor maalesef. Yani
2: tam oraya gelmişken bir bakalım ne gibi yan etkiler olabiliyor. Şimdi çok yaygın görünenlerde bizim karşımıza bulantı gibi çıktı. Daha ciddilerde işte kusma, safra kesesi sorunu ve çok nadir de olsa ciddi bir görme sorunu. Bu biraz ürkütücü. Evet. Avustralya'da da çünkü öyle benzer bir uyarı var Avustralya'nın sağlık kuruluşundan. Böyle bir riskten endişe etmeli miyiz? Ne dersiniz bu yan etkilerle ilgili?
1: Şöyle söyleyeyim, yani ağırlıklı olarak mide bağırsak yan etkisi görüyoruz. Çünkü mide boşalmasını yavaşlatıyor dedim ya. Yani ona bağlı mide bulantısı, böyle bir rahatsızlık hissi.
0: Bazı ilaçlarda.
1: Bazı. Bir de kişiden kişiye. Yani kimde ne olacağını da çok öngöremiyoruz açıkçası. Bazen çok kötü ishaller olabiliyor. O da kişi bir şey kaçırmışsa oluyor genellikle. Biz genellikle düşük dozda başlayıp yavaş yavaş arttırdığımız zaman mide bağırsak sorunları hallediliyor. Safra kesesi sorunları önemli çünkü safra taşı veya safrada çamur olursa pankreas iltihabı yapma olasılığı var bunun. Dolayısıyla o çok önemli bir yan etki. Çok nadir ama önemli bir yan etki. Göze gelecek olursak gerçekten hem şeker hastalığı içinde kullanılıyor biliyorsunuz bu ilaçlar. Şeker hastalığında tabii göz dibinde bir damar hasarı varsa bunu kötüleştirebiliyorlar. Dolayısıyla orada daha dikkatli kullanmak lazım.
2: Bir tetikleyicilik var orada.
1: Evet. Evet. Bir de şeker hastası olmayanlarda bu sizin bahsettiğiniz optik sinir dediğimiz göz sinirine bir bası yapan ve ani görme kaybıyla giden şeyler, vakalar bildirildi. Çok seyrek. Kimde gelişeceğini çok bilmiyoruz. İşte birkaç şey var. Böyle çok damar hastalığı olan, kalp damarları tıkalı, boyun damarları tıkalı vesaire. İşte tansiyon düşüklüğü olabilen kişilerde daha çok olduğu söyleniyor ama şu anda hani çok çok böyle ilk başta işte hastayı tarayın, göz doktoru mutlaka görsün gibi bir uyarı yok.
2: Yok.
1: Ama tabii böyle bir şey olursa mutlaka bir ilacı mutlaka hemen kesip göz hekimine de danışmak lazım. Çok seyrek yan etkiler ama.
2: Var mı dünyada bildiğimiz bir örnek? Böyle hani burada bu kullanmış da başına bu gelmiş.
0: Yani Sharon Osbourne bu işte Hollywood'un en önemli kullanıcılarından bir tanesi de bu iğnenin ve sürekli yan etkilerinden bahsediyor. Mide bulantısından işte kusmalardan ama yan etkileri karşındaki ödüle değer diye de bir açıklama yaptı.
2: Ben razıyım yeter ki kilolarım gelsin.
0: Yani en bilineni mesela oydu kamuoyu önünde bu yan etkilerden bahsediyor. Ama sonra zaten o ilk ve iki kuşak iğneyi kullanıyordu. Sonra yeni kuşak iğneler çıkmaya başladı. Şimdi daha da yeni şimdi 3. faz aşamasında olan başka
1: ya,
0: iğneler var
1: şu anda. O kadar çok iğne
0: mi
1: var ki size anlatamam. Şu anda bile 200'den fazla çalışma yeni ilaç geliştiriliyor.
0: Şimdi yani her an yeni bir şey çıkabilir.
1: Çıkıyor.
0: Tabii.
1: Hani bir hormondan bahsettim. İki hormon kombinasyonu var ki o şu anda kullanılmakta. Üçlü hormon kombinasyonları getiriliyor. İşte haplar geliyor. Daha ileride işte pompadan verilen ürünler vesaire olacak. Çok gelişiyor
2: çok çeşitlenecek.
1: Aslında
0: size de sormak istiyorum. Fırsat gelmiş. Niye hap üretildiğini de belki bir açıklamak lazım değil mi? Yani iğne bunun birçoğu
2: vardı,
0: psikolojik olduğunu söylüyorlar aslında büyük birçoğunu. Yani hapın çünkü kolaylığı açısından
1: tabii,
0: yani pratikte. Pek çok kişi minicik de olsa iğneleri
1: bir de
0: görmek
1: maliyet
0: istemiyor.
1: Tabii. Tabii yani sonuçta bir de iğneyi biliyorsunuz yetiştiremiyorlardı. İlk çıktığı zaman hatırlarsınız seneler önce diyabet için önce endikasyonu almıştı. Bir anda şey oldu yani bulunmaz oldu. Çünkü tabii bir de istismarda olduğu için herkes kendisi gidip aldığı için. Dolayısıyla hani üretim açısından oral hap olarak üretim çok daha kolay.
2: Erişim daha kolay.
1: Erişim daha kolay, daha kullanım kolay. Daha kolay. Bir tek dezavantaj belki günlük kullanım. Yani haftalık kullanım her zaman bence daha tercih
2: tabii,
1: edilebilecek
2: bir
1: şey.
0: Evet ama çok seyahat eden insanlar mesela benim gibi bir insan için işte o iğnenin lojistiği epey zor
1: tabii.
0: Yani. Haftada bir haftada en az iki tane uçağa biniyorum ben işte mesela iğne
1: tabii,
0: taşıması zor.
1: Korunamaz.
0: Buzluk yani onu taşıyor.
1: Tabii soğuk sicil çok önemli yani. Tabii hapın öyle bir

0: hapın öyle bir problem. Orada bir de tabii psikolojik etkisinden çok bahsediyor. Bir sürü insan kendisine iğne yapmak istemediği için.
1: Tabii. Korkutucu, ürkütücü geldiği için mi?
0: Yani iğne yapmak herhalde keyifli bir şey değil. Yani minicik bir iğne olsa da bu.
2: Yani biz mesela şeker hastalığında insülin tedavisi veririz ve insanlar çok şikayet, itiraz ederlerdi buna ama inanın bu iğnelerde o kadar itiraz edilmiyor. Sonu iyi oldu için herhalde.
1: Yani. Her şeye katlanılıyor galiba.
2: Evet, bunda. Evet, aynen.
0: Ama herkes de her iğne işlemiyor yani.
2: Tabii. Yani hiç cevap vermeyen.
0: İlk kuşak iğneleri hiçbir etkisi olmayan bir sürü insan gördüm. Tabii ünlüler gördüm yani ben onun yeme içme bastırma dürtüsünü meydan okuyacak kadar yiyebilirim diyenler oldu yani.
2: Tabii kesinlikle. Herkes de başka bir molekül etki edebiliyor ki bir grup kişide de hiç etki etmiyor. Yani %10-20 hiç cevapsızlar da var.
1: Öyle mi? Yani tabii, hiç işe yaramayanlar da var.
2: Hiç işe yaramıyor. Kilo alan bile var benim kullandığım hastalarımda.
1: Çok kötü bu.
0: Evet,
2: ama çok nadir yani. Hani çok nadir.
1: Çok büyük bir hayal kırıklığı olur herhalde. Peki yan etkilerinden konuşmuşken?
0: Karanla rezil olursun. Bir şey mi herhalde?
1: Tam olarak öyle olur.
0: Çok masraflı olduğu için.
1: Evet. Peki yan etkilerini hem hani öncesinde bir araştırması var anladığım kadarıyla. İlk size hasta geldiğinde yani sen kullanabilirsin ya da kullanamazsın diye baktığınız bir kriter var mı? Yani herkes kullanamaz, işte şu insanlar kullanabilir ya da bu insanlar kullanamaz gibi yine mesela atıyorum hamile olanlar, bazı hastalıkları olanlar ya da herhangi başka bir ilaç kullananlar. Böyle ne gibi kriterler var kullanabilmenin önünde?
2: Şöyle kullanılması için zaten biraz önce söylediğim gibi gerçekten obezitesi olması lazım, fazla kilosu olması lazım. Genel olarak hastayı değerlendiriyoruz, komplikasyonlarını değerlendiriyoruz. Belli koşullar var. Ne bu koşullar? Eğer ki kişinin çok nadir bir tiroid kanseri varsa, tiroid medüller kanseri dediğimiz bir şey. Bunun bir de bir ailevi hastalıktır. Ailesine veya kendisine bu varsa vermiyoruz. Onun haricinde gebelikte tabii kullanılmıyor. Ve eğer alerji varsa kullanılmıyor. Ama bunun dışında daha önceden pankreas iltihabı geçirdiyse, eğer pankreatit geçirdiyse burada çok şartlı kullanım. Yani hani çok yakın izlem. Eğer mesela atıyorum safra kesesi taşından geçirdi ve safra kesesi alındıysa o zaman kullanılabilir ama böyle yakın takipli kullanılabilir. Gözde işte şeker hastalarında göz dibinde bir problem varsa yine yakın takipte kullanmak lazım. Ama hani kullanmayacağımız durumlar sadece tiroidin o belli tür bir kanseri ve gebelik aslında.
1: Geri kalanlar da her türlü etkiye razı oluyor dedik.
2: Evet ama doktor kontrolünde tabii yani takiple yapılması gerekiyor.
1: Hep konuşurken konu da Hollywood filmlerine geliyor. Az önce de yine hani arada kaçtık. Çünkü hakikaten herhalde en fazla popüler olmasının nedenlerinden birisi bu oldu değil mi? Başta Amerika'da. Bu hangi isimler öne çıktı? En çok konuşuldu, kitleleri yönlendirdi. Galiba herhalde Oprah vardır bunların içerisinde.
0: Oprah çok ilginç bir figür. Çünkü Oprah'ın kilo meselesi bir milli dava hep Amerika'da. Uzun yıllardan çocukken de işte büyüdüğümde televizyonda Oprah'ı izledik. Hep işte halkla birlikte büyüyünce zayıflayacak mı, zayıflamayacak mı? Beyinler ölçerdi. Ondan sonra canlı yayınlarda hep bir zayıfladı.
1: Ama bu çok kötü bir psikolojik şiddet değil mi?
0: Yani bu ama kendisi bunu çok ciddi alan mesele etti. Burada tabii mesele bir de şu. Ya Oprah evet yani hep zaten bir kilosuyla problemi olduğu biliniyordu ve hep bunu bir milli mesele haline getirdi. Fakat son yıllarda bu body positive hareketi başlamıştı. Yani nedir? Şişman güzeldir diye özetleyebileceğim. İşte Lizzo mesela bunlardan bir tanesiydi. İşte rap yıldızı. Mesela onlar bu iğneyi kullanmaya başladıktan sonra body positive denilen bu şişman güzeldir hareketi birden çökmeye başladı. Yani kimse bundan bahsetmiyor. Demek ki şu ortaya çıkıyor. Kimse şişman olmaktan mutlu değilmiş. Yani bu body positivity işte Victoria's Secret daha böyle toplu modeller kullanmaya başlamıştı.
2: Doğru.
0: İşte bakıyorsunuz Barbie daha böyle şişman Barbie'ler üretmeye başladılar. Hmm. Ama kimse bunları istemiyormuş meğer. Yani bir yalanmış bu aslında ortaya çıktı bu iğnelerle. Bir de etkisi şöyle mesela Oprah hiçbir zaman bunu reddetmedi. Her zaman bundan bahsediyor. Yani daha evvel işte başka zayıflama programlarıyla da çalışıyordu. Şimdi iğneyi de hep bunu açık yani kamuoyunun gözünde. Ama mesela bu Amy Schumer gibi komedyenler, onlar bir de işte komedyen hem de şişman kız falan rolleriyle ünlü olmuş birisi. Şimdi tanınamayacak bir hale geldi. Mesela ona çok ciddi de bir tepki var. Çünkü ya bizi bir yandan da insanlar kendilerini aldatılmış hissediyorlar. Çünkü gayet mutluydun, gayet ünlüydün. hayatın çok iyi gidiyordu. Böyle romantik komedi filmleri çekiyordun. Ve işte çok yakışıklı erkekler o filmlerde sana aşık oluyordu. Ondan sonra şimdi demek ki hiç memnun değil misin? Yani bize bir yalan mı söyledin diye de tepki çeken çok fazla insan oldu işte. Ama aklımıza gelebilecek benim için en şaşırtıcı olanlardan bir tanesi işte John Goodman. Bu Roseanne dizisiyle meşhur olan. Ama suratı falan belli bir yaştan sonra bu kadar kilo verince yani
2: çöküyor,
0: çok çökmeye başladı. Belki çok sağlıksız da o kadar kilolu olması. Ama bu kadar belki zayıflaması da ne kadar hem imajıyla ne kadar kabul edilebilir o bilinmez.
1: Bir değişiklik yaratıyor. Bazı hani, kullanılanlarda bir yüz, çöken bir yüz oluştuğu oluyor. Yönünde de bir
0: zaten
1: şey çıkıyor.
0: Onun da bir kültürel oluyor. Adı da çıktı zaten.
1: Evet, bunu kullanmayayım dedim ama.
2: Evet, evet. Yani çünkü cilt altı yağ dokusu da azalıyor ve özellikle hani kas kaybı da oluyor ya, kilo verdiğiniz zaman kilo verdiğiniz kilonun dörtte birini şeyden yağsız kitleden kaybediyorsunuz. Yani kastan kaybediyorsunuz. Dolayısıyla o kas kaybı ile birlikte o çökkünlük, eğer spor da yapmıyorsa, egzersiz de yapmıyorsa kişi, yeteri kadar protein almıyorsa çok belirgin oluyor. Bir yaştan sonra da işte sarkopeni diyoruz biz buna aslında, kas kaybı, kas kuvvetsizliği. Çok böyle hızlı kilo verilmesini çok da fazla, yani hani kişiyi sağlıklı tutacak kiloya kadar vermek aslında.
0: Peki ne yapmaları gerekiyor? Yani mesela 60 yaşında birden 30 kilo veren bir insanın ne yapması?
2: 60 yaşlı değil yalnız.
0: 70 Yani evet, artık yaşlı insanlar daha uzun yaşıyorlar.
2: Evet, sonuçta. Evet, evet.
0: Ama şundan dolayı diyorum, 60 yaş 20 yaşta değil. Yani metabolizma ister istemez yavaşlıyor. Tabii. Yani bir de 60 yaşında ne bileyim... ağırlık kaldırmak, koşu yapmak 20 yaşına kadar da kolay olmadığı
2: tabii
0: için.
2: Tabii kesinlikle öyle ama yine de yani bir egzersiz programı kişinin yapabileceği şekilde belirlenmesi lazım. Aslında ideal olarak biz ilacı verdiğimiz zaman hem bir diyetisyenle çalışmak hem de bir egzersiz uzmanıyla çalışmak lazım. Yani işte hastaya yapabileceği kadar bir egzersiz önermek lazım. Ondan sonra mümkün olduğu kadar fonksiyonel, kaslarını kuvvetlendirecek egzersizler yapmak lazım. Ve protein alımı çok önemli. Yani işte yaklaşık kiloya 1-1.2 gram kadar protein. Tabii bu ilaçların bir şeysi şöyle oluyor. Proteinden çok böyle almak istemiyorlar. Çok da bir şey yemek istemedikleri için oradan biraz geri kalınılıyor. Dolayısıyla hani kas kaybı çok daha fazla olabiliyor. Mümkün olduğu kadar protein alımını teşvik etmek lazım.
0: Ben bunu aslında size bilerek sordum. Biraz da tuzak aslında hazırladım. Ne? Çünkü şundan dolayı şimdi diyetisyen gerekiyor dediniz. Bir tane bir egzersiz yapmak gerekiyor. Egzersiz uzmanıyla çalışmak gerekiyor. Protein, şimdi iyi bir somon, ne bileyim iyi protein değil mi?
2: Tabii yani, yani işte çok pahalıya geliyor
0: pahalı,
2: diyorsunuz.
0: Çok pahalıya geliyor. Dolayısıyla burada yani zayıflamak biraz daha, bir kez daha bunun sınıfsal bir ayrıma dönüştüğünü görmeye başladık. Yani iğne tamam hadi 3-400 euroyu biriktirdin. Ama onunla bitmiyor bu. Yani giderek de bir bence uçurum zaten ciddi anlamda bir gelir adaletsizliği dünyada varken bu gözle görülür şekilde daha da artmaya başlayacak. Çünkü hakikaten evet, yani bir tane atçım 65 yaşındaki bir sokağa gidip böyle rahat rahat spor yapın. Bir uzmanla çalışmak lazım değil mi? Dizi daha hassas. Toparlanması çok daha zor olacak. Bunların hepsi para demek.
1: Tabii.
0: Ucuz şeyler değil.
2: Evet ama yani en azından şöyle düşünün. Tabii ki öyle ama sonrasından oluşabilecek bir kalp hastalığının, kalp hastasına bağlı gelişebilecek diğer yüklerin engellemiş oluyorsunuz. Onu azaltmış oluyorsunuz.
1: Geleceğe yatırım.
2: Tabii maliyetli
0: yani bir kalp
2: ama.
0: Kalp hastalığının tedavisi de ucuz diyet
2: değil yani sonuç olarak.
1: Maalesef. Şimdi mesela doktorla gitmek gerekiyor diyorsunuz. Bir de bir yandan hani böyle doktora ulaşmadan reçetesiz satın alanlar da var değil mi? Hem bizim ülkemizde hem yani var. Bir de dünyadaki kullanımını konuşuruz reçeteye bağlı. Bizde reçeteye bağlı değil.
2: Değil değil. Maalesef değil.
1: O kontrol altında da değil böyle olduğu
2: tabii,
1: zaman.
2: Tabii.
1: Nelere dikkat etmek lazım o zaman, öyle kafaya göre gidip almak tehlikeli sonuçlara da yol açabilir.
2: Tabii ki öyle. Yani reçetesiz olması zaten bunun bir hastalık olarak kabul edilmediğini ve hani zayıflama iğnesi demek zaten ya da zayıflama hapı demek çok uygun değil. Bunlar ilaç aslında. Hani zayıflama iğnesi dediğiniz zaman sanki böyle bir aktardan aldığınız eskiden altın çiçeği şeyler falan
0: vardı.
2: Vardı.
0: Uyduruk şeyler değil
2: sanki
0: mi?
2: Öyle evet, bir şey gibi algılanıyor. Evet yani bu bir ilaç. Reçeteli satılması lazım. Kişiler
0: kendi obeziteyle mücadele ilacı.
2: Kesinlikle öyle. Evet. Obezite tedavisine kullanılan bir ilaç. Kişi kendisi aldığı zaman ne görüyoruz? Birden en yüksek dozdan başlıyor. Mide bulantısı, kusma, kusmaya bağlı sıvı kaybı. Hastaneye yatanlar, böbrek yetmezliğine girenler. Yani bu kendi kendine kullanılacak bir ilaç değil. Onun dışında söylediğiniz gibi çok hızlı kilo kayıpları, o hızlı kilo kayıplarıyla safra kesesi taşları, ondan sonra işte kas erimeleri vesaire çok ciddi komplikasyonlar

0: komplikasyonları oluyor. Bir de pat diye bırakıyorlar. Pat diye bırakınca da pat diye daha fazla
1: geri alıyorlar.
0: 2-3 katı geri alıyorlar.
1: Hocam yönetmenim saniyeden bir soru geldi. Peki. Sormak istiyorum
0: tabii
1: size.
0: Ki.
1: Biz bu ilaca bağışıklık kazanıyor muyuz? Yani vücut buna bağışıklık kazanıyor bir yerden sonra içsek de fayda etmediği oluyor mu kilo almamak için derler?
0: Şöyle böyle bir şey gösterilmedi daha ama kişi için doğru dozu bulmak gerekiyor. Yani belli bir yerden sonra düşük dozda başlıyoruz dedim ya, yükselttikçe birazcık daha yükseltme ihtiyacı da olabiliyor. Bağışıklık olarak söylememek lazım ama bazen doz artırma ihtiyacı olabiliyor. Bir de biz tabii ki normal vücudun salgıladığı hormonundan çok daha yüksek şeylerde veriyoruz bunu. Dolayısıyla vücudun bu açıdan şeysi yani iştah merkezleri falan ilacı bıraktığınız zaman çok daha fazla iştahı arttırarak tepki verebiliyor.
1: Ama sonsuza kadar kullanamayız değil mi bunları?
0: Yani şimdi kronik
2: sonsuza
0: yağsa...
2: kadar kullanalım diyorlar.
1: Yani evet. Bu iş kronik... Bazı kullananlar ben bunu bırakmak istemiyorum. Hiç çok güzel böyle diyor mesela.
0: Yani sonuçta sizin tansiyon yüksekliğiniz varsa, hipertansiyonunuz varsa ömür boyu ilaç kullanıyorsunuz. Evet. Şekeriniz varsa ömür boyu ilaç kullanıyorsunuz. Dolayısıyla aslında burada bunu yani tartışmak bile...
2: Peki bir kez daha altını
0: bile...
2: çizelim. Çünkü bu bir hastalık tabii. Ve bu bir uzun vadeli bir hastalık tabii. Ve uzun vadeli bir tedavi gerektiren bir hastalık
0: tabii
2: olduğu
0: ki.
2: İçin. Bunu yani değil mi? Ünsilinden farklı ya da işte...
0: Tabii ki kesinlikle
2: farklı,
0: öyle yani.
2: Diyabetten farklı değerlendirmemek
0: hiçbir
2: gerekiyor.
0: Hiçbir şekilde.
1: Peki diyelim ki hasta ideal kilosuna ulaştı ama bırakması da riskli. Devam et. Yani ben yoksa hedefimi belirledim, hedefime ulaştım. Artık bırakabilirim noktasına mı geliyoruz yoksa devam etmesi gerekebilir mi?
0: Şöyle şimdi onu bütün dünyada bunun nasıl idame edileceğiyle ilgili bütün uzmanlar bunu şu anda düşünüyor. Yani belli bir süre kullanmak mutlaka lazım. Diyelim ki ideal kilosuna geldi. Ya aslında hedef ideal kilo da değil. Yani hedef mesela şeyi varsa, geceleri horluyorsa, uyku apnesi varsa onun azalması veya işte tansiyonu yüksekse tansiyon ilacını bile azaltıyorsunuz. Dolayısıyla hastanın daha kaliteli, daha sağlıklı olmasını
1: sağlamak. Kilonun ulaştığı sıkıntıları ortadan kaldırmak
0: evet.
1: Aslında.
0: Buna geldikten sonra şöyle değişik yöntemler öneriliyor. Ya işte ilacın aralığını aç, yani işte haftada bir değil de iki haftada bir, ayda bir yapmak. Şimdi bu haplardan bir tanesi nispeten birazcık daha az etkili ama idamede o kullanılabilir deniyor. Dolayısıyla hastanın takipte olması çok önemli. Yani kesilebilir ama kestikten sonra tekrar bir artma, işte kilo artışı veya bir komplikasyon çıkışı durumunda hızlı bir şekilde müdahale etmesi gerekir. Yani ideal olarak aslında ömür boyu bir şekilde belli
1: kontrol altında
0: değişik formülasyonlarla kullanılacak gibi gözüküyor.
1: Bu dünyadaki kullanımı reçeteye bağlı mı Oray, özellikle Amerika'da?
2: Amerika'da reçeteye bağlı ama tabii bir de bu telehealth sistemleri şimdi oluştu. Yani uzaktan video konferansla doktor bu işte cinsel ilaçlar, saç ekimi vesaire saç çıkartmak için böyle bir ciddi bir endüstri oluştu şimdi. Yani işte halka açık bu şirketlerin bazıları. İşte oralardan şöyle bir uyduruk bir görüşme yapar gibi oluyorsunuz. Bazen hiç görüşmüyorsunuz. İşte fotoğraf yolluyorsunuz falan. Bir tane bir doktor. Evet adı doktor. Ama nerede olduğunu bilmiyorsunuz bir doktor.
1: Ama ilacı yazıyor.
2: Hiçbir zaman görmediniz. Evet dijital olarak yazıyor ve postayla da geliyor. Bazıları jenerik olarak bunu sattıkları için çok daha kolay. Çok daha ucuz ulaşılması. Zaten postayla alışveriş çok yaygın olduğu için Amerika'da. İşte tuvalet kağıdı bile herkes posta işte. İnternetten ısmarlıyorlar Amerika'da. Tabii. İlaçla kapının önüne kadar geliyor. Bu hiç hayatınız boyunca hiçbir zaman görmediğiniz ve görmeyeceğiniz bir doktor tarafından. Yani reçete de çok kolay değil. Başka ilaçlarda da aslında çok zor değil. Pardon reçete de çok zor değil. Ve başka ilaçlarda da çok zor değil. Yani şöyle şeyler hep oldu. Yani doktorların benim de başıma geldi. Başka ne istersin diye açık açık sorduklarını biliyoruz.
1: Rahatlıkla veriyor yani oradan.
2: Yani evet biraz pazarlığa bağlı doktora. Hani çok daha... fonksiyonun dışında kullanmak isteyenler reçeteli ilaçları almasının çok zor olduğu bir ülke değil. İşin ilginç tarafı Fransa bu konularda çok daha katı bir ülkeydi. Uzun süre sadece işte bu tip 2 diyabetlere veriliyordu bunlar ama mesela son bir yılda yavaş yavaş önermeye başladı doktorlar bunu. Evet. Orada da yani Amerika'daki, işte İngiltere'de ciddi anlamda şimdi değil mi? Orada da bir hap zannedersem onaylandı.
0: Yeni onaylandı.
2: Orada da çok yaygın kullanılıyor. Yani Anglo-Sakson kültür farkı mı? Kıta Avrupa'sında direnç de biraz kırılmaya başlandı. Burada da. Şuna ben daha çok güveniyorum şimdi Fransız doktorlarına biraz daha fazla güveniyorum. Fransız sağlık hizmetine biraz daha fazla güveniyorum. Onlar bile bunu vermeye başladılarsa belki hakikaten

0: yani uzun vadede korkacağımız bir şey varsa daha belki az korkabiliriz gibi şey diyebilirim. Biraz daha çünkü oranın en az Avrupa Birliği'nin kriterlerini değerlendirmelerine biraz daha fazla güveniyorum ben Amerika'dan.
1: Evet,
0: Amerika'nın
1: evet.
0: daha esnek olduğunu düşünüyorum pek çok konuda.
1: Evet.
0: Ve daha da yalan söylediğinde biliyoruz geçmişten Amerika'nın pek çok konuda.
1: Yani 2005'ten beri kullanılıyor bu grup ilaç. Yani sonuç olarak aslında
0: yeni de değil.
1: Çok da yeni değil. Yani elimizde giderek de daha fazla veri birikiyor. O yüzden hani kontrollü kullandığı sürece
0: ama
1: herhalde.
0: 2005'ten bu yana mesela bu işte koronavirüsünde çıkan aşılarla da çıkmış. Yani bu aşılar uzun yıllardır aslında çalışılan aşılar.
1: Evet.
0: Bir hafta değil mi ortaya çıkmadı bunlar ama değişen bu ilaca yönelik komplo teorileri çok fazla artmaya başladığı için dünyada bir kuşkuculuk, aşı karşıtlığı.
1: Evet.
0: Şimdi bu böyle bir kültürel bir ister istemez alttan da çalışan bir damar var.
1: Tabii yani bir de çok...
0: Herkes de etkileniyor ki ben bile bazen
1: çok
0: etkileniyorum.
1: Çok etkileniyor. Bir de çok sosyal medyada, çok medya medyatik oldu artık bunlar. Ve çok
2: doğru,
1: ciddi
2: çok,
1: bir problem
2: çok
1: olduğu
2: içerisinde.
1: İçin o yüzden de böyle çok fazla uğraşılıyor aslında bir yandan.
0: Yani siz şimdi 20 yıllık aslında bir ilaçtan bahsediyoruz.
1: Tabii
0: yani
1: ki.
0: Belki bir yıldır biz bunu kullanıyoruz ya da 2 yıldır piyasadalar belki ama... Bir geçmişi var sonuçta.
1: Geçmişi
0: bir günde
1: var tabii.
0: Bir günde bulunmuyor bu
1: aynen,
0: ilaçlar.
1: Aynen yani diyabet tedavisinde çok uzun zamandır kullanıyoruz bu grup ilaçları.
2: Bu ilaçlarla ilgili peki ben şunu da söylemek istiyorum. Bu aslında artık dev bir pazar demek ilaç şirketleri
1: tabii.
2: için. Hani pek çok ilaç var dediniz az önce de geliştirilmeye de devam ediyor. Yenileri çıkacak vesaire. Dünya Sağlık Örgütü'nün şöyle bir açıklaması vardı. 2030'da obezitenin işte küresel maliyeti 3 trilyon dolara ulaşacak. Buna karşı ilaç şirketlerine çağrı yapılıyor. Bu ilaçları geliştirmeleri için. Artık bu dev şirketler arasında bir savaşa yol açar mı? Yani önümüzdeki yıllarda böyle bir rekabet ortamı yaratır mı? Ne dersiniz?
0: Bir de ondan önce bu küresel maliyet tam olarak ne demek? Onu bize söyler misin?
1: Yani,
0: obezitenin küresel maliyeti ne demek?
1: Şimdi obezitenin kendi yarattığı hastalıklara, komplikasyonlara bağlı olarak maliyet. Yani kişinin hastalığa bağlı işte hastaneye yatışları, çıkışları, ilaç ödemeleri vesaire. Bir de indirekt maliyetler var. Kişi obeziteli olduğu için işte ne bileyim hasta oluyor, işine gidemiyor. Veya erken emekli olmak zorunda kalıyor. Ve dolayısıyla şeyden düşüyor yani sosyal hayattan düşüyor. Bütün bunların hepsi obezitenin maliyeti olarak kabul ediliyor aslında. Dolayısıyla hani sadece hastalığın kendi maliyeti değil de indirekt şeyleri de düşünmek lazım. Yani firmalar tabii ki çok fazla firma var şu anda ilaç geliştiren. Rekabet olacaktır. Rekabet olsun çok daha yeni, çok daha iyi, çok daha etkileri olan ilaçlar olsun. Şimdi değişik kombinasyonlar var diyorum. Bazı ilaçlar mesela sadece karaciğer yağlanmasına iyi geliyor. Bazı ilaçlar mesela kalp açısından daha iyi geliyor. Dolayısıyla hani uzun dönem için bunları zaten geliştirsinler, geliştirmeye de çalışsınlar ki hani işe yarasın.
2: Ne dersin Orhan?
0: Ama bu şirketlerin halka açık şirketler olduğunu da unutmayalım.
1: Tabii.
0: Yani bu özellikle zayıflama ya da işte kronik obeziteyle mücadele ilaçla GLP-1 ilaçların çıkmasıyla birlikte çok kişi de bu şirketler üzerinden çok para kazandı ve de kaybetti.
1: Tabii.
0: Böyle bir boyutu olduğu da unutulması bunun.
2: Her kesimi etkileyen, herkese etkileyen bir durum evet. haline gelmiş. Hocam kapatmadan yani bu ilaçları kullanmak isteyenlere vereceğiniz bir mesaj olur mu? Hem yönlendirmek olabilir, hem yapılan yanlışlardan kaçınmalarını sağlamak olabilir. Ne söylemek istersiniz?
0: Ben de şunu eklemek istiyorum.
1: Tabii.
0: Pek çok kişi de diyor ki ya ben diyor kendi işte özellikle bu iğne karşıtları tutsunlar kırtlı boğazlarını yemesinler diyor.
2: Evet. Çok
0: yani?
2: Mu zor
0: ben
2: diyorlar?
0: Ben de biliyorum yememeyi yani.
1: Ya o gerçekten çok çok yani acımasız bir şey. Çünkü gerçekten obeziteyle mücadele eden o kadar çok kişi görüyorum ki ben. Mümkün değil. Yani o iştahlarını kontrol edebilmek o kadar zor oluyor ki. Dolayısıyla yani şimdi bir çare olarak görüyorlar. Şimdiye kadar sadece işte az ye, ondan sonra niye yapamıyorsun? Bir ön yargımız da vardı. Bizim hekim olarak da ön yargımız vardı. Bütün halkta da bu ön yargı var ama olmuyor yani sonuçta bu bir hastalık.
2: Bu bir hastalık diyorsunuz. Bu bir irade sorunu değil o zaman.
1: Değil, yani kesinlikle
2: bu
1: değil.
2: Bireyin elinde olan bir durum
0: gören,
2: değil.
0: Gören çok insan var. Bunu bir yani özellikle bunların hiçbiri de şişman insanlar değil tabii
1: değil,
0: bunu söyleyen.
1: Değil,
0: yani
1: değil,
0: irade
1: değil.
0: Olduğunu söylüyor. Tamam ben diyor tutuyorum. Ben yemiyorum diyor. Sen de o zaman yeme diyor ama beyin farklı işliyor şimdi. Mesela belki o alkolik ama şişman birisi alkolik olmayabilir.
1: Tabii.
0: Yani
1: tabii.
0: O zaman sen de ona o zaman içki içme diyemiyorsun. Yataktan kalkınca içki içmeye başlıyor. Bu da bir bozukluk değil
1: kesinlikle
0: mi?
1: Kesinlikle öyle. Yani bu
0: keyfi şeyler değil bunlar.
1: Ön yargı yani bu zaten ilk yapmamız gereken şey

0: Bunun sizin söylediğiniz gibi bu kronik bir hastalık bu. Buna bütün halkın, bütün toplumun buna inanması lazım ve kimsenin birbirini yargılamaması gerekiyor bu konuda. Yani olmuyor çünkü
1: Fransızlar
0: gerçekten.
1: dışında. Her zaman yargılayacaklardır.
0: Evet, onlar doğru öyle. Ama yani kişilerin de yapması gereken bunun bir hastalık olduğunu bilip hekime başvurup hekim takibinde ilaç kullanmaları, ama sadece ilaç da değil tabii. İlaç sadece bir yardımcı aslında. İlacı kullanırken iştah kontrolü daha kolay olacağı için işte sağlıklı beslenme alışkanlıklarını da
2: Değiştirerek.
0: kazanmaları gerekiyor veya işte egzersizi yapabildikleri kadar yapmaları gerekiyor. Yani sadece ilaca güvenip değil, bütün bunları bir arada yapmaları gerekiyor. Bir
1: Aşalım.
0: de psikolojik şey de çok önemli. Yani hani
2: Duygusal
0: bu
2: açlık.
0: duygusal açlık var. Hani bunu da birazcık buna da yönelmek lazım. Aslında bir psikolog takibi de, yani bir tane
1: Bir
0: daha kalem
1: masraf
0: ekliyorum ama yani çünkü alışkanlık değiştiriyorsunuz. Yani 40 yıllık alışkanlığınızı
1: daha.
0: pat diye değiştirmek mümkün değil ki. Orada bir şekilde davranış tedavisi de yapmak lazım.
1: Ama psikoloji iyi ki vurguladınız çünkü bunun psikolojik etkenleri bence çok daha
0: Çok
1: önümüzdeki
0: önemli.
1: dönemde tartışılacak. İlk başta konuştuğumuz şey oydu yani motivasyonsuzluk, alışveriş isteğinin azalması gibi şeyler. Yani hayatı değiştirecek pek çok yani yeni bir aksa sanki dünya bu ilaçlarla gidiyor gibi gözüküyor. Yani sadece bu zayıflamak, kilo kaybetmek değil. Aslında bir kültürün dönüşümü de denilebilir. Bunun mutlaka bence psikolojik etkileri. Şimdi değil mi?
0: Kesinlikle.
1: İş yerinde mesela bu
0: Tabii.
1: tartışılmaya başlandı.
2: Tabii. Yeni bir dönüşümden geçiyoruz o zaman
0: Aynen.
2: diyebiliriz belki. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır?
0: Yok, yani sadece herkese sağlıklı bir yaşam diliyorum ve mutlaka obezitesi olan bireylerinde, fazla kilosu olanların da hekim takibinde gerekirse ilaç kullanımından fayda göreceğini söylemek istiyorum.
1: Ben devletlerin gıdaya erişim konusunda biraz daha proaktif davranmaları gerektiğini ve gıda şirketlerine bu kadar kolay teslim olmamaları gerektiğini düşünüyorum. Yani çok daha denetimler arttırılmalı kullanılan yağlar, katkı maddeleri konusunda. Mesela burada işte Türkiye Cumhuriyeti'nde işte Emin Erdoğan mesela bunu bir misyon haline getirdi. Bence çok daha bunun yaygınlaşması gereken bir şey sağlıklı beslenmenin yaygınlaşması. Bu şirketlere de özellikle hazır gıda şirketlerine ya da paketle satılan gıdaları marketlere çok daha ciddi bir denetimin getirilmesi gerektiğini, bazı maddelerin ciddi anlamda yasaklanması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda hayatım boyunca devlet müdahalesine karşı çıkmış bir insan olarak devlet müdahalesinin ne kadar önemli olduğunu ve bazı şeylerin serbest piyasaya bırakılmaması gerektiğini düşünüyorum. Ben çünkü serbest piyasa her zaman karlılığı öne çıkaracaktır. Biliyorsun pek çok pakette çikolatalı yazamıyorlar şimdi çünkü çikolata değil ama çikolata tadına benzer şeyler koyuyorlar vesaire. Tereyağı kullanmıyorlar vesaire vesaire. Bence burada devletin eli gerekiyor.
0: Şey de ekleyeyim, Sağlık Bakanlığı'nın çok güzel bir müdahale planı var bununla ilgili
1: Evet.
0: ve onunla ilgili de gerçekten hani şirketlerle de mücadele ettiklerini biliyorum.
1: Ne güzel.
0: Yani eminim bir zaman başarıya ulaşacaklardır.
2: Çok teşekkür ederim. Sağ olun Profesör Doktor Dilek Yazıcı ve Oray Yayın bizimle birlikteydi. Önemli mesajlar verdiler. Hocamın da dediği gibi sağlıklı bir yaşam dileyelim herkese. Bu haftalık kapatalım. Haftaya yeniden buluşalım. Şimdilik hoşça kalın.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 33 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla parçalı bulutlu 36 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 40, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz genelinde hava güneşli, Samsun 28, Trabzon 27 derece. İç Anadolu'da da gökyüzü güneşli, Ankara 32, Kayseri 29 derece.

Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 24, Kars yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 33, Şanlıurfa 38 derece.

Habertürk ekranlarına yeniden hoş geldiniz. 16 bülteniyle beraberiz. Canlı bağlantılarımız olacak, konuklarımız olacak. Türkiye'de ve dünyada neler olup bitiyor hepsini aktaracağız. Girişte iki farklı noktaya döneceğiz. Malumunuz son bir haftada iki korkunç kaza yaşandı denizlerde. Bunlardan biri Girne, diğeri İstanbul Silivri açıkları. Girne'de ne olmuştu? Yolcu gemisi alabora olmuştu ve büyük bir facia yaşanmıştı. Hala kayıplar var. Arama çalışmaları devam ediyor. Yasin Anzerli orada olacak. İstanbul Silivri'de ise hala iki geminin çarpışması sonucu o batan geminin 10 kişilik mürettebatını arama çalışmaları devam ediyor. Orada da Öznur Karslı Çetiner bizi bekliyor. Döneceğiz. Önce Yasin Anzerli ile başlayalım. Habertürk Akdeniz temsilcisi Yasin Anzerli Girne'de. Yasin, bir önceki yayınında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Üstel bir açıklama yapmak üzereydi. O açıklamada neler söyledi? Bir yandan da arkada ailelerin bekleyişi sürüyor. Son durumu senden dinleyelim lütfen.

0: Evet Tuğba, Girne açıklarında meydana gelen o kazadan bir haftayı geride bırakıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel de hemen hemen her gün bu noktaya gelerek hem ailelerle görüşüp hem de açıklama yapıyor. Önceki saat diliminde de yine kameralar karşısına geçmişti ve çalışmalarla ilgili son durumu aktardı. Kayıp sayısının 15 olduğunu bir kez daha yinelemiş oldu. Yani dünden bugüne herhangi bir kaybımıza ulaşamadığımızı söyledi ama 7/24 çalışmaların devam ettiğini söyledi. Yeni bir bilgi de aslında paylaştı Öztel. Gemiyle ilgili, enkazla ilgili yapılan özel kuruluşların bir çalışması var, bir raporu var. Enkaz denizin biliyorsunuz 554 metre derinliğinde bulunuyor. Enkazın çıkarılıp çıkarılmayacağına dair bir rapor hazırlandığını söyledi başbakan. Ve yarın İstanbul'a giderek bu raporu hazırlayan özel kuruluşlarla görüşeceğini, geminin sigorta şirketiyle görüşeceğini ve ardından da Ankara'ya geçip temaslarda bulunacağını söyledi. Yani enkaz oradan çıkacak mı, çıkamayacak mı? Bunun cevabını muhtemelen yarın alacağız diyelim. Bir yandan da ailelerin umutlu bekleyişi devam ediyor. Kameraman arkadaşım Özgür Balaban şimdi o noktayı ekranlara getiriyor. Kazanın olduğu günden bu yana kayıplarını bekleyen aileler burada. Anneler, çocuklar, kardeşler bir yandan haber bekliyorlar. Acaba yeni bir gelişme olur mu, bir kayba ulaşılır mı diye onlar da buradaki umutlu bekleyişini sürdürüyorlar. Denizin üzerinde, denizin dibinde, yani enkazın bulunduğu noktada ve yine havadan tarama çalışmalarıyla tam anlamıyla burada ummalı bir çalışma var, yoğun bir çalışma var. Ama dediğimiz gibi dün en son naaş çıktı, ölü sayısı 13 olarak kayıtlara geçti ki o kişinin hala DNA çalışmaları, tespit çalışmaları devam ediyor. O kişiyle ilgili bilgi paylaşılmadı, kimliğiyle ilgili ve söylediğimiz gibi son bir günde şu ana kadar herhangi bir kaybımıza ulaşılmadığımızı yineledi başbakan ve bu noktadan ayrıldı diyelim. Bizler yine gelişme oldukça aktarmaya devam edeceğiz diyelim Tuğba.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Yasin Anzerli'ye ve kameraman arkadaşımıza. Şimdi Öznur Karslı Çetiner'e dönelim. Silivri'de bekliyor bizi. Öznur, orada da son durum ne? Arama, kurtarma çalışmalarında bir ilerleme var mı? Senden dinleyelim, söz sende.
2: Tuğba, arama kurtarma çalışmaları ile ilgili bugüne dair yeni bir gelişme yok. Son gelişme biliyorsun cuma günü olmuştu. Ne olmuştu? Milli Savunma Bakanlığı açıkladı. Kazaya dair kazanın 3. gününde gelen haberdi bu. Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri, enkazı tespit edilmişti. Ne gördük biz o görüntülerde? Biliyorsunuz insanlı dalış yapılamadığı için derinlik itibariyle, çünkü denizin 720 metre derininde neredeyse tabanında bulunduğu geminin olduğu yer ve enkazı, TCG Akın gemisi vasıtasıyla o gemiden indirilen ve ucunda kamera sistemlerinin olduğu, uzaktan kumandalı sualtı cihazı sayesinde geminin olduğu yer ve geminin görüntüsü gösterilebildi. Aileler de dün bu gelişmeyle birlikte TCG Akın gemisine gittiler. İstanbul Valisi Davut Gül'le birlikte. Açıklama olarak geminin yazısının görüldüğü belirtilmişti ve orta yerinden yırtılma şeklinde bir hasar aldığı belirtilmişti. Marmara Çukuru olarak ifade ediliyor deprem bilimciler açısından. İşin böyle bir tarafı da var burası. Aynı zamanda denizdeki sismik hareketliliğin en aktif olduğu yer, geminin battığı bölge. Şu anda 520 metrekarelik bir alanda bu çalışmalar devam ediyor. Bu arada çalışmalara hem Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan, Kıyı Emniyetinden, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan birçok ekip, hem personel hem de deniz unsuru anlamında bu çalışmalara 7/24 devam ediliyor. Kesintiye uğramıyor çalışmalar. Vardiyalı şeklinde ekipler çalışmalarını deniz araçlarıyla, 5 helikopterle, 2 İHA ile sürdürüyorlar. Kayıplar bekleyişlerini, kayıp yakınları beklemeye devam ediyorlar. Konuştuğumuz aileler oldu. Ayrıntılarını da ilerleyen saatlerde haberde görmüş olacaksınız. Bugüne dair yeni bir gelişme oldukça yine aktar.

0: çıkarmaya devam edeceğiz.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Öznur Karşı Çetinler'e ve kameraman arkadaşımıza da. Tabii takip etmeye devam edeceğiz. Hem Girne'deki arama çalışmalarını hem de Silivri'deki Enzor'da ailelerin bekleyişi. Onlar da bir haber bekliyorlar. Devam edelim, sıradaki haberimize bakalım. Feshedilen Gelecek Partisi'nin genel başkanı ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan yarın ifade verecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Davutoğlu'nun sosyal medyada dolaşıma sokulan geçmişte yaptığı konuşmanın görüntüleri incelemeye alındı ve o inceleme sonucunda da eski başbakan Davutoğlu'nun sosyal medyada yapılan görüntülerinde söz konusu ifadelerin Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirildi. Eski başbakan Davutoğlu yarın savcılığa gidecek ve ifade verecek.
2: Kurgulayan bir yaklaşım var.
1: Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in şüpheli sıfatıyla ifade verdiği soruşturmada bu kez oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek de ifade verecek. O da yarın olacak. Bakalım detaylara. Melih Gökçek kendisi ve ailesi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 4 Eylül'de şüpheli sıfatıyla ifade vermişti. Gökçek'in savcılıktaki ifade verme işlemi 2 saat sürmüştü. Yarın da oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek saat 14'te savcılığa ifade verecek. 7 Eylül Pazartesi günü saat 14'te. Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde Melih Gökçek ve ailesinin Almanya'da 30 bin euro sermaye ile şirket kurduğu öne sürüldü. Yine şirketin başlangıçta çalışanı ve ticari faaliyeti bulunmamasına rağmen hesabına Türkiye'den yüksek miktarlarda para gönderildiği de iddia edilmişti. İşte milyonlarca euroluk AVM ve gayrimenkul alımı girişiminde bulunulduğu yine iddialar da söz konusu. İşte bunlar ışığında yarın oğlu ve gelini de ifade verecek. DEM Parti'nin 5. olağan kongresi yapıldı. Kongrede eş genel başkanlar Tuncer Bakıran ve Tülay Hatimoğulları yeniden bu göreve seçildi. DEM Parti'nin 5. olağan kongresi Ankara Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Salonu'nda yapıldı. Kongrede 535 delege oy kullandı. Tuncer Bakıran ve Tülay Hatimoğulları geçerli 535 oyun tamamını alarak yeniden eş genel başkan seçildiler. Kongrede yapılan seçimde parti meclisi, Merkez Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulu üyeleri de belirlendi. Partinin bu organlarında da herhangi bir isim değişikliği olmadı. Ve günün en kritik gelişmelerinden biri. Gülistan Doku soruşturmasının o kritik ismi Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tutuklu olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde FBI'ye ifade verdi. Altaş ifadesinde Gülistan'ı valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in araç içinde vurduğunu söyledi. Hatta Gülistan'ın cansız bedenini bagaja taşımasına yardım ettiğini de belirtti.
3: ABD'de tutuklandı. FBI'ye bütün bildiklerini anlattı. Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş, cinayete tanık oldum dedi. 6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı Umut Altaş, soruşturmanın kilit ismiydi. ABD'de yakalanıp tutuklanan Altaş, FBI tarafından sorgulandı. Türkiye, iadesini istediği Umut Altaş'a sorulması için ABD Adalet Bakanlığı'na 109 soru gönderdi. FBI ve ABD İç Güvenlik Birimi Altaş'ı 2 gün sorguladı. Adli yardımlaşma kapsamında Umut Altaş'ın 34 sayfalık ifadesi Türkiye'ye gönderildi. Umut Altaş, valinin oğlu için beni kullandı dedi. Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan Doku'yu öldürdüğüne inanıyor musun sorusuna da evet yanıtı verdi. Altaş 5 Ocak 2020 günü valinin oğluyla birlikte Gülistan'ın bulunduğu bölgeye gittiğini iddia etti. Anlatımına göre Gülistan köprü kenarındaydı. Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan'ı aracına bindirdiğini ileri sürdü. Altaş'ın anlatımına göre Sonel sürücü koltuğunda, kendisi ön yolcu koltuğunda, Gülistan Doku ise arka koltuktaydı. Altaş, Araç içerisinde Gülistan Doku'nun kendilerini "beni rahat bırakın, neden beni takip ediyorsunuz" şeklinde uyardığını, tartışmanın ardından

0: ardından çığlık atmaya başladığını iddia etti. Ardından Mustafa Türkay Sonel'in torpido gözünden siyah renkli bir tabanca çıkardığını ve Gülistan'ı vurduğunu öne sürdü. Umut Altaş, Gülistan'ı birlikte bagaja taşıdıklarını söyledi. Valinin oğlu koruma polisi Şükrü Eroğlu'nu aramıştı. Mustafa Türkay Sonel iddiaya göre Umut Altaş'a babam bu işi halledecek ve ortadan kaldıracak demişti. Umut Altaş ertesi gün arayan Mustafa Türkay Sonel'in merak etme hallettik sadece kimseye hiçbir şey söyleme dediğini söyledi. Altaş valinin oğlunun Gülistan'ın cesedini Pertek istikametine doğru gömmüş olabileceğini söyledi. Tutuklu Umut Altaş cinayetten sonra tehdit edildiğini de ileri sürdü. İfadesine göre Mustafa Türkay Sonel kendisine benim gücümü biliyorsun seni ve aileni öldürebilirim dedi. Altaş ayrıca Sonel'in biz ailece devletiz, bize hiçbir şey yapamazlar şeklinde konuştuğunu iddia etti. Valinin oğlunun Gülistan'ı hamile bıraktığı yönündeki iddia da Umut Altaş'a soruldu. Altaş doğrudan bilgi sahibi olmadığını söyledi. Dönemin Tunceli valisini olayı örtbas etmek ve oğlunu adalete teslim etmemekle suçladı.
1: Evet, Umut Altaş'ın FBI'ya verdiği ifadeyi enine boyuna konuşacağız. Konuğumuz var, emekli cinayet büro polis memuru Mustafa Bayram bizimle birlikte. Mustafa Bey merhaba, hoş geldiniz.

0: Umut Altaş, ertesi gün arayan Mustafa Türkay Soner'in "Merak etme, hallettik. Sadece kimseye hiçbir şey söyleme" dediğini söyledi. Altaş, valinin oğlunun Gülistan'ın cesedini Pertek istikametine doğru gömmüş olabileceğini söyledi. Tutuklu Umut Altaş, cinayetten sonra tehdit edildiğini de ileri sürdü. İfadesine göre Mustafa Türkay Soner kendisine "Benim gücümü biliyorsun, seni ve aileni öldürebilirim" dedi. Altaş ayrıca Soner'in "Biz ailece devletiz, bize hiçbir şey yapamazlar" şeklinde konuştuğunu iddia etti. Valinin oğlunun Gülistan'ı hamile bıraktığı yönündeki iddiada Umut Altaş'a soruldu. Altaş, doğrudan bilgi sahibi olmadığını söyledi. Dönemin Tunceli valisini olayı örtbas etmek ve oğlunu adalete teslim etmemekle suçladı.
1: Evet, Umut Altaş'ın FBI'ye verdiği ifadeyi enine boyuna konuşacağız. Konuğumuz var, emekli cinayet büro polis memuru Mustafa Bayram bizimle birlikte. Mustafa Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar efendim.
1: Çok sağolunuz. Şimdi Umut Altaş FBI'ye öyle bir ifade vermiş ki FBI'den Türkiye'ye 34 sayfalık bir tutanak geldi ve içinde yani pek çok itiraf niteliğinde açıklamalar var. Bu tabii ki önce şunun altını çizelim. Tüm bunların hepsi Umut Altaş'ın ifadesi, onun kendi iddiası ama cinayeti Mustafa Türkay Soner'in işlediğini söylüyor. Buna tanık olduğunu söylüyor. Hatta Gülistan'ın cansız bedenini birlikte bagaja taşıdıklarından bahsediyor. Daha birçok şey. Şimdi bu ifade şüphesiz soruşturmanın seyrini değiştirecektir ama bundan sonra bizi neler bekliyor soruşturma kapsamında?
2: Şimdi biliyorsunuz daha önce Umut Altaş bir gazeteci arkadaşlarla karşılıklı yapmış olduğu mülakatta bu olayı Mustafa'nın kendisine söylediğini ve bu olay olduğunda kendisinin olay yerinde olmadığından bahsetmişti. Ancak şimdi görüyoruz ki FBI ajanları tarafından yapılan 2 günlük sorgu sonucunda 34 sayfalık bir ifade vermiş. Vermiş olduğu bu ifadede kendisinin yanında işte direksiyonda Mustafa'nın olduğunu, kendisinin de onun yanında ve Gülistan'ın aracın arka tarafında oturduğu şeklinde ve bir anlık torpido gözünden işte silahını alarak kızı ateş ederek öldürdüğünü ve akabinde işte kendisini de bir şekilde dolaylı olarak tehdit etmesi neticesinde evet, işte aracın içerisinden alıp bagaja koyduklarını ve bizzat kendisinin yanında olduğunu ve şahit olduğundan bahsetmiş.
1: Evet, önceden Mustafa bana bahsetmişti, bu olayı söylemişti demişti. Şimdi kendisinin evet, de orada olduğunu. İşte bu acaba onun Umut Altaş'ın köşeye sıkıştığını mı ifade ediyor bize, ifadesini bu yönde değiştirmesi, bu yönde ifade vermesi daha doğrusu FBI'ya?
2: Şimdi ben şöyle değerlendiriyorum onu. Çünkü söylemiş olduğu iddiaların tamamını aslında teyide muhtaç bilgiler tabii, bunlar. Çünkü neden? Biz burada bununla ilgili işte tanık beyanları olsun, işte HTS kayıtları, efendim ne bileyim diğer PTS, işte başka yan delillerle bu ifadelerin desteklenmesi lazım.
1: Şimdi yeniden zaman, savcı yeniden ifade almak isteyebilir mi Mustafa Bey?
2: Mutlaka isteyebilir, elbette ki, elbette ki, çünkü burada ciddi anlamda şimdiki anlattığıyla daha önceki anlattıkları çelişiyor. Çünkü sen o zamanları ben yoktum, bana Mustafa anlattı, ben böyle bilgi sahibi oldum dedin. Ama şimdi kalkmıştın.
1: Bu gözümün önünde oldu cinayet diyor şimdi.
2: Evet, fakat şu var, burada HTS kayıtlarında Umut Altaş'ta köprü civarında, yani işte koruma müdürü Şükrü ile birlikte.
1: Evet, o anlamda uyuşuyor söyledikleriyle HTS kayıtları.
2: Tabii ki, tabii. Bak şimdi aslında bir yerde bir ilişki var. Fakat daha önceki söylemiş olduğu beyanıyla şimdikinin çelişmesi elbette ki kafada bazı soru işaretleri veriyor.
1: Umut Altaş, Mustafa Bey, Umut Altaş ifadesinde Gülistan Dokun'un cenazesine dair de...

0: bir ipucu veriyor. Tamamen onun ifadesi. Ancak diyor ki Mustafa Türkay Soner onu aramış, hallettim demiş. Sen yeter ki kimseye bir şey söyleme diye eklemiş. Ve Peltek yolu kenarında olabilir cenaze diye bir ifadesi var. Ama bunu gözümle görmedim. Bu sadece Mustafa'nın bana verdiği bilgiler doğrultusunda benim tahminim diye belirtiyor ifadesinde yine. Şimdi tüm bu ifade baz alındığında o Peltek yolu ve çevresinde bir arama çalışması yapılır mı Gülistan Dokun'un cenazesine yönelik?
1: Şu ana kadar yapılanlar yine ben Umut Altaş'ın beyanları doğrultusunda yapıldı bunların çoğu. Önceki konuşmalarımda şunu söylüyorum. Biz bu kızın bedenini bu şekilde bulamayacağız. Çünkü bu büyük ihtimal bu beden gömülmüş olduğu yerden ikinci bir yere nakledilmiş olmalı çok ağırlıkta.
0: Evet, siz bunu söylemiştiniz daha önce de.
1: Yolunda denilen yerde hani kazı yapıldı, işte daha önce buraya bir gömü yapılmış dendi, fakat biz herhangi bir bulguya rastlayamadık.
0: Tekrar çünkü yapılır mı arama çalışması bu yeni ifadeyle birlikte?
1: Şimdi bu ifadeyle birlikte ben şunu görüyorum ki kendisi Amerika'dan Türkiye'ye iadesi olmadı. Bu kendisini çok ciddi bir anlamda görgü tanığı olduğunun havasını vermek mi istiyor? Yoksa başka bir amacı mı var? Ha, burada olayın eğer ki hakikaten yanında işlendiyse o zaman öldürmeye iştirakten veya Mustafa diyecek ki bu sefer o sıktı diyecek. Yani böyle bir karmaşık bir ortam yaratılacak. Ancak ne olursa olsun eğer ki Umut Altaş sıktı, silahı kullandı dense bile vali niye devreye bu kadar girsin, devletin, kamunun personelini bu kadar kullansın, ekonomi, işte ne bileyim harcamalar yapsın. Bu oğlunun olduğu yapılan zaten şu ana kadarki soruşturmalarda bunu anlıyoruz artık. Bunun evet. Başka kimseye aktarılması imkansızdır.
0: Bir de Mustafa Bey, Gülistan Dokun'un son görüntüsü vardı o köprü üzerinde. Hemen bariyerin evet. Dibinde böyle oturur pozisyonda evet. Değil mi? Hatta konuşulmuştu acaba orada kendinde mi değil mi? Umut Altaş da ifadesinde şunu söylüyor. Geçerken Gülistan Dokun'u köprüde gördük, araca bindi, hatta neden beni takip ediyorsunuz diye kızdı, tepki gösterdi, çığlık atmaya başladı, belki de yardım istedi o sırada. Bunun üzerine de Mustafa Türkay Sonel'in torpidodan silahına sarılıp ateş ettiğini, Gülistan Dokun'u vurduğunu iddia ediyor ifadesinde. Bu anlamda da o görüntünün öncesi sonrası, örnek veriyorum, silinmiş olabilir mi bir şekilde?
1: Şimdi burada albay biliyorsunuz Ali Kahraman Bey ve Burçin Kahraman'ın da 2 dakika içerisinde orada geçmesi ve daha sonra Handan Hanım'la telefonla görüşmeleri de çok böyle şüpheli. Çünkü eğer hakikaten bunlar burada bu kızımızla Gülistan'la ilgili oradan gelip geçtilerse bu soruşturma yani tamamen başka bir şekle evrilir. Evet. Niye? Çünkü tasarlama, planlama olması lazım. 3 gün önce sen ayın 2'sinde kalkıyorsun, işte gelip Tunceli Öğretmen Evi'ne yerleşiyorsun. Her nedense bu kızın öldü denilen, intihar ettiği iddia edilen yerden gelip geçiyorsun ve Mustafa Türkay Sonel'in annesiyle de durmadan telefonla bir 13 dakikalık belki 30-40 defa karşılıklı görüşmeleriniz mevcut. Şimdi burada ne oluyor? O zaman acaba bilmediğimiz daha farklı efendim olay öncesi bir planlama mı var? Ne var? Fakat burada bilinen şu var ki albayın evet. Oradaki kamera kayıtlarını yani dijital verileri alıp Vali Bey'e aktarması ne oluyor? Gizliliği olan işte efendim başkalarıyla

0: paylaşılmaması gereken bu verileri paylaşmak da ayrıca suçtur. Evet. Mesleki açıdan biliyorsunuz yapılan operasyonlarda onca polisler gözaltına alındı. Niye alındılar? Hepsi aranıyor mu, aranmıyor mu, kaydı var mı, yok mu? Bakan arkadaşların tamamı cezaevine girdiler ve hepsi de meslekten belki ihraç olacaklar.
1: Evet, tabii şimdi önümüzdeki günlerde ne olup bitiyor takip edeceğiz. Birkaç gün önce erkek arkadaş Abakarov da savcı yayından ifade verdi.
0: Evet, vali ve etapları tamamen kontrol edilmeli. Evet. Bu iddia içerisinde olan kişilere aktarılan paralar var mı? İşte efendim onların edindikleri mal mülkler nelerdir? Bunların da ortaya konulması lazım.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey. Sağ olun değerli katkılarınız için, vaktinizi ayırdığınız için. Emekli polis memuru, Cinayet Büro Polis Memuru Mustafa Bayram bizimle birlikteydi ve Gülistan Doku soruşturmasına dair yeni çıkan gelişmeleri konuştuk. Şimdi devam edelim. Sıradaki haberimize bir bakalım. 1 Eylül'de biliyorsunuz av yasağı kalktı, balık sezonu açıldı. Peki tezgahlarda son durum ne acaba? Fiyatlar nasıl? Bizi en çok ilgilendiren kısmı da bu. Bu yıl hangi balık çok olacak? Palamut deniyordu. Bugün de öyle mi tezgahlarda? Bir bakalım, izleyelim.
2: Mevsim palamut mevsimi. Bu mevsimde palamut yenir. Yeşil salatayla.
3: Av yasağı kalktı, balıkçılar vira bismillah dedi. Balıkların tezgahlara yolculuğu başladı.
4: Palamut aldık, yeni çıktı. Daha küçük ama idare edeceğiz.
5: Kaç tane palamut aldın?
4: 9 tane aldık. 9 tanesi 1000 lira.
6: Palamut aldım, istavrit aldım. Geçen sene palamut hiç yoldu.
5: Hangi balıktan alıyorsun?
7: Bundan alalım. Palamut alalım. Tabii balık ürünlerimiz yeni çıktı.
5: Av yasağı kalktı. Tezgahlara balıklar gelmeye başladı. Bu yılda en çok tezgahlarda palamut var. Sezona 300 liradan başlayan palamutun fiyatı 125 liraya kadar indi.
8: Vallahi fiyatlar normale geliyor. Biraz daha bekleyeceğiz ama biz almak için. Palamut baktık biz. Biraz daha büyüsün istiyoruz.
3: Tezgahta hamsi 200, çupra ve levrek ise 250 liradan satılıyor.
4: Tezgahlar fena değil. Bu sene palamut da bol diyorlar. Palamut yeni çıktığı için palamut için geldik zaten.
2: Hamsinin yağlanmasına 2 ay var. Onun için palamut alıyorum.
1: Merkez Bankası yeni haftada Perşembe günü yılın 6. faiz kararını açıklayacak. Peki ekonomistlerin beklentisi ne yönde? Orta Doğu'daki tansiyon faiz kararına yansır mı acaba? İşte ayrıntılar haberimizde.
3: Piyasaların gözü yılın 6. faiz kararını açıklayacak Merkez Bankası'nda. Para Politikası Kurulu Perşembe günü Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketine katılan 25 ekonomisten 24'ü politika faizinin sabit bırakılacağı görüşünü bildirdi. Bir ekonomist ise faizin 100 bas puan indirilerek %36'ya çekileceğini tahmin etti. Bloomberg HT'nin Eylül ayı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararına ilişkin anketine de 19 kurum katılım sağladı. Ankete göre Merkez Bankası'nın 10 Eylül'de gerçekleşecek toplantısında faizi %37 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. Yılın ilk faiz kararında 100 bas puan indirime gidilmiş, politika faizi %38'den 37'ye düşürülmüştü. Kurul Mart, Nisan, Haziran ve Temmuz aylarında ise politika faizini sabit tuttu. Son Para Politikası Kurulu'nun ardından Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada jeopolitik gelişmelerin enflasyona etkisinin takip edildiği kaydedilmişti.
1: Ekonomide 3 yıllık hedeflerin yer aldığı orta vadeli program açıklandı. Bir önceki programda %16 olan 2026 yılı sonu, yıl sonu enflasyon tahmini %28,4'e yükseltildi. 2020'de büyüme hedefi %4,2 oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kur hedefimiz yok diye konuştu.
9: 2026'da %28,4 olarak gerçekleşmesini öngördüğümüz enflasyonun 2027 yılında %21'e, 2028 yılında %13,5'e, 2029 yılında ise %9'a gerileyerek program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz.
3: Enflasyon tahmini yükseltildi. Orta vadeli programla Türkiye ekonomisi

0: Partisi'nin 3 yıllık yol haritası paylaşıldı. Sayın Cevdet Yılmaz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'la birlikte kameraların karşısına geçti. Büyüme tahminlerine dair detayları da açıkladı.
1: 2026 yılında %3,3 olarak gerçekleşmesini beklediğimiz büyümenin kademeli olarak güçlenerek 2027 yılında %4,2'ye, 2028 yılında %4,6'ya, 2029 yılında ise %5'e ulaşmasını öngörüyoruz.
0: 2026 yılında %8,1 seviyesinde gerçekleşmesi beklenen işsizlik 2027'de %8, 2028'de %7,8 ve 2029'da %7,6 olarak tahmin edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı OVP'yi hazırlarken seçimlerin zamanında olacağını düşünerek hazırladık. Seçim öne alınacaksa meclisin takdirinde dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de toplantıda enflasyonla ilgili mesajlar verdi.
2: Orta vadeli programların en önemli getirisi öngörülebilirliktir. Enflasyon bütün konjonktürlerde bırakın düşmeyi kontrolden çıkabilirdi, çıkmadı. Gelir dağılımında iyileşme var mı? Var. Evet, bu program döneminde.
0: Şimşek kamuda tasarrufla ilgili de konuştu.
2: Kamuda tasarrufta bir başarı var. 484 milyar liraya tekabül ediyor. Bu da aslında 6 bakanlığın bütçesinden daha büyük bir tasarrufa tekabül ediyor. 2025 yılında sözleşmesi sona eren kiralık araçlarda biz yenilenen sözleşmelerde yeniden kiralanan taşıtları %21 düşürdük.
3: Evet, orta vadeli programı Türkiye'nin 3 yıllık ekonomik rotasına, o ekonomik haritayı konuşacağız. Konuklarımız var, sırayla takdim edeyim. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Azize Şahin bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz stüdyomuza.
4: Hoş bulduk.
3: Sağ olunuz. Bir diğer konuğumuz da İstinye Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Figen Yıldırım. Figen Hocam siz de hoş geldiniz. Uzaktan eşlik edeceksiniz bize.
5: Merhabalar, iyi yayınlar.
3: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Azize Hocam sizinle başlayalım dilerseniz. Şimdi Ali Amiri Ayşe teyze de bize anlasın istiyorum. Çünkü tabii. Günün sonunda ekonomi deyince herkes cebine nasıl yansıyacak, tenceresine nasıl yansıyacak ona bakıyor. Önce dilerseniz şöyle bir orta vadeli programdaki enflasyon tahminlerini hızla gözden geçirelim. Önce neydi bu yıl beklenti? Son açıklanan, bir önceki açıklanan OVP'ye göre %16 idi. O güncellendi. %28,4 oldu. 2020'de 27'de hedef %21. 2028'de %13,5. 2029'da da tek haneli o ulaşılması hep beklenen enflasyon hedefi %9 olarak açıklandı. İlk sorum şu olsun. Neden 2016 yıl sonu enflasyon beklentisi tutmadı sizce? Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı savaşı belirtti, savaşın olduğunu. %7'lik bir puan etkisi varmış.
4: Doğru.
3: Siz ne dersiniz?
4: Yani tabii ki savaşın çok büyük bir etkisi var. Savaşla birlikte dolaylı etkiler de ortaya çıktı. İşte lojistik maliyetleri, navlun maliyetleri, sigorta maliyetlerinin artması. Buna bağlı olarak küresel pazardaki, küresel düzlemdeki enflasyonun artması. Hem bizim iç piyasamızdaki bize yansıyan maliyet enflasyonu şeklinde bize yansıdı. Hem de küresel piyasalardan ithal enflasyon olarak bize yansıdı. Dolayısıyla da maliyetler üzerinde ciddi anlamda bir etki söz konusu oldu. Dolayısıyla da bu noktada 28.4'e yani 28'e gelmiştik. 28.4'e şeklinde bir revizyon yapıldı Merkez Bankası.
3: Peki Figen Hocam sadece savaş mı neden? Siz ne dersiniz? Bir ikinci sorum da hemen bu 2029'daki tek haneli enflasyon hedefi %9 olur mu? Yoksa yine revizyona uğrar mı bu tahminler bir önceki OVP'de olduğu gibi? Ne dersiniz?
5: Aslında revizyona uğraması gerçekliğe ulaşması demek. O anlamda bunu olumsuz da algılamamak lazım. Bir taraftan hedefler yukarı revize edilmesi ilk bakışta olumsuz görülebiliyor ama gerçekleşmesi son derece zor hedefleri korumaktansa ekonomik gerçekliğe daha yakın bir patika oluşturmak programın da kredibilitesi açısından daha doğru olabiliyor. O yüzden %21 hedefi programdan vazgeçiş değil. Hala enflasyonda mücadele ediyoruz. Hala mali politika aynı şekilde devam edecek ve bir takım hedeflerimiz aynı şekilde devam edecek. Burada daha yüksek enflasyon hedefi

0: hani ekonomi yönetimi artık daha yüksek enflasyona tolerans mı gösterecek, Merkez Bankası daha hızlı faiz mi indirecek gibi okunmaması lazım. Bu nedenle özellikle baktığımızda Merkez Bankası para politikası iletişimi çok önemli ve önemli olmaya da devam edecek. Daha gerçekçi hedefleri söylemek, her zaman doğruyu söylemek daha doğru. Tabii ki tamamen bunu dış politikaya, hocamın da söylediği gibi tamamen dış politikaya bağlamak mümkün değil. Ama biz bir savaş dönemi yaşadık. Beklenilenin dışında bir takım oluşumlar olması çok normal. Ama bir taraftan da %80'lerden %30'lara gelmekle %30'lardan %20'ye, oradan da tek haneye gelmek kesinlikle aynı şey değil. O yüzden dezenflasyonun özellikle ikinci aşaması hep çok daha zor. O yüzden sadece hani talebi değil, hizmet enflasyonunu, kirayı, fiyatlamayı hepsini düşünmemiz gerekiyor. Gıda arzını, verimliliği, hocamın da bahsettiği gibi lojistikte yaşanan bu krizle birlikte evet belki dış politikada bir takım değişimler oldu ama bunun içe yansıması da elbette ki gene bu dış politikanın etkileriyle daha fazla hissedildi.
1: Evet. Azize Hocam, size döneyim. Şimdi 2004 ile 2016 arasında Türkiye'de enflasyon tek haneliydi.
2: Evet.
1: Ama 2018'den itibaren bir yükseliş var. Şimdi OECD verilerine de bakıyoruz. Diğer ülkelerle kıyaslandığında gerçekten yüksek bir enflasyon var. Doğrudur. Türkiye'de. Şimdi bununla mücadele de sürüyor. Sürüyor. Ama uzun sürüyor tabii.
2: Tabii doğru. Ki.
1: Bu dezenflasyon süreci. Bir yandan da büyüme rakamları var. Onlara da şöyle bir bakalım. Şu merak ediliyor. Bir yandan enflasyonu düşürüp bir yandan büyüme oranını arttırmak nasıl mümkün olacak?
2: Tabii.
1: Şöyle kısaca ekranda da görünüyor şu anda nedenizde. Evet, evet. Hedefler ortada. 2000, bu arada bu yılki hedef de güncellendi. 3,8'de evet. 3,3 olarak güncellendi, evet. Değil mi? Yanlış söylemiyorum. Evet.
2: Doğru. Doğru.
1: Gelecek sene %4,2, sonraki sene %4,6, sonraki senede 2029'da da %5. Hedef bu. Nasıl, evet, mümkün olacak?
2: Tamam. Şimdi ben sizin bu sorunuza cevap vermeden önce az önceki enflasyon konusuna bir çıpa atayım. Sonra tekrar bu konuya döneceğim.
1: Tabii.
2: Şimdi aslında bizim baktığımız bu süreçte 2029'daki %9 tek haneye inecek olan enflasyon hedefi ilk başta bize aslında biraz böyle bir ütopik gibi gelebilir. Yani şu anda bulunduğumuz noktaya ve bulunduğumuz koşullara göre. Ancak bu orta vadeli planı aslında iyi bir yol haritası olarak görüyorum ben. Yani bir karne gibi değil. Bu bizim için bir ekonomi yol haritamız şeklinde değerlendirmek lazım. Ve burada bu 21. orta vadeli planda aslında güzel olan, benim aslında çok beğendiğim şöyle bir yaklaşım söz konusu burada. Daha bütünsel bir yaklaşım söz konusu ekonomiye. Yani bir yandan arz politikaları var, bir yandan ticaret teşvikleri ve dış ticaret teşvikleri var. Bir yandan tarımsal faaliyetlere yapılan destekler söz konusu. Ayrıca dış ticaret açığını da düşürmeye yönelik olarak ve aynı zamanda büyümeyi destekleyecek yönde de bir takım teşvikler paketi söz konusu. Ve bunlar da aslında alt kırılım detayları, şu an ona girmeyeyim ama sonuçta bunlar da aslında büyümeyi de olumlu yönde etkileyecek olan bir durum ortaya çıkartıyor.
1: Yabancı yatırımcı beklentisi
2: tabii
1: olabilir
2: ki,
1: mi?
2: Tabii ki. Zaten pakette bunlar da var. Ciddi anlamda muafiyetler de var. Ve cari açığa konu olan ürünlerin üretimine ciddi anlamda destekler de veriliyor. Ve yabancı yatırımların da ülke bize yatırım anlamında gelmesine yönelik kurumsal vergi, vergisel teşvikler ve diğer teşvikler kapsamında yine bir takım uygulamalar var ve bunlar da aslında büyümeye olumlu yönde etkileyecek, evet, olan faktörler olarak karşımıza çıkıyor. Ve aslında baktığımızda tabii ki basında hep konuştuğumuz konular, hani bizim de zaman zaman veya başka eleştirilen noktalar da oluyor. Evet, dış ticaret açığımız büyüyor ama bir yandan da şöyle bir gerçek söz konusu. Eskiden kilogram başına ihracatımız 6 dolarken bugün artık hani savunma sanayinde özellikle geldiğimiz nokta veya teknolojik değeri olan, katma değeri yüksek olan ürünlere yapılan üretim faaliyetleriyle, Ar-Ge faaliyetleriyle artık kilogram 64,5 dolara çıktı. Ve dolayısıyla bu yakalanan ekonomik ivmeyle ve rüzgarla birlikte aslında 2027, 28, 29 dönemlerinde bizim kademeli olarak zaten çok agresif hedefler yok burada.
1: Evet,
2: kademeli büyüme hedefleri var. 4-2, 4-6-5. Bununla beraber de %5 şeklinde, bununla beraber de küresel düzlemde baktığımızda yabancı uluslararası finansal kuruluşların yaptığı araştırmalar, evet, bir yandan Dünya Bankası ve IMF'in

0: küresel ekonomik düzlemine ilişkin yaptığı araştırmalar da zaten önümüzdeki 2027-2028 birdenbire canlanacak bir ortam veya bir öyle bir ekonomik görünüm yok. Evet. Sonuçta aşamalı olarak, çünkü hala biz şu an bir savaş dönemindeyiz. Hürmüz Boğazı krizi devam ediyor. Hı hı. Ve bunun daha ne olacağı belli değil. Yine buradaki senaryo aslında olumlu bir senaryo. Yani olumlu olmakla birlikte biraz da temkinliyiz. Peki. Eskiden yapılan planlamalarda, OVP'lerde daha yanlı hedefler belirlerdik.
1: O yüzden daha gerçekçi
0: bu dönemdeki OVP'yi ben daha gerçekçi, daha şeffaf ve daha ayakları yere basan bir OVP olarak görüyorum. Peki. Ve bununla beraber enflasyonda yapılan mücadele veya dezenflasyon sürecinde yapılan girişimler ve adımlar, uygulanan politikalar da aslında sonucunu verdi. Bugün Sayın Bakanımızın yaptığı açıklamada da bütün bakanlıklar nezdinde yapılan tasarrufları da açıklamıştı. Dolayısıyla da aslında bu büyüme hedeflerini yönelik politikalar, arz politikaları ve teşvik politikalarıyla da ulaşılabilir hedefler olarak görüyorum.
1: Peki. Figen Hocam, size döneyim. Asıl merak edilen soruyu sorayım madem. Orta vadeli program açıklandı. Hedefler, beklentiler konuşuldu. Ancak vatandaşın cebine ne zaman yansıyacak bu tüm bunlar? Ve alım gücü artacak mı? Daha da önemlisi, önümüzdeki yıl 2020 hem enflasyon hem büyüme hedefleri kapsamında asgari ücrete, emekli maaşlarına yapılacak zamlar nasıl şekillenir bu doğrultuda? Yeni bir vergi artışı görür müyüz? Ne kadar görürüz? Böyle toplu bir soru sormuş olayım size Figen Hocam.
2: Evet. Şimdi hocamın bıraktığı yerden devam edersek, programın en önemli revizyonlarından birisi de aslında hep konuştuğumuz gibi TL'nin değer kazanmasına yönelik, hani bu büyümeyle birlikte TL'nin değer kazanmasına yönelik bir takım stratejiler. Hem büyüyeceksiniz, hem enflasyon dengeleyeceksiniz. Bu zor bir sınav, kolay bir sınav değil. Dolayısıyla yatırım olarak, üretim olarak, sanayi olarak, ihracat olarak, teknoloji olarak, verimlilik olarak bu artışı desteklememiz lazım. Bir diğer, hocam biraz bahsetti, bu özellikle KOBİ kredilerine de şimdi bunların uzantısı ne demek, sorunuza gelirsek, üretim olacak ki, istihdam olacak ki, bir takım verimlilik politikaları olacak ki bunun bizim hem enflasyonla mücadelede, hem büyümede, hem sanayide ileriye doğru bir kademeli olarak bu istediğimiz hedeflere ulaşmamız söz konusu olsun. Biz daha fazla ithalat değil de daha yüksek yerli üretim kapasitesi yaptığımızda, düşük katma değerli değil, teknoloji, markalaşma, verimlilik, bunun üzerine yatırımlarımızı oluşturduğumuzda, bunun tabii ki büyük ölçeğe baktığımızda mikro düzeyde de ceplerimize yansıması olacak. Aksi takdirde bir kısır döngüden bahsediyoruz ve bundan çıkmak mümkün değil öbür türlüsü.
1: Evet. Bir yandan da işsizlikle ilgili hedefler var. Bu da çok önemli bir başlık. Ona da şöyle bir göz gezdirelim. 3 yılda 2,1 milyonluk bir istihdam hedefi var. 2027'de işsizliğin %8'e, 28'de %7,8'e, 2029'da da yine %7,6'ya düşmesi beklentisi var, tahminleri var orta vadeli programa göre. Şüphesiz ki bu da çok önemli. Yine Sayın Bakan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek belirtti, sanayiciye, üreticiye, ihracatçıya yapılan teşviklerden çalışan başına 5000 lirayı buluyor aylık destekler diye belirtti. Ancak işsizlik verileri de çok önemli, hedefleri de çok önemli şüphesiz, değil mi Azize Hocam? Sizinle devam edelim.
0: Evet, siz işsizlik
1: bu hedefleri nasıl buluyorsunuz?
0: İşsizlik verileri de çok önemli, çünkü işsizlikte bir de şunu da düşünmemiz lazım. Kısa vadeli işsizlikle dar anlamlı işsizlikle geniş anlamlı işsizliğe aslında dikkat etmekte fayda var. Çünkü aslında işsizlik aslında geniş anlamda dediğimizde biraz daha oranlar ve rakamlar değişiyor. Bu bizim aslında birazcık yapısal sorunlarımızın olduğunu gösteriyor.
1: Hatta TÜİK'in işsizlik verileriyle o geniş temalı işsizlik verileri arasında epey bir fark var.
0: Evet.
1: Bu neden kaynaklanıyor?
0: Şimdi yapılan araştırmalarda aslında hani normalde bir ay daha aralıksız olarak hani iş arayan veya aktif olarak iş arayan işsiz kalanlar dar anlamda işsizlik olarak değerlendirirken, İş arayıp arayıp bulamayan, 6 ay, 1 sene işsiz kalan insanlar da artık caydırılmış işsizler grubuna giriyor. Ki bu da bayağı aslında ciddi bir oranda oluyor şu anda.
1: Çalışan ama idare

0: çalışmak
1: çalışan,
0: isteyen,
1: işinden memnun olmayanlar.
0: Tabii çalışmak isteyen ama çalışamayan ya da işinden bunun gibi sıkıntılar. Dolayısıyla aslında bizim istihdam piyasamızda zaten bir yapısal sorunumuz var. Dolayısıyla bu yapısal sorunları da çözmeye yönelik bir takım teşvikler lazım. Sayın Bakanımızın açıkladığı gibi bunu çözümlemeye yönelik zaten diğer arz politikalarıyla bütünsel şekilde destekleyecek şekilde işsizliği de yine belli bir düzeyde indirecek politikalar. Ama gerçi çok da şey değil yani %8, 7.8, 7.6 şeklinde biraz daha dengeli. Orada çok hızlı bir şey yok aslında.
1: Hızlı bir düşüş beklentisi yok. Evet, orta vadeli program kapsamında.
0: Aslında burada şöyle bir şeyler de var. Yine bazı paketler var şu andaki orta vadeli planda. Üniversiteyle sanayi işbirliğinin olması. Sonuçta sanayinin ihtiyacına yönelik eleman yetiştirmek. Dezavantajlı gruplara yönelik farklı programların olması, çalışma modellerinin değiştirilmesi gibi şu an belirlenen OVP'de farklı farklı paketler var. Yani sonuçta işsizliğin artmasında aslında mevcut durumdaki koşullarda sistemsel sorunun olması sebebiyle de aslında işsizliğin artmasına sebep oluyor. Dolayısıyla da aslında yeni dönemde buna yönelik çözümlerle bu hedefler öngörülebilir. Evet. Sonuçlar doğurabilir. Evet.
1: Peki Figen Hocam, siz o 3 yıllık 2,1 milyon istihdam hedefini gerçekçi buluyor musunuz? Mümkün olur mu? Bir yandan da tabii daha çok konu var aslında beklentiye girilen düşük faizli kredi örneğin. Vatandaş hani daha ucuz krediye ulaşabilecek mi? Bu program kapsamında bu konuda hangi adımlar atılabilir?
2: Burada programdaki özellikle işsizlik oranının bu noktalara düşmesinin hedefi yani büyüme hızlanıyorsa işsizliğin de kademeli gerilemesi tabii beklenir. Ama burada manşet işsizlik oranından daha öte bir konu var. Daha geniş tanımlı bir atıl iş gücü oranımızdan bahsetmemiz lazım. Demin hocam da bahsetti dezavantajlı başta kadın istihdamını arttırıcı çünkü eğitimini almış birçok üniversite mezunu evde oturan kadınlarımız var. Bunlarla ilgili de politikalar, insan kaynağı kapasitesini daha arttırıcı bir takım politikalar da var. Dolayısıyla burada tabii 2.2 trilyon dolarlık bir ekonomi hedefini hani vatandaş açısından da gerçek anlamı aslında kadınların nitelikli iş gücünün bu ekonomiye katılımıyla gençlerin bugün bakın 4 senelik üniversite tercihlerinde bayağı düşüş var. Çünkü 2 senede bitirmek istiyorlar. Bir an önce işe koyulmak istiyorlar. Daha ilk seneden çalışmaya başlıyorlar. Dolayısıyla istihdamın da bu anlamda nicelikten ziyade nitelik anlamında da değişimini görmek mümkün. Elbette bu kısım da çok kıymetli programda.
1: Peki. Çok çok teşekkür ediyorum. Tabii önümüzdeki perşembe günü de çok kritik değil mi? Merkez Bankası yılın 6. faiz kararını açıklayacak. Evet. Çoğu ekonomist ve kurum sabit tutulacağı yönünde. Bununla ilgili Figen Hocam var mı eklemek istediğiniz bir cümle? Süremizin sonuna geldik.
2: Sabit tutulacağıyla ilgili görüşümüzü koruyoruz. Dolayısıyla aslında amacımız bu büyümeyi oluştururken enflasyonla da mücadele etmek bir taraftan. Dolayısıyla birbiriyle sıkı bir politika ilerletmek önemli olacaktır.
1: Siz Aziz Hocam sabit mi?
0: Bence de sabit kalma olasılığı yüksek.
1: Peki çok çok teşekkür ediyorum siz değerli konuklarıma. Doçent Doktor Azize Şahin ve Profesör Doktor Figen Yıldırım bizimle birlikteydi.
0: Rica ederim.
1: Sağ olun efendim. Ayağınıza sağlık. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Konuştuk orta vadeli programın beklentilerini, hedeflerini, hayata nasıl yansıyacağını konuklarımızla. Şimdi sıradaki haberimize bir bakalım. Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası başlıyor. Yarından itibaren başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yürütülüyor bu süreç ve uyum haftası 11 Eylül'e kadar sürecek.
3: Sınıflarda hazırlıklar tamamlandı. Okullarda ilk zil uyum haftası için çalacak. Uyum haftası, okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 5, ortaokul 5. sınıf öğrencileri için ise 3 gün olarak uygulanacak. Programlar eğitim öğretim yılı boyunca her ay uygulanacak şekilde planlandı. Oyun temelli ve yaşantıya dayalı olarak tasarlanan modeller, okul-aile işbirliği çerçevesinde okul dışı öğrenme ortamlarını da kapsayacak şekilde eğitim-öğretim yılı boyunca sürdürülecek. İlkokul 1. sınıf programında öğrencilerin okul müdürünü, öğretmenlerini, okul personelini, okul ortamını, aidiyet geliştirmeleri gereksiz.

0: gereksinimlerini ifade etmeleri hedefleniyor. Ortaokul 5. sınıf programında öğrencilerin ortaokulun yeni düzenini, branş öğretmenlerini, öğrenme ortamlarını ve yardım yollarını tanımaları ve akranlarıyla sağlıklı iletişim kurmaları öngörülüyor. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinden kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazı doğrultusunda kamuda çalışan velilerden biri talep edilmesi halinde uyum haftası eğitimlerinde ders saatlerine uygun olarak 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak. Uyum haftası 11 Eylül'e kadar sürecek.
1: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası yarı finalinde dün Sırbistan'ı 3-0 gibi bir skorla rahatça mağlup etti ve adını finale yazdırdı. Milliler şimdi bu akşam da final için ter dökecek. Filenin Sultanları İtalya ile karşılaşacak.
2: Filenin Sultanları 2026 Save Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finale yükseldi. Türkiye Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'la karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setini 25-20 kazanarak öne geçti. İkinci sette de etkili oyununu sürdüren milliler 25-19'luk skorla durumu 2-0'a taşıdı. A Milli Kadın Voleybol takımı 3. seti 25-20'lik üstünlükle tamamladı ve maçı rakibine set vermeden 3-0 kazandı. Bu sonuçta Daniele Santarelli yönetimindeki milliler Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi. Ay Yıldızlılar finalde Polonya'yı 3-1 mağlup eden İtalya ile karşı karşıya gelecek. Final mücadelesi bugün saat 19'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. A Milli Kadın Voleybol takımı A grubunu 2. sırada tamamladıktan sonra son 16 turunda Azerbaycan'ı eleyerek çeyrek finale yükselmişti. Almanya'yı da mağlup etmesini bilen Filenin Sultanları yarı finale ulaştı ve Sırbistan'ı set vermeden devirerek finale yükseldi. Avrupa Şampiyonaları tarihinde 1 altın, 2 gümüş, 3 bronz madalyası bulunan Türkiye, FIVB dünya sıralamasında 3 numara olarak katıldığı organizasyonda adım adım ilerleyerek seyircisi önünde mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası olması durumunda Los Angeles 2028 yaz olimpiyat oyunları biletini de alacak. Avrupa Şampiyonası'nda son 4 takım arasına kalan milliler, bu sonuçta 2027 Dünya Kupası'nda mücadele etme hakkını da daha önce garantilemişti. Dünya Kupası 20 Ağustos-5 Eylül 2027 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da organize edilecek.
1: Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Yunanistan'da gösteri uçuşu faciayla sonuçlandı. Yüzlerce kişinin izlediği gösteri için havalanan savaş uçağı dakikalar içinde yere çakıldı. Uçaktaki iki pilot hayatını kaybetti.
0: Gösteri için havalandı, dakikalar içinde yere çakıldı. Yunanistan'da gösteri uçuşu sırasında düşen savaş uçağındaki iki pilot hayatını kaybetti. F-4 Phantom tipi savaş uçağı Yunanistan'ın kuzeyindeki Tanagra Hava Üssü'nde düzenlenen Atina Uçuş Haftası etkinliği kapsamında havalandı. Ancak uçak kalkıştan kısa süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle yüzlerce kişinin gözleri önünde düştü. O anların görüntüleri sosyal medyaya yansıdı. Kazada uçaktaki binbaşı ve yarbay hayatını kaybetti. Kazanın ardından bölgede yangın çıktığı, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibinin gönderildiği açıklandı. Atina Uçuş Haftası etkinliklerine geçici olarak ara verilirken, Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'ın kaza nedeniyle Selanik Uluslararası Fuarı'ndaki programını yarıda keserek Atina'ya döndüğü belirtildi.
1: Peki Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında neler oluyor? Yeniden gerilim yükseldi ve o gerilimin adresi de yine Hürmüz Boğazı oldu. Amerika Birleşik Devletleri İran'a ait 3 petrol tankerini vurduklarını açıkladı. İran ise 2 ABD savaş gemisiyle 3 petrol tankerini hedef aldı.
0: İran ve ABD Hürmüz Boğazı'nda karşılıklı saldırılar yaptı. CENTCOM, Halk Adası yakınlarındaki 3 İran gemisini vurduklarını açıkladı. Tahran, ABD donanmasına ait gemileri hedef aldıklarını duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı CENTCOM'dan yapılan açıklamada İran'a ait 3 petrol tankerini vurduk denildi. Downey ve Stark

0: Kadı petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'nda Kaylo adlı tankerin ise Umman Körfezi'nde vurulduğu açıklandı. Saldırının İran'ın Hürmüz'deki ABD donanması gemilerine füze atmasının ardından yapıldığı ifade edildi. İran saldırısında ABD gemilerinin isabet almadığı kaydedildi. CENTCOM komutanı Amiral Bradley Cooper, "İki gemimize ateş ederseniz size çok daha yüksek bir ekonomik bedel ödeteceğiz. Üç geminizi de batıracağız." ifadelerini kullandı. Tahran, ABD donanmasına ait gemileri hedef aldığını doğruladı. Devrim muhafızlarından yapılan yazılı açıklamada, deniz ablukasına katılan bir uçak gemisiyle bir muhrip gemisinin balistik füzelerle hedef alındığı belirtildi. Açıklamada ABD gemilerinin hasar aldığı öne sürüldü. Devrim muhafızları ayrıca Hürmüz'ü izinsiz bir rotadan geçmeye çalışan 3 petrol tankerini de vurduklarını da belirtti. Bunun yanında boğaza girmeye çalışan ABD'ye ait insansız deniz aracını da hedef aldıklarını açıkladı. İran, ABD'nin uyguladığı ekonomik baskıya karşı Ekonomik Savaş Karargahı adlı bir birim kurulduğunu duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Ekonomi Bakanlığı bünyesinde kurulan birim, savaş koşullarından kaynaklanan ekonomik sorunlara hızlı çözüm üretmek ve ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla kuruldu.
1: Evet, bu dilimin de sonuna geldik. Saatler 17'yi gösterdiğinde yine burada olacağız. Konuklarımız var, bağlantılarımız var. Görüşmek dileğiyle.

0: Mutlak Mutlan davasından İmamoğlu'na. Kritik davalarda ne kararlar çıkar? CHP'de Mansur Yavaş'a tarafını seç ultimatomu mu geldi? Cemil Tugay AK Parti yolunda mı? Üsküdar Belediyesi'ni kim kazanacak? Kerem Kırçuval soruyor. Hukukçu Profesör Doktor Selami Kur'an, siyaset bilimci Doktor Sezin Öney, akademisyen Doktor Alihan Limoncuoğlu, kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş ve gazeteci Gürkan Zengin yanıtlıyor. Habertürk Gündem. Bu akşam 20'de Habertürk'te.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce Halk.

0: Uluslararası Enerji Ajansı'nın ürettiği gelecek modelinde 2030 yılında %14 daha fazla enerji talep edeceğiz ve üretim bu talebe bağlı olarak artacak. Büyük şehirlerin harcadığı enerjinin önemli ve fark yaratacak kısmını temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan sağlayabiliriz. Dünya ülkeleri büyük hızla üstlerine gelen yeni enerji krizlerine hazırlanmaya çalışıyor. Elektrik enerjisine ihtiyaç artıyor. Artan enerji ihtiyacını çevreci ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla karşılamak, daha kaliteli ve temiz havada yaşamak demektir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halkbank.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 33 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla parçalı bulutlu 36 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 40, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz genelinde hava güneşli, Samsun 28, Trabzon 27 derece.

İç Anadolu'da da gökyüzü güneşli, Ankara 32, Kayseri 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 24, Kars yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 33, Şanlıurfa 38 derece.

Habertürk ekranlarından yeniden merhaba. 17 bülteniyle beraberiz. Bir saat boyunca Türkiye'de ve dünyada neler olup bitiyor hepsini konuşacağız. Başlayalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada adliyeye sevk edilen 12 şüpheliyle ilgili işlemler sürüyor. 7 şüpheli için tutuklama, 5 şüpheli için de adli kontrol talep edildi. 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri sabah saatlerinde tamamlandı. Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen, kent lokantalarından sorumlu şube müdürü Ali Toyla, İBB ve Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ekrem Baki'nin de bulunduğu 12 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından 7 şüpheli için tutuklama, 5 şüpheli için de adli kontrol talep edildi. Tutuklama talep edilenler arasında Mustafa Sökmen'le Ekrem Baki de var. Mülkiye müfettişleriyle bilir kişiler İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Müdürlüğü'nün yaptığı ihaleleri incelemiş. Başkanlık konutuna materyal alımı dahil bazı ihalelere fesat karıştırıldığını tespit etmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 3. dalga

0: operasyonda gözaltı sayısı 17'ye yükseldi. Firari Sabri Berkan Baykam'la Murat Çınar'ın emniyete teslim olmasıyla aranan şüpheli sayısı 4'e düştü. Barış Gökmen, Cansu Sarı, Mehmet Ali Kardam ve Muharrem Divlek'in yakalanmasına yönelik çalışmalarsa sürüyor. 7 Ağustos'tan itibaren gerçekleştirilen 3 dalga operasyon kapsamında halen toplam 8 firari şüpheli aranıyor. Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı firari şüphelilerin mal varlıklarına tedbir konulmasını da değerlendiriyor. Ünlü oyuncu Serhat Kılıç İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Ölümü kayıtlara şüpheli olarak geçti. Cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
1: Başınız sağ olsun.
2: Kız arkadaşı 2 gün boyunca haber alamadı. Merak edip evine gidince ünlü oyuncunun cansız bedenini buldu. Ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın ölümü başta ailesi olmak üzere sevenlerinin yüreğini yaktı.
1: Özlem Hanım başınız sağ olsun tekrardan. Tamam.
2: 51 yaşındaki oyuncu Serhat Kılıç İstanbul Kağıthane'de yaşıyordu. Kız arkadaşı Özlem E. Perşembe gününden bu yana Kılıç'a ulaşamayınca evine gitti. Kapıyı çaldı. Açan olmayınca kendisindeki anahtarla eve girdi. Ünlü oyuncuyu salonda, koltukta oturur vaziyette hareketsiz buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi Serhat Kılıç'ın öldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerde Kılıç'ın vücudunda kesi, yara ve darp izine rastlanmadı. Evde inceleme yapan polis uyuşturucu madde buldu. Ünlü aktörün ölümü kayıtlara şüpheli olarak geçti. Ölüm haberini alan arkadaşları eve geldi. Yakınları gözyaşlarına boğuldu.
3: Başınız sağ olsun.
4: Çok kısa konuşsaydık efendim.
5: Başınız sağ olsun.
4: Neler söylemek istersiniz?
5: Başınız sağ olsun.
2: Serhat Kılıç'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
0: Kamu personeli seçme sınavı KPSS maratonu başladı. Genel yetenek, genel kültür oturumu 145 merkezde yapıldı. Sınavda 120 soru yöneltildi. Sonuçlarsa 7 Ekim'de açıklanacak.
2: ...1.708.329 aday başvurdu. Kamu personeli seçme sınavı genel yetenek, genel kültür oturumu 145 merkezde yapıldı. Sınavda 120 soru yöneltildi. Adaylara soruları cevaplamak için 130 dakika verildi.
6: Kolaydı bence, çok zor bir sınav değildi. Ortalama bir sınavdı.
7: Denedik bakalım. Olursa ve iyi puan gelirse değerlendireceğim.
8: Matematik zordu bence. Türkçe de kolay. Yani neye çalıştıysam onu yaptım.
2: 2026 KPSS lisans sınavının genel yetenek, genel kültür oturumunun temel soru kitapçığıyla cevap anahtarının %10'u ÖSYM tarafından erişime açıldı. Sınava başvuran adaylar temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek. KPSS lisans sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak. Sonuçlar açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. KPSS alan bilgisi sınavları ise 12-13 Eylül'de 3 oturum şeklinde yapılacak.
0: Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın Beştepe'de toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki son durum, ABD-İran savaşı ve ekonomideki gelişmeler ele alınacak.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde sahadaki son durum, ABD-İran savaşı ve ekonomideki gelişmeler. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler PKK'nın silah bırakmasına ilişkin teyit ve tespit sürecinde. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını 24 Ağustos'ta yapmıştı. Kurul bünyesinde 4 alt komisyon görev yapacak. Adli ve hukuki işler, izleme ve tespitle sosyal uyum ve bütünleşme ve silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonlarının kurulması süreci ele alınacak. Sahadaki son durumda toplantıda masaya yatırılacak. Kabine toplantısında dış gelişmeler de ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği zirvesinde Rus lider Putin'le bir araya gelmişti. Rusya-Ukrayna Savaşı toplantının başlıkları arasında yer alacak. ABD ve İran arasındaki çatışma ve Hürmüz Boğazı'ndaki

0: Ki gelişmeler de gözden geçirilecek. Ve ekonomideki gelişmeler. Beştepe'de açıklanan orta vadeli program değerlendirilecek. Kabine toplantısında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 500 bin sosyal kiralık konut projesinin İstanbul'daki teslim süreci de ele alınacak.
1: DEM Parti 5. olağan kongresini Ankara'da yaptı. Kongrede eş genel başkanlar Tuncer Bakıran ve Tülay Hatimoğulları 535 oyun tamamını alarak bir kez daha seçildi. Parti meclisi, Merkez Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulu üyeleri de yine belirlendi.
2: 50 yıllık çatışmanın ve şiddetin sonuna doğru yürüyoruz. Memlekete barış imkanı sunan, diyalog ve müzakerenin yolunu açan, başta Sayın Öcalan olmak üzere bütün siyasi aktörlere binlerce kez bir daha teşekkür etmek istiyorum.
3: Bu mesele şu an Türkiye için ertelenebilir bir mesele değil, bir zorunluluktur.
0: Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili mesajlar verildi. DEM Parti 5. olağan kongresini yaptı. Kongre Ankara'daki Nazım Hikmet Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Eş genel başkanlar Tuncer Bakıran ve Tülay Hatimoğulları kongrenin açılışında konuşma yaptı.
2: Türkiye son 50 yılda Kürt meselesinin çözümsüzlüğünden kaynaklı çok büyük maliyetler ödedi. Artık maliyet ödeme değil, hasat alma dönemidir.
3: Silahlar sustu. Bu süreci büyütmek hepimizin insani, vicdani görevidir. Kendimize güveniyoruz. Sizlere güveniyoruz ve bunun için başaracağız. Mutlaka ama mutlaka başaracağız.
0: Kongrede 535 delege oy kullandı. Eş genel başkanlar Tuncer Bakıran ve Tülay Hatimoğulları oyların tamamını alarak bir kez daha seçildi. Parti meclisi, Merkez Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulu üyeleri de belirlendi.
1: Antalya Seyrik'te orman dışı alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Bakalım son duruma. Yangın Akbaş Mahallesi'ndeki orman dışı alanda saat 15.30 sıralarında çıktı. İhbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Yangına 5 uçak, 13 helikopter ve 450 personel müdahale ediyor. Havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol alma çalışması sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Üstel Girne'de alabora olan yolcu gemisindeki 15 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Enkazın çıkarılıp çıkarılamayacağına yönelik rapor hazırlandığını da açıkladı.
4: Şu ana kadar 5 de naaşa ulaşılmıştır. Henüz daha 15 kayıp insanımızın arama kurtarmaları devam ediyor. Bir taraftan arama kurtarma çalışmaları yaparken bir taraftan da 554 metrede bu gemi enkazını yukarıya çıkartabilir miyiz diye soru işaretleri kalmaması adına Türkiye'de bu konuyla ilgilenen 5-6 tane ilgili firma var. Onlarla temasa geçtik. Alemdar gemisinden bu teknik çalışmayı yaptılar. Yarın akşama kadar bu enkazın oradan çıkarabilir miyiz, çıkarabilmez miyiz soru işaretlerini orta yerden kaldıracak detaylı bir rapor çıkarıyorlar. Ben bizzat yarın İstanbul'a gidip alıp oradan Ankara'ya geçeceğim. Orada bu enkazı çıkarabilir miyiz, çıkarabilmez miyiz diye kafamızda oluşan soru işaretlerini de orta yerden kaldırmış olacağız.
1: Marmara Denizi'nde de Alsu isimli gemiyle çarpışıp batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Ondaki son duruma da bakalım. TCG Akın gemisi Tuğberk İmamoğlu'nun yerini Cuma günü tespit etmişti. 720 metre derinlikte tespit edildi gemi ve su altı aracıyla görüntülendi. Deniz tabanında bulunan geminin adı da net şekilde görüldü. Su altı aracı şimdi enkazda mürettebattan bir iz arıyor. 2 Eylül'de Alsu isimli gemiyle Tuğberk İmamoğlu isimli gemi Silivri açıklarında çarpışmıştı. 10 mürettebatı bulunan Tuğberk İmamoğlu gemisi yaklaşık 11 dakikada battı. Deniz kuvvetleri, sahil güvenlik ve kıyı emniyeti de dahil 10 mürettebattan o gün bugündür bir iz aranıyor ve çalışmalar sürüyor.

0: Endonezya'nın Krakatau adasında bulunan Anak Krakatau Yanardağı'nda volkanik hareketlilik meydana geldi. Yanardağın püskürttüğü küllerin başkent Jakarta semalarına ulaşması üzerine ülkenin en büyük havalimanında uçuşlar geçici olarak durduruldu.
1: Önce lavlar, ardından kül ve duman metrelerce yükseldi. Endonezya'daki Anak Krakatau yanardağı bir kez daha harekete geçti. Endonezya'nın Krakatau adasında bulunan Anak Krakatau yanardağında volkanik hareketlilik meydana geldi. Yanardağdan yükselen lavların yanı sıra 700 kilometreye kadar uzaktan duyulduğu belirtilen güçlü patlama sesleri kaydedildi. Meteorolojik kurumuna göre volkanik kül, yanardağın Java Adası tarafından 6000 metreye, Sumatra tarafında 15000 metreye kadar yükseldi.
2: Terhadap kemungkinan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau di posisi
1: yanardağın püskürttüğü küllerin başkent Jakarta semalarına ulaşması üzerine ülkenin en büyük havalimanında uçuşlar geçici olarak durduruldu. Jakarta'nın dışındaki Soekarno hatta uluslararası havalimanında da uçuş operasyonlarının askıya alındığı açıklandı. İptallerin ardından havalimanındaki check-in alanları boş kalırken yolcular bilet iadelerini almak için uzun kuyruklar oluşturdu. Aksamalardan 22 bine aşkın yolcunun etkilendiği belirtildi. Anak Krakatau 1800

0: aktif yanardağ bulunuyor.
1: Evet, Birleşmiş Milletler'den ve Dünya Meteoroloji Örgütü'nden ilgi çeken uyarılar var. Aslında epeydir devam eden uyarılar ama son uyarıları epey ilgi çekti. El Niño uyarısı. Konuşacağız. Konuğumuz var, çok değerli. İTÜ Meteoroloji ve Afet Yönetimi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu bizimle birlikte. Miktat Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Tuba Hanım.
1: Sağ olun, ayağınıza sağlık. Şimdi ben sizin yazınızı da okudum bu konuyla ilgili. Özellikle İngiliz hükümeti de bu Birleşmiş Milletler'in El Niño uyarısına karşı, yani önce uyarıyı bir özetleyelim. Ne diyor Birleşmiş Milletler ve Dünya Meteoroloji Örgütü? 2027, aman dikkat. Son yılların, son 10 yılların en sıcak yılı olabilir. Bunun nedeni de El Niño etkisi. Bunun üzerine İngiliz hükümeti de hemen vatandaşlarına çağrıda bulunuyor. Aman en az dikkat edin, 3 günlük stoğunuzu yapın, yeme, içme, ısınma alanında. Ne diyorsunuz bu uyarıya?
2: Bu Avrupa'da genellikle nasıl diyeyim, klasik bir davranış şeklidir. Herhangi bir olayı fırsat bilerek sivil koruma planlarının canlı tutulması için halk duyarlı olduğu bir anda halka 3 günlük stoklarını yenilemelerini hep tavsiye ederler. Biz de aynı şeyi yapmamız lazım. Özellikle İstanbul gibi Marmara bölgesi deprem bekleyen bir yerde biz de bir 5 günlük stokumuzu gözden geçirelim.
1: Değil mi? Yani sürekli diri tutmamız gerekiyor, evet. O hafızamızı, önlemimizi almamız gerekiyor. Evet. Şimdi Avrupa özellikle kavurucu bir yaz geçirdi. Bir anda orman yangınları, bir anda rekor seviyedeki hava sıcaklıkları. Önümüzdeki kış konusunda da uyardı Birleşmiş Milletler. Tabii bir anda aşırı sıcaklar, bir anda fırtına, sel. Nasıl bir kış bekliyor hocam bizi? Avrupa'yı etkileyecek, evet, El Niño, ama bizi de Türkiye'yi de etkiler mi?
2: Şimdi Tuba Hanım, bu süper El Niño olayı, yani normalde bu Doğu Pasifik, Orta Pasifik'teki deniz suyu sıcaklığı yarım derece geçtiği zaman El Niño oluyor. 1877 yılında 2,5 derece olmuş. Ve o yıl Pasifik, ya tropiklerde, alt ve üst tropiklerde 50 milyon kişi ölmüş. Bütün korku bunun üzerinde şu anda senaryo. Şimdi Birleşmiş Milletler'in de yaptığı uyarı, şu anki El Niño Şubat ayına kadar devam edecek ve 1877'deki El Niño'yu da aşacak. 2,5 bu 3 dereceyi bulma şeyi var diye böyle bir şey var. Yani bu bir tedbirli olun, böyle bir şey var. Ama şimdi geçmiş 1872'nin aynısı olacak mı diye sorarsan, tabii oraya birebir garanti veremiyoruz ama en kötü ihtimal olarak sürekli afet şeyleri, planları yapılır. Yani en kötü senaryo. Böyle bir şey olursa o sefer 300 milyon kişinin ölmesi bekleniyor. Bu tabii tropikler ve üst tropikler. Yani işte Hindistan, Çin, Endonezya gibi bu bölgelerde.
1: Bu bölgeyi daha çok etkisi.
2: Zaten orada çok kalabalık nüfus. Şimdi 1877'de hani diyelim ki aynısını yaşayacağız. Hiçbir zaman aynı havada yaşanmaz. Çünkü bir sürü şey rol oynuyor. Yani birebir değil. Yani Türkiye'de şimdi en büyük anlamadığımız şey bizim. Mesela diyelim ki işte 10 sene önce El Niño oldu. Türkiye'de şöyle oldu. 5 sene önce oldu, yine böyle oldu değil. Yani her El Niño'da aynı hava şartları yaşanmıyor. Yani sık bu böyle bir birebir ilişki yok. Ama diyelim ki en kötü senaryo birebir ilişki olacak diye düşündüğümüz zaman, bu yine üst ve alt tropiklerde işte Çin, Hindistan, büyük bir kısmı, Endonezya, Malezya, o bölgeler,
1: evet.
2: Filipinler, burada 300 milyon kişinin ölmesi bekleniyor. Şimdi ben şeye baktığım zaman, Osmanlı tarihine, 1877 yılında ne oldu? Dünyada büyük bir kuraklık olmuş. Hani şimdi biz
1: bu da doğrudan tarıma etkiler. Benim ilk
2: hayvanlar telefonu, çok büyük kar yağmış. Yozgat bölgesinden büyük bir kıtlıkla şey olmuş ama Osmanlı o zaman da Ruslara savaştaymış, yani böyle bir durum var. Yani savaşın etkisi, kuraklık. Yani bir yandan aşırı kar yağıyor, bir yandan da kuraklık var diyeyim. Evet, yani böyle bir paradokslar var burada. Böyle bir durum yani bu şeye baktığımız zaman.
1: Yani teknoloji de ilerse, aradan yüzyıllar da geçse, doğa, yine doğanın kanunu dediğimiz şey değil mi hocam? Yani bizim önlemimizi almamız gerekiyor bir şekilde.
2: İşte evet. Bugün ben bir makale göndermişti birisi. Onu hakemlik yapıyorum. Doğal afet, doğal. Doğal afet diye bir şey yok. Birleşmiş Milletler 50 yıldır doğal tehlike var. Bunun afete dönüşmesi insandan kaynaklı. Yani şimdi İngiltere bunu yapıyor.

0: Yani herhangi bir enerji kesilmesi, herhangi bir olayda. Şimdi madem halk bu kadar duyarlı, El Nino var, böyle bir konuşuluyor. Bari bu arada hazırlığınızı da yapın yani. Bu yani sadece konuşmakla kalmayın. Şimdi El Nino bizi yani dünyayı bir kısmını doğrudan etkiliyor. Biz Avrupa ve Türkiye'yi de dolaylı etkileyen bir olay. El Nino'nun biraz ekonomik tarafı var. Biz evet. Onu dikkate almıyoruz.
1: Şurada da sıraladık hocam bu arada. Biz öyle başlıkları ayırdık böyle. İklim, tarım ve gıda, ekonomi ve sağlık. Eksiğimiz varsa lütfen siz de tamamlarsınız.
0: Fazlası da bile var yani. Lojistik işte biraz da lojistik koymak lazım. Hı hı. Şimdi mesela hamsi. Şimdi evet. El Nino en büyük problem. El Nino Peru kıyılarındaki 10 milyon tonluk ankovi denilen yani Peru hamsisinin yakalanmasını engelliyor. Oradaki bütün balıklar, kuşlar her şey ölüyor.
1: Sıcaklayınca su.
0: Tabii sıcaklayınca balıklar terk ediyor bölgeyi. Hmm. Şimdi bu 10 milyonluk balığı buradan alan ülkeler bunu değişik şekilde kullanıyor. O balığı oradan alamayınca bizim gibi ülkelerden hamsi fiyatında, hamsi ununda yanında bağlılıklar oluyor. Yani artışlar oluyor. Hmm. Biz bunları takip ederek ekonomimiz buna göre, tarımımızı fiyatlandırmayı buna göre yapmamız lazım. Yani bu El Nino'yu böyle magazin malzemesi gibi kullanıyoruz değil, ama aslında evet. Çok büyük böyle gıdayı dünyanın her tarafında gıda sektöründe dalgalanmalar yaratan
1: yani
0: bir şey.
1: Yani Peru'nun hamsisi bizim Karadeniz hamsisini etkiliyor.
0: Aynen öyle. Peru'nun hamsisini alamayınca Amerika soya fasulyesine yükleniyor. Soya fasulyesini kullanmaya başlıyor gübrede vesaire şeyde yemde. Hı hı. Bu sefer Japonlar soya fasulyesini yeterince bulamıyor Japonya'dan. Soya peynirinin fiyatları artıyor. Yani böyle
1: nasıl bir zincirleme değil
0: evet,
1: mi?
0: Yani hocam biz pek tarımda henüz hava durumunu uzun vadeli kullanmıyoruz. Evet. Böylece mesela kahve fiyatları mesela her gün artıyor zaten kahve fiyatı da.
1: Evet.
0: Şu anda katlandı.
1: Doğru söylüyorsunuz.
0: Yani bu
1: kahve borsası oluştu artık yani giderek. Evet.
0: Yani
1: artan
0: biz bu tür şekillerde düşünmemiz lazım, uyanık olmamız lazım. Şimdi El Nino olduğu zaman mesela eskiden bu Aztekler Ant Dağları'na çıkarlarmış. Bu El Nino'nun olduğu denize doğru bakarlarmış. Bakarlarmış eğer Sirius bulutunu görebiliyorlarsa o sene pamuk ekerlermiş. Göremiyorlarsa pirinç ekerlermiş. Yani El Nino'ya göre adamlar hava tahmini yapıyor ta o zamanda. Çünkü El Nino
1: şimdi o kadar teknoloji gelişti, yapay zeka diyoruz ama
0: o biraz vizyon meselesi.
1: Evet.
0: Yani Türkiye'de biz hava durumunu 3 derece 5 derece diye şey yapıyoruz. Aylık tahmin tarımda, enerji sektöründe
1: çok
0: kullanmak, mevsimsel tahmin kullanmak gibi bir şeyimiz yok Türkiye'de. Hatta öyle bir tahmin olduğundan da çoğu insan haberi yok.
1: Evet.
0: Bu meteoroloji mühendisliği Türkiye'de henüz tam kullanılmayan bir olay. Hı hı. Yani bu El Nino'da bizim lojistik tarımda ki bazı şeylerde dolaylı etkileri olacak. O bizi nasıl bize gelir?
1: Evet, şimdi biz dünyanın, nasıl gardımızı alırız?
0: Yani bizi nasıl etkiler diye bakmak lazım. Hı hı. Ama yani 50 milyon insan ölmüş, şimdi 300 milyon. Yani bunlar ihtimal. Bir de 2,5 dereceyi geçerse 3 dereceye olduğu zaman nasıl bir dünya, nasıl bir bunun zincirleme reaksiyon olacağını tam da bilemiyoruz. Yani sıkıntı da oradan kaynaklanıyor. Hı-hı. Belirsizlik de var orada.
1: Evet.
0: O yüzden biz en kötü senaryoya göre her zaman hazırlıklı olmak babından.
1: Evet, yani İngiltere hükümetinin de bir bildiği var. Sizin de dediğiniz gibi o toplumu o diri tutmak için
0: evet.
1: Değil mi? Bunu bir fırsat olarak evet. Biliyor. Yani bu tarz çağrılarda bulunuyor. Keşke biz de yapsak,
0: yani
1: hepimiz
0: biz de,
1: yapsak.
0: Türkiye'de de afet yönetimi biraz zayıf maalesef. Yani halkın maalesef bilinçlenmesi konusu. Birazcık fayları konuşup duruyoruz da biz ne yapabiliriz de pek şey yapmıyoruz yani. Bu,
1: biraz hayata geçirilecek
0: yani
1: adımları
0: deprem olacağını
1: lazım.
0: Biliyoruz değil mi? Yani nasıl yapacağız? İlaçlarımız, kaç günlük ilacımız var?
1: Mesela
0: çocuğumuzu nasıl alacağız? Biz işte çocuk okulda vesaire evde hastamız var, yaşlımız
1: bu
0: var.
1: Bu şey gibi hocam, lafınızı bölüyorum. Evet, bir tehlike kapıda ama böyle onu düşünmek bizi korkutuyor. Hani hastaneye gidip durup dururken check-up'tan geçmeye de korkar ya bazıları. Evet. Aman bir hastalığım varsa yüzleşmeyeyim diye. Halbuki ne kadar yanlış. Düzenli olarak
0: ben
1: kontrolden geçmeyiz.
0: Ben de çok korkuyorum iğne miğne işinden. Onu da artık
1: aman
0: icat
1: hocam
0: etseler de uzaktan bir kan alma işi. Ama korku evet. Necere faydası yok.
1: Evet,
0: yani
1: o yüzden şimdi, gerçekçi olmamız
0: şimdi
1: lazım.
0: Gerçekçi olmak lazım. Yani hazırlıklı
1: mesela
0: olmak.
1: Mesela ne yapılabilir hocam? Hocam ne tavsiye edersiniz? O kadar belediyemiz var, ilçe belediyeleri, büyük şehirler ya da ne bileyim bireysel olarak bizler. Mesela örneğin su önümüzdeki yaz hep değerli, daha da değerli olacak belki. Bu kış nasıl geçecek bilemiyoruz. Şimdi, barajlar, doluluk oranları.
0: Şimdi bu konuyu suya getirdim.
1: Hı hı.
0: Türkiye'nin en büyük problemi suda kentlerin kapasite nüfusuna göre planlanmıyor olması. Yani şurada 10 kişiye içecek su var. Buraya getiriyorsun 1 milyon insan koyuyorsun.
1: Hı.
0: Arz ve talep dengesini biz düşünmüyoruz. Bakın Almanya'da 1 milyondan fazla büyük şehir yok. Şimdi burada İstanbul şişe gibi bir yer. 20 milyona yakın nüfus oluyor. Kaç milyona da çıkacağı bunun sınırı da belli değil. Bütün Trakya'nın, bütün Batı Karadeniz'in sularını topluyoruz. Taşıma suyla şehir döndürmeye çalışıyoruz. Bir kere bu kentleşmeden başlayan bir şey. Yani bir talep ve arz dengesi olayı var. Yani suyu doğru yönetmemiz lazım. Suyu mesela 1 Ekim su yılının başıdır. Daha gelmedik. Şimdi su yılının sonuna doğru gidiyoruz. 1 Ekim'de nasıl ki 1 Ocak'ta bütün belediyeler, hükümet bütçe yapıyor. Evet. 1 Ekim'de su bütçesi yapması lazım büyük şehirler. Benim suyumun ne kadar, nereye harcıyorum? Bütçede açık verirsem nasıl tedbir alacağım? Bu da yok Türkiye'de. Yani bu biz birazcık şeyi yani bilim dünyanın yaptığı bilimsel şeyleri nasıl diyeyim rasyonel şeylerin dışına bir radikal şeylere çok meraklıyız. İşte yağmur bombası yok şu yok denizden suyu arıtacağız filan.
1: Şimdi halbuki önce kolayından başlamamız lazım
0: ya,
1: değil mi?
0: Akıllı mantık bir kere onları yapmamız gerekiyor. Yani düşünebiliyor musunuz 3 milyon metreküp suyu denizden arıtarak sağlayamazsın yani bu yok böyle bir şey. Ama şehir planı İstanbul gibi Türk genel tarafında İstanbullar oluşturmamız lazım. Herkesi İstanbul toplarsak obez bir şehir hali gelir. Ne solunum yolları, ne ulaşım, hiçbiri yok. Bir kere bu kapasite nüfusunu bütün kentlerin, yani ben Bakan Bey'i görsem, Çevre Şehircilik Bakanı, ricam odur. Hemencecik bir seferberlik. Bütün kentlerin kapasite nüfusu nedir? Kaç kişi basitleyebilir? Ne kadar tarım, ne kadar sanayi, hangi tür olabilir? Onu aşmamak gerekiyor. Onu aştığınız an artık orası obez oluyor ve yani artık sağlıklı bir kent beklemeyeceksiniz. Yani İstanbul'da yani gidecek yol yok arabaya. Toprak yetmiyor, hava yetmiyor, su yetmiyor. Daha da büyüttüğümüz zaman böyle şehirleri. O yüzden buradan başlamak gerekiyor bir kere.
1: Bir yandan da şimdi şöyle gözüme takıldı. Dünyada savaş da eksik olmuyor hocam. Evet. Yani Ukrayna-Rusya savaşı 4,5-5 yıl oldu. ABD, İran, Şubat'tan beri Körfez ülkelerinin durumu ortada. Hürmüz Boğazı'ndaki durum kör düğüm ortada. Zaten bir küresel ekonomiye etkisi, enerji sıkıntısı var. Bir de şimdi El Niño etkisi. Enerji talebinde artış olması bekleniyor. İşte altyapı hasarları bekleniyor. Eğer boyutu büyürse, etki boyutu büyürse El Niño'nun. Yani, yani hükümetler nezdinde de değil mi bir politika geliştirilmesi gerek?
0: Şimdi bu El Niño özellikle bu yaz mesela Batı Avrupa'da, İngiltere'de beklenmedik ve daha erken başlayan sıcak hava dalgalarında klimaya kullanılan enerjiye büyük bir talep patlaması oldu.
1: Klima yetiştirilemedi.
0: Yani yetiştirilemedi. Bu tabii oradaki evler daha çok soğuğa dayanıklı şeyler. Şimdi iklim değişirken bizim de değişmemiz lazım. Yani biz şimdi mesela bu kentsel dönüşümle beraber enerji verimliliği de dikkate alınıyor. Bu çok iyi bir fırsat, iyi bir şey. Ama Türkiye'de yine binaların %70'inde enerji şeyi yok, izolasyon yok yani.
1: Bu kışın daha sıcak, yazın daha serin tutulmasını sağlıyor.
0: Özellikle Akdeniz'de, Bodrum'da, buralarda hava çok soğuk diye ya, binalar, duvarlar çok şey, zayıf, ince ve mantolamayı biz kışın diye düşünüyoruz. Aslında orada yazın için yapmak lazım.
1: Doğru.
0: Kışın, yazın güneş vuruyor bütün duvara, içeri giriyor böyle. Sonra klimayla soğutmaya çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Yani daha böyle bilimsel, mesela geleneksel bizim mimarimizde eskiden cadde ve sokaklar denize dik yapılırmış. Kara ve deniz meltemi gelsin, şey yapsın. Binaların şey beyaz yapılmasının o bölgede bir nedeni var. Bunları kaybediyoruz yavaştan. Yağmur suyu hasatı çok önemli. Bizim kültürümüz hep sarmışla dolu her tarafta. Ya bunları tekrar geri getirmemiz lazım. Geleneksel, bu iklime yönelik geleneksel mimari önemli. Yaşam tarzımız önemli.
1: Evet. Kendimiz bireysel olarak da
0: yani ekolojik günahlar var diye bir kavram ortaya atalım. Öteki tarafa gittiğiniz zaman bundan da hesap vereceksiniz.
1: Ya hocam.
0: Yani ayak izinizi burada
1: tüm
0: bıraktığınız.
1: Tüm dünyanın kul hakkına girer yani ekolojik kul hakkı.
0: Yani buradan geçtikten, göçtükten sonra arkada bıraktığınız yıkım. Ondan da hesap vereceğinizi unutmayın.
1: Sonraki
0: yani.
1: Sonraki nesiller geliyor.
0: Evet.
1: Hocam çok sağ olun. Çok değerli bilgiler verdiniz. Varsa eklemek istediğiniz şeyler. Doğru söylüyorsunuz. Sabaha kadar konuşulması gereken o kadar önemli meseleler. Çok sağ olun. Eklemek istediğiniz bir şey varsa alalım.
0: Yani,
1: son uyarılarınızı.
0: El Niño vesaire, deprem bunlardan sadece korkmayın. Gerekli tedbirleri alın. Ondan sonrası kader ama hiçbir şey yapmazsanız o kader değil.
1: Ya doğru söylüyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz hocam. Sağ olun, var olun. Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu bizimle birlikteydi. Çok değerli bilgiler verdi. Tekrar sağ olun hocam. Ayağınıza sağlık. Bültenimize devam edelim kaldığımız yerden. Konya-Antalya arasında seyahat süresini 20 dakika kısaltacak Alacabel'deki tünel yapım çalışmaları sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu

0: Şehirdeki son durumu paylaştı. Projenin tamamlanmasıyla iki şehir arasındaki o güzergah 7 kilometre daha azalacak.
1: Yıllık 910 milyon lira tasarruf sağlanacak. Konya-Antalya arasında seyahat süresi 20 dakika kısalacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Konya ile Antalya arasındaki Alacabel'deki tünel yapım çalışmaları hakkında son durumu paylaştı.
2: Alacabel tünelini 7360 metre uzunluğunda çift tüp olarak inşa ediyoruz. Kazı ve kaplama beton imalatları tamamlanan tünelde asfaltlama çalışmaları devam ediyor. 11,8 kilometrelik bağlantı yollarımızla birlikte projemizin toplam uzunluğu 19,2 kilometreye ulaşıyor. Tünelimizi ve bağlantı yollarımızı bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa ediyoruz. Alacabel Tüneli ile Konya-Antalya arasındaki seyahat süresini 20 dakika kısaltacağız.
1: Bakan Uraloğlu mevcut yola göre güzergah 7 kilometre kısaltacak projenin ekonomik ve çevresel katkılarına da değindi. Alacabel Tüneli ile zamandan 768 milyon lira, akaryakıttan 142 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 910 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu da yıllık 7151 ton azaltacağız açıklamasında bulundu.
0: Özelleştirme İdaresi bazı köprü ve otoyolların özelleştirme kapsamına alınmasının kamu varlıklarının satışı değil, işletme hakkının belirli süreyle devredilmesine yönelik olduğunu açıkladı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kontrolünde bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile bazı otoyol ve çevre otoyollarının 30 yıllığına özelleştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmanın rutin bir hazırlık çalışması olduğu kaydedildi. Kamu varlıklarının satışını değil, mülkiyetinin devlette kalması kaydıyla işletme hakkının belirli bir süre için devredilmesine esas alan bir modelin değerlendirilmesine yönelik olduğu paylaşıldı. Açıklamada resmi gazetede yayımlanan 5 Eylül tarihli Cumhurbaşkanı kararının özelleştirme ihalesine çıkılmasını ifade etmediği belirtildi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde geri sayım başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Hedefimiz elektriğin 2026 yılı sonuna kadar üretilmesi," dedi. Bayraktar, 3. ve 4. reaktörlerle beraber bir veri merkezi kurulması planı olduğunu da ifade etti.
1: 1. reaktörün tamamlanma aşamasına geldiğini paylaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 3. ve 4. reaktörlerle beraber bir veri merkezi kurma planımız var," dedi.
2: "Şu anda ilk reaktörde test sürecindeyiz. Testleri adım adım tamamlayıp 2026 sonuna kadar ilk reaktörü devreye almak istiyoruz. Hedefimiz elektriğin 2026 yılı sonuna kadar üretilmesi. Diğer reaktörlerde de çalışmalar devam ediyor. 3. ve 4. reaktörlerle beraber bir veri merkezi kurma planımız var. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz."
1: Sabah gazetesine konuşan Bakan Bayraktar, pandemi, emtia fiyatlarındaki artış, inşaat maliyetlerinin yükselmesi gibi sorunlar nedeniyle nükleer santralin yapım maliyetinin başlangıçta düşünülen 20 milyar doların üzerine çıktığını ifade etti. Rusya'nın Sinop ve Trakya'da yapımı düşünülen nükleer santrallere de ilgisi olduğunu paylaştı.
2: "Akkuyu'da tecrübelerini ve insan kaynağını Sinop'a aktarmak istiyorlar. Biz Rusya dışında diğer santraller için Kanada, Çin ve Güney Kore ile de görüşüyoruz. Önümüzdeki aylarda karar verip hukuki anlaşma süreçlerini tamamlamak istiyoruz. Akkuyu NGS dışında 8 ilave reaktör daha yapmayı hedefliyoruz. 2030'lu yıllarda kendi küçük modüler santrallerimizi üreten, nükleerde teknoloji sahibi ülke olmak istiyoruz."
0: Denizli'de bir restoranda iki grup arasında kavga çıktı. O kavga çatışmaya döndü. Silahların ateşlenmesiyle 3 kişi hayatını kaybetti.
1: Restoranda karşı karşıya geldiler. Önce tartıştılar, sonra silaha sarıldılar. O kavga ölümle bitti. Denizli Merkez Efendi'de akşam saatlerinde bir restoranda iki grup arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tansiyon kısa sürede yükseldi. Taraflar silahlarıyla ateş açtı.
3: Abla bir araba vardı, bir de motor vardı.
1: İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ercan ve Muhsin Kazan'ın öldüğünü belirledi. Yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Supi Bozat'ın da ölümüyle can kaybı 3'e yükseldi.

0: Polis çevrede detaylı inceleme yaptı. Kavgaya karışıp kaçtığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
1: Diyarbakır'da bir video uyum salonuna silahlı saldırı düzenlendi. Otomobilden açılan ateş sonucu 3 kişi yaralandı.
0: Otomobille geldiler, kurşun yağdırıp kaçtılar. 3 kişiyi hastanelik ettiler. Diyarbakır Kayapınar'da bir video oyun salonunun önüne otomobille 2 kişi geldi. 2 şüpheli araçtan inmeden silahlarını çekip tetiğe bastı. İş yerinde bulunan 2 kişi vücutlarına isabet eden kurşunlarla, bir kişi ise kırılan camlar nedeniyle yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de detaylı inceleme yaptı. Çevredeki araçlara da kurşun isabet ettiği belirlendi. Şüphelileri yakalamak için başlatılan çalışma sürüyor.
1: Bursa'da mevsimlik işçi olarak çalışan bir ailenin 2,5 yaşındaki oğlu kayboldu. Aile çocuklarını bulamayınca 112'ye ihbarda bulundu. Sevindiren haber neyse ki 2 saat sonra geldi.
0: Küçük Emir ortadan kayboldu. Herkes onu bulmak için seferber oldu. Kaybolan çocuğuna kavuşan anne sevinçten bayıldı. Bursa'da mevsimlik işçi olarak çalışan bir ailenin 2,5 yaşındaki oğlu Emir ortadan kayboldu. Çocuklarına ulaşamayan aile 112'yi arayıp ihbarda bulundu. Olay yerine jandarma, UMKE, AFAD ve ANDA ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat sonra sevindiren haber geldi. Küçük çocuk kaybolduğu yerin 1 kilometre uzağında sağ salim bulundu. Annesi Emir'i kucağına alınca sevinçten baygınlık geçirdi. Anne ve oğlu sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.
1: Evet, Filenin Sultanları 2026 SEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya ile karşılaşacak. Çok az kaldı maça. Saat 19'da başlayacak maç ve Filenin Sultanları şampiyonluk için, kupa için mücadele edecek. Maç nerede? Sinan Erdem Spor Salonu'nda. ET Spor muhabiri Uğur Yapıcı da bizi orada bekliyor. Uğur, yine eminim çok iyi bir atmosfer var orada. Çünkü çok motiveyiz. 7'den 70'e tribünler dolup taşacak gibi görünüyor. Arkanda da keyifli bir kalabalık var. Notlarını senden dinleyelim maça dair.
2: Tuğba Sedekoğlu, çok teşekkür ederim. Kameraman arkadaşım Efe Aldemir ile beraber Sinan Erdem Spor Salonu'ndayız ve bugün bir final günü. Dün de size bağlantı yapmıştık ve buradaki atmosferin her geçen gün daha da arttığını söyleyelim. Çünkü bugün Türkiye-İtalya finali var. Artık dev mücadelenin başlamasına 1,5 saatten az bir zaman dilimi kaldı ve Sinan Erdem'de her zaman olduğu gibi bilet yok. Kapalı gişe bir müsabaka bizleri bekliyor. Aslında turnuvanın başından bugüne filmi biraz geriye sardığımız zaman Filenin Sultanları A grubunu 2. sırada tamamlamıştı. Sırasıyla Letonya, Slovenya, Macaristan ve Almanya'yı mağlup etmeyi başarmış. Son maçta da Polonya'yı kaybetmiştik ve grubu 2. sırada tamamladıktan sonra son 16 turunda kardeş ülke Azerbaycan'ı geçmeyi başarmıştık. Çeyrek finalde Almanları devirdik ve dün de Sırbistan'ı yarı finalde mağlup etmeyi başardık. Özellikle dünkü karşılaşmada ritmimizin giderek yükseldiğini ve voleybol severleri oldukça keyif aldığını da ifade edelim. Tabii ki bu momentumla beraber bugün rakibimiz turnuvanın en güçlü iki ekibinden bir tanesi aslında. Biri İtalya, diğeri Türkiye. Rakibimiz İtalya olacak. Aslında İtalya'da bize ters gelen güçlü bir takım. Özellikle son yapılan maçlara baktığımız zaman son 8 maçın 6'sını İtalya'nın kazandığını bir kez daha hatırlatalım. Sadece 2023'te Avrupa Voleybol Şampiyonası'nı altın madalyayla tamamladığımız turnuvada yarı finalde İtalya'ya üstünlük sağlamıştık. Bugünkü hedefimiz ve gönlümüzden geçen de yine benzer bir sonucun parkeye yansıması olacak. Dünkü Sırbistan maçından sonra baş antrenörümüz Santarelli'ye bir soru yönelttim. Bizleri her maçtan sonra mutlu etmeyi başarıyorsunuz. Yarın en mutlu günümüz olacak bir şeklinde bir soru yönelttim Tuğba Sedekoğlu. Santarelli de soru hoşuna gitti açıkçası ve özellikle bu yaz hem Akdeniz oyunlarını hem de Viyeneli kazanmayı başardık. Sizleri çok fazlasıyla mutlu ettik. Yarın da bunun için çabalayacağız dedi. Yani en cümle burada milli takım havasının oldukça yerinde olduğunu ifade edelim. Bakın arkamda görüyorsunuz. Yüzlerce voleybol sever sever, spor sever burada Filenin Sultanlarına, Ay Yıldızı'na destek vermek için geldi ve artık maçı beklemeye koyuldu bir anlamda. Gönlümüzden geçen bugün tekrardan şampiyonluğu kazanmak olacak, altın madalyayı kazanmak olacak. Turnuvaya Uluslararası Voleybol Federasyonu'nun 3 numarası olarak katılmayı başardık. Yani 3 numara olarak katılmayı başarmıştık. Son 6 şampiyonada yarı final oynadık. Son şampiyonada altın madalyayı kazandık ve Avrupa Şampiyonaları tarihinde 1 altın, 2 gümüş ve 3 de bronz madalyamız var. Bugün ikinci altın madalyayı almak için Filenin Sultanları parkeye çıkacak diyelim ve buradan herhangi bir sorunuz yoksa sözü tekrar sizlere bırakalım Tuğba Sönekoğlu.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz HT Spor muhabiri Uğur Yapıcı'ya ve kameraman arkadaşımıza. Yürekten başarılar diliyoruz Filenin Sultanlarına. Umarız şampiyonluk haberini alacağız. 19'da başlayacak maç. Şimdi devam edelim. Süper Lig'de de 76 gün süren sezonun ilk transfer ve tescil döneminde 18 kulüp 202 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Transferi en hareketli geçiren kulüp 21 yeni isimle Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü oldu.
3: Yeni transferimiz Mehmet Salah!
4: Süper Lig'de yaz transfer dönemi hareketli geçti. 22 Haziran'da başlayan ve 76 gün süren sezonun ilk transfer ve tescil döneminde 18 kulüp 202 futbolcuyla sözleşme imzaladı. 202 futbolcunun 79'u yurt içinden, 123'ü ise yurt dışından transfer edildi. Süper Lig takımları arasında transfer dönemini en hareketli geçiren ekip Çorum Futbol Kulübü oldu. Süper Lig'in yeni ekibi kadrosuna 21 futbolcu dahil etti. Çorum Futbol Kulübü kadrosuna dahil ettiği 21 futbolcunun 10'unu yurt içinden tercih etti. Çorum Futbol Kulübü'nü ligin bir başka yeni takımı Ahmet Sportif Faaliyetler takip etti. Diyarbakır temsilcisi bu yaz transfer döneminde kadrosuna 18 yeni isim kattı. Trabzonspor bu dönemde Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ı renklerine bağlayarak büyük ses getirdi. Tam 12 oyuncu transferi yapan Bordo Mavililer, Salah, Fabinho, Aral Şimşir, Saviolo, Cabral, Cenk Özkaçar, Melih Kabasakal, Samet Akaydin, Metehan Mimaroğlu, Malinowski, Franculino ve Ali Habeşoğlu'nu kadrosuna kattı. Sezona teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde başlayan Beşiktaş 10 oyuncuyla kadrosunu güçlendirdi. Siyah beyazlılar Trossard, Autara, Nübel, Vlahovic, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar, Salih Özcan, Poku, Miretti ve Ümit Aktağ'ı kadrosuna kattı. Ligde en az transferi ise Galatasaray ve Fenerbahçe yaptı. Her iki takım da geçen yılki kadrolarını beşer futbolcuyla takviye etti. Fenerbahçe ve Galatasaray yaptıkları transferlerin tamamını yurt dışından gerçekleştirdi. Bu transfer döneminde sözleşmesi sona eren Mauro Icardi ile yollarını ayıran son şampiyon Galatasaray kadrosuna 5 futbolcu kattı. Sarı Kırmızılılar Leao, Batrakov, Ugo Çukwu, Deniz Gül ve Bichiabu ile kadrosunu güçlendirdi. Devre arasında transfer edilen Sidiki Şerif'i İngiliz ekibi Coventry City'ye 24,5 milyon euro bedelle satışını gerçekleştiren Fenerbahçe'de 5 hamle yaptı. Sarı lacivertliler bu dönemde Greenwood, Vedat Muriç, Opong, Ake, Lukaku'yla sözleşme imzaladı. Sarı lacivertliler 6 yıl sonra Vedat Muriç'i yeniden kadrosuna katarken Mason Greenwood için Marsilya'ya 39 milyon euroluk rekor bir bonservis bedeli ödedi.

0: Devam edelim kaldığımız yerden, biraz da dış gündemde neler olup bitiyor bakalım. ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner Moskova'nın ardından bugün de Ukrayna'nın başkenti Kiev'de. Witkoff ve Kushner Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılması için diplomatik temaslarına devam ediyor. İki isim Kiev'deki tren istasyonunda Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Budanov'la Dış İstihbarat Servisi Başkanı Umerov tarafından karşılandı. Daha sonra da Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Witkoff ve Kushner'la bir araya geldi. Zelenski, ABD'li heyetle samimi diyalog gerçekleştirmeyi umduğunu belirtti. Müzakerelere daha sonra Fransa, Almanya ve İngiltere'den ulusal güvenlik temsilcilerinin de katılacağı aktarıldı. İspanya'da yaşanan göçmen krizinin yankıları sürüyor. Bu kez de ABD Başkanı Trump İspanya'yı ve Başbakan Sanchez'i hedef aldı. Bir NATO üyesi, NATO ülkesi olan İspanya'nın sınır güvenliğini sağlayamadığını öne sürdü.
1: ABD Başkanı Trump İspanya Başbakanı Sanchez'i göçmen krizi üzerinden hedef aldı. İspanya için sınırlarını kontrol edemeyen bir ülke dedi. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta son yılların en büyük göçmen akınlarından birini yaşamış. Temmuz ayında 72 binden fazla göçmen sınırı aşmaya çalışmıştı. İspanya Başbakanı Sanchez ve hükümeti de göç politikaları nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ABD Başkanı Trump, Sanchez hükümetini hedef aldı.
2: İspanya'da yaşananlar çok üzücü. Sınırlarını hiç kontrol edemeyen bir ülke. Vay canına.
1: Sanchez geçen hafta yaptığı açıklamada, düzensiz göçmen krizinin arkasında Fas makamlarının olduğunu gösteren hiçbir kanıtın bulunmadığını söylemişti. Ceuta sınırlarında güvenliğin tamamen sağlanmasının mümkün olmadığını dile getiren Sanchez, düzensiz göçmen akınıyla ilgili dezenformasyonun arkasında İsrail, Rusya ve aşırı sağcı grupların bulunduğunu iddia etmişti.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinli ABD vatandaşlarını ziyaret etti. İsrailli işgalcilerin yaptığı saldırıları birinci ağızdan dinledi. Hatta ABD'li Büyükelçinin ziyareti sırasında bazı işgalciler Filistinlilerin topraklarına girdi. All the people that I
1: visited with this morning are Americans. ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee işgal altındaki Batı Şeria'yı ziyaret etti. Filistin kökenli ABD vatandaşlarından işgalcilerin yaptığı saldırıları dinledi. Huckabee, Batı Şeria'nın Turmusayya beldesine gitti. Belde nüfusunun %80'ini oluşturan ABD vatandaşı Filistinliler, Huckabee'ye işgalcilerin saldırılarını anlattı, yaşadıkları hakkında detaylı bilgi verdi. ABD elçisi ziyaret sırasında işgalcilerin saldırılarına da bizzat şahitlik etti. İki işgalci arazi aracıyla Filistinlilerin topraklarına girdi. Büyükelçinin ziyaret ettiği evin önünden geçti. Huckabee yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Büyükelçiyi evinde ağırlayan Filistinli işgalcilerin Huckabee'ye meydan okuduğunu söyledi.
3: Büyükelçi çatıdayken yerleşimcilerin oradan geçmesi bir meydan okumaydı. Büyükelçinin onların nasıl şantaj yaptıklarını ve bizi nasıl kışkırttıklarını görmesi iyi oldu. Bunu kendi gözleriyle gördü ve umarım bu bize yardımcı olur. Her gün nasıl acı çektiğimizi yerinde gördü.
1: Görüntüleri sosyal medyasından paylaşan ABD Büyükelçisi de yaşananları suç ve terör eylemi olarak niteledi. İsrail basını, ABD'nin işgalcilerin saldırılarını önlemesi için Başbakan Benjamin Netanyahu'ya baskı yaptığını öne sürdü. Yediyot Ahronot gazetesine göre Netanyahu, İsrail'i işgalcilerin Filistinlilere saldırmak için kurduğu kaçak yerleşimlerin boşaltılması talimatı verdi. Haberde ayrıca Batı Şeria'da ileri karakol olarak bilinen yaklaşık 100 kaçak yapı bulunduğu belirtildi. Bunların İsrail ordusuyla koordineli bir şekilde kurulduğu kaydedildi. ABD'nin İsrail Büyükelçisi daha sonra İsrail basınına verdiği röportajda işgal altındaki Batı Şeria'da kurulan İsrail yerleşimlerinin yasal olduğunu iddia etmişti. Huckabee, İsrail'in Nil'den Fırat'a kadar uzanan geniş bir bölgede kontrol hakkı bulunduğunu da savunmuştu.
0: İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürdü. Nebatiye yakınlarına yönelik saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde yeni bir tampon bölge kurmayı planladığı da öne sürüldü.
1: Lübnan'ın güneyi ateşkese rağmen hedef oldu. İsrail, sınır şeridinden başlayan yeni tampon bölge planını duyurdu. Lübnan'la İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes, daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. Ancak İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürdü. İsrail savaş uçakları, Arap Salim kasabasında daha önce tehdit edilen bir binayı vurdu. Nebatiye yakınlarındaki Devhat

0: Kefir Rumman bölgesi de hedef oldu. Can kayıplarının yaşandığı saldırılarda çok sayıda sivil de yaralandı. Diğer yandan İsrail Devlet Televizyonu'na göre ordu, Lübnan'ın güneyinde sınır şeridinden başlayarak 2-4 kilometre derinliğinde yeni bir tampon bölge kurma planını duyurdu. İsrail ordusunun Nebatiye'de de Ali Tahir Tepesi'ndeki tünellerin imha edilmesinin ardından buradaki askeri varlığını azaltmaya hazırlandığı öne sürüldü. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde yeniden konuşlandırılması planının Gri Hat adını taşıdığı ve Lübnan topraklarında operasyon düzenlenmekte kullanılacak alanlar kurulmasını içerdiği belirtildi. Planın henüz Tel Aviv'deki siyasiler tarafından onaylanmadığı ve bu konuda görüşmeler yapılacağı iddia edildi. İsrail Savunma Bakanı Katz hafta içinde yaptığı açıklamada Lübnan'ın güneyindeki Ali Tahir Tepeleri bölgesinin işgal edilmesini kilit bir adım olarak nitelemiş, Hizbullah tamamen silahsızlandırılana kadar ve İsrail'in kuzeyindeki bölgeler için tüm tehditler ortadan kaldırılana kadar işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini savunmuştu.
1: Nepal ve Çin'in Tibet özerk bölgesine vuran sel felaketinin ardından kaybolanları arama çalışmaları sürüyor. Felaketin 10. gününde bir Nepalli ve bir Çinli mahsur kaldıkları alanlardan kurtarıldı. Nepal'de hayatını kaybedenlerin sayısı 1344'e yükseldi. Çin'de ise 43'e ulaştı yaşamını yitirenlerin sayısı. Yaklaşık 5500 kişidense hala haber alınamıyor.
0: Bir yandan artan can kayıpları, bir yanda sevindirici haberler. Nepal'i vuran selin 10. gününde ekipler, hidroelektrik santrali için açılan tünellerdeki çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan son çalışmalarda tünellerde mahsur kalan bir Çin vatandaşı kurtarıldı. Hastaneye sevk edilen Çinlinin hipotermi olduğu belirlendi. Çinli felaketse de tünellerden canlı olarak kurtarılan üçüncü kişi oldu. Yetkililer yaklaşık 900 kişinin tünellerde mahsur kaldığını düşünüyor. Bir diğer iyi haberse Nepal'in Nuva Kot bölgesinden geldi. 64 yaşındaki bir kadın ekiplerin yoğun çabasıyla kurtarıldı. Nepalli kadın çamur altında kalan 4. kattaki evinde bulundu. Kadının sağlık durumu hakkında ayrıntı verilmedi. Can kaybının artmaya devam ettiği felaket sonrası ölenler için çiçekler bırakıldı. Çin ile Tibet arasındaki sınır geçişinin son görüntüsü de felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Felaket anındaki güvenlik kamerası görüntüleriyle hafızalara kazınan 5 katlı binadan eser kalmadığı görüldü. Ekiplerin bu noktada kaybolanları arama çalışmaları sürüyor.
1: Yunanistan'da gösteri uçuşu faciayla sonuçlandı. Yüzlerce kişinin izlediği gösteri için havalanan savaş uçağı dakikalar içinde yere çakıldı. Uçaktaki iki pilot hayatını kaybetti.
0: Gösteri için havalandı, dakikalar içinde yere çakıldı. Yunanistan'da gösteri uçuşu sırasında düşen savaş uçağındaki iki pilot hayatını kaybetti. F-4 Phantom tipi savaş uçağı Yunanistan'ın kuzeyindeki Tanagra Hava Üssü'nde düzenlenen Atina Uçuş Haftası etkinliği kapsamında havalandı. Ancak uçak kalkıştan kısa süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle yüzlerce kişinin gözleri önünde düştü. O anların görüntüleri sosyal medyaya yansıdı. Kazada uçaktaki binbaşı ve yarbay hayatını kaybetti. Kazanın ardından bölgede yangın çıktığı, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibinin gönderildiği açıklandı. Atina Uçuş Haftası etkinliklerine geçici olarak ara verilirken, Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'ın kaza nedeniyle Selanik Uluslararası Fuarı'ndaki programını yarıda keserek Atina'ya döndüğü belirtildi.
1: Evet, bu dilimin de sonuna geldik. Saat başında ana haber başlayacak. Esra Toptaş sizlerle olacak 2 saat boyunca. İyi akşamlar dilerim. Hoşçakalın.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Bursa güneşli 28 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 36, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 40, Adana parçalı bulutlu 39 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 26, Trabzon yer yer yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 28, Kayseri güneşli 26 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 22, Van 25 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü açık, Diyarbakır 35, Şanlıurfa 37 derece.

Mutlak Mutlan davasından İmamoğlu'na. Kritik davalarda ne kararlar çıkar? CHP'de Mansur Yavaş'a tarafını seç ultimatomu mu geldi? Cemil Tugay AK Parti yolunda mı? Üsküdar Belediyesi'ni kim kazanacak? Kerem Kılçıval soruyor,

hukukçu Profesör Doktor Selami Kur'an, siyaset bilimci Doktor Sezin Öney, akademisyen Doktor Alihan Limoncuoğlu, kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş ve gazeteci Gürkan Zengin yanıtlıyor. Habertürk Günden. Bu akşam 20'de Habertürk'te.

0: Ve artık saatler 18 olmak üzere. Habertürk'tesiniz. Ana habere hoş geldiniz efendim. Ben Esra Toptaş. Bugün de 2 saat boyunca, önümüzdeki 2 saat boyunca yurttan ve dünyadan sıcak gelişmelerle birlikte olacağız. Hemen Ankara'ya dönüyoruz. Feshedilen Gelecek Partisi'nin genel başkanı ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan yarın ifade verecek. Davutoğlu'nun ifade süreci nasıl ilerleyecek? Habertürk muhabiri Emre Karaca tüm detayları bu başlıkta aktaracak bize. Emre, seni dinliyoruz.
1: Esra Toptaş, senin de bahsettiğin gibi eski feshedilen Gelecek Partisi'nin eski genel başkanı ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatılmıştı. Geçmiş dönemlerde Davutoğlu'nun yaptığı bir konuşmanın görüntüleri incelendi ve bunlarda bir suç unsuru olabileceği tahlili yapıldı. Ardından da Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla birlikte kendisine yönelik olarak soruşturma başlatıldı. Şimdi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamanın önemli satır başlarını aktarayım. Yapılan inceleme neticesinde feshedilen Gelecek Partisi'nin genel başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 299 Taksim 1. maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu kapsamında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde titizlikle sürdürülmektedir ifadesi kullanılmıştı. Yine Ahmet Davutoğlu'nun avukatı tarafından da bir açıklama yapıldı. Avukatı Hasan Seymen de yaptığı açıklamada Sayın Başbakanımız şeffaflığı hayat ilkesi olarak benimsemiş bir devlet adamı olarak hakkında söz konusu olan her iddiaya cevap vermeyi ve yürütülen her hukuki süreci katkıda bulunmayı ilkesel bir zorunluluk olarak görmektedir ifadesini kullandı ve Eylül 2021 tarihinde Bingöl'ün Genç ilçesinde provokatör olduğu aşikar olan bir kişinin suçlamalarına verdiği cevapların bir kısmı olduğunu ifade etti görüntülerin. Şimdi yarın saatler 15'i gösterdiğinde Ankara Adliyesi'nde eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun gelerek soruşturma kapsamında ifade vermesini bekliyoruz. Dediğimiz gibi bir kez daha hatırlatalım, Türk Ceza Kanunu'nun 299 Taksim 1 maddesi gereğince Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle kendisine yönelik olarak bir soruşturma açılmıştı. Davutoğlu da yarın saat 15'te Ankara Adliyesi'ne gelerek ifadesini vermiş olacak.
0: Peki Emre, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar da diliyorum. Şimdi yine bir sıcak gelişmeyle devam edelim. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade verdiği soruşturmada oğlu Ahmet Gökçek'le gelini Hülya Gökçek de yarın ifade verecek yine. Melih Gökçek kendisi ve ailesi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 4 Eylül'de şüpheli sıfatıyla ifade vermişti. Gökçek'in savcılıkta ifade verme işlemi 2 saat sürdü. Oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek ise 7 Eylül pazartesi günü yarın saat 14'te savcılığa ifade verecek. Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde Melih Gökçek ve ailesinin Almanya'da 30 bin euro sermaye ile şirket kurduğu öne sürülmüştü. Şirketin başlangıçta çalışanı ve ticari faaliyeti bulunmamasına rağmen hesabına Türkiye'den yüksek miktarlarda para gönderildiği iddia edilmişti. Milyonlarca euroluk AVM ve gayrimenkul alımı girişiminde bulunulduğu da öne sürülmüştü. Yine bu iddialar arasındaydı.

0: DEM Parti 5. Olağan Kongresini Ankara'da yaptı. Kongrede eş genel başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları 535 oyun tamamını alarak bir kez daha seçildi. Parti meclisi, Merkez Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulu üyeleri de belirlendi.
1: 50 yıllık çatışmanın ve şiddetin sonuna doğru yürüyoruz. Memlekete barış imkanı sunan, diyalog ve müzakerenin yolunu açan, başta Sayın Öcalan olmak üzere bütün siyasi aktörlere binlerce kez bir daha teşekkür etmek istiyorum.
2: Bu mesele şu an Türkiye için ertelenebilir bir mesele değil, bir zorunluluktur.
3: Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili mesajlar verildi. DEM Parti 5. olan kongresini yaptı. Kongre Ankara'daki Nazım Hikmet Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Eş genel başkanlar Tuncer Bakıran ve Tülay Hatimoğulları kongrenin açılışında konuşma yaptı.
1: Türkiye son 50 yılda Kürt meselesinin çözümsüzlüğünden kaynaklı çok büyük maliyetler ödedi. Artık maliyet ödeme değil, hasat alma dönemidir.
2: Silahlar sustu. Bu süreci büyütmek hepimizin insani, vicdani görevidir. Kendimize güveniyoruz, sizlere güveniyoruz ve bunun için başaracağız. Mutlaka ama mutlaka başaracağız.
3: Kongrede 535 delege oy kullandı. Eş genel başkanlar Tuncer Bakıran ve Tülay Hatimoğulları oyların tamamını alarak bir kez daha seçildi. Parti meclisi, Merkez Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulu üyeleri de belirlendi.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada adliyeye sevk edilen 12 şüpheli ile ilgili işlemler devam ediyor. 7 şüpheli için tutuklama, 5 şüpheli için de adli kontrol talep edildi. 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri sabah saatlerinde tamamlandı. Aralarında İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen, kent lokantalarından sorumlu şube müdürü Ali Toyla, İBB ve Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ekrem Baki'nin de bulunduğu 12 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından 7 şüpheli için tutuklama, 5 şüpheli için adli kontrol talep edildi. Tutuklama talep edilenler arasında Mustafa Sökmen'le Ekrem Baki de var. Mülkiye müfettişleriyle bilir kişiler İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Müdürlüğü'nün yaptığı ihaleleri incelemiş. Başkanlık konutuna materyal alımı dahil bazı ihalelere fesat karıştırıldığını tespit etmişti. Şimdi Girne açıklarında batan gemide arama çalışmaları tabii devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel son bilgileri paylaştı. Üstel, yoğun bakımda tedavi gören kazazedemiz kalmamıştır dedi. Peki gün boyu neler oldu? Habertürk Ankara temsilcisi Yasin Anzerli'ye gidelim. Tüm detaylar, tüm ayrıntılar Yasin'de. Seni dinliyoruz Yasin.
4: Evet Esra Toptaş, Girne açıklarında meydana gelen ve faciaya neden olan o tekne kazasının ardından artık birinci haftayı geride bıraktık. Bugün de arama çalışmaları devam etti. Hem denizin üzerinde iki savaş gemimiz başta olmak üzere birçok deniz aracı ve hava araçlarıyla bölgede taramalar devam ediyor. Robotik cihazlarla da uzaktan kumandalı bir şekilde dalış gerçekleştirildi. Orada da yani enkazın olduğu noktada da aramanın devam ettiğini söyleyelim. En son dün bir naaşa ulaşılmıştı. Toplamda ölü sayısının 13 olduğunu, 15 kişiye de ulaşmak için hala çalışmalar devam ediyor. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel yine bölgeye geldi. Girne Limanı'nda yakınlarını yani kaybolan vatandaşların yakınlarıyla görüştü. Ardından ise kameralar karşısına geçti. Dünden bugüne herhangi bir kaybımıza ulaşamadığımızı, hala 15 kişiyi bulmak için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Tabii çalışmalar nerede? Hemen kameraman arkadaşım şu anda Özgür Balaban o noktaya doğru kadrajını çevirdi. İki savaş gemimizin bulunduğu o Girne açığında gemi batmıştı. Enkazdaki arama çalışmaları devam ederken başbakan da bugün herhangi bir kayba ulaşılmadığını söyledi. Yeni bir bilgi de paylaştı. Yarın İstanbul'da olacağını, enkazla ilgili özel kuruluşların yapmış olduğu raporları almaya gideceğim demişti. O raporlarda ne vardı derseniz, yani rapor hazırlanırken o enkazın

0: gemi enkazının su yüzeyine çıkarılacak mı, bulunduğu noktada kalacak mı? İşte bunun cevabı aslında yarın İstanbul'da Ünal Üstel'in, Kuzey Kıbrıs Türkiye Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'in gideceği ve görüşmeler yapacağı, ardından o raporu alacak ve Ankara'da temaslarda bulunacak. Bizler de öğrenmiş olacağız. Acaba gemi bulunduğu noktadan çıkacak mı, çıkmayacak mı? Ama tabii 15'te kaybımız var şu anda. O 15 kişiye de ulaşmak için çalışmalar devam ediyor. O kişilerin yakınları da zaten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, yani Girne'de, burada umutlu bekleyişini sürdürüyorlar. Tabii ki bazı yakınları da, yine onlar da Türkiye'de buradan gelecek haberi bekliyorlar. Son olarak dün çıkarılan bir naaş vardı. Henüz kimlik tespiti açıklaması gelmedi resmi kaynaklardan. DNA testleri, incelemeleri hala devam ediyor. Yakınlarından alınan DNA örnekleriyle eşleştirmeler yapılacak. Kuvvetle muhtemeldir ki hafta başında da son çıkan naaşın kimliği belli olacak diyelim. Gün içerisinde Girne'de yaşananlar bunlardı. İkinci haftaya girdik arama çalışmalarında. Bu haftada 7/24 esasına göre hem gece hem gündüz arama faaliyetleri devam edecek.
1: Yasin, çok teşekkür ediyorum sana. Evet, Girne'de durum böyle. Bir yandan da Marmara Denizi'ndeki çarpışma sonucu batan Tuğberk İmamoğlu gemisi için çalışmalar devam ediyor. Geminin nereye battığı artık dün itibariyle bulunmuştu. Peki mürettebata ulaşıldı mı? Çalışmalar ne durumda? Ayrıntılar Habertürk muhabiri Öznur Karslı, Çetin Erde. Öznur, karşımızda, seni dinliyoruz.
2: Esra, Silivri'de de tablo aynı. Burada da gözü kulağı denizde olan aile yakınları, kayıp yakınları var. 5 gündür buradaki bekleyişlerini sürdürüyorlar. Tabii son gelen haber, son gelişme, biliyorsun senin de söylediğin gibi batık geminin bulunduğu yer tespit edilmişti. Neredeyse deniz tabanında diyebiliriz. Buranın bir diğer adı, yani geminin battığı nokta, depremcilerin ifadesiyle de Marmara Çukuru, yani suyun 720 metre derinliğinde bulunduğu. Bundan dolayı da insanlı dalış yapılamıyor. İnsanlı dalış 90 metreye kadar yapılabiliyor. Dolayısıyla şu anda suyun üstündeki gemilerden, TCG Akın gemisi gibi, Salih Reis gibi gemilerden, helikopterlerden, İHA'lardan yine bu deniz unsurlarının desteğiyle çalışmalar gece gündüz Kıbrıs'ta olduğu gibi burada da devam ediyor. Tabii kayıp yakınlarının beklentisi şu: geminin yeri tespit edildi ROV cihazı vasıtasıyla. Peki bundan sonra ne olacağı bekliyor aileler? Bu cihaz geminin içini görüntüleyebilecek mi? Ne olacak? Başka bir iz bulunabilecek mi? Umutları var. Kayıp bir filika, cansallardan bahsediliyordu, biliyorsunuz. Dolayısıyla bekleyişleri bu son gelişmeyle birlikte hem daha da umutlandı, hem de tabii hem gerginler, çünkü zamanla yarışılıyor. Bu bekleyiş hiç kolay değil. Stresliler, günlerdir buradalar. Gece gündüz nasıl ki denizde, havada arama kurtarma çalışmaları devam ediyorsa, bu insanların da, kayıp yakınlarının da bekleyişleri burada. Akşam karanlık çökene kadar Silivri'de, burada limanda bekliyorlar. Sonraki bir kısmı otele ya da öğretmen evine geçiyor. Tabii gençler var, çocuklar var, yetişkinler var. Bugün ben Tuğberk İmamoğlu gemisinin ahçısının yakınlarıyla konuştum. Oğluyla, kardeşiyle, akrabalarıyla konuştum. Emekliliğine son 7 ayı kaldığı için, prim gününü tamamlayabilmek için son sefer olarak bu yolculuğa çıktığını anlattılar. Son seferinden dönüşte de artık emekli olacaktı. Evine dair bazı planları vardı diye anlattılar. Böyle bambaşka hikayeler var. Çünkü 10 kayıp insandan, 10 kayıp denizciden, gemi insanından bahsediyoruz. Kime mikrofon uzatsak farklı farklı hikayeler var. Bu ekibin içerisinde 25 yaşındaki gençler var. Haliyle buradaki bekleyişin bu kadar duygu yüklü olması, hem umutsuz hem umutlu olması, bütün duyguların birbirine karıştığı bir 5 gün var. 5 günü geride bıraktık. Dolayısıyla zaman geçtikçe buradaki umutlar belki bazı

Bazen daha da artıyor, bazen geriye gidiyor çünkü zaman biraz daha işlediği için. Dün biliyorsunuz kayıp yakınları İstanbul Valisi Davut Gül'le birlikte geminin yerini tespit eden Akın gemisine çıkmışlardı. Orada geminin ekrana görüntüsü getirilmişti, yazısının isminin geçtiği yerler, ortadan yırtılmanın olduğu hasar alan kısımlar ailelere gösterilmişti. Sonrasında aileler tabii ki merak ettiği soruları da sordular İstanbul Valisi Davut Gül'e.

çalışmalara ve ekibe sahil güvenliğe bağlı güven gemisi eşlik ediyor. Her şey bu güven gemisinin içinden takip ediliyor ve bir tüm amiral var. Serkan Tezel'in koordinesinde 5 gündür bu çalışmalar devam ediyor. Dediğim gibi insanların gözü kulağı geride bıraktığımız arkamdaki Silivri'den Marmara açıklarından yeni gelecek haberlerde hafta boyunca yarın sonrasında biz buradaki bekleyişimizi devam ettireceğiz.

0: Silivri'den Marmara açıklarından yeni gelecek haberlerde hafta boyunca yarın sonrasında biz buradaki bekleyişimizi devam ettireceğiz ve gelişmeleri de aktaracağız.
1: Peki Öznur, çok teşekkür ediyorum sana. Kolaylıklar da diliyoruz arkadaşlarımıza. Şimdi tabii çok acı bir haberle yine devam edeceğiz. Ünlü oyuncu Serhat Kılıç İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Ölümü kayıtları şüpheli olarak geçti. Cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Serhat Kılıç için yarın İstanbul'da tören düzenlenecek.
2: Başınız sağ olsun.
3: Kız arkadaşı 2 gün boyunca haber alamadı. Merak edip evine gidince ünlü oyuncunun cansız bedenini buldu. Ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın ölümü başta ailesi olmak üzere sevenlerinin yüreğini yaktı.
2: Özlem Hanım, başınız sağ olsun tekrardan. Şimdi işimizi yaptık.
3: 51 yaşındaki oyuncu Serhat Kılıç İstanbul Kağıthane'de yaşıyordu.
4: İddiaya göre kız arkadaşı 2 gündür Kılıç'tan haber alamayınca evine geldi. Kapıyı çaldı, açan olmayınca da kendisindeki anahtarla içeriye girdi. Ve içeriye girdiğinde ünlü oyuncu salonda hareketsiz bir şekilde oturuyordu.
3: İhbar üzerine gelen sağlık ekibi Serhat Kılıç'ın öldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerde Kılıç'ın vücudunda kesi, yara ve darp izine rastlanmadı. Evde inceleme yapan polis uyuşturucu madde buldu. Ünlü aktörün ölümü kayıtlara şüpheli olarak geçti. Ölüm haberini alan arkadaşları eve geldi. Yakınları gözyaşlarına boğuldu.
5: Başınız sağ olsun.
6: Çok kısa konuşsaydık efendim.
7: Başınız sağ olsun.
6: Neler söylemek istersiniz?
5: Başınız sağ olsun.
3: Serhat Kılıç'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
8: Pazartesi günü Muhsin Ertuğrul sahnesinde bir anma töreni düzenleniyor. Özellikle buraya tüm dostlarını, sevenlerini bekliyoruz. Tören saat 12'de başlayacak.
1: Şimdi Gülistan Doku soruşturmasını konuşacağız. Zira yeni gelişmeler var. Soruşturmada kilit isimlerden biri Umut Altaş'tı. Hakkında yakalama kararı olan Altaş'ın FBI tarafından sorgulandığı belirlendi. Altaş ifadesinde neler dedi? İfade soruşturmayı nasıl etkileyecek? Şimdi ana haberin bu bölümünde bunu konuşacağız. Gülistan'ın cenazesi nerede tabii? Konuklarımızla son gelişmeleri değerlendireceğiz. Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir stüdyoda benimle birlikte. Hoş geldiniz efendim.
9: Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi pazarlar.
1: Çok teşekkürler. Sağ olunuz. Ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Emin Alşahin de uzaktan bağlantıyla bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar.
10: Hoş bulduk. İyiler.
1: Çok teşekkürler. Sağ olunuz. Ben müsaadenizle stüdyodan başlayayım. Haydar Bey ile başlayayım. Sonrasında hemen size döneceğiz. Efendim şimdi FBI tarafından sorgulandığı ortaya çıktı, belirlendi. Bazı ifadeler var. Ben yönetmen arkadaşım Gökhan'dan rica edeyim. O ifadeleri de yine ekrana versin. Bu soruşturma nereye doğru gidiyor? Tabii sürekli de genişliyor soruşturma. Yeni tutuklananlar, gözaltına alınanlar oluyor.
9: Şimdi biz birinci dalgadan itibaren artık bu konunun bir kayıp vakasından çıkıp cinayet vakasına doğru ilerlediğini söylemiştik.
1: Evet.
9: Beşinci dalganın sonunda geldiğimiz noktaya baktığımızda ve Sayın Bakanımızın da yapmış olduğu açıklamalardan şunu anlıyoruz. Artık bir cinayet soruşturması var. Dört başı mamur.
1: Evet.
9: Bu oturdu. Hani ceset yoksa cinayet yoktur kavramı biraz sonra hocam da ayrıntılarıyla
1: evet,
9: birlikte
1: soracağız
9: hocam.
1: Hukuk
9: sisteminde kabul edilen bir şey değildir zaten.
1: Hı hı.
9: Ama bu yanlış bilinen bir yanlış bilinenlerden bir cümledir diyelim ona. Çünkü ceset yoksa da cinayet vardır. Biz bunu böyle biliyoruz. Bu hukuk sistemi de bunu böyle kabul ediyor. Umut Altaş da artık en son noktasını koydu diyebiliriz konunun. Niye?
1: Yani bir numaralı şüphelilerden biri aslında. En önemli şüphelilerden
9: bakın,
1: biriydi.
9: Zaten direkt şüpheli diyebilirsiniz. Şu anlamda diyebilirsiniz. Umut Altaş FBI'ye vermiş olduğu ifadesine veya oradan gelen raporda zaten suç işlenirken aynı mahallede olduğundan bahsediyor. Ne evet. demek bu? Aynı arabanın içerisinde sürücü koltuğunda Türkay Sonel vardı diyor. Ben de yan koltukta oturuyordum diyor.
1: Dilerseniz şöyle hemen başlık başlık flaş cümlelerini bir aktaralım. Diyor ki Mustafa Türkay Sonel torpidodaki silahla Gülistan Doku'yu vurdu diyor. Sonel

0: Birlikte Gülistan'ın cesedini bagaja taşıdık diyor. Soner bana babam bu işi ortadan kaldıracak dedi. Gülistan'ın cesedi Pertel yolu çevresine gömülmüş olabilir diyor. Tabii FBI'de Doku öldürüldüğünde orada mıydın? Olaya bizzat tanık oldun mu diyor. Altaş da hepsine evet diyor Gülistan. Ve ABD'ye gitme kararı kendi fikrimdi diye böyle flash cümleleri var.
1: Şimdi bakın hemen bir adım öncesine gidelim cinayetten. Bir gün öncesine gidelim. Gülistan aslında bir kafeteryada iş bulmuştu. Ama birdenbire çalışırken işi bırakıp bir üst kata çıkmıştı. Bir üst katta da kim vardı? Zeynel Aberekov vardı. Yani erkek arkadaşı vardı. Onun evine evet. gitmişti. Evet. Onun evinden çıktıktan sonra da orada ne görüşme yaptılarsa Gülistan'la Zeynel arasında bir tartışma olmuştu ve bu polis tutanaklarına girmişti. Daha sonra ertesi gün yine Gülistan'ın bir kafeteryaya gittiğini, oradan minibüse bindiğini, daha sonra da köprünün başına geldiğinde sinyalinin kesildiğini biliyorduk. Hı. Eldeki maddi olan deliller diyebileceğim şeyler bunlardı. Şimdi bundan sonrasıyla ilgili olarak hep bir şeyler toparlanmaya çalışıldı. Şimdi burada başta Sayın Adalet Bakanımız Akın Gürlek olmak üzere. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığındaki savcılarımız ve kolluk görevlilerimiz. Yine aynı şekilde Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığındaki ve burada bulunan savcılarımıza şükranlarımızı iletiyoruz. Niye? Çünkü bu soruşturma 5 dalga halinde buraya evirdiler. Ne oldu sonunda? Elde edilen bütün bilgilerle firardaki Umut Altaş'la ilgili bir ne diyelim checklist gibi sorular hazırlanarak Amerika Birleşik Devletleri'nden Amerika Birleşik Devletleri'nin Adalet Bakanlığı'ndan yardım istendi. Hı hı. Şimdi bu yardım neticesinde de FBI bir soruşturma yaptı. Soruşturmanın evet. neticesinde bu söylemiş olduğunuz başlıklar karşımıza çıktı. Ne? İşte sinyalin kaybolmuş olduğu yerde aslında Türkay, Sonel ve Umut Altaş'ın içinde bulunduğu araca bir şekilde Gülistan davet edilmiş, alınmış ve burada ne yaşandıysa onun ayrıntıları daha sonra gelir. Türkay, Sonel torpidodaki silahı çıkartıyor ve ateş ediyor. Evet. Gülistan'ın hayatına son veriyor. Bunun da bizzat görgü şahidi olarak Umut Altaş bunu söylüyor. Daha sonra cesedi de beraber bagaja taşıdıklarını söylüyorlar. 15-20 dakika veya yarım saatlik bir yol dilimi. Yani orada tam net hatırlamıyor. Pertek istikametine doğru gittiklerini, aynı araçla geri dönüp kameraları da kontrol ettiklerini söylüyorlar. Şimdi bizim elimizdeki maddi delillerde bir de ne vardı? Kameraların değişimi vardı. Savcılarımız neyi sormuşlardı? Emniyet Genel Müdürlüğü'ne siz güvenlik kameralarıyla ilgili herhangi bir tasarruf uyguladınız mı? Bunları değiştirdiniz evet. mi? Fiiliyat da değişmiş ancak değişmediğiyle ilgili olarak resmi yazı bulunan kamera değişimleri olmuştu orada. İşte o kameralar onların hard diskleriyle ilgili de aslında hemen cinayetten sonra bir çalışma yaptıklarını şüphelilerin anlıyoruz buradan da. Ama burada çok hassas bir şey var. O torpidodaki silah kime aitti?
0: Şimdi,
1: çünkü siz... Türkay Sonel'in bizim bildiğimiz kadarıyla herhangi bir şekilde taşıma ruhsatlı silahı yok. Yani bu silah kime aitti? Bu silah devletin silahı mıydı? Herhangi bir görevlinin silahı mıydı? Aha. Yoksa Türkay Sonel'in ayrıca ruhsatsız elde etmiş olduğu bir silah mıydı?
0: Edindiği başka bir silah mı? Evet. Şimdi ben Mehmet Emin hocamı da daha fazla bekletmeyeyim. Hemen oraya da döneyim. Efendim ne dersiniz? Şimdi Umut Altaş'ın FBI'daki bu ifadesi soruşturmanın seyrini nereye doğru götürecek? Yani işte biraz önce Aydar Bey de söyledi işte ceset yoksa cinayet yok kavramının da hukuki olarak bize ne olur açıklamasını yapın. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Tabii bir de bu durumda itiraf da gelmiyor aslında.
2: Evet. Şimdi ceset yoksa cinayet yoktur kavramı tabii ki bizim hukuk sistemimizde geçerli değil. Şöyle ki ben birkaç Yargıtay örnek kararından size bahsedeyim. Bir annenin yeni doğan çocuğunu dereye bırakarak ölümüne sebebiyet vermesi olayında bu bebek aranmasına rağmen bulunamadı. Ancak buna rağmen Yargıtay diğer delilleri birlikte değerlendirdiğinde bunun bir cinayet olduğu sonucuna ulaşarak mahkumiyet kararı verdi. Ya da başka yine benzer olaylarda cesede ulaşılmamış olsa bile eğer HTS kayıtları, daraltılmış baz verileri, dijital materyaller, tanık ifadeleri ve buna benzer diğer deliller bir arada değerlendirildiğinde örneğin bir DNA izi, kan örneği gibi hususlar eğer elde edilirse Bunun bir cinayet

0: cinayet olma ihtimali ve bundan dolayı mahkumiyet kararı verilmesi de muhtemeldir. Yine kamuoyunun da yakından bildiği başka bir örnek daha vermek mümkün. Biliyorsunuz 2018 yılında Cemal Khashoggi olayı yaşanmıştı. Konsolosluğa girdiği görüntüler vardı ancak çıktığına ilişkin herhangi bir görüntü yoktu ve cesedine ulaşılamamıştı. Ancak bununla ilgili de bir cinayet soruşturması ve akabinde de bir dava süreci işletilmişti. Bu nedenle bu olayda da Gülistan Doku olayında da tabii ki cesede ulaşmak için soruşturma makamları elinden gelen gayreti sarf ediyorlar. Cesede ulaşılırsa bu önemli bir öldürme noktasında delildir. Ancak ceset olmasa bile yine dediğim gibi diğer deliller birlikte değerlendirildiğinde bunun bir cinayet olayı olduğu sonucuna ulaşılabilir ve mahkumiyet kararı elbette verilebilir. Burada baktığımızda Umut Aktaş'ın FBI'ye vermiş olduğu ifadeler bazı noktalarda çelişkiler barındırmakla birlikte özellikle Türkay Sonel tarafından bu cinayetin gerçekleştirildiğine ilişkin ciddi ifadeler var. Burada özellikle torpido gözünden çıkarılan silahla ve üzerinde de bir Türk bayrağı olduğuna ilişkin yani bunun bir kolluk görevlerine ait bir silah olduğu anlaşılıyor. Bu silahla cinayetin gerçekleştiği ifade ediliyor. Bu noktada şunu da ifade etmek lazım. Türkay Sonel bu cinayeti gerçekleştirdiği yer tespit edilirse acaba Umut Aktaş'ın hukuki statüsü ne olacak? Burada birlikte hareket ettikleri sonucuna ulaşılırsa Umut Aktaş da kasten öldürme suçu bakımından yargılanacaktır. Eğer bu olayı gerçekleştirme noktasında bir yardımın söz konusu değilse bu olay gerçekleştikten sonra yapılan davranışlar yani cesedin ortadan kaldırılmasına yönelik davranışları ise suç delillerini gizleme yok etme bakımından ceza sorumluluğunu elbette doğuracaktır. Aynı şekilde Türkay Sonel'in babası bakımından yani eski vali bakımından da soruşturmanın bu yönde ilerlediğini de biliyoruz. Şunu da ifade etmek lazım. Gerek Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı gerek Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından özellikle Adalet Bakanlığı nezdinde kurulan faili meçhul cinayetlerin araştırılmasına ilişkin birimlerin de yoğun desteği ve çalışmaları neticesinde bu cinayetin artık sona yaklaştığı, cesedin bulunma ihtimalinin de yükseldiğini görüyoruz. Tabii ki iddianame düzenlendikten sonraki süreçte yargılama aşamasında da daha detaylı bilgilere elbette ulaşmış olacağız.
1: Evet, siz ne dersiniz? Yani artık sona doğru geliniyor mu? Yani bir cinayet soruşturmasına evrildiği için bu cümleyi kuruyorum. Artık cesede ulaşılabilir mi diye. Çünkü böyle itiraflar olduğu için.
2: Şimdi burada keserseniz bu da bir son aslında. Ama hep sürekli üzerine bir şey konuluyor. Yani durmuyor. Yani savcılık makamı yapmış olduğu araştırmaların her neticesinde hani böyle diyoruz ya toplu iğneyle kuyu kazar gibi kazıyorlar diye. Kazdıkça altından başka bir şey çıkıyor. İşte bu da başka bir şey
1: evet,
2: zaten.
1: Evet.
2: Şimdi bundan önce yaklaşık 20 ayrı yerde cesete ulaşmayla ilgili olarak, cansız bedene ulaşmayla ilgili olarak çalışma yapıldı. Ancak oralarda bulunamadı. Şimdi yeni bir bilgi geldi. Nedendi? Pertek yolunun üzerinde, karayolunun evet, üzerinde diye evet, bir bilgi geldi. Şimdi bu daha önce kazılmış olan yerlerden bir tanesi mi? Yoksa yeni bir yer var mı? Bunlara bakılacak. Şimdi soruşturmada Umut Altaş ne kadar kilit isim olsa da, yani soruşturmanın genelini bilenler için söylüyorum ben, en kilit isimlerden bir tanesi Şükrü Erol, Sayın Valinin koruması. Çünkü her yerde Şükrü Erol'un ismi var. Yani şimdi Umut bir şeyler anlatıyor, çok önemli diyorsunuz bu. Ucu Şükrü ile birleşiyor. Kartla ilgili bir şey söylüyorsunuz, telefon kartıyla ilgili bir şey söylüyorsunuz. Ucu yine Şükrü Erol'una geliyor. Ankara'da incelemeye girdi deniyor, oradaki kişilere para gönderildi deniyor. Gene ucu Şükrü Erol'una geliyor. Yani Şükrü Eroğlu bu soruşturmadaki en kilit isimlerden bir tanesi. Valinin bir nevi kara kutusu diye adlandırabileceğimiz, bu soruşturmadaki her şeyi ortaya çıkartacak olan kişi. Çünkü varsa eğer anlatılanlara göre iddialar çerçevesinde söylüyorum, koruculardan bir yardım alındıysa veya cesetin yeri daha sonra ilk gömüldüğü yerden sonra bir daha değiştirildiyse bunlara da vakıf olan isim Şükrü Eroğlu. Yani o çözüldüğü zaman bambaşka bir yere doğru evrilecektir. Yani bizim için son nokta dediğimiz kısım aslında orada başlar.
1: Evet, ben o zaman Mehmet Emin Hocam'a tekrar dönmek isterim. Efendim şimdi eğer ceset bulunursa ve bunun bir işte cesette yapılan incelemelerde de bir cinayete kurban gittiği anlaşılırsa ve Mustafa Türkay Sonel'in bunu yaptığı da tespit edilirse, ceza kısmında bizi biraz aydınlatır mısınız? Ne ceza alacaklar?
0: Evet, şimdi cesedin bulunması durumunda burada yürütülecek olan işlem otopsi işlemidir ve otopsi neticesinde kesin ölüm nedeni ortaya çıkarılmaya çalışılacak. Bunun sonucunda tabii ki kasten öldürme suçunun normalde cezası müebbet hapistir. Ancak bu tasarlayarak işlenmişse, canavarca hisse işlenmişse, yani nitelikli haller söz konusu olduğunda verilecek cezanın ağırlaştırılmış müebbet hapis olduğunu görüyoruz. Tabii bu suça yardım eden konumunda olduğu tespit edilecek kişiler bakımında, yani bizzat öldürmemiş ancak öldürme noktasında bir yardımı, maddi ya da manevi desteği olan kişiler varsa, bunlar da kasten öldürme suçuna yardımdan dolayı cezalandırılır. Eğer ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren bir suçsa, burada yardım edenlere verilecek ceza 15 yıldan 20 yıla kadar hapistir. Yani Umut Aktaş eğer burada Türkay Sonel'e diyelim ki sen bu eylemi gerçekleştir, ben sana sonrasında yardımcı olacağım şeklinde bir takım telkinlerde bulunduysa ya da başkaları bu tarz bir davranışlar sergilediyse, ağırlaştırılmış müebbet yerine 15 yıldan 20 yıla kadar hapis. Eğer müebbet hapis cezası gerektiren bir suç kapsamında kalırsa, bu durumda da 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası söz konusu olacaktır. Bunun dışında olay gerçekleştikten sonraki süreçte valinin koruması, vali veya farklı kişilere yönelik olay aktarıldıktan sonra onların göstermiş oldukları destekler ise suç delillerinin gizlenmesi, yok edilmesi suçu kapsamında, yani delil karartma olarak da kısaca ifade edilebilecek suç kapsamında 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası gerektiriyor. Ancak bu kişiler eğer kamu görevlisi ise ceza yarı oranında artırılacaktır. Ya da burada suç işleyenlerin suç işlediğini gizlemek maksadıyla, yani suçluyu kayırma dediğimiz bir suç söz konusu olduğu takdirde yine aynı şekilde 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası gündeme gelecektir. Yani başta da söylediğim gibi cesedin bulunmamış olması burada bir cinayetten dolayı ceza verilmesini engellemez. Cesedin bulunması durumunda dediğim gibi kesin ölüm nedeni ve varsa bir nitelikli hal cezanın artırılmasını gerektiren bir durum olup olmadığı noktasında bize bir takım veri sağlayabilir ama diğer deliller birlikte değerlendirildiğinde de soruşturma makamları bunun bir cinayet olarak nitelendirilmesini sağlayabilir. Muhtemelen Umut Aktaş'ın verdiği bu FBI'ye vermiş olduğu ifadeler doğrultusun cesedin aranmasına yönelik bir takım yine çalışmalar yapılacaktır. Bu bilgiler doğrultusunda cesede ulaşılması da kısa zaman içerisinde muhtemelen savcılık tarafından bir iddianame düzenlenmesi söz konusu olacak. Burada şunu da ifade etmek lazım. Niye Tunceli ve Erzurum'da soruşturmalar yürütülüyor? Bir defa suçun işlendiği yer Tunceli'de Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmayı yürütmesi gerekir. Ancak vali bakımından kanundaki özel düzenleme dolayısıyla Tunceli'de görev yaptığı için en yakın bölge adliye mahkemesi Erzurum. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı bu soruşturmayı yürütüyor. Ama ileriki aşamada iddianameler düzenlendikten sonra bu soruşturmalar birleşerek tek bir dava konusu da olacaktır.
1: Peki Haydar Bey, son bir şey soracağım size. Şimdi notlarımda var. Umut Altaş'ın bu arada babasına gönderdiği bir mesaj da
2: doğru. Celal Altaş'a.
1: Yani rol yapmayı bırak, beni susturan sendin mesajı gönderdiği de belirlenmişti. FBI bu mesajı da soruyor. Altaş'tan mesajı kendisinin gönderdiğini kabul ediyor. Sizin bunca yıllık tecrübenize dayanarak şunu sormak istiyorum. Bir itiraf gelir mi?
2: Şimdi Umut Altaş'ın aslında bu anlattıklarının hepsi bir itiraf.
1: Hayır, şey tarafında, yani Mustafa Türkay Sonel tarafından bir itiraf
2: gelebilir. Bakın şu anda bir soruşturmayla ilgili olarak bir cinayet vakası düşünün. Anlatılanlara göre de böyle çok da planlanarak yapılmış olan bir cinayetten daha çok böyle ani gelişen bir konuşmadan sonra gibi hissi veriyor o rapordan. FBI'nin düzenlemiş olduğu rapordan. Böyle bir cinayetle ilgili olarak şu anda 66 tane kişi adli soruşturma geçiriyor. Yani ortada evet. Bir cinayet var, 66 tane
1: çok sayıda da
2: konuya dahil
1: var.
2: Olmuş olan kişi var. Ha, bunun sebebi nedir? O oturulur, konuşulur. Devletin imkanları kullanılmış, bir baba olarak bir vali yapmaması gereken her şeyi yapmış. işte herkesi bir şekilde bu cinayet vakasının içerisine dahil etmiş, sokmuş. Kimisi ucundan, kimisi içinden bir şekilde bu konuya dahil olmuşlar. Ama geldiğimiz noktada çıkıp olayın gerçek şüphelisi ve biraz önce hocamın da söylediği gibi delilleri direkt ortadan kaldıran kişilerden herhangi bir tanesi bu itirafta bulunabilir mi? Yani diğerleri açısından en azından bulunması gerekir diye düşünüyorum ben.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli katkılarınız için Haydar Bey, Mehmet Emin Hocam, çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz, çok kıymetli katkılarınız için. Soruşturma her geçen gün daha da derinleşiyor. Önümüzdeki günlerde de konuşmaya devam edeceğiz. Çok sağolunuz efendim. Tekrar görüşmek üzere.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Sağolunuz. Evet, şimdi devam edeceğiz. Tabii bugün bir taraftan da gözümüz filenin sultanlarından gelecek güzel haberde. O güzel haberi duymayı çok istiyoruz. 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda final heyecanı bugün, artık çok az bir zaman kaldı. Dakikalar kaldı. Türkiye finalde İtalya ile karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'na dönüyoruz. HT Spor muhabiri Uğur Yapıcı orada bizi bekliyor ve oradaki o heyecan dolu atmosferi de Uğur'dan dinliyoruz.
3: Esra Toptaş, çok teşekkür ederim. Kameraman arkadaşım Efe Aldemir ile beraber Sinan Erdem Spor Salonu'ndayız ve buradaki dev finale sadece 25 dakika kaldı. Bir tarafta Türkiye, diğer tarafta İtalya. Turnuvanın en güçlü iki takımı finalde altın madalyayı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Tabii ki de bizim gönlümüzden geçen belli, ay yıldızların, filenin sultanlarının bugün bir kez daha şampiyonluğu kazanması olacak. Turnuva başından bu yana aslında hem HT Spor olarak hem de Habertürk TV olarak buradaki organizasyonu takibimize devam ediyoruz. Ve filenin sultanları A grubunda başladığı mücadelede grubunu ikinci basamakta tamamlamayı başarmıştı. Sırasıyla Letonya, Slovenya, Macaristan ve Almanya'yı mağlup ederken son maçta Polonya'ya mağlup olmuştuk. Ve grubu ikinci sırada tamamladıktan sonra son 16 turda Azerbaycan'ı yine mağlup etmeyi başarmıştık. Çeyrek finalde rakibimiz Almanya oldu. Almanya'ya da açıkçası çok fazla şans tanımadık ve dün de yarı finalde rakibimiz Sırbistan'dı. Özellikle dünkü maçta Esra Toptaş ritmimizin giderek arttığını ve artık bir anlamda altın madalya yürüyüşüne geçtiğimizi de ben nacizane gördüm. Sırbistan'a hiç şans vermedik ve çok rahat bir galibiyetle finale adımızı yazdırdık. Tabii İtalya'da oldukça güçlü bir ülke, güçlü bir takım ve açıkçası biraz da bize ters gelen bir ülke. Özellikle yapılan son maçlara baktığımız zaman son 8 maçın 6'sında İtalya'nın filenin sultanlığına karşı bir üstünlük kurduğu gerçek. Bizim son galibiyetimiz 2023'teki Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda zafere uzandığımız turnuvada yarı finalde İtalya'yı mağlup etmemizdi. Bugün de en çok istediğimiz nokta şüphesiz 2023'ün tekrarı olacak. Ev sahibiyiz, Sinan Erdem'deyiz ve Sinan Erdem'de turnuvanın ilk gününden bugüne kadar adeta bilet yok ve kapalı gişe bir karşılaşma, yine final müsabakası bizleri bekliyor olacak. Hatta öyle ki dün ET Spor'un yayınında Sayın Başkan Mehmet Akif Üstündağ yayın konuğumuzdu ve benden çok fazla bilet istiyorlar ancak herkese yetişemiyoruz, imkanlarımız bu kadar, ilgi çok yüksek demişti. Gerçekten voleybol severler, bakın arkamda görmüş olduğunuz noktada Sinan Erdem Spor Salonu'na bir bir girmeye devam ediyor. Her ne kadar maçın başlamasına ortalama 20 dakikalık bir zaman kalsa da hala voleybol severlerin Sinan Erdem'e akın ettiğini belirtelim. Tabii diğer taraftan İtalya'da yine namağlup bir şekilde buraya kadar geldi. Çok yakından tanıdığımız oyunculara sahipler. Özellikle bir dünya yıldızı kategorisinde Egonu'yu unutmamak lazım. Keza Türkiye'de şu anda forma giyen Galatasaray'dan Sila gibi, Antropova gibi, keza Eczacıbaşı'ndan veya Fenerbahçe'den Orru gibi gerçekten kaliteli ve maçın gidişatını değiştirebilecek oyuncular var. Ancak filenin sultanlarında da turnuvanın başından bugüne kadar en skorer oyuncumuz Melissa Vargas ve diğer taraftan kaptanlık hüviyetinde de Eda Erdem'in, keza Zehra'nın da bugün parkeyi yansıtacakları oldukça önemli. Gönlümüzden geçen ve isteğimiz çok net. Bugün İtalya'yı 2023'te olduğu gibi yine mağlup ederek şampiyonluğu kazanmak olacak. Turnuvaya Uluslararası Voleybol Federasyonu sıralamasında 3 numara olarak katılmayı başardık. Son 6 şampiyona da yarı finale kalmayı başardık. Son Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olduk ve müzemizde bir altın madalya, iki gümüş madalya, üç de bronz madalya var. Bugün

0: ikinci altın madalya için sahaya çıkıyoruz Esra Toptaş. Sinan Erdem'de çok güzel bir atmosfer var ve onu bildiğince buradaki sıcak havayı da sizlere aktarmaya gayret gösterdik diyelim ve herhangi bir sorunuz yoksa sözü tekrar sizlere bırakalım Esra Toptaş.
1: Uğur, çok teşekkür ediyorum sana. Evet, oradaki atmosferi, heyecanı çok da güzel anlattı Uğur bize. Gerçekten son 20 dakika, artık çok inanıyoruz o kupa bize gelecek. Şimdi biraz dünyaya bakalım. Dünyada neler olup bitiyor? ABD-İran arasında özellikle yeniden yükselen gerilimin adresi Hürmüz Boğazı. Yeniden ABD-İran'a ait 3 petrol tankerini vurduklarını açıkladı. İran ise 2 ABD savaş gemisiyle 3 petrol tankerini hedef aldı.
2: İran ve ABD Hürmüz Boğazı'nda karşılıklı saldırılar yaptı. CENTCOM, Harp Adası yakınlarındaki 3 İran gemisini vurduklarını açıkladı. Tahran, ABD donanmasına ait gemilere hedef aldıklarını duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı CENTCOM'dan yapılan açıklamada İran'a ait 3 petrol tankerini vurduk denildi. Davni ve Stark adlı petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'nda, Kaylo adlı tankerin ise Umman Körfezi'nde vurulduğu açıklandı. Saldırının İran'ın Hürmüz'deki ABD donanması gemilerine füze atmasının ardından yapıldığı ifade edildi. İran saldırısında ABD gemilerinin isabet almadığı kaydedildi. CENTCOM komutanı Amiral Bradley Cooper, "İki gemimize ateş ederseniz size çok daha yüksek bir ekonomik bedel ödeteceğiz. Üç geminizi de batıracağız." ifadelerini kullandı. Tahran, ABD donanmasına ait gemilere hedef aldığını doğruladı. Devrim muhafızlarından yapılan yazılı açıklamada, deniz ablukasına katılan bir uçak gemisiyle bir muhrip gemisinin balistik füzelerle hedef alındığı belirtildi. Açıklamada ABD gemilerinin hasar aldığı öne sürüldü. Devrim muhafızları ayrıca Hürmüz'ü izinsiz bir rotadan geçmeye çalışan 3 petrol tankerini de vurduklarını da belirtti. Bunun yanında boğaza girmeye çalışan ABD'ye ait insansız deniz aracını da hedef aldıklarını açıkladı. İran, ABD'nin uyguladığı ekonomik baskıya karşı Ekonomik Savaş Karargahı adlı bir birim kurulduğunu duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Ekonomi Bakanlığı bünyesinde kurulan birim, savaş koşullarından kaynaklanan ekonomik sorunlara hızlı çözüm üretmek ve ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla kuruldu.
1: Evet, haberimizde izledik. ABD bir taraftan Hürmüz'de saldırılarına devam ederken, diğer taraftan da Ukrayna ile Rusya arasındaki arabuluculuk çabalarını sürdürüyor. Trump'ın özel temsilcileri var biliyorsunuz, Witkoff ve Kushner. Kremlin'de Rus lider Putin'le görüştüler. 3 saati aşan bir görüşme yaptılar.
2: ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner Moskova'ya gitti. Rusya Devlet Başkanı Putin, Witkoff ve Kushner'ı Kremlin'de ağırladı. Putin, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'a arabuluculuk çabaları için teşekkür etti.
3: Bugün ele almamız gereken durum elbette zor. Ancak başlamadan önce ABD Başkanı Sayın Trump'a en iyi dileklerimi ve teşekkürlerimi iletmenizi rica ediyorum. Genel olarak zor bir durumla karşı karşıya olduğunu anlıyoruz. Bununla birlikte Rusya-Ukrayna çatışmasının çözümüne katkıda bulunma çabalarında ısrarcı davranıyor.
2: Witkoff da Putin'in ziyaret öncesinde Kiev'e saldırıları 3 günlüğüne durdurma kararı için teşekkür etti. 3 saati aşan görüşme sonrası açıklama ise Kremlin dış politika danışmanı Yuri Ushakov'dan geldi. Yapıcı, güvene dayalı ve faydalı bir toplantı olduğunu ifade eden Ushakov, görüşmede Ukrayna krizinin çözümü ve diğer güncel konuların ele alındığını belirtti. Beyaz Saray'da görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için atılacak adımlara yönelik somut planların ele alındığını kaydetti. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş 4. yılını geride bıraktı. Kiev ve Moskova savaşı bitirecek uzlaşmaya şimdilik varamadı. Şimdi ABD'nin arabuluculuk çalışmalarının sonuç verip vermeyeceği merak konusu. Ukrayna ve Rusya daha önce Türkiye'nin arabuluculuğunda bir araya gelmiş ancak masadan anlaşma çıkmamıştı. Değerli heyet başkanlarına.
1: Peki buradan da bir Almanya'ya döneceğiz. Almanya'nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde seçmenler bugün sandık başına gitti. Almanya için kritik olan seçim öncesi anketlerde aşırı sağcı AfD öne çıkıyordu. Partinin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana eyalet düzeyinde iktidara gelen ilk aşırı sağcı parti olabileceği belirtiliyor bu arada. Özellikle bazı küçük partilerin %5'lik seçim barajını aşamaması halinde AFD'nin tek başına salt çoğunluğu elde etme ihtimali de var. Sandıktan çıkacak sonuç göç ve güvenlik konularında daha sert bir çizgi benimseyerek AFD'nin yükselişini frenlemeye çalışan Mers hükümeti açısından da aslında bir anlamıyla sınav niteliği taşıyor. Yani en azından değerlendirmeler böyle. Son anketler AFD'nin oy oranını %40'ın üzerinde gösteriyor. Almanya Başbakanı Merz'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik ise %23 seviyesinde kalıyordu. İlk resmi sonuçlar bu arada Türkiye saatiyle 19'da gelmesi bekleniyor. Yani dakikalar sonra aslında Almanya'dan ilk resmi sonuçları da öğrenmiş olacağız. Ve İsrail ordusu. Bu arada İsrail ne yapıyor? İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Nebatiye yakınlarına yönelik saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde yeni bir tampon bölge kurmayı planladığı da öne sürüldü bu arada.
2: Lübnan'ın güneyi ateşkese rağmen hedef oldu. İsrail, sınır şeridinden başlayan yeni tampon bölge planını duyurdu. Lübnan'la İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes, daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. Ancak İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürdü. İsrail savaş uçakları, Arap Salim kasabasında daha önce tehdit edilen bir binayı vurdu. Nebatiye yakınlarındaki Devhat Kefir Rumman bölgesi de hedef oldu. Can kayıplarının yaşandığı saldırılarda çok sayıda sivil de yaralandı. Diğer yandan İsrail Devlet Televizyonu'na göre ordu, Lübnan'ın güneyinde sınır şeridinden başlayarak 2-4 kilometre derinliğinde yeni bir tampon bölge kurma planını duyurdu. İsrail ordusunun Nebatiye'de de Ali Tahir Tepesi'ndeki tünellerin imha edilmesinin ardından buradaki askeri varlığını azaltmaya hazırlandığı öne sürüldü. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde yeniden konuşlandırılması planının Gri Hat adını taşıdığı ve Lübnan topraklarında operasyon düzenlenmekte kullanılacak alanlar kurulmasını içerdiği belirtildi. Planın henüz Tel Aviv'deki siyasiler tarafından onaylanmadığı ve bu konuda görüşmeler yapılacağı iddia edildi. İsrail Savunma Bakanı Katz hafta içinde yaptığı açıklamada Lübnan'ın güneyindeki Ali Tahir Tepeleri bölgesinin işgal edilmesini kilit bir adım olarak nitelemiş, Hizbullah tamamen silahsızlandırılana kadar ve İsrail'in kuzeyindeki bölgeler için tüm tehditler ortadan kaldırılana kadar işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini savunmuştu.
1: Ve tekrar yurda döndük. Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'ndeki Türk resmini izlemek başlıklı sergi yenilendi. Sergiye yeni bölümler eklendi. Gelin sizi o sergiye götürelim şimdi.

0: Başlangıcın temel taşlarından Anadolu esinlenmelerine, İstanbul'un resminden sanatçı kadın odalarına, Türk resmini izlemek başlıklı sergiyi yeni bölümleriyle ziyaretçilerle buluştu.
1: Türk resmi kavramı nasıl oluştu? Osman Hamdi Bey zamanından, ondan sonra nasıl gelişti ve günümüze kadar nasıl geldi? Bunu sergiliyoruz.
0: Sergide yağlı boya tablolar, manzara resimleri ve Anadolu insanının yaşamından izler var.
1: Örneğin Anadolu odasında bir Halil Dikmen'in fındık toplayan kadınları var ki olağanüstü.
2: Sergide Başlangıcın Temel Taşları adında bir oda var. Bu odada Türk resminin önce isimlerinden Osman Hamdi Bey'in kaplumbağa terbiyecisi ve Mihri Hanım'ın otoportresi yer alıyor.
1: İki versiyonlu. Osman Hamdi Bey bu eseri önce 1906'da Paris'te sergilemiş. Sonra çok ilgi görmüş. Kendi dünürü de çok beğenmiş anlaşılan paşa. Ve bir tane de ona yapmış. Bu versiyon burada.
0: Resmin hikayesine gelince.
1: Burada da bir derviş kıyafetinde kaplumbağaları terbiye ediyor. Ki kaplumbağa terbiyecisi 1907 tarihli olanında ilave bazı şeyler var ilk yaptığı tabloya göre. Örneğin buradaki Hilye-i Şerif'i ilave etmiş.
0: Ve Mihri Hanım'ın otoportresi.
1: Kendisi 20. yüzyılın başlarında inas

0: Sanayi Nefise Mektebi'nde hoca kızların resim yapmasını cesaretlendiriyor. Onları açık havaya çıkarıyor. Açık havada resim yapın diyor. Resimlerinizi sergileyin diyor. Bir öncü o. Ve burada onun bu muhteşem otoportresi var.
1: Sergide İstanbul'un resmi, kadın sanatçılar gibi yeni tematik odalar da var. Memleket manzaraları odası da görülmeye değer.
0: Tüm Türkiye'den harikulade peyzajları bir araya topladık. Şimdi o odalardan birinin içindeyiz. Bir yanda Ankara'lar var, bir yanda Bursa'lar var. Öte yanda Doğu Anadolu'dan manzaralar var. Tunceli'den bir yanda izlemek gerçekten keyif bence.
2: Çok kısa bir ara, reklam.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Dünya sıcaklık ortalamasının adım adım yükselmesi buzulların erimesini hızlandırıyor. Deniz seviyelerinin yükselmesine yol açan bu erime 2025 itibariyle özellikle kıyı bölgelerde yaşayan topluluklar için ciddi tehdit oluşturuyor. Deniz seviyesinin yükselmesi tuzlu suyun tarım arazilerine sızmasına ve içme suyu kaynaklarının kirlenmesine yol açarak insan yaşamını ve emeğini olumsuz etkiliyor. Türkiye gibi çevresi denizlerle çevrili ülkelerde su seviyelerinin yükselmesi toprak kaybına varan ciddi sonuçlar doğurabilir. 1994'ten 2024'e 30 yıl içinde deniz seviyelerinin yaklaşık 10 santimetre yükseldiği kaydediliyor. Ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecede durdurabilirsek 200 yıl içinde su seviyelerinin 2 ila 3 metre artış kaydedeceği, 2,5 derecelik sıcaklık artışındaysa bu seviyelerin 6 metreye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Bursa güneşli 28 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 36, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 40, Adana parçalı bulutlu 39 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 26, Trabzon yer yer yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 28, Kayseri güneşli 26 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 22, Van 25 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü açık, Diyarbakır 35, Şanlıurfa 37 derece.

Mutlak Mutlan davasından İmamoğlu'na. Kritik davalarda ne kararlar çıkar? CHP'de Mansur Yavaş'a tarafını seç ultimatomu mu geldi? Cemil Tugay AK Parti yolunda mı? Üsküdar Belediyesi'ni kim kazanacak? Kerem Kırçıval soruyor. Hukukçu Profesör Doktor Selami Kur'an, siyaset bilimci Doktor Sezin Öney, akademisyen Doktor Alihan Limoncuoğlu, kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş ve gazeteci Gürkan Zengin yanıtlıyor. Habertürk Gündem. Bu akşam 20'de Habertürk'te.

0: Habertürk ekranlarından yeniden merhaba. Ana Haber'e devam ediyoruz. Bu arada saatlerimiz artık 19 olmak üzere. Antalya'ya döneceğiz hemen. Serik'te orman dışı alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Görüntülerde şu anda ekranlarınızda. Yangın Akbaş Mahallesi'ndeki orman dışı alanda saat 15.30 sıralarında çıktı. İhbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına 5 uçak, 13 helikopter ve 450 personel müdahale ediyor. Havadan ve karadan müdahale ile yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Ekranlarınızda görüyorsunuz yangına ilişkin görüntüleri, sol taraftaki görüntüleri canlıdır efendim. Antalya'da orman dışı alanda çıkan yangına 5 uçak, 13 helikopter ve 450 personelle müdahale devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek orman yangınlarına yönelik soruşturmaların detaylarını paylaştı. 103 orman yangınında 16 kişi tutuklandı. Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptı açıklamayı. 30 Ağustos 6 Eylül haftasında meydana gelen 9 yeni orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 2 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden biri tutuklandı, biri hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 1 Haziran 2026'dan bugüne kadarsa 27 ilde meydana gelen 103 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 70 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 16'sı tutuklandı. 32 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı ve 2 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Bakan Gürlek, yeşil vatanımıza kasteden veya ihmaliyle ormanlarımızın yanmasına sebep olan hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak. Orman yangınlarına karşı adli mücadelemizi tavizsiz sürdüreceğiz mesajı verdi. Marmara Denizi'nde batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatından geriye yürek yakan hikayeleri kaldı tabii. Geminin aşçısı Abdülbaki Mirzaoğlu sigorta primini tamamlamak için gemide çalışıyordu. Son seferiydi ama sonu oldu. Öznur Karsı Çetiner ve Mertcan Öztürk acılı aileyi dinledi.
1: Geminin enkazına ulaşıldı. Şimdi mürettebatta nizar anıyor. Acılı aileler iskelede yakınlarından gelecek haber bekliyor. Alsu isimli gemiyle çarpışan Tuğberk İmamoğlu gemisi Marmara'ya gömüldü. TCG Akın geminin enkazına 720 metre derinlikte su altı aracıyla ulaştı. Deniz tabanında bulunan geminin adı net şekilde görüldü.
2: Silivri açıklarında batan, içerisinde 10 gemicinin bulunduğu yük gemisi Tuğberk İmamoğlu'nun yeri kazanın 3. gününde tespit edilmişti. Bu gelişmenin ardından kazanın 4. gününde aileler Tuğberk İmamoğlu'nun yerini tespit eden TCG Akın gemisine çıktı. Bu gelişmeyle birlikte ailelerin umudu bir kat daha artmış oldu. Şimdi gözler bu çalışmaların sonucunda gemiye ve kayıp

0: denizcilere dair bulunabilecek yeni izlerde.
1: Sualtı aracı şimdi mürettebattan bir iz arıyor. Ailelerse Silivri'de kurulan kriz merkezinde bekleyişte. O aileler arasında aşçı Abdülbaki Mirzaoğlu'nun yakınları da var.
2: 7 ay kalmış emeklisine. Zaten demişti bu benim son sözleşmem. Emekli olduğumda ben bu işi bırakacağım. Zaten biz de kendimiz istemiyorduk. Aile üyeleri, akrabalar istemiyorduk.
1: Son seferi aşçının sonu oldu. Aşçı Abdülbaki Mirzaoğlu kentsel dönüşümdeki evinin bitmesini, alacağı eşyaları düşünüyordu. Ama olmadı. Yakınları herkesin merak ettiği o soruya yanıt bekliyor.
2: Bizim geminin, Tuberk İmamoğlu'nun geminin sinyalleri neden kapalı? O bir soru işareti.
3: Mürettebat yok ortada. İçeri girilmiyor. İçeride yani gözükmüyor. Kimse gözükmüyor.
1: Gözler TCG Akın'ın yürüttüğü çalışmaların sonucunda.
4: Sahil güvenlikle Marmara Komutanlığı zaten robotla gemi etrafını tarıyor. Konumunu, şekilini, şemalını çıkartmaya çalışıyor. Projeyle karşılaştırıp buradan geminin içine nasıl girilebilir, gemide ilerse nasıl çıkarılabilir, bunun için çalışma yapılıyor. Bu çalışmaları biz duyduğumuz zaman bir nebze de olsa biraz rahatlıyoruz.
5: Evet, çok acı bir bekleyiş ve Girne'ye döneceğiz. Girne'deki gemi faciasına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Üstel, Girne'de alabora olan yolcu gemisindeki 15 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Enkazın çıkarılıp çıkarılamayacağına yönelik rapor hazırlandığını da açıkladı.
6: Şu ana kadar 5 tane naaşa ulaşılmıştır. Henüz daha 15 kayıp insanımızın arama kurtarmaları devam ediyor. Bir taraftan arama kurtarma çalışmaları yaparken bir taraftan da 554 metrede bu gemi enkazını yukarıya çıkartabilir miyiz diye soru işaretleri kalmaması adına Türkiye'de bu konuyla ilgilenen 5-6 tane ilgili firma var. Onlarla temasa geçtik. Alemdar gemisinden bu teknik çalışmayı yaptılar. Yarın akşama kadar bu enkazın oradan çıkarabilir miyiz, çıkarabilmez miyiz soru işaretlerini orta yerden kaldıracak detaylı bir rapor çıkarıyorlar. Ben bizzat yarın İstanbul'a gidip alıp oradan Ankara'ya geçeceğim. Orada bu enkazı çıkarabilir miyiz, çıkarabilmez miyiz diye kafamızda oluşan soru işaretlerini de orta yerden kaldırmış olacağız.
5: Ve Gülistan doku soruşturması yeni bir gelişme var. Kritik bir gelişme var. Şöyle, Gülistan doku soruşturmasının kritik ismi Umut Altaş. Tutuklu olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde FBI'ya ifade verdi. Altaş ifadesinde Gülistan'ın valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in araç içinde vurduğunu, cesedi de bagajda taşıdığını söyledi.
1: ABD'de tutuklandı. FBI'ye bütün bildiklerini anlattı. Gülistan doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş, cinayete tanık oldum dedi. 6 yıldır kayıp olan Gülistan doku ile ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı Umut Altaş, soruşturmanın kilit ismiydi. ABD'de yakalanıp tutuklanan Altaş, FBI tarafından sorgulandı. Türkiye, iadesini istediği Umut Altaş'a sorulması için ABD Adalet Bakanlığı'na 109 soru gönderdi. FBI ve ABD İç Güvenlik Birimi Altaş'ı 2 gün sorguladı. Adli yardımlaşma kapsamında Umut Altaş'ın 34 sayfalık ifadesi Türkiye'ye gönderildi. Umut Altaş, valinin oğlu için beni kullandı dedi. Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan Doku'yu öldürdüğüne inanıyor musun sorusuna da evet yanıtı verdi. Altaş 5 Ocak 2020 günü valinin oğluyla birlikte Gülistan'ın bulunduğu bölgeye gittiğini iddia etti. Anlatımına göre Gülistan köprü kenarındaydı. Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan'ı aracına bindirdiğini ileri sürdü. Altaş'ın anlatımına göre Sonel sürücü koltuğunda, kendisi ön yolcu koltuğunda, Gülistan Doku ise arka koltuktaydı. Altaş, araç içerisinde Gülistan Doku'nun kendilerini beni rahat bırakın, neden beni takip ediyorsunuz şeklinde uyardığını, tartışmanın ardından çığlık atmaya başladığını iddia etti. Ardından Mustafa Türkay Sonel'in torpido gözünden siyah renkli bir tabanca çıkardığını ve Gülistan'ı vurduğunu öne sürdü. Umut Altaş, Gülistan'ı birlikte bagaja

0: taşıdıklarını söyledi. Valinin oğlu koruma polisi Şükrü Eroğlu'nu aramıştı. Mustafa Türkay Sonel iddiaya göre Umut Altaş'a babam bu işi halledecek ve ortadan kaldıracak demişti. Umut Altaş ertesi gün arayan Mustafa Türkay Sonel'in merak etme hallettik sadece kimseye hiçbir şey söyleme dediğini söyledi. Altaş valinin oğlunun Gülistan'ın cesedini Pertek istikametine doğru gömmüş olabileceğini söyledi. Tutuklu Umut Altaş cinayetten sonra tehdit edildiğini de ileri sürdü. İfadesine göre Mustafa Türkay Sonel kendisine benim gücümü biliyorsun seni ve aileni öldürebilirim dedi. Altaş ayrıca Sonel'in biz ailece devletiz, bize hiçbir şey yapamazlar şeklinde konuştuğunu iddia etti. Valinin oğlunun Gülistan'ı hamile bıraktığı yönündeki iddiada Umut Altaş'a soruldu. Altaş doğrudan bilgi sahibi olmadığını söyledi. Dönemin Tunceli valisini olayı örtbas etmek ve oğlunu adalete teslim etmemekle suçladı.
1: Ana haberin bu bölümünde de ekonomi başlığı açıyoruz. Ekonomide 3 yıllık hedeflerin yer aldığı orta vadeli program açıklandı. Bir önceki programda %16 olan 2026 yılı enflasyon tahmini %28,4'e yükseltildi. 2027'de büyüme hedefi %4,2 oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kur hedefimiz yok diye konuştu.
2: 2026'da %28,4 olarak gerçekleşmesini öngördüğümüz enflasyonun 2027 yılında %21'e, 2028 yılında %13,5'e, 2029 yılında ise %9'a gerileyerek program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz.
0: Enflasyon tahmini yükseltildi. Orta vadeli programla Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'la birlikte kameraların karşısına geçti. Büyüme tahminlerine dair detayları da açıkladı.
2: 2026 yılında %3,3 olarak gerçekleşmesini beklediğimiz büyümenin kademeli olarak güçlenerek 2027 yılında %4,2'ye, 2028 yılında %4,6'ya, 2029 yılında ise %5'e ulaşmasını öngörüyoruz.
0: 2026 yılında %8,1 seviyesinde gerçekleşmesi beklenen işsizlik 2027'de %8, 2028'de %7,8 ve 2029'da %7,6 olarak tahmin edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı OVP'yi hazırlarken seçimlerin zamanında olacağını düşünerek hazırladık. Seçim öne alınacaksa meclisin takdirinde dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de toplantıda enflasyonla ilgili mesajlar verdi.
3: Orta vadeli programların en önemli getirisi öngörülebilirliktir. Enflasyon bu tür konjonktürlerde bırakın düşmeyi kontrolden çıkabilirdi, çıkmadı. Gelir dağılımında iyileşme var mı? Var. Evet, bu program döneminde.
0: Şimşek kamuda tasarrufla ilgili de konuştu.
3: Kamuda tasarrufta bir başarı var. 484 milyar liraya tekabül ediyor. Bu da aslında 6 bakanlığın bütçesinden daha büyük bir tasarrufa tekabül ediyor. 2025 yılında sözleşmesi sona eren kiralık araçlarda biz yenilenen sözleşmelerde yeniden kiralanan taşıtları %21 düşürdük.
1: Türkiye ekonomisinin 3 yıllık haritası netleşti. Peş peşe değerlendirme mesajları da geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 2027-2029 orta vadeli programı doğrultusunda adalet hizmetlerimizin etkinliğini artıracak, adalete erişimi kolaylaştıracak ve hukuki öngörülebilirliği güçlendirecek reformlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duransa, 3 yıllık ekonomik yol haritası olarak açıklanan orta vadeli programın güçlü Türkiye için istikrarlı bir ekonomi ve müreffeh gelecek anlayışıyla hazırlandığını vurguladı. Bir açıklamada İçişleri Bakanı Çiftçi'den geldi. Çiftçi, terörsüz Türkiye hedefimizle birlikte tahkim ettiğimiz huzur ve güven ortamı, güçlü ekonominin ve sürdürülebilir kalkınmanın da en sağlam zeminidir dedi. Yatırım ve büyümenin temelinde güven ve istikrar olduğunu hatırlattı. Merkez Bankası yeni haftada yılın 6. faiz kararını açıklayacak. Peki ekonomistlerin beklentisi ne yönde?

0: yönde Orta Doğu'daki tansiyon önemli tabii. Faiz kararına yansır mı? Ayrıntıları izliyoruz.
1: Piyasaların gözü yılın 6. faiz kararını açıklayacak Merkez Bankası'nda. Para Politikası Kurulu Perşembe günü Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak.

0: ne de 19 kurum katılım sağladı. Ankete göre Merkez Bankası'nın 10 Eylül'de gerçekleşecek toplantısında faizi %37 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. Yılın ilk faiz kararında 100 bas puan indirime gidilmiş, politika faizi %38'den 37'ye düşürülmüştü. Kurul Mart, Nisan, Haziran ve Temmuz aylarında ise politika faizini sabit tuttu. Son para politikası kurulunun ardından Merkez Bankası
1: etkinliğini artıracak, adalete erişimi kolaylaştıracak ve hukuki öngörülebilirliği güçlendirecek reformlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duransa, 3 yıllık ekonomik yol haritası olarak açıklanan orta vadeli programın güçlü Türkiye için istikrarlı bir ekonomi ve müreffeh gelecek anlayışıyla hazırlandığını vurguladı. Bir açıklamada İçişleri Bakanı Çiftçi'den geldi. Çiftçi, terörsüz Türkiye hedefimizle birlikte tahkim ettiğimiz huzur ve güven ortamı, güçlü ekonominin ve sürdürülebilir kalkınmanın da en sağlam zeminidir dedi. Yatırım ve büyümenin temelinde güven ve istikrar olduğunu hatırlattı. Merkez Bankası yeni haftada yılın 6. faiz kararını açıklayacak. Peki ekonomistlerin beklentisi ne yönde? Orta Doğu'daki tansiyon önemli tabii. Faiz kararına yansır mı? Ayrıntıları izliyoruz.
0: Piyasaların gözü yılın 6. faiz kararını açıklayacak Merkez Bankası'nda. Para Politikası Kurulu Perşembe günü Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Başkanlığı'nda toplanacak. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketine katılan 25 ekonomisten 24'ü politika faizinin sabit bırakılacağı görüşünü bildirdi. Bir ekonomist ise faizin 100 bas puan indirilerek %36'ya çekileceğini tahmin etti. Bloomberg HT'nin Eylül ayı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararına ilişkin anketine de 19 kurum katılım sağladı. Ankete göre Merkez Bankası'nın 10 Eylül'de gerçekleşecek toplantısında faizi %37 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. Yılın ilk faiz kararında 100 bas puan indirime gidilmiş, politika faizi %38'den 37'ye düşürülmüştü. Kurul Mart, Nisan, Haziran ve Temmuz aylarında ise politika faizini sabit tuttu. Son para politikası kurulunun ardından Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada jeopolitik gelişmelerin enflasyona etkisinin takip edildiği kaydedilmişti.
1: Özelleştirme İdaresi'nden bir açıklama var. İdare bazı köprü ve otoyolların özelleştirme kapsamına alınmasının kamu varlıklarının satışı değil, işletme hakkının belirli süreyle devredilmesine yönelik olduğunu açıkladı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kontrolünde bulunan 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri ile bazı otoyol ve çevre otoyollarının 30 yıllığına özelleştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmanın rutin bir hazırlık çalışması olduğu kaydedildi. Kamu varlıklarının satışını değil, mülkiyetinin devlette kalması kaydıyla işletme hakkının belirli bir süre için devredilmesini esas alan bir modelin değerlendirilmesine yönelik olduğu paylaşıldı. Açıklamada resmi gazetede yayımlanan 5 Eylül tarihli Cumhurbaşkanı kararının özelleştirme ihalesine çıkılmasını ifade etmediği belirtildi. Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın Beştepe'de toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki son durum, ABD-İran savaşı ve ekonomideki gelişmeler ele alınacak.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde sahadaki son durum, ABD-İran savaşı ve ekonomideki gelişmeler. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler PKK'nın silah bırakmasına ilişkin teyit ve tespit sürecinde. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını 24 Ağustos'ta yapmıştı. Kurul bünyesinde 4 alt komisyon görev yapacak. Adli ve hukuki işler, izleme ve tespitle sosyal uyum ve bütünleşme ve silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonlarının kurulması süreci ele alınacak. Sahadaki son durumda toplantıda masaya yatırılacak. Kabine toplantısında dış gelişmeler de ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Zirvesi'nde Rus lider Putin'le bir araya gelmişti. Rusya-Ukrayna savaşı toplantının

0: başlıkları arasında yer alacak. ABD ve İran arasındaki çatışma ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler de gözden geçirilecek. Ve ekonomideki gelişmeler. Beştepe'de açıklanan orta vadeli program değerlendirilecek. Kabine toplantısında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 500 bin sosyal kiralık konut projesinin İstanbul'daki teslim süreci de ele alınacak.
1: Efendim, ana haberin bu bölümünde şimdi biraz dış gündemi değerlendireceğiz. Çünkü peş peşe önemli gelişmeler var, kritik gelişmeler var. Bir taraftan Almanya, biraz önce haberleri verdim. Almanya'daki eyalet seçimlerinde sandık Türkiye saatiyle 19'da kapandı. İlk açıklamada AfD Partisi eş başkanından geldi. Bugün tarihi bir sonuç elde ettik dedi. O sonuçlara bakacağız. Almanya'dan gelen sonuçların dünyaya yansımasını da konuşacağız. Tabii diğer taraftan da ABD'de ara seçimler var. İsrail'de ise başkanlık seçimleri kapıda. Peki tüm bunlar dengeleri nasıl değiştirecek? Dünya dengesini nasıl değiştirecek? İran-ABD savaşı bu gelişmelerden ne şekilde, nasıl etkilenecek? Konuşacağız şimdi. Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetin Erçetin stüdyoda benimle birlikte. Çetinler, hoş geldin.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Ve Ege Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sinem Ünaldılar da uzaktan bağlantıyla yayın konuğumuz. Hocam, hoş geldiniz. Merhabalar, nasılsınız?
3: Merhaba Esra Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler.
3: Çok teşekkürler.
1: Sağ olunuz. Hocam, müsaadenizle ben stüdyodan Çetin Er'den başlayayım. Hemen sonrasında sizi hiç bekletmeden döneceğim. Çetin Er, ne diyorsun? Önce Almanya ile başlayalım mı?
2: Sandıklar açılmaya başladı.
1: Evet.
2: Ve şu anda AFD %44 ile önde.
1: Yani anketler 40 diyordu, anketleri de mi aştı?
2: Aştı. Maalesef bir blok oluşturulmasına rağmen, bir duvar, güvenlik duvarı diye tabir edilmişti. Özellikle Almanya'daki tüm siyasi partiler Almanya Alternatif Partisi diye tabir edilen AFD'yi engellemek için yaklaşık 4-5 yıldır bir mücadele içindeydi. Ve son bir yıldır da bir güvenlik duvarı adı verdikleri, çünkü biliyorsun 2. Dünya Savaşı Alman halkı için, Alman toplumu için büyük bir korku, büyük bir sendrom. Evet. Dolayısıyla bir daha böylesine sert bir siyasi partinin iktidara gelmesi ya da Almanya'da herhangi bir yerde bir yönetime hakim olması çok arzu edilen genel bir tablo gibi gözükmüyor. Ama bütün siyasi partiler bir güvenlik duvarı diye tabir ettikleri işbirliğine girseler de görünen tablo şu anda %44 bandında. Tabii daha sandıklar halen açılıyor, devam ediyor. Ama bizde de olduğu gibi Almanya'da da %44 bandının çok fazla değişmeyeceğini söylemek mümkün. Çünkü seçimlerden önce de anketlerde Esra zaten %40 bandının üstündeydi. Tabii burada önemli olan nokta %50 bandına gelebilecek mi? Çünkü %50 bandına gelirse o zaman tabii bu eyalette hükümeti kurma yetkisini elde edecek. Ama bir taraftan da şimdi %44'te kaldığına Almanlar sevinse bile ya da karşı blok dediğimiz güvenlik duvarını kuran blok sevinse bile şöyle bir handikap var. Evet, %44'te kalabilir ki halen sandık sonuçları devam ediyor, açıklanacak birazdan, ama bir taraftan da %5 barajını aşamayan küçük partiler olursa, ki bunlardan iki tanesinin de %5 barajını aşamayacağına kesin gözüyle bakılıyor, ki o zaman da durum bambaşka bir şeye dönüşür. %44 de alsa eyalet parlamentosunda çoğunluğu elde edeceği için tek başına bir hükümeti kurma yetkisine sahip olacak.
1: Peki acaba Sinem Hocam ne der? Şimdi ilk gelen bilgiler, biraz önce Çetin Er de aktardı hocam, %44 gibi. Bu Almanya için tehlike çanları mıdır, dünya için tehlike çanları mıdır?
3: Evet Esra Hanım, öncelikle Almanya için tehlike çanları ve çok üzücü, aynı zamanda ürkütücü, hem de Avrupa Birliği için ve genel anlamda aslında bütün dünyaya da bu aşırı sağ partilerin kazandıkları seçim zaferinin sirayet etmesi adına. Uzun süredir çünkü AfD ile ilgili başarısı ve ivmesinin yükselmesiyle ilgili endişeler söz konusuydu. Özellikle Avrupa bölgesi çalışan akademisyenlerde de aşırı sağın en fazla yükseliş gösterdiği ülkelerden bir tanesi Almanya. Bu tabii ki Almanya için endişe verici, çünkü burada hükümeti tek başına kursun ya da kuramasın, yani o işte iki parti giremez ya da %44 bandını geçer geçemez,

0: Önemli olan bu oranlara çıkabiliyor olması ve bunun önlenemiyor olması aslında. Çünkü çok daha öncesinden başladı bu süreç. Daha önce Avrupa Parlamentosu'nda da biz aşırı sağ partilerin çok yükseldiğini görmüştük parlamento seçimlerinde. Sadece Almanya'da değil Fransa'da da aşırı sağa karşı partiler blok oluşturmaya çalışıyorlar. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar günün sonunda bu aşırı sağ hareketin yükselişini önleyemiyorlar. Bu da gerçekten Avrupa değerleri için, çok kültürlük, çok taraflılık için çok endişe verici ve uzun vadede de Avrupa Birliği projesinin geleceği için elbette. Tabii ki aşırı sağ kendi kendine yükselen, işte bir günde ivme kazanan bir hareket değil. Özellikle çok uzun süre devam eden işsizlik oranları, Avrupa'nın ekonomisinin kötüye gidiyor olması, özellikle Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle, enerji krizleri nedeniyle, dünyanın kaotik kriz ortamı nedeniyle, Çin'le olan rekabeti, Almanya'nın yine özellikle otomotiv sanayinin çok zorladığını vurgulamak lazım ve Almanya gibi bu can damarı olan bir sektörde Çin rekabeti çok büyük etki yaratıyor. Trump'ın politikaları, ABD'nin korumacı gümrük politikaları, bunların hepsi bir araya geldiğinde Avrupa'nın o alışkın olduğumuz ekonomik başarı projesini aslında uzun süredir sallıyor ve yerle bir ediyor. Bütün bunların etkisini biz sürekli olarak radikal hareketlere seçmenin yönelmesinde görüyoruz. Almanya'daki tabloyu da böyle özetlemek mümkün. Ancak neden ürkütücü ve endişe verici dedim? Özellikle hepimiz biliyoruz ki partinin söylemleri göçmen karşıtı, İslamofobiya karşıtı ve çok ciddi bir şekilde nationalist, işte özellikle aşırı milliyetçi. Bu anlamda Nazi hareketiyle olan bağlarını da biliyoruz. Bütün bunlar söylediğim gibi o özellikle değerlerle yoğrulmuş insanların bir arada yaşama kültürüne gönül vermiş Avrupa Birliği'ni temelden
1: Hocam,
0: sarsacak özellikler.
1: şunu özellikle sormak istiyorum. Şimdi Avrupa'daki aşırı sağ yükselişinden bahsediyoruz. İşte Fransa'da, diğer ülkelerde, Almanya'daki ne bir farklı bir başlık altında konuşmak lazım galiba, ama aşırı sağ derken o aşırı nerede başlıyor? O aşırılık nerede başlıyor? Bir de Almanya'daki durumla o aşırı sağ denilen, öyle tabir edilen blokla, örneğin Fransa'daki, diğer Avrupa ülkelerindeki blok arasında bir fark var mı?
0: Evet, özellikle aşırı sağ, radikal sağ bu anlamda ırkçılıkla çok özdeşleşen ve bağdaşan bir kavram. Göçmen karşıtlığı dedik. Almanya gibi büyümesini ve sanayinin motorunu göçmenler üzerinde inşa etmiş bir ülke için hem başka milletlerin ülkede olması rahatsız edici bulunuyor. Hem de aslında mümkünse göçmenlerin de ayıklanması, dışarıda bırakılması ve tam olarak o ırk üstünlüğüne geri dönülmesi söylemlerine de kucak açan bir söylem. O yüzden aşırı sağ tehlikelidir diyoruz. Yani başka kültürlere, farklı kültürlere dediğimiz gibi son derece kapalı. Geldiğimiz noktada bu şekilde kale haline gelmesi, Avrupa kültürünün göçmenlerin ülkeden dışarı çıkarılması ya da başka dinlere, başka kültürlere karşı düşmanlık, buna tabii ki çok sayıda yaşayan Almanya'da Türklere karşı oluşabilecek düşmanca hareketler de dahil olabilir gelecekte. Çünkü özellikle bu anlamda çok da ciddi aşırı hareketleri şiddete dönüşen kısmını da görüyoruz yer yer. Dolayısıyla bütün bunlar çok ciddi tehlike çanlarının çaldığını gösteren noktalar. Çünkü dediğim gibi Avrupa Birliği son olarak bütünleşmesine ve projesine de karşı bu görüş ve aynı zamanda Rusya ile de daha yakın ilişkiler kurmada da bir sakınca görmüyor. Bunların hepsi tehdit edici özellikler, dediğim gibi geleceği. Fransa'daki kısmıyla baktığımızda evet, Le Pen'in de Avrupa Birliği projesine karşı çok ciddi söylemleri var. İşte Fransa'yı çıkarırız, çıkış yaparız, ama ben Almanya'dakinin daha endişe verici olduğunu düşünüyorum. Aradaki farkı sordunuz. Çünkü Almanya'da hepimizin bildiği bir tarihsel yük var. Zaten Almanya'nın yeniden silahlanmasından endişe eden bir güruh var. Bir yandan savunma harcamalarını
1: Yani
0: da arttırıyor.
1: travmatik bir, aslında hani tarihten gelen travmatik sonuçları var tabii ki
0: Aynen öyle.
1: Almanya.
0: Yani Fransa'da da çok rahatsız edici ya da Hollanda'da, ama Almanya'da Nazi bağlantıları kökenleri olan bir partinin bu kadar yüksek oy oranı alması dünya açısından da söylediğiniz gibi travmatik bir psikolojiye neden oluyor üzerimizde.
1: Peki Çetiner, şimdi
2: burada aslında sosyolojik bir tanımlamayı iyi yapmak lazım. Tabii ki Avrupa'da aşırı sağ siyasi partiler geçmişte de ön plana çıktılar, oy alabildiler, toplum destekledi.

0: Ama tabii Avrupa'da özellikle İspanya, Fransa gibi, İtalya gibi ülkelerde mesela şu anda mevcut İtalya hükümeti de aşırı sağcı bir hükümettir. Ama genel itibariyle daha iç siyasette daha muhafazakar tutumları, daha aşırıcı dil üslubuyla bilinen siyasi yapılar. Yani dışarıda ki dış politikadaki söylemleriyle iç siyasetteki hareket tarzları biraz daha farklıdır. Fakat Almanya için bu biraz daha farklı, çünkü Almanya'nın geçmişindeki Nazi hareketi, Nazi söylemi, Nazi siyasi pozisyonu elbette ki sadece Alman iç siyasetinin bir problemi değil. Aynı zamanda çevresindeki birçok ülkenin de korktuğu, ürktüğü bir durum. Nitekim o Nazi hareketinin dünyanın başına nasıl bir bela açtığını herkes canlı bir şekilde yaşadı, gördü.
1: Bu arada Çetiner, yeni bilgiler geliyor. Açıklamalar var Almanya'dan. Editörüm Buse aktarıyor. Hemen ben de aktarayım. Üzerine belki konuşuruz. Bu arada bunu kısaca geçelim. Sonrasında da daha konuşmamız gereken iki başlık var. Hem ABD var, hem İsrail var. Şöyle, Almanya'daki aşırı sağcı AfD Partisi'nin adayı şöyle diyor. Bugün tarihi bir sonuç kazandık. Göç ve iç güvenlik bizim için tartışılmaz konulardır. Yönetmek için değerlerimizden vazgeçmeyeceğiz. Bizimle çalışmaya istekli her tarafa el uzatacağız. Tüm taraflarla görüşeceğiz diyor. Bu arada Almanya Hristiyan Demokrat Birliği'nden de Nina Varken'dan da bir açıklama var. Seçimler ülkemiz için bir dönüm noktasıdır diyor. Bunlar yeni gelen bir açıklamalar.
0: Evet, ama ilginç bir şey daha söyleyeceğim. Böyle bir ironik bir tablo var orada. Bu eyalette Türklerden de çok ciddi oy aldığını görüyoruz. Yani normal şartlarda şimdi AfD ve partinin genel politikası yabancılara ve göçmenlere yönelik çok sert söylemler. Ama buradaki bu göçmenlere karşı söylemlerini genelde Araplar, özellikle son dönemde gelen Suriyeliler ve Ukraynalılar üzerinde yoğunlaştırdığını görüyoruz. Yani Türkler artık Almanya'da 3. 4. jenerasyon oldukları için çok da fazla bu seçimin malzemesi haline dönüşmedi. Ama tabii şunu da unutmayalım. Türkler de yakılan evler, saldırılarla geçmişte bu konuda Alman faşizminin ya da Alman nazizminin çok ciddi ağır tahrikleriyle ve bedelleriyle karşı karşıya kalmış bir toplumdur.
1: Hocam, Sinem hocam, çok kısa bir şekilde şöyle 2-3 cümleyle bu Almanya meselesini tamamlamak istiyorum. Sonra ABD'deki seçimlere geçeceğiz tabii. Böyle sonuçlanırsa, yani biraz önce Çetiner de söyledi, ilk gelen bilgiler sandıklardan %44 civarında dedi AfD'nin, ama böyle tamamlanırsa kısa vadeli sonucu ne olur, hemen ne olur, ne görürüz?
2: İlk sonucu tabii ki Merz hükümetine çok sallayacak olması. Zaten Merz'le ilgili çok ciddi eleştiriler var Almanya'da. Özellikle hem ekonomi hem de dış politika açısından ciddi eleştiriliyor. Dolayısıyla bir sonraki seçimlerde maalesef o eyalet düzeyinde kalmayıp genel olarak Almanya'nın başına çok daha büyük bir bela olacaktır. Yani önce Almanya'nın, sonra da söylediğim gibi bölgenin, Avrupa'nın başına çok bela olabilecek bir durum, eğer gerçekten hükümet kurmayı başarırsa AfD.
1: Evet, bu arada hemen ben Trump'a da geçmek istiyorum. Yani ABD'ye de geçmek istiyorum.
0: Bu arada sıcak bir bilgi de aktaralım. Lütfen. Burada önemli, çünkü 2029'da Almanya'da seçimler var. Evet. Ve şu anki anketler ve tablo da AfD'nin önümüzdeki bazı yerel seçimlerde de bazı bölgelerde yine rekor oy artışı gösterebileceğine dair güçlü anketler var. Buna da dikkat çekmekte fayda var.
1: Evet, önümüzdeki süreçte Almanya'yı sıkça konuşacağız. O öyle görünüyor. Şimdi Sinem hocam, tabii bir seçim de Trump'ın, Trump'ta bir seçime doğru gidiyor. Tabii Kasım ayında bir seçim var, bir ara seçim var. Orada tabiri caizse bir topal ördek olur mu? Olursa ne olur? İşte ABD-İran savaşı, o gerilim, Hürmüz vesaire nasıl etkilenir derken, orada da tabii yapılan bir takım araştırmalar var, anketler var daha doğrusu. Şöyle bir sonuç var mesela, Cumhuriyetçiler kan mı kaybetti? Yani Trump Cumhuriyetçilere kan mı kaybettiriyor daha doğrusu? Sorunun doğru şekli bu galiba. Şöyle, araştırma şirketi Gallup'a göre destek 2026'da %39'a gerilemiş durumda. Bakın, 2025'in ilk çeyreğinde %45'miş. 2025'in son çeyreğinde %40 olmuş ve 2026'da da %25'e gerilemiş. Şöyle, Cumhuriyetçi diyenler azaldı. Trump sonrası kendi

0: kendine cumhuriyetçi diyenler azaldı diye ABD'li araştırma şirketinin böyle bir çarpıcı bir araştırması var. Ne dersiniz, bu sonuçlar Trump'ta nasıl bir etki yaratır hocam?
1: Evet Esra Hanım, aslında Trump'ın özellikle son İran konusundaki yeniden agresifleşen tavrını ben bu yaklaşan seçimlerle de çok bağlantılandırıyorum. Çünkü kesinlikle bir başarı elde edemedi. Yani net kamuoyunun sunabileceği bir başarı ile çıkamadı İran savaşından. Ve bu da tabii ki ülke genelinde genel olarak bir hoşnutsuzluğa tabii ki sirayet ediyor. Dolayısıyla desteğin düşmesi çok doğal. Çünkü hem çok dünya kamuoyu tarafından da eleştirilen bir saldırıya bulaşmış oldu Amerika. Hem de net bir çıktı yok ortada. Yani bu kadar uğraşmasına, bu kadar uzun saldırıda bulunmasına rağmen ne İran'da rejimi tamamen istediği gibi alaşağı edebildi, ne anlaşma masasına tam olarak İran'ı oturttu ve istediği koşulları sürdürebildi, dayatabildi. Dolayısıyla içeriye bir zafer, bir çıktı pazarlamanız lazım özellikle seçimler öncesinde. Çünkü iç kamuoyu bunun hesabını en çok da seçimlerde sorar. Yani bu kadar ekonomik olarak neden ödüyoruz, niye ödüyoruz, bunun karşılığı ne, bedeli ne? Tutarsız politikaları zaten Trump'ın söylediğimiz gibi ortada. Bu anlamda böyle bakıldığında kendi partisinin içinde de eleştirilerle karşı karşıya olması çok doğal ve desteğin de azalması çok doğal. O yüzden İran'a biraz da tek neden değil elbette ama son bu 10 gündür özellikle markajı yeniden sıkılaştırıp yeniden saldırılara başlamasının sebebi daha hızlı bir sonuç alıp bir an önce İran'la yeniden mümkünse ikna edip masaya oturtup işte bunu başardım diyebilmek. Rusya-Ukrayna savaşı da tabii artı. Orada da bir başarı elde edemediğini gördük. Seçim vaatlerinden birisiydi biliyorsunuz. Çok kısa sürede savaşı halledeceğim, mutlaka çözeceğim diye.
0: Bir ay bir süre vermişti galiba, değil mi hocam?
1: Aynen öyle, çok böyle farazi, hani hepimizin zaten tebessüm ettiği, duyunca nasıl olacak dediği bir çıkış yapmıştı seçim kampanyası sırasında. Hala işte bir heyet gitti, görüşüyor Orta Doğu temsilcisiyle damadı ama ben yine de kısa vadede oradan da bir sonuç elde edebileceklerini düşünmüyorum. Dolayısıyla Amerika'nın dediğim gibi kamuoyuna sunabileceği bir başarısı yok. Bunların hepsi tabii ki etkileyecek Trump'ın desteğini ve düşeceğini düşünüyorum bu anlamda cumhuriyetçilere desteğim ben de.
0: Çetin Er, ne diyorsun? Şu sonuçlar, biraz önceki sonuçlar, yönetmenim Gökhan'dan da rica edeyim tekrar versin o sonuçları da ekrana. Şimdi ciddi bir düşüş var. Kendisine cumhuriyetçiyim diyenlerin Trump sonrasında ciddi bir düşüşü var. Bu Trump'ın psikolojisini nasıl etkiliyor? ABD İran'ı nasıl etkileyecek? İşte bir taraftan Ukrayna'da, Rusya-Ukrayna savaşında bir ara bulucu, hatta savaşı sonlandırıcı bir rol üstlenmeye çalışıyor. Diğer taraftan mesela arkadaşlarım gelişmeleri aktarıyor, son gelişmeleri. Kesenin ağzını açtı Trump diye de iddialar var, haberler var. İşte Elon Musk'la yeniden yakınlaşması gündemde. Elon Musk'ın desteklediği şirketin $3,7 milyon harcama yaptığı Trump için böyle bir sonuç var. Ne yapacak? Yani orada da bir sıkışmışlık var ama Trump'ın bundan sonraki hamleleri ne olur?
2: Şimdi tabii cumhuriyetçiler ve demokratlar üzerinden yapılan bir siyasi tartışma var. Ama tabii Elon Musk biliyorsun bir parti kurmak üzere yola çıktı. İşte onunla ilgili bir grup oluşturdu. American PIC ve evet. Bu grup $50 milyon şu ana kadar para harcadı. Ve ilginç bir şekilde bir $100 milyon daha bütçeleri var.
0: Evet.
2: Ve Elon Musk'ın da tabii hedefi seçimlere giderken Amerika'da o geleneksel demokrat ve cumhuriyetçi geleneğin dışında gençleri hedef alan, gençlerin potansiyelini kendisine çekebilecek bir o sistemi içerisinde ya da o sistem içerisinde kendisi var edebileceği bir siyasi yapı. Bundan ne kadar başarılı olur olamaz onu zaten seçimlerde göreceğiz. Yani yıllardır demokratların ve cumhuriyetlerin birbirinin kafasına vura vura seçim kazandığı bir Amerika'da Elon Musk ne kadar başarılı olur onu göreceğiz. Ama gerçeklik şu ki, realite şu ki önümüzde bir seçim atmosferi var ve bu seçim atmosferinde işte Trump'ın MAGA grubu $400 milyon bir reklam için para var masada. Yani şu ana kadar Texas'ta en azından $10 milyon harcadıklarını biliyoruz. Yani bunu işte GSM operatörlerine verdikleri paralar, billboardlara harcadıkları paralar, bir taraftan sosyal medyada kullandıkları mesajlar gibi yeni düzen ya da yeni dönem reklam

0: modellerini de kullanarak 400 milyon dolarlık bir bütçe masaların üzerinde duruyor. Ama biz henüz şu ana kadar demokratların ne kadarlık bir bütçe hazırladığını ve önümüzdeki seçim maratonu içinde ne kadarlık bir süreçte kendilerini toparlayabileceklerine karşı da tabii ki daha seçim atmosferinde göremediğimiz flu bir tablo var. Ama bir taraftan da demokratların şöyle bir genel sorunu var. Şimdi biz tabii eyaletlerdeki yerel seçimleri tartışıyoruz ama Amerika genelindeki genel konsept tartışma da tabii ki yerele yansıyor. Nitekim işte Harris bir önceki başkan yardımcısı bir önceki seçimlerde başkan adayı oldu. Son anda sahneye çıktı. Son anda başkan ikna edildi ve geri çekildi. Hı hı. Ama kazanamadı. Şimdi yeniden demokratların adayı olarak sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Ama demokratların içerisinde kendisine ciddi bir tepki var. Yani demokratların içerisinde de işin açıkçası tam bir birliktelik, tam bir uyumun olmadığı zaten gözle görülen bir şey. Şimdi biz cumhuriyetçileri konuşuyoruz. Ama demokratların durumu nasıl ya da demokratların seçim sattı mahallinde hareket tarzı nasıl? Buna dair halen Amerikan medyasında ve Amerikan toplumunda medyada konuşulan, tartışılan genel bir haber ya da yorum ya da analiz çok fazla görmek mümkün değil. Ama genel konuşmalar, medyanın genel yorumları, tartışmaları cumhuriyetçiler üzerinde yoğunlaşmış durumda. Tabii evet. Sürpriz olan işte Elon Musk'ın parti kurmak üzere yola çıkmışken bir anda rotayı kavgalı olduğu, evet. Hatta çok ciddi oldu? Problemler yaşadığı,
1: ne oldu yani?
0: Trump'a çevirmiş olması ve para harcamış olması.
1: Birbirlerine sırtını dönmüştü. Bunu sen de yazdın.
0: Evet, bugün ben evet, bununla ilgili geniş bir analizim var.
1: Senin de geniş bir analiz yazım var. Sinem hocama da dönmek istiyorum. Gerçekten ne oldu Sinem hocam? Yani ne dersiniz? Yani onların ilişki durumu biraz karışık Trump'la Elon Musk'ın. Bir kavgalılar, bir barışıklar filan. Şimdi ne oldu da 100 milyon, yani bu PAC vasıtasıyla 100 milyon dolara yakın yardım edebilir diyor. Bugün Çetin Er'in de Habertürk.com'da bir geniş bir analiz yazısı var. Yani bu işten Musk'ın muradı ne? Niye bu kadar para döküyor?
2: Evet, Esra Hanım, aslında yorumlanması üzerinde siyasi analiz yapılması çok zor aktörler ve figürler. Çünkü genel anlamda tahmini kolay değil, beklentimizin dışında davranış gösteriyorlar her ikisi de, Trump da Musk da söylediğiniz gibi. Dolayısıyla bizi şaşırtıyorlar sürekli olarak. Ne olduğuya gelince, özellikle bu az önce ekonomik olarak savaşın çok ciddi zorluklar yarattığını söylemiştik. Bu anlamda maddi kaynak sağlamak ve yine sosyal medya aracını kullanmak, bunu genç işte nüfuzlu kesime de yaymak, bunlar için yanına müttefik çekmek bu anlamda Trump için anlaşılabilir. Her ne kadar daha önce o kalemi kırmış olsalar da, araları çok açılmış olsa da, siyasette her şey mübah. Bu anlamda Trump da zaten zikzaklar yapan karakteriyle Trump'ı biliyoruz hepimiz. Ya onun bu özelliği çok şaşırtmıyor. Elon Musk'ın muradı ise bu anlamda siyasi olarak kendi başına alacağı yol, öyle bir arzusu olduğu da çok açık zaten. Çok bir yere varabilecek bir yol değil. Bu anlamda belki bu işte geri dönüşler, yeniden birlikte hareket etme kendisine bir alan açabilir diye düşünüyor olabilir. Dediğim gibi çok net bir şekilde şudur demek mümkün değil ama yine söylüyorum, Trump'ın biraz da o ekonomik ve destek açısından köşeye sıkışıp herhalde elini birazcık daha genişletme çabası diyebiliriz.
1: Karşılığında Musk'a ne verir yeniden?
0: Yani yeniden bir bakanlık verirse herhalde Amerika'da kamuda memur kalmayacaktır. Çünkü biliyorsun, tasarruf gerekçesiyle 2 trilyon dolarlık bir tasarruf yaptım deyip Amerika'da özellikle eğitim sektöründe, sağlık sektöründe, güvenlik sektöründe çok büyük bir boşaltma yaşattı. Yani çok ciddi bir eleman personel çıkarımı yaşandı. Amerikan tarihinin belki de en büyük tasfiyesi diyebiliriz. Böyle bir durum Musk'ı bir daha iktidara getirirse, bu sefer de kendi rakiplerini, iş adamlarını tasfiye etmeye kalkarsa Amerikan ekonomisi için çok büyük bir hayal kırıklığı olur.
1: Ortalık iyice karışır.
0: Yani evet, çok zeki bir insan, yani çok büyük işlere imza atıyor ama siyaset bambaşka bir şey. Yani siyaset üretebilmek, politik davranabilmek bambaşka bir şey. Elon Musk'ın böyle politik davranmak gibi bir amacı da yok.
1: Şimdi yönetmenim diyor ki son 2 dakika ama İsrail'de konuşmak istiyorum. 1 dakika,
0: evet.
1: Lütfen 1 dakika içinde. Şimdi Netanyahu'nun da önünde bir seçim var. Netanyahu da seçim.

0: gidiyor. Tabii bildiğimiz Netanyahu her seçime giderken gerginlikten besleniyor, kaostan besleniyor. Hal böyleyken Orta Doğu'da ne gibi bir planı vardır? O şeytani planlardan biri.
1: Şimdi ben şöyle başlayayım hemen. Tabii Netanyahu yeniden bir gerginlik senaryosu üzerinden İsrail toplumuna bir korku ruh hali yaratma arayışı içerisinde. Özellikle son 24 saat içerisinde ben bugün dikkatle baktım mesela yeni senaryolar gündemde ki bu senaryoların başında da işte dörtlü cephe savaşı diye adlandırdıkları yeni bir senaryo.
0: Evet.
1: Şimdi dörtlü savaştan kasıt bir kuzeyden Hizbullah'ın, güneyden doğrudan işte Husilerin, İran'ın havadan ve Haçlı Şabi grupları üzerinden. Bakın bu çok önemli çünkü bu saate kadar bu savaş konsepti içerisinde İran bunu başaramadı. Yani hem Husileri, hem Hizbullah, hem Irak'taki paramiliter güçleri eş zamanlı olarak harekete geçirecek bir harekette bulunamadı. Nitekim
0: şöyle 2-3 cümleyle
1: bir gerilim atmosferi yaratarak şu anda İsrail'in gündeminde, evet, İsrail'in gündeminde şu anda dörtlü cephe meselesi tartışılıyor ve bu dörtlü cephe meselesinden dolayı da İsrail ordusu 2 gündür tatbikatlar yapıyor. Yani gerilimi topluma pompalayarak bir seçim kazanma arayışı içerisinde Trump. Özür diliyorum Netanyahu.
0: Sinem Hocam tam Çetin Er'in bıraktığı yerden, yani böyle bir gerilim ve kaos pompalamaya çalışıyor tabii ki topluma diyor ama peki bu işe yarayacak mı Netanyahu açısından? Yarar mı?
2: Genel olarak kesinlikle Çetin abiye katılıyorum. Bu gerilim bir araç aynı zamanda söylediğiniz gibi. İşe yarayıp yaramayacağını göreceğiz ama o kadar çok kendisiyle ilgili yolsuzluklar, işte iç politikada sorunlar ve eleştiriler var ki mecburen bu noktaya, bu korku imparatorluğunu kurduğu korku şeyine, dağının arkasına sığınmak zorunda. Umut edelim ki işe yarasın ve Netanyahu denen aktörden, politikacıdan dünya kurtulsun. Tabii ki İsrail'in politikaları bir tek aktörün değişmesiyle değişmez ama umut edelim işe yarasın
0: ama
2: diyelim en azından.
0: Ama seçime doğru bütün tuşlara basabilir yani Netanyahu.
1: Burada da Esra şu devreye giriyor.
0: Bir cümle ne olur?
1: Hemen söyleyeyim, İsrail'deki seçim sisteminde zaten hiçbir siyasi parti tek başına iktidar olamıyor. Ama burada bugüne kadar Netanyahu bir şekilde grupları, siyasi partileri kendi etrafında toplayarak bir koalisyonla iktidara gelebiliyor. Yani şu anda Netanyahu zaten kendisinin de tek başına iktidar olmak gibi bir hedefi olduğunu zannetmiyorum.
0: Peki Çetin Er, çok teşekkür ediyorum. Sinem Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli katkılarınız için sağ olun. İyi pazarlar diyeyim tekrar. İyi akşamlar diyeyim ve reklama gidelim.

0: Ve şimdi siz haftanın kültür sanat ajandasını izlerken ben de ana haberi kapatacağım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Habertürk'te kalın.
1: Çaykovski'nin Fındık Kıranı'na çağdaş bir yorum geliyor. Fındık Kıran bu bir masal değil, İstanbul'da izleyiciyle buluşuyor. Novaya Opera, Balet Moskva'nın 35 yıllık çağdaş bale prodüksiyonu, Altın Maske ödüllü koreograf Pavel Gulukov'un klasik Fındık Kıran anlatısını Birinci Dünya Savaşı'nın gölgesinde yeniden yorumluyor. Gösteri 11-12 Eylül'de Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Altıncı İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali dinleyiciyle buluşuyor. Etkinlik kuşağının yıldız isimleri olan Fedor Rudin, Alexandra Sum, Mateşus, Lydia Shelley ve Julien Liber'in oluşturduğu beşlinin Türkiye'de ilk kez sahne alacağı açılış konseriyle 6 Eylül'de başlıyor. Kapanış konserinde ise dünyanın en seçkin oda müziği topluluklarından biri olan Elish Quantity ağırlayacak. Festival 6-24 Eylül tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleşecek. Türk pop müziğin sevilen sanatçısı Bengü hayranlarıyla buluşuyor. Sahici, Korkma Kalbim, Yaralı ve Unut Beni gibi unutulmaz şarkılarını seslendireceği konser 11 Eylül'de Vadi Açık Hava sahnesinde.

Opera film sezonu zamana meydan okuyan yapımlarla açıyor. Şimdi Uzaklardasın programı Quentin Tarantino'dan David Lynch'e, Coen kardeşlerden Brian De Palma'ya sinemanın usta yönetmenlerinin imzasını taşıyan 7 filmlik bir seçkiyi 9 Eylül 11 Ekim arasında Pera Müzesi Auditorium'unda izleyiciyle buluşturuyor. Bozcaada Caz Festivali bu yıl geçicilik temasıyla düzenleniyor. 3 ayrı sahnede yer alacak programda atölyeler, söyleşiler ve disiplinler arası etkinlikler bulunuyor. Festival 6 Eylül'de Bozcaada'da müzikseverleri ağırlıyor. İstanbul'da Erol Evgin coşkusu, sanatçı zarafeti, duruşu ve sıcak enerjisiyle

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul Tiyatro Festivali 30. yılında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye'den ve dünyadan dikkat çeken tiyatro, performans ve dans yapımlarını İstanbul'un farklı sahnelerine taşıyacak festivalin açılışı Karolin Gila Nguyen imzalı Lacrima ile yapılacak. Program 22 Ekim günü tiyatro severlere kapılarını açıyor. Alternatif rock müziğin yükselen isimlerinden Sena Şahin İstanbul'da sahne alıyor. Kendine özgü vokali, enerjik duruşuyla dikkat çeken sanatçı 9 Eylül'de Zorlu PSM'de dinleyiciyle buluşuyor. Ben melek miyim? Doğaçlama Tiyatro Festivali ilk kez tiyatro severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden doğaçlama tiyatro ekiplerini İstanbul'da bir araya getirecek program, 3 gün boyunca performanslardan atölyelere uzanan kapsamlı bir etkinlik sunulacak. Festival 6 Eylül'de Dastas'ın farklı sahnelerinde devam edecek.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıda güvenliği için zorunlu etiket bilgilerinin yer aldığı ambalajlı ve etiketli gıdalar tercih edilmelidir. Ambalajsız gıdalarla ambalajı yırtılmış veya bozulmuş gıdalar satın alınmamalıdır. Kolay bozulabilen ve kısa sürede tüketilmesi gereken gıdalarda son tüketim tarihi, diğer ürünlerde ise tavsiye edilen tüketim tarihi mutlaka kontrol edilmelidir. Gıdaların bulunduğu buzdolabı ve derin dondurucuların çalışmadığı görüldüğünde ürünler satın alınmamalıdır.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Habertürk gündemi başlıyoruz. Partilerin kapatılması her ne kadar zorlaştırılsa da zaman zaman CHP kapatılır mı, CHP kapatma davası açılır mı, açılmaz mı tartışması oluyordu. Ama hani CHP'den milletvekili yapmış bir ismin bunu dillendirmesi bugün hayli tartışma yarattı. CHP'den tepkiler var ki biz de alacağız. Birazdan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç da yayınımızda olacak. Gündeme geldi. Peki Balbay ne dedi? Daha doğrusu ne dediğini nasıl açıkladı? Gelsin Balbay'ın açıklaması. Balbay dünkü katıldığı televizyon programlarından bu açıklamayı yaptı. Dün akşam katıldığım programda Üsküdar'da gelinen noktayı anlattıktan sonra yeni partiyle CHP'nin asıl mücadele edilmesi gereken duruma karşı ortak tavır alma gereği duyduğunu vurgulayıp şöyle devam ettim. Hiç dilemiyorum tabii ki CHP kapatılsa herkes bir araya gelir, yeni bir planlama yapılırdı. Bir akıl birliği oluşurdu. Devamında özetle şunu vurguladım. Yakın gelecekte asıl mücadele edilmesi gereken durumun yargının siyasete müdahalesi olduğu gerçeğini herkesin göreceğini düşünüyorum. Buradan Balbay CHP'nin kapatılmasını istediği yorumunu çıkarmak butlana gerekçe aramak kadar imkansızdır. Bence tartışmalı bu açıklamada. Gürkan Zengin, CHP kapatılmalı mı?
1: Yani ne münasebet diye başlayabilirim. Çok faydalı bir parti memlekete büyük hizmetlerde bulunuyor da o yüzden ne münasebet demiyorum. Fakat CHP, mesele CHP, yeni parti, şu parti, bu parti isim değil. Hangi CHP mesela?

0: %42 almış CHP mi? Vaktiyle %42 de alabilmiş bir CHP mi? Yoksa mesela 99 seçimlerinde baraj altı kalmış CHP mi? Kapatılmalı. Hangisi kapatılmalı? Ya da AK Parti'nin iktidar yıllarında hiç bir genel seçimden birinci parti çıkamamış CHP mi? Kapatılmalı. Bu partiyi nasıl yönettiğinizle, onu nasıl algıladığınızla, Türkiye'deki siyaseti nasıl okuduğunuzla, milletin, memleketin sorunlarına cevap üretip üretememenizle alakalı bir durumdur. Başarı, başarısızlık. Yani adı CHP olur, yarın yeni parti olur, başka bir şey olur, gelir bir %42 daha alır, 45 alır, 49 alır, 50 alır veya bir kez daha baraj altında kalır. Adının CHP olmasının elbette bir tarihi tarafı var. Bir vasiyettir, bir mirastır, bir hafızadır, bir hatıradır. Dolayısıyla öyle kapatılmalı. Niye kapatılsın? Mesele içinin doldurulması ve içinin bugünkü Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap verebilir hale getirilmesi. Efendim genetik kodları, kuruluş felsefesi buna engeldir. Hayır değildir. Hani her dönem, her fikri, zikri yeniden yorumlama, yeniden tefsir etme, günün şartlarına, hani dünyanın yeni çağın idrakine uyumlu hale getirmek diye bir şey vardı. Biz buna siyaset diyoruz. Bu, ben Balbay kapatılsın dedi diye de anlatmıyorum. Söylüyor zaten, öyle demedim. Onu kastetmedim diye. O ayrı bir tartışma. Ama bugün gelinen noktada bu partinin yeni parti için de aynı şeyleri söylerim. Kendini toparlaması, bir yenilik üretebilmesi, memleketin dediğim gibi temel sorunlarına cevap teşkil edecek bir cesarette, halkçı bir kimliğe yeniden bürünmesi, hatta diyebilirim ki o genetik kodlarda halkçı diye bakar. Halkçı bir parti midir? Sol diyorlar kendilerine, solcudurlar. Solcu mudurlar bunlar? Bunlar hep tartışmalı konular. Milletin bugün gerçek bir sol partiye ihtiyacı vardır. Halkçı bir partiye ihtiyacı vardır. Ekonominin, siyasetin, hukukun bu kadar derin krizler içinde yaşadığı bir dönemde pekala CHP hani kendi programıyla, kendi kadrolarıyla, kendi yaklaşımlarıyla bu memleketin ihtiyaçlarına cevap verebilir bir hale gelebilir. Gelmiyor, yapmıyor. Biz CHP kapatılmalı mı sorusu bu manada yanlış bir sorudur. CHP ve yeni parti ne yapmalı? Memleketin sorunlarına nasıl bir çözüm üretebilir? Kadrolarını nasıl değiştirebilir? Bunları konuşmalıyız. Yoksa CHP kapatıldı. Bir dönem kapatıldı. Darbeler 12 Eylül'de kapatıldı. Sonra yeniden açıldı. Niye? Bir miras dedim ya. Tarihi bir arka plan var. O gelir. Ama mesele burada CHP kapatılmalı mı değil. CHP mesela 1950'den bu yana hiçbir zaman tek başına iktidar görmemiş. Niye görmemiş? İki defa birinci parti olmuş ama tek başına iktidar görmemiş. Bunu konuşmak doğru soru budur. CHP niye iktidar olamıyor? Kadroları niye buna uygun hareket etmiyor? Program, doğru düzgün bir program niye yazılamıyor? Milletine, içinden çıktığı milletine neden güven veren, alternatif olan bir hareket olamıyor? Bunu konuşmalıyız.
1: Çok doğru. Selam hocam, parti kapatmak zor iş. Zorlaştırıldı. Ama bu CHP tartışması da bir türlü kapanmış da değil. Hatta ya yeni parti kurulurken bile şöyle dediler. Ya biz CHP bagajından kurtulalım. CHP hakikaten bir bagaj mı? Veya bu kapatılma meselesine siz nasıl bakıyorsunuz hukukçu kimliğinizle?
2: Birincisi ilkesel olarak ben siyasi partilerin kapatılması ve açılması konusunda da son tahlilde halkın, milletin karar vereceğini düşünenlerdenim. Yani netice itibariyle siyasi partiler tüzel kişiliğe sahip hukuki anlamda ama ülkeyi yönetme iddiasında bulunan partilerdir. Bu mahalli idarelerden başka ülke yönetimine kadar. Zaman zaman da halkın mahalli idarelerle ülke yönetimiyle ilgili tercihlerinde değişken olduğunu da biliyoruz. Yani ülkemizde de bunu yaşadık. 23-24 evet. Seçimlerine en yakın tarihi olarak görürseniz. Ama ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli bir siyasi damarı temsil ettiğini düşünüyorum. Yani çok bilinen ifadeyle Devletin kurucu bir partisidir. Bir ana damarı temsil eder siyaseten. Ve doğru, özellikle Bülent Ecevit döneminden sonra, rahmetli Bülent Ecevit'ten sonra demokratik solu temsil eden sol siyaseti bu anlamda demokratik kanalını, damarını temsil eden bir parti olarak görüyoruz. Ama şunu altını çizelim. Yani yeni parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki ayrışmayı ben halen iki yönetim arasındaki şahsi nedenlere bağlıyorum. Bakın altını çiziyorum. Bu mutlak butlan davası gelirse konuşacağız. Evet. Mutlak butlan davasında Yargıtay'dan farklı bir karar çıkarsa istinaf mahkemesine göre evet. Nasıl bir durum ortaya çıkacak onun da konuşulması lazım. Bu nedenle yeni partiyle

0: Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrışma döneminde ben gerek Sayın Kılıçdaroğlu'nun gerek Özgür Özel'in bu süreci, bu akut krizi, derin krizi iyi yönetemedikleri kanaatindeyim. Halbuki Özgür Özel ve ekibi ayrılırken bakın CHP'nin siyasi mirası bizdedir dediler.
1: Evet.
0: Halen de yani biz geçici olarak buradan ayrılıyoruz, fiziki mekanları terk ediyoruz. Hakiki öz Cumhuriyet Halk Partisi biziz iddiasında. Halen de onu temsil ediyorlar. Dolayısıyla ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılması meselesi değil de siyasetin temel olgusal durumlarının gösterdiği gibi Üsküdar'da olduğu gibi bazı durumlarda, bazı yerlerde, bazı seçimlerde işbirliği temelinin daha rasyonel bir dayanağı olduğunu düşünüyorum. Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi kapatılsın, yeni parti çatısı altında bir siyaset yapalım. Ya bunlar çok gerçekçi olmayan değerlendirmelerdir. Netice itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi ve yeni parti arasındaki şahsi genel başkanlara ve yönetim kadrolarına dayanan çekişmenin bir süre daha devam edeceğini ama önümüzdeki sürede bir Türkiye'nin bir seçim geçirmesiyle birlikte tablonun daha çok netleşeceğini düşünüyorum. Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi böyle aç kapatalım diyerek kapatılacak, açalım diyerek de açılacak bir siyasi parti değil. Dolayısıyla önemli bir markadır, siyasi bir markadır ve Türk demokrasisinde de artılarıyla eksileriyle var ola gelmiştir. Önemli bir seçmen kitlesine de sahiptir. Halen de ben sahip olduğunu düşünüyorum birçok araştırmanın aksine. Ben öyle düşünüyorum gözlemlediğim kadarıyla. Dolayısıyla benim burada getireceğim en temel eleştiri bir yurttaş olarak Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Özgür Özel'e şahsi bir takım meselelere her sebebi ne olursa olsun mutlak mutlanın teknik tartışmaları, eksiği, fazlası, yanlışı doğrusuna girmiyorum. Onları tartışsınlar. Ama siyaseten süreci iyi yönetememişlerdir.
1: Evet.
0: Süreci...

0: geçiyorlar diye. Siz nasıl görüyorsunuz bu meseleyi?
1: Ya öncelikle tabii ki hiçbir parti kapatılmamalı. Çok ekstrem bir durum olur. Çok
0: yani Selam Hoca'nın dediği millet açar, millet kapatır.
1: Ağır bir evet şiddete çağrı olur vesaire olur, bir şey olur. Yani çok ekstrem durumlarda ancak siyasi partiler kapatılmalı.
2: Zaten onlar da anayasal olarak yasak zaten.
1: Tabii yani orada olmaması zaten açıkça bir anayasallığa aykırılık olabilir. 2000'lerde mesela işte bu Almanya'daki Nazi Partisi işte onların kapatılması.
2: Özgür Özel ve ekibi ayrılırken bakın CHP'nin siyasi mirası bizdedir dediler.
0: Evet.
2: Halen de yani biz geçici olarak buradan ayrılıyoruz. Fiziki mekanları terk ediyoruz. Hakiki öz Cumhuriyet Halk Partisi biziz iddiasında. Halen de onu temsil ediyorlar. Dolayısıyla ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılması meselesi değil de siyasetin temel olgusal durumlarının gösterdiği gibi Üsküdar'da olduğu gibi bazı durumlarda, bazı yerlerde, bazı seçimlerde işbirliği temelinin daha rasyonel bir dayanağı olduğunu düşünüyorum. Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi kapatılsın, yeni parti çatısı altında bir siyaset yapalım. Ya bunlar çok gerçekçi olmayan değerlendirmelerdir. Netice itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi ve yeni parti arasındaki şahsi genel başkanlara ve yönetim kadrolarına dayanan çekişmenin bir süre daha devam edeceğini ama önümüzdeki sürede bir Türkiye'nin bir seçim geçirmesiyle birlikte tablonun daha çok netleşeceğini düşünüyorum. Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi böyle aç kapatalım diyerek kapatılacak, açalım diyerek de açılacak bir siyasi parti değil. Dolayısıyla önemli bir markadır, siyasi bir markadır ve Türk demokrasisinde de artılarıyla eksileriyle var ola gelmiştir. Önemli bir seçmen kitlesine de sahiptir. Halen de ben sahip olduğunu düşünüyorum birçok araştırmanın aksine. Ben öyle düşünüyorum gözlemlediğim kadarıyla. Dolayısıyla benim burada getireceğim en temel eleştiri bir yurttaş olarak Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Özgür Özel'e şahsi bir takım meselelere her sebebi ne olursa olsun mutlak mutlanın teknik tartışmaları, eksiği, fazlası, yanlışı doğrusuna girmiyorum. Onları tartışsınlar. Ama siyaseten süreci iyi yönetememişlerdir. Evet. Süreci daha makul, daha rasyonel bir zeminde yürütmüş olsalardı ben bir sonuç, bir noktaya gelebileceklerini ihtimalinin daha fazla olduğunu düşünüyordum.
0: Peki. CHP sözcülerinden bugün gelen tepkiler daha çok şu yönde. Efendim yeni partide yer bulmaya çalışan bir takım isimler eski CHP'li de olsalar bu kapatma meselesini açıyorlar diye. Siz nasıl görüyorsunuz bu meseleyi?
1: Ya öncelikle tabii ki hiçbir parti kapatılmamalı. Çok ekstrem bir durum olur. Çok
0: yani Selam Hoca'nın dediği millet açar, millet kapatır.
1: Ağır bir evet şiddete çağrı olur vesaire olur, bir şey olur. Yani çok ekstrem durumlarda ancak siyasi partiler kapatılmalı.
2: Zaten onlar da anayasal olarak yasak zaten.
1: Tabii yani orada olmaması zaten açıkça bir anayasallığa aykırılık olabilir. 2000'lerde mesela işte bu Almanya'daki Nazi Partisi işte onların kapatılmalarıydı vesaireydi. Onunla ilgili Türkiye'ye de atıfta yapan, Türkiye'deki parti kapatmalara da atıfta bulunan uluslararası hukuk tartışmaları vardı. Uluslararası çevrelerde hukuk tartışmaları. Militan demokrasi, acaba demokrasiler kendilerini korumak için partileri kapatmalı mı? Öyle bir önleyici vuruşta bulunmalar mı gibi. Ama orada da işte ifade özgürlükleri kapsamı işte bazen ifade özgürlüğünü korumak için böyle partiler kapatılmalı. Çok ekstrem söylemler olan.
0: Burada o yok ama.
1: Tabii. Ben uluslararası tartışmaları söylüyorum. Dur. Veya işte Amerika'nın, o zamanki Amerika'nın bakış açısı, Amerika'da her türlü can yakıcı bile olsa ifade özgürlüğü olmalıdır. Evet. Veyahut da hoşumuza gitmese bile işte oradaki Nazi Partisi kapatılmamalı. İşte oradaki varlığını o şekilde sürdürmeli gibiydi. Ama şimdi tabii bunlar çok arkaik kalıyor günümüzün. Öyle bir yere gitti ki siyaset, ifade özgürlükleri, haklar ve özgürlükler konuları. Onları çok geride bıraktık. Tabii bu tartışmadan çok farklı bir şey söylemeye çalışıyor Mustafa Balbay belli ki. Canlı yayın sırasında söylenenler çoğu zaman yanlış anlaşılabiliyor böyle. O yüzden her kelimeyi, her sözü dikkatli seçerek konuşmaya çalışıyoruz. Ama bir mimik bile, bir ifade bile yanlış anlaşılabiliyor. Ama insanız yani orada her şeyi kontrol etme imkanınız yok canlı yayında. Oradan dolayı burada Mustafa Balbay'ın aslında söylemek istediği yani CHP öyle bir duruma geldi ki bu mutlak mutlak kararıyla kapatılsaydı neredeyse daha iyi olabilirdi. Yani öyle hiç olmasa orada bütünleşilirdi gibi bir şey söylüyor. Evet. Yoksa CHP kapatılsın gibi değil.

0: kapatılmaktan beter bir hale düşürüldü bu hareket. Genel olarak bu muhalefet topluluğu diyelim. Yeni parti de var çünkü. Orada tabii ana gövde artık yeni parti. Bunu görmek lazım. Araştırmalar bunu ortaya koyuyor açıkçası. O enteresan da bir durum oldu. Ana gövde koparak, yani normalde partilerden küçük bir kısım kopar. Ama en iktidara pozitif bakan, yeni partiye negatif bakan çalışmalarda bile, anketlerde bile CHP'nin daha ancak baraj anca ulaştığı, biraz işte %9 gösteren var maksimum. Bir tutup da %15 gösteren, %12-13 gösteren bile yok. %9 gösterenler de çok tabii bana kalırsa cömert davranıyorlar. Yani orada baraj sorunu olan bir CHP ile karşı karşıyayız artık. Bunu söylemeye çalışıyor aslında ama dediğim gibi yani ifade ederken tabii ki yanlış anlaşılabilen ve bazen de başkaları da yanlış anlamak isteyebiliyor. Böyle bir polemik yaratılıyor. Şimdi tam da CHP ile Yeni Parti arasında ilk defa Üsküdar'da gördük. Belediye meclisinde bir paslaşma.
1: Oraya getirecektim, evet.
0: Belli ki işte
1: bir işbirliği.
0: Bir işbirliği. Ya Menderes Belediyesi'nde yaşananlar çok ağır olduğu için İzmir'de. Oradaki kavgalı dövüşlü görüntülerde vesaireydi. Sanırım ondan sonra gelen tepkilerle beraber böyle bir noktaya geldi. Bir de Üsküdar'ın tabanından gelen tepkilerle tabii ki. CHP Yeni Parti tabanlarından gelen tepkilerle böyle bir şey oldu. Ama orada yavaş yavaş öyle bir diyalog var. Onun için ama bir yere ne kadar gider orası bilemiyorum. CHP'nin de aslında işine yarayan bir diyalog bu. CHP de kendini bu anlamda bugünkü mutlak butlan sonrası CHP daha sempatikleştirmiş oluyor Yeni Parti ile paslaşarak.
2: Peki. Bir ekleme yapabilir miyim?
1: Buyurun.
2: Şimdi uluslararası tartışmayla bahsi geçti. Aslında parti kapatmalarla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin koyduğu temel. Bu konu dışında zaten. Bu evet, konuda
0: tabii,
2: yani Sayın Balbay'ın ifade ettiği farklı
0: bir şey.
2: Sadece orada katkı olsun diye söylüyorum. Yani parti kapatmalarla ilgili olarak iki tane temel kriter vardı. Bir, siyasi partinin siyasi faaliyetlerini barışçıl amaç ve yöntemlerle yapması zorunludur diyor. İki durum için parti kapatmayı hukuken meşru sayıyor. Bir, şiddete çağrı. Açık veya zimli şiddet, terör. İki, nefes suçunun işlenmesi. Bu iki durum haricinde siyasi partilerin kapatılması veya açılmasında demokratik seçimlerde halk karar verir.
1: Evet.
0: Tabii bu bir son, ben de ekipim kusura bakmayın.
2: Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçerlidir diye yanlış anlaşılıyor.
0: Çok özür dilerim. Çok bir cümle sadece. Bu tabii ayrı bir konu hakikaten. Bir de bu paslaşmaya CHP ile Yeni Parti arasındaki şeyi de ekleyebiliriz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri,
1: ona da gelecektim.
0: Evet, onun babasının cenazesinde Kılıçdaroğlu, Gürsel Tekin ve yani öyle bir yeni parti bir anlamda, yeni parti de değil tabii ki.
3: Bu sefer şu yaşanmadı. İBB Başkan Vekili cenazeyi kabul etmediler. Hani hatırlarsanız eski
0: evet,
3: cenazeleri.
0: Orada daha başka bir arada bir görüntü verilmiş oldu. Tabii İBB Başkan Vekili Dur Bey orada değil yani. Yeni partide değil ama gene de.
1: Peki. Alihan siz ne dersiniz CHP'nin kapatılması tartışmasına?
4: Yani bu parti kapatmayla ilgili şunu ekleyeyim ben de. Bu Batasuna kararı var Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin. O yani tabii ki hocam buradayken belki bana düşmez ama yani o uygun bir karar. Benim de aklıma yatan uygun bir karar.
1: Ama burada tamamen bir yani bir gerekçeden ziyade siyaseten, Balbay'ın ifadesi siyaseten.
4: Siz, ama bir dakika şunu söylemek için söylüyorum, ben bunu şiddete destek olmak için de değil, şiddete sessiz kaldığı
3: için.
4: Evet. Batasuna kapatılıyor. Yani evet. Hani orada altta öyle bir arada öyle bir ince bir çizgi var. Sadece şiddet desteklemek şey yapmak değil, sessiz kalmak dahi.
1: Ama bu tartışmanın çok dışında.
4: Yani bilgi verildi, o bilgiyi düzeltmek açısından söylüyorum.
1: Estağfurullah, buyurun.
4: Güzel de bir makale var. Merak edenler bu konuyu Bahadır Bulmünöz Aslan Hoca'nın Hacettepe'den makalesinde bakabilirler. Batı Suna ile ilgili yazdığı makaleye bunu anlatıyor. Ya burada zaten aslında burada bir pratik bir şey anlatmaya çalışmış benim anladığım Mustafa Bey. Diyor ki hani bir araya gelmesi açısından muhalefetin doğru olan muhakkak iki tarafın anlaşabilmesi için doğru olan buydu diyor. Ama ben bunu açıkçası çok doğru da bulmuyorum. Bu muhalefeti tekliflendirme çabası da var. Yani Özgür Bey ve arkadaşları CHP'deyken de bunu yaptılar. Şimdi belli ki Mustafa Bey de onlarla beraber veya onlara daha yakın bir görüşte. Muhalefeti tek tipleştirme, tek bir çatı altında toplama ama bunu da baskıyla yapma şeyi var ki bence kısmen bu Kemal Bey'de de vardı. Ama genel olarak özellikle İyi Parti'ye, yani mesela şu söylem benim mümkün olarak dermiş olmam hiç hoşuna gitmemiştir bir kere. Çünkü bütün muhalefeti

0: Tek bir, şimdi yeni parti diyelim ona, yeni parti çatısı altında bütün muhalefeti dikte ederek. Yani işte buna vermezsen muhalif değilsin, buna vermezsen muhalif değilsin ki biz bunun söylemin daha tabii ki vulgar bir şekilde özellikle sosyal medyada özellikle Twitter'da çok sık da görüyoruz işte. İşte gizli tırnak içinde kullanılıyor, gizli AKP'li, sen de AKP'lisin, AKP'li işte çaktırmayan AKP'li falan gibi tabirlerle böyle kullanılıyor bu. Biraz da bence bundan da kaynaklanıyor. Yani muhalefeti bir araya getirirken bir yol bir şey yapılmaya çalışıyor. Hatta hatırlayacaksınız Meral Hanım'ın masadan kalktığı dönemde 3-6 Mart arası o meşhur 3 günlük bir dönemde özellikle sosyal medyadan muazzam bir ne diyeyim bu çok çirkin ve üzücü ifadelerle hem Meral Hanım'a hem de Meral Hanım'ı destekleyenlere çok sert ve kötü ifadeler olmuştu. Ya tabii ki bu Slobey'in ifadesi böyle değil elbette ama bu da ben gene de bunu bir benzer yani muhalefeti tek bir torbanın içine doldurma çabasının bir ürünü olarak görüyorum bu konuşmayı.
1: Peki. Niyeti konusunda da genel bir konsensüs var Aslı Balbay'ın. Yani kapatılsa bölünmeden tek bir ortak akılla tek bir hareket olabilirdi diyor. Ya hakikaten şöyle, CHP kapatılsa bu sonuç alınır mıydı?
2: Şimdi Mustafa Balbay'ın aslında ifadesi önceden yine bu yayında kullandığı bir ifadeydi. Belki başka bir oturumda olabilir. Bu ifade işte ileriki zamanlarda kullanıldığı zaman yanlış anlaşılacak bir metne dönüşür. Önceden şunu söylüyordu. Utlan kararı o kadar kötü bir şey ki eğer parti kapatılsaydı toplu halde gider partimizi kurardık, bölünmek durumunda kalmazdık. Utlan kapatmadan daha beter oldu. Bu eski söylemiydi. Evet. Fakat şimdi eski söylemini getirip parti kurulduktan sonra tekrarladığınız zaman ha bu sefer zaten şöyle bir şey var yani yeni partinin CHP'yi yok etmek ve yokluğa mahkum etmek gibi bir çabası var. Yani sıfır oy alsın, yani sokağa çıkamasınlar. Hatta sokağa çıkarlarsa yüzüne tükürülsün. Yani bu kullanılan ifadeler olduğu için onu tekrarlıyorum. Şimdi bu şiddetli tartışmaların içerisinde bir de Mustafa Bey'in bu ifadesi gelince, ha o zaman demek ki bu önceden kullandığı anlama gelmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılmasını istiyor. Belki de Mustafa Bey eski fikrini, yani o butlan kararı çıktığı zamanki fikrini başka bir programda tekrarlamış oldu. Ama
1: sonuç
2: zamanı
1: verir miydi dediği olsaydı?
2: Yani şöyle şey olabilirdi yani parti kapatılsa tek parti olarak kurulabilirdi. Fakat şöyle bir şey var.
3: Üç parti de çıkabilirdi.
2: Şu, ben de ona geliyorum şimdi. Cumhuriyet Halk Partililerden bir kısmı İmamoğlu partide etkin olmaya başladıktan sonra bu akıbeti görmeye başlamışlardı. Bunlar çok böyle yukarıdaki insanlar değil yani. Örgütte belli kademelerde olan insanlar ve bir arkadaş bana şunu söylemişti. İçimize yabancı bir unsur girdi ve biz bu sadece müteahhit kökenli insanları tanımıyoruz. Başımıza gelecekler konusunda hiçbir fikrimiz yoktur. Şu an bana söyleyen adam şunu söylemişti. İşte Mustafa Kemal Atatürk mezardan kalksa gelse Kılıçdaroğlu'na karşı kazanamaz iddiası var ya dedi. Öyle olmayacak dedi. Şey olduğu zaman, kongre olduğu zaman bir gün akşam herkesin evine bir adam gidecek. Akşam Kılıçdaroğlu'cu olarak yatan adamlar sabah İmamoğlu'cu olarak kalkacaklar. Biz bu yabancı unsuru tanımıyoruz. Ve başımıza gelecekler hakkında da üst düzey abilerimizin çok tedbiri yok gibi ifade kullanmıştı. Gerçekten de ben parti kapatılsaydı da Cumhuriyet Halk Partisi'ni yük gören ya da şöyle yük olarak görmelerine gerek yok. Kardeşim bu parti benim partim olacak. Yani işte Atatürk'ün partisi, geleneğin partisi, yüzyıllık parti, kurucu parti hepsine eyvallah. Fakat zota tabiri kullanılır mı bilmiyorum da belki eski bir kelime. Yani zorlayarak da olsa zorun gücüyle hadi sol bir terim kullanalım. Zorun gücü teorisiyle hareketle bu partiyi zorla yani kapatılsa da ele geçireceklerdi, kapatılmasa da. Dolayısıyla bu şey konusunda işte özellikle de siyasette de o bir başarı getirdi. Siyasetin finansmanını keskin bir kılıç gibi kullanarak siyaseten sonuç alma bir iştah kabarttı. Ve o siyasi şehvet aslında kongreyi de aynı yöntemle satın alabiliriz yöntemini getirdi. O da bir sürü partinin başına iş açtı. Da şöyledir, ben bunu tekrar tekrar söyledim. İmamoğlu sadece şunu yapsaydı, madem toplumda yani medyayı iyi organize etti, sosyal medyayı iyi organize etti, bir popülerlik yakaladı. Hatta bazı konularda AK Parti'yi çözdü. Yani nereden muhalefet edebilirim, nereden oy alabilirim. Sadece belediye başkanlığını yapsaydı, dürüstçe yani başka konulara sapmadan, bir gün kongre olduğu zaman Özgür Özel yerine kendi aday olsaydı, hayal ettiği

0: Her şey olabilirdi. Evet. Fakat o kadar hırslandılar, o kadar kontrolden çıktılar ki meşru yoldan elde edecekleri her şeyi gayrimeşru yoldan elde etme yoluna saptılar. İşte gayrimeşruluk da biraz mafyacılık gibidir. Yani bir sonuç getirir gibi oluyor ama akıbeti çok da doğru olmuyor.
1: Bir cümle ben söyleyebilir miyim? Peki, buyurun. Danışmanlara çok güvenmemek lazım. Bazen siyasetçiler danışmanlara çok güveniyor.
0: Ya Ali Hanım tercüme edeyim mi ben?
2: Danışmanı olan çok...
0: Yerel seçimlerle ilgili bu başarı başarısızlık tartışması olduğu zaman ben şunu söylemiştim. Kampanyalar reklamcılarla yapılır. Fakat devlet erki gereği kurumlar teknokratlarla yönetilir. Bence İmamoğlu cephesi yani kampanyayı reklamcılarla yaptı. Fakat belediyeyi de reklamcılarla yönetmeye kalkıştı. Onlar da ertesi gün şunu söylediler. Yani şöyle düşünün. Bir aylık, iki aylık seçilmiş bir başkana kahramanın yolculuğu diye kitap yazılmaz. İlyas Başsoy var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde zaman zaman reklamcılık yapan benim asker arkadaşım. O belediye başkanlıkları kazandığı zaman demiş ki arkadaşlar siz şu an liseye kaydoldunuz. Daha ilk döneminiz. Başarılı olun. Liseyi bitirin, üniversiteye girin, master doktora yapın. Hepiniz büyük adam olursunuz ama liseye kaydolduğunuz gün büyük adam olmaya kalkarsanız bunun sonu gelmez gibi çok yani iyi bir öngörü
3: ortaya koyuyor. Konuyu da buraya nasıl getirdiniz İhsan Bey yani İmamoğlu'na?
0: Peki şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunu ne? Ya başka bir açıklaması olur. Gürkan Bey söylesin. Yani. Başka bir sorunu var mı?
2: Peki. Burada adres burada.
0: Galiba sıra yine Gürkan Bey'e
3: geldi. CHP'ye soralım. Necdet Saraç yayınımıza katılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Necdet Saraç, şaşırdınız mı Balbay'ın sözlerine? Gün boyu özellikle sosyal medyada çok konuşuldu. Tepkiler de şu başlıkta sanki. Efendim yeni partide yer edinmek isteyenler CHP artık saldırının ötesine geçtiler. Kapatma sözünü edecek kadar ileri gittiler noktasında. Buyurun söz sizin.
4: Evet teşekkür ediyorum. Ya tabii burada biz dün fiili kapatma hamlelerini biliyorduk CHP'ye yönelik. 1950'lerde oldu. 1980 12 Eylül darbesinde oldu. 2000'ler sonrası da özellikle bazı ikinci cumhuriyetçileri ya bu CHP yük oluyor artık. Kurucu dönemin o tek parti rejiminin bürokratik vesayetçi işlerini bitirmek için CHP'yi kapatmak gerekir gibi yaklaşımlara biz tanıklık ediyorduk. Burada önemli, şöyle önemli bir gelişme var. Aslında bu gelişme CHP içinden bir gelişme. Yani Mustafa Balbay şu anda CHP içinde değil ama CHP'li çeşitli isimlerin, geçmişte CHP'li olan çeşitli isimlerin bunu dile getirmesi önemli. Aslında bu bir biçimde 2023'ten bu yana şu veya bu biçimde konuşuluyordu. CHP yerine yeni bir partinin kurulması, onun yerine yeni bir partinin ikame edilmesi hep konuşuluyordu. Bunun biraz dışa vurumuna dönüştü. Mustafa Balbay'ın söylemi. Evet Mustafa Balbay bugün açıklama yaptı. Dedi ki ben aslında böyle bir şey söylemek istemedim. Anlamına gelecek bir açıklama yaptı ama maalesef belirtmek zorundayım ki Mustafa Balbay da aslında CHP'den kurtulmak gerekir, CHP bagajından kurtulmak gerekir denen koroya katıldı. Şimdi bu niye önemli? Çünkü bunun şöyle bir şeyi var. İki önemli başlığı var. Bir tanesi gerçekten insan şunu düşünmek durumunda kalıyor. Daha dün yani, daha dünden kastım son birkaç yıla baktığınızda bu nasıl bir yüktür, nasıl bir kapatma işidir ki milletvekili listeleri yapılırken, genel başkan yardımcısı olunurken, cezaevinden çıkarıp milletvekili yapılırken CHP iyiydi. Bırakın CHP'nin kapatılmasının tartışılmasını, CHP'nin yük olmasını bir tek kimsenin ben bugüne kadar dile getirdiğine tanıklık etmedim. Şimdi peki ne oldu da CHP böyle bir noktaya geldi, kötü oldu? Mutlak Mutlu'nun sorumlusu da işin doğrusu şu anda CHP'yi yönetenler değil. Şimdi gerçekçi düşündüğümüzde biraz samimi düşünürsek işin bu boyutunda vallahi CHP sayesinde milletvekili olacaksınız. CHP sayesinde milyonlarca insanın tepkisiyle ki o tepkiler haklıydı. Mustafa Balbay'ın yargılanma süreci haksız bir yargılanma süreciydi. Cezaevinden çıkacaksınız. Kemal Kılıçdaroğlu sizi milletvekili listelere alacak, milletvekili yapacak. Dayanışmanın ne kadar önemli olduğuna tanıklık doğrudan siz edeceksiniz. Buna tanıklık edenlerin bugün CHP'nin kapatılmasını savunur hale gelmesi ya da bunu dillendiriyor olması bir kere onu söylemek zorundayım ki vefasızlık gerçekten. Yani bunun altını çizmek gerekiyor. CHP'nin kapatılması gereken, CHP'yi kapatılması gereken değil. İşin doğrusu CHP'nin yani en iyi bunda Mustafa Balbay bilir. Cumhuriyet

0: kuran ve demokrasiyi yaşatan parti. Şimdi böyle bir parti de şöyle bir tartışma olabilir. Bu partiye yönelik siyasi eleştiriler yapabilirsiniz. Eleştiride bulunabilirsiniz. Şunların düzelmesi gerektiğini altını çizebilirsiniz ama CHP'nin kapatılmasını gündeme getirmek esas itibariyle CHP'ye karşı bir algı oluşturma operasyonunun bir parçası diye yorumlamak mümkün. 2023'ten beri de bu biçimde dile getiriliyordu. CHP'nin tasvip edilerek yeni bir partinin kurulması. Böyle bir söylem, yani algının ötesinde gerçekten demokratik siyasetin bir yansıması olamaz yani. Sonuçta bu ortada bir antidemokratik yaklaşımı peşinen görmek gerekiyor. Evet, ideolojik politik eleştirilere açıktır CHP, itiraz edilebilir ama yani bu ölçüde CHP kapatılmalıydı sözleri, niyet ne olursa olsun çok net altını çizmek isterim ki bir siyasi eleştiri kategorisinde değerlendirilemez ve esas itibariyle de Cumhuriyet'in kurucu iradesine ve demokrasiye de yönelmiş ciddi bir talihsiz saldırıdır.
1: Şimdi peki bu Necdet Bey,
0: işin vefa, nankörlük ve benzeri şeylerine girmiyorum ama diğer boyutu önemli. Orada da müsaade ederseniz Kerem Bey birkaç şey söylemek isterim.
1: Buyurun.
0: Şimdi mesela CHP, düşünüyorum ben, hangi alanda politik duruş sergileyemedi, hangi soruna çözüm üretemedi de kapatılsın diyeceksiniz. Yani hangi sosyolojik gerekçesi var bunun, hangi politik arka planı var, onu da görebilmek gerçekten mümkün değil. Şimdi burada Balbay diyor ki CHP kapatılırsa bir akıl birliği kurulabilirdi. Ya bu akıl birliği düne kadar, bildiğim kadarıyla düne kadar bu arkadaşlarımız yönetiyordu partiyi. Dün pozisyonları olan da bunlardı. Mesela son birkaç yıldır bu akıl birliği noktasında ya da yeni politika üretme konusunda ne yaptıkları da meçhul. Eğer gerçekten mesela böyle bir tartışmada amaç CHP'yi güçlendirmek olsa tartışmanın merkezine siz CHP'yi koymazsınız. CHP'nin kapatılmasını koymazsınız ve burada maalesef şunu söylemek durumundayım ki bu tartışmada CHP'nin daha da zayıflaması, etkisizleşmesi veya bir başka siyasi hatta sürüklenmesi çabaları da var. Böyle bir şey kimin işine yarar diye sorduğumuzda da vallahi yani bu şu anda CHP'ye gönül vermiş, Cumhuriyet'e gönül vermiş. Ben burada yeni partinin seçmen tabanını da kastederek söylüyorum. Yani oradaki sosyolojik tabanı da kastederek söylüyorum. Bunların işine gelmez. CHP'de değişim başka bir şeydir. CHP'nin tasfiyesi başka bir şeydir. Yani CHP'de değişimi savunmak anlaşılır bir şeydir. Bugün de CHP'de değişimi savunmak anlaşılır bir şey ama buralarda bir tasfiye isteği var. Tasfiye isteğini büyütme var. Yanlış olan budur. Çünkü CHP sonuçta gerçekten siyasi olarak baktığımızda sıradan bir parti değildir. Türkiye'de bazı partilerin böyle bir pozisyonu vardır. Yani CHP'nin Cumhuriyet'le yaşıt olması önemlidir ama MHP siyasi bir partidir ve MHP gibi bir parti Türkiye siyasetinde dün vardı, bugün de olacak. Saadet Partisi gibi, Milli Görüş gibi bir parti dün vardı, bugün de Türkiye siyasetinde var, yarın da olacak. İsimlerden bağımsız olarak söylüyorum ya da Kürt siyasi hareketi açısından da benzer bir tabloyu net olarak görmek gerekiyor. CHP açısından
1: peki Necdet Bey,
0: CHP'nin şöyle bir özelliği var. Yani tartışmayı CHP içinde yürütmek yerine CHP dışında yürütme çalışması aslında Cumhuriyet'in bana göre kuruluş iradesini de bir biçimde kuruluş iradesini de tartışmaya açmak anlamına geliyor. Yani peki, kimse CHP içinde böyle bir tartışmanın olmasını engellemez. Kaldı ki CHP belki de Türkiye siyasal tarihindeki partiler içinde en çok tartışmanın olduğu partilerden bir tanesi. Buradaki bir diğer talihsizlik, yani ben mesela ideolojik politik hiçbir tartışma görmedim şu ana kadar. Yani CHP'den ayrılıp başka parti kuranlar açısından da, yeni parti açısından da görmedim. Yani bir ideolojik politik söylem olsa, gerçekten orada bir değişim mi görebilsek bunu tartışabilirdik. CHP'yi bence kimse kendi siyasi hesabına göre Kerem Bey yeniden yapılandırmaya çalışmamalıdır. Çünkü tartışmanın merkezine şunu koymaması gerekiyor kimsenin. Bu tartışmanın merkezinde yalnızca bir parti yönetimi tartışılmıyor aslında. Bu tartışmayı siz derinleştirdiğinizde, ki dün yapılıyordu, yalnızca bir parti yönetimi tartışmıyorsunuz. Aslında fiili olarak bir cumhuriyet geleneğini, mücadele birikimini ve bu işe gönül vermiş milyonlarca seçmenin duygusunu gündeme taşıyorsunuz. Bu son derece yanlıştır. Evet, peki, parti değişebilir, yenilenebilir, kendisini eleştirebilir ama bazı değerleri burada sarsmamak gerektiği kanaatindeyim. Cumhuriyet Halk Partisi açısından çizgi nettir. Yani burada dün de geçerlidir, bu bugün de geçerlidir. Yani CHP'nin siyasal tarihine baktığımızda, yani ben yalnızca mutlak mutlan sonrası bir süreci tartışmıyorum. CHP'nin bir bütün olarak siyasal tarihine baktığımızda CHP'de dün de değişimle ilgili ciddi tartışmalar oldu ve bu noktada somut sorunlar oldu. Bugün de var. Bu yaklaşımların tehlikeli noktası CHP'yi fiili olarak siyasi tasfiye etme hamlesidir. Buna karşı çıkmak gerekiyor.
1: Peki Necdet Bey, Balbay hala CHP üyesi mi? İstifa etti mi?
0: Emin olun bilmiyorum. Yani sormadım da.
1: Yani bunu şunun için sordum.
0: Yani normal Balbay'ın bugüne kadarki yazıları ve yaklaşımlarına baktığınızda istifa etmiş olması gerekir. Yani evet. Çünkü sonuçta açıktan
1: eğer istifa etmediyse diyor. Ondan da arınacak mısınız? Yani bir disiplin süreci olur mu?
0: Ya Kerem Bey, bu konudaki yaklaşımı daha önce de telaffuz ettim. Başka nedenlerden dolayı. Yani şimdi siz CHP üyeliğinizi devam ettirip bir başka siyasi partiyi anlatıyorsanız, bir başka siyasi partiyi alternatif olarak gösteriyorsanız, bir kere bu siyasi etik çerçevesine sığdırılamaz. Yapılması gereken belliydi. Mustafa Balbay eğer CHP üyesiyse, bilmiyorum, istifa etmiş olması gerekiyordu. İstifa etmiyorsa da doğal olarak da disipline verilmesi anlaşılır bir şeydir. Yani siz bir partinin üyesi olacaksınız, bir başka partinin propagandasını yapacaksınız. Hatta onu da aşacaksınız. CHP, yani yanlış anlaşıldım dense de bugünkü açıklamasını gördüm Sayın Balbay'ın. CHP kapatılmalı dediğinizde doğal olarak da böyle bir süreç başlar. Ama akılcı olan şudur: başka bir siyasi tercihiniz varsa, başka bir partiyi tercih ediyorsanız istifa edip o partiye geçmenizdir.
1: Peki. Necdet Saraç, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Bir cümle ekleyebilir miyim?
1: Buyurun,
0: Kerem Bey.
1: Estağfurullah.
0: Yani programa katılırken Üsküdar vurgusu vardı. Bazen siz farklı siyasi partilerde yan yana gelebilirsiniz. Biz bunu Üsküdar'da gördük. Dün Millet İttifakı'nda görmüştük. Önceki gün hem 2023 seçimlerinde hem de 2024 yerel seçimlerinde gördük. Dün de Üsküdar'da önemli bir hamle yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti meclis grupları yan yana geldi ve ortak bir açıklama yaptı. Evet. Bu ortak açıklama değerliydi. Çünkü bu ortak açıklamanın temel şeyi şuydu: bir düşman hukuku yürüyordu. Bu düşman hukukunun kırılması bir boyuttu. Diğeri de Üsküdar halkının iradesine sahip çıkma hamlesiydi. Bu iradeye sahip çıkarken bu iradeyi temsil eden kim olursa olsun, partiden bağımsız olarak söylüyorum, partinin adı ne olursa olsun, evet İktidar'da Cumhuriyet Halk Partisi'dir bu partinin adı, ama bir ortak irade ortaya çıktı. Bu irade CHP açısından söyleyeyim ki ben de 3 gündür bu görüşmeleri sürdürüyorum. Bu sürece bir biçimde pozitif yönde müdahil olmaya çalışanlardan biriyim. Burada asıl olan sempatik gözükmek değildir. Burada asıl olan halkın iradesiyle seçilmiş bir belediye başkanlığı ve belediye başkan vekilini yeniden oraya seçmektir. Teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Şimdi dediniz ki burayı da umarım izlersiniz. Bir partide olup başka bir partiden söz etmek. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel. Arda arda kendi partisinin ismini zikretmekte biraz zorlandı. Bir ekrana getirelim onu. Özgür Özel'in sözlerini. Bir anda aklı CHP'de, bir anda aklı Yeni Parti'de. Gelsin o Özgür Özel'in konuşmaları.
2: CHP iktidarında görülmemiş işler görecek herkes. Her şeyi yapacağız. Kreşler, yurtlar, milletin ihtiyacı neyse yapacağız. Ama Yeni Parti iktidarında her şeyi yapacağız. İyi Parti'nin milyonlarca üyesi olması İyi Parti'ye de Türkiye'ye de güç verecek. İyi Mustafa Bey, selam olsun, bu da bizden olsun ya. Bu çocuklar. Sevgili başkanımıza söylüyorum.
3: O günde bir suçlusu diye saydı. Dedi ki işte Yeni Parti yerine İyi Parti, şu kadar üyesi olursa, bu kadar milletvekili çıkarırsa falan diye. Ben onu bir hiç sürçmesi olarak görmüyorum. Allah söyledi.
1: Yani siyaseti gülümseten noktaları. Evet. İhsan Bey, sizle başlayayım bu kez. Özgür Özel'in aklı hala CHP'de mi?
4: Ya tabii şöyle düşünün, yani bir kişi mikrofonu eline almış, 15-20 yıl sürekli Cumhuriyet Halk Partisi demiş. Yani onun Cumhuriyet Halk Partisi demesinde bir sakınca yok. Bence İyi Parti demesinde sakınca var. Fakat Yeni Parti, İyi Parti bazen biz de hızlı konuşurken karıştırdığımız oluyor. Yani harf yakınlıkları var, işte kısalık birbirine benziyor falan. Tabii ki aslında bence...
1: Ben size bir anekdot anlatayım. Halkın Demokrasi Partisi, Kelebek de biliyorsunuz amblemi. Evet. Rize'de bir köyde Anavatan Partisi'nin de amblemi arıydı. Kelebek ve arı karışı bir köyden bütünüyle HDP oy çıktı. bu Rize'de oluyor.
4: Gerçekten. Dolayısıyla şöyle...
1: Şunu demeye çalışıyorum. Buradan yani sizin biz de karıştırıyoruz dediniz de. Ahali de seçimle karıştırır mı bunu?
4: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti arasındaki geçişler tam oturmadı. Ya bizim yaptığımız ölçümlerden enteresan bir şekilde yerelde birçok belediye başkanı geçmediği için yerelde mesela Cumhuriyet Halk Partisi oyları neredeyse birçok yerde başa baş duruyor. Genel seçim oylarını da işte birazdan tabloda veririz. Yani Yeni Parti daha çok yani %70'lik kesimini almış gibi gözüküyor partinin. Fakat şöyledir, bu özellikle çerçeve yasayla ilgili oylamada Yeni Parti'de bir kafa karışıklığı ortaya çıktı. O arkasından bir sürü artçı söylemler üretti. Eğer partideki bu durum devam ederse ya Cumhuriyet Halk Partisi süreç içerisinde güç kazanabilir. Yani şeyin bu kurumsal markaların bir özelliği var. Yani niyeyse kapı gibi bir yerde duruyorlar. İşte Milliyetçi Hareket Partisi ile İyi Parti arasındaki bölünmeye bakın. O zaman neredeyse yani Milliyetçi Hareket Partisi yok hükmünde gibiydi ama Devlet Bahçeli bir şeye dikkat etti. Kurumsal kimlik bende kalsın, logo bende kalsın, topunuz gidin. Yani biraz öyle bir tutumu vardı.
5: Ama sonra milletvekillerin çoğu da MHP'de kalmıştı.
4: Sonra da kurumsal kazandı. Yani baktığınız zaman daha köklü olan kazandı. Burada tabii şey önemli. Mesela oylama bir oylamaydı. Yani işte genel başkanın rakiplerden daha az oy alması. Hemen arkasından bir İmamoğlu özel tartışması gündeme geldi. Yani partide kimin nüfuzu daha fazla olacak, kim etkin olacak tartışması. Ki şu an illerde bu yarış devam ediyormuş. Yani il başkanlıkları yarışında her iki tarafın ekibi de kim etkili olacak falan. Ya bir tane oylama partiye bir sürü farklılık getirdi. Yani partinin muvazenesi bozuldu. Galiba şöyle olacak, seçimlere kadar ben de Selam Bey'e katılıyorum. Bu netleşme durumu oluşmayacak. Aktörlerden de transferler olacak karşılıklı. Tabanda da hareketlik olacak ki kolay da değildir. Ben özellikle bir kasabada, bir ilde 40 yıl sülaleden, 7 sülaleden Cumhuriyet Halk Partisi olanların nasıl evrileceğini ben de doğrusu merak ediyorum.
1: Siz ne dersiniz? Bu konuşmalara bakınca birazdan konuşacağız. Bu ay işte Butlan davası kararı bağlanacak vesaire. Özgür Özel'in aklı hala CHP'de mi?
6: Yok artık ya. O tabii dil alışkanlığı oluyor. Bazen biz de konuşurken yeni parti yerine İyi Parti diyebiliyoruz. Fakat bizim tabii söylememizde bir sakınca olmuyor. Tabii CHP'de diyor. CHP'de mesela aslında daha doğal. Yeni parti, İyi Parti karışıklığı acaba bir kafa karışıklığı mı? Yani dilde böyle bir yanlış
1: ses
6: çıkıyor. Evet, öyle bir şey mi diye düşünülebilir. Ama bunun tabii akıl orada mı kalıyor? Seçmenin aklı orada mı kalıyor? Bu kati yöntemiyle yani o telefon üzerinden bilgisayar destekli olarak yapılan araştırmalarda görüyorsunuz zaten. Diğer anketörlerin de yaptığı yüz yüze araştırmalarda da görülür tabii ama onların ses kayıtları olduğu için orada bir tereddüt yok. Tam tersi CHP seçmeninde bir yeni parti mi CHP mi tereddütü var. Öyle bir şey var. Yani orada kafa karışıklığı CHP tarafında kalanlarda varsa var. Yani yeni partinin oy oranı yeni partiyi gösteriyor. Orada bir sıkıntı yok. Fakat CHP diyenlerde hala kendinize hangi partiye daha yakın hissediyorsunuz diye sorulduğunda yarısı yeni partiye diyor. Öyle bir tuhaflık var.
5: Hocam yani CHP seçmeni de ne olacak?
6: Bence kalan CHP seçmeni de kendini yeni partiye yakın gösteriyor.
5: Sandıkta çok fazla kafa karışıklığı olabilir. Yeni partinin logo kullanmıyor olması mesela bence aleyhine çalışacak.
6: Orada işte okuma yazma bilmeyenler için bir sorun
5: olur. Yok sadece
6: olur
5: okuma yazma bilmek gibi de düşünmemek lazım bunu. Yaşlısı var, şeysi var. Evet. heyecanlananı var. Böyle şeyler oluyor. Bence yani zaten

0: negatif olarak yansıyacaktır mesela logo olmaması. Biliyorsunuz sırf bu yüzden Liberal Demokrat Parti'nin kazandığı birkaç tane belediye olmuştu.
1: Herhalde öyle devam etmezler canım. Bir logoda mutabık olurlar diye düşünüyorum.
0: Koyarlar mı? Bilmiyorum bence de.
2: Daha çok erken tabii bunlar için. Şimdi yeni parti kurulalı daha bir ay oluyor anca. Yani dolayısıyla daha bütün bu tartışmalar için çok erken.
0: Ama kurumsal kimliğin oturması için de...
2: Orada daha önemli tartışmalar fonetik veyahut da işte bu logo vesaire. Şimdi baktığınızda DEM seçmeni de daha önce HDP döneminde okuma yazma bilmeyenler... İplerle falan filan yapıldı vesaire. Yani daha önce bağımsız adaylarla girildi. Yani seçmen inovatif olmak isteyince, yaratıcı olmak isteyince son derece olabiliyor. Yani orada bir sorun
0: HDP
2: yok.
0: Seçmeni kadar CHP seçmeni de... Düşünmüyorum yalnız bu yeni parti seçmeninin. HDP seçmeni kadar organize olabileceğini düşünmüyorum.
2: Tam tersi. Orada şu an daha da hem bir organize seçmen. Hal var. Çünkü yeni parti seçmeni şu an reaksiyoner seçmen. Yani bir sistemle olan bitenle bütün her şeyle sorunu olan seçmen. O yüzden zaten ittirdiler yeni partinin kurulması için. O reaksiyoner taban ya kararsızlarda iyice siyasetten kopuyor ya da yeni partide tarifini buluyor. Ve daha kısıtlı olarak da İyi Parti ve Zafer Partisi'nde çözüm sürecine, bu terörist Türkiye sürecine tepkisel, daha doğrusu çerçeve yasaya tepkisellikle özellikle kendini gösteriyor. Yoksa muhalif seçmen, reaktif seçmen gerçekten ne yapacağının bilincinde, o konuda hiçbir sorunu yok.
0: Göreceğiz.
2: Tek şey yeni partiyle ilgili bence tartışılması gereken politikalarıyla sürükleyebilecek mi o tabanı? Çok reaktif de bir taban var muhaliflerde. Çok reaksiyoner bir yaklaşım artık gelişiyor. Sadece Türkiye özgü de değil. Almanya seçimlerinde gördük işte yani oradaki o eyalet seçimlerinde. Oradaki tepkisellik bir şey gösteriyor. Türkiye'nin de her zaman bir geçirgenliği olmuştur uluslararası gelişmelerle, Avrupa ile seçmenlerin yaklaşımları açısından. O yüzden o reaksiyonerlik nasıl yansıyacak bence daha önemli bir tartışma.
0: Ama ilk sınavında sanki ilk büyük sınavında yeni parti liderliği diyelim büyük bir sınıfta kaldı yani.
2: Çerçeve yasa tabii düşürdü şey yaptı.
0: Yani sınıfta kaldı çünkü hani dediği doğru bir yanlış onu tartışmıyorum. Evet hayır meselesi değil bu. Çok kötü bir sınav verdi yani.
2: Yaklaşık bir 5 puanlık evet bir orada sarsıntı yani yaşadı. Daha iyi politikalar geliştirmesi lazım hızla.
0: Kendi tabanından çünkü kendi tabanından ayrı bir şey istiyordu tepe yönetim. Kendi tabanınızdan da bu kadar kopuk olursanız bu da eksi yazmaya devam
2: eder. Tabii onun iki bakışı var. Yani kendi seçmenler açısından böyle son söz bitiriyorum ondan sonra. Kendi seçmenler açısından bu dediğiniz doğru. Onları toparlaması açısından şimdi reaksiyoner bir tavır verse çok ciddi bir kitle toplar. Fakat o reaksiyoner tavrı verdiğinde de Türkiye seçmen kitlesinde bambaşka bir yansıması olabilir. Orada rüzgarı öyle bir yakalar ki reaksiyonerlik üzerinden gider. Ve
0: doğru mu yaptığını düşünüyorsunuz?
2: Çerçeve yasa ve diğer konularda da çok büyük Türkiye'de bambaşka
0: doğru
2: bir
0: mu yaptığını düşünüyorsunuz?
2: Seçmen yaklaşımı oluşur. Ya iki tarafı var. Yani iktidar açısından bana
0: sizce
2: kalırsa...
0: Sizce doğrusunu yaptı, yanlışını mı yaptı?
2: Bakın ben politikacısı değilim yeni partinin veya politik akıl vereni.
0: Siz olsanız Özgür Bey'in yanında bunu mu yapardınız?
2: Bence tabii yanlış yaptı. Ya şöyle daha net bir tavır sergilemeliydi. O net tavır da yani kendi tabanının sesini dinlemekse ve eğer bu kitlelerin kurduğu ve itelediği bir partiyse ona göre mesela çekimser oy olabilir veyahut da başka türlü bir oy kullanabilirdi. Ama yani bu dediğim gibi parti açısından bakarsanız fakat öyle bir şey yapsalardı bu sefer çerçeve yasayla ilgili ve terörist Türkiye süreciyle ilgili çok ciddi bir taassup yaratmış olurlardı. Yani var olan taassubu daha doğrusu o soru işaretlerini toplumdaki net biçimde yansıtmış olurlardı. O da süreci sıkıntıya sokardı açıkçası.
3: Peki Gülkan Zengin katılır mısınız? Yeni partiye tamamen şey mi konsantre mi Özgürüz?
1: Ya yeni, her şey yeni. Aslında İyi Parti de çok eski bir parti değil. İyi Parti de yeni parti aslında. Yeni bir parti olduğu için hem onun yeniliği, hem iyi ve yeni kelimelerindeki ses benzeşmesi. Bak hem CHP diyor, hem İyi Parti diyor. Tam oturmadı, normal. Bir de çok...
0: Bir AK Parti de varmış.
1: Şu anki en hareketli genel başkan.
3: Evet, evet.
1: Yani çok geziyor, çok dolaşıyor, çok konuşuyor, çok böyle... yorgunluk da vardır ama biraz zaman gerektiren bir şey. Bizler de yapıyoruz bunu zaman zaman. İyi Parti, Yeni Parti karışması. Bugünlerde oluyor. Birkaç hafta, birkaç ay daha belki devam eder ama hani oturur. Mesela keşke böyle olsa hani bu işler halledilecek olsa yoksa benim dediğim gibi Alihan Hoca'nın bu ilk sınavda bu çerçeve yasa konusunda çok kötü bir sonuç ortaya çıkarttılar. Liderlik anlamında, parti programı anlamında biz kimiz, neyiz anlamında bunlar hep soru işaretleri. Ben de CHP'nin, Kemal Bey'in CHP'sinin 3, 5, 7 civarında bir oy oranında kalacağını düşünüyorum. Azami 7 olur. Baraj

0: yanlarındadır. Aşağı aşmaz ama ana gövde öbür tarafa gittiği için pek fazla bir şansı olmaz ama zaten bak 45 dakikadır, 47 dakikadır işte geldiğimiz noktada bu iki partinin ayrışmış olmasının sonuçlarını konuşuyoruz. Selami Hoca'ya katılıyorum. Çok kötü yönettikleri ilk süreç o. Yani ayrılmayabilirlerdi. Parti içinde mücadele edebilirlerdi ama belli ki yani Kemal Bey arkadan hançerlenmiş, kendi ifadesidir, olmanın tepkiselliğiyle hareket etti. Onları partide de görmek istemedi. Onlar da herhalde bilmiyorum hançerin sapını ellerinde tutmuş olmalarından mı kaynaklı. Onlar da zaten gitmek istiyorlardı. Ve ikisi birlikte partiyi böldüler. Yani mutlak buttan burada tetikleyici oldu. Doğrudur. Bir siyasi hamle ise başarılı oldu. Bir oyunsa kurgulandı ve başarılı sonuçlara sebep oldu. Bunlar da bu oyunu bertaraf edemediler. İkisi de nihayetinde kazanan iktidar bloku oldu ya da muhalefet bloku, kaybeden blok oldu. Bu otursa ne olacak? Yani ne alacak yani? 20 mi alacak? 25 mi alacak? Öbürleri de 3-5-7 alacaklar ve sadece ivmesi bile, yani bu momentumu kaybetmeleri bile, bir blok halinde hareket edememe, öteki partileri de bir araya getirmek, oralara öncülük etmek dururken bir de kendi içlerinde bölünmeleri. Bakın 45 dakikadır bu programı tartışıyoruz. Bunları konuşuyoruz. Öyle mi olur, böyle mi olur? Birbirlerine ne diyorlar, nasıl diyorlar falan. İyi bir resim değil, iyi bir görüntü değil. Bu ses benzeşmelerini halledebilirler ama yapısal sorunları nasıl halledecekler bilmiyorum.
1: Peki. Hocam ilk konuşmanızda da söylemişsiniz. Yapay görüyorum bu ayrışmayı.
2: Evet ben.
1: Gürkan Bey de tekrar vurguladı. Bu gaf demeyelim de sürçmeler, sürçmesi de bu yapaylığın bir sonucu mu?
2: Aslında şöyle, onu belki biraz daha netleştirmede fayda var. Yapay derken yani anlaşmalı, muazzalı yapaylıktan bahsetmiyorum. Benim bahsettiğim husus aslında, bakın biz burada bir saate yakındır Cumhuriyet Halk Partisi, ki Türkiye'deki sol siyasetin ana omurgasını oluşturuyor. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'de belirli kanallar var. Evet. Ben mümkün olduğu kadar hepsini takip etmeye çalışırım. Asıl mesele şurada yatıyor. Yani gerçekçi ve tutarlı olmak açısından Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu ayrışmanın asli nedenleri konusunda Cumhuriyet Halk Partisi seçmene açıklama borçları var.
1: Evet.
2: Bakın, siyasettir, politikadır hocam, al işte biz naif eleştiri bakarız falan filan diye böyle eleştirilere de bazen maruz kalıyoruz. Ama milyonlarca seçmen var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmemiş haliyle alalım. İşte 30 bandındaydı değil mi? Hadi 25-30 evet. Bandı, 30-35 bandı.
1: Değil mi, son araştırma öyleydi?
2: 30-35 bandı.
3: 35'ten düşmüştü 30'a.
2: 30-35 bandı. Ama unutmayalım, Türkiye'de yeni bir yönetim modeli var. %50+1'e sahip olmanız lazım. Benim gördüğüm, yani bu butlan kararı ve sonrasındaki gelişmelere, bütün mesele Cumhuriyet Halk Partisi'nin klasik seçmenini ne kadarını biz bu tarafa çekeriz. Ben halen aynı kanadayım. Tamam, önemli bir kesim yeni parti tarafında yer alıyor. Ama böyle kahır ekseriyeti %80-90'lar değil. Bunu göreceğiz. Ne zaman göreceğiz? Biraz sonra bahsi geçerse bu İBB dosyaları, belediyelerle ilgili davalar, bunlardan çıkacak kararlara göre. Bakın Aziz İhsan Aktaş davası çıktı, herkes bir ters köşe oldu. Örgüt suçlaması düştü.
1: Neye adli yıl açıldı. İmamoğlu ile ilgili casusluk davası var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ana davası var. Diploma davası var İmamoğlu'nun. Ne bekliyorsunuz bu ya şimdi, davalardan?
2: Ne bekliyorsunuz? Çünkü ben, bunlar hepsi derdest dava. Biliyoruz ben hukukçu olarak çok
1: o yüzden dikkat zaten ederim. Önce size
2: hiçbir
1: başlayalım.
2: Şekilde derdest olan bir davanın sonucuna ilişkin bir değerlendirme yapmam. Haddim de değil, yetkim de yok. Ama biz genel olarak medyaya, kamuoyuna yansıdığı ölçüde genel değerlendirme ve genel ilkelerden hareketle bir yaklaşım ortaya koyabiliriz.
1: Hocam
2: burada
1: sizi böyle alsam,
2: en önemli
1: hocam,
2: husus.
1: Hocam sizi böyle alsam. Ya şu davaları biz zikredelim diye söylüyorum.
2: Şöyle bakın, ben orada size geleyim, size yardımcı olayım Kerem Bey. Siz tabii bir Beşiktaşlı kardeşim olarak. Şimdi aslında şuradaki davalara baktığımız zaman buradaki davalardan çıkacak karara göre ben Türkiye'de sol siyaseti ve genel olarak da siyaset kurumunun şekil alma ihtimali yüksek görüyorum.
1: Evet.
2: Her ne kadar bakın benim açımdan önemli olan en azından yurttaş olarak bu İBB ana davasında çıkacak

0: Karar. Biliyorsunuz bir ay öncesine kadar bir Aziz İhsan Aktaş suç örgütüyle ilgili davadaki hüküm açıklandı ilk derece mahkemesinde. Ki oradaki ana suçlama örgüt kurma ve yönetmeydi. Evet. O suçlama düştü savcının. O önemliydi mesela. Yani bundan sonra da herhalde bizler hukuk uygulamamızda her böyle iki, üç kişinin daha doğrusu üç kişinin bir araya geldiği bir yapıyı örgüt olarak isimlendirmeyeceğiz. Çünkü ceza kanunumuza, ceza mevzuatımızda da onun belirli şartları var. Evet. Yani en az üç kişinin olması lazım. Devamlılık olması lazım suç işleme noktasında. İlgili kişiler arasında bir hiyerarşik yapının olması lazım. Devamlılık olması lazım. Herhalde mahkeme de ilk derece mahkemesi bu şartların, yasal şartların yerine gelmediğinden bahisle örgüt suçlamasını düşürdü. Ama diğer suçlamalardan çok ciddi cezalar var. Yani belediye başkanlarıyla...
1: İstenen cezalar.
0: Hayır, cezalar da verildi. Evet. Yani cezalar da verildi. Beşiktaş Belediye Başkanı ile ilgili ceza açıklandı. Evet. Ve birçok kişiyle ilgili cezalar verildi. Ama en önemli husus sanıklarla ilgili örgüt üyeliği suçlaması düştü. Evet. Bunu söyleyelim. Aziz İhsan Aktaş davasından bahsediyor. Evet. Dolayısıyla İBB ana davasında nasıl bir karar çıkacak bekleyeceğiz. Orada en önemli husus özellikle Ekrem İmamoğlu'nun örgüt kurucusu ve yöneticisi olduğu suçlaması var. Altını tekrar önemli çizeyim. Bu konular gündeme geldikten itibaren ben genel olarak evrensel hukuk sisteminde ve ceza kanunlarımızda, ceza mevzuatımızda geçerli olan aynı zamanda anayasamızda ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde yer alan bir masumiyet karinesini, İki lekelenmeme hakkına, üç de adil yargılanma hakkı ilkelerinin çok çok önemli olduğunu altını önemli çiziyorum. Evet. Teknik olarak dediğim gibi eleştirebiliriz. Argümanlara karşı argümanlar geliştirebiliriz. Ama önemli olan husus şu, bağımsız ve tarafsız yargının baktığı şey dosyadaki deliller, belgeler, bilgilerdir. Bunun evet. dışında herhangi bir karar verme ihtimalini ben çok görmüyorum açıkçası.
1: Peki mesela diploma davası çok kritik bir dava.
0: Evet.
1: Aday olup olmayacağı meselesi netlik kazanacak.
0: Evet. Diploma davası önemli. O halen Danıştay'da şu anda. O diploma davası ile ilgili iki tane dava var. Birincisi İdare Mahkemesi'nde özellikle İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nün diplomanın iptaline ilişkin verdiği kararı Ekrem İmamoğlu idare mahkemesine götürdü. İdare mahkemesi oy birliğiyle reddetti davayı ve Ekrem İmamoğlu şu anda davayı götürdü. Danıştay'da şu anda.
1: Evet.
0: Daha nihai karar verilmiş değildir. Göreceğiz bir ikinci davada bu diploma yani, davasıyla
1: Danıştay
0: ilgili ceza.
1: Diploma sahte derse aday
0: tabii,
1: olması.
0: Tabii Cumhurbaşkanlığı çünkü biliyorsunuz anayasamıza göre Cumhurbaşkanı adayı olabilmeniz için yüksek okul mezunu olmanız lazım.
2: Hocam yüksek okul mu fakülte mi? Yani
0: yüksek,
2: 2 yıl mı?
0: 4 yıl.
2: Tamam, fakülte yani.
0: 4 yıl. Yüksek öğrenim mezunu olmanız lazım. Bir de ceza davası var diploma davasına ilişkin. O evet. ayrı bir süreçtir. Evet. O da halen devam ediyor. Orada da iddia edilen husus resmi belgede sahtecilik. Ama dediğim gibi bu davalarda nasıl karar çıkacak? Tabii
1: mesela casusluk davası var, ahmak davası var. Yani
0: tabii ahmak davası var, casusluk davası var. Casusluk davası ile ilgili süreci tabii orada dosyada neler var? Dosya münderecatına sahip değiliz. Bunların aslında hiçbirini sadece savcılığın tanzim etmiş olduğu iddianameden medyaya yansıdığı kadarıyla biliyoruz. Bir de doğal olarak takip ediyoruz hem vatandaş hem de hukukçu kimliğimizle. Ama bizim buradaki en önemli husus şu. Burada bu meseleler gündeme geldiği zaman ben bunun altını da çizdim. Bir davada, bir ceza davasında bir önemli siyasi aktörün sanık veya şüpheli olması o davanın otomatikman siyasi olduğu anlamına gelmez.
1: Önemli.
0: Bakın. Bu, neden bunu söylüyorum? Mevkisi, makamı, siyasi kimliği ne olursa olsun bir ceza davasında suç işlediği iddia edilen, isnat edilen kim varsa o isnadı ve o iddiayı hukuki argümanlarla etkisiz hale getirmesi lazım.
1: Evet.
0: Yani ceza

0: iddianamesine yönelik siz siyasi bir savunma mekanizması geliştirerek oradan böyle çok kolay o davayı bertaraf edemezsiniz. Bu nedenle benim bu davalarla ilgili bakın siyasi dava davaların sonuçları itibariyle siyasi sonuçları ağırdır. Buna katılırım. Çünkü Ekrem İmamoğlu oy vermiş olalım, olmayalım, ne dersek diyelim. Burada halen derdest olan davalar var. Kesinleşmiş bir yargı hükmü yok. Evet. Ama vatandaşın gözünde de takip eden öyle veya böyle herkesin kafasında bir şey vardır. Ama önemli olan husus bağımsız ve tarafsız yargının vereceği kesinleşmiş karara kadar beklememiz lazım.
1: Şimdi temiz aşamasında iki önemli dava var. Bir tanesini anlattınız Aziz İhsan Aktaş istinaftan. Evet. CHP Mutluhan. Bu da siyasi sonuçları büyük
0: olacak. Aziz İhsan Aktaş davasının en çekici, dikkat çekici husus örgüt suçlamasının düşmesi.
1: Düşmesi.
0: Yani savcılığın iddia ettiği bu işte sanıklar arasında bir örgütlü yapı var.
1: Evet.
0: İşte Aziz İhsan Aktaş örgütün kurucusu ve yöneticisi olmakla suçlandı. Birkaç kişi daha var. Bunun dışındaki 200'e yakın sanıyorum sanık var orada. Örgüte üye olmakla suçlandı.
1: Evet.
0: Ama mahkeme dedi ki ben hayır burada örgüt suçlamasına ilgili yasal şartlar yerinde olmadığı için örgüt suçlamasını yani TCK 220'deki suçun işlendiği kanaatinde değilim. Ve diğer suçlarla ilgili yani rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, irtikap gibi suçlarda belli ceza şeyleri verildi yani bunu söyleyebiliriz. İstinafa gitti, bekleyip göreceğiz. Mutlan davasında şöyle bir durum, halen şu anda Yargıtay'da...
1: Bu çok önemli bir dava, bunu nasıl
0: bence
1: yaşayın?
0: Evet, bahsi bu siyasi sonuçları en ağır olan dava bence bu. Siyasi sonuçları...
1: Ne olabilir?
0: Burada aslında ben tabii baştan tekrar almayalım. Yani burada bu aşamaya nasıl gelindi biliniyor.
1: Biliniyor.
0: 4-5 Kasım 2023'teki
1: yani seçenekler neler?
0: 38'i. Bakın burada şimdi benim
1: Yargıtay ne diyebilir?
0: Deme geldiği zaman Habertürk kanalında çok tartıştık bunu. Şimdi ilk derece mahkemesi biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi bazı delegelerin başvurmasıyla başlayan bir süreçten bahsediyoruz. Evet. Yani bunun altını önemli çizelim.
1: Evet.
0: Cumhuriyet Halk Partisi bazı delegeleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Kurultayında bazı delegelerin iradesinin fesada uğradığı maddi kazançlar, maddi vaatlerle dolayısıyla iradelerini tırnak içinde satın alındığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundular dava. Süreç
1: Yargıtay'a nasıl geldi?
0: İlk derece mahkemesi, bakın ilk derece mahkemesi karar verilmesine yer olmadığına ilişkin bir karar verdi. Onu da şöyle ifade etti ki ben de ona yakın düşünenlerdenim. Ben onu söyleyeyim size. Neden? Çünkü dedi ki 38. Kurultaydan sonra yeni yönetim Özgür Özel ve ekibi 2 tane olağanüstü kurultay kararı aldı.
1: Evet.
0: Ve şaibeli delegasyonu dışarıda tutarak yani İstanbul delegeleriydi bunlar 190'a yakın
1: İstanbul delegasyonu.
0: Onlar dışarıda tutuldu. Evet. Onlar o kurultayda olağanüstü. Kurultayda oy kullanmadılar. Dolayısıyla aslında ilk derece mahkemesi Ankara'da dedi ki 38. kurultayda hakikaten iddia edildiği gibi bazı delegelerin iradesi fesada uğradı, sakatlandı. Tespitini yaptıktan sonra bakın bu tespiti yapıyor ama son tarihinde sonuç olarak
1: İki kurultay diyor daha ki, yapıldı diyor.
0: Bu sakatlık daha sonra yapılan olağanüstü kurultaylarla giderildiğinden dolayı karar verilmesine mahal yoktur şeklinde bir kararla dosyayı kapattı.
1: Evet. Sonra
0: sonra aleyhine karar verilen delegeler, CHP'li delegeler konuyu istinafa götürdüler. Bir üst mahkemeye taşıdılar ve istinaf mahkemesi de bir Ankara Adliye Bölge Mahkemesi de istinaf mahkemesi de tam aksi bir karar verdi.
1: Verdi ve mutlak karar çıktı.
0: Evet, ilk derece mahkemesini kaldırdı. Dedi ki burada mutlak butlanını gerektirecek sakatlık var. Dolayısıyla ben kurultayı geçersiz sayıyorum. Eski yönetimi tekrar göreve iade ediyorum. Bu şekilde bir karar verdi.
1: Buna itiraz eden?
0: Buna itiraz eden yine Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir defa doğrudan etkilenen Özgür Özel. Cumhuriyet Halk Partili Özgür Özel dönemindeki... tüzel kişilik adına da itiraz edildi ama Kemal Kılıçdaroğlu gelince o itirazı geri çekti.
1: Evet.

0: Ama şu anda devam ediyor. Yargıtay'da nasıl bir karar çıkacak bekleyip göreceğiz.
1: Hangi seçenekler var?
0: Şunu bağlayayım ben. Bakın burada iddia ediliyor ya devamlı. Tamam Türkiye'de siyaset farklı sahiplerle şey yapılır ama birinci temel ilke şunu söyleyelim. Hukuk eliyle siyasetin dizayn edilmesine kesinlikle karşı olmalıyız. Kategorik olarak. Ama siyaseti kullanarak da hukuki bir savunma, hukuki bir suçlamadan da kurtulmanın mümkün olmadığını da bilmemiz lazım. Evet. Yani siyasi kılıfı, siyasi ünvanları, siyasi makamları, siyasi kimlikleri hukuk karşısında bir savunma mekanizması olarak göremeyiz. Hukukla mücadele ediyorsanız hukuki bir meselede iddia varsa siz de karşı iddianızı gündeme getirirsiniz, hukuki bir savunma geliştirirsiniz. Burada mutlak butlan davasında bunu gördük. İlk derece mahkemesi eğer iddia edildiği gibi bu sadece siyasi bir operasyon olarak değerlendiriliyor bazı çevreler. Eğer sadece bir siyasi operasyon olarak değerlendirilirse ilk derece mahkemesinin kararını istinaf mahkemesi de ilk derece mahkemesi kararı verdi. İlk derece mahkemesi tek hakimli bir mahkeme.
1: Evet.
0: İlk derece mahkemesinde de istinaf mahkemesine vereceği karar çıkması gerekirdi. Mesele zaten ilk derece mahkemesinde kapanırdı.
1: Evet.
0: Ama bakıyoruz ki ilk derece mahkemesi farklı bir karar verdi. İstinaf farklı bir karar verdi. Şimdi Yargıtay'ı nasıl bir karar vereceğini göreceğiz.
1: Göreceğiz.
0: Ama peki kaotik bize... durumu az önce işaret ettim.
1: Tamam ona geleceğim işte. Bize hangi seçenek bekliyor? Yargıtay ya şunu der ya bunu der dersek.
0: Evet.
1: Ne diyecek Yargıtay?
0: Yargıtay ya ilk derece mahkemesi, istinaf mahkemesinin kararını kaldıracak. Dosyayı geri gönderecek.
1: Baştan başlayın.
0: Başlatacak. Veyahut da İstinaf Mahkemesi'nin verdiği kararı onaylayacak. Mesele zaten o zaman kapanmış olacak.
1: Nasıl kapanmış olacak? Mevcut
0: kesinleşmiş
1: yönetim...
0: olacak.
1: Ha, mevcut
0: İstinaf yönetim... Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar kesinleşmiş olacak. Çünkü bugün itibariyle daha doğrusu mutlak butlan kararı Mayıs ayında çıktı sanıyorum. Mayıs 26 Mayıs'ta olması lazım. Mutlak butlan kararıyla göreve getirilen Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi geçici olarak şu anda görevde.
1: İşte onu diyorum.
0: Ve ben bu nedenle bakın mutlak butlan kararı açıklandığı zaman dahi farklı kuşlar arasında farklı düşünenler de var. Saygıyla da karşılarım. Mutlak butlan kararı çıktıktan sonra da iddiam ve halen de onu koruyorum. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi isteseydi olağanüstü kurultaya gidebilirdi.
1: Ama yetkimiz yok dediler.
0: Hayır yetkisi bak. İhraççılara yetkiniz var.
1: Evet.
0: Disiplin
2: her şeyi
0: işletmeye
2: yani,
0: yetkiniz var.
1: Kurultaya yok.
0: Kaldı ki mutlak butlan kararında olağanüstü kurultay yapılıp yapılmayacağına ilişkin bir sınırlama yok. Dolayısıyla benim yani o zaman da ifade ettiğim görüşüm bu yöndeydi. Halen de koruyorum onu. Yani mutlak butlan kararının Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda mevcut yönetiminin olağanüstü kurultaya gitmesi önde bir engel değildi.
1: Peki. Çok teşekkür ederim Selam Bey. Ali Ağa gerçekten de şeye bakıyoruz. Yeni adli yıl açıldı ve ard arda gelecek. Siyaset dizayn edilir mi bu davalardan sonra?
2: Ya, bu davaların hepsini hocam zaten uzun uzun anlattı. Biz de istifade ettik. Ama çok büyük etkisi olacağı aşikar. Daha burada konuşmadığımız başka şeyler de var tabii ki daha buna eklenmesi gereken.
1: Mesela şeyi konuşmadık. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde bir konser davası var.
2: Yani... O gene geri kalanlara göre herhalde biraz küçük kalıyor elbette. Ankara deyince aklımıza daha çok sanırım herhalde daha sonra konuşacağımız... Hocam siz bir şey mi söyleyeceksiniz?
0: Orada bakın o Ankara'da hemen bir cümle söyleyeyim. Ankara Büyükşehir davasının konser davasında şu anda Sayın Melik Gökçe sanık değil.
1: Yok.
0: Şüpheli de değil.
1: Mansur Yavaş.
0: Pardon Mansur Yavaş çok özür dilerim. Mansur Yavaş şu anda sanık değil şüpheli de değil. Mansur Yavaş hakkında bir soruşturma izni talep edildi. İçişleri Bakanlığı tarafından o izin verildi. Ancak Mansur Yavaş bu kararı da Danıştay'a iptal istemiyle götürdü.
2: Yani Mansur Yavaş kendisi de avukat olduğu için sanırım biraz daha Ekrem Bey'e kıyasla biraz daha dikkatli davranmıştır diye düşünüyorum ben en azından. İkincisi şu... Melih Bey'le ilgili hani Ankara Belediye Başkanı deyince herhalde sonra mı konuşalım bunu?
1: Yok yani şimdi söylemek istersen söyle.
2: Yani Melih Bey'le ilgili biliyorsunuz bu...
1: Ona gelecektim şeyde bu sakız meselesi var.
2: Evet işte
1: açıklaması var.
2: Sonra mı geleyim ona? Bilmiyorum ama neyse sonuçta bunları... Bu
1: davalarla ilgili görüşünü
2: alıyorum. Bu davaların hepsinin veya en azından büyük çoğunluğunun siyasete muazzam etkisi olacağı ortada. Şu var yalnız anketlerde %60 civarı en son

0: Yanımdan açtı. Bizim Murat abi, Murat Karan'ınki.
1: Evet.
0: Araya mı?
1: Araya.
0: Arayanın anketlerine baktım. %60-65 civarı halkın çoğunluğu bunları siyasi buluyor.
2: Bu davaları.
0: Bu davaların büyük çoğunluğunu, hepsini demeyelim ama 60'ın üzerinde bir siyasi bulunma
2: ama
0: şeyi
2: çok
0: var.
2: Önemli bir şeye dikkat çekti. Yani ceza davası da muhatap olan kişi siyasi olsa bile ona siyasi dava demek.
0: Yok, ben aynı şekilde değil. Ben siyasi olduğunu
3: düşünüyorum. Sonuçları itibariyle tabii siyaseten çok tartışılır. Bu da doğal bir şey zaten.
0: Fakat şu da var. Biraz bilgi belge ortaya çıktıkça davaların siyasiliği, yani halkın nezdinde siyasi olma, siyasi olduğunu düşünme oranı düşecek diye düşünüyorum ben bir kere. Hı hı. Çünkü bilgi edindikçe şöyle olması lazım. Ergenekon balyoz süreçlerini hatırlayacak olursak orada çok büyük bir kaos vardı. Bilgi edindikçe konuyla ilgili benim mesela kafam karışıyordu ve eminim herkesin kafası karışıyordu. Ki zaten sunumda da aslında kumpas olduğunu biz gördük ve öğrendik. Fakat şimdi burada sanki
2: belki... büyük alçaktı.
0: Efendim?
2: FETÖ'nün büyük alçaklıklarından biriydi.
0: Yani Ergenekon, balyoz, Şike, bu davaların hepsi bu FETÖ'nün şeyleriydi.
2: Evet.
0: Burada fakat... yani onlar da büyük davalar olduğu için onu örnek verdim. Fakat burada bilgimiz arttıkça, aslında bilgi arttıkça bu davalarla ilgili bazı şeyler daha netleşiyor bence. Evet. Bu netleşme de beraberinde aslında şunu da getiriyor. İnsanlar bu davaları artık siyasi olarak değil, gerçekten şey de var. Bir de şu da var. Kamuoyunun büyük bir kısmı, yani bunu net bir şekilde kendim, hatta yani şunu da söyleyeyim, muhalif olan bir kısmın da büyük bir kısmı, çaldıysa da hep onlar mı çalacak, biraz da benimki çalsın mantığıyla bakan da çok fazla kimse var. Hani bunu hiç göz devirmeyin, hiç göz devirmeyin. Yani ben
1: göz
0: de Kadıköy'de doğdum,
1: çünkü
0: büyüdüm.
1: Hayır, zaten yani... sizin dediğiniz oldu olacağı kadar. Yani zaten bir miktar düşme oldu şeyde. Bu davalar siyasidir diyenler.
0: Daha da olacak.
1: Ama şeyde daha ne olsun? Artık herkesin
0: daha da
1: o kadar
0: olacak,
1: çok
0: evet.
1: Konuşuldu ki gene %50'nin biraz daha üstü yaklaşık olarak bu davalar siyasidir diyor.
0: Daha da düşecek bu. Bu da yani şey ortaya çıktıkça bir
1: şey
0: takım,
1: yükselmiyor.
0: Şeyler,
1: burada yolsuzluk, nüveler, rüşvet vardır diyenler yükselmiyor ama. Fikrim yoklar artıyor. Dolayısıyla yani orada görüş belirtmek isteyemeyebilirler. Özellikle anketlerde bu konuda kendilerini ifade etmek istemeyebilir insanlar. O var. Yoksa bir de şeye bakmak lazım burada. Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığındaki desteği ne kadar düşüyor? Düşmüyor. O daha önemli bir veri. Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili sorulduğunda hala...

0: Ya da kaç kişiyi sorduğunuza bağlı vesaire. Genel olarak ortalama
1: yine
0: olarak
1: araya
0: düşününce...
1: örnek verebilirim mesela son ankete baktığımıza göre.
0: Şimdi ortalamalara...
2: Şöyle, galiba bazı araştırmalarda böyle sorunun tarzına göre durumda değişiyor. Yani ben şu an böyle yaptığım ölçümlerde her ikisi de 50'nin altında gözüküyor. Mansur Yavaş'ta, İmamoğlu.
0: Yani 50. Orada herkes 50'yi geçen yok ki zaten.
2: Yani Cumhurbaşkanı 45 oyu var şu an şeyin, Cumhur İttifakı'nın. Yani en
0: ama
2: azından
0: şey
2: şöyle,
0: olmuyor. Yani hiçbir isim %40'ı geçmiyor zaten.
2: Şöyle şeyden önce yani çok 23 seçimlerinde mesela Mansur Yavaş 50'nin üzerinde çıkıyordu. İmamoğlu da çıkıyordu. O şeyin altılı masanın kümülatif toplamıyla beraber onların bir etkisi vardı. Fakat şimdi muhalefet o kadar parçalı ki. Mesela son zamanlarda Cumhuriyet Halk Partisi, yeni parti seçmeninde Mansur Yavaş'a karşı bir mesafe oluşmaya başladı. Yani Özgür Özel'in şeyinde artış var. Cumhurbaşkanı adaylığında Mansur Yavaş'ta düşüş var. İmamoğlu da Mansur Yavaş'ın altında.
1: Ben de bunu söylemeye çalıştım.
0: Yok ya, yani yeni parti seçmeninde öyle Mansur Yavaş'a karşı bir negatif bakış mı?
2: Şey yok ya şu an. Hani bir yer tercih belirtmedi ya. Cumhuriyet Halk Partili mi, yeni partili mi?
1: Bence belirtti bu arada.
0: Yani... Yeni partiyle hareket etmeli gibi bir kanaat var ama yani Cumhurbaşkanlığı desteğinde düşüş yok.
2: Ya bir yönüyle şöyle, adaylar belli olana kadar aslında bu tartışmalarımız farazi tartışma olarak
0: tabii,
2: kalacak.
0: Tabii, o doğru.
2: Şöyle bir şey oldu aslında. İmamoğlu cephesi şunu oluşturmaya çalıştı. Davalar ne kadar büyük olursa olsun, suçlama ne kadar çok olursa olsun, biz öyle bir toplumsal sinerji oluşturacağız ki dava açmaya bile cesaret edemeyecekler. Yani yargılama olmayacak. Fakat şöyledir, yani siyaset bir mecradır, hukuk süreçleri ve davalar bir mecradır. Siz ne kadar siyasidir derseniz deyin, buradaki mesela İhsan Aktaş iddialarını ya da Ertan Yıldız, Abdülkadir Selvi Ertan Yıldız'ın konuşmalarıyla alakalı bir yazı yazdı. Dedi ki, hani İmamoğlu çıkacak, ortalığı darmadağın edecek, herkes susturacak. Öyle bir savunma yapacak ki herkes feleğini şaşıracak. Ne oldu? Neden bir hafta 10 gündür konuşmuyorsunuz? Bir sağlık sorunuz mu var diye de bir soru attı ortaya. Dolayısıyla bu iki mesele
0: savunma
2: başından
0: da yapamadı
2: beri,
0: şimdi hakkını verilmiş.
2: Başından beri birbirine çok karıştırıldı. Ama. Şöyle, ya bir kişinin bir cürümü varsa bu cürümün cezası vardır. Siyaseti yapan kişi siyasetini yapacak, cürümden de uzak duracak. Hem siyaset yapayım hem cürüm işleyeyim, yani ikisi aynı şeyde olmuyor ve şu anda karşı karşıya kaldığımız durum bu. Biz bu arada bir araştırma firması sahibi olarak biz de bu davaları...
3: Yani yargı süreçleri dışındaki etkilere açık olma ihtimali veya algısı davalar üzerinden bu davalar siyasidir değerlendirmesine sebep oluyor. Türkiye'nin geleneğinde... Maalesef yani yargı bağımsızlığı, yargıya olan inanç, güven öyle çok yükseklerde olmadı. Hiçbir zaman olmadı. Ben hep söylerim yani okuduğum tarih kitaplarında, anılarda da gördüğüm budur. Yargı ve basın Türkiye'de en hızlı yıpranan, güç karşısında en çabuk eğilen iki kurum. İçinden bir tanesinde işte biz de medya mensubu olarak buradayız, söylüyoruz. Hocam ne der Selami Hocam yargının durumuyla ilgili? Tarihsellik açısından bilmiyorum ama... Benim okuduğum siyasi tarihte böyle bir iki kurumun böyle bir zaafı var. Dolayısıyla bu tür davaların ne olup ne olmadığını birinci aşamada Yargıtay'da da neticelenmiş son haline bir bakmak lazım. Yani Yargıtay aşamasında birinci mahkeme istinaf falan değil. Yargıtay'da da bittikten sonra bir bakmak lazım. Bir, orada bile ben nihai kanaate kolay kolay erebilirmişiz gibi gelmiyor bana. Siyasetçilerin yargılandığı, içinde bilgilerin, belgelerin, iddiaların, suçlamaların, cevapların, yapılan, yapılamayan savunmaların bir yekünü oluşur. Ama biz bunun ne olup ne olmadığını devir değiştikten sonra, bir vadeden sonra, tarihsel süreç içinde daha iyi görürüz. Maalesef öyle. Yani biz bir dava sonuçlarını daha gördük, böyleymiş falan filan deme lüksüne sahip değiliz Türkiye'de. Yargı bağımsızlığı konusunda çok ciddi soru işaretleri var. Kamuoyunda siyasi algılanması %1 olur, yarısı olur. Ama bir de Türkiye'de yargıya olan güvenle ilgili daha itibarlı araştırma sonuçları var. Türkiye'de, Türkiye dışında falan. Oralarda da sorunlar var. Bunların gölgesinde giden şeyler bunlar. CHP'de çok ciddi sorunlar oldu. 38
4: şimdi mesela şimdi gelen bir haber. İBB'ye yönelik yeni bir operasyon yapılmıştı. 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Bir şüpheli adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Bir isim önemliydi. Hı hı. Ekrem Baki. Bu aynı zamanda hem İBB hem Üsküdar Meclis üyesi. O da evet, tutuklananlar arasında.
3: Üsküdar meselesini konuştuğumuzda da benzer bir tabloyla karşı karşıyayız.
4: Şimdi eşitlenmiş oldu galiba. Çünkü Ekrem Baki AK Parti'den CHP'ye geçmişti. Dolayısıyla meclis üyeliği düşerse AK Parti'nin yedeklerinden gelecek. Sayı 22'ye 22 oldu Üsküdar'da.
3: Yani dolayısıyla zamana ihtiyaç var. Hem de biraz orta uzun vadeli bir zamana ihtiyaç var.
4: Salı günde kritik bir oylama var.
2: Evet.
4: Bu arada kızlarımızla ilgili son durum ne? Kızlarımız şampiyon oldu.
3: Tebrik ediyoruz.
5: Kutlamak ediyoruz.
4: Gerçekten müthiş bir iş yaptılar. Yani
3: her zaman yaptıkları şey canım.
4: Her zaman yeri değil.
5: Sıradanlaştı hatiyeden.
0: Maşallah. Maşallah.
1: Yani, artık alıştırdılar bizi yani evet.
4: İşten, kızlarımız gerçekten müthiş bir iş yaptılar. Ediyoruz. Bir kez daha gurur duyduk. Hem Milletler Ligi şampiyonluğu, arkasından Avrupa şampiyonluğu. İtalya çok karşısında da evet, hep geriden geldiler.
5: Evet. Ve yenerek geldiler evet, devamlı evet, yani.
3: Yanlış bilmiyorsam geçen sene de Avrupa şampiyonuydular zaten.
4: Evet, geçen sene de Avrupa şampiyonuydular. Üst üste ikinci şampiyonlukları. Gerçekten ellerine kollarına sağlık.
3: Yani hakikaten
4: memlekette güzel ya, şeyler de oluyor.
5: Emeklerine evet, sağlık. Emeklerine
3: bu başarıdaki işte, devamlılık üst üste seneler i̇şte, devam ettikçe bunun sebebi herhalde öteki kurumlara, kuruluşlara, spor camialarında herhalde bir örnek olabilmeli. Örnek derken şöyle örnek yani ya siz de olun işte falan öyle değil. Bunlar nasıl üretiliyor? Evet. Yani buradaki başarının bu çocuklarla, bu gençlerle, bunlarla mı yoksa işte aynı zamanda kurumsal süreçlerle mi ilgili? Bu buralardan mesela Futbol Federasyonu'nun alacağı hiçbir ders yok.
1: Evet. Futbol Federasyonu'nun...
3: Birimlerinin... Federasyon, şimdi... teknik adamlar, ya gençler, burada... oyuncular, ben aktörler yani. Burada evet, bir şey var. Evet. Demek ki başarı, bu.
0: Kadınlar biraz çok daha mütevazı, çekilen... bunu da görmek lazım. Kadınlar, kadın çekilen... sporcular daha mütevazı. Erkek sporcular da başarılı olunca, özellikle futbolda maalesef bir enteresan haller
1: ama paralar
0: geliyor.
1: Paralar çok farklı da ondan.
0: Şımarıklıklar
1: paralar,
0: vesaireler.
3: Paralar
0: çok
3: farklı. Paranın bozduğu şeyler
1: paralar
3: diyor,
1: çok farklı. Yani.
3: Siyasetin müdahale alanları devrede
4: en çok konuştuğumuz şeyler.
0: Ya para ve güce kavuşunca ona göre ülkenizin yararına hepsini kendinize almanız gerekmiyor. O zaman parayı bağışlayın. Vakıflar yani, kurun. Yeni sporcuların yetişmesi için kullanın. Mesela yani.
5: Çok. Son tahlilde Avrupa şampiyonu olmuş bir bayan takımımız var. Evet. İşten tebrik ediyoruz.
4: Bir de sürekli konuştuğumuz bir mesele vardı. Liyakat. Mesela Akif Üstündağ, federasyon başkanı. Göreve geldiğinden beri ısrarla voleybolumuz yükseliyor. Türkiye kesinlikle, neredeyse bir voleybol ülkesi oldu. Evet. Dünyanın

0: Neresinde oynarsak oynayalım bizi izliyorlar. Takım her ama geçen gün
1: bir ülkenin kalkınması
0: 41 yaşında bir kaptanımız var.
2: Evet.
0: İnanılmaz
2: bir başarı başarıya götürüyor.
1: Bir ülkenin kalkınması her alanda, yalnız spor değil. Yargıda, medyada, akademide her liyakat esasına bağlılıkla paralel gider.
0: Evet, ben Mehmet
1: Akçı'nın
0: futbol federasyonu başkanı olmasını isterim.
1: Medya, vallahi şu anki gidiyorsak yargıyla ilgili
3: herkes
1: değil.
3: Olabilir yani. Burada şu anki yerine herkes olabilir
1: burada
3: futbol federasyonu başkanı.
1: Görev yapmış bütün kızlarımız, genç hanımlarımızı gerçekten tebrik ediyorum. Yani ben çok iyi bir izleyici olarak.
0: Gururlandırdılar bizi bir kez daha yürekten.
1: Emeğin, bileğinin hakkıyla Avrupa şampiyonu olmuş bir takım yani. Ve kolay değil.
4: Türkiye Milli Takımı
1: kurtlar sofrasıdır.
4: Üçüncü olduğunda biz de Sabancı Üniversitesi'nde...
2: Dünya Kupası mı? Dünya Kupası'nda.
0: Futbolda.
2: Dünya
0: Kupası'nda.
1: 2002.
4: Yani milattan önce.
3: 2002 milattan önce mi canım?
4: 2002. Sabancı ile beraber onun üniversitesinde bir gün geçirdik. Yani öğrencilere bir masada oturduk, kitap falan imzalıyorduk. Orada dedi ki, ya dedi işte otomotivde dedi, yani işte büyük firmalar 1 milyon araba üretiyorlar. Onlarla yarışa girdiğiniz zaman tepeye tırmanmak çok zor. Fakat bu sporda, sanatta bir anda dünya ikincisi, üçüncüsü olabiliyorsunuz. Tanınmak için çok iyi bir fırsat diyordu. Yani o futbol şeyinden, başarısından hareketle. Burada da şimdi voleyboldaki bu sürdürülebilirliği bence diğer kurumların örnek alması lazım geldiğini düşünüyorum.
0: Şampiyon kadınlar. Son sözün.
5: Öyle ya, son söz ilk söylediğim. Yani gerçekten kadın sporcuların mütevazılığını da burada göz önüne almak lazım. Futbolda erkeklerin de örnek alması lazım. Futbolcuların özel hayatı, ne kadar parası var, hangi arabayı kullanıyor. Hep bunlar gündem. Bir kendilerini eleştirmeleri ve ya şey var. Uluslararası olarak çeşitli ülkelerde ben toplumuma geri ne veriyorum? Toplumun bana bunu verdi, bu parayı verdi, bu gücü verdi. Ben topluma ne geri veriyorum? Bu soru var. Türkiye'de maalesef özellikle futbolcular ama başka özellikle çok güç sahibi olmuş iş dünyasında vesaire bu soru yok. Geri ne veririm? Yok. Ben daha fazla nasıl alabilirim? O aldığımı nasıl kendime ve en küçük dar çevreme nasıl kullanabilirim? Onu biraz sorgulamaları bence asıl başarıda o olur. Ben bu kızlarda hem o mütevazılığı görüyorum. Hem de bir şey yapmaya çalışıyorlar. Bir pozitif dışarıya bir kendi hayatlarıyla ve başka şekilde örnek olma çabaları var.
0: Evet.
5: Mütevazılar yani uçtukları hava işte ekonomi sınıfından gördük ya vesaire de.
0: Biz, iki sefer Avrupa şampiyonu, bir sefer dünya şampiyonu
5: yapmıyorlar.
0: Olsa tabii. Futbolcuların hali hakikaten yani ne villalar.
3: Çok farklı şeyler.
0: Ya dünya kupası gitti derdi.
1: Hem de takım
0: diye.
1: Ruhunu bence
3: çok
1: takım
3: şey bir kıyaslama, çok objektif bir kıyaslama değil bunlar ya.
0: Niye? Ya daha dünya aradaki kupasına katılıyoruz diye villa önerildi.
3: Tamam
0: bunlara.
3: Doğru ama aradaki harcanan bahçedikler, paralar, onun milleti. Ekonomisi... Ya, bilmem ne, bunlar
2: Ali
3: çok...
2: Hoca, ekonomisi dediğinde de baktığın zaman yani peki Türkiye'de biz demiyoruz ki niye dünya şampiyonu olmuyorsun, Avrupa şampiyonu olmuyorsun. Ama çeyrek finale çıkabilecek bir ülke ekonomisi var.
3: Var yani, doğru.
2: Yani, şimdi bu ne rezilliktir yani?
3: Bizim milli takımımız çok başarısızdı dünya kupasında. Bunun aksine bir şey söylemiyorum. Federasyon başkanının zaten şu an oynanan Trabzonspor Gençler Birliği maçındaki faciadan sonra zaten istifa etmesi lazım. Ya, şu an oynanan, şu an... Fili olarak oynanan maçta ilk gol Trabzon attı. Faul var. İkinci penaltı vermiş. Penaltı penaltı değil.
0: Şu anda sen başka bir facia. Biz programı
5: değiştirdik.
1: Evet bence hiç konuyu yani çok farklı alanlara değil direkt. Bunun keyfini çıkarmak
0: bir
1: lazım.
0: Bir kez daha.
5: Keyif çıkmıyor ki işte. Mesele o. Futbolda artık keyif kalmadı yani.
1: Gösterdikleri özveri, akıtıkları her alın içeri için tebrik ediyoruz.
0: Yürekten
1: çok iyi bir takım dayanışması. Yürekten kutluyoruz bence. Sahir konuları, sahir zamanlar konuşabiliriz. Ama
0: bravo kızlar diyoruz.
1: Bu şampiyonluğun keyfini çıkarmak evet. Şu anda.
0: Kısa bir araya gidelim. Aradan sonra devam edelim. Arada da Ali Han'la kavga edelim. Trabzonspor maçı yüzünden.

0: Habertürk gündeme devam ediyoruz. Bir kez daha kadın voleybolcularımızı kutlayalım. Bir kez daha onlarla ne kadar gurur duysak az olduğunu söyleyelim. Bir başka tartışma konusu da belediyelerden Mansur Yavaş'tan falan söz ettik ama bir başka tartışma da Melih Gökçek'le ilgili. Parasal ilişkilerin nedeniyle ifadeye çağrıldı. Ama ifadeye giderken kendi deyimiyle çiğneme tableti sakız meselesi gündem oldu. Bir açıklama yaptı bununla ilgili. O açıklamaya bir bakalım önce. Çiğneme tableti açıklaması. Muhalefet medyası ısrarlı bir şekilde bunun bir meydan okuma olduğunu kamuoyuna işlemeye devam ediyor. Ben adalete olan saygımı bu olayda kaç kez söyledim. Adalete meydan okumak kimsenin haddine değildir. Üstelik çiğneme tableti olayı adliye adım attığımda bitti ve tableti girişteki çöp kutusuna attım. Girişte polisler dahil herkes buna şahittir. Haddini bilmeden yorum yapan medya mensuplarını ikaz ediyorum. Yorumlarına dikkat etsinler. Bir meydan okuma sezdiniz mi adliye girişindeki Melih Gökçek'in görüntüsünden?
1: Yani
0: dikkat ederek lütfen.
1: Diyecek bir şey bulamıyorum. Yani adliye girerken bunu yapmadım. Ama burada diyor. Doğru söylüyor olabilir. Yani sakız mıydı, başka bir şey miydi?
0: Çiğneme tableti diyor.
1: Tablet diyor. İnanmak lazım, öyledir. Çok önemli bir mevzu olduğunu düşünmüyorum doğrusunu isterseniz. Ama hani adliyeye girdiğinde de böyleyse tabii hoş değil. Yani
0: daha önce de bir Fransa...
2: Kendi kişisel tarihinde var. 2011'de evet. Sarkozy ciklet çiğneyerek...
0: Uğurlamıştı.
2: Ciklet çiğneyerek uçaktan indi diye... Ben de onu ciklet çiğneyerek uğurladım diye aynı benzer görüntüsü vardı. Orada kendi kişisel tarihinde böyle yaptığı bir açıklama var. Ben ona meydan okumak için yani büyüklenmek için bunu yaptım anlamında.
0: Tartışma da oradan mı çıkıyor?
2: Evet. Ya tartışma da oradan çıkıyor değil. Şimdi görüntülerinde net bir öyle ben bana bir şey olmaz hali var. Zaten bir de çok ilginç bir sözü var yani çekirge bir sıçrar, iki sıçrar. Bunu sen kendiniz için kullanmazsınız. Bu negatif bir şeydir.
3: Ben 350 kere sıçradım.
2: Pejoratif bir şeydir. Yani ben ve bu sefer de ben sıçrarım. Siz de böyle ortada kalırsınız gibi bir orada bir meydan okuma, bir büyüklenme hali var. Şimdi kendisini tabii düşünmesi gereken şey şu. 98'de gözaltına alınmıştı. O zamanın DGM savcısı Nuh Mete Yüksel almıştı. Ve orada bir Refah Partisi kalabalığı toplanmıştı. Çünkü arkasında kim var Melih Gökçek'in? Kim var partili? Hiçbir parti var mı? Bir siyasi hareket veya bir taban bu kadar yıl Ankara'da belediye başkanlığı yapmış. Hiç kimse ona desteğe geliyor mu? Sadece

0: muhabirler takip ediyor. Bunu da bir düşünmesi lazım herhalde. O yüzden ve bütün bu siyasi algı, yok efendim davalar siyasi midir, şudur budur diyoruz. Hiçbir belediye operasyonu siyaset, yani toplum algısında siyasi değildir algısı oluşmasını kimse beklemesin Melih Gökçe'ye dokunulmadan.
1: Yani bu bu tarafı önemli. Yani evet. Son söylediği taraf çok daha önemli. Bu sakız mıydı, çiklet miydi, girerken de kapattım, bıraktım, attım, içeride mi bıraktım falan ötesi. Bakalım bu davalarda ne olacak?
2: Yani... Çiğneme tableti nedir? Ben onu merak ediyorum. Ne demek çiğneme tableti?
3: Bu şeker hastalarını kullandığı bir şey, sakızımsı bir şey.
1: Bu süreci dikkatli takip etmek lazım. Mahkemelerin de tür karar vereceklerini, tabii dosya içeriğine de çok hakim değilim. Dolayısıyla bir şey de söyleyemem ama belli olur neyin ne olduğu. Gözaltı olmadı, bir tutuklama yok. Belki demek öyle bir şey görülmedi şu aşamada ama devam edecek anladığım kadarıyla ifadeler. Bakacağız. Evet, yani bu ama yani, genel bu akışı ile ilgili olarak bir fikir verecek konulardan birisi bu.
3: Gelini ve oğlu da ifadeye gidecek yarın. Pazar. Gelini şey, evet pazartesi Hülya Gökçek ve oğlu Ahmet Gökçek ifadeye çağırmış. Selam hocam, siz ne dersiniz bu çiğneme tableti tartışmasına?
4: Ya ben de şimdi tabii Sayın Gökçek, Melih Gökçek 20 yıl, 25 yıl mı? Aralıksız Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. Yani gerek Refah Partisi dönemi, daha sonra AK Parti döneminde önemli bir siyasi figür. Yani halen de Türkiye'nin gerçekten bildiği bir isim. Ben bu fotoğrafın, bu görüntünün iyi olmadığı kanaatindeyim. Yani tamam, doğru da olabilir söylediği şey, evet, şeker rahatsızlığı nedeniyle. Ama eğer bir adliyeye gidiyorsanız, Adalet Sarayı'na gidiyorsanız, savcılığa, yargıya gidiyorsanız ve orada da onlarca, yüzlerce kameranın olacağını da biliyorsunuz. Tabii. Çünkü mesele Türkiye'nin gündeminde, haklı veya haksız. Bence o fotoğraf yakışık olmamış, bu görüntü yakışık olmamış. Zaten bu nedenle de hem kendisi hem de oğlu Sayın Osman Gökçek'te açıklama yaptılar. Bence hoş olmadı. Ben onun altını çizeyim. İddialarla da ilgili dediğim gibi bir defa altını çizeyim. Ben yine genel olarak söyleyeyim. Aynen Ekrem İmamoğlu dosyasında olduğu gibi hiç kimse hukukun üstünde değildir. Mevki, makam, ünvan, grubu, siyasi aidiyeti, etnik aidiyeti, mezhepsel aidiyeti, mesleği aidiyeti ne olursa olsun. Altını önemli çiziyorum. 40 yıldır hukukçuyum ben. Ve bunun üzerinde de bir ilkeyi tanımam ben. Hukukun men ettiği, yasak ettiği bir cürümün işlenmesi şüphesi varsa, evet, bunu Cumhuriyet Savcılarımız gerekli işlemi yapmak zorundalar. İddianın aslını araştırmak zorundadırlar. Ama hiç kimse de hukukun koruması dışında değildir. Yani sadece iddiayla, sadece
3: yani
4: bir takım
3: şeyler. Lekelenme hakkı.
4: Tabii. Onu söyledik zaten. Temel ilkelerimiz bizim neticede ise uluslararası evrensel ceza yargılaması, hem de kendi Türk ceza yargılanması, hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde vaaz edilen temel ilkeler açık ve nettir. Bu herkes için geçerlidir. Yani hiç kimse şu partili, bu partili, şu kimlikli, bu kimlikli. Altını ben çiziyorum. Ben hukukçuyum.
3: Evet.
4: Yani siyasi mücadele, siyasi rekabet ayrı bir şeydir. O tartışmalı alanlardır siyaset. Siyaset tartışmalı bir alandır. Ama hukukta belirli on yıllarca yılın, yüzyılların getirdiği kadim ilkeler var.
3: Evet.
4: Masumiyet ilkesi bunlardan bir tanesidir. Yargının tarafsız, bağımsız olması bunların temelini oluşturur. Yani hukuk devleti sadece anayasada veya kanunlarda yazıldığı şekliyle teorik olarak, şekli olarak hukuk devleti olduğunu ifade etmez. Az önce bahsi geçtiği için söylüyorum. Halkın, milletin yargıya olan güveni meselesidir.
3: Evet.
4: Yani sizin o güveni yargı olarak, yargı mensupları ki ben de bile şahidiyim bunu. Binlerce yargı mensubu, hakimlerimiz, savcılarımız fedakarlıkla çalışan insanlardır. Bunun altını çizeyim. Doğru karar, yanlış karar. Onu tartışırız teknik olarak. Ama yargının topyekün bütün kadrosunu, yargının tamamını bir takım suçlamalarla buhtan

0: altında bırakmak da adil değildir, doğru değildir. Her meslek grubunda olduğu gibi eksiği olan, yanlışı olan olabilir. Ama bizim temel ilkelerden şaşırmamamız lazım. Sayın Gökçek ve ailesi, işte oğlu ve geliniyle de ilgili iddialar ortaya atıldı. Bu iddialarla ilgili savunmasını savcılıkta verdi. Savcılığın yapacağı inceleme sonucunu beklememiz lazım. Evet. Ama yine altını önemli çiziyorum. Yargıya siyaset kanalıyla veya siyasetin yargıya müdahalesi hiçbir şekilde, hiçbir şartta kabul edilemez. Bir ülkenin iki yakasının bir araya gelmesi için orada adaletin tesis edilmesi lazımdır. Yargının da, hukuk devletinin de ve daha da üste gidelim, devletin de varlık sebebi adaleti tecelli ettirmektir. Peki. Kişilerin kimliğinden, aidiyetinden bağımsız olarak.
1: Peki. Sizin de dikkat çekti. Gökçek'in arkasında kimse yok dedi. Katılır mısınız?
2: Şimdi şöyle, şu an Türkiye'de hangi siyasi figürün arkasında kim var? Görevde olmayanlar açısından bakalım. Yani şu an görevde, hali hazırda, fiili görevde olmayan siyasilerden bir liste çıkarın. Deyin ki bunlar mahkemeye gidecekler ve arkasından kaç kişi gelecek ya da gelmeyecek. Abi, belediye başkanlığı döneminde olsaydı bu sorgulama yapılabilirdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı işte Melih Gökçek adliyeye çağrıldı. Ama arkasında bir taraftar yoktu, o zaman sorgulanabilirdi. Yani ben özellikle şey açısından bakıyorum. Yani 15 Temmuz gecesi Melih Gökçek, hani Emniyet Genel Müdürlüğü'nün o darbecilere karşı bir mücadelesi oldu ya, o gece aslında bir şey gibi, bir general gibi, işte belediye araçlarıyla, büyük organizasyonlarla, kitleyle neredeyse o gece bir savaş verdi. Yani biraz 15 Temmuz bazı konularda milat seçilmişti. Elbette ki yani bir kişinin bir durumu varsa, mahkeme lüzum görmüşse gider bilgi verir, ifade verir. Oğluyla gelini de ifade verir. Kendi oğlu milletvekili. Ben Melih Gökçek'in de hani tecrübeli bir siyasi olarak yani çok büyük hata yapacağına dair bir kanaatim yoktur. Çünkü mahkeme nedir, sorgu nedir, bunu görmüş birisi. Bir de ben bazı tecrübeleri çok önemsiyorum. Bir Refah Partisi döneminde yani belediyeler...
3: Anlatma başladı, bunu unutmamak lazım.
2: Yok, daha geçmişi var da. Tabii, Refah Partisi döneminde nihayetinde görevde olan insanlar bir, iktidar kendilerinde değildi. İki, 28 Şubat sürecinde ağır bir travmatik dönemden geçtiler. Bence bu dönem, o dönem siyasilerini iş ve işlem yaparken çok temkinli, çok dikkatli, mümkün mertebe hukuk muhafazasında kalmak gibi bir şeye itti. Ben biraz bu Cumhuriyet Halk Partililerin rahatlığını da böyle bir travma yaşamamalarına bağlıyorum. Hani gelip sonradan yaşadılar da. Yani şöyle düşün, ben şeyi hatırlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanı olduğu dönemde neredeyse yani her birimde, her şeyde müfettişler vardı. Evet. Sorgulayan, denetleyen. O aynı zamanda o devletin yani çok kötü bir dönem, askerler eliyle yürütülen bir süreçti ama aynı zamanda yerel yöneticilerin de hangi konuya nasıl davranacağına yani, dair bir tecrübe birikti.
4: 28 Şubat iyi ki olmuş diyeceksiniz şimdi.
2: Efendim?
4: 28 Şubat iyi ki olmuş, çok yararlı oldu.
2: Yok şöyle yani.
4: O çıkıyor buradan.
2: Biz darbeciliği yani çocukluğumuzdan beri 12 Eylül'den 28 Şubat'tan sizlerin 60 ihtilalini böyle kutsadığı dönemlerde 60 darbesi ihtilalini. Vardır yani solda 60 ihtilalini
4: şimdi
2: kutsayan
4: İhsan
2: bir kesim.
4: Bakın lütfen etiketlerle
2: şahıslaştırmıyorum.
4: Konuşmayın.
2: Bak şahıslaştırmıyorum
4: ben üzülüyorum
2: ama
4: gerçekten. Burada solun, sanki bir şey
2: şöyle,
4: yazıyor.
2: Solun böyle 60 şu ihtilaline karşı
4: 60
2: bir
4: ihtilalde bu dünyada yoktur
2: vardır.
4: Yani.
2: Hatta darbe bile demezler.
4: Ve hiçbir zaman da tarihte okuduğum zaman kutsamadım. Hiç böyle bir şey ya, ne benim ailemde ne çevremde ne şöyle, şeyde hiç böyle bir şey de görmedim.
2: Doğrudan sizin ihtilal veya darbe taraftarı olduğunu söylemedim ama 60 ihtilalini diğer darbelerden ayırırlar. Ona ihtilal derler, öbürlerine darbe
4: çok
2: derler.
4: Yok böyle
2: dolayısıyla
4: şey.
2: Biz gelenek olarak darbelerin köküne karşıyız, darbecilere de karşıyız. Hatta ben yani Ergenekoncu darbeci ile FETÖ'cü darbeciyi de çok birbirinden ayırmam. Darbeci darbecidir. Yani şeyi fiili olarak siyaseti ortadan kaldırmak isteyen, meclisi ortadan kaldırıp da darbe yapmak isteyen kim varsa karakter olarak aynıdır. Ve aynı zamanda da kökleri de bunların içeride değil dışarıdadır. Hani iyi ki olmuş değil ama...
1: Çiğneme tabletinden darbeye geldik.
2: Şöyle yani o kötü dönem bence şöyledir. Yani o 28 Şubat döneminde belediye başkanlığı yapanlar ya da hükümetin AK Parti olmadığı dönemde veya Refah Partisi olmadığı dönemde belediye başkanlığı yapanların ben daha tecrübeli ve dikkatli olduğu kanaatindeyim. Usul ve erkana riayet etme bak.

0: bakımından. Önemlidir. Ben hani darbe iyidir demiyorum ama siz bir tehditle karşı karşıyaysanız, kılı kırk yararak iş yapmayı öğrenmişseniz, sizin memurunuz da öğrenmiş demektir. Bürokratınız da öğrenmiş demektir. Mesela şöyle derler, çok tecrübeli, birikimli bir bürokrata riskli imza attıramazsınız. Tabii. Ya yardımcısına bırakır, ya kaçar, ya istifa eder. Ama böyle mesela bir şimdi bazen bir moda olur ya, efendim sivilden işte şeye bürokrasi adam alacağız, daha dinamik yapacağız. Adam bir imza attığı zaman neye karşılık geldiğini bilmez ki. Ya kurum adı vermeyeyim, hani suçlama da olmasın. Bir kurumla alakalı, çok yani pahalı işlerin döndüğü bir yerle alakalı. Karar verici başka, imzayı atan dünyadan haberi yok. Tahsilatı yapan başka. Üç ayrı mekanizma var. Ve diyorlar ki öyle bir müdür kurmuş, oturtmuşlar ki işin başına. O kağıda attığı imza ne olduğunu bilmiyor. Öyle bir tecrübesi yok insanın. Böyle adam olduğu zaman da bu sefer hani 28 Şubat süreci görmüş bir bürokrat, teknokrat olsaydı muhtemelen o imzaları atmazdı yani. Peki. Nereye gideceğini bilirdi.
1: Yani 500 kez sıçramayı da böyle anlayabiliriz.
0: Ya şöyle Melih Bey'in ben hani tecrübeli bir bürokrat oldu siyasetçi olduğunu düşünüyorum. Mümkün mertebede yani ama şunu ben anlayabilmiş değilim ya bu yurt dışına çıkma eğilimini. Ya, hatta şöyle acaba İngiltere'ye gitseydi aynı sorguyla muhatap olur muydu? Şu an Türkiye'de iş adamı olup hali vakti yerinde olup da İngiltere'de mülk almayan kimse kalmadı neredeyse. Sanki böyle bir kutsal bir vazife gibi yani şu Türkiye'nin ekonomisinin, ekonomisinin kötü olduğu dönemde, sıkıntılı olduğu dönemde İngiltere'ye habire böyle bir mülk yağması var yani.
2: Enteresan. Şöyle şimdi o belki sözün gelişi öyle ifade edilmişti. 500 kez ne diyor 500 kez?
0: Tam neydi? Hakim karşısına çıktı.
2: Yok 500 kez.
3: Ya bütün belediye başkanlığı
2: aslında
3: zamanında
2: bütün belediye başkanları
3: soruşturmalardan
2: evet,
3: geçtim.
2: Bütün belediye başkanları falan. Hemen hemen adli ve idari soruşturmalardan geçerler. Gerçekten evet. Mevzuatımız da ona göre düzenlenmiş zaten. Yani bu AK Partili, CHP'li, MHP'li bütün siyasi partilerin mahalli idareci yöneticileri gerçekten hem idari hem de adli soruşturmalardan ciddi şekilde geçerler. Bu onu kastetmiştir ama sayısal
4: biraz
2: olarak...
4: Biraz burada meselemiz bir de şey...
2: Bir de 20-25 yıllık bir görev olunca...
4: gidiyor. Tutuklu yargılamalar şimdi esas olmuşken burada son derece randevulü olması gerektiği şekilde. Olması evet. Gereken bu aslında bu şekilde ifade alınır. Tutuksuz yargılanır. Burada tutuklu yargılamanın esas olmaya başlaması Türkiye'de belki mesele.
5: Kamuoyunda bir de
4: ya yargılama olur yoksa yargılama değil yani. Şimdi o yüzden
3: 2-3 gün önceden cuma günü ifade vermeye çağrıldı.
4: Siz bu durum varken ikna edemezsiniz diğer kitleyi. Diğer işte bu belediye başkanlarına yönelik yargılamalar gayet siyasi değil.
2: Tabii,
4: tamamen irtikap, rüşvet vesaireye. Yani ne yapsanız o algı tutmaz. Çünkü bu var. Bu çünkü, örnek olunca şimdi ister istemez niye orası böyle, burası böyle? Şimdi sabahın köründe baskınla Sinem Dedetaş alınmış. Belediye seçimi Üsküdar'da kaçıncı defadır yeniliniyor. O zaman böyle bir algı oluyor. Evet. Veyahut da oradaki belediye meclisi üyesi Üsküdar'da AK Parti'deyken hiçbir sorun yoktu. Şimdi niye tutuklanıyor? Yani...
2: Şimdi onu özetle şuna ifade edebiliriz.
1: Bir yani. Alihan'a da söz vereceğim Gökçe.
2: Tabii özetle şunu söyleyeyim. Özellikle ceza yargılaması, ceza muhakemesinin usulüne ilişkin kuralları adil şekilde işletilmesi noktasında bir toplumsal bir beklenti olduğunu da söyleyelim. Evet. Yani hukukun eşit şekilde işlemesi. Hem usulü açıdan esas açısından zaten.
1: Sizin de ona dikkat çekiyor. İşte olması gerektiği olması gibi.
2: Bu. Tabii. Hayır. Eğer Gökçek tutuklu gözaltına almak gerekiyorsa, gözaltına almak gerekmiyorsa da parti aidiyeti gözetmeksizin onu söylüyorum. Evet. Parti aidiyeti kimliği gözetmeksizin davet usulünü uygulanması konusunda ben de hemfikirim. Yani burada herhangi onu da tabii savcılıklar karar verecek. Savcının göreceği şeye göre, prosedüre göre devam eder onlar.
1: Ne dersiniz Çiğdem'e tabiri tartışmasına?
5: Yani şu var. Bir kere Ankaralı olarak da söyleyebilirim bunu. Yani çok ciddi bir spekülasyon var Melih Bey hakkında. Yüzyıllardır diyorum çünkü hani bir şey var, tweet vardı. Senden evvel Germiyanoğulları vardı diyen. Hani Melih Bey o kadar eski bir belediye başkanı.
0: Yani Twitter tarihinin bence en zeki
5: tweetlerinden bir tanesi. Evet, doğru. Hani çok uzun süre belediye başkanlığı yaptığı için de ve Melih Bey'in de adı da birçok şeyde konuşuluyor. Dedikodu ve kulis olarak söylüyorum ben bunu. Gerçeğini bilemem asla. Ve o yüzden de isterseniz de biraz da muhalif kesim

0: içinde bir sembol haline gelmiş durumda. Yani madem bir muhalif tarafta böyle bir şey var yani. Ya
1: Bülent Arınç da koşa koşa ifade vermeye giderim diyor. Yani sadece muhalif kesim değil ya o bakımdan.
0: Bülent Arınç'ın ne tarafa koyduğunuz da biraz değişebilir tabii son şeyde ama.
2: Yok, Melih Gökçek'le ilgili ifadesi var.
0: Yok,
2: ya.
0: Biliyorum biliyorum ama yani Bülent Bey de iktidar tarafından muhalefet tarafından o da ayrı bir tartışma. Ama şunu söylemek lazım. Yani neredeyse bir sembol olmuş bir isim. Şimdi hatta şöyle bir şey, ben bir arkadaşım söylemiştim, onu duymuştum. Ekrem Bey'in alındığı gün, aynı gün Melih Bey'i de çağırsalar mesela, bu tepkinin hiçbiri belki de olmazdı bu muhalefetten gelen. Veya Saraçhane olayları diye mi bahsediyoruz artık orada? Evet. O olayların bile çoğunun olmayacağından bahsediyordu. İnsanların ikna edilmesi için. Yani bir, yani sadece AK Parti zamanında değil, daha ANAP'tan başlayan bir süreçte bir Melih Bey'in 4 tane falan partisi oldu, en aşağı belki 5. Burada ciddi, yoğun işte dedikodu ve şüpheler var. Bilmiyoruz aslında gerçek mi değil mi. Ama o yüzden de biraz kendisine dikkat etmesi gerekiyor. Bir de ben açıkçası son şeyde hiç hoşlanmadım, son cümle bu 3. maddeden. Haddini bilmeden yorum yapan basın mensuplarında ikaz ediyorum, yorumlarına dikkat etsinler. Yani bu tehditvari şeylere artık gerek yok ya. Yani ben bir basın mensubu değilim, herhalde bana serbest, beni ikaz etmiyor ama yani sizi falan ikaz ediyor belli ki. Yani bunlara ne gerek var? Ben hala anlayabilmiş değilim yani. Bir de ben şunu düşündüm, bu bütün herkes konuşurken en son bana geldiği için sıra düşünmeye de çok fırsatım oldu.
3: İkaz mı ediyorsun beni?
0: Ay estağfurullah, estağfurullah canım. Hiç onunla alakası yok. Şeyi çok benzediğini fark ettim ben Ekrem Bey'e. Şey olarak, siyasi yolculuk olarak. Aslında merkez sağda başlıyor. İkisi de ANAP, ikisi de ANAP kökenli. Bakın.
4: Keçiören Belediye Başkanı'ydı.
0: Biri
5: yalnız biri AK Parti'ye geçiyor,
0: evet,
5: öbürü geçemiyor.
0: İşte biri AK Parti'ye geçip geçemiyor. Yani Ekrem Bey sanki Melih Bey'in yolunu takip etmek isterken AK Parti'ye geçemeyince CHP'ye gitmiş gibi. Çok benziyor. ANAP'tan ikisi de ilk başta küçük görece dış ilçenin belediye başkanı iken büyüyorlar. Ve Büyükşehir Belediye Başkanı oluyorlar filan. Çok garip bir şekilde ikisinin çok benzediğini fark ettim. Biri Halfetili, biri Trabzon tabii ki farklı ama böyle bir benzerlikler şeyi de. İkisi de şeyden değil, seçildiği ilin kökeninden değil mesela filan. Bir sürü böyle benzerlikler var. Garip geldi bana. Bunu da bir söyleyeyim.
3: Peki bu konuyla ilgili Mansur Yavaş'ın sessizliği, Mansur Yavaş genel olarak sessiz bir politikacı da.
0: Melih Bey konusunda mı? Evet. Yani ben eminim ki...
3: Yani şu davayla ilgili.
5: İfadeye ama şöyle, ses, o bir ses çıkardığı zaman Melih Gökçe'nin ne kadar ses çıkaracağını bildiği için bence temkinli davranıyor.
0: Mansur Yavaş bu konuyla ilgili değil ama bu konu çünkü şey ya, malum yurt dışına kaçırılan bir takım şeyler ya. Mansur Yavaş'ın defalarca kere ben biliyorum yani zaten kendi açıklamaları üzerinden takip ettiğimiz için görüyoruz. Defalarca kere başvurusu oldu Melih Bey döneminde yapılan yolsuzluk iddialarını. Başvurdu, kendisini söyledi. Yanlış hatırlamıyorsam 30 küsür tane, 34 olması lazım. Ama yanlış hatırlıyor olabilirim. 34 tane ayrı dava açılması için dilekçe verdiğini söylemişti. Ama onlardan bir sonuç çıkmadı. Fakat son bu hareketten sonra başka şeylerde de bu yansıyabilir Melih Bey'in soruşturması devam ederse. Bunu da bekleyip göreceğiz.
4: Mansur Yavaş herhalde dünyada sessiz kalarak, sessizliğini koruyarak bilim yapan tek siyasetçi tipidir diye
0: ama
4: düşünüyorum.
0: Böyle olur yani. Zaten ya. Yani çok... bazen de bazısı da
1: kutuplaşma ortamında aslında tek... birazcık şey, doğal bir şey. Çünkü kutuplaşmanın üstüne çıkmış oluyorsunuz. Partiler üstü veyahut da o ulusal siyasetin de üst konumu.
0: Zaten de öyle.
1: Türkiye'de örneği şu an olmayan o biraz.
4: Ama Türkiye'de de o yürür mü onu bilmiyorum. Dünyada biraz da medyanın buradaki yaklaşımını ben seçimler arifesinde daha netleşeceğini düşünüyorum.
0: Buraya kadar
4: çünkü
0: geldi ama.
4: Türkiye'de seçmen netlik ister, netleşme ister. Bunu 2023 seçimlerinde de gördük. Biz başkan adaylarınızı bir yıl önceden, 6 ay önceden açıklayın diye burada bas bas bağırıyorduk da işte yok. İktidar çevrelerinin derdi mi bu, biz yaparız, son anda açıklarız dediler. Son anda da nelerin olduğunu gördük işte. Masa kalktı, devrildi, geri gelindi. Yani Türkiye'de siyasetin, o özellikle sol siyaset açısından da söylüyorum, sağ siyaset açısından da söylüyorum, mevcut cari sistemin gereklerini yerine getirmektir. Türkiye'de beğenelim, beğenmeyelim, eksiği fazlası ki ben düzeltilmesi gereken, tavsiye edilmesi gereken yönleri olduğunu her yayında hemen bence hemen söylüyorum. Bir başkanlık sistemi var ve bu sistemin öngördüğü, en azından seçim kanununda bir değişiklik yapılmasa önümüzdeki dönemde bu mevzuat da seçime girecek. Onun için sağda da soldaki siyaset kurumlarının da siyasi partilerinde bunun gerekliliğini yerine getirmeleri lazım. Seçim yani başkan adayınızı en az 6 ay, 7 ay, 8 ay önce belirlemeniz lazım. Programını, kadrolarını ortaya koyun. Türkiye'de artık parlamenter sistemin parametreleriyle siyasi analiz, siyasi program, siyasi faaliyet yaparsanız kanaatimce

0: eksik yapmış olursunuz.
1: Mansur Yavaş'a sessiz diyoruz ama balıkçılarla bir araya geldi. Balık sezonunu Ankara'da açtı. Bir de o görüntüye bakalım. Şimdi Ankara balık sezonu değilsem mi? Gülmeyin. Hem
2: yok,
1: taze balık Ankara'da yenir.
2: Bilgim olduğu evet, için geliyorum. Yani Ankara'da yenir. İyi balık Ankara'da yapılır, Ankara'da yenir. O da biraz tüketici kültürüyle ilgili. Daha çok bürokratların okumuş yazmışlar.
1: Balık denizden çıkar çıkmaz kamyonlara yüklenir.
3: Evet, Ankara'ya geliyor
2: yani. Yani gülmem şeyden değil yani. Ankara nereden çıktı değil. Ya bilgimden dolayı güldüm.
3: Yani her şeyin en güzel.
1: Geliyor mu görüntü?
3: Onu da söyleyeyim.
1: Mansur Yavaş'a sessiz diyenler için balıkçılar. Ya balıkçıların Ankara'da ne işi var demeyin. Ankara'da da çok ciddi bir balık tüketimi var. Ama sözü Mansur Yavaş'a nasıl getirecektim? İşte ancak böyle getirebiliyorum. Çünkü kararsızlığı mı, sessizliği mi tam birbirine karıştı. Ne dersiniz? Son ana kadar bu tutumunu sergileyecek mi? Yoksa o da biraz önce konuştuğumuz dava sonuçlarını bekliyor. İmamoğlu'nun diploma, CHP'deki butlan. Ne dersiniz?
4: Biraz bu tartışmaların dışında kalma yönelimi Ekrem İmamoğlu'nun çok hızlı hareket ettiğini düşünmesinden bana kalırsa kaynaklanıyor biraz. O kendisi bir cumhurbaşkanlığı ile ilgili talihli olacaksa daha seçim biraz belli olana kadar durumlar işte bu yeni partinin durumu ne, CHP'nin durumu ne, bütün muhalefetin durumu ne, orada kim nerelerde duruyor. Bunları realist biçimde bence biraz değerlendirip önünü görmek istiyor. Kendisi açısından yanlış bir tutum mu? Hayır. Değil. Tabii şöyle bir şey var. Çok reaksiyoner bir seçmen kitlesi oluştu Türkiye'de. Şu an belki de %60'lık çok ciddi reaksiyoner bir kitle var. Farklı farklı tabanlara dağılmış vaziyette. Ve özellikle gençlerde o reaksiyonerlik artıyor, tepkisellik. Öfkeli bir siyaset var ve kendi temsiliyetlerinin daha öfkeli siyasetçilerde, sert çıkışlarda, bir anlamda hakları yendiğini düşünenler kendi haklarını sert biçimde söke söke alan veya savunan siyasetçi istiyorlar.
1: Evet.
4: İktidar kitlesinin böyle bir derdi yok çünkü onlar zaten sürekli muhalefet orada dayak yiyor pozisyonda, öyle algıda. Bundan da rahatsız değiller. O da bir sorun yok. Fakat diğer kitlede bir mesele var. O yüzden işte Melih Gökçe'ye gelince böyle, işte başkalarına gelince öyle. Bu sıkıntı yaratıyor. Halbuki gerçekten de en baştan itibaren eğer ki mesele rüşvetle, irtikapla vesaire bunlarla mücadele ise o şekilde gitseydi veyahut da bu şekilde bir algı verilseydi başka olurdu. O zaman durum değişirdi. O reaksiyonerlik bu kadar olmazdı
2: şey
4: ama...
2: Yani şimdi hukuk mekanizması kendinin iletişimini yapacak diye Melih Gökçe'yi kurban olarak mı seçecek?
4: Hayır, Melih Gökçe
2: yani?
4: Değil. Şimdi bu şey var. Değil. Şimdi açıkçası İhsan Bey, şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Yani şimdi AK Parti'ye geçen hiçbir belediye başkanında sorun yok. Bütün dosyalar
2: bence
4: kalkıyor. Ama diğerlerinde
2: AK Parti'nin
4: sorun oluyor.
2: Kendi sorguladığı ve mahkeme görmüş çok belediye başkanı var. Yani gidin disiplin soruşturmalarına bakın. AK Parti kendi tedbirini alıyor. Disiplin soruşturmalarını
4: o zaman bunun hiç...
5: Küçük yerler. Küçük yerler. Hangi büyük şehirde var?
2: Bir de şöyle bir şey var. Yani parti disiplini açısından da ben bir AK Partili belediyenin Cumhuriyet AK Partisi belediyeler gibi rahat davranacağını da çok düşünmüyorum. Yani orada...
5: O bir doğru.
2: Bir parti disiplini var. Tayyip Erdoğan korkusu var.
3: Tayyip Erdoğan yani, korkusu var bence.
2: Bu bence önemli bir şey. Yani şöyle, kardeşim ben burada bir halt yersem başına geleceği biliyorum der. Bu koltukta oturamam der kişi. Yani ciddi bir şey yapacağız ama. Ama bir şöyle de... tersinden örnek verelim. Hani ben savunma pozisyonunda değilim zaten. Mesela Ekrem İmamoğlu'nu Kılıçdaroğlu denetleyebilir miydi? O gücü var mıydı? Yok. Özgür Özel denetleyebilir miydi? Semtinden geçemezdi. Peki... Şu 20 tane belediye başkanı İmamoğlu'nun adamı dendiğinde onları denetleyebilir miydi? Yok. O zaman parti içi denetim olmadığı zaman burada da keyfilik ortaya çıkıyor. Dolayısıyla
4: tamam,
2: konulara
4: şimdi...
2: yaklaşırken belli bir bakış açısıyla yaklaşabilirsiniz ama bütüne de doğru bakmak lazım geldiğini düşünüyorum.
4: Yalnız İhsan Bey, sizin söylediğinizde AK Parti'nin kendi kitlesi düşünüyor. Ama diğer tarafta bunun alıcısı yok. Mesele o zaten.
2: Ama şöyle siz diğer bunu, tarafta şöyle,
4: diğer tarafta
2: şunun
4: ya,
2: da alıcısı
4: orada
2: yok
4: böyle,
2: ki. Mesela Ertan
4: dolayı,
2: Yıldız çıkıp diyor ki, mesela şu cümleyi kurayım ben, siz bir alıcı olarak bakın. Ertan Yıldız çıkıp diyor ki İmamoğlu'nun sır katibi, bütün işlerini yapan adam.
4: Sadece
2: diyor ki bir davadan dolayı 300 milyon dolar bu tarafa gitti diyor. Şöyle muhalif kitlenin %90'ına sorun. Karşım bu bir siyasi davadır, böyle bir şey olmamıştır diye bakar. Şimdi

0: Şimdi onların eğri bakışını da sizin düzeltme şansınız yok ki. 50 tane Melik Gökçek tutuklayın. O yine Ertan Yıldız'ın söylediği cümleyi
1: esas değil
0: satın
1: zaten.
0: Almayacak. Şöyle yani nihayetinde bir şartlanmışlık var ve bu şartlanmışlık yani bir davada mesela insan şöyle bakabilir. Karşımızda bir siyaset yapıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir siyaseti var. Siyasetimiz doğru ama bu adamın yaptığı yanlış. Bunu kimse söylemiyor.
1: Ya şey siz söyleyeyim, hep konuyu bu tarafa getiriyorsunuz. Bak,
0: yani Büyükşehir'deki ölçekteki problemler AK Partili bir belediyede olsa en az kütlenin üçte biri mırınkını ne der karşımda bu işi yapmasaydı der. Ve sağ siyasetin ya da AK Parti seçmeninin böyle bir duyarlı tarafı var. Ama o reaksiyoner dediğiniz kesim öyle şartlanmış ki. Ben hatta şeyi biraz siyaset yorumuna getirmeyi düşünüyorum. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi niye siyasetsiz kaldı? Niye bu işlerin dışında başka işi kalmadı? Çünkü o kitle Cumhuriyet Halk Partisi'nden siyaset istemedi. Muhalif ol yeter kardeşim. Sen değil mi ki AK Parti'ye karşısın? Değil mi ki Recep Tayyip Erdoğan'a karşısın? Biz senden ne belediyede hizmet istiyoruz? Aynısını Osman Baydemir demişti. Biz size sokakları temizleyelim ya da çöp çamur için gelmedik. Biz ideolojimiz için geldik. O reaksiyoner kitle de bence hem medya ayağı hem de kitle bence partiye de kötülük ediyor. Yani şöyle kötülük ediyor. Ya İzmir'de vatandaş hizmet ister ya. Der kardeşim.
1: Yakında benim... merak etmeyin. Cemil Tugay'la çok büyük hizmet gelir
0: herhalde.
1: Ertesi
0: günü psikolojisi değişir biliyor musun İzmir'in? Söyleyeyim size.
1: Değişmez
0: dört
1: ama mesele o zaten.
0: Çalışmaya başlarlar.
1: Yani Cemil Tugay'a karşı değişir ama.
0: Şöyle seçmen değişmeyebilir. Fakat yarın öbür gün AK Parti'ye geçsin. Kolları ve AK Parti'ye geçtiği gün vatandaş hizmet istemeye başlar.
1: Ya böyle şeyi de sizin bahsettiğiniz AK Parti'ye geçen belediye başkanlarında hizmet patlamasını da görmedik. Keşke o belediye başkanları hakikaten müthiş hizmetlerle karşımıza çıksalar. Ama Burcu Köksal'da veya
0: şöyle,
1: Özlem Çerçioğlu'nda veyahut da İstanbul'da öyle...
0: Şöyle şimdi... yani sokaktaki insanlar AK Partili belediyelere sen hizmet yapma keyfine göre yaşa biz de sana oy verelim hiç olmadı. Yani eğer bir belediye AK Parti'ye geçtiyse AK Partili belediyeden istediklerini ondan da isterler. Ama şöyledir. Beşiktaş'a örnek verelim. Beşiktaş'ta Gürkan Bey belediye başkanı yapın. Tatile gitsin. 5 sene sonra gelsin. %75'le değil %73'le oy alır. Kimse tatilde olup olmadığına da bakmaz. Bence bu şey, bu reaksiyoner dediğiniz illa muhalif olacak, illa işte karşıt olacak dediğiniz kitle ve aynı zamanda onu besleyen medya... Bence o siyasi partiyi de siyasetsiz bırakıyor.
1: Ya bir kere öyle bir medya yok.
0: Var mı?
1: İkincisi şöyle reaksiyonerleşen dedim ben. Reaksiyonerlik daha artıyor, daha tepkisellik artıyor. O yüzden mesela yeni parti mülayim davranınca tepki görüyor.
0: Mesela şöyle siyaset isteyen makul.
1: Sorun o.
0: Siyaset üretmez aslında. Bak siyaset benzer üretmeyi şey isteyen...
1: Ben daha ilerisini söylüyorum. Yani reaksiyonel daha güncel bir durumu söylüyorum.
0: Şartlar ne olursa olsun biz muhalifiz kardeşim. Benim partim muhalif olsun yeter şimdi, ondan bir şey istemiyorum. Bu doğru bir reaksiyonerlik
1: değil. Bence de değil ama buna kitleyen aslında bu sizin sunduğunuz bakış açısı. Siz orada bir kitle oluşturmuşsunuz. O kitleyi kazanmak için hiçbir şey yapmıyorsunuz. Hiçbir çabanız yok. O kötü öteki kitle. Onlar şöyle, onlar böyle, onlar böyledir zaten. Gibi bir şablon oluşturmuşsunuz.
0: Sen beni neredeyse Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani, medyasına benzettin. Ben öyle bir adam değilim
1: yani. Doğru
0: bir
1: siyasi bakış açısı
0: yok,
1: değil.
0: Yok şöyle beni halk
1: siyasetçiler bu sizin dediğiniz yani, yaklaşımda olursa
0: vermeyelim de,
1: kendilerini sizden, cam tavanlara kilitlerler.
0: Sizden beni şöyle şimdi, bu şey var ya 7 gün 24 saat aynı şeyi tekrarlayan medya mensuplarına benzettin ki ben bir araştırma firması sahibiyim ve rasyonel bir adamım. Nihayetinde diyelim ki ben şeyde salı günkü yazımda DEM Partisi nasıl Türkiye Partisi olabilir? Başlığını atıp geldim buraya. Yani ona kafa yoran birisi.
2: Bir şey katkı olsun bu tartışmayla ilgili olarak. Reaksiyoner seçmen, ideolojik seçmen. Aslında ben şunu düşünüyorum açıkçası. Türkiye'de 2023 seçimlerinde 64 milyon küsur seçmen oy kullanma hakkına sahipti Türkiye'de. Şimdi 27 veya 28'de yapılması planlanan 28 Mayıs 2028 son tarihtir anayasal açıdan. Ama erkene çekileceği yönünde de bir beklenti var zaten. En azından birkaç ay. 66, 67, 68 milyon civarında. Ben inanıyorum ki bu konuyla ilgili bir araştırma mı yaptım? Yapmadım ama ben şöyle. Yani ideolojik sahiplerle.
3: Deneyimli bir seçmen olarak diyorsun.
2: Evet. Yani gözlemime dayanarak söylüyorum. İdeolojik sahiplerle reaksiyoner olarak ifade aynen olduğu için oy kullanan seçmen kitlesinin bunun belki %10-15 olduğunu düşünüyorum.

0: AK Parti de dahil. Yani AK Parti'nin ideolojik konumu...
1: Yani toplam seçmenin %15'i mi?
0: O civarda.
1: Her partiye dağılır.
0: 15 olur, 20 olur bilmem. Ama kahır ekseriyeti, yani Türkiye'de siyaset pratiğini yapanları da gördüğünüzde zaten bu kanaati oluşturursunuz. Yani bugün en fazla üyeye sahip siyasi parti AK Parti. 12 milyon civarında. Evet. O civarda 11 milyonun üstünde. Şimdi ama Türkiye'de iktidara gelebilmeniz için kaç? 27-28 milyon oy almanız lazım. Üyenizin oyu bile yetmiyor size. Dolayısıyla reaksiyoner veya ideolojik sahiplerle oy kullananlar belirli bir kitleyi oluşturuyor. Evet. Ama sessiz çoğunluk dediğimiz milyonlarca seçmen Anadolu'da, büyük kentlerde, ben hep altını çizerek söylüyorum, siyasetin varlık amacına hizmet odaklı kritere bakarak oy kullanıyor. Hizmet artı güven unsuru.
2: Güven unsuru.
0: Bu nedenle evet, yerel mahalli seçimlerde tercihlerini farklı kılıyor. İdeolojik seçmenden bahsetmiyorum. Az önce bahsi geçen Beşiktaş seçmeni gibi veyahut ne bileyim Kadıköy seçmeni, İzmir seçmeni belki. Orada gerçekten belirli şeyde oy kullanıyor seçmen. Ama Türkiye genelinde düşündüğünüz zaman mahalli seçmenlerin dinamikleriyle genel seçimlerin dinamiklerinin çok farklı olduğu gerçeğini de göz önünde alırsak, Türkiye'de milyonlarca insan siyasi kimliğine, ideolojik kuruşunadan ziyade hizmet ve güven unsuru. Çünkü ülkeyi yönetme, bırakın ülkeyi, en basitinden bir şirketi, bir firmayı yönetmek için yönetimi teslim edeceğiniz kişinin güvenilirliğine bakarsınız. Evet. Becerisine bakarsınız, kabiliyetine bakarsınız. Dolayısıyla böyle reaksiyoner seçmen, ideolojik seçmen belki bu 60'lı 70'li yıl bizim gençlik yıllarımıza çok daha ağırlıklıydı. Evet. Şimdi de önemli mi? Önemli. Bir noktaya kadar önemli. Ama o tek başına sizi iktidar yapmaz. Ne CHP'nin ideolojik seçmeni, ne MHP'nin, zaten MHP belli zaten duruş itibariyle siyaseten, AK Parti'nin ideolojik seçmeni değil. İdeoloji, bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi içindeki iç iktidar kavgasının ötesine geçebilmesi lazım. Sadece CHP'li seçmen Hayır. kitlesini hakim olma yetmiyor. Sizin ülkeyi yönetme iddianız varsa, ki Özgür Özel her seferinde bunu altını çiziyor, Cumhur İttifakı'na uzaklaşan, bir taraf olan seçmen kitlesine, milyonlarca seçmene ne tür mesaj veriyorsunuz? İnandırıcılık noktasında, ülkeyi yönetebilme kabiliyeti derken, siyaseten o anlamda söylüyorum. Yani evet. jeopolitik mücadele, terör meselesi, uluslararası ilişkiler, ekonomi, en baştaki en önemlisi ekonomik kanaatimce, yargı meselesi. Bunlarla ilgili sizin somut, bakın altını çiziyorum, somut plan, program, projelerinizin ortaya çıkması lazım.
3: Evet. Ben Mansur Yavaş'ı
2: konuşacağız
3: açıklayayım.
2: Diye başladık. Evet. Mansur Yavaş'ı konuşacağız diye başladık. Mansur Yavaş'ı her şeyi konuştuk. Ondan
3: bu arada
2: sonra
3: şeyi
4: söylüyorum. Bağlantılı.
3: Yani. Ben kendimi açıklayacaktım sadece.
2: Buyurun. Buyurun.
3: Reaksiyoner bir kitle oluşuyor derken ben farklı bir şeyden bahsediyorum. Siz eski daha statüko, eski daha önceki seçimlerden bahsediyorsunuz. Ben yeni bir durumdan bahsediyorum. O yeni durum tepkisel seçmen. Bu kesime biz seküler diyemeyiz, muhafazakar diyemeyiz, onu diyemeyiz, bunu diyemeyiz. Tepkisel. Birçok şeye, ekonomik krizin bunda etkisi var, ekonomik zorlukların diyelim. Ekonomik meseleleri.
4: İlk defa bu seçimde mi çıkacak bir tepkisel?
3: Evet yani bu...
2: Geçen seçimde ekonomik çok mu iyiydi?
3: Hayır değil.
2: Daha kötüydü.
3: Alihan Bey, daha önceki programlarda zaten bahsettik bundan. Dünyada o tepkisellik artıyor diye. Benim bahsettiğim öyle bir şey.
2: Siyaset kurumuna bir tepkisellik.
3: Evet, siyaset kurumuna tepkisellik. Bütün siyasete isyan.
2: Doğru,
3: bütün öfke. Ben bunu söylüyorum. O yüzden mesela Yeni Parti aslında veya CHP bir tür sağduyuyu temsil ediyordu. Yani bir tarafta AK Parti vardı, bir tarafta CHP vardı. Bir mutlak mutlak kararıyla ondan sonra oradan bir Yeni Parti çıktı. O CHP'nin oy kayışı başladı, orada bir karışıklık başladı. Zaten o denge bozuldu. Yani iki ayağı bozuldu Türkiye'deki sistemin. Her ne kadar bir başkanlık sistemi olsa da o partilerin önemi var şu veya bu şekilde.
1: Evet.
3: Çünkü meclis hayali var. Başkanlık sistemine geçilmiş olmasına rağmen ve Cumhurbaşkanlığı sistemi ve kabinesi, danışmanlar vesaireler o çevre belirliyor olsa da çoğu şeyi, hala tahayyülde bir meclise bakış var. Yani bir toplum kitlesinin, seçmenlerin odağında ve

0: ulaşabilecekleri asıl adres olarak o partileri görüyorlar. O partiler üzerinden ulaşmaya çalışıyorlar ve dertlerini dile getirmeye çalışıyorlar. Sonuç şimdi olarak... işte kararsızlar çok artıyor, protesto oyu artıyor ve son zamanlarda çok yeni bir şeyden bahsediyorum. Özellikle gençlerde o reaksiyonerlik, öfkelilik, siyasete müthiş bir güvensizlik artıyor. O yüzden o güveni tekrar tesis etmek için bütün partilerin bir düşünüyor olması lazım. Çünkü o sağduyu kalkınca partilerden de hep daha fazlası bekleniyor.
1: Bunda mutabıkız.
2: Sadece gençlerde değil bu arada.
0: Tabii.
2: Orta yaşlı.
1: Mansur Yavaş diyordun.
2: Evet, orta yaşlı erkeklerde de var mesela. Değişik böyle spesifik gruplarda.
1: Sonra da şu araştırmalara bakalım.
2: Parlamenterizm karşıtlığı inanılmaz yükseliyor bu arada. Bu da çok normal. Çünkü siyaset bütün dünyada, özellikle Avrupa'da, Avrupa'da falan kopmuş durumda. Halkla arasında ciddi şey var, bentler var. Mansur Yavaş'tan bahsediyorduk. Şu çok, ben söyleyeyim, istifa etmeyecek. Yani en azından yeni partiye geçmeyecek, istifa edebilir ama tahminim çok net bu konuda. Yeni partiye geçeceğini kesinlikle düşünmüyorum ve zannetmiyorum.
1: Bir kere, 100 bin imzayla bağımsız aday olması?
2: Ben şöyle düşünüyorum, Mansur Bey'in kafasındaki, Mansur Yavaş'ın kafasındaki...
1: Ya bütün siyasi partiler üzerinde mutabık olsun.
2: Evet.
1: Özellikle de...
2: Evet.
1: Şey,
2: yani ben bütün de bağımsız... değilse bile, bütün değilse bile ezici çoğunluğu... Bir, muhalif partilerin ezici çoğunluğu bende mutabık olsun. Yani, Türkçesi söyleyeyim ben bu işin? Özgürüz aday olmasın. Olmazsa ben olurum. Bunun Türkçesi bu yani. Çünkü ben üçüncü bir Muharrem İnce'nin falan herhalde bu saatten sonra da olacak hali olmadığını düşünüyorum ben o yüzden. Bir kere olduğu için. Bütün mesele bu aslında buradaki.
3: O sebeple de Mansur Bey'i böyle işte Müslüm Sarı'nın yaptığı açıklamalar, Özgür Bey'in yaptığı açıklamalar, yok bizim adayımızdır. Bizden ayrılmayacak, burada evet. Kalacak. Ya da öbür taraf ayrılıyor, geliyor, selamını söylüyorum size diye Trabzon'da yaptığı konuşmalar. Bunlar Mansur Bey'i gereksiz yere zorlayan işler. Niye zorluyorsunuz? Nihayetinde elinizde böyle bir isim var. Ve yarın öbür gün altılı masa benzeri yeni dönemde bir şey kuracak olsanız ki kurmak zorundasınız. 150 artı 1 diye bir gerçeklik var. Mansur Yavaş sizin için hani neredeyse mecburi istikamet. Ha, Tayyip Bey yenebilir, yenemez o ayrı bir tartışma. Ben öyle yenebileceğini de düşünmüyorum da. Ama... Elinizdeki yani Özgür Özel aday olacak. Şimdi bir siyasetin gerçekliği olarak işte anketler var burada. Siz AK Parti tabanından birkaç yüz bin, belki daha iyi bilir İhsan Bey, birkaç milyon oy çekebilecek bir adayla çıkacaksınız kardeşim. Evet. Bakın Türkiye'nin gerçeği budur. Tepkisellik var, şu var, bu. Ne varsa var.
4: Aynen.
3: Siz Erdoğan'ı yenebilmek için AK Parti tabanından milyon oy alacaksınız.
5: Artı MHP.
2: Artı MHP.
3: Artı MHP. Bu tabii. Cumhur İttifakı tabanından ben hakikaten çok da şaşırıyorum. Ya Cumhur İttifakı tabanından milyon oy almak mecburiyeti ortadayken neyin konuşmasını yapıyoruz? Siz bu milyon oyu nasıl alacaksınız? İki şekilde alabilirsiniz. Bir adayınızla, iki politikalarınızla. Ya adayınızla ya da politikalarınızla. Hem adayınızla hem politikalarınızla. Dolayısıyla bu mahallenin, yani bu muhalefet mahallesinin biraz gerçekçi konuşmalar yapmaya başlaması
2: lazım. Aynı soruyu bir önceki seçimde yani, de sormak lazım.
3: Ya 7 genel seçimi üst üste kaybetmiş bir kadrosunuz siz. Bakın 7 genel seçimi üst üste kaybetmiş bir kadrosunuz. Dünya tarihinde örneği yok. Serbest seçimler yapılan dünya tarihinde örneği yok. Bir kendinize çekirdüzen verir misiniz artık? Biz niye kaybediyoruz sorgulamalarını? Niye yapmıyorsunuz? Şurada tepkisellik çıkıyor. Burada reaksiyoner oy çıkıyor. Bilmem ne çıkıyor. Burada yanlış aday yaptık. Burada bilmem ne ettik. Kardeşim değerlendirin. Arama toplantıları yapın. Bakın önünüzde aylar var. Geçen sefer de var. Hep vardı zaten. Bunların hiçbirini yapmadınız. Ve bir gerçeklik var önünüzde. Siz Cumhur İttifakı'ndan milyon oy alacaksınız. Özgür Bey'le mi alacaksınız? Buyurun Özgür Bey'le alın. Ekrem Bey'le mi alacaksınız? Aday olan ayrı bir şey. Kimse o adayınız. Milyon oy alacaksınız ki Cumhurbaşkanlığını alasınız. Evet. Yürütmenin çok hakim olduğu bir dönemdir bu. Türk tipi başkanlık sistemi. Dolayısıyla siz o başkanlık sistemi gereği olarak o adayı kazandıracaksınız. Ya adayımız... Mansur Bey olabilir. Mansur Bey'in konuşulmasının sebebi ne? Ya sadece CHP tabanından ya da yeni parti tabanından değil. Öteki tabanlardan da kökeni itibariyle oy alabilecek biri diye görülüyor, değerlendiriliyor. MHP tabanından da alabilir, işte AK Parti tabanından da alabilir. Sakin bir adam. CHP'li değil ama iki dönem CHP'de aday olmuş. Rekor oylarla kazanmış. Dolayısıyla pekala CHP'li diye aday olarak sunabiliriz. O da doğru bir stratejiyle susuyor ve... Muhalefetin ortak adayı olmayı düşünüyor. Zaten muhalefetin ortak adayı olarak, yani muhalefetin en azından ikinci turda herkesin oy verebileceği biri olarak duruyor. Müslüm Sarı ne diye kalkıp da bu bizim adamımızdır, bizdendir falan diye ya da Özgür Bey ne diye kalkıp selamını söyledim o bizden de aslında falan filan diye zorluyorsunuz ki. Yarın elinizde bir imkan olarak duruyor. Kazanabilir kazanabilir.

0: Ama bütün tabanlardan oy alabileceği düşünülen, altını çiziyorum, düşünülen birisi olarak duruyor. Öyle bir imkanı var, durumu var. Tabanlarla ilgili bir şey söyleyeyim. Hocanın söylediği, yani AK Parti tabanındaki rasyoneliteyi ben öteki muhalefet tabanının rasyonelitesine göre çok daha yüksek görüyorum.
1: Ben de.
0: AK Parti tabanı %34 ile 2002'de getirdi AK Parti'yi. 47'ye çıktı. Yaşanan olaylara bakarak. Bakın yaşanan olaylara bakarak 34-47'ye çıktı. Ne yaşandığını biliyoruz 2007 senesinde. 2007 seçimi. 2002 34, 2007 47. 34'ten 47'ye nasıl çıktı? AK Parti'nin muhteşem başarılarının sebebiyle mi çıktı? Hayır. Yaptığınız yanlış politikalarla, müdahalelerle, baskılarla, garabet uygulamalarla, hukuk dışı işlerle çıktı.
1: Bir de ekonomide, ekonomide.
0: Ha, 47'ye çıktı ama sonra bu parti, bu taban 47-49 da yaptı. Ama 49'u 35 de yaptı. Bakın AK Parti ayarları bozulursa o kitle indiriyor, çıkartıyor, azaltıyor, çoğaltıyor, bir şey oluyor. Ama CHP'de ister Kemal Bey olsun, ister Özgür Bey olsun, başkaları olsun, bilmem ne olsun, o taban değişmiyor. 25-27 bandında dolaşıyor. Ya niye dolaşıyor? İyi bir şeyler yapıyorsa 30-35 olsun, yanlış bir şeyler olsun. Kemal Bey nasıl oluyor da 2010 Mayıs'ında geldi, 11 seçimini kaybetti, makul olabilir. Ama 15'i kaybetti, 7 Haziran'ı kaybetti, 1 Kasım'ı kaybetti. Siz kurultaylarınızda ne oluyor kardeşim diye niye genel başkanı sorgulamadınız? 2015'te ve 2018'de niye sorgulamadınız? Niye genel başkanı devam ettirdiniz? Yanlış. Ya da politikalarınızı. Genel başkan yanlış değil. Düzgün adam. Gandhi Kemal. Peki politikalarımız mı yanlış acaba? 2002, 2007, 11, 15, 15'teki seçim, 18 ve 23'ü kaybettiniz. Şimdi hala AK Parti tabanından 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon neyse oy almayı düşünmüyorsunuz. Nasıl alacağınızı düşünmüyorsunuz. Sadece itiraz siyaseti üzerinden Erdoğan'ı yenebileceğinizi düşünüyorsunuz. Yapmayın ya. Türk siyasi tarihinde mi okumuyorsunuz? İtiraz yetiyor mu hükümetleri devirmeye? İtiraz yetiyor mu? Yetmiyor. Ve anketleri birazdan konuşuruz. Hala yankı odaları meselesi. Çok merak ediyorum. Özgür Bey'in önüne bugün konulan anketler, onun önüne anket koyan firmalar, 2023'te de seçimi şurada şu kadar oyla kazanıyorsunuz diyen firmalarla aynı mı?
1: Aynı.
0: Aynıysa ben aynı. Hesap sorarım.
1: Çoğunluğu
0: yani.
1: Aynı.
0: Seçmen bir hesap sorar ya.
1: Danışmanların aynı. Çoğu aynı ya. Peki. Aynı. Öyle bir şey Kemal olmaz. Bey danışmanlık yapar. Bak,
2: bakalım şimdi yani, şu anketlere bakalım. Yapıyor. İhsan Bey anketlere bakalım. Ahalimiz bugün seçim olsa ne yapar? Genel'in en son araştırması. Verelim anketi. Evet, bugün seçim olsa ahalimizin...
3: Şimdi Ağustos ayı dağılımı. Araştırmamız bu Türkiye

0: yönetiyoruz. Yani kat sistemiyle, yani telefonla yaptığım telefon anketi. Burada belki Cumhurbaşkanı seçimi açısından bakacak olursak AK Parti'nin oyu %34.9, Milliyetçi Hareket Partisi 8-8.5. Fakat Milliyetçi Hareket Partisi sandığa gidince bu oyu 2 puan artı yazıyor. Ve bugüne kadar bütün tecrübelerimiz bunu gösterdi. Yeni Parti'nin oyu %19, Yeni Parti %22
1: yeni olabilir. Yeni Parti biraz yükselmiş mi?
0: Bence 22 olabilirdi bence. Bu şeyden dolayı.
2: Bir de ekonomide.
3: Ha, 47'ye çıktı ama sonra bu parti, bu taban 47-49 da yaptı. Ama 49-35 da yaptı. Bakın AK Parti ayarları bozulursa o kitle indiriyor, çıkartıyor, azaltıyor, çoğaltıyor, bir şey oluyor. Ama CHP'de ister Kemal Bey olsun, ister Özgür Bey olsun, başkalar olsun, bilmem ne olsun, o taban değişmiyor. 25-27 bandında dolaşıyor. Ya niye dolaşıyor? İyi bir şeyler yapıyorsa 30-35 olsun. Yanlış bir şeyler olsun. Kemal Bey nasıl oluyor da 2010 Mayıs'ında geldi, 11 seçimini kaybetti, makul olabilir. Ama 15'i kaybetti, 7 Haziran'ı kaybetti, 1 Kasım'ı kaybetti. Siz kurultaylarınızda ne oluyor kardeşim diye niye genel başkanı sorgulamadınız? 2015'te ve 2018'de niye sorgulamadınız? Niye genel başkanı devam ettirdiniz? Yanlış. Ya da politikalarınızı. Genel başkan yanlış değil. Düzgün adam. Gandhi Kemal. Peki politikalarımız mı yanlış acaba? 2002, 2007, 11, 15, 15'teki seçim, 18 ve 23'ü kaybettiniz. Şimdi hala AK Parti tabanından 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon neyse oy almayı düşünmüyorsunuz. Nasıl alacağınızı düşünmüyorsunuz. Sadece itiraz siyaseti üzerinden Erdoğan'ı yenebileceğinizi düşünüyorsunuz. Yapmayın ya. Türk siyasi tarihinde mi okumuyorsunuz? İtiraz yetiyor mu hükümetleri devirmeye? İtiraz yetiyor mu? Yetmiyor. Ve anketleri birazdan konuşuruz. Hala yankı odaları meselesi. Çok merak ediyorum. Özgür Bey'in önüne bugün konulan anketler, onun önüne anket koyan firmalar, 2023'te de seçimi şu kadar oyla kazanıyorsunuz diyen firmalarla aynı mı? Aynıysa ben hesap sorarım.
2: Çoğunluğu
3: yani.
2: Aynı.
3: Seçmen bir hesap sorar ya.
2: Danışmanların aynı. Çoğu aynı ya. Peki. Aynı. Öyle Kemal Bey danışmanlık yapıyor.
1: Bakalım şimdi yani, şu anketlere bakalım. İhsan Bey anketlere bakalım. Ahalimiz bugün seçim olsa ne yapar? Genel'in en son araştırması. Verelim anketi. Evet, bugün seçim olsa ahalimizin...
0: Şimdi Ağustos ayı dağılımı araştırmamız, bu Türkiye raporu olarak işte yapıp abonelerimize gönderdik ve siyasi tarafında kamuoyuna da açıklıyoruz. Bu ay çok da yazıldı, çizildi.
1: Genel'in son anketi bu.
0: Son anketi.
1: Kaç kişiyle yaptınız?
0: Yani 3000 kişiyle yaptık bu araştırmayı. Normalde 2200 ile yapıyoruz. Bazen 3000 ile de yaptığımız oluyor. Türkiye geneli, Türkiye raporu kaynaklarıyla bunu yapıp yönetiyoruz. Yani kat sistemiyle, yani telefonla yaptığım telefon anketi. Burada belki Cumhurbaşkanı seçimi açısından bakacak olursak AK Parti'nin oyu %34.9, Milliyetçi Hareket Partisi 8-8.5. Fakat Milliyetçi Hareket Partisi sandığa gidince bu oyu 2 puan artı yazıyor. Ve bugüne kadar bütün tecrübelerimiz bunu gösterdi. Yeni Parti'nin oyu %19, Yeni Parti %22
1: yeni
0: olabilir.
1: Yeni Parti biraz yükselmiş mi?
0: Bence 22 olabilirdi bence. Bu şeyden dolayı bence burada düşüş var bu araştırmada. Biz zaten önceki yaptığımız araştırmada parti kurulmamıştık. Kurulmadan birkaç gün önce yapmıştık. Yeni Parti şimdilik buralarda durur gibi geliyor. Çünkü şey kararı, bu çerçeve yasağı kararı partide bir sendeleme oluşturdu. Çok bazı şüpheler girdi. DEM Parti'nin 10 puanı 9 oluyor, 10 oluyor. Yani Hatapay çerçevesinde değişmiyor. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti'yi birlikte aldığınız zaman %45'lik bir kale gibi bir oy birikimi var. Şimdi
1: evet,
0: muhalefet açısından baktığımız zaman, şimdi yeni partiyi muhalif sayalım. Yanında şu an küçük partilerin dışında, yani İyi Parti, Anahtar Parti net değil pozisyonu.
1: Küçük
0: Zafer
1: Parti
0: Partisi
1: demeyelim de.
0: Evet.
1: Oyun yani görece az olan parti.
0: Bütün partilerimiz büyük partilerdir. Yani en azından misyonları
1: büyük. Alıngallık olmasın.
0: Oyları az diyelim şimdilik. Şimdi şey de bence Altılı Masa baştan sona başarılı bir organizasyondu. Yani Türkiye'nin bir araya gelmeyecek bütün partilerini bir araya getirmişsiniz ve DEM Parti'yi oy olarak içinize almışsınız.
1: Evet.
0: Ben bu ölçekte bir organizasyonun yapılacağına dair bir kanaatim yoktur. Çünkü konjüktür gereği büyük ihtimal DEM Parti seçime bağımsız girecek. Kendi şartlarında girecek. Çünkü onların da bu topluma söyleyeceği sözler var. Özellikle de çerçeve yasa oylamasından sonra DEM Parti'den bir açıklama geldi. Ya 10 seçimdir sizi destekliyoruz. Beraber hareket ediyoruz, strateji yapıyoruz. Yani ihtimal
1: CHP baraj olur sınırında.
0: Cumhuriyet Halk Partisi baraj sınırında. Bu oylar düşebilir de, artabilir de. Yani

0: Şu an işte bizim parti kurulmadan böyle 15-15 bölünüyorlardı. Kurulduktan sonra bir 70'e 30 denklemi vardı bizim yaptığımız önceki ölçümlerde. Yani kitlenin 70'i yeni partiden yana tutum takınıyordu. %30'u Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Yerelde denge biraz birbirine yakın duruyor. Baktığınız zaman İyi Parti bence bu ay kendini kurtardı. Çünkü yeni partiye dönük bir eğilim vardı İyi Parti'de. Baştan desteklemişlerdi. Bir önceki araştırmada ya 4,5'tu ya 5,5'tu. Daha da eriyebilirdi. Fakat Terörist Türkiye konusunda cepheden karşı çıkan.
1: Evet.
0: Mantığı yok ama karşıyım diyor. Yani bu şekilde bu işin yapılmasına karşıyım. Ama nasıl yapılması gerektiğine dair bir şey söylemiyor. Söylemek zorunda da değil. Hem yeni partiye giden oylarından oy geri aldı hem de kendisini biraz toparladı. Daha önce şöyleydi. İyi Parti, Anahtar Parti ve Zafer Partisi ortalama %11'lik bir oyu kendi içinde paylaşıyorlardı. Anahtar Parti 4 çıkıyor. Zafer 2 çıkıyor, 3 çıkıyor. O kendi içlerinde bir devinim var onların. Yeniden Refah Partisi bir kayıp döneminde yani %2'lerde falan, 2-2,5'larda son zamanlarda. Diğer partilerin toplamı da %3,1.
1: Şu grafik bize ne anlatıyor Hasan Bey?
0: Yani şimdi AK Parti'nin seyrini anlatıyor. Yani işte 2025'ten 2026 Ağustos'una kadar Ocak'ta başlamışız. AK Parti'nin bir düşüşü var, sonra bir yükselişi var. Dikkat ederseniz son 6 aydır AK Parti'nin grafiği yani 35, 36, 34, 36 bandında devam ediyor. Diğer Cumhuriyet Halk Partisi bence şu Nisan'da bir zirve yapıyor Cumhuriyet Halk Partisi. Sonra bir düşüyor, sonra grafik yatay olarak geliyor. Sonra da
1: Yeni Parti
0: tam
1: kuruyor.
0: Aşağıya düştüğü zaman da aradan bir yeni parti figürü yukarıya doğru çıkıyor, %20'lere doğru. Diğer partiler de mesela Milliyetçi Hareket Partisi'ne bakın, DEM Partisi'ne bakın.
1: Onlar da
0: genelde
1: şey,
0: seyir
1: çizgi
0: yatay.
1: stabil, evet.
2: DEM Parti'nin bu genel oy oranlarına bakınca çerçeve yasada kullandıkları oy evet mi dediler, hayır mı dediler anlaşılmadı ama genel eğilim olarak hayır demişler gibi görünüyor ya. Yeni parti için söylüyorum.
0: Evet.
2: Ya da muhalefet bloku için söylüyorum. DEM Parti'nin gözünden baktığınızda %10,1 Cumhurbaşkanlığı seçiminde yine bunları kritik,
0: evet,
2: kilit bir hale getiriyor.
0: Kesinlikle.
2: Onun yeniden muhalefet bloku içinde hareket etme ihtimali, şansını ne görüyorsunuz?
0: Yani ben bugünkü şartlarda eğer Terörist Türkiye meselesi finale bu şekilde gidecekse ben kendilerini müstakil olarak hareket edeceklerini düşünüyorum.
2: Destek
0: Çünkü
2: verirler mi? İkinci turda ne olur yani? Hani
0: ben
2: müstakil.
0: şöyle hani kitlenin doğrudan işte Cumhurbaşkanlığı seçiminde destek vermek yerine tarafsız kalmalarının kendileri
2: O da
0: içinden
2: fiili destek anlamına geliyor.
0: Destek anlamına gelir. Burada
1: Benzer
0: tabii
1: bir araştırma da sizin
0: Cumhuriyet Halk Partisi
1: için sizinde vardı.
0: Şöyle, bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutumu önemli. Şimdi Cumhuriyet
1: DEM
0: Halk Partisi
1: tanımlayan.
0: Bugüne kadar bu özellikle Kılıçdaroğlu'nun şeytanlaştırması, o kayıkçı kavgası bir tarz ortaya koymuştu. İşte birkaç belediyenin kaybolma, Menderes gibi belediyenin kaybedilmesi sebebi. Üsküdar'da bir masa kuruldu. Muhtemelen Üsküdar'daki masa bence İstanbul için kuruldu. Üsküdar için değil. Yani Üsküdar çok önemli değil. Yani İstanbul'da aynı riskle karşı karşıya kalırlarsa iki tarafta kaybedecek modundalar. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de biraz o tarafa doğru eğilim devam ediyor. Fakat şöyledir. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde problemin, geçimsizliğin sadece tepe yöneticilerle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Tepe yöneticiler bir taban oluşturdular. Bu taban da bu yakınlaşmayı engelliyor. Geçtiğimiz haftalarda bir tebessüm fotoğrafı ortaya çıktı. Ve Özgür Özel tebessümle ilgili gerekçe uydurmak, gerekçelendirmek ve açıklama yapmak zorunda kaldı. Ya Allah aşkına.
3: Muazzam büyük bir tepki.
0: Çünkü aşağıdan o kadar öfkeli bir kitle var ki bu öfke neyin öfkesi, ben de onu çözemedim. Hadi iktidara karşı öfkeli olabilirsiniz de. Yani buyurun.
1: Birkaç ay öncesine şimdi, kadar genel başkanınızla değil mi?
0: Tabii.
4: İhsan Bey şeyi söyledi. DEM Parti seçmeninin tarafsız kalma ihtimali. Ben aynı kanıda değilim.
0: Neden parti değil? Olarak, seçmen olarak
4: ben değil. Kurumsal kimlikle parti seçmeninin Cumhur İttifakı'na daha yakın olacakları kanaatindeyim.
0: Şimdi burada bu analizi kökten ele almak lazım. Selam
4: şöyle.
0: Bey. Buyurun.
4: Ya, kurumsal kimlik olarak belki farklı bir karar alabilir ama parti seçmeni bölgede yaşayan seçmen açısından, DEM seçmeni açısından söylüyorum. Bir diğer husus da şöyle. Şimdi önümüzdeki olası seçimde herhalde iki tane önemli parametre var diye ben düşünüyorum. Birincisi ekonomi, ekonomideki gelişmeler, işte vatandaş

0: Vatandaşın alım gücüyle ilgili nasıl bir tablo ortaya çıkacak önümüzdeki 6 ay, 1 yıl içinde neyse. İkincisi de bu terörist Türkiye meselesi. Terörist Türkiye meselesinde toplumsal anlamda ben mecliste 467 sayıyla kabul edilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum sayısal olarak. Bu nedenle yeni partinin yarısından fazlasına, yeni partinin milletvekilinin yarısından fazlası milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmeye dair güçlendirme yasasına, yani çerçeve yasaya yönelik olumsuz oy kullandı. Hı hı. Değil mi?
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu eksi yazar. Yani muhalefet açısından, ana muhalefet açısından. Yeni parti ana muhalefet partisi olarak alırsak.
2: Şöyle bir cümleyle.
1: Onu da sorayım.
2: Ya DEM Parti biraz analize değer. Şimdi DEM Parti kitlesinin ortalama 1/3'ü daha muhafazakar eğilimlere sahipti. Ve İstanbul'da Kadir Bey döneminde %60-70 oranında oylarını Kadir Bey'e veriyorlardı. Fakat sonradan Cumhuriyet Halk Partisi ile yakınlaşma, referandumlar, o muhalefet kenetlenmesi, DEM Parti seçmeniyle Cumhuriyet Halk Partisi arasında olağanüstü bir yakınlık oluşturmuştu. Mesela bu yakınlık
3: bir
2: mevzuda nasıl bu kadar feda ettiler, ben de onu tam çözemedim. Şimdi muhtemelen serbest bıraktıklarında, mesela Terörist Türkiye, belki o tabloyu alabilirdik buraya. DEM Parti seçmeni %90 destek veriyor. AK Parti %85, Milliyetçi Hareket Partisi %80 oranında. 3 parti. Yeni Parti %40, Cumhuriyet Halk Partisi 47. Yani ya, ve %15 sadece cepheden karşı duran, %15 İYİ Parti. Yani düşük oran olan %60 toplamda. Şimdi bir teşekkür borcu olarak da, yani şöyle düşünün. Güneydoğu Anadolu'da turizm hareketlenecek, siyaset, daha doğrusu ekonomi. Ve bir teşekkür borcu olarak sadece Cumhurbaşkanımıza değil, aynı zamanda Devlet Bahçeli'ye dönük de bir teşekkür teveccühü oluşabilir diye düşünüyorum. Hatta Diyarbakırlı bir esnaf arkadaşım, klasik bir arabası varmış. Diyor ki, ben bunu kaç yıldır böyle gözüm gibi bakıyordum, Devlet Bahçeli'ye hediye etmek istiyorum yaptığı bu girişim
0: çünkü
2: sayesinde.
0: Bölgedeki MHP teşkilatlarına yönelik önemli bir şey de var, ziyaret de var bölgede. Yani bu Sayın Bahçeli'nin işte yönettiği, önemli ölçüde sevk ve idare ettiği süreçle ilgili olduğunu düşünüyorum.
1: DEM Parti ile ilgili bir çalışmada size vardı galiba.
4: Evet, bir de tabii DEM Parti'nin de bugün parti meclisinin %50'sinin değiştiğini ve evet, tamamen yeni bir DEM Parti'nin karşımıza çıkacağını unutmayalım.
1: Eş başkanlar değişmedi ama onlar da esas değişim
4: tabii,
1: yolda dedi.
4: Yani
2: Demokratik Cumhuriyet Hareketi diye de yeni
4: evet,
2: bir isim zikredildi.
4: Evet, yani daha Öcalancı bir hareket olacak. Yani bu adını koyalım. Artık partide daha sol tandanslar veya daha farklı, işte o çerçeve yasaya farklı oy verenler, katılmayanlar daha doğrusu, öyle diyelim. Onlar vesaire pek olmayacak. Şimdi burada işte reaksiyonellik derken tam bunu kastediyorum.
1: Mesela
4: şimdi
1: Demirtaş meselesi.
4: Evet.
1: Mayıs ayında Salı günü çıkacak.
4: Evet. Tabii ki zaten bir yıl önce serbest kalması gerekiyordu bu arada. Cezası bitmişti aslında.
1: Diyarbakır
4: şimdi yeni devrede bir enteresan uygulama var. Ceza bittiği halde devam
1: böyle
4: ediyor. Aykut Erdoğdu'da da biz aynı şeyi
1: sizin
4: görüyoruz.
1: Buyurun.
4: Mesela onun için zaten Selçuk Mızraklı serbest kalmalıydı. Burada enteresan şey, bu Mayıs ayında bir kere şunu söyleyeyim. Kesinlikle bu kamuoyu araştırmalarıyla bir serbest kalmalı veyahut da hapiste olmalı gibi bir kanaat oluşmamalı. Bu Selahattin Demirtaş hukuken zaten serbest kalmalıydı ve kalmalı da. Bir siyasetçi hapiste olmamalı. Tutuksuz yargılanabilir.
3: Çok garip ya.
4: Tutuksuz yargılanabilir.
3: Ya, hukuk sorusunu sizce diye sorulması zaten çok saçma bence.
4: Hayır ama var. Çünkü bunun bir de Öcalan sorusu da vardı. Burada şimdi ikisini karşılaştırmak için daha çok sorulmuş bir soru. Burada önemli olan, şimdi Mayıs ayında
3: Asılsın desem asılacak mı yani? Hani öyle bir,
4: hayır, elbette değil. Bu burada toplum jürisi kurmuyoruz. Ben de onu söylüyorum zaten. Size ne dedim? Böyle bir buna bakarak yargı karar verecek değil. Ama burada siyasi bir karar olduğu da düşünüldüğü için Demirtaş'la ilgili, bu daha çok Demirtaş'ın popülaritesini bir anlamda ölçen, tabandaki karşılığını, tabanlar ne düşünüyordu? Çünkü çok negatif reaksiyonlar vardı ve giderek bu serbest kalmamalı diyen kitle azalmıştı. Önemli olan bu. Bunu ölçmek için. Yoksa,
1: şimdi şunun farkı ne? Hiçbir farkı
4: şimdi,
1: yok.
4: Şimdi orada serbest kalmalı diyenler Mayıs'tan Ağustos'a kadar düşüyor. Hmm. O düşen kitle de daha çok sol seçmende. Zaten Cumhur İttifakı seçmeninin bir tavrı var.

0: Ömer Selahattin Demirtaş'ın serbest kalmaması gerektiğini maalesef düşünüyorlardı. Hukukun ne dediğinden
1: bağımsız
0: olarak. Sayın
1: Bahçeli kaç kez söyledi?
2: Öyle yani orada bir tasfiye yapalım.
1: Sayın Bahçeli kaç kez söyledi?
2: Sayın Bahçeli'nin ifadesi ortada. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında kurulan komisyonun yayınlamış olduğu 100 sayfalık raporta ortada. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ve Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını ivedilikle uygulanması. Tabii. Bakın ivedilikle uygulanması yönünde.
3: Hocam zaten değişmiş. Bakın Mayıs'taki 26'dan Ağustos'a mesela MHP'yi konuşuyorsunuz. Evet. Serbest kalmadı diyenler 12.
0: Evet.
3: Mayıs'ta.
4: Evet.
3: Ağustos'ta 23'e çıkıyor. Daha 23'e. Dramatik olanı 79 serbest kalmamalı derken MHP tabanından bahsediyorum.
0: Evet.
3: 54'e düşüyor. Serbest kalmamı düşüyor. Çok net. Bir de İyi Parti'de benzer bir değişiklik görüyorum buradan.
0: Evet. Değil mi? Orada asıl mesele işte mesela tabii burada CHP şey var.
3: Hayır serbest kalmamalı diyenler evet. 34 iken 41'e çıkıyor.
1: İyi Parti'de. Yani
3: 42 olarak. Evet. İyi Parti'de. İyi Parti tabanında.
0: Dolayısıyla şimdi buradaki hikayede mesela işte tip seçmenleriyle ilgili tartışma oldu. Tip seçmenlerin tamamı serbest kalmalı derken burada Haziran başında Erkan Baş'ın bir röportajı vardı tip lideri, genel başkan olarak. Ve orada DEM Parti ile bir polemiğe düşmesine sebep oldu oradaki röportajındaki bazı sözler. Yani DEM Parti'nin Cumhurbaşkanı adayını desteklemeyecekleriyle ilgili bazı durumlarda. Yani Kürtçe ana dili olan bir aday diye desteklemeyiz. Yani Kürtçe dili ana dili olabilir ama yani biz illa o yüzden bu şartı ön kriter olarak görmeyiz gibi bir şey evet. söylüyordu Erkan Baş. O da biraz Mustafa Balbay'ın başta Cumhuriyet Partisi, Halk Partisi kapatılmalı mı kapatılmamalı mı tartışmasına sebep olan sözleri gibi yanlış anlaşıldı. Ve demli bir polemik oldu. O polemiğin de direkt yansıdığını görüyoruz aslında burada tip seçmenine. Tip evet. seçmeni burada negatif bakmaya başlıyor.
5: Kaç tip seçmeniyle ulaşılabilmiş ki? Hı? O kadar çok tip seçmeni var mı? Hani böyle bir anket yapıp
0: zaten
5: kadar...
0: tip seçmeni de tabii ki düşük oranda oldukları için hata payı yüksek. Aynen. Bir kere onu görmek lazım. Ama orada bir farklılaşma var. Bütün küçük partilerin seçmenlerinde aynen. hata payı çok yüksektir.
1: CHP'de de
2: buradaki
1: serbest kalmamalı değişikliği
2: var. Çok özür dilerim. Sezin Hanım, doğru mu?
3: Çok ilginç, hiçbir şey değişmemiş mesela.
2: Benim buradaki evet. tablodan anladığım aslında diye, burada en diye. Önemli tayin edici unsur Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninden çıkıyor.
1: Evet.
2: Bakın yani serbest kalmalı mı kalmamalı bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle ulusalcı kanadının çerçeve yasaya verdiği tepkiye bağlıyorum Ağustos ayında. Bakın %69.9'dan. %52'ye düşüyor. Tabii.
0: Şimdi ulusalcı kanat diyemeyiz. Orada meselemiz yani, şu.
1: Bu arada Ankara'nın araştırması değil mi?
0: Evet, Ankara'nın araştırması.
2: Serbest kalmalı derken bakın %69'u kalmalı diyor Mayıs ayında.
1: Evet.
0: Evet orada tabii ki
2: Ağustos
0: yeni parti daha yok.
2: Ağustos ayında düşüyor. 17 ortada. Puanlık bir düşüş var. 16 puanlık.
0: Evet orada da tabii partinin bölünmesi.
2: Çok radikal bir düşüş.
0: Ve yeni partinin oy oranları onlar da önemli. Ama şimdi bu çerçeve yasayla ilgili çok net biçimde bir tepkiselliği var. Elbette muhalif tabanlarında diyelim.
1: DEM Parti'de bile kalmamalı diyen var.
2: Bu sol siyasetle Kürt siyasetinin de işbirliği meselesini bir daha masaya yatırmayı gerektirecek.
0: Ya buradaki mesele ben sizlerden
2: bu
0: farklı okuyorum.
2: DEM Partisi
0: okuyorum.
2: İçindeki ittifaklar için de geçerli. Sol
0: burada siyasetçilerin sorumluluğu tabanlar şöyle düşünüyor, böyle düşünüyor, bununla kavga etmek değil. Demek daha iyi anlatmak gerekiyor bazı tabii, şeyleri. Tabii. O reaksiyonellik konusu aslında burada kanıtlanan. Yoksa dediğim gibi yani Demirtaş tabii ki zaten hukuk çerçevesinde serbest kalmalı. AYM kararı var bu konuda. Zaten AYM'in verdiği en ağır kararlardan biri Osman Kavala'yla beraber. Ama buradaki meselemiz bu rakamlarla kavga etmek yerine siyasetçiler her tabandan bazı şeylerde tepkiselliğin çok fazla olduğunu. Bu çerçeve yasağı da bunun bir örneğidir. Tam evet. meclisten bu kadar büyük çoğunlukla geçmiş olabilir. Ama tabanlarda demek ki daha anlatılacak çok şey var. Evet, bunu çünkü...
5: Çok doğru.
0: Siste bir kere bunu klasik ulusalcı bir reaksiyonerlik olarak da almamak lazım. Veya Kürtlere karşı bir konu da değil bu. Kürtlerde de ayrı tepkiler var. Buradaki mesele daha çerçeve yasağı ve bütün bu süreçle ama... ilgili anayasamın değiştirilmeye çalışıyor. Anayasal değişiklik veya sistem daha da farklı, cumhuriyetin geride bırakıldığı bir sistem mi? Gibi özellikle genç seçmende bir soru işareti var. Onların giderilmesi lazım demek.
1: Sizde bir de DEM ile ilgili.
0: Evet, o çok. Ha. Onlar daha yani, enteresan belki.
1: Burada bu da iki farklı görüş var.
2: Söylediğinize ek olarak bu süreçle de ilgili terörsüz Türkiye...

0: süreciyle ilgili parti faaliyetleri kapsamında takip ettiğim için söylüyorum. En fazla etkinlik, toplantı düzenleyen siyasi partiler Milliyetçi Hareket Partisi,
1: evet.
0: DEM Partisi ve Adalet ve AK Parti. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski ve yeni haliyle bu meseleyle ilgili özel toplantı yapıp yapmadığı noktasında bilgim yok benim.
1: Evet ve politikada Selam
0: bilgilendirme diyorsunuz gerekiyor, ya bu çok önemli.
2: Selam Bey, bakın sizin dediğiniz gibi sonuç çıkmış.
1: Şimdi burada Cumhur İttifakı'na daha yakın diyenler DEM Parti seçmeni,
2: DEM Parti seçmeni
1: değil de DEM Parti kime daha yakın sorusuna artan oranda Cumhur İttifakı cevabı veriliyor artık. Bağımsız diyenler gene var, hiç olmazsa öyle bir kitle de var diyebilir DEM Parti. Kendi kitlesi daha çok tabii ki ister istemez. Fakat muhalefet diyenler de ciddi bir düşüş var.
3: Yani ama bunu DEM 3 ay önce yapsaydı yarısı da farklı çıkardı. Efendim? 3 ay önce bir arışma yapılmış
1: i̇şte
3: olsaydı
1: zaten tam tersi. Var ya, 3 ay önceki rakamlar da olması lazım. Ciddi farklar var.
0: İşte bunu söyledim. Bu nedenle sol siyasetle DEM Parti'nin yani demokratik Kürt siyaseti diyelim. Adını ne dersiniz diyeyim. DEM Partisi, HDP geleneğinden gelen siyaset siyasetle klasik anlamdaki sol siyasetin Cumhuriyet Halk Partisi veya türevleri yeni parti de olabilir bu. Arasındaki işbirliği, evet. ittifak meselesi tekrar masaya yatırılacak. Bu tablolar bunu
1: tabii gösteriyor. Tabanda öyle bir ittifak düşüncesi falan yok. Tam tersi
2: zaten taban dediğiniz kendi seçmeni.
0: 2023 mali seçimlerinde %46. Zaten şey desteklendi.
1: Şimdiki durumdan bahsediyorum. Ben
0: Ankara'da, İzmir'de, Mersin'de, Adana'da.
1: Şimdi ben diyorum ki işte tabanlarda farklılaşmalar söz konusu. Tepkisellikler söz konusu. Hep
2: tepkisellik i̇şte ona dikkat çekiyor
1: dile getirdim. Evet.
2: DEM Parti'nin %46.9'u bağımsız kalma eğiliminde.
1: Evet. Burada asıl yani işte sol seçmende tabii görüyoruz ama onun dışında iktidar seçmeninde de Cumhur İttifakı diyenlerin diğer dönemlere göre arttığını görmeye başladık. Bir tek AK Parti'de
4: seçimin sonucunu belirleyecek bir hamle olmuş.
3: Yeni partili seçmen
4: süreç nasıl gidecek ona göre değişir. Başarılı olursa başka bir şey olur.
3: Yeni partili seçmen kitlesinin %51 oranında demlileri doğrudan Cumhur İttifakı'na yakın görmeleri. Bence sorunlu şey veri o, diğerleri değil. Çünkü şöyledir, yani 10 yıl ittifak yaptığınız bir partiyi, bir kitleyi bir kararla bu kadar kendinizden nasıl uzaklaştırırsınız? Bunun için çok büyük bir maharet ister yani. Siyasi maharet lazım ki bir kararla bu uzaklaşmayı yapabilirsiniz.
1: Uzaklaştırma da bu daha çok bir tepkisellikten işte kaynaklanıyor. Onu bu DEM partinin seçmenine veya DEM kitlesine değil ya da Kürtlere karşı olan bir şey değil.
5: Biraz
1: bu
5: onlar genel da var, olarak biraz politika.
1: Yok öyle değil.
5: Biraz onlar da var.
1: Öyle değil. İnanın ki öyle değil. Öyle hiç alakası yok. Bu tamamen çerçeve yasa tepkisinden kaynaklanıyor. Başka hiçbir şey değil.
5: Bence
1: ve
5: yeni DEM partiyle,
1: DEM Parti'nin de yeni partiyle de CHP işte sonradan daha öncesinde
3: şimdi AK Parti'nin CHP, %24'ü diyor ki bize daha yakın. Yani söylüyor. Şimdi İyi Parti, yeni partiler diyor ki %50 oranında yok. Onlar AK Parti'ye daha yakın ya da Cumhur İttifakı'na. Bence şu iki tablo çok şey anlatıyor bize.
1: Elbette işte ya orada bu siyaseti ne kadar etkileyen bir şey olduğu, demin seçmen algısında nasıl yer değiştirdiği artık muhalefette görülmüyor sonuç
0: olarak. Yani oradaki en temel şeyi ben çelişkisi ifade edeyim sizin adım. Vatandaş izliyor, takip ediyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Özgür Özel yönetimi döneminde mecliste kurulan komisyona temsilci vermesi çok önemliydi. Ve ben gerçekten katkı vermelerinin çok önemli olduğunu, lehte lahte önemli ama temsilci göndermenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ana muhalefet partisi olarak Türkiye'nin en önemli mesele başlıklarından biri tartışıldığı yerde olmanız lazım mecliste ve bu doğru karardı. Ama daha sonra meclise ilgili kanun teklifi geldiğinde orada ben milletvekillerimi serbest bırakıyorum. Bölgedeki seçmen tercihlerine göre. Bu çelişkiydi. Bu neden çelişki? O zaman meclisteki kurulan komisyona temsilci gönderirken de aynı şeyi yapmanız lazımdı. Bu öyle bir şey değil. Yani ben bölgesel anlamdaki milletvekillerimi serbest bırakıyorum. Bölgedeki nabzı yoklasınlar, ona göre oy kur. Bu böyle olmaz. Bu siyaset inandırıcı değildir.
4: Ya işte bu dolayısıyla taban sıkıntısı
0: DEM ya. Efendim?
4: Yani bu partinin tabanla ilgili bir sorunu var. Tabanla
0: bu seçmen bakın en sıkıntı. Riski üstlenen Milliyetçi Hareket Partisi. Evet. Türk Milliyetçiliği adresi olan bir parti. Evet. AK Parti en fazla siyaseten risk üstlenen bu süreci başlatan.
5: Neredeyse sıfır riski.

0: Hayır, bu süreci başlatan ve bunu
1: tamamen Devlet Bey çıkıyor bütün
0: ama bunu bir siyaset üstü mesele gördüğü için, Cumhuriyet tarihimizin en önemli meselesi olduğu için, Türkiye'nin enerjisine, insan kaybına, altını Allah, hukuk kalitemize, demokratik standartlarımızı olumsuz yönde etkileyen en önemli konu başlığı olduğu için, siyasi sahiplerle, politik sahiplerle değil, o riski üstlenerek.
1: Riski tamamen bence %90 falan Devlet Bey kendisi kişisel olarak satın aldı.
2: Selam Bey, evet deselerdi. Evet. Blok olarak evet deselerdi, taban yabancılaşması olacaktı. Taban yabancılaşacaktı. Orada da bir risk var. Yani parti düşünüyor.
0: Ama bu bir sorun diğer partiler için de geçerli.
1: Ama en çok orada. Bakın, şu ankette
0: MHP açısından da geçerli.
2: Güzel bir durum.
1: Bana sıra gelirse söyleyeceğim.
2: MHP'deki fark işte tam da bu şey işte. Liderlik fark.
3: Tabii tabii. Kesinlikle.
2: Lider. Lider tabanı alır.
1: Evet.
2: Bana güveniyor musunuz, güvenmiyor musunuz? Böyle olacak. Arkamda durun. Hani... Böyle krizleri liderlik çözer.
0: Hayır, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki ulusalcık belli bir damar var, evet. Kanat var. Evet. Beyaz Türk olarak da tanımlayabilirsiniz. Evet. Onların Kürt meselesine, Kürt kavramına bakışı farklı.
1: Oranı sadece ne? O değil.
0: Bunu Türk siyasetinden de biliyoruz.
1: Gençler de çok daha milliyetçi.
2: Oranı ne?
1: Önceki nesillere göre.
2: Efendim %3 mü oran onların?
0: O bilmiyorum. Oranı... Onu bilmiyorum.
2: Ha, ciddi bir taban.
0: Ama yani belli bir damar var. Belli bir damar var.
2: Evet.
0: Kürt meselesiyle ilgili bir konuda çok katı, hatta MHP'li milliyetçi şeyden daha
4: değil,
0: katı
4: tavır. Yok, o kalmadı. Sizin bahsettiğiniz kalmadı. Var. Öyle bir şey
2: başka
4: yok.
2: Taban, orta, var, başka
0: evet,
2: taban
0: onu var. Söylüyorum, onu
2: ama
0: söylüyorum.
2: Ama işte bu tabanın liderlikle çözüyorsunuz. Yoksa böyle arada bir de tavırsın. Yoksa tabanın da işini...
4: Bir şey söyleyeyim size.
0: Yoksa DEM Partisi bütün Kürtlerin temsilcisi bir parti değil. AK Parti'ye oy veren seçmen var, CHP'ye oy veren var, MHP'ye oy veren var. Ama önemli bir... Kürt seçmene de hitap eden bir siyasi
4: bence
0: parti.
4: Bence muhalif kitlenin en duygularını yansıtan tutumu ilginç bir şekilde Mansur Yavaş aldı. Orada onun bir paylaştığı tweet vardı, X paylaşımı vardı. Tam bu çerçeve yasa oylanmadan önce. Orada hem Kürtlere kendince kucaklamaya çalışıyordu. Mansur Yavaş milliyetçi tabandan aslında şöyle böyle yorumları Kürtlerden destek almaz gibi... Orada Kürtlere yönelik ve Kürt sorununa yönelik sahip çıkan pozitif bir yaklaşım, konuyu, çerçeve yasayı tamamen anayasal bakımdan ve hukuksal bakımdan sorgulayan bir paylaşım yapmıştı. Bana kalırsa o, ben hakikaten Mansur Yavaş'la ilgili pozitif ya da herhangi bir siyasetçiyle ilgili konuşmam. Ama o tam muhalif kitlenin, özellikle yeni parti kitlesinin ve ötesinin, ruhunu yansıtıyordu bence.
1: Kimsenin hoşuna gitmedi ama, bu arada.
4: Yok gitti. Bakın, çok da beğenildi o. Hayır tam tersi.
1: Sizin çevrenizi gitmiştir eminim de yani.
4: Benim çevrem genel insanları ya bakın böyle yani. Küçümse. Bak ben çok, çok derece liberal, objektif
1: çok
4: konuşuyorum.
1: Çok liberal bir açıklamaydı. Mansur Yavaş'ın geldiği siyasi çizgi de belli. Aşırı liberal bir açıklamaydı. Kendi çevresine dahil ben eminim ki.
4: Ya bakın işte ama sağduyu veyahut da... İleriki bir pozisyona uygun bir açıklama. Yani kendi kitlesi açısından.
0: Teknik anlamda sen...
1: Ben, teknik bak, anlamda. Şu anketi bir açıklama.
4: Son bir şey daha söyleyeyim.
3: Anketi
4: ayrıca,
3: bir açabilir miyiz son anketi?
4: Son bir şey söyleyeyim bu konuyla ilgili. Mansur Yavaş'ın ziyaret ettiği Balık Ali'nin...
3: Şu son anketi bir daha
4: kitlesi
3: açalım.
4: ...kitlesi Haymanlılar. Haymanlılar'da Orta Anadolu Kürtleri daha çok
1: bazısı,
4: konuşuyor.
1: Bütün Haymanlı'yı böyle Kürt etmeyelim yani. Açılım.
4: Hayır ya. Bütün değil tabii ki ama doğru bir şey yapıyor.
0: Anlamda seçmenin bu meseleye bakışı...
4: Doğru bir şey yapıyor.
0: ...hissiyata kendince. Dayalı olur ve haklı nedenlerle de olur. Bunu da evet, altını çiziyorum.
1: Şunu en önemli
0: anlayışla
1: şey,
0: da karşılar ama... ...siyasi liderlerin bu meseleye bakışı... ...çok daha rasyonel zeminde yürümesi lazım. Benim söylemek istediğim bu.
1: Bakın bu ankette hepimizin baktığı ama görmediği bir şey var. Herkes diyor ki, her partinin seçmeni, DEM Partisi benden değil, öbür tarafta diyor. Bakın, benden tarafta diye hiç kimse var mı?
3: Yok.
1: Heh, işte bu DEM Partisi budur. DEM Parti'nin geçtiği taraf seçimi kaybeder. Hep de böyle olmuştur. Bu sefer de bu olacak, bakın görün.
4: DEM Parti o zaman matematiksel olarak parantezi alıp,
3: alabiliriz
4: yani denklemlerde olur ya unutmayın. Parantezi alıp atarsınız dışarı.
1: Bu dediğimi unutmayın. DEM Partisi'nin geçtiği taraf
4: paralel evrene
1: kaybeder. Yollandı. Hep de kaybetti, gene kaybedecek.
3: Peki. Son dakikalarıma giriyorum. Az önce bir şey dediniz. Yani seçimlerin yine belirleyicisi DEM Parti olacak dediniz. Alihan tam tersi söylese de. Açıklamalar var bugünkü kongreden. Bakırhan diyor ki artık oyun bozan değil, oyun kuran konumdayız. Pervin Buldan da diyor ki muhtemelen birkaç ay sonra yeniden bir kongreyle aslında Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz. Nasıl bir DEM bekliyor Türkiye'yi?

0: Öyle birden bekliyor. Artık Öcalan'ın kontrolüne daha fazla girmiş. Kandil'in etkisinin daha azaldığı. Yani tamamen yok olur mu bilemiyorum. O bir sürü başka şeye bağlı. Ki bir sürü şey sürecin başarılı olup olmayacağına bağlı bu arada da. Ama bunlara bağlı. Ama Öcalan'ın daha hakim olacağı, daha makul görüntüler vermeye çalışacakları, söylemlerinin daha yumuşayacağı. Hani 7 Haziran öncesi Selahattin Demirtaş'ın %13'ün üzerine çıktığı oranları hedefleyecek. Daha Türkiye'li, tırnak içine alalım o ifadeyi, görüntüsü vermeye çalışacakları. Böyle hırt seslerin, sert muhalif seslerin biraz kısıldığı, makul bir görüntü çabasında olan bir parti göreceğiz. Bu iş tabii yürür mü görürüz. Yani ben çok bir sorun var bu meselede. İş gelip dolaşıp oraya dayanacak. O noktada Alihan Hoca'nın dediği şey doğru da olabilir. Nedir o? Şimdi her şey güzel görünüyor. İnfaz yasasında ben bir sorun görmedim.
1: Ben de.
0: İnfaz yasasının içinde dağdaki adamlar 5 bin, 7 bin neyse 4 binden aşağı olmayacak şekilde silahlarını bırakacaklar. Türkiye'ye girecekler. Tamam. Ben dağdaki bir kapasitenin, yani bir dış politika, bir jeopolitik, bölgedeki jeopolitik denklemler açısından yabancı aktörlerin, Türkiye'ye düşman aktörlerin kullandığı, hep kullandığı, yarın gene de kullanabileceği bir kapasitenin devre dışı bırakılması olarak görüyorum. Meselenin çözümünde de çok önemli bir hamle olarak görüyorum. Başlangıç olarak. Doğru, güzel, sıkıntı yok. Kanunun metnine, içeriğine baktığın zaman da herhangi bir başka bir konu yok. Bu. Tamam. Ama ondan sonra ne geleceğini bilmediğimiz için, ondan sonra ne geleceğine dair de rivayet muhtelif. Yani sıkıntı orada. Öcalan'ın ağzına, fikrine, zikrine bakınca ben hayırlı rüyalar görmeyeceğimizi düşünüyorum. O kafa aynı kafa. Yani akıl, zihin aynı akıl. Ben öyle geçen gün bir yazı yazdım. Hani not 1'de orada da gösterdim. 2002 senesinde yaptığı konuşmayla 27 Şubat konuşması aynı. Adamın zaten bağımsız devlet, federasyon, özellik taleplerini bitireli çok oldu. Ama zihnindeki iki halk var. Egemenlik paylaşımını ima edecek ifadeler var. Hani anayasaya şu girecek, bu girecek, vatandaşlık tarifi değişmeli gibi ifadeleri var. Ve o metinlerin hiçbir tanesinde, kamuoyuna yansıyan metinlerin hiçbir tanesinde de dikkatli baktığınız zaman, satır aralarını okuduğunuz zaman bir geri adım falan da yok.
1: Yok.
0: Ha, şimdi o zaman bu hani amiyane tabirle zurnanın zırt dediği yere geleceğiz. Orada o yüzden diyorum bu yeni DEM Parti adı ne olacaksa, Öcalan'ın, başta Öcalan'ın aklı fikri zikri, Türkiye'de neyin olup neyin olabileceği, olamayacağını bir anlamaları lazım. Bakın başta Öcalan'ın anlaması lazım. O anlarsa onları anlatır. Artı bunların da anlaması lazım. Partilerin de anlaması lazım. Olacak iş var, olmayacak iş var.
1: Ha, peki.
0: Olmayacak ama iş olacakmış gibi davranırsanız, kamuoyunu yanıltmaya kalkarsanız bizim kamuoyu öyle yanılacak bir kamuoyu değil. Bin yıllık çarıklı erken evet. Harptır, görür, bakar, eder. Şimdi bunlara bakmak lazım. Bu meseleyi hakikaten yabancı aktörlerin yani 40 yıldır başımıza bela ettiği bir aktör. Sorun yok muydu? Vardı. Bir demokrasi sorunudur, hukuk sorunudur ama aynı zamanda bir jeopolitik sorunudur. Bu meseleyi halledebilir. Bir de Türkiye artık 70'lerin, 80'lerin, 90'ların Türkiye'si değil. Bir sürü hamleler yapılmış, bir yere gelinmiş. Ama bunun bir sonu olacak. Bir mutabakat olacak. Bir sadakat, aidiyet.
2: Gireceğim hocam.
0: Demokrasi zemininde çözülecek. Ama absürt, maksimalist taleplerle milletin karşısına gelinirse bunun arkasında ne MHP durabilir, ne AK Parti durabilir. Kimse de duramaz. Çok büyük sıkıntılar olur. Yani bu geçiş sürecinin doğru değerlendirilmesi son derece önemli ama vizyonun değerlendirilmesi açısından. Yani Tuncer Bakırhan bugün başka şeyler söylüyor.
2: Çok kısa
3: izah evet, edeyim. Yani ben Gürkan Bey'in ifade ettiği hususların bir bölümüne katılmakla birlikte biraz daha ihtiyatlı iyimserlik içindeyim ben. Ben de nelerin yaşandığını, ne bedeller ödendiğini, ne acılar yaşandığını da biliyorum. Kahır ekseriyeti toplumu da biliyor bunu zaten yani 20 yaş ve üzeri. Ama meseleyi ben biraz daha farklı görüyorum. Şöyle görüyorum. Yani 2 yıldır bir terör eylemi, bir şiddet eylemi olmaması, bir Mehmetçiğimizin cenazesinin gelmemiş olması ve en azından bu meseleyle ilgili konuşabilme ortamlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında başlayarak toplumsal anlamda her yerde olması. Her partinin maksimalist talepleri olur. Yalnız şey açısından söylemeyelim bunu. Kürt siyaseti veya DEM Partisi veya Öcalan açısından. MHP'nin de kendine göre bir planı programı vardır. Parti olarak AK Parti'nin de vardır. İşte Türkiye Komünist Partisi'nin de vardır. Şunun da vardır, bunun da vardır. Ama çok önemli olan husus demokratik siyasetin barışçıl araç ve yöntemlerle konuşabilme, tartışabilme ve nihai kararın da millet tarafından verilmesi.
0: Silah tehdidi olmadı.
3: Bu noktaya gelinmesinin ben

0: kıymetli
1: pozitif,
0: olduğunu
1: pozitif.
0: düşünüyorum. Dediğim gibi ihtiyatlı iyimserliği kullanıyorum ama biraz daha Cumhuriyetimizin en önemli meselesini, Türkiye Cumhuriyeti bakın terörle mücadelesini, ayrılıkçı terörle mücadelesini, güvenliğine ve egemenliğine yönelik her tehdidi bertaraf etme kabiliyetine sahiptir. Ve halen de bunu da yapıyor. Önümüzdeki yıllarda da bunu yapacak. Buradan vazgeçilmiş değildir. Ama bu meseleyi de kalıcı bir şekilde çözülmesi lazım.
2: Siz bir yazı yazdım dediniz buraya gelmeden
3: yani
2: önce.
3: Yani şöyle, bu nasıl demokratik cumhuriyet konusunda. Şimdi iki parti bugüne kadar Türkiye'de siyaset üretemedi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi kitlesinden dolayı, beklentisizlikten dolayı. DEM Partisi de sadece şöyle geriye dönük bakın. Bölgesel geri kalmışlıkla ilgilenmez. Eğitimle ilgilenmez. Kalkınmayla ilgilenmez. Ekonomiyle ilgilenmez. Barış ve demokrasi diye iki cümlenin dışında başka bir şey de duymadık. Şimdi bu artık bundan sonra sürdürülebilir değil. Tıpkı o çözüm sürecinde olduğu gibi Türkiye'leşme hareketi başlayacaklar. Zaten sizden çerçevede Abdullah Öcalan'ın etkili olacağı kesin gibi duruyor. Demokratik Türkiye, Demokratik Cumhuriyet pardon. Demokratik Cumhuriyet yani cumhuriyetçi bir yaklaşım sergileyecekler. Demokratik şeyden yani silahlı terörden demokratik cumhuriyete geçiş gibi bir çerçeve var. Ben yürütülen sürecin böyle ruhuna baktığım zaman böyle anayasada anayasanın ruhunu bozacak ve Türkiye'nin özellikle kurucu temel yasaları etkileyecek bir şeyin çerçevenin oluşmayacağını düşünüyorum. Bu mesele bu hukuk zemininde kapanır çok anayasa örselenmez diye düşünüyorum.
2: Ali abi çok kısa. Nasıl bir dem?
1: Bekleyip görmek lazım ama bu şu unutulacak şeyler değil bunlar. Demin geçtiği taraf zehirlenecek ve seçimi kaybedecek. Ben size söyleyeyim en başından. Geçen sefer de, geçen genel seçimde evvel de konuşuyorduk. Dedim ve dediğim çıktı. Ondan öncekinde de konuşuyorduk. Dedim ve dediğim çıktı. Bu sefer de aynısı olacak. Üzgünüm yani.
4: Geçen sefer dem orada diye kaybettiniz.
2: Son söz sizin.
5: Ya tabii bu.
4: Adayları yanlış.
1: Adayları yanlış ama dem de o taraftaydı. Dem hep kaybeden taraftaydı.
2: Peki tamam.
5: Mutlak mutlak nasıl CHP'yi değiştirdiyse aslında bu kongre süreci daha legal ve şey farklı bir açıdan... DEM'i değiştirecek.
1: Bunun legalitesi de tartışılacak ileride bu arada. Bundan dipnot olarak söyleyeyim. Bu DEM kongresinin legalitesi de tartışılacak ileride. Bunda
5: ya o da olabilir. Yani her şey olur. Ya. Ama sonuç olarak ya DEM çok değişecek. Ya artık Öcalan'ın ön plana çıkacağı, Öcalan'ın sözlerinin kendisinin ön plana çıkacağı, beğenin beğenmeyin böyle olacak. Dolayısıyla bu da zaten Kürt seçmen açısından da bir sorun. O nedenle Kürt seçmeni de DEM dışında artık kucaklayan, işte şey yapan, dertlerine ortak olan diyelim veyahut da eğilen siyasetçiler lazım. O yüzden Mansur Yavaş'ın bu Balık Ali çıkışı hiç yanlış bir çıkış değil mesela bana kalırsa. Eğer öyleyse tabii ki. Onun dışında bu asıl meselemiz çerçeve yasa hangi iktidar olsa geçecekti. O tarz bir yasa geçecekti. Ha şöyle hukuki olarak böyle olurdu, ha böyle olurdu. O hukuki kısmı başka. Ama o yasa geçerdi çünkü... Irak'ta bir silahsızlanma süreci yaşanıyor. Bu uluslararası ilişkilerin bir olayı, Türkiye'ye yansıması. Onun için o yasa dediğim gibi geçerdi. Nasıl olurdu? Tek mesele bu. Bir de süreç böyle olmazdı. Süreç daha toplumu içine katarak olabilirdi. Şimdi, o da bence evet, daha doğru
0: bir,
5: olurdu.
0: Kerem Bey bir cümleye bakın bu süreçle ilgili olarak ben akademisyenlerin, gazetecilerin, siyasetçilerin kullandıkları terminolojiye ve dilin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani 40 yıldır ezbere bildiğimiz dille, üslupla, argümanlarla gündeme gelirseniz, gündeme getirirseniz az önce söylediğim şeyi aksine hizmet etmiş olursunuz. Neyi destek vereceğiz, teşvik edeceğiz? Barışçıl araç, yöntemlerle siyaset yapacaksınız. Peki. Şiddeti ve terörü kategorik olarak reddeden, refüze eden bir tutum içinde olacağız. Bu kadar basit yani.
3: Süren bitti. Bir de aşırı romantiklikten de uzak duracağız. Dem için de geçerli bu.
0: Ama devlet romantik olmaz. Devlet rasyoneldir her zaman.
2: Profesör Doktor Selami Kur'an çok teşekkür ederim. Yayına katıldınız. İhsan Aktaş çok teşekkür ederim. Ali Han Limoncuoğlu çok teşekkür ederim. Gürkan Zengin çok teşekkür ederim. Sizinle de çok teşekkür ederim.
5: Hattına ayıran herkese çok teşekkürler.
2: Süren bitti. Kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra veda ediyoruz.
3: Ya romantiklik şu bu.

Birazdan Nurdan Hüsrev haber bülteniyle karşınızda olacak. Kaçırmamanızı dilerim. Habertürk gündemin sonuna geldik. Haftaya aynı gün, pazar akşamı saat 8'de yeniden görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Bursa güneşli 28 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 36, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 40, Adana parçalı bulutlu 39 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 26, Trabzon yer yer yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 28, Kayseri güneşli 26 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 22, Van 25 derece.

Habertürk ekranlarından iyi geceler değerli izleyiciler. 6 Eylül pazar akşamındayız ve saatlerimiz 23'e yaklaşırken gelişmelerle karşınızdayız ki gerçekten gurur dolu bir haberle açacağız bugün bültenimizi. 2026 Avrupa finalinde Filenin Sultanları İtalya'yı 3-2 mağlup etti. Türkiye böylece ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu değerli izleyiciler. Filenin Sultanları A grubu maçlarının 4'ünü kazanmış. Son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 yenmişti. Yine hatırlayacaksınız, ardından da çeyrek finalde Almanya'ya karşı 3-1 zafer kazanılmıştı. Yarı finalde de Sırbistan'ı yenen Türkiye final maçında İtalya'ya karşı ter döktü ve maçı 3-2 kazanan Filenin Sultanları ikinci kez Avrupa şampiyonluğunda zafere adını yazdırdı. Smaçör Salih Şahin 2026 yazını iki kupayla kapattıkları için gururlu olduklarını söyledi. Yine İtalya'nın çok güçlü bir ekip olduğunun da altını çizdi ki gerçekten de çekişmeli bir maçtı. Maçın ardından da tabii tebrikler peş peşe geldi. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2026 Avrupa şampiyonu olarak milletimizi gururlandıran önemli bir başarıyı imza atan A milli kadın voleybol takımımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da A milli kadın voleybol takımını tebrik etti. Duran, A yıldızlı bayrağımızı Avrupa'nın zirvesinde dalgalandırarak milletimize büyük bir gurur yaşatan sporcularımızı, teknik heyetimizi ve bu tarihi başarıda emeği bulunan herkesi tebrik ediyorum ifadesini kullandı. Tabii ki tebrik mesajları gelmeye devam etti. Onlardan biri de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı keza öyle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat da tebrik mesajı paylaştı değerli izleyiciler. Evet, biraz önce de söyledik, Filenin Sultanları gerçekten bize büyük bir gurur yaşattı. Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'ya karşı kupa için kıyasıya bir mücadele verdi ve mücadele birinciliği beraberinde getirdi. HT Spor yorumcusu Aslı Duru karşımızda. Aslı merhaba, nasılsın? Gerçekten de orada olmak ayrıca bir nimet diyebiliriz belki de senin açından. Bir gurura yeniden şahitlik etmiş oluyorsun. Oradaki heyecanı tabii ki sana soracağım elbette ki. Ama özellikle senin aracılığınla biz de tekrar

0: Tebrik ediyoruz sultanlarımızı ve ilk olarak zafer nasıl geldi, neler söylersin, söz sende olsun şimdilik.
1: Çok teşekkür ediyorum Nurdan Üsrev. Dediklerine canı gönülden ben de katılıyorum. Gerçekten bugün çok özel bir güne şahitlik ettik. Zira 21 Ağustos'tan itibaren aslında her maça an be an şahitlik ettik burada. İki hafta boyunca Sinan Erdem Spor Salonu'nda tüm basın mensupları olarak 21 Ağustos'tan itibaren önce grup maçlarında, ardından 16'dan sonra çeyrek finalde, çeyrek finalden sonra yarı finalde ve finalde Türkiye'yi izleyeceğimizi hepimiz çok inanmıştık ve o inanmış sonunda da bugün son olimpiyat ve son dünya şampiyonu, bunun altını özellikle çizmek isterim, İtalya ile karşılaştık. Şimdi son 8 maça baktığımızda, İtalya ile oynadığımız son 8 maçta 6 maçta İtalyanların, 2 maçta Türkiye'nin üstünlüğü vardı. Aslında kağıt üstünde bakıldığında favori İtalya gibi gözüküyordu ama bu her iki ekibin mücadelesinde, özellikle de son 4 yılda kadın voleyboluna baktığımızda hep üst düzey turnuvaları ya İtalyanlar ya Türkler kazanmış durumdaydı. Yani iki büyük takımın müthiş bir mücadelesine ev sahipliği yaptı Sinan Erdem. Adım adım geldi. İlk sete biraz setlerden de bahsetmek isterim. Tabii ki voleybol severler, tüm spor severler adına çok gururluyuz, çok mutluyuz. Avrupa şampiyonluğu geldi ama bunun arkasında çok ciddi hikayeler var. Çok önemli hikayeler barındırıyor. Evet. Zira bir Gizem Örgen'in sakatlığı vardı. Sakat mücadele etmişti. O yüzden de an be an her sakatlığın ardından daha da güçlenerek sahaya döndü Gizem. Bunun arkasından ilk seti baktığımızda 25-16 ile kaybettiğimizi görüyoruz. İkinci sette Eda'nın üçlü servis hücum turlarında öne geçtiğimiz bir set oldu ve 25-22 ile hanemize yazdırdık. 1-1'i sağladık. Hemen üçüncü seti yine kaybettiğimizde 25-12 kaybettik. Kaybettiğimiz setlerde sevgili Nurdan Üsrev hep böyle onlu sayılarda, yani çift taneli ama 20'li sayılara ulaşamadığımızı gördük. Bunun da sebebi servislerimizi çok iyi karşıladı İtalyanlar. Zaten hep biz maç önü yayınlarımızda da bunu söylemiştik. Servislerde eğer onları kırabilirsek manşetlerini, bu iki sette kıramadığımızı gördük ki geriye düştüğümüz anlar buralarda geldi. Ama üçüncü sette Coach Santarelli bir pasör değişikliğine gitti. Cansu'yu aldı burada oyuna. Aslında yavaş yavaş bench'ten, yani yedek kulübesi dediğimiz yerden bütün oyuncularını sahaya sürmeye başladı Santarelli. Ve ardından yine 25-21 ile de dördüncü set geldi ki 2-2'yi yapıp sonuca, artık biz buna karar seti deriz voleybolda, 15'te biter sayı. Ve burada da 15-10'la 3-2 ile tamamlayıp Avrupa şampiyonluğunu ilan ettik. Ama Sinan Erdem'de hiçbir seyirci yerinde değildi. Herkes ayakta izledi mücadeleyi son topa kadar, son ana kadar. Ve ikinci kez kupayı İstanbul'da bıraktık, müzemize getirdik ve en önemlisi de biz bu mücadeleye çıkarken son Avrupa şampiyonu apoletimiz vardı ve son Avrupa şampiyonu ünvanımızı da korumuş olduk böylelikle.
0: Evet, aslında şimdi şunu da sormak istiyorum. Haliyle evet, çok büyük bir sevinç ve gurur yaşıyoruz. Daha önce de yaşadık. Şimdi evet, baktığımızda maçlar tabii ki belli olmaz ama yine o kadar kızlarımız, kadınlarımız o kadar mücadeleci ki şaşırmadık da aslında bu galibiyete. Haliyle hiçbir başarı tesadüf değildir ve şansın da bu konuda, hani bazen derler ya, bu müsabakalarda, bu karşılaşmalarda, maçlarda biraz da bence bu konuda kadınlarımız şansa da bırakmıyor işi. Gerçekten emekleriyle bu başarıyı elde ettiler ve bu sevinci aslında çok da şaşırmadık da diyebiliriz. Ve tabii ki sen de az önce bahsettin. Elbette ki Santarelli'nin başarısı çok ve etkisi çok büyük bir başarıda. Bir söz vardır ya, balık baştan kokar diye. Biraz da ona değinmeni isteyeceğim. Neler söylersin?
1: Mutlaka, çok da güzel bir konuya değindin. Gerçekten öyle. Buralar adım adım işlenerek geldi. Yani 21 Ağustos'ta yine ben hep başa dönüyorum. Çünkü hikaye oradan başlıyor. Avrupa Şampiyonası başladığında tüm otoriteler, yani tüm voleybol otoriteleri Türkiye-İtalya finali izler miyiz dendi. Ama şimdi Türkiye-İtalya finali de şöyle oluştu. Biz 16'da Azerbaycan'la eşleştik. Yani gruptaki son maçımızda Polonya'ya kaybettik. Gerçekten sahada müthiş bir mücadele vardı. Eğer Polonya'ya kaybetmeseydik biz yarı finalde İtalya ile karşılaşacaktık. Yani aslında bir erken final olacaktı. Evet. Hatta bu çok fazla speküle de edildi. Kızlar yok bilerek mi kaybetti gibi bir yorumlar da oldu. Ama bu asla böyle değil. Kızlar sahada son topa kadar 3-2 ile biten bir Polonya maçıydı. Polonya 3-2 kazandı mücadeleyi ve oradan bizim yolumuz değişti.

0: Yol değişince de Azerbaycan, Azerbaycan'ın ardından Almanya, arkasından da finalde İtalya ile karşılaştık. Yani finalde İtalya'nın olması çok daha özeldi bizim için. Çünkü biz 2023'te Avrupa Şampiyonluğu'na giderken önce Viyanel'de şampiyon olmuştuk. Ardından da Viyanel'de yarı finalde İtalya'yı eleyerek bu şampiyonluk gelmişti. O yüzden de bu çok kıymetliydi. Her zaman dediğim gibi yani tüm voleybol severler voleybola doydu. Çünkü voleybolun çeşitli elementleri, çeşitli momentumları var. O momentumlarda Coach Santarelli'de biz az önce röportaj aldık kendisinden sıcağı sıcağına. Bir İtalyan koç aslında. Bu da başka bir hikaye. Bir İtalyan koç kendi milletine karşı mücadele etti. Ama şunun altını çizdi. Ben Türk milletini, Türkiye'yi çok seviyorum. Türkiye Voleybol Federasyonu sonuna kadar arkamda. Türk kızlarını çok seviyorum. Bu başarı hepimizin dedi. Evet. Ve salonda da erik dalıyla bunu kutladı.
1: Evet, şimdi aslında takım oyunlarında baktığımızda gerçekten birbirleriyle anlaşmanın sahada başarıya ne kadar yansıdığını biliriz. Her zaman söyleriz. Gerçek hayatlarında da, normal hayatlarında daha doğrusu kızlarımız, sultanlarımız aslında çok da uyum içindeler ve bunu bu uyumu sahada da yansıtıyorlar. Haliyle bir takım oyunu ve gerçekten de o konuda da uyum içinde olmak, dışarıda da anlaşmak haliyle önemli, öyle değil mi?
0: Kesinlikle çok çok önemli. Şimdi orada da Kaptan Eda Erdem'e bir parantez açmak gerekir. Eda Kaptan'ı da yine az önce röportajı aldık. Sıcağı sıcağına onu da aktarmış olayım. Zaman zaman oyundan düştüğümüzde ben her zaman devreye giriyorum demişti. Eda zaten oynamadığı maçlarda takıma adeta bir ablalık yaptı. Mesela Melisa Vargas'ın zaman zaman düştüğünü görebiliriz. Yani Melisa Vargas bugün sahada çok dev, çok büyük işler yapıyor ama içinde o kadar duygusal bir kız ki bunun altını çizmek lazım. Yani yakından biz de çok antrenmanları takip ettik. Çok değişik anlara şahitlik ettik. Burada Kaptan Eda'nın bir konuşması onu maçın içinde çevirebildi. Çok daha iyi servis atmasını sağladı. Ölmeyen topları bir anda öldü. Yani biz voleybolda bu öldü tabirini kullanırız. Çünkü top öldüğü anda sayı olur. O yüzden ben de bu şekilde söylüyorum. O yüzden takım dışındaki zaten o arkadaşlık, dostluk takımda ve maç anında da sahaya o kadar güzel yansıyor ki. Yani Elif'in bir göz hareketi ya da işte Kaptan Eda'nın bir sözüyle giden set belki geri gelebiliyor.
1: Sonuçta söylediğin gibi gerçekten o mimiklerle, bakışlarla bile o paslaşmalar hiç lafa söze gerek kalmadan haliyle geliyor ve başarıyı da beraberinde getiriyor. Az önce bültene girmeden dakikalar öncesinde Kaptan Eda Erdem'in açıklamaları olmuştu. Neler söyledi kendisi, sen takip etmişsindir. Onun da kaptanın da sözleriyle alakalı ki zaten benzer cümleler vardır elbette ki. Ama Eda Erdem'in başarısı tabii ki senin de az önce ifade ettiğin gibi yatsınamaz. Neler ifade etti kendisi?
0: Evet, şunları söyledi. Kaptan Eda Erdem'de bir kere çok ama çok istiyorduk. Yani kendi saha ve seyircimiz önünde bu kupa buradan gitseydi çok üzülürdük. O yüzden terimizin son damlasına kadar mücadele ettik dedi. Gitti veya bitti dediğimiz anlarda şunu hep hatırladık. Biz bitti demeden bitmez. Bu filenin sultanlarının bir klişesi oldu diyebiliriz aslında. Çünkü baktığımızda gerçekten ilk sete eyvah dedi herkes. Biz basın tribününde de izlerken bütün arkadaşlar böyle birbirimize baktık. Ama filenin sultanları bizi alıştırdı. Mutlaka ki bir geri dönüş olacaktır dedik. Yine takım içerisinde de bunun konuşulduğunu, biz bitti demeden bitmez. Biz bütün bir 21 Ağustos'tan bugüne kadar bu salonu hınca hınç dolduran seyirciye, Türk milletine bu kupayı borçluyuz dedi. Ve kazandırdığımız için de çok ama çok mutlu olduğunun altını çizdi.
1: Evet, son olarak da az önce ifade ettin, gerçekten buranın atmosferini yaşamak lazımdı dedin. Orada tabii ki destekleyen taraftarın ve kızlarımızın yanında olan bir kitleden de bahsediyoruz. Hepimiz canı yürekten, kimi ekran başından, kimi orada seninle beraber takip etti. Sen bunlara tabii alışıksın, bu coşkulara. Bir de oradaki atmosferi tekrar senden rica edeceğim, sonra noktalayalım, olur mu?
0: Evet. Gerçekten çok çok bambaşkaydı. Bugün bambaşkaydı. Yani biz an be an buradaydık. Zaman zaman grup maçlarında tribünlerde boşluklar vardı. Ama arkasından diğer maçlar devam ettikçe tribünlerin daha fazla dolduğunu gördük. Ama bugün şimdi Sinan Erdem spor salonuna gelenler bilir. Buradaki alanın dışında bir fan zone alanı oluşturuldu. Burada taraftarların bugün bileti olmayan taraftarlar dahi dışarıda büyük ekranlar kuruldu. Sandalyesini alan

0: Minderini alan yere minderini koyup izleyenler, bunları gördük. O dışarıdaki coşku içeride kat be kat fazlaydı. Doğru. Ben merdiven boşluklarını göremedim. Basın tribünü arkası tıklım tıklımdı ve giden sayılara, yani şöyle söyleyeyim, İtalya'nın Paolo Egonu gibi bir gücü vardı ve aynı şekilde Antropova gibi bir gücü vardı. Onlar servise geldiğinde gerçekten izleyicilerimiz, taraftarlarımız, tüm Türk vatandaşlarımız ıslıklarla veya bir şekilde servisi kaçırmıştı. Kaçırmasına yönelik müthiş bir katkı sundular diyebilirim. Birkaç servis de bu şekilde kaçtı. Ve sonunda da aslında yine Kaptan Eda Erdem sahada söylediği son cümleyle Avrupa'nın başkenti artık İstanbul dedi.
1: Ne güzel, bayrağımız dalgalandı. Büyük bir gurur bizim için. Çok teşekkürler Aslı Duru. Kolaylıklar diliyoruz. Başarılarımız her zaman daim olsun dileyelim.

0: Evet değerli izleyiciler, şimdi tabii gündemdeki diğer konularla devam edeceğiz. Sıcak bir gelişmeyle devam edelim bu saat dilimine. ABD'de bir kargo uçağı pistten çıktı. Ekranlarınıza da o anki görüntüler yansıyor. Hemen detaylara da bir bakalım. Görüntüler değerli izleyiciler, Miami Uluslararası Havalimanı'ndan kargo uçağı yaşanan arıza nedeniyle pistten çıktı. Uçak havalimanındaki uçuşları durdurdu. Yine tüm pistler ve taksi yolları da kapandı. Ölü ve yaralı sayısına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı an itibariyle. Federal Havacılık Dairesi soruşturma başlattığını da duyurdu. Detaylar geldikçe elbette ki aktaracağız. Tekrar etmiş olalım. Sıcak bir gelişmeden bahsediyoruz. ABD'de bir kargo uçağı pistten çıktı değerli izleyiciler. Ekranlarınıza yansıyan görüntüler Miami Uluslararası Havalimanı'ndan. Kargo uçağı yaşanan arıza nedeniyle pistten çıktı. Uçak havalimanındaki uçuşları durdurdu ve tüm pistler ve taksi yolları da kapanmış oldu. Ölü ve yaralı sayısına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı. Federal Havacılık Dairesi soruşturma başlattığını da duyurdu. Detaylar geldikçe elbette ki sizlere aktaracağız. Ve yurdumuza döndüğümüzde tekrar Gülistan Doku soruşturmasının kritik ismi Umut Altaş tutuklu olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde FBI'ye ifade verdi. Altaş ifadesinde Gülistan'ı valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in araç içinde vurduğunu, cesedi bagajda taşıdığını söyledi.
1: ABD'de tutuklandı. FBI'ye bütün bildiklerini anlattı. Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş, cinayete tanık oldum dedi. 6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı Umut Altaş, soruşturmanın

0: Karşılık ifadesi Türkiye'ye gönderildi. Umut Altaş, valinin oğlu için beni kullandı dedi. Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan Doku'yu öldürdüğüne inanıyor musun sorusuna da evet yanıtı verdi. Altaş, 5 Ocak 2020 günü valinin oğluyla birlikte Gülistan'ın bulunduğu bölgeye gittiğini iddia etti. Anlatımına göre Gülistan köprü kenarındaydı. Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan'ı aracına bindirdiğini ileri sürdü. Altaş'ın anlatımına göre
1: FBI'ye ifade verdi. Altaş ifadesinde Gülistan'ı valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in araç içinde vurduğunu, cesedi bagajda taşıdığını söyledi.
0: ABD'de tutuklandı. FBI'ye bütün bildiklerini anlattı. Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş, cinayete tanık oldum dedi. 6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı Umut Altaş, soruşturmanın kilit ismiydi. ABD'de yakalanıp tutuklanan Altaş, FBI tarafından sorgulandı. Türkiye, iadesini istediği Umut Altaş'a sorulması için ABD Adalet Bakanlığı'na 109 soru gönderdi. FBI ve ABD İç Güvenlik Birimi Altaş'ı 2 gün sorguladı. Adli yardımlaşma kapsamında Umut Altaş'ın 34 sayfalık ifadesi Türkiye'ye gönderildi. Umut Altaş, valinin oğlu için beni kullandı dedi. Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan Doku'yu öldürdüğüne inanıyor musun sorusuna da evet yanıtı verdi. Altaş, 5 Ocak 2020 günü valinin oğluyla birlikte Gülistan'ın bulunduğu bölgeye gittiğini iddia etti. Anlatımına göre Gülistan köprü kenarındaydı. Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan'ı aracına bindirdiğini ileri sürdü. Altaş'ın anlatımına göre Sonel sürücü koltuğunda, kendisi ön yolcu koltuğunda, Gülistan Doku ise arka koltuktaydı. Altaş, araç içerisinde Gülistan Doku'nun kendilerini beni rahat bırakın, neden beni takip ediyorsunuz şeklinde uyardığını, tartışmanın ardından çığlık atmaya başladığını iddia etti. Ardından Mustafa Türkay Sonel'in torpido gözünden siyah renkli bir tabanca çıkardığını ve Gülistan'ı vurduğunu öne sürdü. Umut Altaş, Gülistan'ı birlikte bagaja taşıdıklarını söyledi. Valinin oğlu, koruma polisi Şükrü Eroğlu'nu aramıştı. Mustafa Türkay Sonel iddiaya göre Umut Altaş'a, "Babam bu işi halledecek ve ortadan kaldıracak." demişti. Umut Altaş, ertesi gün arayan Mustafa Türkay Sonel'in, "Merak etme hallettik, sadece kimseye hiçbir şey söyleme." dediğini söyledi. Altaş, valinin oğlunun Gülistan'ın cesedini Pertek istikametine doğru gömmüş olabileceğini söyledi. Tutuklu Umut Altaş, cinayetten sonra tehdit edildiğini de ileri sürdü. İfadesine göre Mustafa Türkay Sonel kendisine, "Benim gücümü biliyorsun, seni ve aileni öldürebilirim." dedi. Altaş ayrıca Sonel'in, "Biz ailece devletiz, bize hiçbir şey yapamazlar." şeklinde konuştuğunu iddia etti. Valinin oğlunun Gülistan'ı hamile bıraktığı yönündeki iddiada Umut Altaş'a soruldu. Altaş, doğrudan bilgi sahibi olmadığını söyledi. Dönemin Tunceli valisini olayı örtbas etmek ve oğlunu adalete teslim etmemekle suçladı.
1: Ekonomide 3 yıllık hedeflerin yer aldığı orta vadeli program açıklandı. Bir önceki programda %16 olan 2026 yılı enflasyon tahmini %28.4'e yükseltildi. 2027'de büyüme hedefi %4.2 oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kur hedefimiz yok." diye konuştu.
2: 2026'da %28,4 olarak gerçekleşmesini öngördüğümüz enflasyonun 2027 yılında %21'e, 2028 yılında %13,5'e, 2029 yılında ise %9'a gerileyerek program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz.
0: Enflasyon tahmini yükseltildi. Orta vadeli programla Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'la birlikte kameraların karşısına geçti. Büyüme tahminlerine dair detayları da açıkladı.
2: 2026 yılında %3,3 olarak gerçekleşmesini beklediğimiz büyümenin kademeli olarak güçlenerek 2027 yılında %4,2'ye, 2028 yılında %4,6'ya, 2029 yılında ise %5'e ulaşmasını öngörüyoruz.
0: 2026 yılında %8,1 seviyesinde gerçekleşmesi beklenen işsizlik,

0: 2027'de %8, 2028'de %7,8 ve 2029'da %7,6 olarak tahmin edildi. Cumhurbaşkanı yardımcısı OVP'yi hazırlarken seçimlerin zamanında olacağını düşünerek hazırladık. Seçim öne alınacaksa meclisin takdirinde dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de toplantıda enflasyonla ilgili mesajlar verdi.
1: Orta vadeli programların en önemli getirisi öngörülebilirliktir. Enflasyon bu tür konjonktürlerde bırakın düşmeyi kontrolden çıkabilirdi, çıkmadı. Gelir dağılımında iyileşme var mı? Var. Evet, bu program döneminde.
0: Şimşek kamuda tasarrufla ilgili de konuştu.
1: Kamuda tasarrufta bir başarı var. 484 milyar liraya tekabül ediyor. Bu da aslında 6 bakanlığın bütçesinden daha büyük bir tasarrufa tekabül ediyor. 2025 yılında sözleşmesi sona eren kiralık araçlarda biz yenilenen sözleşmelerde yeniden kiralanan taşıtları %21 düşürdük.
2: Öte yandan Türkiye ekonomisinin 3 yıllık haritası netleşti. Peş peşe değerlendirme mesajları da geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 2027-2029 orta vadeli programı doğrultusunda adalet hizmetlerimizin etkinliğini artıracak, adalete erişimi kolaylaştıracak ve hukuki öngörülebilirliği güçlendirecek reformlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duransa 3 yıllık ekonomik yol haritası olarak açıklanan orta vadeli programın güçlü Türkiye için istikrarlı bir ekonomi ve müreffeh gelecek anlayışıyla hazırlandığını vurguladı. Bir açıklamada İçişleri Bakanı çiftçiden geldi. Çiftçi, terörsüz Türkiye hedefimizle birlikte tahkim ettiğimiz huzur ve güven ortamı güçlü ekonominin ve sürdürülebilir kalkınmanın da en sağlam zeminidir dedi. Yatırım ve büyümenin temelinde güven ve istikrar olduğunu hatırlattı. Feshedilen Gelecek Partisi'nin genel başkanı ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan yarın ifade vereceği öğrenildi. Detayları aktaralım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Davutoğlu'nun sosyal medyada dolaşıma sokulan geçmişte yaptığı konuşmanın görüntülerini incelemeye aldı ve yapılan incelemede söz konusu ifadelerin Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirildi. Eski Başbakan Davutoğlu yarın savcılığa ifade verecek. DEM Parti 5. olağan kongresini Ankara'da yaptı. Kongrede eş genel başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hetimoğulları 535 oyun tamamını alarak bir kez daha seçildi. Parti Meclisi Merkez Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulu üyeleri de belirlendi.
3: 50 yıllık çatışmanın ve şiddetin sonuna doğru yürüyoruz. Memlekete barış imkanı sunan, diyalog ve müzakerenin yolunu açan, başta Sayın Öcalan olmak üzere bütün siyasi aktörlere binlerce kez bir daha teşekkür etmek istiyorum.
4: Bu mesele şu an Türkiye için ertelenebilir bir mesele değil, bir zorunluluktur.
0: Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili mesajlar verildi. DEM Parti 5. olan kongresini yaptı. Kongre Ankara'daki Nazım Hikmet Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Eş genel başkanlar Tuncer Bakıran ve Tülay Hatimoğulları kongrenin açılışında konuşma yaptı.
3: Türkiye son 50 yılda Kürt meselesinin çözümsüzlüğünden kaynaklı çok büyük maliyetler ödedi. Artık maliyet ödeme değil, hasat alma dönemidir.
4: Silahlar sustu. Bu süreci büyütmek hepimizin insani, vicdani görevidir. Kendimize güveniyoruz, sizlere güveniyoruz ve bunun için başaracağız. Mutlaka ama mutlaka başaracağız.
0: Kongrede 535 delege oy kullandı. Eş genel başkanlar Tuncer Bakıran ve Tülay Hatimoğulları oyların tamamını alarak bir kez daha seçildi. Parti meclisi, Merkez Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulu üyeleri de belirlendi.
2: Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in şüpheli sıfatıyla ifade verdiği soruşturmada oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek de yarın ifade verecek. Melih Gökçek, kendisi ve ailesi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 4 Eylül'de şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Gökçek'in savcılıkta ifade verme işlemi 2 saat sürdü. Oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek ise 7 Eylül pazartesi günü yani yarın saat 14'te savcılığa ifade verecek. Bazı basın yayın

0: organlarında yer alan haberlerde Melih Gökçek ve ailesinin Almanya'da 30 bin euro sermaye ile şirket kurduğu öne sürüldü. Şirketin başlangıçta çalışanı ve ticari faaliyeti bulunmamasına rağmen hesabına Türkiye'den yüksek miktarlarda para gönderildiği iddia edilmişti. Milyonlarca euroluk AVM ve gayrimenkul alımı girişiminde bulunulduğu öne sürüldü. Ünlü oyuncu Serhat Kılıç İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Ölümü kayıtlara şüpheli olarak geçti. Cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Serhat Kılıç için yarın İstanbul'da tören düzenlenecek.
1: Başınız sağ olsun.
2: Kız arkadaşı iki gün boyunca haber alamadı. Merak edip evine gidince ünlü oyuncunun cansız bedenini buldu. Ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın ölümü başta ailesi olmak üzere sevenlerinin yüreğini yaktı.
1: Özlem Hanım başınız sağ olsun tekrardan. Tamam.
2: 51 yaşındaki oyuncu Serhat Kılıç İstanbul Kağıthane'de yaşıyordu.
3: İddiaya göre kız arkadaşı iki gündür Kılıç'tan haber alamayınca evine geldi. Kapıyı çaldı, açan olmayınca da kendisindeki anahtarla içeriye girdi. Ve içeriye girdiğinde ünlü oyuncu salonda hareketsiz bir şekilde oturuyordu.
2: İhbar üzerine gelen sağlık ekibi Serhat Kılıç'ın öldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerde Kılıç'ın vücudunda kesi, yara ve darp izine rastlanmadı. Evde inceleme yapan polis uyuşturucu madde buldu. Ünlü aktörün ölümü kayıtlara şüpheli olarak geçti. Ölüm haberini alan arkadaşları eve geldi. Yakınları gözyaşlarına boğuldu.
4: Başınız sağ olsun.
5: Çok kısa konuşsaydık efendim.
6: Başınız sağ olsun.
5: Neler söylemek istersiniz?
2: Serhat Kılıç'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
7: Pazartesi günü Muhsin Ertuğrul sahnesinde bir anma töreni düzenleniyor. Özellikle buraya tüm dostlarını, sevenlerini bekliyoruz. Tören saat 12'de başlayacak.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında batan geminin enkazında çalışmalar sürüyor. Kayıp bir kişinin daha cenazesine ulaşıldı. Kaza 30 Ağustos günü gerçekleşmiş, Girne'den Taşucu Limanı'na giden gemi kalkıştan dakikalar sonra batmıştı. Gemi batığı ve çevresinde çalışmalar sürüyor. Kayıp 15 kişiden bir kişinin daha maalesef cansız bedenine ulaşıldı. KKTC Başbakanı Üstel, ulaşılan naaşın erkek ve yaklaşık 55 ila 60 yaşlarında olduğu belirlenmiş, kimlik tespit çalışmalarına başlanmıştır dedi. Üstel, böylelikle kazada hayatını kaybeden insanlarımızın sayısı 14'e yükselmiş, kayıp insanlarımızın sayısı 14'e düşmüştür açıklamasında bulundu. Batan gemi 554 metre derinlikte bulunmuş, kazada gemideki 267 kişiden 239'u kurtarılmıştı. Marmara Denizi'nde Alsu isimli gemiyle çarpışıp batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. TCG Akın gemisi Tuğberk İmamoğlu'nun yerini Cuma günü tespit etti. 720 metre derinlikteki gemi su altı aracıyla görüntülendi. Deniz tabanında bulunan geminin adı net şekilde görüldü. Su altı aracı şimdi enkazda mürettebattan bir iz arıyor. 2 Eylül'de Ağustos isimli gemi ile Tuğberk İmamoğlu isimli gemi Silivri açıklarında çarpışmıştı ve 10 mürettebatı bulunan Tuğberk İmamoğlu yaklaşık 11 dakikada battı. Deniz kuvvetleri, sahil güvenlik ve kıyı emniyeti 10 mürettebattan iz aramayı sürdürüyor. Evet, Marmara Denizi'nde batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatından geriye yürek yakan hikayeler kaldı. Geminin aşçısı Abdülbaki Mirzoğlu sigorta primini tamamlamak için gemide çalışıyordu. Son seferi sonu oldu. Özgür Karsa Çetiner ve Mertcan Öztürk acılı aileyi dinledi.
2: Geminin enkazına ulaşıldı. Şimdi mürettebattan iz aranıyor. Acılı aileler iskelede yakınlarından gelecek haber bekliyor. Alsu isimli gemiyle çarpışan Tuğberk İmamoğlu gemisi Marmara'ya gömüldü. TCG Akın geminin enkazına 720 metre derinlikte su altı aracıyla ulaştı. Deniz tabanında bulunan geminin adı net şekilde görüldü.

0: Silivri açıklarında batan, içerisinde 10 gemicinin bulunduğu yük gemisi Tuğberk İmamoğlu'nun yeri kazanın 3. gününde tespit edilmişti. Bu gelişmenin ardından kazanın 4. gününde aileler Tuğberk İmamoğlu'nun yerini tespit eden TCG Akın gemisine çıktı. Bu gelişmeyle birlikte ailelerin umudu bir kat daha artmış oldu. Şimdi gözler bu çalışmaların sonucunda gemiye ve kayıp denizcilere dair bulunabilecek yeni izlerde.
1: Sualtı aracı şimdi mürettebattan bir iz arıyor. Ailelerse Silivri'de kurulan kriz merkezinde bekleyişte. O aileler arasında aşçı Abdülbaki Mirzaoğlu'nun yakınları da var.
2: 7 ay kalmış emeklisine. Zaten demiş ki bu benim son sözleşmem. Emekli olduğumda ben bu işi bırakacağım. Zaten biz de kendimiz istemiyorduk. Aile üyeleri, akrabalar istemiyorduk.
1: Son seferi aşçının sonu oldu. Aşçı Abdülbaki Mirzaoğlu kentsel dönüşümdeki evinin bitmesini, alacağı eşyaları düşünüyordu. Ama olmadı. Yakınları herkesin merak ettiği o soruya yanıt bekliyor.
2: Bizim geminin, Tuğberk İmamoğlu'nun geminin sinyalleri neden kapalı? O bir soru işareti.
3: Mürettebat yok ortada. İçeri girilmiyor. İçeride yani gözükmüyor. Kimse gözükmüyor.
1: Gözler TCG Akın'ın yürüttüğü çalışmaların sonucunda.
4: Sahil güvenlikle Marmara Komutanlığı zaten robotla gemi etrafını tarıyor. Konumunu, şekilini, şemalını çıkartmaya çalışıyor. Projeyle karşılaştırıp buradan geminin içine nasıl girilebilir, gemiden ilerse nasıl çıkarılabilir, bunun için çalışma yapılıyor. Bu çalışmaları biz duyduğumuz zaman bir nebze de olsa biraz rahatlıyoruz.
5: Almanya'nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde seçmenler sandık başına gitti. Sandık çıkış anketlerine göre aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi %44,5 oy aldı. Almanya için kritik olan seçim öncesi anketlerde aşırı sağcı AfD öne çıkıyordu. Partinin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana eyalet düzeyinde iktidara gelen ilk aşırı sağcı parti olabileceği belirtiliyordu. 1.7 milyon seçmen sandık başına gitti. Türkiye saatiyle 19 itibarıyla sonuçlar gelmeye başladı. Alman 1. Televizyonu ARD'nin açıkladığı ilk sandık çıkış anketine göre AfD, 5 yıl önce yapılan seçimlere göre oy oranını 23.7 puan artırdı. AfD, eyalet meclisinde tek başına çoğunluk olma hedefini kıl payıyla kaçırdı. Sonuçlara göre Hristiyan Demokrat Birlik Partisi ise ikinci parti oldu. Kesin seçim sonuçlarının bu gece ya da yarın açıklanması bekleniyor. Sandıktan çıkacak sonuç, göç ve güvenlik konularında daha sert bir çizgi benimseyerek AfD'nin yükselişini frenlemeye çalışan Merz hükümeti açısından da sınav niteliği taşıyordu. ABD ve İran arasında yeniden yükselen gerilimin adresi Hürmüz Boğazı oldu. ABD, İran'a ait 3 petrol tankerini vurduklarını açıkladı. İran, 2 ABD savaş gemisiyle 3 petrol tankerini hedef aldı.
1: İran ve ABD Hürmüz Boğazı'nda karşılıklı saldırılar yaptı. CENTCOM, Halk Adası yakınlarındaki 3 İran gemisini vurduklarını açıkladı. Tahran, ABD donanmasına ait gemilere hedef aldıklarını duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı CENTCOM'dan yapılan açıklamada İran'a ait 3 petrol tankerini vurduk denildi. Davni ve Stark adlı petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'nda, Kaylo adlı tankerin ise Umman Körfezi'nde vurulduğu açıklandı. Saldırının İran'ın Hürmüz'deki ABD donanması gemilerine füze atmasının ardından yapıldığı ifade edildi. İran saldırısında ABD gemilerinin isabet almadığı kaydedildi. CENTCOM komutanı Amiral Bradley Cooper, "İki gemimize ateş ederseniz size çok daha yüksek bir ekonomik bedel ödeteceğiz. Üç geminizi de batıracağız." ifadelerini kullandı. Tahran, ABD donanmasına ait gemilere hedef aldığını doğruladı. Devrim muhafızlarından yapılan yazılı açıklamada, deniz ablukasına katılan bir uçak gemisiyle bir muhrip gemisinin balistik füzelerle hedef alındığı belirtildi. Açıklamada ABD gemilerinin hasar aldığı öne sürüldü. Devrim muhafızları ayrıca Hürmüz'ü izinsiz bir rotadan geçmeye çalışan 3 petrol tankerini de vurduklarını da belirtti. Bunun yanında boğaza girmeye çalışan ABD'ye ait insansız deniz aracını da hedef aldıklarını açıkladı. İran, ABD'nin uyguladığı ekonomik baskıya karşı Ekonomik Savaş Karargahı adlı bir birim kurulduğunu duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Ekonomi Bakanlığı bünyesinde kurulan birim, savaş koşullarından kaynaklanan ekonomik sorunlara hızlı çözüm üretmek ve ilgili kurumlar arasında

0: arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla kuruldu.
1: İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürdü. Nebatiye yakınlarına yönelik saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde yeni bir tampon bölge kurmayı planladığı da öne sürüldü.
0: Lübnan'ın güneyi ateşkese rağmen hedef oldu. İsrail, sınır şeridinden başlayan yeni tampon bölge planını duyurdu. Lübnan'la İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes, daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. Ancak İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürdü. İsrail savaş uçakları, Arab Salim kasabasında daha önce tehdit edilen bir binayı vurdu. Nebatiye yakınlarındaki Devhat Kefir Rumman bölgesi de hedef oldu. Can kayıplarının yaşandığı saldırılarda çok sayıda sivil de yaralandı. Diğer yandan İsrail Devlet Televizyonu'na göre ordu, Lübnan'ın güneyinde sınır şeridinden başlayarak 2-4 kilometre derinliğinde yeni bir tampon bölge kurma planını duyurdu. İsrail ordusunun Nebatiye'de de Ali Tahir Tepesi'ndeki tünellerin imha edilmesinin ardından buradaki askeri varlığını azaltmaya hazırlandığı öne sürüldü. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde yeniden konuşlandırılması planının Gri Hat adını taşıdığı ve Lübnan topraklarında operasyon düzenlenmekte kullanılacak alanlar kurulmasını içerdiği belirtildi. Planın henüz Tel Aviv'deki siyasiler tarafından onaylanmadığı ve bu konuda görüşmeler yapılacağı iddia edildi. İsrail Savunma Bakanı Katz hafta içinde yaptığı açıklamada Lübnan'ın güneyindeki Ali Tahir Tepeleri bölgesinin işgal edilmesini kilit bir adım olarak nitelemiş, Hizbullah tamamen silahsızlandırılana kadar ve İsrail'in kuzeyindeki bölgeler için tüm tehditler ortadan kaldırılana kadar işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini savunmuştu.
1: Kamu personeli seçme sınavı maratonu başladı. Genel yetenek, genel kültür oturumu 145 merkezde yapıldı. Sınavda 120 soru yöneltildi. Sonuçlar 7 Ekim'de açıklanacak.
0: ...1.708.329 aday başvurdu. Kamu personeli seçme sınavı genel yetenek, genel kültür oturumu 145 merkezde yapıldı. Sınavda 120 soru yöneltildi. Adaylara soruları cevaplamak için 130 dakika verildi.
2: Kolaydı bence, çok zor bir sınav değildi. Ortalama bir sınavdı.
3: Denedik bakalım. Olursa ve iyi puan gelirse değerlendireceğim.
4: Matematik zordu bence. Türkçe de kolay. Yani neye çalıştıysam onu yaptım.
0: 2026 KPSS lisans sınavının genel yetenek, genel kültür oturumunun temel soru kitapçığıyla cevap anahtarının %10'u ÖSYM tarafından erişime açıldı. Sınava başvuran adaylar temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek. KPSS lisans sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak. Sonuçlar açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. KPSS alan bilgisi sınavları ise 12-13 Eylül'de 3 oturum şeklinde yapılacak.
1: Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası yarın başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2026-2027 eğitim öğretim yılında okul öncesi ilkokula ve ortaokul 5. sınıfa başlayan öğrencilere yönelik uyum haftası 11 Eylül'e kadar sürecek.
0: Sınıflarda hazırlıklar tamamlandı. Okullarda ilk zil uyum haftası için çalacak. Uyum haftası, okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 5, ortaokul 5. sınıf öğrencileri için ise 3 gün olarak uygulanacak. Programlar eğitim öğretim yılı boyunca her ay uygulanacak şekilde planlandı. Oyun temelli ve yaşantıya dayalı olarak tasarlanan modeller, okul aile işbirliği çerçevesinde okul dışı öğrenme ortamlarını da kapsayacak şekilde eğitim öğretim yılı boyunca sürdürülecek. İlkokul 1. sınıf programında öğrencilerin okul müdürünü, öğretmenlerini, okul personelini, okul ortamını, aidiyet geliştirmeleri, gereksinimlerini ifade etmeleri hedefleniyor. Ortaokul 5. sınıf programında öğrencilerin ortaokulun yeni düzenini, branş öğretmenlerini, öğrenme ortamlarını ve yardım yollarını tanımaları ve akranlarıyla sağlıklı iletişim kurmaları öngörülüyor. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinden kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazı doğrultusunda kamuda çalışan velilerden biri talep edilmesi halinde uyum haftası eğitimlerinde ders saatlerine uygun

0: Bunun olarak 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak. Uyum haftası 11 Eylül'e kadar sürecek.
1: Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan servis kaza yaptı. Kazada 19 kişi yaralandı. Servis Koruklu Mahallesi'ndeydi. Sürücü aracın kontrolünü yitirdi. Savrulan araç sulama kanalına devrildi. Bölgeye ekipler sevk edildi. Aralarında çocukların da bulunduğu 19 kişi minibüsten çıkarıldı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazanın gerçekleştiği Şanlıurfa Akçakale Karayolu kısa süreli trafiğe kapatıldı. Kazaya dair ise soruşturma sürüyor. Bingöl'de kuvvetli rüzgar ortalığı birbirine kattı. Çatılar uçtu, inşaat alanlarından savrulan kumlar nedeniyle göz gözü görünmedi.

0: Rüzgar giderek şiddetini artırdı. Sonunda ortalık birbirine girdi. Görüntüler Bingöl'den. Kentte sabah saatlerinde etkisini artıran kuvvetli rüzgar hayatı felç etti. Rüzgar nedeniyle 12 binanın çatısı uçtu, 3 ağaç devrildi. İnşaat alanlarından rüzgarla birlikte savrulan kum ve toz görüş mesafesini neredeyse sıfıra indirdi. Fırtına nedeniyle neyse ki can kaybı ya da yaralanan olmadı.
1: Diyarbakır'da 9 katlı binada yangın çıktı. 3 çocuk, 6 kişi dumandan etkilendi. Yangın Bağlar ilçesindeki Aytek apartmanında çıktı. 4. katta başlayan yangından yayılan duman apartmanın içine doldu. Bina sakinleri hemen itfaiye ihbarda bulundu. Üst katlarda mahsur kalanları kurtarmak için itfaiye merdiven kullandı. Dumandan etkilenen 3 çocuk 6 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Denizli'de bir restoranda iki grup arasında kavga çıktı. Silahların ateşlenmesiyle 3 kişi canından oldu.
0: Restoranda karşı karşıya geldiler. Önce tartıştılar, sonra silaha sarıldılar. O kavga ölümle bitti. Denizli Merkez Efendi'de akşam saatlerinde bir restoranda iki grup arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tansiyon kısa sürede yükseldi. Taraflar silahlarıyla ateş açtı.
2: Yüzden geçtim.
3: Abla bir araba vardı, bir de motor vardı.
0: İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ercan ve Muhsin Kazan'ın öldüğünü belirledi. Yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Supi Bozat'ın da ölümüyle can kaybı 3'e yükseldi. Polis çevrede detaylı inceleme yaptı. Kavgaya karışıp kaçtığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
1: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan kilisede bu yıl 14. ayin yapıldı. Farklı kentlerden yüzlerce kişi ayin için Akdamar'a geldi.
0: Kimi Türkiye'nin farklı şehirlerinden, kimi yurt dışından geldi. Akdamar Adası'ndaki tarihi kilise bir kez daha ayine ev sahipliği yaptı. Akdamar Kilisesi, Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunuyor. Yaklaşık 11 asırlık kilise restore edilip 2007 yılında anıt müze olarak ziyarete açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı yılda bir kez tarihi kilisede ayine izin verdi. İnanç turizmi açısından büyük önem taşıyan kilisede bu yıl 14. kez ayin düzenlendi.
4: İlk kez geliyorum ama Van'a çok beğendim Van'ı. Özellikle burası çok mistik bir ortam tabii ki.
5: Her zaman hayal ediyordum ki Tamar'ı göreyim. Çünkü duymuşumdur Tamar ağlıyordu sevgilisi için. Bu kilise yapılmıştı. Böyle bunun için bir de dua yapacağım.
0: Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda kişinin geldiği ayine Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan da katıldı. Ayine katılanlar mum yaktı, dua etti ve ilahiler okudu.
1: Evet, sporla devam edelim. Sezonun ilk derbisinde Beşiktaş Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yendi. Siyah beyazların

0: Bir zaferinde yıldız oyuncular ön plana çıktı. Rıdvan Yılmaz iki sezon sonra gol sevinci yaşarken Beşiktaş'ın yıldızı Dušan Vlahović de ilk derbi golünü kaydetti.
1: Beşiktaş'ta derbi galibiyeti yüzleri güldürüyor. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçı 2-1 kazandı. Siyah beyazlarda sol bek oyuncusu Rıdvan Yılmaz maçın 38. dakikasında Trossard'ın pasında sol çaprazdan yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Rıdvan Yılmaz Fenerbahçe karşısında takımının ilk golünü atarken 2 sezon sonra gol sevinci yaşadı. 26 yaşındaki oyuncu en son İskoçya Ligi ekiplerinden Rangers'da forma giyerken gol sevinci yaşamıştı. Deneyimli oyuncu yaşadığı sakatlık sebebiyle maçın ikinci yarısına çıkamadı. Mücadeleye 11'de başlayan Rıdvan, karşılaşmanın 46. dakikasında yerini Kasım Muattara'ya bıraktı. Beşiktaş'ın yıldızı Dušan Vlahović de derbiyi boş geçmedi. Siyah beyazların Sırp golcüsü Beşiktaş karşısında kaydettiği golle 11'de başladığı ikinci lig maçında da gol sevinci yaşadı. Vlahović, Fenerbahçe karşısında 73. dakikada ilk derbi golünü kaydederek ligde 2 hafta üst üste gol sevinci yaşadı. Geçtiğimiz hafta iç sahada oynadıkları Çorum Futbol Kulübü müsabakasında hat-trick yaparak maça damga vuran Dušan Vlahović bu sezonki gol sayısını 4'e çıkardı. Mücadeleye 11'de başlayan Sırp forvet 85. dakikada yerini Yan Yuo'ya bıraktı.
0: Süper Lig'de 76 gün süren sezonun ilk transfer ve tescil döneminde 18 kulüp 202 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Transferi en hareketli geçiren kulüp 21 yeni isimle Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü oldu.
2: Yeni transferimiz Mehmet Salah!
3: Süper Lig'de yaz transfer dönemi hareketli geçti. 22 Haziran'da başlayan ve 76 gün süren sezonun ilk transfer ve tescil döneminde 18 kulüp 202 futbolcuyla sözleşme imzaladı. 202 futbolcunun 79'u yurt içinden, 123'ü ise yurt dışından transfer edildi. Süper Lig takımları arasında transfer dönemini en hareketli geçiren ekip Çorum Futbol Kulübü oldu. Süper Lig'in yeni ekibi kadrosuna 21 futbolcu dahil etti. Çorum Futbol Kulübü kadrosuna dahil ettiği 21 futbolcunun 10'unu yurt içinden tercih etti. Çorum Futbol Kulübü'nü ligin bir başka yeni takımı Ahmet Sportif Faaliyetler takip etti. Diyarbakır temsilcisi bu yaz transfer döneminde kadrosuna 18 yeni isim kattı. Trabzonspor bu dönemde Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ı renklerine bağlayarak büyük ses getirdi. Tam 12 oyuncu transferi yapan Bordo Mavililer, Salah, Fabinho, Aral Şimşir, Saviolo, Cabral, Cenk Özkaçar, Melih Kabasakal, Samet Akaydin, Metehan Mimaroğlu, Malinowski, Franculino ve Ali Habeşoğlu'nu kadrosuna kattı. Sezona teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde başlayan Beşiktaş 10 oyuncuyla kadrosunu güçlendirdi. Siyah beyazlılar Trossard, Autara, Nübel, Vlahović, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar, Salih Özcan, Poku, Miretti ve Ümit Aktağ'ı kadrosuna kattı. Ligde en az transferi ise Galatasaray ve Fenerbahçe yaptı. Her iki takım da geçen yılki kadrolarını beşer futbolcuyla takviye etti. Fenerbahçe ve Galatasaray yaptıkları transferlerin tamamını yurt dışından gerçekleştirdi. Bu transfer döneminde sözleşmesi sona eren Mauro Icardi ile yollarını ayıran son şampiyon Galatasaray kadrosuna 5 futbolcu kattı. Sarı Kırmızılılar Leao, Batrakov, Ugo Çukwu, Deniz Gül ve Bichiabu ile kadrosunu güçlendirdi. Devre arasında transfer edilen Sidiki Şerif'i İngiliz ekibi Coventry City'ye 24,5 milyon euro bedelle satışını gerçekleştiren Fenerbahçe'de 5 hamle yaptı. Sarı lacivertliler bu dönemde Greenwood, Vedat Muriç, Opong, Ake, Lukaku'yla sözleşme imzaladı. Sarı lacivertliler 6 yıl sonra Vedat Muriç'i yeniden kadrosuna katarken Mason Greenwood için Marsilya'ya 39 milyon euroluk rekor bir bonservis bedeli ödedi.
0: Haftanın kültür sanat ajandasıyla devam edelim.

Tchaikovsky'nin Fındık Kıranı'na çağdaş bir yorum geliyor. Fındık Kıran bu bir masal değil, İstanbul'da izleyiciyle buluşuyor. Novaya Opera, Balet Moskva'nın 35 yıllık çağdaş bale prodüksiyonu, Altın Maske ödüllü koreograf Pavel Glukov'un klasik Fındık Kıran anlatısını Birinci Dünya Savaşı'nın gölgesinde yeniden yorumluyor. Gösteri 11-12 Eylül'de Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Altıncı İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali dinleyiciyle buluşuyor. Etkinlik kuşağının yıldız isimleri olan Fedor Rudin, Alexandra Sum, Mateşus, Lydia Shelley ve Julien Liber'in oluşturduğu beşlinin Türkiye'de ilk kez sahne alacağı açılış konseriyle 6 Eylül'de başlıyor. Kapanış konserinde ise dünyanın en seçkin oda müziği topluluklarından biri olan Elish Quantity ağırlayacak. Festival 6-24 Eylül tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleşecek. Müziğin sevilen sanatçısı Bengü hayranlarıyla buluşuyor. Sahici, Korkma Kalbim, Yaralı ve Unut Beni gibi unutulmaz şarkılarını seslendireceği konser 11 Eylül'de Vadi Açık Hava sahnesinde.

film sezonu zamana meydan okuyan yapımlarla açıyor. Şimdi Uzaklardasın programı Quentin Tarantino'dan David Lynch'e, Coen kardeşlerden Brian De Palma'ya, sinemanın usta yönetmenlerinin imzasını taşıyan 7 filmlik bir seçkiyi 9 Eylül 11 Ekim arasında Pera Müzesi Auditorium'unda izleyiciyle buluşturuyor. Bozcaada Caz Festivali bu yıl geçicilik temasıyla düzenleniyor. 3 ayrı sahnede yer alacak programda atölyeler, söyleşiler ve disiplinler arası etkinlikler bulunuyor. Festival 6 Eylül'de Bozcaada'da müzikseverleri ağırlıyor. İstanbul'da Erol Evgin coşkusu, sanatçı zarafeti, duruşu ve sıcak enerjisiyle unutulmaz şarkılarını dinleyiciyle buluşturuyor. Konser 7 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde gerçekleşecek. Şunu

0: İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul Tiyatro Festivali 30. yılında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye'den ve dünyadan dikkat çeken tiyatro, performans ve dans yapımlarını İstanbul'un farklı sahnelerine taşıyacak festivalin açılışı Karolin Gila Nguyen imzalı Lacrima ile yapılacak. Program 22 Ekim günü tiyatro severlere kapılarını açıyor. Alternatif rock müziğin yükselen isimlerinden Sena Şahin İstanbul'da sahne alıyor. Kendine özgü vokali, enerjik duruşuyla dikkat çeken sanatçı 9 Eylül'de Zorlu PSM'de dinleyiciyle buluşuyor. Doğaçlama Tiyatro Festivali ilk kez tiyatro severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden doğaçlama tiyatro ekiplerini İstanbul'da bir araya getirecek program, 3 gün boyunca performanslardan atölyelere uzanan kapsamlı bir etkinlik sunulacak. Festival 6 Eylül'de Dastas'ın farklı sahnelerinde devam edecek.
1: Bu saat dilimini noktalayalım. Saat başında yeniden birlikte olacağız.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Bursa güneşli 28 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 36, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 40, Adana parçalı bulutlu 39 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 26, Trabzon yer yer yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 28, Kayseri güneşli 26 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 22, Van 25 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü açık, Diyarbakır 35, Şanlıurfa 37 derece.

Habertürk ekranlarından yeniden merhabalar değerli izleyiciler. Bu saat diliminde de gelişmelerle karşınızdayız. ABD'de bir kargo uçağı pistten çıktı. Detayları hemen aktaralım. Evet, görüntüler Miami Uluslararası Havalimanı'ndan. Kargo uçağı yaşanan arıza nedeniyle pistten çıktı. Boeing 767 tipi uçağın taksi yolundaki çok sayıda araca çarptı. Ardından alev aldığı öğrenildi. Yangını söndürmek için itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Uçağın Porto Rico'dan havalandığı da ilk gelen bilgiler arasında. Kaza sonrası havalimanındaki uçuşlar durduruldu. Tüm pistler ve taksi yolları kapandı. Ölü ve yaralı sayısına dair henüz bir bilgi paylaşılmazken Federal Havacılık Dairesi soruşturma başlattığını duyurdu. ...2026 Avrupa finalinde filenin sultanları İtalya'yı 3-2 mağlup etti. Türkiye ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Filenin sultanları A grubu maçlarının dördünü kazanmış, son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 yenmişti. Ardından çeyrek finalde Almanya'ya karşı 3

0: bir zafer kazanılmıştı. Yarı finalde Sırbistan'ı yenen Türkiye, final maçında İtalya'ya karşı ter döktü ve maçı 3-2 kazanan Filenin Sultanları ikinci kez Avrupa Şampiyonluğunda zafere adını yazdırdı. Maçın ardından da tebrikler peş peşe geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026 Avrupa Şampiyonu olarak milletimizi gururlandıran, önemli bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol takımımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da A Milli Kadın Voleybol takımını tebrik etti. Duran, Ay Yıldızı bayrağımızı Avrupa'nın zirvesinde dalgalandırarak milletimize büyük bir gurur yaşatan sporcularımızı, teknik heyetimizi ve bu tarihi başarıda emeği bulunan herkesi tebrik ediyorum ifadesini kullandı. Emine Erdoğan da Filenin Sultanları'nı kutlayarak başarılarınız daim, yolunuz açık olsun açıklamasında bulundu. Öte yandan Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonluğunu kaptan Eda Erdem değerlendirdi. Neler söyledi bir bakalım.
1: Çok teşekkürler. Tabii ki de çok gururluyuz, çok mutluyuz. Çünkü yaz başında belirlediğimiz hedeflerin hepsine ulaştık takım olarak. Bugün de inanılmaz bir seyirci vardı. Çok güzel bir atmosfer içerisinde maçı oynadık. Seyir zevki de çok güzel bir maç oldu. Zaman zaman oyunda düşsek bile seyircinin o desteği, bize olan inancı bizi oyuna geri döndürdü diyebilirim. 2-1'den gelip 3-2 tekrardan kazanıp İtalya'ya karşı ikinci kez Avrupa şampiyonu olduğumuz için çok mutluyuz. Üçüncü sette Yaprak ve Derya'nın oyundaki performansı dördüncü sete bizi hazırladı diyebilirim. Çok güzel iş çıkardılar. Dördüncü sette de iyi servisler atarak oyuna başladık. Blokta da önemli oyuncularını hücumda durdurunca, arayı biraz açınca tabii bu bize avantaj sağladı. Tiebreak'te de Elif'in servis turları, önde Zehra'nın blok turları, sonrasında Milen'in servis turları bize büyük avantaj yaşattı diyebilirim. Çok güzel bir karşılaşmaydı her şeyiyle. Sahada oynarken çok çok keyif aldık.
0: Antalya Serik'te ormanda şu alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın Akbaş Mahallesi'ndeki orman dışı alanda saat 15.30 sıralarında çıktı. İhbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına 5 uçak, 13 helikopter, tüm helikopter ve 450 personel müdahale ediyor. Havadan ve karadan müdahale ile yangını kontrol altına alma çalışması da sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına yönelik soruşturmaların detaylarını paylaştı. 103 orman yangınında 16 kişi tutuklandı. Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptı açıklamayı ve 30 Ağustos 6 Eylül haftasında meydana gelen 9 yeni orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 2 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden biri tutuklandı, biri hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 1 Haziran 2026'dan bugüne kadarsa 27 ilde meydana gelen 103 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 70 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 16'sı tutuklandı, 32 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı ve 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bakan Gürek, yeşil vatanımıza kasteden veya ihmaliyle ormanlarımızın yanmasına sebep olan hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak. Orman yangınlarına karşı adli mücadelemizi tavizsiz sürdüreceğiz mesajı verdi. Marmara Denizi'nde batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatından geriye yürek yakan hikayeleri kaldı. Geminin aşçısı Abdülbaki Mirzaoğlu sigorta primini tamamlamak için gemide çalışıyordu. Son seferi maalesef ki sonu oldu. Özgür Karslı Çetiner ve Mertcan Öztürk acılı aileyi dinledi.
2: Geminin enkazına ulaşıldı. Şimdi mürettebatta nizar anıyor. Acılı aileler iskelede yakınlarından gelecek haber bekliyor. Alsu isimli gemiyle çarpışan Tuğberk İmamoğlu gemisi Marmara'ya gömüldü. TCG Akın geminin enkazına 720 metre derinlikte su altı aracıyla ulaştı. Deniz tabanında bulunan geminin adı net şekilde görüldü.
3: Silivri açıklarında batan, içerisinde 10 gemicinin bulunduğu yük gemisi Tuğberk İmamoğlu'nun yeri kazanın 3. gününde tespit edilmişti. Bu gelişmenin ardından kazanın

0: Dördüncü gününde aileler Tuğberk İmamoğlu'nun yerini tespit eden TCG Akın gemisine çıktı. Bu gelişmeyle birlikte ailelerin umudu bir kat daha artmış oldu. Şimdi gözler bu çalışmaların sonucunda gemiye ve kayıp denizcilere dair bulunabilecek yeni izlerde.
1: Sualtı aracı şimdi mürettebattan bir iz arıyor. Ailelerse Silivri'de kurulan kriz merkezinde bekleyişte. O aileler arasında aşçı Abdülbaki Mirzaoğlu'nun yakınları da var.
2: 7 ay kalmış emeklisine. Zaten demiş ki bu benim son sözleşmem. Emekli olduğumda ben bu işi bırakacağım. Zaten biz de kendimiz istemiyorduk. Aile üyeleri, akrabalar istemiyorduk.
1: Son seferi aşçının sonu oldu. Aşçı Abdülbaki Mirzaoğlu kentsel dönüşümdeki evinin bitmesini, alacağı eşyaları düşünüyordu. Ama olmadı. Yakınları herkesin merak ettiği o soruya yanıt bekliyor.
2: Bizim geminin, Tuğberk İmamoğlu'nun geminin sinyalleri neden kapalı? O bir soru işareti.
3: Mürettebat yok ortada. İçeri girilmiyor. İçeride yani gözükmüyor. Kimse gözükmüyor.
1: Gözler TCG Akın'ın yürüttüğü çalışmaların sonucunda.
4: Sahil güvenlikle Marmara Komutanlığı zaten robotla gemi etrafını tarıyor. Konumunu, şekilini, şemalını çıkartmaya çalışıyor. Projeyle karşılaştırıp buradan geminin içine nasıl girilebilir, gemiden ilerse nasıl çıkarılabilir, bunun için çalışma yapılıyor. Bu çalışmaları biz duyduğumuz zaman bir nebze de olsa biraz rahatlıyoruz.
5: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında batan geminin enkazında çalışmalar sürüyor. Kayıp bir kişinin daha cenazesine ulaşıldı. Kaza 30 Ağustos günü gerçekleşmiş. Girne'den Taşucu Limanı'na giden gemi kalkıştan dakikalar sonra batmıştı. Gemi batığı ve çevresinde çalışmalar sürüyor. Kayıp 15 kişiden bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. KKTC Başbakanı Üstel, ulaşılan naaşın erkek ve yaklaşık 55 ila 60 yaşlarında olduğu belirlenmiş, kimlik tespit çalışmalarına başlanmıştır dedi. Üstel, böylelikle kazada hayatını kaybeden insanlarımızın sayısı 14'e yükselmiş, kayıp insanlarımızın sayısı 14'e düşmüştür açıklamasında bulundu. Batan gemi 554 metre derinlikte bulunmuş, kazada gemideki 267 kişiden 239'u kurtarılmıştı. Ekonomiyle devam edelim ve ekonomide 3 yıllık hedeflerin yer aldığı orta vadeli program açıklandı dün. Bir önceki programda %16 olan 2026 yılı enflasyon tahmini %28.4'e yükseltildi. 2027'de büyüme hedefi %4.2 oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kur hedefimiz yok diye konuştu.
6: 2026'da %28.4 olarak gerçekleşmesini öngördüğümüz enflasyonun 2027 yılında %21'e, 2028 yılında %13,5'e, 2029 yılında ise %9'a gerileyerek program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz.
1: Enflasyon tahmini yükseltildi. Orta vadeli programla Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'la birlikte kameraların karşısına geçti. Büyüme tahminlerine dair detayları da açıkladı.
6: 2026 yılında %3,3 olarak gerçekleşmesini beklediğimiz büyümenin kademeli olarak güçlenerek 2027 yılında %4,2'ye, 2028 yılında %4,6'ya, 2029 yılında ise %5'e ulaşmasını öngörüyoruz.
1: 2026 yılında %8,1 seviyesinde gerçekleşmesi beklenen işsizlik 2027'de %8, 2028'de %7,8 ve 2029'da %7,6 olarak tahmin edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı OVP'yi hazırlarken seçimlerin zamanında olacağını düşünerek hazırladık. Seçim öne alınacaksa meclisin takdirinde dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de toplantıda enflasyonla ilgili mesajlar verdi.
7: Orta vadeli programların en önemli getirisi öngörülebilirliktir. Enflasyon bu tür konjonktürlerde bırakın düşmeyi kontrolden çıkabilirdi, çıkmadı. Gelir dağılımında iyileşme var mı? Var. Evet, bu program döneminde.
1: Şimşek kamuda tasarrufla ilgili de konuştu.
7: Kamuda tasarrufta bir başarı var. 484 milyar liraya tekabül ediyor. Bu da aslında 6 bakanlığın bütçesinden daha büyük bir

0: tasarrufa tekabül ediyor. 2025 yılında sözleşmesi sona eren kiralık araçlarda biz yenilenen sözleşmelerde yeniden kiralanan taşıtları %21 düşürdük.
1: Merkez Bankası yeni haftada yılın 6. faiz kararını açıklayacak. Peki ekonomistlerin beklentisi ne yönde? Orta Doğu'daki tansiyon faiz kararına yansır mı? Ayrıntılar haberimizde.
2: Piyasaların gözü yılın 6. faiz kararını açıklayacak Merkez Bankası'nda. Para Politikası Kurulu Perşembe günü Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketine katılan 25 ekonomisten 24'ü politika faizinin sabit bırakılacağı görüşünü bildirdi. Bir ekonomist ise faizin 100 bas puan indirilerek %36'ya çekileceğini tahmin etti. Bloomberg HT'nin Eylül ayı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararına ilişkin anketine de 19 kurum katılım sağladı. Ankete göre Merkez Bankası'nın 10 Eylül'de gerçekleşecek toplantısında faizi %37 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. Yılın ilk faiz kararında 100 bas puan indirime gidilmiş, politika faizi %38'den 37'ye düşürülmüştü. Kurul Mart, Nisan, Haziran ve Temmuz aylarında ise politika faizini sabit tuttu. Son Para Politikası Kurulu'nun ardından Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada jeopolitik gelişmelerin enflasyona etkisinin takip edildiği kaydedilmişti.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada adliyeye sevk edilen 12 şüpheli ilgili işlemler sürüyor. Tutuklama talep edilen 7 kişiden 6'sı tutuklandı. 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri sabah saatlerinde tamamlandı. Aralarında İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen, Kent Lokantalarından Sorumlu Şube Müdürü Ali Toyla, İBB ve Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ekrem Baki'nin de bulunduğu 12 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Tutuklama talep edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Satın Alma Müdürü Volkan Karagöz ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Tutuklama talep edilenler arasında Mustafa Sökmen ile Ekrem Baki de var. Mülkiye müfettişleri ile bilirkişiler İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Müdürlüğü'nün yaptığı ihaleleri incelemiş, başkanlık konutuna materyal alımı dahil bazı ihalelere fesat karıştırıldığını tespit etmişti. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki son durum, ABD-İran savaşı ve ekonomideki gelişmeler ele alınacak.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde sahadaki son durum, ABD-İran savaşı ve ekonomideki gelişmeler. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler PKK'nın silah bırakmasına ilişkin teyit ve tespit sürecinde. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını 24 Ağustos'ta yapmıştı. Kurul bünyesinde 4 alt komisyon görev yapacak. Adli ve hukuki işler, izleme ve tespitle sosyal uyum ve bütünleşme ve silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonlarının kurulması süreci ele alınacak. Sahadaki son durumda toplantıda masaya yatırılacak. Kabine toplantısında dış gelişmeler de ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Zirvesi'nde Rus lider Putin'le bir araya gelmişti. Rusya-Ukrayna Savaşı toplantının başlıkları arasında yer alacak. ABD ve İran arasındaki çatışma ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler de gözden geçirilecek. Ve ekonomideki gelişmeler. Beştepe'de açıklanan orta vadeli program değerlendirilecek. Kabine toplantısında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 500 bin sosyal kiralık konut projesinin İstanbul'daki teslim süreci de ele alınacak.
1: DEM Parti 5. olan kongresini Ankara'da yaptı. Kongrede eş genel başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları 535 oyun tamamını alarak bir kez daha seçildi. Parti meclisi, Merkez Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulu üyeleri de belirlendi.
3: 50 yıllık çatışmanın ve şiddetin sonuna doğru yürüyoruz. Memlekete barış imkanı sunan, diyalog ve müzakerenin yolunu açan, başta Sayın Öcalan olmak üzere bütün siyasi aktörlere binlerce kez bir daha teşekkür etmek istiyorum.
4: Bu mesele şu an Türkiye için.

0: için ertelenebilir bir mesele değil, bir zorunluluktur.
1: Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili mesajlar verildi. DEM Parti 5. olan kongresini yaptı. Kongre Ankara'daki Nazım Hikmet Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Eş genel başkanlar Tuncer Bakıran ve Tülay Hatimoğulları kongrenin açılışında konuşma yaptı.
2: Türkiye son 50 yılda Kürt meselesinin çözümsüzlüğünden kaynaklı çok büyük maliyetler ödedi. Artık maliyet ödeme değil, hasat alma dönemidir.
0: Silahlar sustu. Bu süreci büyütmek hepimizin insani, vicdani görevidir. Kendimize güveniyoruz, sizlere güveniyoruz ve bunun için başaracağız. Mutlaka ama mutlaka başaracağız.
1: Kongrede 535 delege oy kullandı. Eş genel başkanlar Tuncer Bakıran ve Tülay Hatimoğulları oyların tamamını alarak bir kez daha seçildi. Parti meclisi, Merkez Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulu üyeleri de belirlendi.
3: Almanya'nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde seçmenler sandık başına gitti. Sandık çıkış anketlerine göre aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi %44,5 oy aldı. Almanya için kritik olan seçim öncesi anketlerde aşırı sağcı AfD öne çıkıyordu. Partinin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana eyalet düzeyinde iktidara gelen ilk aşırı sağcı parti olabileceği belirtiliyordu. 1.7 milyon seçmen sandık başına gitti. Türkiye saatiyle 19 itibarıyla sonuçlar gelmeye başladı. Alman 1. televizyonu ARD'nin açıkladığı ilk sandık çıkış anketine göre AfD 5 yıl önce yapılan seçimlere göre oy oranını

Alman birinci televizyonu ARD'nin açıkladığı ilk sandık çıkış anketine göre AfD 5 yıl önce yapılan seçimlere göre oy oranını 23.7 puan artırdı. AfD eyalet meclisinde tek başına çoğunluk olma hedefini kıl payıyla kaçırdı. Sonuçlara göre Hristiyan Demokrat Birlik Partisi ise ikinci parti oldu. Kesin seçim sonuçlarının bu gece ya da bir sonraki gün açıklanması bekleniyor.

0: ziyaret etti. İsrailli işgalcilerin yaptığı saldırıları birinci ağızdan dinledi. Hatta ABD'li büyükelçisinin ziyareti sırasında bazı işgalciler Filistinlilerin topraklarına girdi.
1: ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee işgal altındaki Batı Şeria'yı ziyaret etti. Filistin kökenli ABD vatandaşlarından işgalcilerin yaptığı saldırıları dinledi. Huckabee, Batı Şeria'nın Turmusayya beldesine gitti. Belde nüfusunun %80'ini oluşturan ABD vatandaşı Filistinliler, Huckabee'ye işgalcilerin saldırılarını anlattı, yaşadıkları hakkında detaylı bilgi verdi. ABD elçisi ziyaret sırasında işgalcilerin saldırılarına da bizzat şahitlik etti. İki işgalci arazi aracıyla Filistinlilerin topraklarına girdi. Büyükelçinin ziyaret ettiği evin önünden geçti. Huckabee yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Büyükelçiyi evinde ağırlayan Filistinli işgalcilerin Huckabee'ye meydan okuduğunu söyledi.
2: Büyükelçi çatıdayken yerleşimcilerin oradan geçmesi bir meydan okumaydı. Büyükelçinin onların nasıl şantaj yaptıklarını ve bizi nasıl kışkırttıklarını görmesi iyi oldu. Bunu kendi gözleriyle gördü ve umarım bu bize yardımcı olur. Her gün nasıl acı çektiğimizi yerinde gördü.
1: Görüntüleri sosyal medyasından paylaşan ABD Büyükelçisi de yaşananları suç ve terör eylemi olarak niteledi. İsrail basını, ABD'nin işgalcilerin saldırılarını önlemesi için Başbakan Benjamin Netanyahu'ya baskı yaptığını öne sürdü. Yediot Ahronot gazetesine göre Netanyahu, İsrailli işgalcilerin Filistinlilere saldırmak için kurduğu kaçak yerleşimlerin boşaltılması talimatı verdi. Haberde ayrıca Batı Şeria'da ileri karakol olarak bilinen yaklaşık 100 kaçak yapı bulunduğu belirtildi. Bunların İsrail ordusuyla koordineli bir şekilde kurulduğu kaydedildi. ABD'nin İsrail Büyükelçisi daha önce İsrail basınına verdiği bir röportajda işgal altındaki Batı Şeria'da kurulan İsrail yerleşimlerinin yasal olduğunu iddia etmişti. Huckabee, İsrail'in Nil'den Fırat'a kadar uzanan geniş bir bölgede kontrol hakkı bulunduğunu da savunmuştu.
0: İspanya'da yaşanan göçmen krizinin yankıları sürüyor. Bu kez de ABD Başkanı Trump, İspanya'yı ve Başbakan Sanchez'i hedef aldı. Bir NATO ülkesi olan İspanya'nın sınır güvenliğini sağlayamadığını öne sürdü.
1: ABD Başkanı Trump, İspanya Başbakanı Sanchez'i göçmen krizi üzerinden hedef aldı. İspanya için sınırlarını kontrol edemeyen bir ülke dedi. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta son yılların en büyük göçmen akınlarından birini yaşamış, Temmuz ayında 72 binden fazla göçmen sınırı aşmaya çalışmıştı. İspanya Başbakanı Sanchez ve hükümeti de göç politikaları nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ABD Başkanı Trump, Sanchez hükümetini hedef aldı.
3: İspanya'da yaşananlar çok üzücü. Sınırlarını hiç kontrol edemeyen bir ülke. Vay canına.
1: Sanchez geçen hafta yaptığı açıklamada, düzensiz göçmen krizinin arkasında Fas makamlarının olduğunu gösteren hiçbir kanıtın bulunmadığını söylemişti. Ceuta sınırlarında güvenliğin tamamen sağlanmasının mümkün olmadığını dile getiren Sanchez, düzensiz göçmen akınıyla ilgili dezenformasyonun arkasında İsrail, Rusya ve aşırı sağcı grupların bulunduğunu iddia etmişti.
0: Gülistan Doku soruşturmasının kritik ismi Umut Altaş, tutuklu olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde FBI'ye ifade verdi. Altaş ifadesinde Gülistan'ı valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in araç içinde vurduğunu, cesedi bagajda taşıdığını söyledi.
1: ABD'de tutuklandı. FBI'ye bütün bildiklerini anlattı. Gülistan 9 soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş, cinayete tanık oldum dedi. 6 yıldır kayıp olan Gülistan 9 ile ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı Umut Altaş, soruşturmanın kilit ismiydi. ABD'de yakalanıp tutuklanan Altaş, FBI tarafından sorgulandı. Türkiye, iadesini istediği Umut Altaş'a sorulması için ABD Adalet Bakanlığı'na 109 soru gönderdi. FBI ve ABD İç Güvenlik Birimi Altaş'ı 2 gün sorguladı. Adli yardımlaşma kapsamında Umut Altaş'ın 34 sayfalık ifadesi Türkiye'ye gönderildi. Umut Altaş, valinin oğlu için beni kullandı dedi. Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan Doku'yu öldürdüğüne inanıyor musun sorusuna da evet yanıtı verdi.

0: Altaş, 5 Ocak 2020 günü valinin oğluyla birlikte Gülistan'ın bulunduğu bölgeye gittiğini iddia etti. Anlatımına göre Gülistan köprü kenarındaydı. Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan'ı aracına bindirdiğini ileri sürdü. Altaş'ın anlatımına göre Sonel sürücü koltuğunda, kendisi ön yolcu koltuğunda, Gülistan Doku ise arka koltuktaydı. Altaş, araç içerisinde Gülistan Doku'nun kendilerini beni rahat bırakın, neden beni takip ediyorsunuz şeklinde uyardığını, tartışmanın ardından çığlık atmaya başladığını iddia etti. Ardından Mustafa Türkay Sonel'in torpido gözünden siyah renkli bir tabanca çıkardığını ve Gülistan'ı vurduğunu öne sürdü. Umut Altaş, Gülistan'ı birlikte bagaja taşıdıklarını söyledi. Valinin oğlu, koruma polisi Şükrü Eroğlu'nu aramıştı. Mustafa Türkay Sonel iddiaya göre Umut Altaş'a, "Babam bu işi halledecek ve ortadan kaldıracak." demişti. Umut Altaş, ertesi gün arayan Mustafa Türkay Sonel'in, "Merak etme, hallettik. Sadece kimseye hiçbir şey söyleme." dediğini söyledi. Altaş, valinin oğlunun Gülistan'ın cesedini Pertek istikametine doğru gömmüş olabileceğini söyledi. Tutuklu Umut Altaş, cinayetten sonra tehdit edildiğini de ileri sürdü. İfadesine göre Mustafa Türkay Sonel kendisine, "Benim gücümü biliyorsun, seni ve aileni öldürebilirim." dedi. Altaş ayrıca Sonel'in, "Biz ailece devletiz, bize hiçbir şey yapamazlar." şeklinde konuştuğunu iddia etti. Valinin oğlunun Gülistan'ı hamile bıraktığı yönündeki iddiada Umut Altaş'a soruldu. Altaş, doğrudan bilgi sahibi olmadığını söyledi. Dönemin Tunceli valisini olayı örtbas etmek ve oğlunu adalete teslim etmemekle suçladı.
1: Ünlü oyuncu Serhat Kılıç İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Ölümü kayıtlara şüpheli olarak geçti. Cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Serhat Kılıç için yarın İstanbul'da tören düzenlenecek.
2: Başınız sağ olsun.
0: Kız arkadaşı 2 gün boyunca haber alamadı. Merak edip evine gidince ünlü oyuncunun cansız bedenini buldu. Ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın ölümü başta ailesi olmak üzere sevenlerinin yüreğini yaktı.
2: Özlem Hanım, başınız sağ olsun tekrardan. Tamam.
0: 51 yaşındaki oyuncu Serhat Kılıç İstanbul Kağıthane'de yaşıyordu.
3: İddiaya göre kız arkadaşı 2 gündür Kılıç'tan haber alamayınca evine geldi. Kapıyı çaldı, açan olmayınca da kendisindeki anahtarla içeriye girdi. Ve içeriye girdiğinde ünlü oyuncu salonda hareketsiz bir şekilde oturuyordu.
0: İhbar üzerine gelen sağlık ekibi Serhat Kılıç'ın öldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerde Kılıç'ın vücudunda kesi, yara ve darp izine rastlanmadı. Evde inceleme yapan polis uyuşturucu madde buldu. Ünlü aktörün ölümü kayıtlara şüpheli olarak geçti. Ölüm haberini alan arkadaşları eve geldi. Yakınları gözyaşlarına boğuldu.
4: Başınız sağ olsun.
5: Çok kısa konuşsaydık efendim.
6: Başınız sağ olsun.
5: Neler söylemek istersiniz?
0: Serhat Kılıç'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
7: Pazartesi günü Muhsin Ertuğrul sahnesinde bir anma töreni düzenleniyor. Özellikle buraya tüm dostlarını, sevenlerini bekliyoruz. Tören saat 12'de başlayacak.
1: Özelleştirme İdaresi bazı köprü ve otoyolların özelleştirme kapsamına alınmasının kamu varlıklarının satışı değil, işletme hakkının belirli süreyle devredilmesine yönelik olduğunu açıkladı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kontrolünde bulunan 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri ile bazı otoyol ve çevre otoyollarının 30 yıllığına özelleştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmanın rutin bir hazırlık çalışması olduğu kaydedildi. Kamu varlıklarının satışının değil, mülkiyetinin devlette kalması kaydıyla işletme hakkının belirli bir süre için devredilmesini esas alan bir modelin değerlendirilmesine yönelik olduğu paylaşıldı. Açıklamada ayrıca resmi gazetede yayımlanan 5 Eylül tarihli Cumhurbaşkanı kararının özelleştirme ihalesine çıkılmasını ifade etmediği belirtildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 3. dalga operasyonda gözaltı sayısı 17'ye yükseldi. Firari Sabri Berkan Baykan

0: Murat Çınar'ın emniyete teslim olmasıyla aranan şüpheli sayısı 4'e düştü. Barış Gökmen, Cansu Sarı, Mehmet Ali Kardam ve Muharrem Divlek'in yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. 7 Ağustos'tan itibaren gerçekleştirilen 3 dalga operasyon kapsamında halen toplam 8 firari şüpheli aranıyor. Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı firari şüphelilerin mal varlıklarına tedbir konulmasını da değerlendiriyor. Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası bugün başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2026-2027 eğitim öğretim yılında okul öncesi ilkokula ve ortaokul 5. sınıfa başlayan öğrencilere yönelik uyum haftası 11 Eylül'e kadar sürecek.
1: Sınıflarda hazırlıklar tamamlandı. Okullarda ilk zil uyum haftası için çalacak. Uyum haftası okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 5, ortaokul 5. sınıf öğrencileri için ise 3 gün olarak uygulanacak. Programlar eğitim öğretim yılı boyunca her ay uygulanacak şekilde planlandı. Oyun temelli ve yaşantıya dayalı olarak tasarlanan modeller, okul aile işbirliği çerçevesinde okul dışı öğrenme ortamlarını da kapsayacak şekilde eğitim öğretim yılı boyunca sürdürülecek. İlkokul 1. sınıf programında öğrencilerin okul müdürünü, öğretmenlerini, okul personelini, okul ortamını, aidiyet geliştirmeleri, gereksinimlerini ifade etmeleri hedefleniyor. Ortaokul 5. sınıf programında öğrencilerin ortaokulun yeni düzenini, branş öğretmenlerini, öğrenme ortamlarını ve yardım yollarını tanımaları ve akranlarıyla sağlıklı iletişim kurmaları öngörülüyor. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinden kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazı doğrultusunda kamuda çalışan velilerden biri talep edilmesi halinde uyum haftası eğitimlerinde ders saatlerine uygun olarak 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak. Uyum haftası 11 Eylül'e kadar sürecek.
0: Okulların açılmasına az bir süre kala okul servisi fiyatları yine gündemde. Peki bu yıl İstanbul'da okul servisleri için fiyat tarifesi nasıl olacak? Veliler neye dikkat etmeli? Yanıtlar Habertürk muhabiri İrem Şimşek'in haberinde.
2: Ücretle ilgili de bir değişik ekonomik sınıflardan öğrenci velilerimiz var. İşte kimine daha kolay geliyor ücret, kimine daha zor geliyor ama 11-12 doluluk oranları mevcut.
3: Yeni eğitim öğretim yılına artık az bir süre kaldı. Velilerin gündemi ortak. Bu yıl okul servisine ne kadarlık bütçe ayırmak gerekecek?
4: Özellikle büyük şehirlerde velilerin en büyük harcama kalemlerinden birisi de okul servisi ücretleri. İstanbul'da bu yıl servis ücretlerine %10 zam yapıldı.
2: Buna göre işte 0-1 kilometre 4456 lira, 1-3 kilometre 4700 lira, 3-5 kilometre de 5100 lira gibi ücretlerle belirlendi.
3: Servis fiyatları yıllık 39 bin liradan başlıyor, 93 bin liraya kadar çıkıyor. Kilometre aralığına göre tarife değişirken 25 kilometre üstü için her kilometre başına 87 lira 99 kuruş alınıyor. Peki veliler servis seçerken nelere dikkat etmeli?
2: Anaokulu, ilkokul ve ortaokul servislerinde rehber personel bulunmak zorunda. Her koltukta çalışabilir bir emniyet kemeri olacak. Acil çıkış yerleri olacak. Aracın orta kapısı elle kontrol edilecek şekilde dışarıdan açılıp kapatılacak.
3: Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus korsan servisler.
2: İstanbul'da okul ve personel taşımacılığı 34LAA001, 34LZZ999 kombinasyonu tahtiti servis plakası ile yapılıyor. Bunun dışında yapılan taşımacılıklar korsan taşımacılıklar.
0: Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde geri sayım başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, hedefimiz elektriğin 2026 yılı sonuna kadar üretilmesi dedi. Bayraktar 3. ve 4. reaktörlerle beraber bir veri merkezi kurulması planı olduğunu da ifade etti.
1: 1. reaktörün tamamlanma aşamasına geldiğini paylaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 3. ve 4. reaktörlerle beraber bir veri merkezi kurma planımız var dedi.
5: Şu anda ilk reaktörde test sürecindeyiz. Testleri adım adım tamamlayıp 2026 sonuna kadar ilk reaktörü devreye almak istiyoruz. Hedefimiz elektriğin 2026 yılı sonuna kadar üretilmesi. Diğer reaktörlerde de çalışmalar devam ediyor. 3. ve 4. reaktörlerle beraber bir veri merkezi kurma planımız var. bununla ilgili çalışmalar yapıyor.

0: yapıyoruz.
1: Sabah gazetesine konuşan Bakan Bayraktar, pandemi, emtia fiyatlarındaki artış, inşaat maliyetlerinin yükselmesi gibi sorunlar nedeniyle nükleer santralin yapım maliyetinin başlangıçta düşünülen 20 milyar doların üzerine çıktığını ifade etti. Rusya'nın Sinop ve Trakya'da yapımı düşünülen nükleer santrallere de ilgisi olduğunu paylaştı.
2: Akkuyu'da tecrübelerini ve insan kaynağını Sinop'a aktarmak istiyorlar. Biz Rusya dışında diğer santraller için Kanada, Çin ve Güney Kore ile de görüşüyoruz. Önümüzdeki aylarda karar verip hukuki anlaşma süreçlerini tamamlamak istiyoruz. Akkuyu NGS dışında 8 ilave reaktör daha yapmayı hedefliyoruz. 2030'lu yıllarda kendi küçük modüler santrallerimizi üreten, nükleerde teknoloji sahibi ülke olmak istiyoruz.
3: Nepal ve Çin'in Tibet özerk bölgesini vuran sel felaketinin ardından kaybolanları arama çalışmaları sürüyor. Felaketin 10. gününde bir Nepalli ve bir Çinli mahsur kaldıkları alanlardan kurtarıldı. Nepal'deki ölü sayısı 1344'e yükselirken Çin'de hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e ulaştı. Yaklaşık 5500 kişiden hala haber alınamıyor.
1: Bir yandan artan can kayıpları, bir yanda sevindirici haberler. Nepal'i vuran selin 10. gününde ekipler hidroelektrik santrali için açılan tünellerdeki çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan son çalışmalarda tünellerde mahsur kalan bir Çin vatandaşı kurtarıldı. Hastaneye sevk edilen Çinlinin hipotermi olduğu belirlendi. Çinli felaketse de tünellerden canlı olarak kurtarılan 3. kişi oldu. Yetkililer yaklaşık 900 kişinin tünellerde mahsur kaldığını düşünüyor. Bir diğer iyi haber ise Nepal'in Nuva Kot bölgesinden geldi. 64 yaşındaki bir kadın ekiplerin yoğun çabasıyla kurtarıldı. Nepalli kadın çamur altında kalan 4. kattaki evinde bulundu. Kadının sağlık durumu hakkında ayrıntı verilmedi. Can kaybının artmaya devam ettiği felaket sonrası ölenler için çiçekler bırakıldı. Çin ile Tibet arasındaki sınır geçişinin son görüntüsü de felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Felaket anındaki güvenlik kamerası görüntüleriyle hafızalara kazınan 5 katlı binadan eser kalmadığı görüldü. Ekiplerin bu noktada kaybolanları arama çalışmaları sürüyor.
3: Endonezya'nın Krakatau Adası'nda bulunan Anak Krakatau Yanardağı'nda volkanik hareketlilik meydana geldi. Yanardağın püskürttüğü küllerin başkent Jakarta semalarına ulaşması üzerine ülkenin en büyük havalimanında uçuşlar geçici olarak durduruldu.
1: Önce lavlar ardından kül ve duman metrelerce yükseldi. Endonezya'daki Anak Krakatau Yanardağı bir kez daha harekete geçti. Endonezya'nın Krakatau Adası'nda bulunan Anak Krakatau Yanardağı'nda volkanik hareketlilik meydana geldi. Yanardağ'dan yükselen lavların yanı sıra 700 kilometreye kadar uzaktan duyulduğu belirtilen güçlü patlama sesleri kaydedildi. Meteorolojik kurumuna göre volkanik kül, yanardağın Java Adası tarafından 6000 metreye, Sumatra tarafında 15000 metreye kadar yükseldi. Yanardağın püskürttüğü küllerin başkent Jakarta semalarına ulaşması üzerine ülkenin en büyük havalimanında uçuşlar geçici olarak durduruldu. Jakarta'nın dışındaki Soekarno Hatta Uluslararası Havalimanı'nda da uçuş operasyonlarının askıya alındığı açıklandı. İptallerin ardından havalimanındaki check-in alanları boş kalırken yolcular bilet iadelerini almak için uzun kuyruklar oluşturdu. Aksamalardan 22 bine aşkın yolcunun etkilendiği belirtildi. Anak Krakatau, 1883'teki Büyük Krakatau patlamasının ardından oluşan kalderada denizden yükselmeye başlamıştı. 2018'de meydana gelen bir patlamada kraterin bir bölümü çökmüş, ardından oluşan tsunami Java ve Sumatra kıyılarında 400'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı. Pasifik Ateş Çemberi deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.
3: Konya-Antalya arasında seyahat süresini 20 dakika kısaltacak Alacabel'deki tünel yapım çalışmaları sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu projedeki son durumu paylaştı. Projenin tamamlanmasıyla iki şehir arasındaki güzergah 7 kilometre daha azalacak.
1: Yıllık 910 milyon

0: lira tasarruf sağlanacak. Konya-Antalya arasında seyahat süresi 20 dakika kısalacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Konya ile Antalya arasındaki Alacabel'deki tünel yapım çalışmaları hakkında son durumu paylaştı.
1: Alacabel tünelini 7360 metre uzunluğunda çift tüp olarak inşa ediyoruz. Kazı ve kaplama beton imalatları tamamlanan tünelde asfaltlama çalışmaları devam ediyor. 11,8 kilometrelik bağlantı yollarımızla birlikte projemizin toplam uzunluğu 19,2 kilometreye ulaşıyor. Tünelimizi ve bağlantı yollarımızı bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa ediyoruz. Alacabel Tüneli ile Konya-Antalya arasındaki seyahat süresini 20 dakika kısaltacağız.
0: Bakan Uraloğlu mevcut yola göre güzergah 7 kilometre kısaltacak projenin ekonomik ve çevresel katkılarına da değindi. Alacabel Tüneli ile zamandan 768 milyon lira, akaryakıttan 142 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 910 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu da yıllık 7151 ton azaltacağız açıklamasında bulundu.
2: Bingöl'de kuvvetli rüzgar ortalığı birbirine kattı. Çatılar uçtu, inşaat alanlarından savrulan kumlar nedeniyle göz gözü görmedi.

0: Rüzgar giderek şiddetini artırdı. Sonunda ortalık birbirine girdi. Görüntüler Bingöl'den. Kentte sabah saatlerinde etkisini artıran kuvvetli rüzgar hayatı felç etti. Rüzgar nedeniyle 12 binanın çatısı uçtu, 3 ağaç devrildi. İnşaat alanlarından rüzgarla birlikte savrulan kum ve toz görüş mesafesini neredeyse sıfıra indirdi. Fırtına nedeniyle neyse ki can kaybı ya da yaralanan olmadı.
1: Diyarbakır'da bir video oyun salonuna silahlı saldırı düzenlendi. Otomobilden açılan ateş sonucu 3 kişi yaralandı.
0: Otomobille geldiler, kurşun yağdırıp kaçtılar. 3 kişiyi hastanelik ettiler. Diyarbakır Kayapınar'da bir video oyun salonunun önüne otomobille 2 kişi geldi. 2 şüpheli araçtan inmeden silahlarını çekip tetiğe bastı. İş yerinde bulunan 2 kişi vücutlarına isabet eden kurşunlarla, bir kişi ise kırılan camlar nedeniyle yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de detaylı inceleme yaptı. Çevredeki araçlara da kurşun isabet ettiği belirlendi. Şüphelileri yakalamak için başlatılan çalışma sürüyor.
1: Hakkında kesinleşmiş 64,5 yıl hapis cezası bulunan Gülistan Kurt İstanbul'da polis operasyonuyla yakalandı. 215 suç kaydı bulunan kadının yakalanma anı sosyal medyada yaptığı canlı yayına yansıdı.
2: Kim o?
3: Üvemin kapısı çalıyor, açmıyor Üvem.
4: Sana bakayım cevaplıktan sana. Ode! Gitti Üvem.
0: Defalarca suç işledi, polise işte böyle yakalandı.
4: Ah, yediler Üvem'in başına.
0: Çevresinde Hürrem olarak tanınan Gülistan Kurt hakkında kesinleşmiş 64 yıl 6 ay hapis cezası vardı. Polisin aradığı Kurt Esenler'de bir adreste saklanırken yakalandı.
2: Kim o?
3: Hürrem'in kapısı çalıyor, açmıyor Hürrem.
4: Sana bakayım cevaplıktan sana. Ode! Gitti Hürrem.
0: Sosyal medyadan arkadaşlarıyla canlı yayındayken yakalanan Gülistan Kurt hakkında çoğunluğu hırsızlık olmak üzere 215 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan zanlı kadın tutuklandı.
1: Bursa'da mevsimlik işçi olarak çalışan ailenin 2,5 yaşındaki oğlu kayboldu. Aile çocuklarını bulamayınca 112'ye ihbarda bulundu. Sevindiren haber neyse ki 2 saat sonra geldi.
0: Küçük Emir ortadan kayboldu. Herkes onu bulmak için seferber oldu. Kaybolan çocuğuna kavuşan anne sevinçten bayıldı. Bursa'da mevsimlik işçi olarak çalışan bir ailenin 2,5 yaşındaki oğlu Emir ortadan kayboldu. Çocuklarına ulaşamayan aile 112'yi arayıp ihbarda bulundu. Olay yerine jandarma, UMKİ, AFAD ve ANDA ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat sonra sevindiren haber geldi. Küçük çocuk kaybolduğu yerin 1 kilometre uzağında sağ salim bulundu.

0: Annesi Emir'i kucağına alınca sevinçten baygınlık geçirdi. Anne ve oğlu sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.
1: Yunanistan'da gösteri uçuşu faciayla sonuçlandı. Yüzlerce kişinin izlediği gösteri için havalanan savaş uçağı dakikalar içinde yere çakıldı. Uçaktaki iki pilot hayatını kaybetti.
0: Gösteri için havalandı, dakikalar içinde yere çakıldı. Yunanistan'da gösteri uçuşu sırasında düşen savaş uçağındaki iki pilot hayatını kaybetti. F-4 Phantom tipi savaş uçağı Yunanistan'ın kuzeyindeki Tanagra Hava Üssü'nde düzenlenen Atina Uçuş Haftası etkinliği kapsamında havalandı. Ancak uçak kalkıştan kısa süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle yüzlerce kişinin gözleri önünde düştü. O anların görüntüleri sosyal medyaya yansıdı. Kazada uçaktaki binbaşı ve yarbay hayatını kaybetti. Kazanın ardından bölgede yangın çıktığı, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibinin gönderildiği açıklandı. Atina Uçuş Haftası etkinliklerine geçici olarak ara verilirken, Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'ın kaza nedeniyle Selanik Uluslararası Fuarı'ndaki programını yarıda keserek Atina'ya döndüğü belirtildi.
1: Hemen izlediğiniz habere istinaden bir durumu da güncelleyelim. Ölü sayısı iki pilotun öldüğünü söylemiştik. Beşe yükseldi, bunu da aktarmış olduk. Evet, Hindistan'da 5 katlı öğrenci yurdu çöktü. Binadaki 3 kişi hayatını kaybetti. Görüntüler başkent Yeni Delhi'den. Yaklaşık 50 yaşında olduğu öğrenilen binada tadilat yapılıyordu. Çöküntü de bu sırada gerçekleşti. Binanın enkazına dönüşmesinin ardından ekipler göreve koştu. Enkazda kalan 6 kişi kurtarıldı. 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken 9 kişi ise yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Çok sayıda kişinin hala enkaz altında olduğu düşünülüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan Van Gölü'ndeki Aktamar Adası'nda bulunan kilisede bu yıl 14. ayin yapıldı. Farklı kentlerden yüzlerce kişi ayin için Aktamar'a geldi.
0: Kimi Türkiye'nin farklı şehirlerinden, kimi yurt dışından geldi. Aktamar Adası'ndaki tarihi kilise bir kez daha ayine ev sahipliği yaptı. Aktamar Kilisesi, Van Gölü'ndeki Aktamar Adası'nda bulunuyor. Yaklaşık 11 asırlık kilise restore edilip 2007 yılında anıt müze olarak ziyarete açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı yılda bir kez tarihi kilisede ayine izin verdi. İnanç turizmi açısından büyük önem taşıyan kilisede bu yıl 14. kez ayin düzenlendi.
2: İlk kez geliyorum ama Van'a çok beğendim Van'ı. Özellikle çok burası çok mistik bir ortam tabii ki.
3: Her zaman hayal ediyordum ki Tamar'ı göreyim. Çünkü duymuşumdur Tamar ağlıyordu sevgilisi için. Bu kilise yapılmıştı. Böyle bunun için bir de dua yapacağım.
0: Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda kişinin geldiği ayine Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan da katıldı. Ayine katılanlar mum yaktı, dua etti ve ilahiler okudu.
1: 1 Eylül'de av yasağı kalktı, balık sezonu başladı. Tezgahlardaki son fiyatlar ne durumda ve bu yıl hangi balık çok olacak, haberimizi izleyelim.
4: Mevsim palamut mevsimi. Bu mevsimde palamut yenir. Yeşil salatayla.
0: Av yasağı kalktı. Balıkçılar vira bismillah dedi. Balıkların tezgahlara yolculuğu başladı.
5: Palamut aldık. Yeni çıktı. Daha küçük ama idare edeceğiz.
6: Kaç tane palamut aldın?
5: 9 tane aldık. 9 tanesi 1000 lira.
7: Palamut aldım. İstavrit aldım. Geçen sene palamut hiç oldu.
6: Hangi balıktan alıyorsun?
8: Şundan alalım. Palamut alalım. Tabii balık ürünlerimiz yeni çıktı.
6: Av yasağı kalktı. Tezgah.

0: havuzlara balıklar gelmeye başladı. Bu yılda en çok tezgahlarda palamut var. Sezona 300 liradan başlayan palamutun fiyatı 125 liraya kadar indi.
1: Valla fiyatlar normale geliyor. Biraz daha bekleyeceğiz ama biz almak için. Palamut baktık biz. Biraz daha büyüsün istiyoruz.
2: Tezgahta hamsi 200, çupra ve levrekse 250 liradan satılıyor.
3: Tezgahlar fena değil. Bu sene palamut da bol diyorlar. Palamut yeni çıktığı için palamut için geldik zaten.
4: Hamsinin yağlanmasına 2 ay var. Onun için palamut alıyorum.
5: Trendyol Süper Lig'de birinci transfer ve tescil döneminde yapılan transferlerin yaş ortalaması belli oldu. Transfere en yüksek yaş ortalaması, transferlerde en yüksek yaş ortalaması Fenerbahçe'nin, en düşük yaş ortalaması ise Alanyaspor'un.
6: Trendyol Süper Lig'de birinci transfer ve tescil döneminde yapılan transferlerin yaş ortalaması 25.01 oldu. Anadolu Ajansı'nın hazırladığı dosya habere göre Süper Lig ekipleri 202 transfere imza attı. Alınan oyuncuların yaş ortalaması 25.01 olarak gerçekleşti. Geçen sezon bu ortalama 25.73 olarak göze çarptı. Transferde en yüksek yaş ortalaması 28.4 ile bu sezon 5 transfer yapan Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertlileri 27.5 ile Trabzonspor, 26.6 ile de Konyaspor takip etti. Transfer operasyonunda en düşük yaş ortalamasını ise 21.87 ile Alanyaspor yakaladı. Akdeniz ekibini 22.6 ortalamayla Galatasaray ve 23.07 ortalamayla Kasımpaşa izledi.
5: Bir reklam arası verelim, sonrasında yine burada olacağız.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Bursa güneşli 28 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 36, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 40, Adana parçalı bulutlu 39 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 26, Trabzon yer yer yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 28, Kayseri güneşli 26 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 22, Van 25 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü açık, Diyarbakır 35, Şanlıurfa 37 derece.

Habertürk ekranlarından yeniden merhabalar değerli izleyiciler. 7 Eylül gecesindeyiz ve saatlerimiz 1'e yaklaşırken gelişmelerle yeniden karşınızdayız. ABD'nin Miami Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı değerli izleyiciler. Daha önceki bültenlerimizde ölü sayısı

0: sayısı 2 olarak belirlenmişti. Güncellemeler gelmeye devam ediyor. Şu anda canlı olarak da ekranınıza yansıyor ABD Miami'den bu görüntüler. Evet, görüntüler Miami Uluslararası Havalimanı'ndan kargo uçağı yaşanan arıza nedeniyle pistten çıktı. Boeing 767 tipi uçağın taksi yolundaki çok sayıda araca çarptığı ve yine ardından alev aldığı öğrenildi. Değerli izleyiciler, görüntülerde bir yandan canlı olarak ekranlarınıza yansıyor. Yangını söndürmek için itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Uçağın Puerto Rico'dan havalandığı da ilk gelen bilgiler arasında diyebiliriz. Ve kaza sonrası havalimanındaki uçuşlar durduruldu. Tüm pistler ve taksi yolları kapandı. Miami polisi kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Federal Havacılık Dairesi kazayla ilgili de soruşturma başlattı diyebiliriz değerli izleyiciler. Görüntüler canlı olarak ABD'nin Miami eyaletinden havalimanından yansıyor sizlere. 5 kişinin öldüğü gelen güncel bilgiler arasında uçak kazasında. Antalya Serik'te orman dışı alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın Akbaş Mahallesi'ndeki orman dışı alanda saat 15.30 sıralarında çıktı. İhbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına 5 uçak, 13 helikopter ve 450 personel müdahale ediyor. Havadan ve karadan müdahale ile yangını kontrol altına alma çalışması da sürüyor. Ekonomide 3 yıllık hedeflerin yer aldığı orta vadeli program dün açıklandı. Bir önceki programda %16 olan 2026 yılı enflasyon tahmini %28.4'e yükseltildi. 2027'de büyüme hedefi %4.2 oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kur hedefimiz yok diye konuştu.
1: 2026'da %28.4 olarak gerçekleşmesini öngördüğümüz enflasyonun 2027 yılında %21'e, 2028 yılında %13,5'e, 2029 yılında ise %9'a gerileyerek program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz.
2: Enflasyon tahmini yükseltildi. Orta vadeli programla Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'la birlikte kameraların karşısına geçti. Büyüme tahminlerine dair detayları da açıkladı.
1: 2026 yılında %3,3 olarak gerçekleşmesini beklediğimiz büyümenin kademeli olarak güçlenerek 2027 yılında %4,2'ye, 2028 yılında %4,6'ya, 2029 yılında ise %5'e ulaşmasını öngörüyoruz.
2: 2026 yılında %8,1 seviyesinde gerçekleşmesi beklenen işsizlik 2027'de %8, 2028'de %7,8 ve 2029'da %7,6 olarak tahmin edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı OVP'yi hazırlarken seçimlerin zamanında olacağını düşünerek hazırladık. Seçim öne alınacaksa meclisin takdirinde dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de toplantıda enflasyonla ilgili mesajlar verdi.
3: Orta vadeli programların en önemli getirisi öngörülebilirliktir. Enflasyon bu tür konjonktürlerde bırakın düşmeyi kontrolden çıkabilirdi, çıkmadı. Gelir dağılımında iyileşme var mı? Var. Evet, bu program döneminde.
2: Şimşek kamuda tasarrufla ilgili de konuştu.
3: Kamuda tasarrufta bir başarı var. 484 milyar liraya tekabül ediyor. Bu da aslında 6 bakanlığın bütçesinden daha büyük bir tasarrufa tekabül ediyor. 2025 yılında sözleşmesi sona eren kiralık araçlarda biz yenilenen sözleşmelerde yeniden kiralanan taşıtları %21 düşürdük.
0: Türkiye ekonomisinin 3 yıllık haritası netleşti. Peş peşe değerlendirme mesajları geldi. Adalet Bakanı Akın Gürek sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 2027-2029 orta vadeli programı doğrultusunda adalet hizmetlerimizin etkinliğini artıracak, adalete erişimi kolaylaştıracak ve hukuki öngörülebilirliği güçlendirecek reformlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin

0: Metin Duransa, 3 yıllık ekonomik yol haritası olarak açıklanan orta vadeli programın güçlü Türkiye için istikrarlı bir ekonomi ve müreffeh gelecek anlayışıyla hazırlandığını vurguladı. Bir açıklamada İçişleri Bakanı çiftçiden geldi. Çiftçi, terörsüz Türkiye hedefimizle birlikte tahkim ettiğimiz huzur ve güven ortamı, güçlü ekonominin ve sürdürülebilir kalkınmanın da en sağlam zeminidir dedi. Yatırım ve büyümenin temelinde güven ve istikrar olduğunu hatırlattı. Gülistan Doku soruşturmasının kritik ismi Umut Altaş, tutuklu olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde FBI'ya ifade verdi. Altaş, ifadesinde Gülistan'ı valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in aracı içinde vurduğunu, cesedi bagajda taşıdığını söyledi.
1: ABD'de tutuklandı. FBI'ye bütün bildiklerini anlattı. Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş, cinayete tanık oldum dedi. 6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı Umut Altaş, soruşturmanın kilit ismiydi. ABD'de yakalanıp tutuklanan Altaş, FBI tarafından sorgulandı. Türkiye, iadesini istediği Umut Altaş'a sorulması için ABD Adalet Bakanlığı'na 109 soru gönderdi. FBI ve ABD İç Güvenlik Birimi Altaş'ı 2 gün sorguladı. Adli yardımlaşma kapsamında Umut Altaş'ın 34 sayfalık ifadesi Türkiye'ye gönderildi. Umut Altaş, valinin oğlu için beni kullandı dedi. Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan Doku'yu öldürdüğüne inanıyor musun sorusuna da evet yanıtı verdi. Altaş 5 Ocak 2020 günü valinin oğluyla birlikte Gülistan'ın bulunduğu bölgeye gittiğini iddia etti. Anlatımına göre Gülistan köprü kenarındaydı. Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan'ı aracına bindirdiğini ileri sürdü. Altaş'ın anlatımına göre Sonel sürücü koltuğunda, kendisi ön yolcu koltuğunda, Gülistan Doku ise arka koltuktaydı. Altaş, araç içerisinde Gülistan Doku'nun kendilerini beni rahat bırakın, neden beni takip ediyorsunuz şeklinde uyardığını, tartışmanın ardından çığlık atmaya başladığını iddia etti. Ardından Mustafa Türkay Sonel'in torpido gözünden siyah renkli bir tabanca çıkardığını ve Gülistan'ı vurduğunu öne sürdü. Umut Altaş, Gülistan'ı birlikte bagaja taşıdıklarını söyledi. Valinin oğlu koruma polisi Şükrü Eroğlu'nu aramıştı. Mustafa Türkay Sonel iddiaya göre Umut Altaş'a babam bu işi halledecek ve ortadan kaldıracak demişti. Umut Altaş, ertesi gün arayan Mustafa Türkay Sonel'in merak etme hallettik, sadece kimseye hiçbir şey söyleme dediğini söyledi. Altaş, valinin oğlunun Gülistan'ın cesedini Pertek istikametine doğru gömmüş olabileceğini söyledi. Tutuklu Umut Altaş, cinayetten sonra tehdit edildiğini de ileri sürdü. İfadesine göre Mustafa Türkay Sonel kendisine, benim gücümü biliyorsun, seni ve aileni öldürebilirim dedi. Altaş ayrıca Sonel'in biz ailece devletiz, bize hiçbir şey yapamazlar şeklinde konuştuğunu iddia etti. Valinin oğlunun Gülistan'ı hamile bıraktığı yönündeki iddiada Umut Altaş'a soruldu. Altaş doğrudan bilgi sahibi olmadığını söyledi. Dönemin Tunceli valisini olayı örtbas etmek ve oğlunu adalete teslim etmemekle suçladı.
0: Feshedilen Gelecek Partisi'nin genel başkanı ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan bugün ifade verilecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Davutoğlu'nun sosyal medyada dolaşıma sokulan geçmişte yaptığı konuşmanın görüntülerini incelemeye alındı ve yapılan incelemede söz konusu ifadelerin Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirildi. Eski Başbakan Davutoğlu bugün savcılığa ifade verecek. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in şüpheli sıfatıyla ifade verdiği soruşturmada oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de bugün ifade verecek. Melih Gökçek, kendisi ve ailesi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 4 Eylül'de şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Gökçek'in savcılıkta ifade verme işlemi yaklaşık 2 saat sürdü. Oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek ise bugün saat 14'te savcılığa ifade verecek. Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde Melih Gökçek ve ailesinin Almanya'da 30 bin euro sermaye ile şirket kurduğu öne sürüldü. Şirketin başlangıçta çalışanı ve ticari faaliyeti bulunmamıştı.

0: olmasına rağmen hesabına Türkiye'den yüksek miktarlarda para gönderildiği iddia edilmişti. Milyonlarca euroluk AVM ve gayrimenkul alımı girişiminde bulunulduğu öne sürüldü. DEM Parti 5. olağan kongresini dün Ankara'da yaptı. Kongrede eş genel başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hetimoğulları 535 oyun tamamını alarak bir kez daha seçildi. Parti meclisi, Merkez Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulu üyeleri de belirlendi.
1: 50 yıllık çatışmanın ve şiddetin sonuna doğru yürüyoruz. Memlekete barış imkanı sunan, diyalog ve müzakerenin yolunu açan, başta Sayın Öcalan olmak üzere bütün siyasi aktörlere binlerce kez bir daha teşekkür etmek istiyorum.
2: Bu mesele şu an Türkiye için ertelenebilir bir mesele değil, bir zorunluluktur.
3: Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili mesajlar verildi. DEM Parti 5. olağan kongresini yaptı. Kongre Ankara'daki Nazım Hikmet Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Eş genel başkanlar Tuncer Bakıran ve Tülay Hatimoğulları kongrenin açılışında konuşma yaptı.
1: Türkiye son 50 yılda Kürt meselesinin çözümsüzlüğünden kaynaklı çok büyük maliyetler ödedi. Artık maliyet ödeme değil, hasat alma dönemidir.
2: Silahlar sustu. Bu süreci büyütmek hepimizin insani, vicdani görevidir. Kendimize güveniyoruz, sizlere güveniyoruz ve bunun için başaracağız. Mutlaka ama mutlaka başaracağız.
3: Kongrede 535 delege oy kullandı. Eş genel başkanlar Tuncer Bakıran ve Tülay Hatimoğulları oyların tamamını alarak bir kez daha seçildi. Parti meclisi, Merkez Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulu üyeleri de belirlendi.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada adliyeye sevk edilen 12 şüpheliyle ilgili işlemler sürüyor. Tutuklama talep edilen 7 kişiden 6'sı tutuklandı. 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri sabah saatlerinde tamamlandı. Aralarında İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen, kent lokantalarından sorumlu şube müdürü Ali Toyla, İBB ve Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ekrem Baki'nin de bulunduğu 12 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Tutuklama talep edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Satın alma müdürü Volkan Karagöz ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Tutuklama talep edilenler arasında Mustafa Sökmen ile Ekrem Baki de var. Mülkiye müfettişleri ile bilirkişiler İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Müdürlüğü'nün yaptığı ihaleleri incelemiş, başkanlık konutuna materyal alımı dahil bazı ihalelere fesat karıştırıldığını tespit etmişti. Ünlü oyuncu Serhat Kılıç İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Ölümü kayıtlara şüpheli olarak geçti. Cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Serhat Kılıç için bugün İstanbul'da tören düzenlenecek.
4: Başınız sağ olsun.
3: Kız arkadaşı 2 gün boyunca haber alamadı. Merak edip evine gidince ünlü oyuncunun cansız bedenini buldu. Ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın ölümü başta ailesi olmak üzere sevenlerinin yüreğini yaktı.
4: Özlem Hanım başınız sağ olsun tekrardan. Değişimizi yaptık.
3: 51 yaşındaki oyuncu Serhat Kılıç İstanbul Kağıthane'de yaşıyordu.
5: İddiaya göre kız arkadaşı 2 gündür Kılıç'tan haber alamayınca evine geldi. Kapıyı çaldı, açan olmayınca da kendisindeki anahtarla içeriye girdi. Ve içeriye girdiğinde ünlü oyuncu salonda hareketsiz bir şekilde oturuyordu.
3: İhbar üzerine gelen sağlık ekibi Serhat Kılıç'ın öldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerde Kılıç'ın vücudunda kesi, yara ve darp izine rastlanmadı. Evde inceleme yapan polis uyuşturucu madde buldu. Ünlü aktörün ölümü kayıtlara şüpheli olarak geçti. Ölüm haberini alan arkadaşları eve geldi. Yakınları gözyaşlarına boğuldu.
6: Başınız sağ olsun.
7: Çok kısa konuşsaydık efendim.
8: Başınız sağ olsun.
7: Neler söylemek istersiniz?
6: Başınız sağ olsun.
3: Serhat Kılıç'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
6: Pazartesi günü Muhsin Ertuğrul sahnesinde bir anma töreni düzenleniyor. Özellikle buraya tüm dostlarını, sevenlerini bekliyoruz. Tören saat 12'de başlıyor.

0: Çiçek.
1: Bir gelişmeyle devam edelim değerli izleyiciler. İstanbul Deniz Otobüsleri'ne ait bir deniz otobüsü Mudanya iskelesine yanaştığı sırada iskeleye çarptı. Korku ve paniğe neden olan olayda can kaybı yaşanmadı. Evet, kaza saat 20.30 sıralarında Mudanya iskelesinde meydana geldi. Görüntülerde o ana ait görüntülerde bir yandan ekranlarınıza yansıyor. İstanbul'dan Mudanya'ya sefer yapan İstanbul Deniz Otobüsleri'ne ait deniz otobüsü henüz belirlenemeyen nedenle iskeleye çarptı. Ve çarpmanın etkisiyle deniz otobüsünün ön kısmında hasar meydana geldi. Deniz otobüsünde bulunan yolcular haliyle tabii ki panik yaşadı ve olayda yaralananın olmadığı açıklandı değerli izleyiciler. Görüntülerde bir yandan o ana ait görüntüler ekranlarınıza yansıyor. Gelişmeler geldikçe sizlere aktaracağız.

0: Almanya'nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde seçmenler sandık başına gitti. Sandık çıkış anketlerine göre aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi %44,5 oy aldı. Almanya için kritik olan seçim öncesi anketlerde aşırı sağcı AfD öne çıkıyordu. Partinin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana eyalet düzeyinde iktidara gelen ilk aşırı sağcı parti olabileceği belirtiliyordu. 1.7 milyon seçmen sandık başına gitti. Türkiye saatiyle dün 19 itibarıyla sonuçlar gelmeye başladı. Alman 1. televizyonu ARD'nin açıkladığı ilk sandık çıkış anketine göre AfD, 5 yıl önce yapılan seçimlere göre oy oranını 23.7 puan artırdı. AfD eyalet meclisinde tek başına çoğunluk olma hedefini kıl payıyla kaçırdı. Sonuçlara göre Hristiyan Demokrat Birlik Partisi ise ikinci parti oldu. Seçim sonuçlarının da bugün açıklanması bekleniyor. Sandıktan çıkacak sonuç göç ve güvenlik konularında daha sert bir çizgi benimseyerek AfD'nin yükselişini frenlemeye çalışan Merz hükümeti açısından da sınav niteliği taşıyordu diyebiliriz. ABD ve İran arasında yeniden yükselen gerilimin adresi Hürmüz Boğazı oldu. ABD, İran'a ait 3 petrol tankerini vurduklarını açıkladı. İran, 2 ABD savaş gemisiyle 3 petrol tankerini hedef aldı.
1: İran ve ABD, Hürmüz Boğazı'nda karşılıklı saldırılar yaptı. CENTCOM, Halk Adası yakınlarındaki 3 İran gemisini vurduklarını açıkladı. Tahran, ABD donanmasına ait gemilere hedef aldıklarını duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı CENTCOM'dan yapılan açıklamada İran'a ait 3 petrol tankerini vurduk denildi. Davni ve Stark adlı petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'nda, Kaylo adlı tankerin ise Umman Körfezi'nde vurulduğu açıklandı. Saldırının İran'ın Hürmüz'deki ABD donanması gemilerine füze atmasının ardından yapıldığı ifade edildi. İran saldırısında ABD gemilerinin isabet almadığı kaydedildi. CENTCOM komutanı Amiral Bradley Cooper, İki gemimize ateş ederseniz size çok daha yüksek bir ekonomik bedel ödeteceğiz. Üç geminizi de batıracağız ifadelerini kullandı. Tahran, ABD donanmasına ait gemilere hedef aldığını doğruladı. Devrim muhafız.

0: ait insansız deniz aracını da hedef aldıklarını açıkladı. İran, ABD'nin uyguladığı ekonomik baskıya karşı Ekonomik Savaş Karargahı adlı bir birim kurulduğunu duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Ekonomi Bakanlığı bünyesinde kurulan birim, savaş koşullarından kaynaklanan ekonomik sorunlara hızlı çözüm üretmek ve ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla kuruldu.
1: İspanya'da yaşanan göçmen krizinin yankıları sürüyor. Bu kez de ABD Başkanı Trump, İspanya'yı ve Başbakan Sanchez'i hedef aldı. Bir NATO ülkesi olan İspanya'nın sınır güvenliğini sağlayamadığını öne sürdü.
0: ABD Başkanı Trump, İspanya Başbakanı Sanchez'i göçmen krizi üzerinden hedef aldı. İspanya için sınırlarını kontrol edemeyen bir ülke dedi. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta, son yılların en büyük göçmen akınlarından birini yaşamış, Temmuz ayında 72 binden fazla göçmen sınırı aşmaya çalışmıştı. İspanya Başbakanı Sanchez ve hükümeti de göç politikaları nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ABD Başkanı Trump, Sanchez hükümetini hedef aldı.
2: İspanya'da yaşananlar çok üzücü. Sınırlarını hiç kontrol edemeyen bir ülke. Vay canına.
0: Sanchez geçen hafta yaptığı açıklamada, düzensiz göçmen krizinin arkasında Fas makamlarının olduğunu gösteren hiçbir kanıtın bulunmadığını söylemişti. Ceuta sınırlarında güvenliğin tamamen sağlanmasının mümkün olmadığını dile getiren Sanchez, düzensiz göçmen akınıyla ilgili dezenformasyonun arkasında İsrail, Rusya ve aşırı sağcı grupların bulunduğunu iddia etmişti.
1: Hindistan'da 5 katlı öğrenci yurdu çöktü. Binadaki 3 kişi hayatını kaybetti. Görüntüler başkent Yeni Delhi'den. Yaklaşık 50 yaşında olduğu öğrenilen binada tadilat yapılıyordu. Çöküntü de işte tam bu sırada gerçekleşti. Binanın enkazına dönüşmesinin ardından ekipler göreve koştu. Enkazda kalan 6 kişi kurtarıldı. 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken 9 kişi ise yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Çok sayıda kişinin hala enkaz altında olduğu düşünülüyor. Bir Eylül'de Avyas'a kalktı. Balık sezonu başladı. Tezgahlardaki son fiyatlar nedir? Bu yıl hangi balık çok olacak? Haberimizi izleyelim.
3: Mevsim palamut mevsimi. Bu mevsimde palamut yenir. Yeşil salatayla.
0: Avyas'a kalktı. Balıkçılar vira bismillah dedi. Balıkların tezgahlara yolculuğu başladı.
4: Palamut aldık. Yeni çıktı. Daha küçük ama idare edeceğiz.
5: Kaç tane palamut aldın?
4: 9 tane aldık. 9 tanesi 1000 lira.
6: Palamut aldım. İstavrit aldım. Geçen sene palamut hiç yoldu.
5: Hangi balıktan alıyorsun?
7: Bundan alalım. Palamut alalım. Tabii balık ürünlerimiz yeni çıktı.
5: Avyas'a kalktı. Tezgahlara balıklar gelmeye başladı. Bu yılda en çok tezgahlarda palamut var. Sezona 300 liradan başlayan palamutun fiyatı 125 liraya kadar indi.
8: Valla fiyatlar normale geliyor. Biraz daha bekleyeceğiz ama biz almak için. Palamut baktık biz. Biraz daha büyüsün istiyoruz.
0: Tezgahta hamsi 200, çupra ve levrekse 250 liradan satılıyor.
4: Tezgahlar fena değil. Bu sene palamut da bol diyorlar. Palamut yeni çıktığı için palamut için geldik zaten.
3: Hamsinin yağlanmasına 2 ay var. Onun için palamut alıyorum.
1: Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası bugün başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2026-2027 eğitim öğretim yılında okul öncesi ilkokula ve ortaokul 5. sınıfa başlayan öğrencilere yönelik uyum haftası 11 Eylül'e kadar sürecek.
0: Sınıflarda hazırlıklar tamamlandı. Okullarda ilk zil uyum haftası için çalacak. Uyum haftası, okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 5, ortaokul 5. sınıf öğrencileri için ise 3 gün olarak uygulanacak. Programlar eğitim öğretim yılı boyunca her ay uygulanacak şekilde planlandı. Oyun temelli ve yaşantıya dayalı olarak tasarlanan modeller, okul aile işbirliği çerçevesinde okul dışı öğrenme ortamlarını da kapsayacak şekilde eğitim öğretim yılı boyunca sürdürülecek. İlkokul 1. sınıf programında öğrencilerin okul müdürünü, öğretmenlerini, okul personelini, okul ortamını, aidiyet geliştirmeleri, gereksinimlerini ifade etmeleri hedefleniyor. Ortaokul 5. sınıf programında

0: Öğrencilerin ortaokulun yeni düzenini, branş öğretmenlerine, öğrenme ortamlarına ve yardım yollarını tanımaları ve akranlarıyla sağlıklı iletişim kurmaları öngörülüyor. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinden kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazı doğrultusunda kamuda çalışan velilerden biri talep edilmesi halinde uyum haftası eğitimlerinde ders saatlerine uygun olarak 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak. Uyum haftası 11 Eylül'e kadar sürecek.
1: 2026 Avrupa finalinde filenin sultanları İtalya'yı 3-2 mağlup etti. Türkiye ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Filenin sultanları A grubu maçlarının 4'ünü kazanmış. Son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 yenmişti. Ardından çeyrek finalde Almanya'ya karşı 3-1 zafer kazanılmıştı. Yarı finalde Sırbistan'ı yenen Türkiye final maçında İtalya'ya karşı ter döktü. Maç 3-2 kazanan maçı 3-2 kazanan filenin sultanları ikinci kez Avrupa şampiyonluğunu tattı ve maçın ardından tebrikler de peş peşe geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026 Avrupa şampiyonu olarak milletimizi gururlandıran, önemli bir başarıya imza atan A milli kadın voleybol takımımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da A milli kadın voleybol takımını tebrik etti. Duran, ay yıldızlı bayrağımızı Avrupa'nın zirvesinde dalgalandırarak milletimize büyük bir gurur yaşatan sporcularımızı, teknik heyetimizi ve bu tarihi başarıda emeği bulunan herkesi tebrik ediyorum ifadesini kullandı. Emine Erdoğan da filenin sultanlarını kutlayarak başarılarınız daim yolunuz açık olsun açıklamasında bulundu. Evet, bizler de sultanlarımızı bir kez daha tebrik ediyoruz. Daim olsun diyoruz başarıları. A milli kadın basketbol takımı FIBA Kadınlar Dünya Kupası C grubu ikinci maçında Avustralya'ya 87-71 kaybetti.
2: A milli kadın basketbol takımı Dünya Kupası'nda 2-0 yaptı. Milli takım C grubundaki ikinci maçında Avustralya ile karşı karşıya geldi. Avustralya karşılaşmaya 8-0'lık seriyle başlasa da milli takım periyodun kalan bölümünde toparlanmayı başardı. Potanın perileri son 3 dakikaya 15-14 önde girse de üstünlüğünü koruyamadı. İlk periyodu Avustralya 21-15 önde tamamladı. Avustralya ikinci periyotta farkı tekrardan çift tanelere çıkararak ilk yarıyı 40-30 önde geçti. Üçüncü periyotta milli takım farkı tek hanelere düşürse de Avustralya fırsat tanımadı. Son periyotta farkı daha da açan Avustralya karşılaşmadan 87-71 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından milli takım grupta ikinci maçında ikinci mağlubiyetini aldı. Türkiye gruptaki son maçında bugün 12.30'da Porto Rico ile karşı karşıya gelecek.
1: Haftanın kültür sanat ajandasıyla devam edelim.
3: Tchaikovsky'nin Fındık Kıranı'na çağdaş bir yorum geliyor. Fındık Kıran bu bir masal değil, İstanbul'da izleyiciyle buluşuyor. Novaya Opera, Balet Moskva'nın 35 yıllık çağdaş bale prodüksiyonu, Altın Maske ödüllü koreograf Pavel Glukov'un klasik Fındık Kıran anlatısını Birinci Dünya Savaşı'nın gölgesinde yeniden yorumluyor. Gösteri 11-12 Eylül'de Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Altıncı İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali dinleyiciyle buluşuyor. Etkinlik kuşağının yıldız isimleri olan Fedor Rudin, Alexandra Sum, Mateşus, Lydia Shelley ve Julien Liber'in oluşturduğu beşlinin Türkiye'de ilk kez sahne alacağı açılış konseriyle 6 Eylül'de başlıyor. Kapanış konserinde ise dünyanın en seçkin oda müziği topluluklarından biri olan Elish Quantity ağırlayacak. Festival 6-24 Eylül tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleşecek. Pop müziğin sevilen sanatçısı Bengü hayranlarıyla buluşuyor. Sahici, Korkma Kalbim, Yaralı ve Unut Beni gibi unutulmaz şarkılarını seslendireceği konser 11 Eylül'de Vadi Açık Hava sahnesinde.

Opera film sezonu zamana meydan okuyan yapımlarla açıyor. Şimdi Uzaklardasın programı Quentin Tarantino'dan David Lynch'e, Coen kardeşlerden Brian De Palma'ya sinemanın usta yönetmenlerinin imzasını taşıyan 7 filmlik bir seçkiyi 9 Eylül 11 Ekim arasında Pera Müzesi Auditorium'unda izleyiciyle buluşturuyor. İstanbul'da Erol Evgin coşkusu, sanatçı zarafeti, duruşu ve sıcak enerjisiyle unutulmaz şarkılarını dinleyiciyle buluşturuyor. Konser 7 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde gerçekleşecek.

0: İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul Tiyatro Festivali 30. yılında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye'den ve dünyadan dikkat çeken tiyatro, performans ve dans yapımlarını İstanbul'un farklı sahnelerine taşıyacak festivalin açılışı Caroline Gila Nguyen imzalı Lacrima ile yapılacak. Program 22 Ekim günü tiyatro severlere kapılarını açıyor. Yoluna koyamadıysak hadi koyalım, yalanı doyalım. Alternatif rock müziğin yükselen isimlerinden Sena Şahin İstanbul'da sahne alıyor. Kendine özgü vokali, enerjik duruşuyla dikkat çeken sanatçı 9 Eylül'de Zorlu PSM'de dinleyiciyle buluşuyor.
1: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdi hoşçakalın.

0: İyi akşamlar, hoş geldiniz. Mutlu bir pazar akşamı dilerim. Habertürk gündemdeyiz. Çok konumuz var, önemli konuklarım var. Önce konuklarıma merhaba diyeyim, izin verirseniz. Doktor Sezin Öney, siyaset bilimci. Sezin Hanım, hoş geldiniz. Çok şık görünüyorsunuz. Gülkan Zengin, meslektaşımız, gazeteci. Hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra beraberiz. Profesör Doktor Selami Kur'an. Selami Bey, bir tüyo vereyim. Hala Beşiktaş'ın sevincini yaşayanlardan.
1: Eyvallah, sağ olun.
0: Ben de o mutluluğa eşlik ediyorum.
1: Beşiktaş'ımızı tebrik ediyoruz.
0: Evet.
1: Takımımıza başarılar diliyoruz ama özellikle Beşiktaş'ımızın da yeri ayrı pay.
0: Çok teşekkür ederim Selami Bey. İyi ki varsınız. Azınlıktayız ama iyi ki varsınız.
1: Sağ olun, iyi yayınlar.
0: İhsan Aktaş Genel Araştırma Başkanı. İhsan Bey, hoş geldiniz. Size de saatler olsun.
2: Sağ olun.
0: Hoş olmuşsunuz. Doktor Alihan Limoncuoğlu, akademisyen. Alihan Bey de dünkü maçta Beşiktaş'ımızın zaferine tanıklık etti. Hoş geldiniz.
3: Ettim, evet. Fenerbahçe tribünden.
0: Çok konu var. Aslında günlerdir hemen hemen bütün televizyon ekranlarında tartışılan bir CHP meselesi vardı ama eski CHP İzmir mebusu 3 dönem yaptı galiba. Mustafa Balbay'ın sözleri CHP kapatılmalı mı tartışmasını açtı. Bu mesele var. Özgür Özel'in parti ismi konusunda sıkıntılı açıklamaları var. Bir İyi Parti diyor, bir CHP diyor. Aklı CHP'de mi sorusu gündeme geliyor.

Eylül ayı malum çok önemli davalarla ilgili kararlar bekleniyor ki hocamız burada, Selam hocamız. Onları tartışacağız, bu davalar nasıl sonuçlanabilir? Özellikle de İmamoğlu ile ilgili 3 kritik dava var. Melih Gökçek'ten hani sakız değil de çiğneme tableti diyor o. Çiğneme tabletiyle ilgili bir açıklama var, ona bakacağız. DEM Parti kurultayı yapıldı. Eş başkanlar değişmedi ama parti meclisinin %40'ı değişti. Esas değişiklik daha sonra olacak deniyor. Ve Gener'in son araştırması, partiler oy oranları ne durumda, ona ilişkin veriler var. Onların hepsini konuşacağız. Kimsenin insicamını bozmayalım. Kısa bir araya gidelim. Aradan sonra hep beraber olalım.

0: Çocuklarımız yaşamı doğada öğrensin diye binlerce umut yeşertiyoruz. Desteklerinizle.
1: Habertürk gündemi başlıyoruz. Partilerin kapatılması her ne kadar zorlaştırılsa da zaman zaman CHP kapatılır mı, CHP kapatma davası açılır mı, açılmaz mı tartışması oluyordu. Ama hani CHP'den milletvekili yapmış bir ismin bunu dillendirmesi bugün hayli tartışma yarattı. CHP'den tepkiler var ki biz de alacağız. Birazdan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç da yayınımızda olacak. Gündeme geldi. Peki Balbay ne dedi? Daha doğrusu ne dediğini nasıl açıkladı? Gelsin Balbay'ın açıklaması. Balbay dünkü katıldığı televizyon programlarından bu açıklamayı yaptı. Dün akşam katıldığım programda Üsküdar'da gelinen noktayı anlattıktan sonra yeni partiyle CHP'nin asıl mücadele edilmesi gereken duruma karşı ortak tavır alma gereği duyduğunu vurgulayıp şöyle devam ettim. Hiç dilemiyorum tabii ki CHP kapatılsa herkes bir araya gelir, yeni bir planlama yapılırdı. Bir akıl birliği oluşurdu. Devamında özetle şunu vurguladım. Yakın gelecekte asıl mücadele edilmesi gereken durumun yargının siyasete müdahalesi olduğu gerçeğini herkesin göreceğini düşünüyorum. Buradan Balbay CHP'nin kapatılmasını istediği yorumunu çıkarmak butona gerekçe aramak kadar imkansızdır. Bence tartışmalı bu açıklamada. Gürkan Zengin, CHP kapatılmalı mı?
2: Yani ne münasebet diye başlayabilirim. Çok faydalı bir parti memlekete büyük hizmetlerde bulunuyor da o yüzden ne münasebet demiyorum. Fakat CHP, mesele CHP, yeni parti, şu parti, bu parti isim değil. Hangi CHP mesela? %42 almış CHP mi? Vaktiyle %42 de alabilmiş bir CHP mi? Yoksa mesela 99 seçimlerinde baraj altı kalmış CHP mi? Kapatılmalı. Hangisi kapatılmalı? Ya da AK Parti'nin iktidar yıllarında hiç bir genel seçimden birinci parti çıkamamış CHP mi? Kapatılmalı. Bu partiyi nasıl yönettiğinizle, onu nasıl algıladığınızla, Türkiye'deki siyaseti nasıl okuduğunuzla, milletin, memleketin sorunlarına cevap üretip üretememenizle alakalı bir durumdur. Başarı, başarısızlık. Yani adı CHP olur, yarın yeni parti olur, başka bir şey olur, gelir bir %42 daha alır, 45 alır, 49 alır, 50 alır veya bir kez daha baraj altında kalır. Adının CHP olmasının elbette bir tarihi tarafı var. Bir vasiyettir, bir mirastır, bir hafızadır, bir hatıradır. Dolayısıyla öyle kapatılmalı. Niye kapatılsın? Mesele içinin doldurulması ve içinin bugünkü Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap verebilir hale getirilmesi. Efendim genetik kodları, kuruluş felsefesi buna engeldir. Hayır değildir. Hani her dönem, her fikri, zikri yeniden yorumlama, yeniden tefsir etme, günün şartlarına, hani dünyanın yeni çağın idrakine uyumlu hale getirmek diye bir şey vardı. Biz buna siyaset diyoruz. Bu, ben Balbay kapatılsın dedi diye de anlatmıyorum. Söylüyor zaten, öyle demedim. Onu kastetmedim diye. O ayrı bir tartışma. Ama bugün gelinen noktada bu partinin yeni parti için de aynı şeyleri söylerim. Kendini toparlaması, bir yeni bir

0: yenilik üretebilmesi, memleketin dediğim gibi temel sorunlarına cevap teşkil edecek bir cesarette, halkçı bir kimliğe yeniden bürünmesi, hatta diyebilirim ki o genetik kodlarda halkçı diye bakar, halkçı bir parti midir? Sol diyorlar kendilerine, solcudurlar. Solcu mudurlar bunlar? Bunlar hep tartışmalı konular. Milletin bugün gerçek bir sol partiye ihtiyacı vardır. Halkçı bir partiye ihtiyacı vardır. Ekonominin, siyasetin, hukukun bu kadar derin krizler içinde yaşadığı bir dönemde pekala CHP hani kendi programıyla, kendi kadrolarıyla, kendi yaklaşımlarıyla bu memleketin ihtiyaçlarına cevap verebilir bir hale gelebilir. Gelmiyor, yapmıyor. Biz CHP kapatılmalı mı sorusu bu manada yanlış bir sorudur. CHP ve yeni parti ne yapmalı? Memleketin sorunlarına nasıl bir çözüm üretebilir? Kadrolarını nasıl değiştirebilir? Bunları konuşmalıyız. Yoksa CHP kapatıldı, bir dönem kapatıldı. Darbeler 12 Eylül'de kapatıldı. Sonra yeniden açıldı. Niye? Bir miras dedim ya, tarihi bir arka plan var. O gelir. Ama mesele burada CHP kapatılmalı mı değil. CHP mesela 1950'den bu yana hiçbir zaman tek başına iktidar görmemiş. Niye görmemiş? İki defa birinci parti olmuş ama tek başına iktidar görmemiş. Bunu konuşmak doğru soru budur. CHP niye iktidar olamıyor? Kadroları niye buna uygun hareket etmiyor? Program, doğru düzgün bir program niye yazılamıyor? Milletine, içinden çıktığı milletine neden güven veren, alternatif olan bir hareket olamıyor? Bunu konuşmalıyız.
1: Çok doğru. Selam Hocam, parti kapatmak zor iş. Zorlaştırıldı. Ama bu CHP tartışması da bir türlü kapanmış da değil. Hatta ya yeni parti kurulurken bile şöyle dediler. Ya biz CHP bagajından kurtulalım. CHP hakikaten bir bagaj mı? Veya bu kapatılma meselesi siz nasıl bakıyorsunuz hukukçu kimliğinizle?
2: Birincisi ilkesel olarak ben siyasi partilerin kapatılması ve açılması konusunda da son tahlilde halkın, milletin karar vereceğini düşünenlerdenim. Yani netice itibariyle siyasi partiler tüzel kişiliğe sahip hukuki anlamda ama ülkeyi yönetme iddiasında bulunan partilerdir. Bu mahalli idarelerden başka ülke yönetimine kadar. Zaman zaman da halkın mahalli idarelerle ülke yönetimiyle ilgili tercihlerinde değişken olduğunu da biliyoruz. Yani ülkemizde de bunu yaşadık. 23-24 evet. Seçimlerine en yakın tarihi olarak görürseniz. Ama ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli bir siyasi damarı temsil ettiğini düşünüyorum. Yani çok bilinen ifadeyle devletin kurucu bir partisidir. Bir ana damarı temsil eder siyaseten. Ve doğru, özellikle Bülent Ecevit döneminden sonra, rahmetli Bülent Ecevit'ten sonra demokratik solu temsil eden, sol siyaseti bu anlamda demokratik kanalını, damarını temsil eden bir parti olarak görüyoruz. Ama şunu altını çizelim. Yani yeni parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki ayrışmayı ben halen iki yönetim arasındaki şahsi nedenlere bağlıyorum. Bakın altını çiziyorum. Bu mutlak butlan davası gelirse konuşacağız. Evet. Mutlak butlan davasında Yargıtay'dan farklı bir karar çıkarsa istinaf mahkemesine göre evet. Nasıl bir durum ortaya çıkacak onun da konuşulması lazım. Bu nedenle yeni partiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrışma döneminde ben gerek Sayın Kılıçdaroğlu'nun gerek Özgür Özel'in bu süreci, bu akut krizi, derin krizi iyi yönetemedikleri kanaatindeyim. Halbuki Özgür Özel ve ekibi ayrılırken bakın CHP'nin siyasi mirası bizdedir dediler.
1: Evet.
2: Halen de yani biz geçici olarak buradan ayrılıyoruz. Fiziki mekanları terk ediyoruz. Hakiki öz Cumhuriyet Halk Partisi biziz iddiasında. Halen de onu temsil ediyorlar. Dolayısıyla ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılması meselesi değil de siyasetin temel olgusal durumlarının gösterdiği gibi Üsküdar'da olduğu gibi bazı durumlarda, bazı yerlerde, bazı seçimlerde işbirliği temelinin daha rasyonel bir dayanağı olduğunu düşünüyorum. Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi kapatılsın, yeni parti çatısı altında bir siyaset yapalım. Ya bunlar çok gerçekçi olmayan değerlendirmelerdir. Netice itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi ve yeni parti arasındaki şahsi genel başkanlara ve yönetim kadrolarına dayanan çekişmenin bir süre daha devam edeceğini ama önümüzdeki sürede bir Türkiye'nin bir seçim geçirmesiyle birlikte tablonun daha çok netleşeceğini düşünüyorum. Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi böyle aç kapatalım diyerek kapatalım.

0: katılacak, açalım diyerek de açılacak bir siyasi parti değil. Dolayısıyla önemli bir markadır, siyasi bir markadır ve Türk demokrasisinde de artılarıyla eksileriyle var ola gelmiştir. Önemli bir seçmen kitlesine de sahiptir. Halen de ben sahip olduğunu düşünüyorum birçok araştırmanın aksine. Ben öyle düşünüyorum gözlemlediğim kadarıyla. Dolayısıyla benim burada getireceğim en temel eleştiri bir yurttaş olarak Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Özgür Özel'e şahsi bir takım meselelere her sebebi ne olursa olsun mutlak mutlanın teknik tartışmaları, eksiği, fazlası, yanlışı doğrusuna girmiyorum. Onları tartışsınlar. Ama siyaseten süreci iyi yönetememişlerdir. Evet. Süreci daha makul, daha rasyonel bir zeminde yürütmüş olsalardı ben bir sonuç, bir noktaya gelebileceklerini ihtimalinin daha fazla olduğunu düşünüyordum.
1: Peki. CHP sözcülerinden bugün gelen tepkiler daha çok şu yönde. Efendim yeni partide yer bulmaya çalışan bir takım isimler eski CHP'li de olsalar bu kapatma meselesini açıyorlar diye. Siz nasıl görüyorsunuz bu meseleyi?
2: Ya, öncelikle tabii ki hiçbir parti kapatılmamalı. Çok ekstrem bir durum olur. Çok
1: yani Selam Hoca'nın dediği millet açar, millet kapatır.
2: Ağır bir evet şiddete çağrı olur vesaire olur, bir şey olur. Yani çok ekstrem durumlarda ancak siyasi partiler kapatılmalı.
0: Zaten onlar da anayasal olarak yasak zaten.
2: Tabii yani orada olmaması zaten açıkça bir anayasallığa aykırılık olabilir. 2000'lerde mesela işte bu Almanya'daki Nazi Partisi işte onların kapatılmalarıydı vesaireydi. Onunla ilgili Türkiye'ye de atıfta yapan, Türkiye'deki parti kapatmalara da atıfta bulunan uluslararası hukuk tartışmaları vardı. Uluslararası çevrelerde hukuk tartışmaları. Militan demokrasi, acaba demokrasiler kendilerini korumak için partileri kapatmalı mı? Öyle bir önleyici vuruşta bulunmadılar mı gibi. Ama orada da işte ifade özgürlükleri kapsamı işte... Bazen ifade özgürlüğünü korumak için böyle partiler kapatılmalı. Çok ekstrem söylemler olan.
1: Burada o yok ama.
2: Tabii. Ben uluslararası tartışmaları söylüyorum. Dur. Veya işte Amerika'nın, o zamanki Amerika'nın bakış açısı, Amerika'da her türlü can yakıcı bile olsa ifade özgürlüğü olmalıdır. Evet. Veya da hoşumuza gitmese bile işte oradaki Nazi Partisi kapatılmamalı. İşte oradaki varlığını o şekilde sürdürmeli gibiydi. Ama şimdi tabii bunlar çok arkaik kalıyor günümüzün. Öyle bir yere gittik. Siyaset, ifade özgürlükleri, haklar ve özgürlükler konuları. Onları çok geride bıraktık. Tabii bu tartışmadan çok farklı bir şey söylemeye çalışıyor Mustafa Balbay belli ki. Canlı yayın sırasında söylenenler çoğu zaman yanlış anlaşılabiliyor böyle. O yüzden her kelimeyi, her sözü dikkatli seçerek konuşmaya çalışıyoruz. Ama bir mimik bile, bir ifade bile yanlış anlaşılabiliyor. Ama insanız yani orada her şeyi kontrol etme imkanımız yok canlı yayında. Oradan dolayı burada Mustafa Balbay'ın aslında söylemek istediği yani CHP öyle bir duruma geldi ki bu mutlak mutlak kararıyla kapatılsaydı neredeyse daha iyi olabilirdi. Yani öyle hiç olmasa orada bütünleşilirdi
1: işte.
2: Gibi bir şey söylüyor. Evet. Yoksa CHP kapatılsın gibi değil. Ya kapatılmaktan beter bir hale düşürüldü bu hareket. Genel olarak bu muhalefet topluluğu diyelim. Yeni parti de var çünkü. Orada tabii ana gövde artık yeni parti. Bunu görmek lazım. Araştırmalar bunu ortaya koyuyor açıkçası. O enteresan da bir durum oldu. Ana gövde koparak, yani normalde partilerden küçük bir kısım kopar. Ama en iktidara pozitif bakan, yeni partiye negatif bakan çalışmalarda bile, anketlerde bile CHP'nin daha ancak baraj ancak ulaştığı biraz işte %9 gösteren var maksimum. Bir tutup da %15 gösteren, %12-13 gösteren bile yok. %9 gösterenlerde çok tabii bana kalırsa cömert davranıyorlar. Yani orada baraj sorunu olan bir CHP ile karşı karşıyayız artık. Bunu söylemeye çalışıyor aslında ama dediğim gibi yani ifade ederken tabii ki yanlış anlaşılabilen ve bazen de başkaları da yanlış anlamak isteyebiliyor. Böyle bir polemik yaratılıyor. Şimdi tam da CHP ile Yeni Parti arasında ilk defa bu Üsküdar'da gördük belediye meclisinde bir paslaşma.
1: Oraya getirecektim evet.
2: Belli ki işte
1: bir işbirliği.
2: Bir işbirliği. Ya Menderes Belediyesi'nde yaşananlar çok ağır olduğu için İzmir'de oradaki kavgalı dövüşlü görüntülerde vesaireydi. Sanırım ondan sonra gelen tepkilerle beraber böyle bir noktaya geldi. Bir de Üsküdar'ın tabanından gelen tepkilerle tabii ki. CHP yeni parti tabanlarından gelen tepkilerle böyle bir şey oldu. Ama orada yavaş yavaş öyle bir diyalog var. Onun için ama bir yere ne kadar gider orası bilemiyorum. CHP'nin de aslında işine yarayan bir diyalog bu. CHP de kendini bu anlamda bugünkü mutlak mutlan sonrası CHP daha sempatikleştirmiş oluyor yeni partiyle paslaşarak.
0: Peki. Bir ekleme yapabilir miyim?
1: Buyurun hocam.
0: Şimdi uluslararası tartışmayla bahsi geçti. Aslında parti kapatmalarla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin koyduğu temel. Bu konunun dışında zaten. Bu evet. Konuda
2: tabii,
0: yani Sayın Balbay'ın ifade ettiği farklı bir
2: şey.
0: Sadece orada katkı olsun diye söylüyorum. Yani parti kapatmalarla ilgili olarak iki tane temel kriter vardı. Bir, siyasi partinin siyasi faaliyetlerini barışçıl amaç ve yöntemlerle yapması zorunludur diyor. İki durum için parti kapatmayı hukuken meşru sayıyor. Bir, şiddete çağrı. Açık veya zimli, şiddet, terör. İki, nefes suçunun işlenmesi. Bu iki durum haricinde siyasi partilerin kapatılması veya açılmasında demokratik seçimlerde halk karar verir.
1: Evet.
2: Tabii bu bir son ben de ekleyeyim, kusura bakmayın.
0: Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçerlidir diye tabii, yanlış
2: çok
0: anlaşılıyor.
2: Çok üzüldüm, çok bir cümle sadece. Bu tabii ayrı bir konu hakikaten. Bir de bu paslaşmaya CHP ile yeni parti arasındaki şeyi de ekleyebiliriz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili
1: Nuri, ona da gelecektim.
2: Evet, evet. Onun babasının cenazesinde Kılıçdaroğlu, Gürsel Tekin ve yani öyle bir yeni parti bir anlamda, yeni parti de değil tabii ki İstanbul.
3: Bu sefer şu yaşanmadı. İBB Başkan Vekili cenazeyi kabul etmediler. Hani hatırlarsanız eski
2: evet.
3: Cenazeleri.
2: Orada daha başka bir arada bir görüntü verilmiş oldu. Tabii İBB Başkan Vekili orada değil yani. Yeni partide değil ama gene de.
1: Peki. Alihan siz ne dersiniz CHP'nin kapatılması tartışmasına?
4: Yani bu parti kapatmayla ilgili şunu ekleyeyim ben de. Bu Batasuna kararı var Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin. O yani tabii ki hocam buradayken belki bana düşmez ama yani o uygun bir karar. Benim de aklıma yatan uygun bir karar.
1: Ama burada tamamen bir yani bir tabii gerekçeden mi? Ziyade şiddeti siyaseten Balban ifadesi siyaseten.
4: Siz, ama bir dakika şunu söylemek için söylüyorum ben bunu. Şiddete destek olmak için de değil. Şiddete sessiz kaldığı
3: sessiz
4: için.
3: Sessiz kaldığı için.
4: Batasuna kapatılıyor. Yani hani orada altta öyle bir arada öyle bir ince bir çizgi var. Sadece şiddeti desteklemek şey yapmak değil. Sessiz kalmak dahi.
1: Ama bu tartışmaların çok dışında.
4: Tabii. Yani bilgi verildi o bilgiyi düzeltmek açısından söylüyorum.
1: Estağfurullah buyurun.
4: Güzel bir makale var. Merak edenler bu konuyu Bahadır Bulmin Özaslan Hoca'nın Hacettepe'den makalesinde bakabilirler. Batı Suna ile ilgili yazdığı makaleye bunu anlatıyor. Ya burada zaten aslında burada bir pratik bir şey anlatmaya çalışıyor benim anladığım Mustafa Bey. Diyor ki hani bir araya gelmesi açısından muhalefetin doğru olan muhakkak iki tarafın anlaşabilmesi için doğru olan buydu diyor. Ama ben bunu açıkçası çok doğru da bulmuyorum. Bu muhalefeti tekliflendirme çabası da var. Yani Özgür Bey ve arkadaşları CHP'deyken de bunu yaptılar. Şimdi belli ki Mustafa Bey de onlarla beraber veya onlara daha yakın bir görüşte. Muhalefeti tek tipleştirme, tek bir çatı altında toplama ama bunu da baskıyla yapma şeyi var ki bence kısmen bu Kemal Bey'de de vardı. Ama genel olarak özellikle İyi Parti'ye yani mesela şu söylem benim mümkün Salat Dervişoğlu'nun hiç hoşuna gitmemiştir bir kere. Çünkü bütün muhalefeti tek bir şimdi yeni parti diyelim ona yeni parti çatısı altında bütün muhalefeti dikte ederek yani işte buna vermezsen muhalif değilsin, buna vermezsen muhalif değilsin ki biz bunun söylemin daha tabii ki vulgar bir şekilde özellikle sosyal medyada özellikle Twitter'da çok sık da görüyoruz işte. İşte gizli tırnak içinde kullanılıyor ve gizli AKP'li, sen de AKP'lisin, AKP'li işte çaktırmayan AKP'li falan gibi tabirlerle böyle kullanılıyor. Bu biraz da bence bundan da kaynaklanıyor. Yani muhalefeti bir araya getirirken bir yol şey yapılmaya çalışıyor. Hatta hatırlayacaksınız Meral Hanım'ın masadan kalktığı dönemde 3-6 Mart arası o meşhur 3 günlük bir dönemde özellikle sosyal medyadan muazzam bir ne diyeyim bu çok çirkin ve üzücü ifadelerle hem Meral Hanım'a hem de Meral Hanım'ı destekleyenlere çok sert ve kötü ifadeler olmuştu. Ya tabii ki Mustafa Bey'in ifadesi böyle değil elbette ama bu da ben gene de bunu bir benzer yani muhalefeti tek bir torbanın içine doldurma çabasının bir ürünü olarak görüyorum bu konuşmayı.
1: Peki. Niyeti konusunda da genel bir konsensus var aslında Balbay'ın. Yani kapatılsa bölünmeden tek bir ortak akılla tek bir hareket olabilirdi diyor. Ya hakikaten şöyle, CHP kapatılsa bu sonuç alınır mıydı?
3: Şimdi Mustafa Balbay'ın aslında ifadesi önceden yine bu yayında kullandığı bir ifadeydi. Belki başka bir oturumda olabilir. Bu ifade işte ileriki zamanlarda kullanıldığı zaman yanlış anlaşılacak bir metne dönüşür. Önceden şunu söylüyordu. Butlan kararı o kadar kötü bir şey ki eğer parti kapatılsaydı toplu halde gider partimizi kurardık, bölünmek durumunda kalmazdık. Buttan kapatmadan daha beter oldu. Bu eski söylemiydi. Evet. Fakat şimdi eski söylemini getirip

0: parti kurulduktan sonra tekrarladığınız zaman ha bu sefer zaten şöyle bir şey var yani yeni partinin CHP'yi yok etmek ve yokluğa mahkum etmek gibi bir çabası var. Yani sıfır oy alsın yani sokağa çıkamasınlar. Hatta sokağa çıkarlarsa yüzüne tükürülsün. Yani bu kullanılan ifadeler olduğu için onu tekrarlıyorum. Şimdi bu şiddetli tartışmaların içerisinde bir de Mustafa Bey'in bu ifadesi gelince ha o zaman demek ki bu önceden kullandığı anlama gelmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılmasını istiyor. Belki de Mustafa Bey eski fikrini yani o butlan kararı çıktığı zamanki fikrini başka bir programda tekrarlamış oldu. Ama
1: sonuç verir miydi dediği olsaydı?
0: Yani şöyle şey olabilirdi yani parti kapatılsa tek parti olarak kurulabilirdi. Fakat şöyle bir şey var.
2: Üç parti de çıkabilirdi.
0: Şu, ben de ona geliyorum şimdi. Cumhuriyet Halk Partililerden bir kısmı İmamoğlu partide etkin olmaya başladıktan sonra bu akıbeti görmeye başlamışlardı. Bunlar çok böyle yukarıdaki insanlar değil. Yani örgütte belli kademelerde olan insanlar ve bir arkadaş bana şunu söylemişti. İçimize yabancı bir unsur girdi. Ve biz bu sadece müteahhit kökenli insanları tanımıyoruz. Başımıza gelecekler konusunda hiçbir fikrimiz yoktur. Şu an bana söyleyen adam şunu söylemişti. İşte Mustafa Kemal Atatürk mezardan kalksa gelse Kılıçdaroğlu'na karşı kazanamaz iddiası var ya dedi. Öyle olmayacak dedi. Şey olduğu zaman, kongre olduğu zaman bir gün akşam herkesin evine bir adam gidecek. Akşam Kılıçdaroğlu'cu olarak yatan adamlar sabah İmamoğlu'cu olarak kalkacaklar. Biz bu yabancı unsuru tanımıyoruz ve başımıza gelecekler hakkında da üst düzey abilerimizin çok tedbiri yok gibi ifade kullanmıştı. Gerçekten de ben parti kapatılsaydı da Cumhuriyet Halk Partisi'ni yük gören ya da şöyle yük olarak görmelerine gerek yok. Kardeşim bu parti benim partim olacak. Yani işte Atatürk'ün partisi, geleneğin partisi, yüzyıllık parti, kurucu parti hepsine eyvallah. Fakat zota tabiri kullanılır mı bilmiyorum da belki eski bir kelime. Yani zorlayarak da olsa zorun gücüyle hadi sol bir terim kullanalım. Zorun gücü teorisiyle hareketle bu partiyi zorla yani kapatılsa da ele geçireceklerdi kapatılmasa da. Dolayısıyla bu şey konusunda işte özellikle de siyasette de o bir başarı getirdi. Siyasetin finansmanını keskin bir kılıç gibi kullanarak siyaseten sonuç alma bir iştah kabarttı. Ve o siyasi şehvet aslında kongreyi de aynı yöntemle satın alabiliriz yöntemini getirdi. O da bir sürü partinin başına iş açtı. Da şöyledir ben bunu tekrar tekrar söyledim. İmamoğlu sadece şunu yapsaydı. Madem toplumda yani medyayı iyi organize etti, sosyal medyayı iyi organize etti, bir popülerlik yakaladı. Hatta bazı konularda AK Parti'yi çözdü. Yani nereden muhalefet edebilirim, nereden oy alabilirim. Sadece belediye başkanlığını yapsaydı, dürüstçe yani başka konulara sapmadan bir gün kongre olduğu zaman Özgür Özel yerine kendi aday olsaydı hayal ettiği her şey olabilirdi. Evet. Fakat o kadar hırslandılar, o kadar kontrolden çıktılar ki meşru yoldan elde edecekleri her şeyi gayrimeşru yoldan elde etme yoluna saptılar. İşte gayrimeşruluk da biraz mafyacılık gibidir. Yani bir sonuç getirir gibi oluyor ama akıbeti çok da doğru olmuyor.
3: Bir cümle ben söyleyebilir miyim? Peki, buyurun. Danışmanlara çok güvenmemek lazım. Bazen siyasetçiler danışmanlara çok güveniyor.
0: Ya Ali Hanım tercüme edeyim mi ben?
4: Danışmanı olan çok.
0: Yerel seçimlerle ilgili bu başarı başarısızlık tartışması olduğu zaman ben şunu söylemiştim. Kampanyalar reklamcılarla yapılır. Fakat devlet erki gereği kurumlar teknokratlarla yönetilir. Bence İmamoğlu cephesi yani kampanyayı reklamcılarla yaptı. Fakat belediyeyi de reklamcılarla yönetmeye kalkıştı. Onlar da ertesi gün şunu söylediler. Yani şöyle düşünün. Bir aylık, iki aylık seçilmiş bir başkana kahramanın yolculuğu diye kitap yazılmaz. İlyas Başsoy var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde zaman zaman reklamcılık yapan benim asker arkadaşım. O belediye başkanlıkları kazandığı zaman demiş ki arkadaşlar siz şu an liseye kaydoldunuz. Daha ilk döneminiz. Başarılı olun. Liseyi bitirin, üniversiteye girin, master doktora yapın. Hepiniz büyük adam olursunuz. Ama liseye kaydolduğunuz gün büyük adam olmaya kalkarsanız bunun sonu gelmez gibi. Çok yani iyi bir öngörü
1: ortaya koyuyor. Konuyu da buraya nasıl getirdiniz İhsan Bey? Yani İmamoğlu'na.
0: Peki şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunu ne? Peki. Ya başka bir açıklaması olur. Gürkan Bey söylesin. Yani. Başka bir sorunu var mı?
4: Peki. Burada adres burada.
0: Galiba sıra yine Gürkan Bey'e geldi.
1: CHP'ye soralım. Necdet Saraç yayınımıza katılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi

0: Merhaba Başkan Yardımcısı. Necdet Sarar, şaşırdınız mı Balbay'ın sözlerine? Gün boyu özellikle sosyal medyada çok konuşuldu. Tepkiler de şu başlıkta sanki. Efendim, yeni partide yer edinmek isteyenler CHP artık saldırının ötesine geçtiler. Kapatma sözünü edecek kadar ileri gittiler noktasında. Buyurun, söz sizin.
1: Evet, teşekkür ediyorum. Ya tabii burada biz dün fiili kapatma hamlelerini biliyorduk CHP'ye yönelik. 1950'lerde oldu, 1980 12 Eylül darbesinde oldu. 2000'ler sonrası da özellikle bazı ikinci cumhuriyetçilerin ya bu CHP yük oluyor artık. Kurucu dönemin o tek parti rejiminin bürokratik vesayetçi işlerini bitirmek için CHP'yi kapatmak gerekir gibi yaklaşımlara biz tanıklık ediyorduk. Burada önemli, şöyle önemli bir gelişme var. Aslında bu gelişme CHP içinden bir gelişme. Yani Mustafa Balbay şu anda CHP içinde değil ama CHP'li çeşitli isimlerin, geçmişte CHP'li olan çeşitli isimlerin bunu dile getirmesi önemli. Aslında bu bir biçimde 2023'ten bu yana şu veya bu biçimde konuşuluyordu. CHP yerine yeni bir partinin kurulması, onun yerine yeni bir partinin ikame edilmesi hep konuşuluyordu. Bunun biraz dışa vurumuna dönüştü. Mustafa Balbay'ın söylemi. Evet, Mustafa Balbay bugün açıklama yaptı. Dedi ki ben aslında böyle bir şey söylemek istemedim. Anlamına gelecek bir açıklama yaptı ama maalesef belirtmek zorundayım ki Mustafa Balbay da aslında CHP'den kurtulmak gerekir, CHP bagajından kurtulmak gerekir denen koroya katıldı. Şimdi bu niye önemli? Çünkü bunun şöyle bir şeyi var. İki önemli başlığı var. Bir tanesi gerçekten insan şunu düşünmek durumunda kalıyor. Daha dün, yani daha dünden kastım son birkaç yıla baktığınızda bu nasıl bir yüktür, nasıl bir kapatma isteğidir ki milletvekili listeleri yapılırken, genel başkan yardımcısı olunurken, cezaevinden çıkarıp milletvekili yapılırken CHP iyiydi. Bırakın CHP'nin kapatılmasının tartışılmasını, CHP'nin yük olmasını bir tek kimsenin ben bugüne kadar dile getirdiğine tanıklık etmedim. Şimdi peki ne oldu da CHP böyle bir noktaya geldi, kötü oldu? Mutlak mutların sorumlusu da işin doğrusu şu anda CHP'yi yönetenler değil. Şimdi gerçekçi düşündüğümüzde, biraz samimi düşünürsek işin bu boyutunda vallahi CHP sayesinde milletvekili olacaksınız. CHP sayesinde milyonlarca insanın tepkisiyle, ki o tepkiler haklıydı. Mustafa Balbay'ın yargılanma süreci haksız bir yargılanma süreciydi. Cezaevinden çıkacaksınız. Kemal Kılıçdaroğlu sizi milletvekili listelere alacak, milletvekili yapacak. Dayanışmanın ne kadar önemli olduğuna tanıklık doğrudan siz edeceksiniz. Buna tanıklık edenlerin bugün CHP'nin kapatılmasını savunur hale gelmesi ya da bunu dillendiriyor olması, bir kere onu söylemek zorundayım ki vefasızlık gerçekten. Yani bunun altını çizmek gerekiyor. CHP'nin kapatılması gereken, CHP'yi kapatılması gereken değil. İşin doğrusu CHP'nin, yani en iyi bunu da Mustafa Balbay bilir, Cumhuriyeti kuran ve demokrasiyi yaşatan parti. Şimdi böyle bir parti de şöyle bir tartışma olabilir. Bu partiye yönelik siyasi eleştiriler yapabilirsiniz. Eleştiride bulunabilirsiniz. Şunların düzelmesi gerektiğini altını çizebilirsiniz ama CHP'nin kapatılmasını gündeme getirmek esas itibariyle CHP'ye karşı bir algı oluşturma operasyonunun bir parçası diye yorumlamak mümkün. 2023'ten beri de bu biçimde dile getiriliyordu. CHP'nin tasvip edilerek yeni bir partinin kurulması. Böyle bir söylem, yani algının ötesinde gerçekten demokratik siyasetin bir yansıması olamaz. Yani sonuçta bu ortada bir antidemokratik yaklaşımı peşinen görmek gerekiyor. Evet, ideolojik politik eleştirilere açıktır CHP, itiraz edilebilir ama yani bu ölçüde CHP kapatılmalıydı sözleri, niyet ne olursa olsun, çok net altını çizmek isterim ki bir siyasi eleştiri kategorisinde değerlendirilemez ve esas itibariyle de Cumhuriyet'in kurucu iradesine ve demokrasiye de yönelmiş ciddi bir talihsiz saldırıdır.
0: Şimdi peki, bu Necdet Bey,
1: işin vefa, nankörlük ve benzeri şeylerine girmiyorum ama diğer boyutu önemli. Orada da müsaade ederseniz Kerem Bey birkaç şey söylemek isterim.
0: Buyurun.
1: Şimdi mesela CHP, düşünüyorum ben, hangi alanda politik duruş sergileyemedi, hangi soruna çözüm üretemedi de kapatılsın diyeceksiniz. Yani hangi sosyolojik gerekçesi var bunun? Hangi politik arka planı var? Onu da görebilmek gerçekten mümkün değil. Şimdi burada Balbay diyor ki CHP kapatılırsa bir akıl birliği kurulabilirdi. Ya bu akıl birliği düne kadar bildiğim kadarıyla düne kadar bu arkadaşlarımız yönetiyordu partiyi. Dün pozisyonları olan da bunlardı. Mesela son birkaç yıldır bu akıl birliği noktasında ya da yeni politika üretme konusunda ne yaptıkları da meçhul. Eğer gerçekten mesela böyle bir tartışmada amaç CHP'yi güçlendirmek olsa tartışmanın merkezine siz CHP'yi koymazsınız. CHP'nin kapatılmasını koymazsınız. Ve burada maalesef şunu söylemek durumundayım ki bu tartışmada CHP'nin daha da zayıflaması, etkisizleşmesi veya bir başka siyasi hatta sürüklenmesi çabaları da var. Böyle bir şey kimin işine yarar diye sorduğumuzda da vallahi yani bu şu anda CHP'ye gönül vermiş, Cumhuriyet'e gönül vermiş. Ben burada yeni partinin seçmen tabanını da kastederek söylüyorum. Yani oradaki sosyolojik tabanı da kastederek söylüyorum. Bunların işine gelmez. CHP'de değişim başka bir şeydir. CHP'nin tasfiyesi başka bir şeydir. Yani CHP'de değişimi savunmak anlaşılır bir şeydir. Bugün de CHP'de değişimi savunmak anlaşılır bir şey ama buralarda bir tasfiye isteği var. Tasfiye isteğini büyütme var. Yanlış olan budur. Çünkü CHP sonuçta gerçekten siyasi olarak baktığımızda sıradan bir parti değildir. Türkiye'de bazı partilerin böyle bir pozisyonu vardır. Yani CHP'nin Cumhuriyet'le yaşıt olması önemlidir ama MHP siyasi bir partidir ve MHP gibi bir parti Türkiye siyasetinde dün vardı, bugün de olacak. Saadet Partisi gibi, Milli Görüş gibi bir parti dün vardı, bugün de Türkiye siyasetinde var, yarın da olacak. İsimlerden bağımsız olarak söylüyorum ya da Kürt siyasi hareketi açısından da benzer bir tabloyu net olarak görmek gerekiyor. CHP açısından
0: peki,
1: da CHP'nin şöyle bir özelliği var. Yani tartışmayı CHP içinde yürütmek yerine CHP dışında yürütme çalışması aslında Cumhuriyet'in bana göre kuruluş iradesini de bir biçimde kuruluş iradesini de tartışmaya açmak anlamına geliyor. Yani peki, kimse CHP içinde böyle bir tartışmanın olmasını engellemez. Kaldı ki CHP belki de Türkiye siyasal tarihindeki partiler içinde en çok tartışmanın olduğu partilerden bir tanesi. Buradaki bir diğer talihsizlik, yani ben mesela ideolojik politik hiçbir tartışma görmedim şu ana kadar. Yani CHP'den ayrılıp başka parti kuranlar açısından da yeni parti açısından da görmedim. Yani bir ideolojik politik söylem olsa gerçekten orada bir değişim mi görebilsek bunu tartışabilirdik. CHP'yi bence kimse kendi siyasi hesabına göre Kerem Bey yeniden yapılandırmaya çalışmamalıdır. Çünkü tartışmanın merkezine şunu koymaması gerekiyor kimsenin. Bu tartışmanın merkezinde yalnızca bir parti yönetimi tartışılmıyor aslında. Bu tartışmayı siz derinleştirdiğinizde ki dün yapılıyordu, yalnızca bir parti yönetimi tartışmıyorsunuz. Aslında fiili olarak bir cumhuriyet geleneğini, mücadele birikimini ve bu işe gönül vermiş milyonlarca seçmenin duygusunu gündeme taşıyorsunuz. Bu son derece yanlıştır. Evet, parti değişebilir, yenilenebilir, kendisini eleştirebilir ama bazı değerleri burada sarsmamak gerektiği kanaatindeyim. Cumhuriyet Halk Partisi açısından çizgi nettir. Yani burada dün de geçerlidir, bu bugün de geçerlidir. Yani CHP'nin siyasal tarihine baktığımızda, yani ben yalnızca mutlak mutlan sonrası bir süreci tartışmıyorum. CHP'nin bir bütün olarak siyasal tarihine baktığımızda CHP'de dün de değişimle ilgili ciddi tartışmalar oldu ve bu noktada somut sorunlar oldu. Bugün de var. Bu yaklaşımların tehlikeli noktası CHP'yi fiili olarak siyasi tasfiye etme hamlesidir. Buna karşı çıkmak gerekiyor.
0: Peki Necdet Bey, Balbay hala CHP üyesi mi? İstifa etti mi?
1: Emin olun bilmiyorum. Yani sormadım da.
0: Bunu şunun için sordum.
1: Yani normal Balbay'ın bugüne kadarki yazıları ve yaklaşımlarına baktığınızda istifa etmiş olması gerekir. Yani çünkü sonuçta açıktan
0: eğer istifa etmediyse diyor, ondan da arınacak mısınız? Yani bir disiplin süreci olur mu?
1: Ya Kerem Bey, bu konudaki yaklaşımı daha önce de telaffuz ettim. Başka nedenlerden dolayı. Yani şimdi siz CHP üyeliğinizi devam ettirip bir başka siyasi partiyi anlatıyorsanız, bir başka siyasi partiyi alternatif olarak gösteriyorsanız bir kere bu siyasi etik çerçevesine sığdırılamaz. Yapılması gereken belliydi. Mustafa Balbay eğer CHP üyesiyse bilmiyorum, istifa etmiş olması gerekiyordu. İstifa etmiyorsa da doğal olarak da disipline verilmesi anlaşılır bir şeydir. Yani siz bir partinin üyesi olacaksınız, bir başka partinin propagandasını yapacaksınız. Hatta onu da aşacaksınız. CHP, yani yanlış anlaşıldım dense de bugünkü açıklamasını gördüm Sayın Balbay'ın. CHP kapatılmadı dediğiniz, kapatılmalı dediğinizde doğal olarak da böyle bir süreç başlar. Ama akılcı olan şudur, başka bir siyasi tercihiniz varsa, başka bir partiyi tercih ediyorsanız istifa edip o partiye geçmenizdir.
0: Peki. Necdet Saraç, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Bir cümle ekleyebilir miyim?
0: Buyurun,
1: Kerem Bey. Yani programa katılırken Üsküdar vurgusu vardı. Bazen siz farklı siyasi partilerde yan yana gelebilirsiniz. Biz bunu Üsküdar'da gördük. Dün Millet İttifakı'nda görmüştük. Önceki gün hem 2023 seçimlerinde hem de 2024 yerel seçimlerinde gördük. Dün de Üsküdar'da önemli bir hamle yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti meclis grupları yan yana geldi ve ortak bir açıklama yaptı. Evet. Bu ortak açıklama değerliydi. Çünkü bu ortak açıklamanın temel şeyi şuydu. Bir düşman hukuku yürüyordu. Bu düşman hukukunun kırılması bir boyuttu. Diğeri de Üsküdar halkının iradesine sahip çıkma hamlesiydi. Bu iradeye sahip çıkarken bu iradeyi temsil eden kim olursa olsun, partiden bağımsız olarak söylüyorum, partinin adı ne olursa olsun, evet İktidar'da Cumhuriyet Halk Partisi'dir bu partinin adı, ama bir ortak irade ortaya çıktı. Bu irade CHP açısından söyleyeyim ki ben de 3 gündür bu görüşmeleri sürdürüyorum. Bu sürece bir biçimde pozitif yönde müdahil olmaya çalışanlardan biriyim. Burada asıl olan sempatik gözükmek değildir. Burada asıl olan halkın iradesiyle seçilmiş bir belediye başkanlığı ve belediye başkan vekilini yeniden oraya seçmektir. Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Şimdi dediniz ki burayı da umarım izlersiniz. Bir partide olup başka bir partiden söz etmek. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel. Ard arda kendi partisinin ismini zikretmekte biraz zorlandı. Bir ekrana getirelim onu. Özgür Özel'in sözlerini. Bir anda aklı CHP'de, bir anda aklı Yeni Parti'de. Gelsin o Özgür Özel'in konuşmaları.
2: CHP iktidarında görülmemiş işler görecek herkes. Her şeyi yapacağız. Kreşler, yurtlar, milletin ihtiyacı neyse yapacağız. Ama Yeni Parti iktidarında, Yeni Parti iktidarında Her şeyi yapacağız. İnşallah. İyi Parti'nin milyonlarca üyesi olması İyi Parti'ye de Türkiye'ye de güç verecek. Yeni Parti. Mustafa Bey, selam olsun, bu da bizden olsun ya. Bu sözümle sevgili başkanımıza söylüyorum.
3: O gün de bir suçlusu diye saydı. Dedi ki işte Yeni Parti yerine İyi Parti. Şu kadar üyesi olursa, bu kadar milletvekili çıkarırsa falan diye. Ben onu dil süfresi olarak görmüyorum. Allah söyledi.
0: Yani siyaseti gülümseten noktaları. Evet. İhsan Bey, sizle başlayayım bu kez. Özgür Özel'in aklı hala CHP'de mi?
4: Ya tabii şöyle düşünün, yani bir kişi mikrofonu eline almış, 15-20 yıl sürekli Cumhuriyet Halk Partisi demiş. Yani onun Cumhuriyet Halk Partisi demesinde bir sakınca yok. Bence İyi Parti demesinde sakınca var. Fakat Yeni Parti, İyi Parti bazen biz de hızlı konuşurken karıştırdığımız oluyor. Yani harf yakınlıkları var, işte kısalık birbirine benziyor falan. Tabii ki aslında bence...
0: Ben size bir anekdot anlatayım. Halkın Demokrasi Partisi, Kelebek'ti biliyorsunuz amblemi. Evet. Rize'de bir köyde Anavatan Partisi'nde amblemi arıydı. Kelebek ve arı karışı bir köyden bütünüyle HDP oy çıktı. bu Rize'de oluyor.
4: Gerçekten. Dolayısıyla şöyle.
0: Şunu demeye çalışıyorum. Buradan yani sizin biz de karıştırıyoruz dediniz de ahali de seçimle karıştırır mı bunu?
4: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti arasındaki geçişler tam oturmadı. Ya bizim yaptığımız ölçümlerde enteresan bir şekilde yerelde birçok belediye başkanı geçmediği için yerelde mesela Cumhuriyet Halk Partisi oyları neredeyse birçok yerde başa baş duruyor. Genel seçim oylarında işte birazdan tabloda veririz. Yani Yeni Parti daha çok yani %70'lik kesimini almış gibi gözüküyor partinin. Fakat şöyledir, bu özellikle çerçeve yasayla ilgili oylamada Yeni Parti'de bir kafa karışıklığı ortaya çıktı. O arkasından bir sürü artçı söylemler üretti. Eğer partideki bu durum devam ederse ya Cumhuriyet Halk Partisi süreç içerisinde güç

0: kazanabilir. Yani şeyin, bu kurumsal markaların bir özelliği var. Yani neyse, kapı gibi bir yerde duruyorlar. İşte Milliyetçi Hareket Partisi ile İYİ Parti arasındaki bölünmeye bakın. O zaman neredeyse yani Milliyetçi Hareket Partisi yok hükmünde gibiydi ama Devlet Bahçeli bir şeye dikkat etti. Kurumsal kimlik bende kalsın, logo bende kalsın. Topunuz gidin. Yani biraz öyle bir tutumu vardı.
1: Ama sonra milletvekillerin çoğu da MHP'de kalmıştı.
0: Sonra da kurumsal kazandı. Yani baktığınız zaman daha köklü olan kazandı. Burada tabii şey önemli. Mesela oylama bir oylamaydı. Yani işte genel başkanın rakiplerden daha az oy alması. Hemen arkasından bir İmamoğlu özel tartışması gündeme geldi. Yani partide kimin nüfuzu daha fazla olacak, kim etkin olacak tartışması. Ki şu an illerde bu yarış devam ediyormuş. Yani il başkanlıkları yarışında. Her iki tarafın ekibi de kim etkili olacak falan. Ya bir tane oylama partiye bir sürü farklılık getirdi. Yani partinin muvazenesi bozuldu. Galiba şöyle olacak, seçimlere kadar, ben de Selam Bey'e katılıyorum, bu netleşme durumu oluşmayacak. Aktörlerden de transferler olacak karşılıklı. Tabanda da hareketlik olacak ki kolay da değildir. Ben özellikle bir kasabada, bir ilde 40 yıl sülaleden, 7 sülaleden Cumhuriyet Halk Partisi olanların nasıl evrileceğini ben de doğrusu merak ediyorum.
2: Siz ne dersiniz? Bu konuşmalara bakınca birazdan konuşacağız. Bu ay işte Butlan davası kararı bağlanacak vesaire. Özgür'ün elinde aklı hala CHP'de mi?
3: Yok artık ya. O tabii dil alışkanlığı oluyor. Bazen biz de konuşurken yeni partilerini İYİ Parti diyebiliyoruz. Fakat bizim tabii söylememizde bir sakınca olmuyor. Tabii CHP'de diyor. CHP'de mesela aslında daha doğal. Yeni parti, İYİ Parti karışıklığı acaba bir kafa karışıklığı mı? Yani dilde böyle bir yanlış
2: ses
3: çıkıyor. Evet, öyle bir şey mi diye düşünülebilir. Ama bunun tabii akıl orada mı kalıyor? Seçmenin aklı orada mı kalıyor? Bu kati yöntemiyle, yani o telefon üzerinden bilgisayar destekli olarak yapılan araştırmalarda görüyorsunuz zaten. Diğer anketörlerin de yaptığı yüzde araştırmalarda da görülür tabii ama onların ses kayıtları olduğu için orada bir tereddüt yok. Tam tersi, CHP seçmeninde bir yeni parti mi CHP mi tereddütü var. Öyle bir şey var. Yani orada kafa karışıklığı CHP tarafında kalanlarda varsa var. Yani yeni partinin oy oranı yeni partiyi gösteriyor. Orada bir sıkıntı yok. Fakat CHP diyenlerde hala kendinize hangi partiye daha yakın hissediyorsunuz diye sorulduğunda yarısı yeni partiye diyor. Öyle bir tuhaflık var.
1: Hocam yani CHP seçmeni de ne olacak?
3: Bence kalan CHP seçmeni de kendini yeni partiye yakın gösteriyor.
1: Sandıkta çok fazla kafa karışıklığı olabilir. Yeni partinin logo kullanmıyor olması mesela bence aleyhine çalışacak.
3: Orada işte okuma yazma bilmeyenler için bir sorun.
1: Yok, sadece okuma yazma bilmek gibi de düşünmemek lazım bunu. Yaşlısı var, şeysi var, evet. Heyecanlananı var. Böyle şeyler oluyor. Bence yani zaten negatif olarak yansıyacaktır mesela logo olmaması. Biliyorsunuz sırf bu yüzden Liberal Demokrat Parti'nin kazandığı birkaç tane belediye olmuş.
4: Herhalde böyle devam etmezler canım. Bir logoda mutabık olurlar diye düşünüyorum.
1: Koyarlar mı? Bilmiyorum, bence de
3: koyarlar. Daha yani çok erken tabii bunlar için. Şimdi yeni parti kurulalı daha bir ay oluyor ancak. Yani dolayısıyla daha bütün bu tartışmalar için çok erken.
1: Ama kurumsal kimliğin oturması için de...
3: Orada daha önemli tartışmalar fonetik veyahut da işte bu logo vesaire. Şimdi baktığınızda o DEM seçmeni de daha önce HDP döneminde okuma yazma bilmeyenler... iplerle falan filan yapıldı vesaire. Yani daha önce bağımsız adaylarla girildi. Yani seçmen... inovatif olmak isteyince, yaratıcı olmak isteyince son derece olabiliyor. Yani orada bir sorun
1: HDP
3: yok.
1: Seçmeni kadar CHP seçmeni de düşünmüyorum yalnız bu yeni parti seçmeninin. HDP seçmeni kadar organize olabileceğini düşünmüyorum.
3: Tam tersi. Orada şu an daha da hem bir organize seçmen hal var. Çünkü yeni parti seçmeni şu an reaksiyoner seçmen. Yani bir sistemle olan bitenle bütün her şeyle sorunu olan seçmen. O yüzden zaten ittirdiler yeni partinin kurulması için. O reaksiyoner taban ya kararsızlarda iyice siyasetten kopuyor ya da yeni partide tarifini buluyor. Ve daha kısıtlı olarak da İYİ Parti ve Zafer Partisi'nde çözüm sürecine, bu terörist Türkiye sürecine tepkisel, daha doğrusu çerçeve yasaya tepkisellikle özellikle kendini gösteriyor. Yoksa muhalif seçmen, o reaktif seçmen gerçekten ne yapacağının bilincinde, o konuda hiçbir sorunu yok.
1: Göreceğiz.
3: Tek şey yeni partiyle ilgili bence tartışılması gereken politikalarıyla sürükleyebilecek mi o tabanı? Çok reaktif de bir taban var muhaliflerde. Çok reaksiyoner bir

0: Yaklaşım artık gelişiyor, sadece Türkiye'ye özgü de değil. Bugün Almanya seçimlerinde gördük işte ya, oradaki o eyalet seçimlerinde oradaki tepkisellik bir şey gösteriyor. Türkiye'nin de her zaman bir geçirgenliği olmuştur uluslararası gelişmelerle, Avrupa ile seçmenlerin yaklaşımları açısından. O yüzden o reaksiyonellik nasıl yansıyacak bence daha önemli bir tartışma.
1: Ama ilk sınavında, sanki ilk büyük sınavında yeni parti liderliği diyelim büyük bir sınıfta kaldı yani.
0: Çerçeve yasa tabii de düşürdü.

0: Yani kendi seçmenler açısından böyle son söz bitiriyorum ondan sonra. Kendi seçmenler açısından bu dediğiniz doğru. Onları toparlaması açısından şimdi reaksiyoner bir tavır verse çok ciddi bir kitle toplar. Fakat o reaksiyoner tavrı verdiğinde de Türkiye seçmen kitlesinde bambaşka bir yansıması olabilir. Orada rüzgarı öyle bir yakalar ki reaksiyonerlik üzerinden gider. Ve
1: doğru mu yaptığını düşünüyorsunuz?
0: Çerçeve yasa ve diğer konularda da çok büyük Türkiye'de bambaşka
1: doğru
0: bir
1: mu yaptığını düşünüyorsunuz?
0: Seçmen yaklaşımı oluşur. Ya iki tarafı var. Yani iktidar açısından bana
1: sizce
0: kalırsa...
1: Sizce doğrusunu mu yaptı, yanlışını mı yaptı?
0: Bakın ben politikacısı değilim Yeni Parti'nin veya politik akıl vereni.
1: Siz olsanız Özgür Bey'in yanında bunu mu yapardınız?
0: Bence tabii yanlış yaptı. Ya şöyle tamam, daha net bir tavır sergilemeliydi. O net tavır da yani kendi tabanının sesini dinlemekse ve eğer bu kitlelerin kurduğu ve itelediği bir partiyse ona göre mesela çekimser oy olabilir veyahut da başka türlü bir oy kullanabilirdi. Ama yani bu dediğim gibi parti açısından bakarsanız fakat öyle bir şey yapsalardı bu sefer çerçeve yasayla ilgili ve terörist Türkiye süreciyle ilgili çok ciddi bir taassup yaratmış olurlardı. Yani var olan taassubu daha doğrusu o soru işaretlerinin toplumdaki net biçimde yansıtmış olurlardı. O da süreci sıkıntıya sokardı açıkçası.
2: Peki Gülkan Zengin katılır mısınız? Yeni partiye tamamen şey mi konsantre mi Özgür'üz?
3: Ya yeni, her şey yeni. Aslında İyi Parti de çok eski bir parti değil. İyi Parti de yeni parti aslında. Yeni bir parti olduğu için hem onun yeniliği, hem iyi ve yeni kelimelerindeki ses benzeşmesi. Evet. Bak hem CHP diyor, hem İyi Parti diyor. Tam oturmadı, normal. Bir de çok...
1: Bir AK Parti de varmış.
3: Şu anki en hareketli genel başkan.
2: Evet, evet.
3: Yani çok geziyor, çok dolaşıyor, çok konuşuyor, çok böyle. Yorgunluk da vardır ama biraz zaman gerektiren bir şey. Bizler de yapıyoruz bunu zaman zaman. İyi Parti, Yeni Parti
2: evet, evet.
3: Karışması. Bugünlerde oluyor. Birkaç hafta, birkaç ay daha belki devam eder ama hani oturur. Mesela keşke böyle olsa. Hani bu işler halledilecek olsa yoksa.
0: Evet.
3: Benim dediğim gibi Alihan Hoca'nın bu ilk sınavda bu çerçeve yasa konusunda çok kötü bir sonuç ortaya çıkarttılar. Liderlik anlamında, parti programı anlamında biz kimiz, neyiz anlamında bunlar hep soru işaretleri. Ben de CHP'nin, Kemal Bey'in CHP'sinin 3-5-7 civarında bir oy oranında kalacağını düşünüyorum. Azami 7 olur, baraj sınırındadır. Aşağı aşmaz ama ana gövde öbür tarafa gittiği için pek fazla bir şansı olmaz ama zaten bak 45 dakikadır, 47 dakikadır işte geldiğimiz noktada bu iki partinin ayrışmış olmasının sonuçlarını konuşuyoruz. Selami Hoca'ya katılıyorum. Çok kötü yönettikleri ilk süreç o. Yani ayrılmayabilirlerdi. Parti içinde mücadele edebilirlerdi ama belli ki yani Kemal Bey arkadan hançerlenmiş kendi ifadesidir olmanın tepkiselliğiyle hareket etti. Onları partide de görmek istemedi. Onlar da herhalde bilmiyorum hançerin sapını ellerinde tutmuş olmalarından mı kaynaklı. Onlar da zaten gitmek istiyorlardı ve ikisi birlikte partiyi böldüler. Yani mutlak buttan burada tetikleyici oldu. Doğrudur. Bir siyasi hamle ise başarılı oldu. Bir oyunsa kurgulandı ve başarılı sonuçlara sebep oldu. Bunlar da bu oyunu bertaraf edemediler. İkisi de nihayetinde kazanan iktidar bloku oldu ya da muhalefet bloku, kaybeden blok oldu. Bu otursa ne olacak? Yani ne alacak yani? 20 mi alacak, 25 mi alacak? Öbürleri de 3-5-7 alacaklar ve sadece ivmesi bile, yani bu momentumu kaybetmeleri bile bir blok halinde hareket edememe, öteki partileri de bir araya getirmek, oralara öncülük etmek dururken bir de kendi içlerinde bölünmeleri. Bakın 45 dakikadır bu programı tartışıyoruz. Bunları konuşuyoruz. Öyle mi olur, böyle mi olur? Birbirlerine ne diyorlar, nasıl diyorlar falan. İyi bir resim değil, iyi bir görüntü değil. Bu ses benzeşmelerini halledebilirler ama yapısal sorunları nasıl halledecekler bilmiyorum.
4: Peki. Hocam ilk konuşmanızda da söylemişsiniz. Yapay görüyorum bu ayrışmayı.
5: Evet ben.
4: Gürkan
5: evet,
4: Bey de tekrar
5: aynen,
4: vurguladı.
5: Aynen, kanadayım.
4: Bu gaf demeyelim de sürçmeler, sürçmesi de bu yapaylığın bir sonucu mu?
5: Aslında şöyle, onu belki biraz daha netleştirmede fayda var. Yapay derken yani anlaşmalı, muazzalı yapaylıktan bahsetmiyorum. Benim bahsettiğim husus aslında, bakın biz burada bir saate yakındır Cumhuriyet Halk Partisi ki Türkiye'deki sol siyasetin ana omurgasını oluşturuyor. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'de belirli kanallar var. Evet. Ben mümkün olduğu kadar hepsini takip etmeye çalışırım. Asıl mesele şurada yatıyor. Yani gerçekçi ve tutarlı olmak açısından Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu ayrışmanın asli nedenleri konusunda Cumhuriyet Halk Partisi seçmene açıklama borçları var.
4: Evet.
5: Bakın.

0: Partisi'nin klasik seçmenini ne kadarını biz bu tarafa çekeriz? Ben halen aynı kanadayım. Tamam, önemli bir kesim yeni parti tarafında yer alıyor. Ama böyle kahır ekseriyeti %80-90'lar değil. Bunu göreceğiz. Ne zaman göreceğiz? Biraz sonra bahsi geçerse bu İBB dosyaları, belediyelerle ilgili davalar, bunlardan çıkacak kararlara göre. İstersen bakın Aziz İhsan Aktaş davası çıktı. Herkes bir ters köşe oldu.
1: İsterseniz hemen açalım.
0: Düştü.
1: Neye adli yıl açıldı. İmamoğlu ile ilgili casusluk davası var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ana davası var. Diploma davası var İmamoğlu'nun. Ne bekliyorsunuz bu ya davalardan?
0: Ne bekliyorsunuz çünkü orada ben? Bunlar hepsi derdeş dava biliyoruz. Ben hukukçu olarak çok
1: o yüzden dikkat zaten ederim. Önce size
0: hiçbir
1: başlıyorum.
0: Şekilde derdeş olan bir davanın sonucuna ilişkin bir değerlendirme yapmam. Haddim de değil, yetkim de yok. Ama biz genel olarak medyaya, kamuoyuna yansıdığı ölçüde genel değerlendirme ve genel ilkelerden hareketle bir yaklaşım ortaya koyabiliriz.
1: Hocam
0: burada
1: sizi böyle alsam.
0: En önemli
1: hocam,
0: husus.
1: Hocam sizi böyle alsam. Ya şu davaları bir zikredelim diye söylüyorum.
0: Şöyle bakın ben orada size geleyim, size yardımcı olayım Kerem Bey. Siz tabii bir Beşiktaşlı kardeşim olarak. Şimdi aslında şuradaki davalara baktığımız zaman buradaki davalardan çıkacak karara göre ben Türkiye'de sol siyaseti ve genel olarak da siyaset kurumunun şekil alma ihtimali yüksek görüyorum.
1: Evet.
0: Her ne kadar bakın bir benim açımdan önemli olan en azından yurttaş olarak bu İBB ana davasında çıkacak karar. Biliyorsunuz bir ay öncesine kadar bir Aziz İhsan Aktaş suç örgütüyle ilgili dava ki hüküm açıklandı ilk derece mahkemesinde ki oradaki ana suçlama örgüt kurma ve yönetmeydi. Evet. O suçlama düştü savcının. O önemliydi mesela. Yani bundan sonra da herhalde bizler hukuk uygulamamızda her böyle üç kişinin bir araya geldiği bir yapıyı örgüt olarak isimlendirmeyeceğiz. Çünkü ceza kanunumuza, ceza mevzuatımızda da onun belirli şartları var. Evet. Yani en az üç kişinin olması lazım. Devamlılık olması lazım suç işleme noktasında. İlgili kişiler arasında bir hiyerarşik yapının olması lazım. Devamlılık olması lazım. Herhalde mahkemede, ilk derece mahkemesi bu şartların, yasal şartların yerine gelmediğinden bahisle örgüt suçlamasını düşürdü. Ama diğer suçlamalardan çok ciddi cezalar var. Yani belediye başkanlarıyla...
1: İstenen cezalar.
0: Hayır, cezalar da verildi. Evet. Yani cezalar da verildi. Beşiktaş Belediye Başkanı ile ilgili ceza açıklandı. Ve birçok kişiyle ilgili cezalar verildi. Ama en önemli husus sanıklarla ilgili örgüt üyeliği suçlaması düştü. Evet. Bunu söyleyelim. Aziz İhsan Aktaş davasından bahsediyor. Evet. Dolayısıyla İBB ana davasında nasıl bir karar çıkacak bekleyeceğiz. Orada en önemli husus özellikle Ekrem İmamoğlu'nun örgüt kurucusu ve yöneticisi olduğu suçlaması var. Altını tekrar önemli çizeyim. Bu konular gündeme geldikten itibaren ben genel olarak evrensel hukuk sisteminde ve ceza kanunlarımızda, ceza mevzuatımızda geçerli olan, aynı zamanda anayasamızda ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde yer alan bir masumiyet karinesine, iki lekelenmeme hakkına, üçlü adil yargılanma hakkı ilkelerinin çok çok önemli olduğunu altını önemli çiziyorum.
1: Evet.
0: Teknik olarak dediğim gibi eleştirebiliriz. Argümanlara karşı argümanlar geliştirebiliriz. Ama önemli olan husus şu, bağımsız ve tarafsız yargının baktığı şey dosyadaki deliller, belgeler, bilgilerdir. Bunun dışında herhangi bir karar verme ihtimalini ben çok görmüyorum açıkçası.
1: Peki mesela diploma davası çok kritik bir dava.
0: Evet.
1: Aday olup olmayacağı meselesi netlik kazanacak.
0: Evet. Diploma davası önemli. O halen Danıştay'da şu anda. O diploma davası ile ilgili iki tane dava var. Birincisi İdare Mahkemesi'nde özellikle İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nün diplomanın iptaline ilişkin verdiği kararı Ekrem İmamoğlu İdare Mahkemesi'ne götürdü. İdare Mahkemesi oy birliğiyle reddetti davayı ve Ekrem İmamoğlu şu anda davayı götürdü. Danıştay'da şu anda.
1: Evet. Daha

0: Nihai karar verilmiş değildir. Göreceğiz, bir ikinci davada bu diploma yani, davasıyla Danıştay ilgili ceza.
1: Danıştay diploma sahte derse aday
0: tabii,
1: olması...
0: Tabii Cumhurbaşkanlığı, çünkü biliyorsunuz anayasamıza göre Cumhurbaşkanı adayı olabilmeniz için yüksek okul mezunu olmanız lazım.
2: Hocam yüksek okul mu, fakülte mi?
0: Yani yüksek, 2 yıl mı? 4 yıl. Öğrenim.
3: 4 yıl.
0: 4 yıl. 4 yıl.
2: Ha, tamam, fakülte 4 yani.
0: 4 yıl. Yüksek öğrenim mezunu olmanız lazım. Bir de ceza davası var, diploma davasına ilişkin. O evet, ayrı bir süreçtir. Evet. O da halen devam ediyor. Orada da iddia edilen husus resmi belgede sahtecilik. Ama dediğim gibi bu davalarda nasıl karar çıkacak? Tabii
1: mesela casusluk davası var, ahmak davası var. Yani
0: tabii ahmak davası var, casusluk davası var. Casusluk davası ile ilgili süreci ben tabii orada dosyada neler var, dosya müdürecatına sahip değiliz. Bunların aslında hiçbirini sadece savcılığın tanzim etmiş olduğu iddianameden medya yansıdığı kadarıyla biliyoruz. Bir de doğal olarak takip ediyoruz hem vatandaş hem de hukukçu kimliğimizle. Ama bizim buradaki en önemli husus şu, burada bu meseleler gündeme geldiği zaman ben bunun altını da çizdim. Bir davada, bir ceza davasında bir önemli siyasi aktörün sanık veya şüpheli olması o davanın otomatikman siyasi olduğu anlamına gelmez.
1: Önemli.
0: Bakın, bu neden bunu söylüyorum? Mevkisi, makamı, siyasi kimliği ne olursa olsun bir ceza davasında suç işlediği iddia edilen, isnat edilen kim varsa o isnadı ve o iddiayı hukuki argümanlarla etkisiz hale getirmesi lazım. Evet. Yani ceza iddianamesine yönelik siz siyasi bir savunma mekanizması geliştirerek oradan böyle çok kolay o davayı bertaraf edemezsiniz. Bu nedenle benim bu davalarla ilgili bakın siyasi dava davaların sonuçları itibariyle siyasi sonuçları ağırdır. Buna katılırım. Çünkü Ekrem İmamoğlu evet, oy vermiş olalım, olmayalım, ne dersek diyelim. Burada halen derdest olan davalar var. Kesinleşmiş bir yargı hükmü yok. Evet. Ama vatandaşın gözünde de takip eden öyle veya böyle herkesin kafasında bir şey vardır. Ama önemli olan husus bağımsız ve tarafsız yargının vereceği kesinleşmiş karara kadar beklememiz lazım.
1: Şimdi temiz aşamasında iki önemli dava var. Bir tanesini evet, anlattınız, Aziz İhsan Aktaş istirahattan. Evet. CHP Mutluhan. Bu da siyasi sonuçları büyük olacak.
0: Aziz İhsan Aktaş davasında en çekici, dikkat çekici husus örgüt suçlamasının düşmesi.
1: Düşmesi.
0: Yani savcılığın iddia ettiği bu işte sanıklar arasında bir örgütlü yapı var. Evet. İşte Aziz İhsan Aktaş örgütün kurucusu ve yöneticisi olmakla suçlandı. Birkaç kişi daha var. Bunun dışındaki 200'e yakın sanıyorum sanık var orada. Örgüte üye olmakla suçlandı.
1: Evet.
0: Ama mahkeme dedi ki ben hayır, burada örgüt suçlamasına ilgili yasal şartlar yerinde olmadığı için örgüt suçlamasını yani TCK 220'deki suçun işlendiği kanaatinde değilim. Ve diğer suçlarla ilgili yani rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, irtikap gibi suçlarda belli ceza şeyleri verildi yani bunu söyleyebiliriz. İstinafa gitti, bekleyip göreceğiz. Mutlan davasında şöyle bir durum, halen şu anda Yargıtay'da.
1: Bu çok önemli bir dava, bu nasıl
0: bence
1: yani?
0: Evet, bahsi bu siyasi sonuçları en ağır olan dava bence bu. Siyasi sonuçları.
1: Ne olabilir? Bence.
0: Burada aslında ben tabii baştan tekrar almayalım. Yani burada bu aşamaya nasıl gelindi biliniyor.
1: Biliniyor.
0: 4-5 Kasım 2023'teki
1: yani seçenekler CHP neler?
0: 38'i. Bakın burada şimdi benim
1: Yargıtay ne diyebilir?
0: Deme geldiği zaman Habertürk ekranında çok tartıştık bunu. Şimdi ilk derece mahkemesi biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi evet, bazı delegelerin başvurmasıyla başlayan bir süreçten bahsediyoruz. Evet. Yani bunun altını önemli çizelim. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi bazı delegeleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Kurultayında bazı delegelerin iradesinin fesada uğradığı maddi kazançlar, maddi vaatlerle dolayısıyla iradelerini tırnak içinde satın alındığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundular evet, dava. Süreç
1: Yargıtay'a nasıl geldi?
0: İlk derece mahkemesi, bakın ilk derece mahkemesi karar verilmesine yer olmadığına ilişkin bir karar verdi. Onu da şöyle ifade etti ki ben de

0: Ona yakın düşünenlerdenim. Ben onu söyleyeyim size. Neden? Hı. Çünkü dedi ki 38. kurultaydan sonra yeni yönetim Özgür Özel ve ekibi 2 tane olağanüstü kurultay kararı aldı.
1: Evet.
0: Ve şaibeli delegasyonu dışarıda tutarak, yani İstanbul delegeleriydi bunlar, 190'ına yakın
1: delegasyon.
0: Onlar dışarıda tutuldu. Evet. Onlar o kurultayda olağanüstü kurultayda oy kullanmadılar. Dolayısıyla aslında ilk derece mahkemesi Ankara'da dedi ki 38. kurultayda hakikaten iddia edildiği gibi bazı delegelerin iradesi fesada uğradı, sakatlandı. Tespitini yaptıktan sonra, bakın bu tespiti evet. yapıyor ama son tarihinde sonuç
1: İki
0: olarak
1: kurultay
0: diyor ki,
1: daha yapıldı diyor.
0: Bu sakatlık daha sonra yapılan olağanüstü kurultaylarla giderildiğinden dolayı karar verilmesine mahal yoktur şeklinde bir kararla dosyayı kapattı.
1: Evet. Sonra
0: aleyhine karar verilen delegeler, CHP'li delegeler konuyu istinafa götürdüler. Bir üst mahkemeye taşıdılar ve istinaf mahkemesi de Ankara Adliye Bölge Mahkemesi de istinaf mahkemesi de tam aksi bir karar verdi.
1: Verdi ve mutlak karar çıktı.
0: Evet, ilk derece mahkemesini kaldırdı. Dedi ki burada mutlak butlanı gerektirecek sakatlık var. Dolayısıyla ben kurultayı geçersiz sayıyorum. Eski yönetimi tekrar göreve iade ediyorum. Bu şekilde bir karar verdi.
1: Buna itiraz eden?
0: Buna itiraz eden yine Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir defa doğrudan etkilenen Özgür Özel. Cumhuriyet Halk Partili Özgür Özel dönemindeki tüzel kişilik adına da itiraz edildi ama Kemal Kılıçdaroğlu gelince o itirazı geri çekti.
1: Evet.
0: Ama şu anda devam ediyor. Yargıtay'dan nasıl bir karar çıkacak bekleyip göreceğiz.
1: Hangi seçenekler var?
0: Şunu bağlayayım ben. Bakın burada iddia ediliyor ya devamlı. Tamam, Türkiye'de siyaset farklı sahiplerle şey yapılır ama birinci temel ilke şunu söyleyelim. Hukuk eliyle siyasetin dizayn edilmesine kesinlikle karşı olmalıyız. Kategorik olarak. Ama siyaseti kullanarak da hukuki bir savunma, hukuki bir suçlamadan da kurtulmanın mümkün olmadığını da bilmemiz lazım.
1: Evet.
0: Yani siyasi kılıfı, siyasi ünvanları, siyasi makamları, siyasi kimlikleri hukuk karşısında bir savunma mekanizması olarak göremeyiz. Hukukla mücadele ediyorsanız hukuki bir meselede iddia varsa siz de karşı iddianızı gündeme getirirsiniz. Hukuki bir savunma geliştirirsiniz. Burada mutlak butlan davasında bunu gördük. İlk derece mahkemesi eğer iddia edildiği gibi bu sadece siyasi bir operasyon olarak değerlendiriliyor bazı çevreler. Eğer sadece bir siyasi operasyon olarak değerlendirilirse ilk derece mahkemesinin kararını istinaf mahkemesi de ilk derece mahkemesi kararı verdi. İlk derece mahkemesi tek hakimli bir mahkeme.
1: Evet.
0: İlk derece mahkemesinde de istinaf mahkemesine vereceği karar çıkması gerekirdi. Mesele zaten ilk derece mahkemesinde kapanırdı.
1: Evet.
0: Ama bakıyoruz ki ilk derece mahkemesi farklı bir karar verdi. İstinaf farklı bir karar verdi. Şimdi Yargıtay'ı nasıl bir karar vereceğini göreceğiz.
1: Göreceğiz.
0: Ama peki kaotik bize durumu az önce işaret ettim.
1: Tamam, ona geleceğim işte. Bize hangi seçenek bekliyor? Yargıtay ya şunu der ya bunu der dersek.
0: Evet.
1: Ne diyecek Yargıtay?
0: Yargıtay ya ilk derece mahkemesi, İstinaf Mahkemesi'nin kararını kaldıracak. Dosyayı geri gönderecek.
1: Baştan başlayın.
0: Başlatacak. Veyahut da İstinaf Mahkemesi'nin verdiği kararı onaylayacak. Mesele zaten o zaman kapanmış olacak.
1: Nasıl kapanmış olacak? Mevcut
0: kesinleşmiş
1: yönetim
0: olacak.
1: Ha, mevcut
0: İstinaf
1: yönetim
0: Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar kesinleşmiş olacak. Çünkü bugün itibariyle, daha doğrusu mutlak butlan kararı Mayıs ayında çıktı sanıyorum. Mayıs, 26 Mayıs'ta olması lazım. Mutlak butlan kararıyla göreve getirilen Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi geçici olarak şu anda görevde.
1: İşte onu diyorum.
0: Ve ben bu nedenle, bakın mutlak butlan kararı açıklandığı zaman dahi farklı hukukçular arasında farklı düşünenler de var. Saygıyla da karşılarım. Mutlak butlan kararı çıktıktan sonra da iddiam ve halen de onu koruyorum. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi isteseydi olağanüstü kurultaya gidebilirdi.
1: Ama yetkimiz yok dediler.
0: Hayır, yetkisi bak. İhraççılara yetkiniz var.
1: Evet.
0: Disiplin
2: her şey var, bunun
0: işletmeye
2: yani,
0: yetkiniz var.
1: Kurultaya yok.
0: Kaldı ki mutlak butlan kararında olağanüstü kurultay yapılıp yapılmayacağına ilişkin bir sınırlama yok. Dolayısıyla benim yani o zaman da ifade ettiğim görüşüm bu yöndeydi. Halen de koruyorum onu. Yani

0: Mutlak butlan kararının Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda mevcut yöneteminin olağanüstü kurultaya gitmesi önde bir engel değildi.
1: Peki. Çok teşekkür ederim Selam Bey. Ali Ağa, gerçekten de şeye bakıyoruz. Yeni adli yıl açıldı ve ard arda gelecek. Siyaset dizayn edilir mi bu davalardan sonra?
2: Ya, bu davaların hepsini hocam zaten uzun uzun anlattı. Biz de istifade ettik. Çok büyük etkisi olacağı aşikar. Daha burada konuşmadığımız başka şeyler de var tabii ki. Daha buna eklenmesi gereken.
1: Mesela şeyi konuşmadık. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde bir konser davası var.
2: Yani... O gene geri kalanlara göre herhalde biraz küçük kalıyor elbette. Ankara deyince aklımıza daha çok sanırım herhalde daha sonra konuşacağımız... Hocam siz bir şey mi söyleyeceksiniz?
0: Orada bakın o Ankara'da hemen bir cümle söyleyeyim. Ankara Büyükşehir Davası'nın konser davasında şu anda Sayın Melik Gökçek sanık değil.
1: Yok.
0: Mansur
1: Yavaş.
0: Mansur Yavaş, çok özür dilerim. Mansur Yavaş şu anda sanık değil, şüpheli de değil. Mansur Yavaş hakkında bir soruşturma izni talep edildi. İçişleri Bakanlığı tarafından o izin verildi. Ancak Mansur Yavaş bu kararı da Danıştay'a iptal istemiyle götürdü.
2: Mansur Yavaş kendisi de avukat olduğu için sanırım biraz daha Ekrem Bey'e kıyasla biraz daha dikkatli davranmıştır diye düşünüyorum ben en azından. İkincisi şu... Melih Bey ile ilgili, hani Ankara Belediye Başkanı deyince herhalde sonra mı konuşalım bunu?
1: Yok yani şimdi söylemek istersen söyle.
2: Melih Bey ile ilgili biliyorsunuz bu...
1: Ona gelecektim şeyde, bu sakız meselesi var,
2: evet,
1: açıklaması işte o... var.
2: Sonra mı geleyim ona? Bilmiyorum ama neyse sonuçta bunları...
1: Bu davalarla ilgili görüşünü alıyorum.
2: Bu davaların hepsinin veya en azından büyük çoğunluğunun siyasete muazzam etkisi olacağı ortada. Şu var yalnız anketlerde, %60 civarı en son arayanın araştı. Bizim Murat abi, Murat Karan'ın ki.
3: Evet.
2: Arayan mı?
3: Arayan.
2: Arayanın anketlerine baktım. %60-65 civarı halkın çoğunluğu bunları siyasi buluyor. Bu davaların büyük çoğunluğunu, hepsini demeyelim ama 60'ın üzerinde bir siyasi bulma
1: ama
2: şeyi var.
1: Ama çok önemli bir şeye dikkat çekti. Yani ceza davası... muhatap olan kişi siyasi olsa bile ona siyasi dava demek.
2: Yok ben aynı şey değil. Ben siyasi olduğunu
0: düşünüyorum. Sonuçları itibariyle tabii siyaseten çok tartışılır. Bu da doğal bir şey zaten.
2: Fakat şu da var. Biraz bilgi belge ortaya çıktıkça davaların siyasiliği yani halkın nezdinde siyasi olduğunu düşünme oranı düşecek diye düşünüyorum ben bir kere. Çünkü bilgi edindikçe şöyle olması lazım. Ergenekon balyoz süreçlerini atacak olursak orada çok büyük bir kaos vardı. Bilgi edindikçe konuyla ilgili benim mesela kafam karışıyordu ve eminim herkesin kafası karışıyordu. Ki zaten sunumda da aslında kumpas olduğunu biz gördük ve öğrendik. Fakat şimdi burada...
1: FETÖ'nün büyük alçaklıklarından biriydi.
2: Yani Ergenekon, Balyoz, Şike bu davaların hepsi bu FETÖ'nün şeyleriydi.
1: Evet.
2: Burada fakat... Yani onlar da büyük davalar olduğu için onu örnek verdim. Fakat burada bilgimiz arttıkça aslında bilgi arttıkça bu davalarla ilgili bazı şeyler daha netleşiyor bence. Evet. Bu netleşme de beraberinde aslında şunu da getiriyor. İnsanlar bu davaları artık siyasi olarak değil, gerçekten şey de var. Bir de şu da var. Kamuoyunun büyük bir kısmı, yani bunu net bir şekilde kendini, hatta yani şunu da söyleyeyim, muhalif olan bir kısmında büyük bir kısmı, çaldıysa da hep onlar mı çalacak, biraz da benimki çalsın mantığıyla bakan da çok fazla kimse var. Hani bunu hiç göz devirmeyin, hiç göz devirmeyin. Yani ben
3: göz
2: de Kadıköy'de doğdum, büyüdüm.
3: Hayır, zaten yani, sizin dediğiniz oldu olacağı kadar. Yani zaten bir miktar düşme oldu şeyde, bu davalar siyasidir diyenler.
2: Daha da olacak.
3: Ama şeyde daha ne olsun artık herkesin
2: daha da
3: o
2: olacak,
3: kadar
2: evet.
3: Çok konuşuldu ki gene %50'nin biraz daha üstü yaklaşık olarak bu davalar siyasidir diyor.
2: Daha da düşecek bu. Bu da yani şey ortaya çıktıkça bir
3: şey
2: takım,
3: yükselmiyor. Şeyler, burada yolsuzluk, rüşvet vardır diyenler yükselmiyor ama. Fikrim yoklar artıyor. Dolayısıyla yani orada görüş belirtmek isteyemeyebilirler. Özellikle anketlerde bu konuda kendilerini ifade etmek istemeyebilir insanlar. O var. Yoksa bir de şeye bakmak lazım burada. Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığındaki desteği ne kadar düşüyor? Düşmüyor. O daha önemli bir veri. Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili sorulduğunda hala ben Ekrem İmamoğlu'na oy veririm diyenler yüksek. Çok yüksek yani.
2: Yani çok yüksek derken mesela Mansur Yavaş'tan 10 puan falan daha düşük. Yani.
3: Şöyle soruyu da kaç kişiyi sorduğunuza bağlı vesaire. Genel ortalama olarak
2: düşününce.
3: Yine
2: araya örnek verebilirim mesela son ankete baktığımıza göre.
3: Şimdi ortalamalara...
4: Şöyle galiba bazı araştırmalarda böyle sorunun tarzına göre durumda değil.

0: Değişiyor. Yani ben şu an böyle yaptığım ölçümlerde her ikisi de 50'nin altında gözüküyor. Mansur Yavaş da İmamoğlu da
1: Yani
0: %50.
1: orada herkes 50'yi geçen yok ki zaten.
0: Yani Cumhurbaşkanı 45 oyu var şu an Cumhur İttifakı'nın. Yani en
1: Ama
0: azından
1: şey
0: şöyle
1: olmuyor yani hiçbir
0: ikisinden de
1: isim
0: yüksek şu an.
1: %40'ı geçmiyor zaten
0: Şöyle
1: sorduğunuzda.
0: şeyden önce yani
1: Çoklu
0: 23
1: sorduğunuzda.
0: seçimlerinde mesela Mansur Yavaş 50'nin üzerinde çıkıyordu. İmamoğlu da çıkıyordu. O şeyin altılı masanın kümülatif toplamıyla beraber onların bir etkisi vardı. Fakat şimdi muhalefet o kadar parçalı ki. Mesela son zamanlarda Cumhuriyet Halk Partisi yeni parti seçmeninde Mansur Yavaş'a karşı bir mesafe oluşmaya başladı. Yani Özgür Özel'in şeyinde artış var. Cumhurbaşkanı adaylığında Mansur Yavaş'ta düşüş var. İmamoğlu da Mansur Yavaş'ın altında.
2: Ben de bunu söylemeye çalıştım.
1: Yok ya yani yeni parti seçmeninde öyle Mansur Yavaş'a karşı bir negatif bir bakış mı?
0: Yok ya şu an hani bir yer tercih belirtmedi ya Cumhuriyet Halk Partili mi yeni partili mi?
2: Bence belirtti bu arada. Yani...
1: Yeni partiyle hareket etmeli gibi bir kanaat var ama yani Cumhurbaşkanlığı desteğinde düşüş yok.
0: Ya bir yönüyle şöyle adaylar belli olana kadar aslında bu tartışmalarımız farazi tartışma olarak
1: Tabii o
0: kalacak.
1: doğru.
0: Şöyle bir şey oldu aslında İmamoğlu cephesi şunu oluşturmaya çalıştı. Davalar ne kadar büyük olursa olsun, suçlama ne kadar çok olursa olsun biz öyle bir toplumsal sinerji oluşturacağız ki dava açmaya bile cesaret edemeyecekler. Yani yargılama olmayacak. Fakat şöyledir yani siyaset bir mecradır, hukuk süreçleri ve davalar bir mecradır. Siz ne kadar siyasidir derseniz deyin buradaki mesela Aziz İhsan Aktaş iddialarını ya da Ertan Yıldız. Mesela Abdülkadir Selvi Ertan Yıldız'ın konuşmalarıyla alakalı bir yazı yazdı. Dedi ki hani İmamoğlu çıkacak, ortalığı darmadağın edecek, herkes susturacak. Öyle bir savunma yapacak ki herkes feleğini şaşıracak. Ne oldu? Neden bir hafta 10 gündür konuşmuyorsunuz? Bir sağlık sorunuz mu var diye de bir soru attı ortaya. Dolayısıyla bu iki mesele
1: Savunma da yapamadı şimdi hakkını verelim.
0: Başından beri birbirine
1: savunma
0: çok
1: olmadı
0: karıştırıldı.
1: ama.
0: Şöyle ya bir kişinin bir cürümü varsa bu cürümün cezası vardır. Siyaseti yapan kişi siyasetini yapacak, cürümden de uzak duracak. Hem siyaset yapayım hem cürüm işleyeyim yani ikisi aynı şeyde olmuyor ve şu anda karşı karşıya kaldığımız durum bu. Biz bu arada bir araştırma firması sahibi olarak biz de bu davaları sorduk. Üçte biri diyor ki siyasidir. Üçte biri diyor ki yolsuzluktur. Üçte biri de toplumun diyor ki dava sonucunu beklemek lazım. Mesela biz böyle üçlü bir soru sorduk ve aldığımız cevap bu şekilde. Yoksa %50'si hala siyasi görüyor, %40'ı şöyle. Bunlar hani dediğim gibi belki soruya göre de değişen şeylerdir.
3: Gülkan Bey, siz ne dersiniz bu davalarla ilgili?
4: Yani davaları hocanın anlattığı gibi siyasi yapan siyasetçinin yargılanması değildir. Yani yargı süreçleri dışındaki etkilere açık olma ihtimali veya algısı davalar üzerinden bu davalar siyasidir değerlendirmesine sebep oluyor. Türkiye'nin geleneğinde maalesef yani yargı bağımsızlığı, yargıya olan inanç, güven öyle çok yükseklerde olmadı. Hiçbir zaman olmadı. Ben hep söylerim yani okuduğum tarih kitaplarında, anılarda da gördüğüm budur. Yargı ve basın Türkiye'de en hızlı yıpranan, güç karşısında en çabuk eğilen iki kurum. İçinden bir tanesinde işte biz de medya mensubu olarak buradayız, söylüyoruz. Hocam ne der Selami Hocam yargının durumuyla ilgili tarihsellik açısından bilmiyorum ama benim okuduğum siyasi tarihte böyle bir iki kurumun böyle bir zaafı var. Dolayısıyla bu tür davaların ne olup ne olmadığını birinci aşamada Yargıtay'da da neticelenmiş son haline bir bakmak lazım. Yani Yargıtay aşamasında birinci mahkeme istinaf falan değil. Yargıtay'da da bittikten sonra bir bakmak lazım. Bir, orada bile ben nihai kanaate kolay kolay erebilirmişiz gibi gelmiyor bana. Siyasetçilerin yargılandığı, içinde bilgilerin, belgelerin, iddiaların, suçlamaların, cevapların, yapılan yapılamayan savunmaların bir yekünü oluşur. Ama biz bunun ne olup ne olmadığını devir değiştikten sonra, bir vadeden sonra, tarihsel süreç içinde daha iyi görürüz. Maalesef öyle. Yani biz bir dava sonuçlarını gördük böyleymiş falan filan deme lüksüne sahip değiliz Türkiye'de. Yargı bağımsızlığı konusunda çok ciddi soru işaretleri var. Kamuoyunda siyasi algılanması %3'te 1 olur, yarısı olur. Ama bir de Türkiye'de yargıya olan güvenle ilgili daha itibarlı araştırma sonuçları var. Türkiye'de, Türkiye dışında falan. Oralarda da sorunlar var. Bunların gölgesinde giden şeyler bunlar.

0: CHP'de çok ciddi sorunlar oldu. 38.
1: Şimdi mesela
0: kurultay
1: şimdi
0: oldu,
1: gelen bir
0: oldu.
1: Haber, İBB'ye yönelik yeni bir operasyon yapılmıştı. Hı. 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Bir şüpheli adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Bir isim önemliydi. Hı hı. Ekrem Baki. Bu aynı zamanda hem İBB hem Üsküdar meclis üyesi. O da
0: evet,
1: tutuklananlar arasında.
0: Üsküdar meselesini konuştuğumuzda da benzer bir tabloyla karşı karşıyayız.
1: Şimdi eşitlenmiş oldu galiba. Çünkü Ekrem Baki AK Parti'den CHP'ye geçmişti. Dolayısıyla meclis üyeliği düşerse AK Parti'nin yedeklerinden gelecek, sayı 22'ye 22 oldu Üsküdar'da.
0: Yani dolayısıyla zamana ihtiyaç var. Hem de biraz orta uzun vadeli bir zamana ihtiyaç var.
1: Salı günde kritik bir oylama var.
2: Evet.

Epi Topu 5 ses. Başında tarım, ortasında orman, harman ve umman var. Nihayetinde mahsul, sinesinde gizem, özünde yaşam var. Hayat küçücük bir tohumla başladı. Göbekli Tepe'de, Çatalhöyük'te, Hattuşa'da ve her yerde önce tohum serpildi toprağa. Ardından medeniyetler büyüdü, kök saldı, el verdi bir sonraki zamana. Çiçek oldu, emek oldu, ekmek oldu, toy oldu, bayram oldu. Geçmişi geleceğe taşıyan köprü oldu. Kimi zaman bir sır oldu toprakla insan arasında. En karanlık, en kuytu yerlerde saklandı, korundu. Ehline denk geldiğinde bin bir çiçek serdi yeryüzüne. Bütün sırrı ifşa oldu. Koskoca çınar ağacının da, minicik buğday tanesinin de hepsinin ortak adı oldu. Tohum. Kainat yaratıldığından beri nimetimiz, kıymetimiz, kıymetlimiz, her şeyimiz.

0: Habertürk gündeme devam ediyoruz. Bir başka tartışma konusu da belediyelerden Mansur Yavaş'tan falan söz ettik ama bir başka tartışma da Melik Gökçek'le ilgili. Parasal ilişkilerin nedeniyle ifadeye çağrıldı. Ama ifadeye giderken kendi deyimiyle çiğneme tableti, sakız meselesi gündem oldu. Bir açıklama yaptı bununla ilgili. O açıklamaya bir bakalım önce. Çiğneme tableti açıklaması. Muhalefet medyası ısrarlı bir şekilde bunun bir meydan okuma olduğunu kamuoyuna işlemeye devam ediyor. Ben adalete olan saygımı bu olayda kaç kez söyledim. Adalete meydan okumak kimsenin haddine değildir. Üstelik çiğneme tableti olayı adliyeye adım attığımda bitti ve tableti girişteki çöp kutusuna attım. Girişte polisler dahil herkes buna şahittir. Haddini bilmeden yorum yapan medya mensuplarını ikaz ediyorum. Yorumlarına dikkat etsinler. Bir meydan okuma sezdiniz mi adliye girişindeki Melik Gökçek'in görüntüsünden?
1: Yani
0: dikkat ederek lütfen.
1: Diyecek bir şey bulamıyorum. Yani adliye girerken bunu yapmadım. Ama burada diyor. Doğru söylüyor olabilir. Yani sakız mıydı, başka bir şey miydi?
0: Çiğneme tableti diyor.
1: Tablet diyor. İnanmak lazım, öyledir. Çok önemli bir mevzu olduğunu düşünmüyorum doğrusunu isterseniz. Ama hani adliyeye girdiğinde de böyleyse tabii o hoş değil. Yani
0: nezaket. Daha önce de bir Fransa...
2: Kendi kişisel tarihinde var. 2011'de evet. Sarkozy ciklet çiğneyerek...
0: Uğurlamıştı.
2: Hayır, ciklet çiğneyerekten uçaktan Aslında. İndi Kaç. Diye... Ben de onu ciklet çiğneyerek uğurladım diye aynı benzer görüntüsü vardı. Orada kendi kişisel tarihinde böyle yaptığı bir açıklama var. Ben ona meydan okumak için yani büyüklenmek için bunu yaptım anlamında.
0: Tartışma da oradan mı çıkıyor?
2: Evet. Evet. Ya tartışma da oradan çıkıyor değil. Şimdi görüntülerinde net bir öyle ben bana bir şey olmaz hali var. Zaten bir de çok ilginç bir sözü var yani çekirge bir sıçrar, iki sıçrar. Bunu sen kendiniz için kullanmazsınız. Bu negatif
3: ben
2: bir şeydir.
3: Ben 350 kere sıçradım.
2: Pejoratif bir şeydir. Neyse.

0: 500 kilo
1: yani ben ve bu sefer de ben sıçrarım. Siz de böyle ortada kalırsınız gibi bir orada bir meydan okuma, bir büyüklenme hali var. Şimdi kendisini tabii düşünmesi gereken şey şu. 98'de gözaltına alınmıştı. O zamanın DGM savcısı bu Nuh Mete Yüksel almıştı. Ve orada bir Refah Partisi kalabalığı toplanmıştı. Çünkü arkasında kim var? Melih Gökçe'nin. Kim var partili? Hiçbir parti var mı? Bir siyasi hareket veya bir taban bu kadar yıl Ankara'da belediye başkanlığı yapmış. Hiç kimse ona desteğe geliyor mu? Sadece muhabirler takip ediyor. Bunu da bir düşünmesi lazım herhalde. O yüzden ve bütün bu siyasi algı yok efendim davalar siyasi midir şudur mudur duyuyoruz. Hiçbir belediye operasyonu siyaset yani toplum algısında siyasi değildir algısı oluşmasını kimse beklemesin Melih Gökçe'ye dokunulmadan.
2: Yani bu tarafı önemli. Yani evet. Son söylediği taraf çok çok çok daha önemli. Bu sakız mıydı, ciklet miydi? Girerken de kapattım, bıraktım, attım, içeride mi bıraktım falan ötesi. Bakalım bu davalarda ne olacak?
0: Yani... Çiğneme tableti nedir? Ben onu merak ediyorum. Ne demek çiğneme tableti?
3: Bu şeker hastalarının kullandığı bir şey, sakızımsı bir şey.
2: Bu süreci dikkatli takip etmek lazım. Mahkemelerin de tür karar vereceklerini, tabii dosya içeriğine de çok hakim değilim. Dolayısıyla bir şey de söyleyemem ama... belli olur neyin ne olduğu. Gözaltı olmadı, bir tutuklama yok. Belki demek öyle bir şey görülmedi şu aşamada. Ama devam edecek anladığım kadarıyla ifadeler. Bakacağız. Evet, yani bu ama yani, Türkiye'nin genel bu akışı ile ilgili olarak bir fikir verecek konulardan birisi bu.
3: Gelini ve oğlu da ifadeye çek yarın.
4: Pazar.
3: Gelini şey, evet pazartesi Hülya Gökçek ve oğlu Ahmet Gökçek de ifadeye çağırmış. Selam hocam, siz ne dersiniz bu çiğneme tableti tartışmasına?
4: Ya... Ben de şimdi tabii Sayın Gökçek, Melih Gökçek 20 yıl 25 yıl mı aralıksız Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. Yani gerek Refah Partisi dönemi daha sonra AK Parti döneminde önemli bir siyasi figür. Yani halen de Türkiye'nin gerçekten bildiği bir isim. Ben bu fotoğrafın bu görüntünün iyi olmadığı kanaatindeyim. Yani tamam... Doğru da olabilir söylediği şey, evet. Şeker rahatsızlığı nedeniyle. Ama eğer bir adliyeye gidiyorsanız, Adalet Sarayı'na gidiyorsanız, savcılığa, yargıya gidiyorsanız ve orada da onlarca, yüzlerce kameranın olacağını da biliyorsunuz. Tabii. Çünkü mesele Türkiye'nin gündeminde haklı veya haksız. Bence o fotoğraf yakışık olmamış, görüntü yakışık olmamış. Zaten bu nedenle de hem kendisi hem de oğlu... Sayın Osman Gökçek de açıklama yaptılar. Bence hoş olmadı. Ben onun altını çizeyim. İddialarla da ilgili dediğim gibi bir defa altını çizeyim. Ben yine genel olarak söyleyeyim. Aynen Ekrem İmamoğlu dosyasında olduğu gibi hiç kimse hukukun üstünde değildir. Mevki, makam, ünvan, grubu, siyasi aidiyeti, etnik aidiyeti, mezhepsel aidiyeti, mesleği aidiyeti ne olursa olsun. Altını önemli çiziyorum. 40 yıldır hukukçuyum ben. Ve bunun üzerinde de bir ilkeyi tanımam ben. Hukukun men ettiği, yasak ettiği bir cürümün işlenmesi şüphesi varsa evet. Bunu Cumhuriyet Savcılarımız gerekli işlemi yapmak zorundalar. İddianın aslını araştırmak zorundadırlar. Ama hiç kimse de hukukun koruması dışında değildir. Yani sadece iddiayla, sadece
3: yani
4: bir takım...
3: Yani lekelenme hakkı...
4: Tabii. Onu söyledik zaten. Temel ilkelerimiz bizim neticede ise uluslararası evrensel ceza yargılaması... ...hem de kendi Türk ceza yargılanması... ...hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde vaaz edilen temel ilkeler açık ve nettir. Bu herkes için geçerlidir. Yani hiç kimse şu partili, bu partili... ...şu kimlikli, bu kimlikli... Altını ben çiziyorum. Ben hukukçuyum.
3: Evet.
4: Yani siyasi mücadele, siyasi rekabet ayrı bir şeydir. O tartışmalı alanlardır siyaset. Siyaset tartışmalı bir alandır. Ama hukukta belirli on yıllarca yılın, yüzyılların getirdiği kadim ilkeler var.
3: Evet.
4: Masumiyet ilkesi bunlardan bir tanesidir. Yargının tarafsız bağımsız olması bunların temelini oluşturur. Yani hukuk devleti sadece anayasada veya kanunlarda yazıldığı şekliyle teorik olarak, şekli olarak

0: hukuk devleti olduğunu ifade etmez. Az önce bahsi geçtiği için söylüyorum. Halkın, milletin yargıya olan güveni meselesidir.
1: Evet.
0: Yani sizin o güveni yargı olarak, yargı mensupları ki ben de bile şahidiyim bunu. Binlerce yargı mensubu, hakimlerimiz, savcılarımız fedakarlıkla çalışan insanlardır. Bunun altını çizeyim. Doğru karar, yanlış karar. Onu tartışırız teknik olarak. Ama yargının topyekün bütün kadrosunu, yargının tamamını bir takım suçlamalarla buhtan altında bırakmak da adil değildir, doğru değildir. Her meslek grubunda olduğu gibi eksiği olan, yanlışı olan olabilir. Ama bizim temel ilkelerden şaşırmamamız lazım. Sayın Gökçek ve ailesi, işte oğlu ve geliniyle de ilgili iddialar ortaya atıldı. Bu iddialarla ilgili savunmasını savcılıkta verdi. Savcılığın yapacağı inceleme sonucunu beklememiz lazım.
1: Evet.
0: Ama yine altını önemli çiziyorum. Yargıya siyaset kanalıyla veya siyasetin yargıya müdahalesi hiçbir şekilde, hiçbir şartta kabul edilemez. Bir ülkenin iki yakasının bir araya gelmesi için orada adaletin tesis edilmesi lazımdır. Yargının da, hukuk devletinin de ve daha da üste gidelim, devletin de varlık sebebi adaleti tecelli ettirmektir. Peki. Kişilerin kimliğinden, aidiyetinden bağımsız olarak.
1: Peki. Sizin de dikkat çekti. Gökçek'in arkasında kimse yok dedi. Katılır mısınız?
2: Şimdi şöyle, şu an Türkiye'de hangi siyasi figürün arkasında kim var? Görevde olmayanlar açısından bakalım. Yani şu an görevde, hali hazırda, fiili görevde olmayan siyasilerden bir liste çıkarın. Deyin ki bunlar mahkemeye gidecekler ve arkasından kaç kişi gelecek ya da gelmeyecek. Abi, belediye başkanlığı döneminde olsaydı bu sorgulama yapılabilirdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı işte Melih Gökçek adliyeye çağrıldı. Ama arkasında bir taraftar yoktu, o zaman sorgulanabilirdi. Yani ben özellikle şey açısından bakıyorum. Yani 15 Temmuz gecesi Melih Gökçek, hani Emniyet Genel Müdürlüğü'nün o darbecilere karşı bir mücadelesi oldu ya, o gece aslında bir şey gibi, bir general gibi, işte belediye araçlarıyla, büyük organizasyonlarla, kitleyle neredeyse o gece bir savaş verdi. Yani biraz 15 Temmuz bazı konularda milat seçilmişti. Elbette ki yani bir kişinin bir durumu varsa, mahkeme lüzum görmüşse gider bilgi verir, ifade verir. Oğluyla gelini de ifade verir. Kendi oğlu milletvekili. Ben Melih Gökçek'in de hani tecrübeli bir siyasi olarak çok büyük hata yapacağına dair bir kanaatim yoktur. Çünkü 500 mahkeme, mahkeme nedir, sorgu nedir? Bunu görmüş birisi. Bir de ben bazı tecrübeleri çok önemsiyorum. Bir Refah Partisi döneminde, yani belediyeler...
3: Anap'la başladı, bunu unutmamak lazım.
2: Yok, daha geçmişi var da. Tabii, Refah Partisi döneminde nihayetinde görevde olan insanlar bir, iktidar kendilerinde değildi. İki, 28 Şubat sürecinde ağır bir travmatik dönemden geçtiler. Bence bu dönem, o dönem siyasilerini iş ve işlem yaparken çok temkinli, çok dikkatli, mümkün mertebe hukuk muhafazasında kalmak gibi bir şeye itti. Ben biraz bu Cumhuriyet Halk Partililerin rahatlığını da böyle bir travma yaşamamalarına bağlıyorum. Hani gelip sonradan yaşadılar da. Yani şöyle düşün, ben şeyi hatırlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanı olduğu dönemde neredeyse yani her birimde, her şeyde müfettişler vardı. Evet. Sorgulayan, denetleyen. O aynı zamanda o devletin yani çok kötü bir dönem, askerler eliyle yürütülen bir süreçti ama aynı zamanda yerel yöneticilerin de hangi konuya nasıl davranacağına yani, dair bir tecrübe
4: birikti. 28 Şubat iyi ki olmuş diyeceksiniz şimdi.
2: Efendim?
4: 28 Şubat iyi ki olmuş, çok yararlı oldu.
2: Yok şöyle yani.
4: O çıkıyor buradan.
2: Biz darbeciliği yani çocukluğumuzdan beri 12 Eylül'den 28 Şubat'tan sizlerin 60 ihtilalini böyle kutsadığı dönemlerde 60 darbesi ihtilalini. Vardır yani solda 60 ihtilalini
4: şimdi
2: kutsayan
4: İslam
2: bir kesim.
4: Bakın lütfen etiketlerle konuşmayın.
2: Şahslaştırmıyorum. Bak, şahslaştırmıyorum
4: ben üzülüyorum
2: ama
4: gerçekten. Burada solun, sanki bir şey yazıyor.
2: Şöyle, solun böyle 60 ihtilaline karşı
4: 60 ihtilalinde
2: bir
4: bu dünyada yoktur
2: vardır.
4: Yani.
2: Hatta darbe bile demezler.
4: Ve hiçbir zamanda tarihte okuduğum zaman kutsamadım. Hiç böyle bir şey ne benim ailemde ne çevremde ne şöyle, şeyde hiç böyle bir şey de görmedim.
2: Doğrudan sizin ihtilal veya darbe taraftarı olduğunu söylemedim ama 60 ihtilalini diğer darbelerden ayırırlar. Ona ihtilal derler, öbürlerine darbe
4: çok
2: derler.
4: Ezber. Yok böyle
2: dolayısıyla
4: şey.
2: Biz gelenek olarak darbelerin köküne karşıyız. Darbecilere de karşıyız. Hatta ben yani Ergenekoncu darbeci ile FETÖ'cü darbeciyi de çok birbirinden ayırmam. Darbeci darbecidir. Yani